0: Allah'ım. Can gel.
1: Festival, mestivali unut. Olur mu?
0: Kimseye vurmak yok bak. Ama kimsenin de sana vurmasına izin vermeyeceğim. Kavgayı senin başlattığını duymayacağım. Lakin dayak da yemeyeceğim. Kendini koruyacağım. Tamam mı?
2: Buyur, buyur.
3: Aziz Bey, Allah aşkına bu ne sürprizdir ya?
4: Ya şöyle bir gelin, gelin bakın şöyle. Ne kadar temiz, ferah, havadar. Yeni bir inşaat.
3: Şimdi ben orasını anladım da.
4: Ya sen açık açık söyle. Beğendin mi, beğenmedin mi?
3: Aziz Bey.
4: Site bizim sayılır Melano. Kardeşiniz para konusunu hiç merak etmesin.
3: Kardeşim derken?
4: Sayhan Hanım.
3: Aziz Bey.
4: Ya yeni evli çift Melano. Yazık günah Samım'ın evinde. Bana he deyin. Ben hemen arkadaşı arar konuşurum. İsterseniz 40 yılda taksit taksit ödeyin.
5: Ne yapıyorsun İmrihan'lar? Kimle konuşuyor?
6: Bilmiyorum. Nurcan galiba. Kaç, iki gündür bir garip. Dün de ortadan kayboldu.
5: İyi, ben bir şey yapmadım. Nurcan'dan bulur belasını.
7: Tamam, sen kapıyı kapalı tut. Ben birazdan geleceğim. Tamam. Tamam, hadi bay bay.
5: Bayılıyorum size. Görüşmek üzere.
7: Ay. Dikkat et.
3: Aziz Bey, vallahi kusura kalmayın ama biz bu evi alamayız.
4: Ya kira öder gibi istediğiniz zaman ödeyin.
3: Yok, sağ olun da olmaz.
4: Neden?
3: Vallahi benim kardeşim yabancı yerde değil ki Aziz Bey. Samim abisinin evinde.
4: Melano.
3: Yok, biz böyle çok iyiyiz. Sağ olun.
4: Ya ama...
8: Geliyor musun, gelmiyor musun?
9: Nereye gideceğimizi de söylemiyorsun ki.
8: Sürpriz, akşam göreceğim.
9: Televizyon programı.
8: Çıkma.
9: Ablamlar öldürür.
8: Bak, ya ablanlarla gideceksin ya da baş başa kalacağız. Karar sen mi?
9: Ya Ali.
8: Ya baş başa kalacağız diyorum sana ya. Sadece ikimiz, sen de ben. Harika bir manzara. Güzel müzik, yemek. Sen, ben. Ha? Ben sana daha ne diyeyim?
9: Ya tamam da...
8: Tamam, son kez soruyorum. Geliyor musun, gelmiyor musun? Evet mi, hayır mı?

0: Oy benim gülüm, nasılsın?
1: İyiyim Melih abla.
0: Gülüm, ne oldu, sen düşürdün yüzünü?
2: Okulda bir arkadaşın dövmüş.
0: Yok, yapmaz Can, tövbe yapmaz.
2: Yapmış Meliham, yapmış. Dedesi de yaza güreşlere yollayacakmış.
0: Baba?
2: Kısmetle başladı, sonra Kırkpınar filmleri. Yakında mahallede gülle attıracak Meliham.
0: Ya yok ya, yapmaz benim Canım. Değil mi Can? Ah babam, ah babam.
2: Melia, oğlan biraz sizde kalsın, tamam mı? Benim bir işim var, gidip geleceğim.
0: Ha, tabii, gel Can.
3: Hadi.
2: Melia, ya bu televizyon diyorlar.
0: He, kısa bir şov.
2: Nereden çıktı bu?
0: Ya bu yemek yaptığımız kadın, işte televizyoncu falan. Yani gideceğiz orada da başka bir şey yapmayacağız. Yemek tarifleri yapacağız. Öyle kısacık bir şey yani.
2: Melia, televizyon bu. Bu abuk subuk bir şey olmaz şimdi.
0: Samim, estağfurullah. Dediğim gibi gidiyoruz, geliyoruz. Bir şey yok. Aklına bir şey gelmez.
2: Tamam, dönüşte konuşuruz.
0: Hadi.
4: Hadi.
0: Halim, hadi.

0: Geldi o. Ne oldu? Devirdin mi?
1: Evet.
0: Aslan.
1: Aşk olsun babam ya. Çocuğa kavga et demişsin.
0: Ya erkek adam. Olacak o kadar.
1: Babam erkek diye bütün okulun çocuklarını kündeye mi getirecek?
0: Ya sizin işiniz yok mu? Hadi erin. Ya aklını da gördü mü?
1: Evet.
0: Yaşa pehlivan.
2: Ya Halim eminsin değil mi? Ya sen merak etme Selma abi, merak etme.
3: Dünya para öyle ha deyince.
2: Ya sen bana kefil lazım demedin mi? Olacağım. Yeter ki bu az illeti gitsin. Gerekirse evimi barkımı satacağım ya, sen merak etme.
3: Hayırdır ya? Sen niye kinleniyorsun bu kadar Halim?
2: Yok yok, boşver. Televizyona mı çıkacaklarmış? Kesin yani.
3: Öyle gidip gelecekler. Ya Halim sana ne oluyor ya?
2: Yok abi, sen abi yok. Önemli değil, sen abi yok bir şey. Yok bir şey.

0: Yiğit. Sen misin?
1: Ne oluyor?
2: Eda sen içeri gir.
0: Nurcan nerede?
1: Yiğit.
0: Eda içeri gir. Bak okuldan isminin cismini buldum. İstersem sülaleni de bulurum. Nurcan'ı çağır. Çağır yoksa günah benden gider.
2: Nurcan seni görmek istedi.
0: Ulan bitti.
3: Ya koca adam utanmıyor musun delikanlıya saldırmaya?
0: Ya amca sen karışma.
3: De haydi. Durma buralarda.
0: Amca.
3: Yahu geç. Eğer sen gitmezsen ben seni yollamasını bilirim. Haydi.
0: Tamam. Gidiyorum. Ama yine geleceğim. Bu eve nasıl gireceğim göreceksiniz.
2: Cabbar amca.
3: Sen hesabını dayına vereceksin. Şimdi gir evine.
2: Sağ ol.
3: Bir daha da başını belaya sokma.
2: Tamam.
1: Yiğit ne oluyor? Ne istiyor bu adam senden?
2: Yok bir şey.
1: Yiğit! Allah'ım ya! Baban mıydı?
2: Merak etme gitti.
1: Ya Allah'ım gitmez o, bırakmaz, yine gelir.
2: Gelsin.
1: Ya ne demek gelsin Yiğit?
2: Sen istemediğin sürece kimse seni buradan çıkaramaz.
1: Yiğit.
4: Volkan. Şöyle geniş bir aranjman. Güzel çiçeklerden.
5: Aziz.
6: Volkan sen dışarıda bekle oğlum. Hayırdır?
5: Benim sana ne kadar borcum var?
6: Hala borç diyor arkadaş. Borç yok, bitti.
5: Bu daha önce ödediklerimle beraber 10. Bu 20. Bu 30.
6: Tamam.
5: Bu da 50. Sen benim imzaladığım senedi yırtamazsın. Onu silersen ben silerim. Al bu parayı.
4: Ya sen ne inatçı bir adamsın arkadaş ya.
5: Bundan sonra seni ne Meliha'nın ne de otelin yakınında göreceğim. Anladın mı?

0: Gazlı halim.
1: Abim?
0: Artık borcum bankaya. Bana kefil oldun ya, sağ ol halim be. Bundan böyle aziz belası ilelebet bitti. Gazlı halim.
1: Hadi bakalım.
2: Ne yaptığını sanıyorsun Yiğit?
3: Eda karışma.
2: Ya ne demek karışma ya, adam kapıya kadar gelmiş.
4: Tamam bağırma. Ben çeker giderim.
2: İstediğin yere git. Babam peşini bırakacak mı zannediyorsun?
3: Biz de onun bulamadığı bir yere gideriz.
2: Nereye?
4: Ben bir daha o eve dönemem.
2: Yiğit.
3: Nurcan'ı duydun, biz başımızın çaresine bakacağız.
2: Sizin başınız belada. Hem de çok büyük belada, haberiniz olsun.
1: Ne diyeceksin?
4: Biliyorum. Çok kızacaklar.
1: Bence içinden geldiği gibi söyle.
4: Ay nasıl söyleyeyim Ali?
1: Ya onlar senin ablan, anlayacaklar.
4: Anlayacaklar mı?
1: Hadi burada bekliyorum.

0: bak, tarif isterlerse bir analı kızlıdır, bir fellah köftesidir, bir de ekşili dolma.
1: Tarif isterler mi ablam?
0: Şimdi koskoca program tabii, onu dolduracağız. Neyle dolduracağız? Tariflerle, sohbetlerle.
1: Bizim işimiz de zor be ablam. Milyonlarca insanın gözü üzerimizde spotlar, ışıklar.
0: Bak sen de Seyhan olmasa beni kimse televizyona çıkartamaz ama neyse.
1: Kız aslansın sen, aslan.
0: Heh, gel gülüm, gel Seyhan.
1: Gülüm Seyhan, stüdyoya geç kalıyoruz hadi.
2: Ablam ben bir şey diyeceğim ama. Heh. Kızmak yok.
1: Seyhan?
2: Ben gelmesem.
0: Niye gülüm?
2: Ya Ali akşam için güzel bir program ayarlamış. İlk defa baş başa kalacağız.
1: Yarın kalın.
0: Feride.
1: Ama diğer günler torbaya mı girdi ablam?
2: Ya bu akşam ayarlamış, ben ne yapayım?
1: Kasten yapıyor. Kendi tamirci programlarına çağrılmadı, kıskançlık yapıyor bize.
2: Ya ama.
0: Ay Feride.
1: Bırak Allah aşkına ablam.
2: Ya tamam, özür dilerim, biraz oyun bozanlık oldu böyle ama.
1: Kumpas kurdu, oyuna geliyorsun Seyhan'ım.
0: Aa Feride, öyle deme. Bugün ne kadar hep bizi kayırdı biliyorsun.
1: Git ya.
0: Heh, bak Seyhan, bak sana bir şey söyleyeceğim. Biz Samim'le sana çok güzel bir balayı yapmak istedik, tamam mı? Hatta gittik bir tekne tuttuk, süsledik falan, neyse o geçti, tamam olmadı. Ha şimdi bak, kocan çok güzel düşünmüş. Gidin baş başa güzel bir gece geçirin hadi.
2: Sağ ol. Sağ ol ablam, sağ ol.
1: Üç kız kardeş olacaktık.
2: Ya ama deme şimdi öyle.
3: Ne var, iki kardeş olacağız?
1: Ne?
4: Edam, Can canım.
3: Dayı nereye?
4: Melia'ya. Akşam televizyonda yemek programına çıkıyor oğlum.
3: Gerçekten mi?
4: Tabii gerçekten.
3: Sen?
4: Ben? Çıkışa, karşılamaya gidiyorum.
3: Dayı hani kızıyordun? Ben sizi küstünüz sanıyorum.
4: Bizim aramıza küstük olur mu Edam? Bir de ona verecek müjdem var.
3: Müjde mi?
4: Gidin geleyim, hepinize anlatacağım.
2: Kim ya?
3: Ben bakarım dayı.
5: İyi akşamlar.
4: Buyurun memur bey.
5: Hakkınızda Nurcan Aksoy'u alıkoymaktan şikayet var. Bizimle karakola kadar geleceksiniz.
4: Ne Nurcan?
6: Çağırın kızımı gelsin.
4: Memur bey, Nurcan. Ya kardeşim, burada Nurcan Nurcan diye biri yok.
6: Yalan söylüyor.
4: Kardeşim sen deli misin, divane misin ya? Allah Allah, memur bey, bu evin büyüğü benim, isterseniz buyurun bakın. Nurcan.
3: Ne yapacağız?
4: Bilmiyorum.
3: Babam beni öldürecek.
4: Of of of.
3: Yiğit kaçalım mı?
4: Nereye, baban aşağıda.
3: Ya buluruz bir yolunu.
7: Yiğit. Şu kapıyı açın.
3: Ne yapıyorsunuz siz? Dayımın başı belada, bir şey yapmak zorundasınız.
4: Ne yapacağız?
3: Ne demek ne yapacağız, aşağıya ineceksiniz.
7: Ben hayatta inemem. İnemem ben.
3: Ne demek inemem ya? Dayımı bu halde bırakamazsınız.
4: Nurcan.
7: Ne? Uf.
4: Bakın beyefendi, son defa söylüyorum. Burada kızımız yok.
6: Var. Girin arayın.
4: Ya şu meczubu alın Allah aşkına buradan. Boşa vakit kaybı memur bey. Benim işim var, gücüm var ya.
6: Nurcan.
4: Bak ayıp oluyor artık ha memur bey.
6: Beyefendi sakin olun lütfen. İn aşağıya.
4: Allah Allah.
3: Baba.
6: Zorla kızımı alıkoydular. Şikayetçiyim memur bey.
4: Yiğit.
2: Ay Allah.
0: Feride avel avel bakma Allah aşkına. Şöyle bir kendine güvenle yürü.
2: Kız ablam, ünlü birilerini görür müyüz?
0: He bak, Kadir İnanır geçiyor.
2: Nerede?
0: Ay Feride ya.
8: Merhaba.
9: Melia Hanım.
0: Merhaba.
9: Merhaba, hoş geldiniz Müge ben.
0: Hoş bulduk.
9: Merhaba.
8: Hoş bulduk, merhaba.
9: Hoş geldiniz.
0: Şimdi Feride Yalçın benim kız kardeşim.
9: Diğer kardeşiniz nerede?
0: Diğer kardeşimin ufak bir maruzatı vardı. Biz artık bugünkü programı Feride ile beraber dolduracağız.
9: Peki tamam. Rica etsem önceden soruları alabilir miyim? Biraz üzerine kafa patlatmam gerekecek. Tabii içeri geçelim. Program hakkında daha detaylı konuşuruz, tamam? Gel. Buyurun.
10: Niye geliyorlar?
11: Niye geliyorlar mesela?
10: Ah, bu kaynanalar var ya.
11: Şimdi biz, ben inşallah yeni bir kitabım çıkacaktır yine.
12: Ya haydi, sabaha kadar sizin bekleyeceğim.
10: Evet.
11: Evlilik ve aile psikolojisi. Orada iki tane konuyu çok ciddi bir şekilde işlemişim bulan birisi.
4: Alo.
12: Evet. Mela Hanım gelin sağ salim stüdyoya teslim ettik. Ya bir sıkıntı yok. Haberin olsun. Ya yoksa merak etme, ben sana haber vereceğim. He, sağ ol ağam.
13: Özel program ne zaman başlıyor?
12: Ali kulağındadır yeğen. Volkan, her şey hazır değil mi?
14: Hazır Aziz Bey.
12: Şu televizyonu aç. Sesini de aç ha. Hadi.
15: Halim, iyi oldu bugün erken çıktın. Adana'dan geldik geleli bir gün yüzünü göreceğiz be oğlum.
16: He, göreceğiz. Bize gelmedi ki Saime yenge, televizyondaki kızları seyredecek.
15: Gülendam.
16: Ya Allah Allah, kız yarın öbürsü gün meşhur olacak artık. Seda Sayan senin, Uyu Aydoğan benim dolaşır durur. Gül gibi kızı kaçırdın ha Halim.
13: Tövbe tövbe. Ya eşkere konuşma ablacığım benim. Bak şimdi hadi.
15: Ayıp be Gülendam. Sen de tutturdun Feride de Feride.
13: Allah Allah. Adam sinir eder be.
15: Feride onun kardeşi kızım.
17: Nesi?
15: Kardeşi.
16: Kardeşiymiş.
13: Nadi.
9: Abla şimdi herkes bizi seyredecek mi?
18: Vallahi seyredecek herhalde.
9: Yakınlarımız?
1: Bak benim bildiğim koca yanak bakacak. Eda seyredecek, babam seyredecek.
18: Samim biliyor.
9: Geçmiş olsun.
1: Sağ ol canım.
9: Halime de söylemiş midir acaba?
1: Samim. Bilmiyorum ki, niye gülü?
9: Hiç öyle yakınlarımız seyredecek dedik ki o yüzden.
1: Gülü.
9: Sağ ol.
1: Feride.
9: Efendim?
1: Bu Halim'le senin aranda bir soğukluk falan gibi bir şey var mı?
9: Yok ablam, ne alakası var?
1: He, hani böyle sanki bu ara böyle bir uzaklaşma var gibi hissettim de o yüzden. Bu Sevindir, o şişman kızın adı neydi?
9: Gülendam.
1: Hayır, Gülendam falan, onlarla ilgili olarak kalbine kırdıysa.
9: Yok ablam, yani... Öyle bir soğukluk olmuştu ama biz hallettik, sen üzülme.
19: Evet, program başlıyor. Mikrofonları takabilir miyiz?
1: Mikrofon mu?
19: Kemer yok, boyundan takacağız.
9: Benim kemerim var, zaten görmüşsünüzdür.
19: Evet, çok güzel.
1: Ferideciğizin? Vallahi benim şöyle model bir elbisem var. Feride, gülüm sen nereden biliyorsun böyle mikrofon filan?
9: Ablam sonuçta TV'de izliyoruz yani. Kemer sonuçta mikrofona destek amaçlı o açıdan.
20: Artık magazin programlarını da çıkar hacım Ali.
14: Yok Samim abim izin vermez. Ancak kadın program.
20: Bu saatte kadın programı mı varmış?
14: Ya karıştırma Zübeyir. Telefonla bağlanalım mı Cumali, ne dersin?
20: Evet, Adana yemeklerinden biz de anlarız.
14: Bağlan da bak bakalım ustam seni nasıl asıyor o hastaya.
21: Bakar mısınız?
14: Hamza müşteriye bak. Aha, başlıyor.
19: Merhabalar, hoş geldin. Evet, sevgili misafirlerimiz, bugünkü stüdyo konuklarımız, Türkiye'de yeni bir iş kolunun temsilcisi iki kardeş. Onlar evlerinde iş yaparken bir meslek sahibi oldular. Artık para kazanıyorlar ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Şimdi alkışlarınızla Meliha ve Feride Yalçın kardeşleri stüdyomuza davet ediyorum. Hoş geldiniz.

0: Buyurun, buyurun. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk tekrar.
0: Evet, yıllarca aileniz için evinizde yemek yaparken bunu profesyonel bir iş haline getirdiniz. Bize anlatır mısınız, bu fikir nasıl gelişti, nasıl başladınız? Seride Hanım.
1: Yani efendim, aslına bakarsanız bu fikir bir anda aklımıza geldi. Sizin de dediğiniz gibi biz zaten yemek yapıyorduk.
0: Anlıyorum.
1: Fakat ekonomik ihtiyaç olunca, öyle değil mi ablam?
0: Evet. Anlıyorum. Peki evli misiniz? Eşleriniz destek verdi mi yeni işinize?
1: Maalesef. Yani evli değiliz.
0: Bekar. Evet, o zaman hünerlerini sergilemek üzere konuklarımızı mutfağa davet ediyoruz. Buyurun. Buyurun.
2: Ablam.
1: Evet. Ablam.
2: Canım, affedersin, mikrofon düştü.
1: Canlı yayındayız, ne yapıyorsun?
3: Seride canlı yayındayız, tamam, ne yapacağım? Mikrofon düştü.
0: Evet. Hadi, hadi.
4: Hadi madi yok. Bu gece bizim gecemiz. Her şeyin tadını çıkartacağız. Hazır mısın? Açıyorum.
1: Hazırım, aç.
4: Bir, iki. Burası bizim. Sadece sen ve ben.
1: Ay, burası harika bir yer.
4: Daha iyisi ne biliyor musun?
1: Ne?
4: Berto burayı bilmiyor. Hayatta gelemez.

0: sana bütün işler yerine kalsın.
1: Memur bey, bu gençler tabii bir cahilliktir etmişler. Ben ne oldu ne bitti bundan hiçbir malumatım yok.
2: Kızın evde olduğunu bilmiyor muydunuz?
1: Bilmiyordum. Ama bizim Yiğit çok efendi bir çocuktur. Bakın, eve aldıysa bunu mutlaka bir mecburiyetten yapmıştır. Asla ben kesinlikle zarar verdiğine inanmıyorum.
2: Alo, buyurun abi. Anladım, tamam, sağ ol. Kız eve kendi isteğimle gittim diye ifade vermiş. Haberiniz olmadığını söylüyor. Bu durumda serbestsiniz.
1: Peki bizim yeğenim ne olacak? Yiğit alacak.
2: Çocuk şubede, o da bırakılmış.
1: Sağ olun memnun ben.
2: Sizi adliyeye sevk edeceğiz. Savcılıktan belgeyi alır almaz gidebilirsiniz. Geçmiş olsun.
1: Teşekkür ederim ciğerim, sağ olun.
3: Ablam ne oldu sana ya? Niye hiç konuşmuyorsun?
4: Vallahi ben de anlamadım gülüm. Ha, davşana fener tutmuşsun da beni buraya koymuşsun. Ben o kamerayı görünce elim ayağım boşum.
3: Televizyon mu ablam? Bak o kameraların üstünde böyle ışık yanıyor.
4: Maşallah gülüm, sen de 40 yıllık spiker gibisin.
3: Ablam televizyon mu sonuçta? Atak olacaksın. Kimse kimseyi beklemez. Bu iş böyle.
5: Hadi hanımlar yerlerinize.
6: Arkadaşlar.
5: Hadi.
7: Şeyine giriyoruz hanımlar.
6: Şeyine giriyoruz. Sessizlik lütfen. 5, 4, 3, 2, 1 yayın.
5: Evet sevgili izleyiciler, Meliha ve Feride Yalçın kardeşlerin bizler için hazırladığı fellah köftesi hemen hemen tamamlanmak üzere. Şimdi Meliha Hanım, size sormak istiyorum. Bu fellah köftesinin püf noktası nedir?

0: Vicdanım.
1: Efendim, bu işin püf noktası su. Şimdi ne suyu dediğinizi duyar gibi oluyorum. Neydi abla? Şimdi bulgurumuzu yumurta akı ve un ile yoğururken şu şekilde yuvarlarken daha doğrusu şöyle parmağımızın ucunu birazcık suya, soğuk suya ara sıra batırıyoruz. Hı hı. İşte olay budur ve böylelikle malzememizin elastik olmasını sağlıyoruz efendim.
0: Evet.
1: Öyle değil mi ablam?
0: Öyle.
2: Ulan Aliçoğlu.
3: Ayrıca yine daha kocaman kocaman yaparak da arasına
0: telefon. Telefon. Efendim. Ya telefon diyorum Halim kardeş, daldın gittin kıza.
2: Ya tamam, Allah Allah. Ha Salma abi.
4: O zaman fellah köftemiz neredeyse?
2: Var abi var. Nereye istersen.
4: Afiyetle.
2: Nereye geleyim? Tamam. Hadi geliyorum. Geliyorum. Tamam. Hadi.
4: Evet, aşamaya geçiyoruz şimdi efendim.
5: Halim nereye oğlum?
2: Yok ya Salma abiler, bir işimiz çıktı.
4: Evet,
2: hemen gidip geliriz.
0: Evet Feride Hanım, tabağımızı getiriyor. Servise başlayacağız ha?
1: Evet efendim, artık fellah köftemiz hazır. Yalnız hanımlar dikkat. Köftemizi servis ederken şöyle kaşığı altlara doğru iyice bir gezdirmek gerekiyor. Çünkü bu muhteşem sarımsak sostan kimsenin mahrum kalmasını istemeyiz tabii ki.
0: Peki servis için bize önereceğiniz bir şeyler mutlaka vardır değil mi?
1: Tabii efendim. Ben de tam onu söyleyecektim. Birazcık maydanozla bu görüntüyü desteklemek ve zenginleştirmek kesinlikle çok güzel olur.
4: Aynen öyle.
2: Kime insanlıyor?
5: Tamam tamam, ben seni gelince aratırım, merak etme.
6: Melih abla televizyonda.
5: Biliyor ablacığım, tamam.
3: Tabii efendim.
5: Yiğit.
3: Tam onu söyleyecektim.
5: Maydanozla... Dur dayı geldi galiba, ben seni birazdan aratırım.
6: Yiğit beklesene.
3: Hem lezzet açısından.
2: Gidip geleyim, ben göstereceğim sana.
7: Ya abim, kızın ne işi varmış?
2: Ya bilmiyorum halim, bu kızı gördüğünden beri başı dertten kurtulmuyor ya.
7: Tövbe.
2: Allah Allah, şu işi halledelim, ben konuşacağım.
7: Salma abi, bu program kaçta bitiyormuş?
2: Bitti, bitecek halim. Belya dedi fazla sürmez, sen bas gaza halim. Bas gaza ciğerim, hadi kaçırmayalım hadi.
8: Nurcan'ı babası aldı.
5: Alacak tabii, kızın babası.
9: Eda ders vermeyi kes.
5: Daha ne kadar saklanacaktınız ki? Adam bugün olmasa yarın gelip alacak kızı.
8: Öldürecek kızı.
5: Saçmalama.
8: Eşek sudan gelinceye kadar dövecek. Nurcan benim yüzümden işten atıldı. Evime sığındı. Burada bile koruyamadım onu.
5: Ne yapacaksın peki?
8: Bilmiyorum. Telefonu kapalı.
9: Ya hiçbir şey yapamıyorum.
1: Ablam bitti ya.
0: Ay vallahi bitti Feride.
1: Nasıldım ablam, güzel konuştun mu?
0: Maşallah, bir arslan gibi de takır takır cümleleri. Ben nasıldım?
1: Sen? Bence çok iyiydin ablam. Yani çok net konuştun. Ne bir eksik ne bir fazla. Bence iyiydi.
0: İyi madem bitti gitti, şimdi evimize gitsek ben çok rahat.
1: Gideriz ablam, gideriz inşallah. Şu programı atlattık ya, her şeyi hallederiz mis gibi.
0: Nereden çıktı?
10: Mel Hanım.
0: Aziz Bey hayırdır?
10: Bunlar size Mel Hanım. Ekranda bir yıldız gibi parlıyordunuz.
2: Tebrikler.
1: Sağ olun.
2: Araba kapıda bekliyor.
0: Araba?
7: Ya Salma, bir arasak sorsak mıydık? Bunlar şimdi geç kaldık diye gitmesinler.
2: Yok yok, yakalarız ya.
7: Otel meselesinden haberler var mı?
2: Olacak ciğerim. Gidelim dememin sebebi o. Gidelim de verelim müjdeyi.
7: Hay maşallah be, hay maşallah.
5: Bas.
11: bizim hala evli olduğumuza inanamıyorum. Beraber uyuyoruz, beraber uyanıyoruz.
12: Sanırım abi geçen gün 3-4 kişi olacaksınız dedi.
11: Çocuk. Ciddi misin?
12: İster misin?
11: Ya isterim. Sen?
12: Ben de.
11: Ama önce kalacak yer bulmamız lazım. Ya ablama bugün Aziz Bey bir ev göstermiş.
12: Aziz mi?
11: Hı. Yani bir arkadaşının evi. İşte böyle 40 yılda ödeyin de paranın önemi yok falan filan.
12: Seyhan.
11: Yok ablam kabul etmemiş zaten. Yani ne bileyim böyle. Yani insan bir

0: düşününce hayali bile güzel geldi.
1: Melia, benim sana bir sözüm vardı. Onu söylemeye geldim. Ben sözümü tuttum gibi. Ya sen?

0: Rabbim yağmur ver Allah.
1: Amin.
0: Gökyüzünden bize yağmur ver Allah.
2: Amin. Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
3: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
4: Alacağım parçayı.
2: Köye akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
5: Meydandaki derin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler?
2: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
6: Dün gece buraya düşen gök taşıymış. Büyük taşı getirirseniz eğer $1 milyon para vereceklermiş.
7: $1 milyon mu?
5: $1 milyon.
2: Gök taşı pazar 20'de Afar'da.
8: Genel izleyici için uygundur.

geldiniz efendim. Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümünde tekrar beraberiz. Kaybedenin olmadığı diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. 1. etap her sorumuz 5 puan değerinde. 2. etap 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Bakalım hangi yarışmacımız en çok cevabı verebilecek? 3. etap butonların devreye girdiği, mücadelenin arttığı 3. etapta her sorumuz 10 puan değerinde. Finalde sakladığımız şifre cümleyi veya kelimeyi doğru bilen, tek seferde yanıtlayan yarışmacımızın temsil ettiği okuldaki miniklerimiz de kazanan olacak. Diğer okulun minikleri merak etmesinler. Başka bir bölümde onun için tekrar yarışacağız. Ama yeni bölümü başlatalım. Bugünkü yarışmacılarımızı tanımaya geçelim mi? Buyurun efendim, Sır Küpü'nün yeni bölümüne geçiyoruz.

0: Adlı Yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümünde tekrar beraberiz. Stüdyomuzda iki yarışmacımız var. Biz de varız. Biz de okullara destek olmaya hazırız dediler ve stüdyomuza geldiler. Hemen bu bölümdeki yarışmacılarımızı tanıyoruz. Bora Bey hoş geldiniz. Ayşegül Hanım hoş geldiniz. Hemen Ayşegül Hanım sizi tanıyarak başlıyorum.
1: İsmim Ayşegül Çetin. 54 yaşındayım. İstanbul doğumluyum. Emekli bankacıyım. Bir tane oğlum var, evliyim. Boş zamanlarımda bol bol okumak, bulmaca çözmek, örgü örmek gibi hobilerim var. Bu yarışmayı da gördüm, YouTube'da da çok hoşuma gitti. İnşallah bundan sonra da başarırım diye dua ediyorum.
0: Başarım. Harikasınız, ne iyi yaptınız, geldiniz. Çok hem bulmacayı seviyorsunuz, hem yarışmaları seviyorsunuz, kelimeleri seviyorsunuz. Bu şekilde ben de miniklere, genç kardeşlerimize destek olayım dediniz. Bize İnşallah. Ulaştınız ve yarışıyorsunuz. Bora Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Sizi tanıyalım lütfen.
2: Bora Kaya, 50 yaşındayım. Devlet okulunda beden eğitimi öğretmeniyim. Evliyim, 13 yaşında bir oğlumuz var. Hobilerim arasında da yüzmek, basketbol oynamak, yürüyüş ve koşu yapmak geliyor. Bu şekilde.
0: Spor dolu bir hayatımız var.
2: Evet.
0: Harikasınız. Siz de neyi yaptınız? Geldiniz bu bölümde genç kardeşlerimize, minik öğrencilerimize destek olacaksınız. Ne yapalım? O zaman önce bir Türkiye haritasını açalım. Birer il ve o ilden birer okul belirleyelim. Ayşegül Hanım sizinle başlıyoruz. Butona basmanızı rica edeceğim. Türkiye haritamızı açtık. İllerimiz döndü. Hatay'dan başladık. Osmaniye, Ağrı dedik. Batman'dan geçtik. Ve Van. Van'dayız efendim. Van Edremit'te bulunan Vakıfbank İlkokulu'nu temsil edeceksiniz.
1: İnşallah.
0: Orada oradaki okuyan minik kardeşlerimiz adına yarışacaksınız bu bölümde. Hemen Bora Bey sizin için Türkiye haritamızı açtık. Butona bir kere basmanızı rica ediyoruz. Ve haritamız dönmeye başladı.

Erzincan dedik. Bitlis. Size de Bitlis çıktı. Mutki. Küllüce Köyü İlköğretim Okulu'nu temsil edeceksiniz. Mutki Küllüce Köyü İlköğretim Okulu'ndaki minik dostlarımızı şimdiden gönülden kutlayalım ve Sır Küpü'nün birinci etabını başlatalım.

0: ritmindeyiz. Birinci etaptayız. Her doğru yanıtın 5 puan olduğu ilk etabı yarışmaya başlıyoruz. Ve Ayşegül Hanım'a dönüyoruz. 1 ile 25 arasında tablomuzu açıyoruz. 58 soru içerisinden 1'den 25'e kadar olan bölümde yarışacağız. Birinci etapta. Sizden bir rakam seçmenizi rica ediyoruz ve sorunuzu okuyacağım.
1: Hazır. 14.
0: 14. Var mı bir önemi 14?
1: Bolu. Bolu.
0: Bolu. Oradan 14 Bolu. Peki. Sorunuzu okuyorum. Manyetik rezonans görüntüleme. Süre başladı.
1: MR.
0: MR. Harikasınız. Anında yakaladık yanıtı. MR doğru yanıtı size 5 puan kazandırdı. Tablomuzda da yukarıdan aşağı 4 harfli bir yer açtı. Sizinle devam edelim. Kaç nolu soruyu açalım? Tablomuzda 1 ve 25 arasında seçebiliriz. Boş yerlere gidebiliriz. Açtığınız yerden destek alarak yürüyebilirsiniz. Nasıl yol alalım? Kaç nolu sorumuzu açmak istersiniz?
1: Ben mi?
0: Sizdeyiz Ayşegül Hanım.
1: 23.
0: 23 nolu soruya gidiyoruz. Soldan sağa 6 harfli bir kelime gelsin. Gemi odaları süreyi başlattı.
1: Kamera. Kamera.
0: Kamera. Kamera. Kameraya gitti.
1: Evet,
0: çekimlerden
1: yan
0: demiş olabilir ama kamera değil. Kamera doğru yanıtını da aldık sizden. Tekrar sizdeyiz. Siz seçiyorsunuz. Kaç nolu soruyu açmamızı istersiniz?
1: 11.
0: 11 nolu soruyu açalım. Yukarıdan aşağıya 5 harf. Bakalım ne oluyor? Muhtemel süreyi başlattık.
1: Olası.
0: Olası. Harika. Sizinle devam edeceğim. Tekrar kaç nolu soruyu açmamı istersiniz?
1: 28.
0: 28'e gidelim. Ayşegül Hanım çok büyük bir ciddiyetle yarışıyor ama 28 açamıyorum. Hemen uyarı geldi. Hmm. 1 ile 25 arasında yarışacağız.
1: Peki 16.
0: 16 gidiyoruz 16'ya. Bakalım 16'da ne var? Bir video sorumuz var. Önce bir dinleyelim. Tamam. Sesimiz var. Videomuz var. Bakalım ne geliyor.

0: Dinlediğiniz MFÖ şarkısını soruyoruz size. Şarkımızın adı Sarı
1: Laleler. Laleler.
0: Laleler doğru yanıt. Laleler. Sarı Laleler. Dinler misiniz MFÖ'yü?
1: Çok.
0: Çok da severek dinlersiniz. Evet, devam ediyoruz sizinle. Kaç dolu soruyu açalım?
1: 13.
0: 13 dolu sorumuz geliyor. Yukarıdan aşağıya açılmış bir kelimeden tek, daha doğrusu iki harf açacağız. Efendim, ter. Süreniz başladı. Ter.
1: Ter.
0: Ne olabilir? Peki. Büyük bir şans yakaladık. Cevap hakkı Bora Bey'e geçti. Bora Bey, bir harf daha açtık. Tek harf koyacaksınız. Hangi harf koyacaksınız? Tek harf.
2: Arat.
0: Değil, tek harf.
2: Aras. Arak. Aral. Arak
0: doğru yanıt. Tebrik ediyorum sizi. Son saniyede K harfini koydunuz. Bir de şifre kelimeden bir harf açtınız. Arak doğru yanıtıydı. Terin eş anlamlısı, direkt sizleyiz. Sizinle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım? Açılmış yerlere dikkat edin lütfen.
2: 15.
0: 15. Güzel bir şans yakaladınız. Bunu iyi değerlendirin. Ben birazcık daha açılmış yer tercih ederdim ama burayı da bakalım. Kara taşıtlarına takılan numara levhası sürenizi başlatayım. Yanıtı alayım. Kara taşıtları.
2: Ne plaka, var? Plaka.
0: Evet, plaka takıyoruz. Biraz heyecanlısınız.
2: Heyecanlı.

0: Buradan anlıyorum. Çünkü Bora Bey, çünkü yani kara taşıtları levha deyince oradan nasıl? Biraz daha iyi miyiz?
1: Daha iyi şu anda.
0: Birazcık daha. Peki. O 10 saniye çok etkiliyor. Hem süre başlıyor diyorum. Siz lütfen şey yapmayın. Bana takılmayın. Sizinle devam edeceğim. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 9.
0: 9 numara. 2 harfli yukarıdan aşağıya 2 harfli bir soru geliyor. Efendim 10 saniyenizi başlatacağım. Vilayet.
1: İl.
0: İl. Doğru yanıtını aldık sizden de. Tebrik ediyorum. Sizinle devam edeceğim. Kaç nolu soruyu açmamızı istersiniz?
1: 10.
0: 10. Yukarıdan aşağıya ilk harfimiz çıkmış. Genişçe bir kelime arıyoruz. Bakalım bulabilecek miyiz? Biraz zor bir yer seçtiniz. Sorumuz geliyor. Okuma yitimi. Süre başladı. Ne olabilir? A ile başlıyor. Okuma yitimi. Peki, beraber bulacağız. Sizin bir tahmininiz olacak mı?
2: Maalesef.
0: Biz bir harf açalım. İlk harfimiz A, son harfimiz İ. Beraber bulacağız bu kelimeyi. Ne olabilir? Sizin sürenizi doldurduk. Bir harf daha açacağız. Arkasından Bora Bey'le devam edeceğiz. Bir harf daha açıyoruz size. S harfini açtık. Sürenizi başlattık. Ne olabilir?
1: Alexi.
0: Alexi okuma yitimi. Buranın doğru kelimesiydi. Alexi okuma yitimiydi. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 8.
0: 8 nolu soruya gidiyoruz. Yukarıdan aşağıya 3, 4, 5, 6 harfli bir soru gelsin bakalım. Bir düşünceyi ifade eden kısa, çarpıcı söz. Süreniz başladı.
1: Alelade.
0: Alelade değil. Başka ne olabilir? Peki. Biz bir harf açıyoruz. Cevap hakkı Ayşegül Hanım size geçiyor. Hazır mısınız? Tek harf açtık. Süreyi başlattık. SVL ne olabilir? İfade eden çarpıcı söz.
2: Slogan.
0: Slogan tabii ki. Tebrik ediyorum. Doğru bildiniz. Böyle yapınca oradan geldi. Peki küçük bir ipucu da bizden olmuş olsun. Sizinle devam edelim Ayşegül Hanım. Açılmamış yerlerimiz var. 1, 2, 3, 4 var. Mesela
2: 21 olabilir mi?
0: 21 olabilir tabii ki. Tamam. 21'i açalım. Zor bir yer seçtiniz Ayşegül Hanım. Beni dinlemeniz birler, ikiler, üçler dedim ama. Peki.
2: Ben de hani ipucu olsun diye sonu var ya.
0: Peki. Geliyor. İri kepekli un. Mutfakta aranız iyiyse belki bilirsiniz. Sürenizi başlattım. İri kepekli bir un soruyoruz size. Sonra editörlerimizin küçük farklı kelimeleri. Evet. Ne yapıyoruz? Hazır mısınız Bora Bey?
1: Hazırım.
0: Bir harf daha açtık, süreyi başlattık. Ne olabilir? İri kepekli un. R ile başlıyor. Peki. Tekrar sizinle başlayacağız Ayşegül Hanım. Sürenizi başlattık. R, Z ve OL. Ne olabilir?
2: Rizgol.
0: Rizgol değil.
2: Razgol.
0: Razgol de değil ama çok yakın diyeyim. Peki. Bir harf daha açtık. Size başlattık.
1: Rezmol.
0: Rezmol değil.
1: Razmol.
0: Razmol doğru yanıt. Harikasınız. Sizinle devam edeceğiz. Bora Bey kaç nolu soruyu?
1: 3.
0: Açalım. 3 nolu soruya gidiyoruz. Yukarıdan aşağıya 3 harfli bir soru geliyor. Bakalım ne? Rabıta. Sürenizi başlattık. Rabıta. Ne olabilir? 3 harfle. Peki. Bir harf açalım Ayşegül Hanım, hazır mısınız? Süreyi sizin için başlatıyoruz. Başlattık.
2: Sı.
0: Sı değil.
2: Sağ.
0: Sağ da değil. Başka bir harf koysak.
2: Ba.
0: Hiç renk vermeyeceğim. Süreniz bittiği için süreyi tekrar Bora Bey sizin için başlatıyorum. Ve hangi harf koyacaksınız?
1: Sa. Da. Ba.
0: Ba tabii ki. Ba.

0: bir fotoğrafımız var. Efendim bu silindir şeklindeki taşı görmüşsünüzdür değil mi daha önceden?
1: Gördüm ama...
0: Gördünüz mü? Böyle çeşitli zemini düzeltmek evet. için kullanılır.
1: Tarlalarda.
0: Tarlalarda özellikle bir şekilde göz aşinalığımız var. Peki bunun adını biliyor muyuz diyelim ve sorumuz gelsin. Silindir biçimindeki ağır taşı soruyoruz. Adı nedir? Sürenizi başlattık.
1: Ta.
0: Ta değil.
1: Tı. Tı. Sa. Kı. Bilemedim.
0: Bilemediniz. İşte gözümüzün aşina olduğu, tanıdığımız, bildiğimiz ama adını çıkaramadığımız bir fotoğraf. Tekrar görelim fotoğrafımızla. Hangi harfi koyacaksınız Ayşegül Hanım?
2: To.
0: To değil.
2: Bo. Do.
0: O da değil.
2: Do. Yo.
0: Değil. Hangi harfi koyacağız acaba? Peki sıra Bora Bey'e geçti. Bora Bey net şekilde istiyorum. Tek harf koyacaksınız.
1: Vo. Yo. So. Şo. Ko.
0: Çok yaklaştınız. Son koyduğunuz harfle. Ayşegül Hanım sıra size geçti.
2: Lo.
0: Lo doğruydu. Yanıtımız lo olacaktı.
2: Hiç
0: o
2: duymadım.
0: Silindir taşın adı evet. Çok görmüşsünüzdür eminim. Yani özellikle bahçelerde çim alanları, toprak zemini düzeltmek için çok fazla kullanılır.
2: Belki yöresel taşımızın, adları değişik olabilir yani.
0: Bu da olabilir ama taşımızın adı lo olarak geçiyordu. Son 3 sorumuz. Birinci etabı tamamlıyoruz ve sizinle devam ediyoruz. Ayşegül Hanım kaç nolu soruyu açalım?
2: 2.
0: 2 nolu sorumuz geliyor. Soldan aşağı geniş bir kelime arıyoruz. Gelsin bakalım sorumuz. Kuram. Süre başladı. Kuram.
2: Kuram. Varsayım.
0: Değil. Varsayım. Hızlı bir tahmin oldu ama değil. Bir harf koyacağız ve... Acaba kuramı ne olarak arıyoruz? Hazır mısınız Bora Bey?
1: Hazırım.
0: Harfi koyduk, süreyi sizin için başlattık. Ne olsun? Kuram. İlk harfimiz ne?
1: Kuram.
0: İlk harfimiz ne? Kuram. Peki Ayşegül Hanım hazır olun lütfen. Süreyi sizin için başlatıyoruz. Bir de harf açıyoruz, yardımcı oluyoruz. Gelsin harfimiz. Süreniz başlasın. Ne olabilir? N, A, İ. Kuram. Peki bir harf daha açalım Bora Bey. Süreyi sizin için başlattık. Acaba ne olabilir? İ. Ni.

0: süreyi başlattık.
1: Nisariye.
0: Çok yakın Ayşegül Hanım.
1: Nizariye.
0: Bazen böyle boncuğunu da ama.
1: Nazariye.
0: Harikasınız diyecektim.
1: Süre mi bitti?
0: Yap. Evet, süreniz bittiği için ya. Son saniyede süreyi tekrar, üzgünüm, Bora Bey için başlatmak zorundayım. İçeriden dereceden kulağıma diyorlar ki soru bitti, süre bitti, süre bitti. Çok özür diliyorum ve sizin için süreyi başlatıyorum Bora Bey.
2: Nazariye.
0: Nazariye doğru yanıtımız olacaktı. Evet, nazariye. Kur'an eş anlamlı nazariye olarak yürüyoruz. Şimdi sizdeyiz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 5.
0: Bir de şifre harf bulduk. Yukarıdan aşağıya 5 harfli bir kelime arıyoruz. Yemeğin suyu. Süreyi başlattık.
2: Tirat.
0: Tirat değil ama çok yakın.
2: Tirit.
0: Tirit. Doğru. Yemeğin suyu. Tirit. Doğru yanıtını aldık. Bora Bey heyecanlı, yavaşça yendi. Kelimeler birazcık daha odaklandı. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 24.
0: 24 nolu soru. Gelsin bakalım 24. Şebnem. Süreniz başladı. Şebnem ne olabilir?
2: Til.
0: Til değil. Ayşegül Hanım hazır olun. Bir harf açacağız. Size geliyor. Tek harf koyacaksınız. Ne olacak?
1: Çi.
0: Çi. Doğru. Şebnem. Çi biliyor muydunuz?
1: Biliyordum.
0: Biliyordunuz. Çünkü oradan direkt baktınız. Son soruyu siz açıyorsunuz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 7.
0: 7 nolu sorumuz geliyor. Hazırsak 2 harf koyacağız ve bileceğiz.

0: yürüyerek giden süreniz başladı.
1: Yaya.
0: Yürüyerek gidiyor. Ya. Nasıl gidiyor?
1: Yaya.
0: Ya.
1: Ne olabilir ki?
0: Evet doğru.
1: Yaya. Yaya mı? Sonu ne olabilir ki? Yaya.
0: Yaya ne koyabiliriz sonuna? Peki. Bir harf açalım Bora Bey. Hazır size geliyorum. Ayşegül Hanım kelimeyi büyüttü, size ikram etti.
2: Her zamanki gibi yayan.
0: Yayan doğru yanıt olacaktı.
2: Teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ediyoruz Ayşegül Hanım. Sonuna kadar evet. Açtığınız son harfte Bora Bey'e teslim ettiğiniz kelimeyi. Harikasınız. Süremiz, birinci etabın soruları bitti. Burada sorularımızı tamamladık. Bir bakalım mı kaçar kelime bildik? Tablomuz nasıl? Hemen. Ben çok başa baş bir mücadele olduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz Ayşegül Hanım?
1: Hiç bilmiyorum.
0: Hiç bilmiyorsunuz. Siz direkt oraya odaklandığınız evet. için. Özellikle bir iki tane de kelime kaçınca.
1: Evet.
0: Biraz hafif koptuk. Bora Bey sizin bir tahmininiz olacak mı?
2: Valla çok yakın bence. 15 puan gibi diye düşünüyorum.
0: Peki bakalım. Çok yakın tabii ki. Başa baş bitiriyoruz burayı. 8 ve 8. Süper. İlk başta Ayşegül Hanım biraz arayı açtı. Ayşegül Çetin. Arkasından Bora Bey heyecanını biraz yendi. Birazcık da yan masadan ikramları kullandı. Olmuş kelimelerden destek aldı. Ve her sorumuz 5 puan olarak 40'ar puanda birinci etabı tamamladık. Şimdi geldik ikinci etaba. 120 saniyede 10 doğru yanıt arayacağız. Hazır mıyız efendim?
1: Hazırız.
0: Peki. Sır küpünde kaybedenin olmadığı yarışmada ikinci etaba geçiyoruz.

0: Sır küpünün ikinci etapındayız. Birinci etapta başa baş bir mücadele seyrettik. Eşit puanlarla tamamladık. İkinci etaptayız. 120 saniyede 10 soruya 10 doğru yanıt arayacağız. Bakalım yarışmacılarımız kaçar doğru yanıt bulacaklar. Hemen dönüyorum. Ayşegül Hanım, hazır mısınız?
1: Hazırım.
0: Sizinle başlıyorum. 120 saniye süreniz var. İstediğiniz kadar pasleme hakkınız var. Sesli ve video sorularda sürenizi durduracağız. Hazırsak sorunuz geliyor. Sürenizi başlatıyorum. 120 saniyeyi başlattım. Çalıkışı romanının kadın kahramanının adı nedir?
1: Feride.
0: Harikasınız, doğru. Ramazan sofralarının simgesi tatlı nedir?
1: Güllaç.
0: Harikasınız. Hemen bir video sorumuz var. Süreyi durdurduk. Dinliyoruz, ne geldi sorumuz?

0: Makbule Kaya'dan dinlediğiniz türkünün adını soruyoruz.
1: Pas.
0: Pas dedik. Çinileriyle meşhur ilimiz hangisidir?
1: Kütahya.
0: Harikasınız. Gerçek adı Fahrettin Cürekli Batır olan Yeşilçam'ın duayen ismi kimdir?
1: Cüneyt Arkın.
0: Harikasınız, bir doğru da. Tour de France hangi spor organizasyonudur? Tour de France.
1: Pas.
0: Peki, bir video sorumuz var. Önce izliyoruz. Süreyi durdurduk. Sorumuz geldi.
2: Kalk ayağa. Cesaretin varsa vur. Ben de yeğenimin inancını paylaşıyorum. Onun söylediklerini söylüyorum. Dövüşmek isteyen çıksın.
0: 1976 yapımı Çağrı filminde Anthony Quinn'in canlandırdığı karakter kimdir?
1: Hazreti Hamza.
0: Harikasınız, doğru. Hazarfen Ahmet Çelebi Galata Kulesi'nden hangi semte uçmuştu?
1: Üsküdar.
0: Üsküdar, doğru. Bir sessiz sorumuz daha var. Önce dinliyoruz. Durdurduk süremizi. Gelsin sorumuz.

0: bakayım da acaba o ses. Çok güzel bir ses. Çok da iddialı bir ses. Geçeyim mi?
1: Hediye Akarcı.
0: Değil.
1: Belki Zakkale.
0: Değil. Geçeyim mi?
1: Geç. Pas.
0: Geçtim. Atasözüne göre pilav yiyenin yanında taşıdığı nedir?
1: Kaşık.
0: Kaşık tabii ki. Hemen geri dönüyorum. Mahbule Kaya'dan dinlediğimiz türkümüz vardı. Neydi acaba?
1: Pas.
0: Hatırlayamadık. Peki hemen gidiyorum. Tour de France.

0: o sesi çok iyi tanıyorum. Peki. Hemen tablomuza bakıyoruz. Çok güzel bir yarışma çıkarttınız. 10 soru içerisinde harika cevaplar aldık. 3, 6 ve 9 nolu sorularımızı boş geçtik. Hemen sorumuza geliyorum. Makbule Kaya'dan dinlediğimiz türkünün adı nedir demiştik. Aman ormancı, ormancı olacak zaten. Ormancı. Tour de France, Fransa turu dedik. Ne olacaktı? Atletizm dediniz ama bisiklet olacaktı. Biraz ipucu vermeye çalıştım. Biz atletizme yakın, farklı dedim ama olmadı. Bir türkü dinletmiştik size. İsim kim olacaktı? Çok da iyi bir ismimizdi. Yıldız Tilbe olacaktı.
1: Son ama türkücü değil.
0: Türkücü değil. Zaten dinlediğiniz türküyü kim seslendirmektedir demiştik. Yani. Bizim de sağ olsun soru editörü arkadaşlarımız bu şekilde bir farklı soru hazırlamışlardı size. Efendim 10 soruda 7 doğru yanıt. Gayet iyiyiz. Güzel bir tablo çıkarttık. 120 saniye sizin için hazırlandı. Bora Bey, hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: Peki. 120 saniyenizi başlatacağım. Her doğru yanıtınız 10 puan değerinde olacak. Sesli video sorular var. Pas deme hakkınız var. İstediğiniz kadar pas diyebilirsiniz. İstediğiniz kadar beni durdurabilirsiniz. Veya sonraki soruya geçirebilirsiniz. Hazırsanız başlıyorum.
2: Hazırım.
0: Peki. 120 saniyeyi başlattık. İnce Mehmet kimin eseridir? İnce Mehmet.
2: Pas.
0: Peki. Bir sesli sorumuz var. Önce dinliyoruz. Süreyi durdurduk.

0: Tolga Çandar'dan dinlediğiniz türkünün adını soruyoruz. Tolga Çandar. Ne olabilir? Pas deme hakkınız var.
1: Pas, pas.
0: Ramazan sofralarının demirbaş iftariyeliği nedir efendim?
1: Hurma.
0: Hurma, harikasınız. Horozu ile meşhur olan ilimizi soruyoruz size.
1: Denizli.
0: Denizli. Hemen bir videomuz var. İzliyoruz.
2: Benim sesin güzel. Kullan. Şuraya çık.
3: Allahu Akbar.
0: Yine 1976 yapımı harika bir film, Çağrı filminde ezanı okuyan, ilk okuyan kişiyi soruyoruz size. Kimdir?
1: Pas.
0: Peki. Gerçek adı Suna Akın olan Yeşilçam'ın duayen ismini soruyoruz size. Kimdir? Yeşilçam'ın duayen ismi.
1: Soyadı Türkan değil. Şoray.
0: Değil. Sarışın, soyadı aynı. Pas diyebilirsiniz.
1: Pas.
0: Peki. Gel gör beni aşk neyledi diyen halk ozanımızın adını soruyor.
1: Aşık Veysel.
0: Değil efendim. Başka ne, kim olabilir? Gel gör beni aşk neyledi.
1: Pas.
0: Peki. Hemen bir sesimiz var. Süreyi durdurduk, dinledik bakalım.
4: Ey

0: Dinlediğimiz türkünün adını soruyoruz. Ne olabilir bu türkünün adı? Eğer beni sual edersen... Pas. Peki. Roland Garros hangi spor organizasyonudur? Roland Garros.
1: Tenis.
0: Doğru, tenis. Atasözüne göre lafla yürümeyen nedir?
1: Peynir gemisi.
0: Harikasınız. Hemen başa dönüyorum. İnce Mehmet kimin eseridir efendim? İnce Mehmet. İnce Mehmet.
1: Pas.
0: Peki. Tolga Çandar'dan dinlediğimiz türkü diyoruz. Hatta Muğla Ege türküsüdür.
1: Efe.
0: Değil. Pas diyebilirsiniz. Pas. Peki. Hemen gidiyorum. Ama gidemiyorum. Bakalım tablomuza. Geldik efendim tablomuzda. 10 soru üstünden yarıştık. 1, 2, 5, 6, 7 ve 8 nolu soruları hemen ben üstünden hızla geçiyorum.

Diyorum. Birinci sorumuz İnce Mehmet kimin eseridir? Yaşar Kemal olacaktı. Doğru yanıtımız. Tolga Çandar'dan bir türkü dinletmiştik size. Bir Ege türküsüydü. Bir de yemek vardı bununla ilgili. Çökertme olacaktı. Hemen beş no'lu sorumuza gidiyorum. 76 yapımında Çağrı filminde ezanı ilk okuyan kişimiz Bilal Habeş olacaktı. İslam'ın ilk müezzini orada konu olarak işlenmişti. Kendisinin çıkıp ilk ezan okuyuş sahnesi de çok akıllarda kalan bir sahneydi. Gerçek adı Suna Akın olan Yeşilçam'ın duayen ismini sormuştuk. Sürenin azizliğine geldiniz. Biraz yine heyecanlandınız. Evet, evet. Filiz Akın olacaktı. Çok da yaklaştınız. Efendim, gel gör beni aşk neyledi diyen halk ozanımızın adı, yine çok yaklaştınız. Kendinizi heyecanlandırdınız. Yunus Emre olacaktı. Buranın cevabı. Ve Bengü'den dinlediğimiz türküde Allı Turnam. Allı Turnam olacaktı. Bu bölümdeki yanıtlarımız. Tebrik ediyoruz. Hemen puan tablosuna bakıyoruz. Bakalım kaç soruyla kaç puanda tamamladık bu etabı. Biraz farkımız açıldı ama 3. etapta yine her soru 10 puan değerinde. Bakalım kaç puanla tamamladık 2. etapta. Kaybedenin olmadığı yarışmada, sır küpünde puan tablomuza şöyle bir göz atalım. Evet, 110 puanda Ayşegül Çetin yaklaşık 3 soruluk bir fark yarattı ve 30 puanla öne geçmiş oldu. Ama daha henüz hiçbir şey kopmadı. Bora Bey birazcık heyecanlandı yine. Evet. Kendisi 80 puanla 2. etabı tamamladı. 120 saniyede 10 soruya yanıt aradığımız 2. etap bitti. Sıra geldi, butonların devreye girdi. Mücadelenin iyice arttı 3. etaba. Butonlar devreye giriyor. Her soru 10 puan değerinde. 3. etaba geçiyoruz.

0: Doğruyu'nu tanıdığımız blokta Ayşegül Hanım, Ayşegül Çetin 3 soruluk bir fark açtı. Ama geldik bizim seçeceğimiz butonların karar verici 3. etaba. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Peki. Bu etapta tekrar hatırlatıyorum. Her soru 10 puan değerinde. 10 saniyeyi başlattığım anda butonlar devreye giriyor. Ve ben 10 saniyeniz başladı dediğimde butona basarak seçme hakkını elde edeceksiniz. Sorunuzu okuyayım. Önce basın. Tavsiyemdir. Önce basın, sonra düşünün. Çünkü düşünürken yanınızdaki yarışmacıya puanı kaptırmayın.
1: Peki.
0: Ayşegül Hanım, sizinle başlıyoruz. 1'den 58'e kadar tabloda istediğiniz yeri, istediğiniz soruyu açabilirsiniz. Kaç nolu soruyla başlayalım?
1: 4.
0: 4 nolu soruya gidiyoruz. Hızla gelsin 4. Bir fotoğrafımız var. Önce görelim fotoğrafımızı. Evet, ucu iğneli bir soru geliyor size. İğneli bir soru. Hazır mısınız? Peki. Ama burada butonu önce basan kazanacak. Geliyor. Büyük balıkları tutmak için kullanılan küçük balık şeklinde ucu iğneli kurşun parçası, sürenizi başlattım. Kim basacak? Bora Bey.
2: Zoka.
0: Zoka doğru yanıtını Bora Bey'den aldık. Bir de şifre. Harf bulduk. Siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor. İsmini söylediğim yarışmacım cevap hakkını kullanacak. Kaç nolu soruyu açalım Bora Bey?
2: 20.
0: 20 nolu soru geliyor. Hazırsa gelsin 20 numaralı soru. Dar yarış kayığı 10 saniye başladı. Kim basacak? Ayşegül Hanım.
1: Kik.
0: Kik. Doğru yanıtı aldık. Kik'ti yanıtımız. Sizinle devam ediyoruz Ayşegül Hanım. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 1.
0: 1 numaralı soru geliyor. Gelsin bakalım 1 numaralı soru. Büyük ve gösterişli ev, yurtluk 10 saniye başladı. Ayşegül Hanım.
1: Malikane.
0: Malikane doğru yanıtını aldık. Harikasınız, genişte bir yer açtınız. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 31.
0: Bir de harf buldunuz, M harfini buldunuz. Şifre harften ilk kelimeyi açtınız. Yavaş yavaş kelimemiz ortaya çıkıyor. Sizdeyiz.
1: 31.
0: Bora Bey kopmayın. Kazanabilirsiniz.

0: Bilirsiniz. Ayşegül Hanım seçiyor, butonlar karar veriyor. Kalsiyumun simgesi süre başladı.
1: CA.
0: Ayşegül Hanım.
1: CA.
0: CA. Harikasınız. Lütfen adınızı söyleyeyim, ondan sonra acele etmeyin. Gerçi edin ama biraz bekleyin.
1: Tamam.
0: Ki geçmesin, bu yine pişirip pişirip ikram edersiniz, benden söylemesin.
1: Doğru.
0: Sizinle devam edeceğim. Kaç nolu soruyu açayım?
1: 30.
0: 30 nolu soruyu açıyoruz. Geliyor 30 numaralı soru. Gelsin. Bakalım 30. Bir şeyin ayrıntılarına girmeden ana çizgileriyle belirtilen diyorum, süreyi başlattım. Kim bastı? Ayşegül Hanım.
1: Kabatane mi?
0: Peki, eller butonda. Hakkınız kaybolmadı. Eller butonda. Süreyi başlatacağım. Harfi açtım. Süreyi başlattım. Bora Bey. Evet.
1: Kaba.
0: Peki. Bir harf açtım. Süreyi başlattım. Kim basıyor? Ayşegül Hanım.
1: Kabataslak.
0: Kabataslak. Doğru yanıt. Harikasınız. Kabataslak. Kaba tabak. Bora Bey.
2: Heyecandan yine.
0: Kaba tabak geldi. Kaba taslak oldu. Detaylara girmeden kabaca üstü çizilen formdu. Kaba taslak. Sizinle devam ediyoruz Ayşegül Hanım. Kaçı seçeceğiz?
1: 22.
0: Bora Bey, el butonda.
2: Tamam.
0: Bakın dikkat edin. Hazırsa geliyor. Kaç?
1: 22.
0: 22 nolu soruyu alıyoruz. Böğürtlen ahududu gibi küçük dalları dibinden çatallanan ve sapları odunsu bir bitki soruyoruz. Ne olabilir? Süreyi başlattım. Kim basacak? Ayşegül Hanım bastı.
1: Çalı.
0: Çalı geliyor. Doğru. Dikkat edin Bora Bey. Butona basın. Tak tak tak tak basın. Bakın ben soru geldi.
2: Birden fazla basın.
0: Böyle basın. Evet. Sizinle devam ediyoruz Ayşegül Hanım. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 36.
0: 36 nolu sorumuz geliyor. Bakalım 36'da ne var? Ayırtı, ince ayrım, kim basacak? Bora Bey.
2: Nüans.
0: Harikasınız. Nüans. Doğru yanıttı. Sizinle devam ediyorum. Kaç dolu soruyu açalım Bora Bey?
2: 26.
0: Dikkatli seçin, dikkatli basın, dikkatli dinleyin. 26 nolu soru geliyor. Arap erkeklerinin kefiyelerinin üzerine bağladıkları kalın çember bağ. Süre başladı. Ne olabilir? Bora Bey.
2: Ogel.
0: Çok yakın.
2: Agel.
0: Agel doğru yanıt. Tebrik ediyorum sizi. Harikasınız. Agel yanıtıyla sizdeyiz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 32.
0: 32 nolu soruyu açıyoruz. Nokta nokta hattı içinde uçuş bilgi ve ikaz hizmeti verilen hudutları belirlenmiş hava sahası, süreniz başladı. Kim basacak? Bora Bey. Eğer tek harf koyun.
2: Sır
0: değil.
2: Kır.
0: Değil. Hiçbir şey kaybetmediniz. Eller butonda. Tek harf koyacaksınız. Uçuş bilgi ve ikaz hizmeti verilen, süreyi başlattım. Ayşegül Hanım.
1: Kır.
0: Tır değil.
1: Tır.
0: Tır da değil.
1: Kır.
0: Değil.
1: Yır.
0: Yır da değil.
1: Zır.
0: Zır da değil. Zaten süremiz doldu. Peki.
1: Denedim.
0: Tekrar koyacaksınız. Tekrar geliyorum. Uçuş diyoruz. Flight. Uçmak. Kim basacak? Bora Bey.
2: Fır.
0: Doğru yanıtıydı. Flight Information Region'dan geliyordu. Flight, uçmak, F-I-R açılımı. Sizinle devam ediyoruz Bora Bey. Kaç nolu soruya?
2: 6.
0: 6 nolu soruya gidiyoruz. Dikkat edin. Tek harf koyacaksınız ama butona basan alır. Geliyor 6 nolu sorumuz. Okun ucundaki kertik. 10 saniye süre başladı. Ne oluyor? Ayşegül Hanım.
1: Gez.
0: Gez. Doğru. Silahlarda da çok vardır. Gez. Göz arpacıktı ama oradan geldi. Gez yanıtımız. Evet, sizinle devam edeceğiz. Küçük bir değerlendirme alalım. Nasıl gidiyor şu ana kadar?
1: Güzel.

0: tabloda açılmayan çok yerimiz var. Kelimemiz biraz çıktı. Değil mi? Ve yaklaşık 10-15 tane kelimemiz var. 4 tane çıkmayan harfimiz var. Nasıl gidiyor şu ana kadar?
1: Güzel. Ama ben alttaki kelimeye daha çok takıldım.
0: Alttaki yani... kelimeye takılın zaten. Onu bilmeniz gerekiyor şey zaten. Kesinlikle. Onu bildiğiniz dakikada zaten yarışmamızı çözmüş olacaksınız. Bora Bey, biraz heyecan geçti mi?
2: Evet, biraz heyecan geçti ama daha iyi olmaya çalışıyorum.
0: Kendinizi çok heyecanlandırdınız. Butona lütfen peşi peşine basın. Sizinle devam edeceğim. Ayşegül Hanım, kaç doğru soruyu açalım? Bu arada şöyle bir bakıyorum. 27'yi açmış mıyız? 27 bakıyorum.
1: 27'de açılmış. Yok pardon, uzun, yukarıdan aşağı.
0: 27'de bir foto soru var. Oradan destek alabilirsiniz. 57'de bir video soru var. Ayşegül Hanım, oradan görüntülerden destek alabilirsiniz. Yardımcı olması için.
1: 57 hiç açılmamış. Şimdi o riske girmeyeyim.
0: Evet, orada ayrı bir risk.
1: Ben
0: orada
1: puan almak için 28'den gideyim.
0: 28'den. Peki, beni dinlemediniz. Tekrar koyacağım.
1: Dinleyeceğim. İnanın tutarım. Bir dahakine siz dinleyeceğim.
0: Peki. Yo, dinlemeyin. Beni dinlemeyin. Bazen yanıltırım. Hazırsanız 28 nolu sorumuz geliyor. Çene 6, süre başladı, kim basacak? Bora Bey.
2: Sakık.
0: Değil.
2: Sakak.
0: Sakak doğru yanıt. Tek A harfi koyduk. Sakaktı. Çene 6 doğru yanıtımız. Sizinle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Kaç doğru soruyu açalım?
2: 27.
0: 27'ye gidiyoruz. 27'de ne var diyoruz? Bir foto soru. Hemen fotoğrafımız. Görelim. Bir bitki. Harika kokulu. Baharda, yaza doğru evlerimizde de kullandığımız, bahçelerimizden, değil mi? Çok güzel kokulu bir bitki. Var mıdır bitkilerle aranız? Ayşegül Hanım böyle yapıyor. Ayşegül
1: Hadi
0: Hanım
1: inşallah
0: buldu. Peki. Hemen sorumuz geliyor. Hazır mısınız Bora Bey?
2: Hazırım.
0: Kaybetmeyin. Eller butonda. Keskin kokulu ve türlü renkli bir süs bitkisi. 10 saniye başlat. Bora Bey.
2: Sümbül diyecektim de sonradan harfleri görünce.
0: Peki Bora Bey. Bir harf açıyoruz. Eller butonda, hala bir şey kaybetmediniz. Dikkat. Süm kısmı çıktı. 10 saniyeyi başlattım. Kim basıyor? Bora Bey.
2: Sümen. Sümür. Sümür. Sümür.
0: Sümür mü?
2: Yani salladım.
0: Peki, sümür değil. Biz bir harf daha açıyoruz. Eller butonda. Hiçbir şey kaybetmediniz. Eller butonda geliyor. Süm kısmı. Süreyi başlatayım mı? Sakin. Evet, şimdi basın. Ayşegül Hanım.
1: Sümbül.
0: Sümbül. Doğru yanıt. Sümürden sümbüle. Harika renkleri, güzel kokusuyla sümbül yanıtını aldık. Sizinle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor. Bora Bey, dikkat. Tamam. Kaç nolu soru?
1: 17.
0: 17 nolu sorumuz geliyor. Gelsin bakalım soru. Sıva macunu. Süreyi başlattık. Bakalım ne? Bora Bey.
2: Malakavi. Malakava.
0: Malakava değil.
2: Malakavi.
0: Malakavi de değil. Bir harfi biz açalım, eller butonda. Hazır olun. Harfi açtık, süreyi başlattık. Mala. Bora Bey.
2: Mala tabi.
0: Mala tabi değil.
2: Mala tabi.
0: Değil.
2: Mala.
0: Peki. Dikkatli olun lütfen. Bir harf daha açıyorum, sürenizi başlatıyorum. Hazır mıyız? Malak. Ayşegül Hanım.
1: Malakati.
0: Malakati değil.
1: Malakasi.
0: Malakasi de değil. Tek harf açıyorum. Eller butonda mı? Hazır. Harf geldi. Kim basacak? Süreyi başlattım. Bora Bey.
2: Malakeri.
0: Malakeri değil.
2: Malakari.
0: Malakari. Doğru yanıttı. Tebrik ediyorum. Malakari doğru yanıttı. Evet. Malakari yanıtını aldık. Bora Bey, siz seçiyorsunuz. Yine butonlar karar veriyor. Ayşegül Hanım, hazır mısınız?
1: Hazırım.
0: Tamam. Geliyor. Eller butonda. Kaç soru soruyor?
2: 34.

0: 34 nolu soru gelsin bakalım. 34. İki harfli. Kırmızı. Kim basacak? Ayşegül Hanım.
1: Al.
0: Al. Doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Şimdi sizinle devam edeceğim. Ayşegül Hanım kaç nolu soruyu seçin?
1: 43.
0: 43'e gidiyoruz. Bakalım 43'te ne var? Kadınlar hamamında hizmet veren kadın sorusu geliyor. Sürenizi başlattık. Bora Bey.
2: Nabil.
0: Değil.
2: Nebil.
0: Değil. Ne olabilir?
2: Neril.
0: Neril de değil. Biz bir harf açalım. Harfin belki desteği olur. Sürenizi de başlatalım. Başladı süremiz. Şimdi açıldı. Ayşegül Hanım.
1: Natır.
0: Natır. Doğru. Tebrik ediyoruz. Natır yanıtını bulduk. Sizdeyiz Ayşegül Hanım. Kaç nolu sorumuzu açalım?
1: 25.
0: 25. Geliyor 25 nolu sorumuz. Gidiyorum hemen bakıyoruz. Ege şivesinde veteriner 10 saniye süre başladı. Veteriner. Ayşegül Hanım.
1: Neydi bu ya? Ay ben biliyordum da unuttum.
0: Cevap hakkını aldı ama.
1: Batı.
0: Bora Bey dikkatli düşünün, Ayşegül Hanım soruyu kaptırdı. Süreyi başlatıyorum. Tek harf açtık, 10 saniye başladı. Kim basacak? Bora Bey.
2: Battar.
0: Battar. Doğru yanıt. Hey. Harikasınız. Siz seçiyorsunuz. Yine butonlar karar veriyor. Lütfen dikkat edin. Ayşegül Hanım bildiğiniz yerde değil mi?
1: Evet. Baytar'ı bir anda
0: Baytar'ı dediniz. Şey Battar evet. Arada kaldı. Baytar geldi. Battar evet. Gelmedi. Onun için Ege şivesi dedik.
1: Evet.
0: Hani Baytar, Battar, Ege. Evet. Size devam ediyoruz.
2: 44.
0: 44 nolu sorumuz geliyor. Bakalım 44'te ne arıyoruz? Eller butonda. Şehir 10 saniye süre başladı. Ayşegül Hanım.
1: Kent.
0: Kent. Doğru yanıt. Kent yanıtımız geldi. Bakın 47, 42, 57. Son sorulara yaklaştım. Yaklaşık son 2-3 sorumuz. Bulabilirseniz şifre kelimeye sizi götürecek sorular bunlar. Yardımcı oldum. Evet, kaç nolu soruyu açalım?
1: 47.
0: 47. Peki, gelsin 47 nolu sorumuz. Arkadan vurma, hainlik etme. Süre başladı. Ne yaptı Ayşegül Hanım?
1: İhanet.
0: İhanet etti, arkadan vurdu. Bir de şifre harf açtınız. Tebrik ediyorum sizi. Kelimemiz iyice ortaya çıktı. Tekrar söylüyorum, son sorulara geldiniz. 42 verebiliriz. 57 verebiliriz. Şifre harf bulmak istiyorsanız zaten son harfi açtınız. Açamadınız, tahmin kullanacaksınız. Şifre kelimeyi bulamadıysanız. Sizle devam ediyoruz Ayşegül Hanım.
1: 57.
0: 57. Peki. 57 bir video soru. Bir görüntümüz var. Hazır mıyız Bora Bey?
2: Hazırım.
0: Seyredelim. Arkasından da sorumuz geliyor. Buyurun bakalım.

0: Avrupa'da bir ülkeyi soruyoruz. Neresi acaba? Sürenizi başlattık. Ayşegül Hanım.
1: Litvanya.
0: Litvanya doğru yanıtıydı. Bir de harf buldunuz. Y harfini. Evet. Üçüncü etabın sorularını da tamamladık. Puan tablosuna bakıyoruz. Kaçar puanla etabı tamamladık. Üçüncü etabın sonunda aldığımız puanlar: Bora Kaya 150 puanda, Ayşegül Çetin 230 puanla 3. etabı tamamlıyor ve bu puan tablosuna göre de Ayşegül Hanım şifre kelimemizin 1. tahmin hakkını kullanabilecek yarışmacımız oluyor. Hemen tablomuza bakıyoruz. Burada hatırlatmak istiyorum. Kelimeyi bilmiyorsak eğer tek seferde doğru harfi koymanız gerekiyor. Önce kelimeyi, arkasından da koyduğunuz harfi net bir şekilde ifade etmenizi rica edeceğim. Buyurun, sizi dinliyoruz.
1: Müteyyik kız.
0: Hangi harfi koyuyoruz?
1: E harfi.
0: E harfi koyuyoruz. Müteyyik kız dediniz, doğru mu?
1: Doğru.
0: E harfi koydunuz. Peki efendim. Müteyyik kız acaba sır küpünde kaybedenin olmadığı yarışmanın bu bölümünde sakladığımız şifre kelime mi? Ayşegül Hanım 1. etabı başa baş geçirdi. 2. etapta farkı açtı. 3. etapta 100 puanın üzerine çıktı. Bayağı bir fark yarattı ve E harfi müteyyek kız koydu. Acaba doğru mu? Ayşegül Hanım. Ayşegül Hanım, gerçekten üzgünüm. Ama yanıtımız müteyyek kız maalesef değil.
1: Peki.
0: Evet, başka bir harf koymak gerekiyor. E harfini koyarak Ayşegül Hanım hakkını kaybetti. Bora Bey, size geliyorum. Tek harf koyacaksınız. Hangi harfi koyuyorsunuz?
2: Müteyyak kız A harfi.
0: Peki. Şifre kelimemizin saklı olduğu harf A harfi miydi? Müteyyak kız dedi Bora Bey, Bora Kaya. Kendisi de bayağı başa baş bir mücadele yürüttü ve son blokta, son etapta biraz fark açıldı. A harfi koydu ve müteyyak kız dedi kendisi ve tebrik ediyorum Bora Bey, kazanan siz oldunuz. Müteyyak kız efendim, uyanık, tetikte olma hakkı müteyyak kız olacaktı. Sır küpünün bu bölümündeki şifre kelimemiz. Gönülden tebrik ediyoruz Bora Bey.
2: Teşekkürler.
0: Ve hemen kazanan okulumuzu açıklamaya geçiyoruz.

0: kazanan okulumuzu açıklamaya hemen Ayşegül Hanım'a dönüyorum. Önce duygularını, hislerini alıyorum. Buyurun Ayşegül Hanım, siz değil, sizi dinliyorum.
1: Çok güzel bir yarışma, çok eğlendim. Kazanmayı isterdim.
0: Burada biz de kazanmamızı çok isterdik. Evet. Gerçekten çok
1: ama
0: güzel bir mücadele.
1: İnanın bilmediğim bir kelimeydi. Yani daha da kibar geldi bana. Şimdi abi biraz orada kaba durdu.
0: Onun için çok... bir E harfi evet. koyayım dediniz. Peki ve müteyakkızdan müteyakkız E ve A harfi arasına gitti. Fakat biz hemen açıklayalım. Van'da bulunan Edremit Vakıfbank İlkokulu öğrencilerini temsil ediyordunuz. Hı-hı. Hakları bizde saklı. Başka bir bölümde başka bir yarışmacımızla mutlaka oraya da hediyelerini göndereceğiz kardeşlerimize. Bora Bey, tebrik ediyorum sizi.
2: Teşekkür ediyorum.
0: Ya biraz heyecan, biraz bu tonla verilen büyük bir savaş.
2: Evet, ne yazık.
0: 120 saniyede soruları hatırlayamadınız. Biraz fazla heyecanlandınız.
2: Evet, evet. Pek alışık değilim. Ama doğru. Sonuç iyi oldu. Okulumuz için en güzel hediye olur inşallah.
0: Harikasınız. A harfini koydunuz ve müteyakkız cevabıyla verdiniz doğru yanıtı. Böylece Bitlis, Mutki, Küllüce Köyü İlköğretim Okulu'na hediyelerini gönderdiniz. Temsil ettiğiniz okul bu bölümde Sır Küpü'nde yarışmamızı kazanan okulumuz oldu. Biz katkılarınızdan dolayı çok çok teşekkür ediyoruz ve Ağpara Kütüphanesi'nden bugünün anısına sizlere birer küçük hediyemiz var. Size
1: çok teşekkürler.
0: Bu şekilde kitaplarınızı hediye ediyorum.
2: Sizlere çok teşekkür ederim.
0: Bu şekilde veriyorum.
1: Çok teşekkürler.
0: Efendim, kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nde bir bölümün daha sonuna geldik. Siz de bizimle beraber yarışmak, bu keyifli deneyimi yaşamak isterseniz lütfen bize ulaşın. sırküpü@apara.com.tr adresinden yazın. Sizi de burada misafir edelim. Miniklerimiz, gençlerimiz için beraber yarışalım. Onların gelişimine bir katkıyı da beraber sağlayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere efendim. Şimdilik hoşçakalın.

0: düştü.
1: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
0: Elimde yeni düştü.
2: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
1: Ne olur artık affet beni Meliha.
2: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları

0: Sami? Ne işi var bunun burada?
1: Tanrı misafiri ciğerim.
2: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A-Para'da.
3: ...7 yaş ve üzeri için uygundur.

Çirkin Uzunlar, sözleri Ömer Uçar ve Deniz Küçük Akyüz'e, müziği Uçar ve Uzunlar'a ait Doğru Sevda parçasıyla dijital platformlarda en çok dinlenenler arasında.

Gelsum, sözleri Ahmet Atıl Esendemir'e, müziği ve düzenlemesi Soner Kıvanç'a ait Islanmış Saçların çalışmasıyla dijital platformlarda ön sırada.

Edirne Saros Körfezi'nde dalış turizmini geliştirmek için denize batırılan tank, sığ konumu ve su altındaki canlı çeşitliliğiyle yerli ve yabancı dalgıçların ilgisini çekiyor.

Yapay Resif Projesi kapsamında geçen yıl Haziran ayında M62T model muharebe tankı sahilin yaklaşık 100 metre açığında 10 metre derinliğe batırıldı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu yetkilisi Ahmet Yumurtacı, tankın sığ bir bölgede bulunmasının ilgiyi artırdığını belirterek, dünyada da bunun çok fazla örneği yok. Sadece tankı görmek için gelen misafirlerimiz oluyor. Geçen yıldan bu yana binlerce defa tank batığına dalış yapıldı açıklamasını yaptı.

Binlerce yıllık Aspendos Antik Tiyatrosu, dünya opera ve bale repertuarının seçkin eserlerine bir kez daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 12 Eylül'de Verdi'nin Attila Operası ile perdelerini açacak olan 33. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, Anna Karenina, Carmina Burana ve Kazakistan'dan Abay Adına Kazak Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu'nun sahneleyeceği Spartaküs'te uluslararası bir sanat buluşmasına sahne olacak. Festival 26 Eylül tarihine dek devam edecek.

Premi ödüllü Gypsy Kings, Historia 2026 Tour kapsamında 18 Eylül'de Harbiye Cemil Topuz'la Açık Hava Tiyatrosu'nda konser verecek. Latin müziğin efsane grubu El Maestro Tonino Baliardo öncülüğünde Bamboleo, Volare, Un Amor gibi hit şarkılarla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Pink Martini'nin yıllar boyunca birlikte sahne aldığı müzisyenlerini aynı sahnede buluşturan Pink Martini All Stars, Türkiye premierini 13 Eylül'de Tersane İstanbul Robin Cup kapsamında gerçekleştirecek. Dünyaca ünlü topluluk, Haliç'in tarihi atmosferinde müzikseverlere eşsiz bir konser deneyimi sunacak. Bugüne kadar 25'in üzerinde dilde eser seslendiren Pink Martini'nin repertuarında Üsküdar'a Giderken ve Aşkın Bahardı gibi Türkçe şarkılar da var.

0: Bir mağara bulalım, tamam mı? Hadi gel.
1: Tamam.
0: Gel hadi, gel. Arkana dikkat et, İşte burada. Gel, mağarayı buldum. İşte burada. Hadi gel. Bakayım. Hadi çabuk. Hadi. Çabuk.
2: Artvix İstanbul, merakla beklenen Collectors edisyonuyla Türkiye'nin değerli sanat koleksiyonlarını Hakaretler Sıra Evler'in tarihi dokusunda bir araya getiriyor. Banu Hakan Çarmıklı, Öner Kocabeyoğlu ve Tansa Mermerci'nin koleksiyonlarından oluşan seçkiler, Bilgili Sanat Vizyonu'yla 16 Eylül 8 Kasım tarihleri arasında Hakaretler Sıra Evler'in A23, 25, 27, 43 ve 45 numaralı binalarında sanatseverleri ücretsiz olarak ağırlayacak.

0: You know that everything needs to go perfect.
1: Bazen sınırları zorlamak tarihe geçmenizi sağlar, bazen de hayatınızı sonsuza dek değiştirir.
0: Not so much speed is really bad.
1: Onun en büyük tutkusu bisiklet sürmekti. Uğruna hayatını bile riske atacak derecedeydi bu tutku.
0: And after doing that is when everything started building up from there.
1: Adı

0: Bernard Silva'nın kariyeri baş döndürücü başarılara sahne oldu. Ancak dünya spor otoritelerinin onu konuştuğu bir zamanda feci bir kaza geçirdi. Aslında kazalara alışkındı genç adam. Henüz 17 yaşındayken geçirdiği kaza sonucu 10 gün komada kalmıştı. Ancak ağır sakatlığının ardından yeniden ayağa kalkmış ve slopestyle bisikletiyle tarihte ilk kez üçlü ters takla atmayı başarmıştı.
1: Like Alba Silva is just...
0: İspanyol sporcunun hayatını değiştiren son olay Utah çölünün sarp kayalıklarındaki Red Bull Rampage 2025 yarışında meydana geldi. Adolf Silva ilk koşusunda Canyon Gap bölümünde düşmesine rağmen ikinci koşu için yeniden başlangıç noktasına çıktı.
2: Incredibly determined athletes I've ever seen in my life, and he is determined to get this run to done. The Canyon Gap.
0: Bu kez Canyon Gap'i başarıyla geçti. Ardından parkurun en tehlikeli bölümlerinden birinde double backflip denedi. Ancak dönüşünü tamamlayamayınca bisikletin ön tekeri sert şekilde zemine çarptı ve çok ağır bir kaza geçirdi. Kaza sonrası göğsünden aşağısını hissetmediğini söyleyen Silva'nın durumu B3 seviyesinde omurilik yaralanması olarak açıklandı. O günden bugüne tekerlekli sandalyeye mahkum olan Adolf Silva rehabilitasyon sürecine devam ediyor. Kazadan aylar sonra yaptığı açıklamalarda mental olarak kendisini güçlü hissettiğini ve yeni hayatına adapte olmaya çalıştığını söyledi. Genç sporcu yaşadığı ağır sakatlığa rağmen spor ve maceradan tamamen uzaklaşmak istemediğini, hayatını yeni şartlarına uyumlandırarak sürdürmeye çalıştığını söylüyor.

Çello çalmaya henüz 7 yaşındayken başlayan Portekizli müzisyen, bugün klasik müzikten fado'ya, pop ve rock türlerine kadar geniş bir yelpazede performans sergiliyor.

Özellikle Got Talent Portugal 2024 yarışmasındaki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Freitas, cello'yla hem klasik eserleri hem de popüler ve rock şarkıların etkileyici düzenlemelerini çalıyor.

tüm yaz boyunca yabani çiçek topluyor. Boyundan büyük ot yığınlarını kurutarak saklıyor. Tavşangillerden olan Pika, sevimliliğiyle görenin gününü güzelleştiriyor.

kış uykusuna yatmadığı için soğuk geçen aylarda aç kalmamak adına sıcak günlerde ot ve çiçek toplayan pikalar topladıklarını kayaların arasına sererek kurutuyor. Kuruttuğu bu bitkileri kış aylarında yuvasında yiyerek hayatta kalan şirin hayvanlar genellikle yüksek dağlık bölgelerde yaşıyor.

mevsimini yabani çiçek toplayarak geçiren pikalar, ağızları yabani otlarla dolu şekilde dağların arasında durmadan dolaşıyor. Bir gün içinde 100'e yakın sefer yaptıkları bile oluyor.

topladıkları otları doğrudan yuvalarına götürmeyen pikalar önce onları güneşin altında dikkatlice kurutuyor. Kış mevsiminde dağlar karla kaplanınca ise o çiçekleri tüketiyor. Yaz sonunda her pika neredeyse kendi boyutuna ulaşan bir kurutulmuş çiçek ve ot yığını oluşturuyor.

Burada dokunmadan çalınan tek enstrüman var. O da teremin. İcracının alete fiziksel olarak temas etmesine gerek kalmadan iki antenin etrafındaki görünmez elektromanyetik alanları kullanarak çalınan ilk ve en ikonik elektronik enstrüman olan teremin 1920 yılında Rus fizikçi ve mucit Leon Teremin tarafından icat edildi.

Dünyanın ilk elektronik enstrümanı kabul edilen Terem'in özellikle biraz ürpertici sesiyle korku ve bilim kurgu filmlerinde kullanılıyor. Müzisyenin elleri görünmeyen elektromanyetik alanları kontrol ettiği bu enstrümanı vakti zamanında Albert Einstein'da denemiş ve ustalaşması en zor enstrüman demiş.

tarih boyunca hakkında pek çok hikaye anlatıldı. Bir efsaneye döndü. Her zaman merak edildi. Gizemli İnkaların yüzyıllarca saklı kalmış kenti Machu Picchu, dünyada keşfedilmesi gereken güzelliklerden.

1450'li yıllarda hükümdar Paşa Yutek Yupanqui tarafından yaptırılan antik kent, yerleşim yeri olmasından 100 yıl sonra terk edildi. Terk ediş nedeni olarak seyyahların geçirdiği çiçek hastalığı olduğu rivayet edilir.

İspanyollar tarafından asla bulunamayan, yaşlı zirve anlamına gelen Machu Picchu yıkıma uğramadı ve yağmalanmadı. Bu sayede de yıllar boyunca saklı bir şehir olarak kaldı. Machu Picchu'yu keşfedense 400 yıl sonra 1911'de Yale Üniversitesi akademisyeni Hiram Bingham oldu.

UNESCO tarafından koruma altına alınan antik kenti her gün 800 kişi ziyaret ediyor. Şehrin 3000 basamak merdiven sistemi günümüzde halen olduğu gibi duruyor. Machu Picchu antik kenti 2007'den beri dünyanın 7 harikasından biri olma özelliğini taşıyor.

Pop müziğin ikonu Michael Jackson'ın senaryosuna imza attığı, ayrıca rol aldığı bir filmi olduğunu biliyor muydunuz? Moonwalker 1988 yapımı. 2009'da aramızdan ayrılan Jackson'ın biyografisine yönelik bir film.

albümde en çok ilgi çeken sahne ise bir kült olan Bad klibinde Michael Jackson'ı canlandıran 9 yaşındaki Brandon Adams'ın performansı. Bugün bir oyuncu ve boksör olan Adams filmde Jackson'ı neredeyse aratmıyor. Hatırlıyoruz.

Belki de ressam Bopros'un çizdiği yüce dağlardan aşağı bakan ulu ağaçların masalsı diyarı. Kısaca dünya üzerinde muhteşem bir bölge.

yılbaşı kartpostallarının ilham kaynağı Alpler, Orta Avrupa'da İsviçre, Fransa, Avusturya, İtalya, Slovenya ve Almanya'ya yayılan Avrupa'nın genç dağlarından. 207 bin km² bir alanı kaplayan Alp dağlarının zirvelerinin ortalama yüksekliği 2500 metre.

gelelim Alplerle özdeşleşen sütlü çikolatanın icadının hikayesine. Günümüzde oldukça ünlü çikolata markası olan Kayyeyler'in kızıyla evlenen Daniel Peter, çikolata maliyetini düşürmek için ülkelerinde bolca bulunan sütü o zamanki macun çikolata karışımını eklemeyi düşünür. İlk denemelerde sütün kıvamı çok sıvı olduğu için başarılı olamasa da Peter pes etmez ve komşu çikolata fabrikasında üretilen yoğunlaştırılmış sütü çikolataya eklemeyi dener ve günümüzdeki sütlü çikolata böylece icat edilir.

0: baş başa kaldık Scourge. Hadi artık şu işi bitirelim.
1: Efendim.

0: destek gerekiyor.
1: Usta yönetmen Steven Caple Jr. imzalı Transformers canavarların yükselişi 9 Haziran 2023'te vizyona girdi. Anthony Ramos, Dominic Fishback ve Luna Lauren Velez'i buluşturan film 349.3 milyon dolar hasılat elde etti.
2: Tamam, hoş geldin.
3: Hadi gidelim büyük.

konusu 1990'lı yıllarda geçen film, Autobotlarla Decepticonlar arasındaki çatışmadaki yeni Maximal fraksiyonun üzerinden hikayesini anlatıyor.

0: geçirmesini göremeyeceksin.
1: Sevgili izlenci izleyicileri, şimdi sizleri Transformers Canavarların Yükselişi filminin kamera arkası görüntüleriyle baş başa bırakıyoruz.

Usta orkestra şefi André Rieu ve Johann Strauss orkestrası ile sahneye çıkan Emma Cook, Fransız şarkıcı Barbara Pravi'den dinlediğimiz Voila'yı söyledi. Hey girl, dis-moi, enfant que j'aime, déteste, crois vous dire. İzleyenleri duygulandıran ve ayakta alkışlanan performans, sosyal medyada da bir haftada 6 milyon

0: 감사합니다.
1: 가만, 저. 가만.

Sandboarding, Türkçe mealiyle kum sörfü, yani kumda tozu dumana katma sporu. Adrenalin severlerin limitleri zorlama adına geliştirdiği bu ekstrem spor aslında yeni nesil sporlardan.

Kunsörfü şu an Türkiye'de çok yaygın şekilde yapılmıyor olsa da dünya genelinde yükselen bir trend halinde. Dengenin temel alındığı bu spor Mısır'da ortaya çıktı. Sıcak ve büyük kum tepelerinde yapılan kum sörfü oldukça eğlenceli bir spor etkinliği olsa da bir uzman eşliğinde ve güvenlik önlemleri alınarak yapılmaktadır.

Snowboard'da benzer bir mantığa sahip kum sörfünde ayakta dengeli bir pozisyon alınıyor ve kumullar üzerinden kayılıyor. Board'un ayakların altından kayıp gitmemesi için altına parafin adı verilen madde sürülüyor. Bu madde kumda hareket etmeyi daha kolay hale getiriyor.

Son olarak kum sörfü için en uygun noktaları sizlere sıralayalım. Peru, İsrail Necef Çölü, Namibya, Şili Atakama Çölü ve Japonya Tottori.

Yağmur veya lapa lapa kar yağarken dışarıda elimizde bir fincan kahveyle evde keyifli zaman geçirirken en çok film izlemek isteriz değil mi? İzlence ekibi olarak tüm zamanların iyi hissettiren filmlerini sizler için derledik.

Kanada'ya giden bir yük gemisi içindeki canlılarla trajik şekilde batar. Bir filika Pasifik Okyanusu'nun ortasında yapayalnız kalır. Sandalın hayatta kalmayı başarabilen mürettebatı, bir sırtlan, kırık bacaklı bir zebra, bir orangutan, 300 kiloluk Bengal kaplanı ve Pi adlı 16 yaşında Hintli bir çocuktur. 2012 yapımı Pi'nin yaşamı hem bir hayatta kalma hem de bir dostluk hikayesi.

Düşük IQ sahibi genç bir adam olan Forrest'ın Jenny'ye aşık olmasıyla gelişen süreci konu alan Forrest Gump, sinema tarihinin kült filmlerinden. Tom Hanks'i başrolde gördüğümüz film 1994 yapımı.

0: zamanların en üzerinde düşünülen kült yapımlarından Jim Carrey'nin muhteşem bir oyunculuk performansı sergilediği Truman Show listemizde. 1998 yapımı film, dünyanın en güzel adalarından birinde yaşayan halkın imrenilecek derecede mutlu ve ütopik bir hayat sürmesini ve baş karakter Truman'ın bir şeylerin yolunda gitmediğini fark edip aslında yaşadıkları hayatın gerçek olmadığını sorgulamasını anlatıyor.
1: Truman, konuşabilirsin.
2: Seni duyabilirim.
3: Kimsin sen?
1: Ben yaratıcıyım. Milyonlara umut, neşe ve ilham veren bir televizyon programının yaratıcısı.
3: Peki ben kimim?
1: Sen yıldızsın.
3: Hiçbiri gerçek değil miydi?
1: Sen gerçektin. Seni izlemek bu yüzden güzeldi. Beni dinle Truman. Dışarıda senin için yarattığım bu dünyada olandan daha fazla gerçek yok. Aynı yaralar ve ayağı çözdürük. Ama benim dünyamda korkacak hiçbir şey yok. Seni senden bile yedim.
3: Ama beynime kamera koyamadın.
1: Korkuyorsun. Bu yüzden gidemiyorsun. Önemli değil Truman. Seni anlıyorum. Bütün hayatın boyunca hep yanındaydım. Seni doğarken izliyordum. İlk adımını attığında da oradaydım. Okula gittiğin ilk günde izledim. Ya ilk dişini düşürdüğün o bölüm? Sen gidemezsin Truman.
4: Lütfen Tanrım.
2: Sen burayı görebilirsin.
4: Yapabilirsin.
1: Benim yanıma. Konuş benimle. Bir şeyler söyle lütfen.
5: Bir şeyler söyle lanet olası. Şu anda yayındasın. Bütün dünya seni izliyor.

Olur ya belki görüşemeyiz. İyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler. Evet.

0: başardın dostum. Harika evet, işti gerçekten. Evet.
1: Yayını kes.
2: Yayın kesiliyor.
3: Bir dilim daha ister misin?
4: Hayır, ben doydum.
3: Başka ne var?
4: Evet, başka bir kanal açıyorum.
5: Bir sanık zorbalığa maruz kalacağını anladığı takdirde kamu görevlisi...

0: kendisine saldırmasını kendi savunma kategorisine sokmuştur.
1: 1997 yapımı Can Dostumu izlemeyeniniz var mı? Konusunu söyleyince hatırlayacaksınız muhakkak. Senaryosunu Matt Damon ve Ben Affleck'in yazdığı, başrollerinde Robin Williams'la birlikte oynadıkları Oscar ödüllü filmin konusu şöyleydi. Will, Massachusetts Üniversitesi'nde çalışan bir hademedir. Aynı zamanda çok zekidir. Zaman zaman mahalledeki diğer genç gruplarla kavga eder. Son yaptığı kavgada hapse gönderilir. Daha önce Will'in yeteneğini fark edip araştıran üniversite profesörü bir şartla Will'e kefil olur. O da Will'in bir terapist tarafından tedavi edilip içindeki öfkenin dindirilip iyileşmesini sağlamaktır.
2: Duruşmada kendini savunmuşsun ve 1798'den kalma at ve arabanın mülkiyetinin bulunmadığına dair yasanın uygulanmasını talep etmişsin. Ocak 95'te bir görevliyi dövmüşsün. Dayak, hakaret ve karşı koyma hepsi ertelenmiş. Çeşitli yetimhanelerde bulunduğunu ve kavgacı kişiliğin nedeniyle 3 kere yetimhane değiştirmek zorunda kaldığını okudum. Belki başka bir yargıç önemsemez ama polise vurursan içeride yatarsın evlat. Beraat talebi reddedilmiştir. Kefalet 50 bin dolardır.
3: Teşekkür ederim. Nasıl bir hayatın olurdu diye düşündün mü? Bunu hiç merak ettin mi?
4: Yani hayatım daha iyi olur anlamında.
3: Hayır, o anlamda söylemedim. Hayır. O anlamda söyledim.
4: Önemli değil, çok önemli bir soru. Çünkü yaşayacağın kötü günler yaşamış olduğun iyi günleri fark etmeni sağlar.
3: Pişmanlık duymadın mı? Yani evlendiğin için.
4: Neden? Şu anda acı çektiğim için mi? Pişman olduğum çok şey yaptım. Ama eşimle geçirdiğim hiçbir günden pişman değilim.
3: Onun hayatının kadını olduğunu ne zaman anladın peki?
4: 21 Ekim 1975'ti.
3: Tanrı aşkına bunu biliyor musun yani?
4: Ha evet. Dünya serisinin 6. maçıydı. Red Sox'ların büyük maçını hatırlar mısın?
3: Evet tabii ki.
4: Arkadaşlarım ve ben bilet almak için kaldırımda sabahlamıştık.
3: Bilet mi bulmuştun?
4: Evet. Maçın olduğu gün bir barda oturmuş vakit öldürüyorduk. Ve içeri bir kız girdi. Müthiş bir maçtı. 6. devrede skor 6-6 berabereydi. 12. devrede Charlton Fisk vuruş için sahaya girdi. Bekliyorduk. Onun vuruş için nasıl hazırlandığını
3: bilirsin. Evet, evet, evet.
4: Bir vuruşta topu uçuruyor. Gidiyor. 35 bin taraftarı ayağa kaldırıyor. Herkes çılgınca alkışlıyor. Fisk koşarken kalabalığı coşkuyla selamlıyor.
3: Evet.
4: Hadi. Ve sonra evet. Top direğe çarpıyor. Çılgınca coşuyoruz. 35 bin taraftar ayağa kalkıyor. Bilirsin değil mi?
3: Evet, alan çizgisinde
4: koşarak
3: koşmaya başlamıştı.
4: Koşarak kaleleri geçiyordu. Evet, o da koşuyor. Koşuyor.
3: Onun stadyumda izlediğini hala inanamıyorum. Maçtan sonra sahaya indi mi peki?
4: Hayır, nasıl inecektim ki, ben orada değildim.
3: Ne?
5: Sanırım bir liste yapacağım.
6: Doğum günü hediyelerin için mi?
5: Evet.
6: Sadece bir iki şey alacağını biliyorsun değil mi?
5: Evet biliyorum. Sadece üstünde çalışmak için. Böylece daha iyi seçerim.
1: İyi bir baba olan Chris Gardner'ı eşi terk eder. Christopher adındaki oğulları da babasının yanında kalır. Karısının terk edişi de yetmezmiş gibi bir de ev sahibi dışarı atar baba oğlu. Sokaklarda yaşamaya başlar. Will Smith'in başrolde oynadığı umudunu kaybetme, hayatın koşulları ne kadar zorlasa da ümidimizi asla ama asla yitirmememiz gerektiğini vurguluyor.
5: Bugün parka gidebilir miyiz? Daha sonra...
6: Okuluna gitmem gerekiyor belki. Bakalım. Öpücük ver. Tamam, sonra görüşürüz. Affedersiniz. Babamla ilk olarak 28 yaşındayken tanıştım. Ve bu yüzden büyürken karar verdim. Çocuğum olduğu zaman benim çocuklarım babalarının kim olduğunu bilerek büyüyecekti. Bu benim hayat hikayemin bir parçası. Bu parçanın adı da Otobüse Binmek.
7: San Francisco 1981.
8: Nedir bu? Zaman makinesi değil mi? Zaman makinesine benziyor. Evet benziyor. O bir zaman makinesi. Beni de yanına al. Beni
6: de al. Bu makine. Kucağındaki bu makine mi?
8: Bu adamda bir zaman makinesi var. Onunla geçmişe gidip geliyor, biliyor musunuz? Beni dinleyin. Onda
6: o
8: zaman
6: bir
8: makinesi
6: zaman makinesi
8: var.
6: Değil.
8: Evet öyle.
6: Portatif bir kemik yoğunluğu tarayıcı. Geçimimi sağlamak için sattığım bir tıbbi gereç. Sizinle konuşma fırsatı verdiğiniz için sağ olun. Teşekkür ederim.
9: İhtiyacım

Karaca, opera ve tiyatro sanatçıları Toto Karaca ile Mehmet İbrahim Karaca'nın oğlu olarak 1945'te İstanbul'da hayata merhaba der. Karaca çifti tek çocuklarına Muhtar Cem adını verir. Sanatta iç içe büyümesine ve sahne tozunu küçük yaşlarda yutmasına rağmen Cem Karaca, gözde mesleklerden olan doktor ya da mühendis olmayı ister. Ancak kaderinden kaçamaz.

0: biz bize de.
1: Suat Yeliz'in esin olarak hatırladığı bir genç kızı etkilemek için sokak ortasında söylediği şarkı müzik kariyerinin de başlangıcı olur. Beyoğlu Spor Kulübü'nün lokalinde arkadaşlarını kırmayıp sahneye çıkan Karaca, rock'n'roll parçalarının aranılan seslerindendir artık.

Ruslar seslendi uçaktan. Oğlum al takımları, bir romanda okumuştum. Buna benzer bir şey, cildi parlak kağıt kaplı, bağlı bir kitaptı. Ne olmuş, nasıl olmuşsa

0: çeki yapmaya.
1: Baba Karaca ise hala oğlunun şarkıcı olmasına razı değildir. Biricik oğlunun hariciyeci olmasını arzu eder ama Cem'i sevdasından ne yaptıysa vazgeçiremez. En sonunda oğlum bari buraların müziğini yap nasihatini verir.
0: Durdun ya. Girdi içeri kapıdan. Öylece baka kaldım. Gözümü ayırmadan. Öylece baka kaldım. Gözümü ayırmadan. Arabanın kapısını açtım. Açtım gitsin içeri. Arabanın kapısını açtım.

Vatani görevdeyken bir askerin bağlamasıyla söylediği türkü ise onun kariyerindeki dönüm noktası olur. Ve şu cümleler dudaklarından dökülür. Ben o güne kadar ne garip, ilkel bir müzik diye düşünürken bir de baktım ki benim o anda içinde bulunduğum hissiyatı o müzik canlandırıyor, dile getiriyor, anlatıyor. Ve müzikte Cem Karaca ekolü de böylece başlar.

Apaçlar grubuyla çalışan Cem Karaca hemen Aşık Mahsuni Şerif'in türkülerini repertuarına alır. Grup, Hudey, Vahşet ve Bang Bang Bir Anadolu Hikayesi eserlerinin olduğu bir 45'lik yayınlar. O sıralar Almanya'ya giden Cem Karaca ve Apaçlar Freddy Klein orkestrasıyla şarkılar kaydeder. Bugün birçoğumuzun favorileri arasında olan Resimdeki Gözyaşları da bu kayıtlar arasındadır.

Bir kovboy filmi Kralların Öfkesi'nde oynar. Müzikal yolculuğu Moğollarla kesişen sanatçı 1974'te Namus Belası ve Gurbet şarkılarının olduğu bir 45'lik çıkarır. Namus Belası ilk günden itibaren listelerin en üst sırasında yer alır. Ama velakin Moğollarla frekansı uyuşmaz ustanın. Cahit Berkay'ın da müzik hayatına yurt dışında devam etme kararından sonra yollar ayrılır ve Cem Karaca Dervişhan'ı kurar. Tamirci Çırağı işte bu devrin ürünüdür.

Yakın arkadaşı Barış Manço'nun vefatından sonra Kurtalan Ekspres'te de çalışan Cem Karaca, Edirne'den Ardahan'a söyleminden esinlenerek ismini verdiği Edirdahan grubunu kurar ve 1978'de rock opera olarak nitelendirilen Safinaz albümünü çıkarır.

1980 askeri ihtilali sürecinde Almanya'ya giden sanatçı babasının cenazesine bile katılamaz. 1983'te ise vatandaşlıktan çıkarılır. Ama hiçbir ülkenin vatandaşı olmayı kabul etmez. Kendi deyişiyle acısını dindirecek bir merhemin keşfedilmediği gurbette bir pasaportla hayatını idame ettirir. Müziktense hiç kopmaz. Hatta Almanya'da göçmen işçilerin yaşadığı sorunları anlatan rock şarkılarına imza atar. 1982'de Bekle Beni albümünü yayınlayan Karaca, bu albümdeki parçalarla Türkiye'ye olan özlemini sanatına yansıtır. Onunla ilgili bir anekdot da şöyledir. Almanya'daki bir festivale katılan Cem Karaca, başka ülke bayrakları varken Türk bayrağının olmadığını fark eder ve ay yıldızlı bayrağı göndere çektirir.

7 yıl gurbette yaşayan usta sanatçı, bir fuarda dönemin başbakanı Turgut Özal'la görüşme fırsatı yakalar. Bu görüşme onun dönüşü için önemlidir. Cem Karaca, 27 Haziran 1987'de Anavatan'da bir polis tarafından "Yurdunuza hoş geldiniz" şeklinde karşılanır.

1990'ların başındaysa maddi olarak henüz toparlanamamıştır efsane. Cahit Berkay'ın teşviğiyle Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması'na Kahya Yahya şarkısıyla katılır ve birinci olur. Bu onun yeniden doğuşu gibidir. Rap diye rap rap, ıslak ıslak, Kerkük Zindanı, Bindik Bir Alamete şarkılarıyla altın çağındadır artık.

Sanatçı son dönemlerinde Gani Müjde'nin Kahpe Bizans filminde küçük bir rolde görünür. Son büyük konserini ise 17 Ocak 2004'te Ankara Saklıkent'te verir.

8 Şubat 2004'te evinde fenalaşan Anadolu Rock'ının efsanesi daha 59 yaşında hayata veda eder. Vefatından çok kısa bir süre önce çok sevdiği eşi İlkim'e yazdığı mektupsa onun bu dünyada en değer verdiği duygunun sevgi olduğunun kanıtı gibidir adeta. Canım benim, bir tanem, İlkim'im. Ben çok yakında öleceğim. Bunu hissetmek değil, biliyorum ve adına lösemi diyecekler. Hoş kal, hoş yaşa ve beni sana rağmen unut. Ya da unutma. Ama sana son iki lafım

Yeni baskılar, ödüllü eserler, yeni keşifler, tarih, bilim, roman türünde dikkat çeken çalışmalar. Yayın dünyasından yeni çıkan ve en çok okunan kitaplarda sıra. İzlence ekibi olarak D&R raflarını sizler için inceledik. Turkuaz bünyesindeki Fikriyat Yayın Evi'nden okurla buluşan divanda ilk kez dilimize kazandırılan şiirlerde tarih boyunca birçok insana büyük ufuklar açmış büyük düşünür Hallacı Mansur'un şiirlerini okuyacak, Hallacı ile insan ruhunun ufuklarında bir yolculuğa çıkacak, insanın değeri, hayatın anlamı ve varlığın kadrini idrak edeceksiniz. Yazar Sibel Uzun tarafından kaleme alınan Yüzleşebilmek, insanın kendi iç dünyasıyla, saklı korkularıyla ve geçmişiyle hesaplaşmasına odaklanıyor. Indigo Yayın Evi'nden raflardaki yerini alan eser, benliğin sabit bir kimlik olmadığını, fark ettikçe ve yüzleştikçe değişen bir iç mimari olduğunu savunuyor. Orhan Toker'in kaleme aldığı Dijital Anne Baba kitabı, dijital çağda çocuk büyütmenin zorluklarını, ekranların aile içi iletişim üzerindeki etkilerini ve ebeveynlerin teknolojiyle çocukları arasında kurması gereken sağlıklı dengeyi ele alıyor. Yedi Veren Yayınları imzalı kitap için yazar, dijital çağın ortasında yeniden biz olabilmenin yollarını göstermek için yazdım diyor. Turkuaz bünyesindeki Sahi kitaptan okurla buluşan İnsan Gitmekten Yapılmıştır kitabının yazarı Mustafa Akar. Kitap, yıllar sonra eski bir hocanın kapısını çalmak zorunda kalan Selim ve Mehmet adlı iki dostun geçmişe dönüşünü, inanç ve hayal kırıklıklarıyla hesaplaşmasını anlatıyor. Akar romanıyla ilgili bir arayışın, bir hesaplaşmanın ve en çok da bir geri dönüşün romanı diyor. Daha çok romanlarıyla bilinen Bulgar yazar Georgi Gospodinov'un son kitabı Ve Her Şey Ay'a Büründü 19 öyküden oluşuyor. Metis Yayınları imzalı kitap postkomünist dönemin toplumsal travmalarını, bireysel melankoliyi, baba-oğul ilişkilerini ve ölüm hissini lirik ve oyunbaz bir dille ele alıyor. Turan Kışlakçı'nın kaleme aldığı Ayetini Arayan İnsan, Kur'an-ı Kerim'i geçmişte kalmış bir hatıra olarak değil, bugünün içine konuşan, diri bir çağrı olarak okumaya davet eden bir yolculuk kitabı. Muhit kitaptan raflardaki yerini alan eser, levhaya takılı kalıp duranlara değil, işareti okuyup yola çıkanlara sesleniyor.

0: Allah'ım yağmur ver Allah'ım.
1: Amin.
0: Gökyüzünden bize yağmur ver Allah'ım.
2: Amin. Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
3: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
4: Alacağım parçayı.
2: Köye akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
5: Meydandaki deliğin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler?
2: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
4: Dün gece buraya düşen gök taşıymış. Büyük taşı getirirseniz eğer $1 milyon para vereceklermiş.
6: 1 milyon mu?
5: 1 milyon.
2: Gök taşı pazar 20'de Afar'da.
7: Genel izleyici için uygundur.

unutulmaz şarkılar efsaneleşmiş seslerle birleşince ortaya muazzam bir müzik ziyafeti çıkıyor. Ruhunuza dokunacak, sizleri hafızalardan silinmeyen anlara götürecek muhteşem düetler başlıyor.

Sizin ne baha? Gençlik başımda duman. Muhteşem düetlerin açılışını nostalji rüzgarlarıyla yapıyoruz. Dönemin romantik düet anlayışını şarkılarına yansıtan Güzinle Baha, 70'li yıllarda Türk pop müziğine adeta damgalandı.

Güzin Sokullu sanat yaşamına çocuk yaşlarda tiyatroyla başladı. Duayen müzisyen Baha Buduroğlu ile yolları da işte tam böyle kesişti. Gazanfer Özcan ve Gönül Öykü tiyatrosunda çalışırken seslerindeki ve aralarındaki uyumu keşfettiler. Yıldız.

0: Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan.
1: Güzin Nebahat ilk 45'liklerini 1971 yılında yayımladılar. Ama onları asıl tanıtan ve yıllarca silinmeyecek başarılara yönelten eserse şu anda dinlediğiniz Gençlik Başımda Duman şarkısı oldu. Şarkının sözleri Aysel Gürel'e, bestesi ise Bahadır Oğlu'na ait.

Ebru Gündeş, Assala Aktar, Gönlümün Efendisi. İki farklı müzik kültürünü aynı sahnede buluşturan düet, güçlü vokal performanslarıyla müzikseverlere etkileyici bir müzikal

İzlediğiniz görüntüler 2026 yılında Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde Muhammed Abdu Arena'da düzenlenen ve 15 bin kişinin izlediği özel konserden.

0: Aşkın Nur Yengi, Harun Kolçak, Bile Bile.
1: Bir arada olabilmek ne mümkün?
0: Söz ve müziğinin Sezen Aksu'ya, düzenlemesinin ise Onna Tunç'a ait olduğu şarkı, ilk olarak Yengi'nin 1990'da çıkardığı ilk albümü Sevgiliye'de

Aşkın Nur Yengi'nin duru ve güçlü vokaliyle Harun Kolçak'ın lirik tenor yorumu Türk pop müziğinin en başarılı düeti olarak kabul edilen şarkıya özel bir kimlik kazandırdı.

Yengi müzik çalışmalarına devam ediyor. Harun Kolçak ise 2017'de aramızdan ayrıldı. Geride en sevilen şarkılarını ve doyumsuz sesiyle hatıralarını bırakarak. İnanın.

Serdar Ortaç, Yıldız Tilbe, Havalı Yârim. Muhteşem düetlerde sırada Türk pop müziğinin beste fabrikatörleri var. Sözleri Yıldız Tilbe'ye, bestesi ise Serdar Ortaç'a ait olan şarkı Ortaç'ın 2017 Cımbız albümünde yer aldı.

pop müziğini sevilen ismi Serdar Ortaç'ın diskografisi başarılarla dolu. Sanatçının 14 stüdyo albümü, 3 derleme albüm, 4 remix albüm, 1 tekli çalışma ve 4 de midi albümü bulunmaktadır.

1994'te ilk albümü Delikanlım'la müzik dünyasına güçlü bir giriş yapan Tilbe, 12 solo albüm, 2 maxi single ve sayısız besteye imza atan güçlü bir müzisyen. Tilbe'nin 4 albümü MÜYAP tarafından

Sözleri Ahmet Selçuk İlkan'a, bestesi Burhan Bayar'a ait olan bu yıllara meydan okuyan şarkıyı ilk olarak 1992'de Müslüm Gürses seslendirdi.

İstanbul Ses Kayıt, farklı sanatçıları aynı projede buluşturan bir oluşum. Serkan Kaya ise 2000'li yılların başlarında tanıdığımız, başarılı işlere imza atmış,

Dinlediğiniz çalışma İstanbul Ses Kayıt'ın modern prodüksiyon anlayışıyla Serkan Kaya'nın güçlü vokal performansını buluşturan önemli bir işbirliği olarak karşımıza çıkıyor.

arasında iki farklı yerde olmak anlamına gelen Dedüblüman 2010 yılında kuruldu. Grup, Belki, Sakladığım Bir Şeyler Var ve Gamzedeyim Deva Bulmam gibi çalışmalarıyla müzikseverlerin büyük beğeni

2000'ün üstünde şarkıları bulunan 27 grubu, müzik tarzlarını 1970'lerin ve 80'lerin rock'n'roll efsanelerinin, müzik kültürlerinin günümüz müziğiyle harmanlanmış hali olarak tarif ediyorlar.

99 Türkiye Güzeli olarak tanıdığımız Ayşe Hatun Önal için müzik tam bir tutku olmuş. Lise yıllarında besteler yapan Önal, Kraliçe seçildikten kısa bir süre sonra ilk mini albümü Sonundayı piyasaya çıkardı.

Özdemir'e bestesi Sinan Akçıl'a ait olan şarkıyı ilk defa 2005 yılında İzel'den dinledik. İzel'in Bir Dilek Tut albümünün lokomotif şarkılarından biri olan Anlayamazsın, Sakiler ve İstanbul Strings'in işbirliğiyle yeniden hayat buldu.

modern pop ve rock müzikal unsurları arabesk kınılarla harmanlayan Sakiler, ilk defa Pinhani'den dinlediğimiz Dünyadan Uzak adlı şarkıyı yeniden yorumlayarak büyük bir beğeni kazandı.

İstanbul Strings ise klasik yaylı çalgıları, Türk müziği, dünya müziği, pop ve etnik unsurlarla buluşturan bir Türk yaylı topluluğudur. Grup özellikle enstrümantal düzenlemeleri ve farklı sanatçılarla yaptığı ortak projelerle tanınıyor.

0: Öykü Gürman, Berk Gürman, seni ben unutmak istemedim ki.
1: Sevenler verdi sözden döner mi şu yalan yıllara?
0: Sözleri Behlül Pektaş'a, bestesi ise Amir Ateş'e ait klasik Türk müziğinin Hicaz makamındaki eser, Gürman kardeşlerin kendilerine has yorumuyla yeniden seslendirildi.

70'li yıllarda Zeki Müren başta olmak üzere pek çok sanatçı tarafından yorumlanan eser, Türk sanat müziğinin klasikleşmiş eserlerinden biridir.

Sözlerinin Ahmet Selçuk İlkan, bestesinin Selami Şahin'e ait olduğu şarkı ilk olarak 90'lı yılların başında arabesk ve fantezi müzik sanatçısı Aşkın tarafından seslendirildi. Ama geniş kitlelere ulaşması Emel Sayın sayesinde oldu.

Emel Sayın 2000 yılında şarkıyı tekrar okudu ve kendisiyle özdeşleşen bir şarkı halini aldı. Türk sanat müziğinin en önemli yorumcularından biri olan Emel Sayın 1998 yılında devlet sanatçısı unvanını aldı. Sayın'ın 28 stüdyo albümü, 20'den fazla 45'lik, 16 sinema filmi ve pek çok farklı çalışması bulunuyor. Türkiye'nin en sevilen şarkılarının bestekarı olan Selami Şahin'in 300'ün üzerinde şarkısı bulunuyor. İzlediğiniz görüntüler, duayen bestecinin 2017'de gerçekleştirilen 50. Sanat Yılı konserlerinden.

0: Müslüm Gürses, Endi Orkestrası, Kalbim. Muhteşem düetlerin son şarkısı, 2013 yılında kaybettiğimiz her şarkıya adeta ruhunu veren duayen sanatçı Müslüm Gürses.
1: Ben senden çok

0: ölsün.
1: Sözlerinin Ersel Serdarlı'ya, bestesinin ise Aram Avagyan'a ait olduğu Kalbim ilk olarak Embe Orkestrası'nın 2010 yılında çıkardığı albümde yer aldı. Şarkı daha sonra Müslüm Gürses'in Baba Şarkılar Volüm 2 albümüne de dahil oldu.

1993 yılında Behzat Gerçeker öncülüğünde kurulan, Türkiye'nin en tanınmış orkestralarından biri olan Endo Orkestrası, klasik müzik altyapısını pop, caz, latin ve tango melodileriyle harmanlayan çok özel bir tarz oluşturdu.

devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır.

0: adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para. Ateş kuşunu yakalamak için yola çıkan iki dost.
1: A horse, a fool.
2: Don't pat me.
0: Masalsı yolculuklarında başlarına gelen ilginç olaylar.
2: You will face monster whales and fierce storms.
0: Görsel şölen sunan bir film.
3: Magic Ball, you're the best horse in the world.

Eylül'ün gündemi oldukça yoğun. İlk hafta itibariyle yoğun takvim işlemeye başladı. Hafta başında büyüme verilerini aldık. Beklentilerin altında gelen bir veriydi. Dün enflasyon verisi açıklandı. Bugün dışarıda gözler Amerikan tarım dışı istihdam verisinde. Eylül piyasalara ne getirecek? Faiz ne olacak? Majör merkez bankaları ne yapacak? Petrolde son durum ne olur? İçeride Borsa İstanbul'da son fiyatlamalar neye işaret ediyor? Hepsini tek tek konuşacağız. Hazırsanız seans öncesi başlıyor. Önce manşetlerimize bakacağız. Gündemin öne çıkan başlıklarına bakacağız. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre yıllık tüketici enflasyonu üst üste 3. ayda gerileyerek Ağustos'ta %31,51 seviyesine indi. Aylık enflasyon %1,84'e işaret ediyor. Aylık enflasyona en yüksek katkı ulaştırma grubundan geldiğini aktarmış olalım. Ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat Ağustos ayının dış ticaret verilerini açıkladı. İhracat geçen yılın aynı ayına göre %8,1 artışla 23,5 milyar dolar oldu. Ağustos ayında ithalat geçen yılın aynı dönemine göre, aynı ayına göre %10,5 oranında artışla 28,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bakan Bolat böylece en yüksek Ağustos ayı ihracatına ulaşmış olduk. Yıllık bazda %8,1'lik artış bu yılın 3. en yüksek aylık artış oranı oldu ifadelerini kullandı. Ve BBVA Research'ten bir tahmin var. Merkez Bankası'nın fonlamada beklenenden hızlı normalleşmesi ve son enflasyon verisinin ardından 100 bas puanlık faiz indirimi beklentisi Aralık ayından Ekim ayına çekti BBVA Research ve 2026 yıl sonu enflasyon tahminini %30 olarak korudu. Yıllık enflasyonun olumlu baz etkisiyle Eylül ayında da %30'a yaklaşabileceğini öngördü. Ve Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 188,2 milyar dolar oldu. Swap hariç net rezervlere baktığımızda 55,87 milyar dolara işaret ettiğini gördük. Yabancı yatırımcı 4 haftadır hisse alımına devam ediyor. Geçen hafta 329 milyon dolarlık hisse aldı ve 86,6 milyon dolarla tahvil satışı gerçekleşti. Böylece yabancı yatırımcıların tekrar edelim hisse yatırımlarının 4. haftaya taşıdığını belirtmiş olalım ve son manşetimize geçelim. ABD'de bu hafta açıklanacak verilerin ve Fed üyelerinin açıklamalarının Fed'in Eylül toplantısında bir faiz artırım çıkacağı beklentilerinin azaltması altın ve Bitcoin'de güçlü alımlar getirdi. Beklentilerinin azalması Fed'in 16 Eylül'de sona erecek 2 günlük toplantısında faiz artırımı yapılacağı beklentisinin %63 seviyelerinden %50'ye gerilemesinin desteğiyle ons altın 4500 dolar seviyesinin üzerine test etti. Bitcoin'de 80 bin dolar duvarını aşmış oldu. Gündem manşetlerimiz böyleydi.

0: Şimdi piyasalara bir göz gezdirelim birlikte. Petroldeki tabloya bakalım. Enerji emtiyada tablo ne anlatıyor bize? Ham petrolde 91 dolar 94 senti görüyoruz. %0.70'lik yükseliş var. Brent petrolde yön yukarı, %0.54'lük yükseliş var. 96 dolar seviyelerini takip ediyoruz bu tarafta. Şimdi bir de kıymetli metallere göz atalım. Altında, altının onsunda 4467 dolar seviyesini görüyoruz. Yön aşağı, %0.13'lük bir geri çekilme var. Gümüş de altını takiben geri çekiliyor. %0.58'lik bir geri çekilme var. 66 dolar bandını takip ediyoruz o tarafta da. Platin ve paladyumda da geri çekilmeleri takip ediyoruz. Bir de ABD borsalarına göz atalım. Nasıl kapandığına bakalım. Yön yukarı genel anlamda, sınırlı yükselişler var. Dow Jones'ta 53.691 seviyesini görüyoruz. Nasdaq'ta %0.14'lük yükseliş var. S&P 500'de de hemen sınırlı bir yükselişi takip ediyoruz. %0.02'lik bir yükseliş var. 7.749 puanda diyelim ve Asya piyasalarına da bir göz gezdirelim. Asya piyasalarındaki son duruma %0.35 yükseliyor Çin Şangay. Japonya tarafına baktığımızda %2.85'lik geri çekilme var. Hindistan tarafında %0.66'lık primlenme söz konusuyken Hong Kong tarafında %2'lik yükselişleri takip ediyoruz. Güney Kore'de de %1.36'lık yükseliş var diyelim ve buradan Asya piyasalarında neler takip ediliyor? Tüm gelişmeleri Mehmet Zeyrek'ten alacağız. A Para temsilcimiz Mehmet Zeyrek bize aktaracak. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar Aslan Çelik. Asya piyasaları aslında pozitif güne başladı ama şu anda öğlen seansında geri çekilmeleri, kar satışlarını da izlemeye başladık. Çin tarafında olumlu bir hava var. Piyasayı destekleyen iki önemli haber çıkıyor karşımıza. İlk olarak Çin'in 800 milyar yuanlık yatırım finansmanı programı fiilen başlıyor. Çin Kalkınma Bankası'yla ilk kaynağı batarya tüketimin ne ve gelişmiş metal malzemeler ulaştırma altyapısı projelerine aktardı. Devlet burada projelerin başlangıç sermayesini karşılayarak bankaları ve özel şirketleri daha büyük yatırımlara çekmeye hazırlanıyor. İkinci önemli habere baktığımızda özellikle Çin ekonomisinde küçük dev şirket sayılarının artırılması planlanıyor. İmalat sanayi endeksi Ağustos'ta 49,2'den 49,8'e yükseldi. Üretim ve yeni siparişlerde iyileşme var fakat hala endeks büyümeyi gösteren 50 seviyesinin altında seyrediyor. Özetle sanayi toparlanmaya yaklaşıyor ancak hizmetler, istihdam ve iç talep hala zayıf olarak görünüyor. Pekin'in yeni yatırım hamlelerinin nedeni bu olarak yorumlanıyor. Japonya tarafına baktığımızda aslında günü pozitif açtı Japonya. SoftBank gruptaki güçlü yükseliş endeksi destekledi. Japon yeni de dolar karşısında değer kazanmaya başladı. Dolar 156 yenin altına geriledi. Bunun nedeni de Japonya Merkez Bankası'nın Eylül ayında faiz artırabileceği beklentisi oldu. Ancak bugün açıklanan tüketim verisi olumsuz. Hane halkı harcamaları Temmuz'da geçen yılın aynı dönemine göre %3,6 azaldı. Bu 2,5 yılın en sert düşüşü ve harcamaların üst üste 8. ay gerilemesi anlamına geliyor. Bir diğer önemli gelişme, gelecek mali yıl için bütçe taleplerinin 143 trilyon yene ulaşması ve yapay zeka, yarı iletkenler, ekonomik güvenliğe daha fazla kaynak ayrılacak. Buna karşılık devletin faiz ve borç ödeme maliyeti de rekor seviyeye geliyor. Güney Kore'ye baktığımızda KOSPI endeksi de yine pozitif açılan borsalar arasında. 4 Amerikan şirketi Güney Kore'ye toplam 2 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı. Yatırımlar yarı iletken, üretim malzemeleri, gelişmiş cam, nadir gaz tesisleri gibi sektörler olacak. Güney Kore böylece yapay zeka çiplerinden gelen ihracat artışını ülke içindeki üretim altyapısıyla da desteklemeye çalışıyor ve bugün Güney Kore'den önemli bir politika haberi de elbette var. Amerika'yı memnun edecek bir şekilde Kore hükümeti Hürmüz'e askeri bir filo göndermeye hazırlanıyor ve bu yıl sonuna doğru da Kore birlikleri artık Hürmüz Boğazı'ndaki mayın temizleme ve güvenlik alanları gibi deniz karakolları karakol uçağı gibi birçok alanda aktif olacağını da bildirmiş olalım. Asya'da öne çıkan gelişmeler, piyasaların odaklandığı haberler bu şekildeydi. Sözü tekrar İstanbul stüdyolarına bırakalım. Aslıhan Çelik.
0: Çok teşekkür ederiz Mehmet Zeyrek. Çin'den, Pekin'den bize Asya piyasalarındaki son gelişmeleri aktardı diyelim ve devam edelim. Dün enflasyon verisini karşıladık. TÜİK verilerine göre yıllık enflasyon %31.5.

0: %5'e geriledi. Aylıkta ise %1.84'lük bir artış gördük aylık enflasyonda da. Gıda fiyatlarındaki aylık artış sınırlı kaldı. Kira enflasyonu 46 ayın en düşüğünde gerçekleşti. Baktığımız zaman Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyonda düşüş devam ediyor dedi ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz enflasyonla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz ifadelerini kullandı. Detaylarını haberimizde izleyelim.
1: Milyonların beklediği rakamlar açıklandı. Enflasyonda yıllık oran geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayının enflasyon verilerini duyurdu. Tüketici fiyatları aylık bazda %1,84'te beklentinin altında kalırken yıllık enflasyon Ağustos'ta %31,51'e indi.
2: Bence beklentilerin altında geldi. İki civarı bir konsensus vardı yine piyasada. Her ne kadar Merkez Bankası'nın son adımıyla beraber o beklenti gevşese de.
1: Yıllık enflasyonda düşüş görülürken aylık enflasyonda sınırlı yükseliş yaşandı. Temmuz'da %1,78 olan aylık enflasyon Ağustos'ta %1,84 olarak kayıtlara geçti.
3: Yani genel olarak baktığımız zaman ne kadar da beklenti altı bir rakam gibi gözükse de alt başlıklarda hani yapışkanlığın devam ettiğini görüyoruz.
1: Ağustos ayında fiyat artışını yukarı çeken kalemlerden biri ulaştırmaydı. Bu grupta aylık artış %4,82'ye ulaştı. Ulaştırma aylık enflasyona 0,82 puan katkı yaptı.
4: Şu anki önceliğimiz finansal istikrarı sağlamak, finansal piyasalarda istikrarı sağlamak ve enflasyonu düşürmek.
1: Verinin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından Ağustos ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Yılmaz, enflasyonla mücadelenin bütüncül bir yaklaşımla ve kurumlarla güçlü eş güdüm içerisinde kararlılıkla sürdüğünü ifade etti. Tüketici enflasyonu Ağustos ayında %1,84 oranında gerçekleşmiş, yıllık enflasyon %31,51 seviyesine gerilemiştir. Temel mallarda ise yıllık enflasyon %15,89 seviyesine düşmüştür. Taze meyve ve sebze fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle gıda kaleminin aylık enflasyonu %0,22 gerçekleşirken, yıllık gıda enflasyonu geçen aya göre 3,7 puan gerilemiştir. Temel mal enflasyonundaysa giyim ve ayakkabı fiyatlarındaki sezon indirimlerinin devam etmesiyle aylık ve yıllık bazdaki iyileşme sürmüştür. Hizmet enflasyonu yıllık bazda yatay seyrederken aylık bazdaki fiyat hareketlerinde küresel gerilimlerin etkisiyle yükselen ulaştırma maliyetlerinin yanı sıra kira ve eğitim fiyatlarındaki dönemsel gelişmeler öne çıkmıştır dedi.
4: Enflasyon tabii en temel önceliğimiz. Bütün bu süreçler içinde şu anda en temel önceliğimiz enflasyonu aşağıya çekmek, düşürmek.
1: Ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, önümüzdeki dönemde küresel fiyatlardaki normalleşmenin sağlayacağı destek ve arz yönlü politikalarla ve elde edilecek kazanımlarla dezenflasyon sürecini kalıcı hale getirmeyi hedeflediklerini vurguladı.
5: Enflasyonun kalıcı olarak daha düşük bir patikaya oturduğunu aylık bazda gösterebileceğiz.
1: Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Ağustos ayı enflasyon verisini değerlendirdi. Temel mal enflasyonunun son 6 yılın en düşük seviyesinde olduğuna vurgu yapan Bakan Şimşek, kira enflasyonunun ise 46 ayın en düşük seviyesinde olduğuna temas etti. Mehmet Şimşek, dönemsel eğitim fiyatı artışlarına ve savaşın etkilediği akaryakıt fiyatlarına rağmen enflasyonda düşüş devam etti. Yıllık enflasyon %31,5 gerçekleşti. Temel mal enflasyonu yıllık %15,9'da 2020 yılı Kasım ayından sonraki en düşük seviyesine gerilerken yıllık kira enflasyonu son 46 ayın en düşük seviyesine indi. Küresel fiyat şoklarının enflasyona etkisini sınırlamaya yönelik adımlar atarken kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda yapısal politikalarımızı da sürdürüyoruz dedi.
0: %1,84 olarak açıklanan Ağustos ayı enflasyon verisi sonrası beklentileri GCM yatırım ekonomisti Evren Kırıkoğlu değerlendirdi. İzleyelim.
6: Enflasyonun alt detayları son iki senedir süre gelen bazı trendleri teyit ediyor. Bunlardan birincisi

0: Sıkı para politikası, kredilerde özellikle üretici sanayici kesim üzerinde finansman tarafındaki zorluklar ve döviz kurlarının istikrarlı seyri ışığında ürün ve mal grupları enflasyonunda gerçekten bir gerileme, bir gevşeme izliyoruz. Ürün ve mal grupları dediğimiz zaman 3 ana kaleme ayrılıyor. Gıda, enerji ve diğer temel mallar olarak ayrılıyor. Gıda ve enerji tabii ki kendi manşet faktörleriyle etkileniyor ama temel mallara baktığımızda, yani giyim fiyatları olsun, dayanıklı tüketim malları olsun, diğer mal grupları olsun, buralarda oldukça düşük. Yani hani manşet enflasyon %30-31 diye konuşuyoruz. Bırakın %30'ları, %20'nin bile altında dayanıklı tüketim malları ve temel mal gruplarına baktığımızda %16-17'lik enflasyonlarla muhatabız. Dolayısıyla o ürün ve mal grupları enflasyonu aslında ciddi şekilde gerilemiş durumda. Orada enflasyonla mücadele programının artık ekmeğini yemeye başladık diyebiliriz. Asıl sıkıntı bu manşet endekste ekleme olan gıda ve enerji fiyatları kaynaklı. Gıda tarafı her ne kadar gevşiyorsa da enerjiyle ilişkili. Çünkü İran Savaşı sebebiyle petrol fiyatlarındaki yükselişler hem enerji maliyetlerini, yani akaryakıt fiyatlarını artırıyor. Dolayısıyla doğrudan manşet endekste enerji tarafından olumsuz etki yapıyor. Bir de tabii ki ulaştırma hizmetleri, yani hizmet grupları altında da ve gıda tarafında da ulaştırmayla alakalı maliyetlere maalesef olumsuz etki yaratıyor. Dolayısıyla orada bir İran Savaşı kaynaklı bir enerji faturası enflasyonuyla maalesef muhatabız. Ama yani ona tabii yapabileceğimiz bir şey yok. Küresel gelişmeler. Bunun dışında tüm bu faktörleri, yani ürün ve mal grupları olumlu. Şeyde enerji fiyatları İran Savaşı sebebiyle yüksek. Geri kalan kısma baktığımızda da hizmet fiyatları, orada maalesef bir takım katılıklar hala devam ediyor. Yani bizim enflasyonla mücadelemizin artık ürün ve mal gruplarında başarıya ulaştı. Enerji fiyatlarına yapabilecek bir şeyimiz yok ama hizmet fiyatlarında bence fiyatlama davranışlarıyla alakalı olarak ve düzenlemelerle olarak, yani yönetilen yönlendirilen fiyatlar tarafında hizmet fiyatlarına el atmak gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü bakıyorsunuz haberleşme enflasyonu mesela kiranın bile şu an üzerine çıkmış durumda. Kira enflasyonu yüksek ama hadi diyelim o geriden geliyor. Yani geçmiş endeksi olduğu için o da zamana bağlı olarak gerileyecek diyelim. Ama haberleşme enflasyonu yüksek. Sağlık mesela, enflasyon aynı şekilde yüksek. Ulaştırma hizmetleri petrol fiyatları yüzünden İran Savaşı'na bağlı olarak yüksek. O da anlaşılabilir ama diğer hizmetler tarafına bakıyorsunuz %39-40, yani manşet enflasyon çok daha üzerinde. Yani bir hizmetlerde, hizmet enflasyonunda bir katılık problemimiz var. Bunda dediğim gibi iki ana faktörü var. Birincisi fiyatlama davranışları. İkincisi de düzenlemeler. Yönetilen ve yönlendirilen fiyatlar, sağlık harcamaları gibi kalemlerde. Dolayısıyla artık bence enflasyon mücadelesinin biraz bu alanlara yoğunlaşması gerekiyor. Çünkü sanayicinin artık daha fazla yapabileceği bir şey kalmadı. Yani ürün ve mal grupları %16 enflasyonla eğer ilerliyor, onlar zaten enflasyon mücadelesinde hedeflerine ulaşmışlar demektir. Bizim artık bundan sonra biraz daha hizmetlere odaklanmamız lazım.
1: Ve BBVA Research Merkez Bankası'ndan faiz indirim beklentisini öne çekti. Öyle ki Ekim'de 100 baz puanlık bir faiz indirimi bekliyor BBVA Research. 2026 yıl sonu enflasyon tahminini %30'da korudu. Yıllık enflasyon olumlu baz etkisiyle Eylül'de %30'a yaklaşabilir diyor. Para politikasında temkinli duruşun devam etmesi gerektiğine dikkat çekiyor diyelim. Tüm detayları konuşacağız konuklarımızla. Şimdi bir haberimizle devam edelim. Ticaret Bakanı Ömer Bolat Ağustos ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Ağustos ayında ihracat %8.1 artışla 23.5 milyar dolara ulaştı. İhracatta bu yılın en yüksek, bu yılın 3. en yüksek aylık artışı yaşanırken yıllık ihracatta 280.3 milyar dolarla Cumhuriyet rekoru kırıldı. Detaylara bakalım.
2: Ağustos ayında yıllıklandırılmış ihracatta Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı.
3: 280,3 milyar dolara ulaştık. Bu da Cumhuriyet rekoru son bir yılda.
2: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ağustos ayına ilişkin dış ticaret verilerini Ankara'da açıkladı. Küresel koşullardaki belirgin bozulmaya rağmen ihracatın dayanıklı seyrini koruduğunu belirten Bakan Bolat, Ağustos ayında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre %8,1 artışta 23,5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.
3: Bu %8,1'lik bir artışa tekabül etmektedir. Nisan'daki %21, Haziran'daki %22'lik artışlardan sonraki en yüksek, üçüncü en yüksek aylık artış oranıdır.
2: Ocak-Ağustos döneminde ihracat %4 oranında artışta 185 milyar dolar olarak kaydedildi.
3: Yine yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracat toplamımızda da 405,3 milyar dolara ulaşmış olduk.
2: Son 40 ayın 29'unda aylık mal ihracatının arttığını belirten Ticaret Bakanı Ömer Bolat, son 40 ayın 22'sinde ise aylık mal ihracatı rekoru kırıldığını ve yılın ilk 8 ayının 5'inde aylık ihracat artışı sağlandığını açıkladı. Ağustos ayında 27 alt sektörün 17'sinde ihracat artarken, Ocak-Ağustos döneminde ihracatın en fazla arttığı ilk 3 ülke Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve İsviçre oldu. Yılın ilk 8 ayında ihracat, ana sektör gruplarının tümünde artış gösterdi.
3: Savunma sanayimiz, havacılık sanayimiz, iklimlendirme, madencilik, yaş meyve sebzede, kuru meyvelerde, su ürünlerinde iyiye gidiyoruz.
2: Ocak-Ağustos döneminde dış ticaret açığı %9,3 oranında artarken ihracatın ithalatı karşılama oranı %73,8 olarak kaydedildi.
1: Ve seans öncesinde bize kıymetli bir konuğumuz eşlik edecek. Ekonomist Profesör Doktor İbrahim Güran Yumuşak bizlerle birlikte olacak. İbrahim Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. İbrahim Bey, tabii elbette gündem enflasyon. Dün enflasyon rakamlarını karşıladık ve yıllıkta %31,51'lik bir artışa işaret ediyor. Aylık baktığımız zaman da %1,84'lük bir rakam karşıladık. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğine dikkat çekerken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de enflasyonda düşüş devam ediyor ifadelerini kullandı. Siz açıklanan rakamları nasıl değerlendiriyorsunuz?
4: Evet, enflasyon aylık beklentilerin biraz altında gelerek düşüş trendini devam ettirdi. Ancak hani aylardır 30'un altına çekme noktasındaki beklentiler hep ötelenmiş oluyor. Bu anlamda psikolojik bir eşik henüz aşılabilmiş değil. Yani hükümetin uyguladığı özellikle para programı enflasyonla mücadelede ana unsurunu oluşturuyor. Ama bunun tamamlayıcı faktörleri konusunda özellikle de beklentilerin yönetimi konusunda dışsal faktörlerin de etkisiyle enflasyonla mücadeledeki hedeflerimizi ötelemek zorunda kalıyoruz ki Merkez Bankası da malumunuz tekrar yıl sonu hedeflerini düzeltti. Yani dolayısıyla genel trend olumlu olmakla beraber 30'un altına inme ve özellikle de artık 2027 hedeflerini gerçekleştirme noktasında açıkçası bir takım ilave tedbirlerin ve politikaların alınması gerektiğini de bize bu gösteriyor Ağustos ayı enflasyonu. Çünkü hani ana kalemlerde özellikle eğitim, sağlık, ulaştırma gibi alanlardaki fiyat artışları aylık ortalamanın üzerinde ve bunların enflasyon oranına katkısı oldukça yüksek kalemler. Bu açıdan hani beklentilerin yönetilmesi noktasında bile bir takım ilave tedbirlere ihtiyaç olduğu açık. Tabii şöyle bir psikolojik ortam da oluştu. Hem Ukrayna Rusya krizi, aynı zamanda da işte Hürmüz'de ortaya çıkan ve petrol fiyatlarının artmasına neden olan gelişmeler diğer alanlara da sirayet etmiş gözüküyor. Tabii ki ulaştırma maliyetlerinin, enerji maliyetlerinin artmış olması doğal olarak bütün fiyatlar üzerinde bir baskı oluşturuyor. Ama bizdeki fiyat artışlarını incelediğimizde, araştırdığımızda bunun önemli bir kısmının beklentiler kanalı üzerinden olumsuz yansıdığını söyleyebiliriz. Yani evet, ulaştırma fiyatlarındaki artışın yüksek olması beklenen bir şey. Bu sadece bizde de söz konusu değil. Bütün dünyada petrol fiyatlarından kaynaklı bir artış söz konusu, doğalgaz fiyatları da tabii bu da eşlik ediyor. Ama Bunun ötesinde bir artış var. Dolayısıyla hani bu %30'u kırma noktasında böyle ilave bir tedbir, daha sıkı politikalara ihtiyaç olduğunu ifade edebilirim.
1: Peki İbrahim Bey, siz yılın sonuna doğru, son kalan artık 4 ayımızda, yıl sonunda ne bekliyorsunuz, ne öngörüyorsunuz ve hangi adımların atılacağını acaba öngörüyorsunuz bu anlamda?
4: Yani açıkçası mevcut politikada çok radikal bir değişiklik, bir dönüşüm beklemiyorum. Çünkü para politikası Merkez Bankası tarafı aslında yapabileceği şeylerin önemli bir kısmını yaptı. Ve orada bir rutin süreç bizi bekliyor. Yani çok olağanüstü bir değişiklik beklemek çok mümkün değil. Aslında hani, ekonomi yönetimi enflasyonu düşürme noktasında, beklentileri yönetme noktasında da bazı ilave tedbirler aldı. Yönetilen fiyatları başta enflasyonla eşleştirerek en azından artışını engellemeye yönelik, yani kamu maliyesi tarafında da bir takım desteklerde bulundu. Ama bu enflasyonla mücadele süreci uzadıkça ve ekonomik birimlerin enflasyonun düşeceği konusundaki beklentisi ötelendikçe mücadelenin maliyeti bize daha da artmış oluyor. Dolayısıyla bunu kırma noktasında yani mevcut politikayı ve mevcut enstrümanları kullanarak düşmesini beklemek, yani daha da %30'ların altına inmesini beklemek çok makul gözükmüyor bu konjonktürde. Ama hani şu olabilir, olumsuz dışsal faktörlerin ortadan kalkmasıyla beraber, başta petrol fiyatları olmak üzere Hürmüz krizinin çözülmesi, yani daha stabil hale gelmesi gibi unsurlar psikolojik bir etki yaratabilir. Bununla beraber ilave tedbirlerin de alınması, belirli fiyatların baskılanması noktasında, ötelenmesi noktasında belki idari tedbirler de devreye sokulabilir. Bu noktada ben mücadelenin biraz daha başarısının artacağını öngörüyorum. Çünkü hakikaten bu %30'lara yapışan bir enflasyon ekonomik maliyetleri açısından bütün kesimlere ciddi bir refah kaybı olarak yansıyor. Yani bunun mevcut durumdaki gibi sürdürülmesi mümkün değil. Çünkü Türkiye ekonomisi hani enflasyon dışındaki göstergelerde Sayın Ticaret Bakanı'nın açıkladığı gibi işte ihracat göstergelerinde, ihracatın bileşiminde, ekonomik büyüme performansında hani beklenen gelişmeleri gösteriyor ama enflasyonla mücadele konusu bunlara tam eşlik edemiyor. Tabii büyüme konusu ayrıca tartışılabilir. Biraz önce bahsettiğimiz dışsal faktörler Türkiye ekonomisinin büyümesi üzerinde bir baskı unsuru yaratıyor. Ama Türkiye hani son özellikle 10 yılda yaptığı yatırımlarla, altyapı yatırımlarıyla, ulaştırma yatırımlarıyla, lojistik yatırımlarıyla bölgede ciddi bir ekonomik güç olma potansiyelini giderek arttırdı. Ve özellikle de yani Türkiye'deki ekonomik ve siyasi istikrarın giderek artıyor olması, bir barış adası olması durumu Türkiye ekonomisi üzerinde de çok olumlu, pozitif bir ivme kazandırdı. Ama bunun neticelerini alabilmemiz, bundan faydalanabilmemiz için bizim fiyat istikrarını da bu sürece dahil etmemiz lazım. Dolayısıyla %30'ları üzerinde seyreden bir enflasyon oranı yani Türkiye ekonomisi için kabul edilebilir bir rakam değil. Bu açıdan hani biraz daha hızlı ve proaktif tedbirlerle, mümkün olduğu ölçüde tabii ki, bu sürecin hızlandırılmasına ihtiyaç var. Yani bunun kırılması söz konusu olursa ben biraz daha fiyat istikrarında hızlı bir başarının geleceğini öngörüyorum. Çünkü hakikaten bu süreç uzadıkça ekonomik birimler sanki enflasyon hep burada kalacakmış gibi bir davranış sergiliyor. Bu davranış kalıbından kurtulmamız lazım. Mevcut yapılanlarla da buradan çıkmak çok mümkün gözükmüyor. Dolayısıyla ilave tedbirlerin almasına ihtiyaç olduğu bir şey karşımızda duran önemli bir gerçeklik. Bunu kabul edip buna yönelik olarak tedbirler almak lazım. Hani başta Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi bu alternatiflerin neler olacağı konusunda belki piyasa aktörleriyle de bir araya gelerek hızlıca tedbirler alınabilir. Çünkü bu hani tek yönlü bir süreç değil. Biz burada enflasyonla mücadelede işte sıkı para politikaları uyguluyoruz ama ekonominin üretim, büyüme, arz cephesi de bundan olumsuz etkileniyor. Bu da doğal olarak biz talebi baskılamaya çalışırken arzda da meydana gelen sıkıntılar, bir de ilave dışsal faktörler, bizim belirleyemediğimiz unsurlar enflasyonla mücadele konusundaki başarımızın ötelenmesine neden oluyor. Dolayısıyla burada üretim, ihracat, daha yüksek katma değerli ürünlere yönelinmesi konusunda, özellikle de üretim ihracat konusunda biraz daha pozitif ayrımcılığa ihtiyaç olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki ekonomi yönetiminin zaman zaman buna yönelik ilave tedbirleri, kredi teşvikleri söz konusu. Ama özellikle krediye erişim ve maliyetlerin yüksek olması, faizlerin yüksek olması bence bu süreci olumsuz etkiliyor. Yani biz burada faizlerin yüksek tutulması, dışarıdan sermaye girişini temin etme ve aynı zamanda da talep baskısını kırmaya yönelik bir enstrüman olarak kullanıyoruz. Ama bunun maalesef olumsuz dışsallıkları da olabiliyor. Çünkü Türkiye'de üretim yapan ekonomik birimlerin sermaye ihtiyacı büyük ölçüde finans sistemi üzerinden borçlanarak çeşitli enstrümanlarla kaynaklanıyor. Öz sermaye yeterlilikleri oldukça kısıtlı. Dolayısıyla hani %50'lere varan bir maliyet ile ekonominin bunu çevirebilmesi çok mümkün değil. Bu da aslında amacımızın aksine bizim kredi maliyetleri üzerinden, sermaye maliyetleri üzerinden fiyat istikrarını olumsuz etkiliyor. Bu açıdan mutlaka bunun belirli sektörlerin seçilerek, belirli yatırımların, belirli kalemlerin seçilerek arzını arttırma yönünde de bir ilave politikaya ihtiyaç söz konusu. Yani bu sadece talebi baskılayarak olacak bir mücadele değil. Yani bunun tabii birçok nedeni var. Türkiye uzun yıllardan beri enflasyonla mücadele ediyor. Bir alışkanlık söz konusu oldu maalesef ve bu süreç uzadıkça da dediğim gibi olumsuz yansımalarıyla karşı karşıya geliyoruz. Bu anlamda belki seçici ve geçici olmak üzere belirli kalemlerde mutlaka yönlendirilen fiyatlar da buna dahil. Tabii ki bunun kamu maliyesi üzerinde bir takım olumsuz etkileri olabilecektir. Ama ben dediğimiz gibi her uygulanan politikanın kullandığımız ilaçların yan etkileri gibi olumsuz bazı yansımaları da var. Burada ana hedef, ana motivasyonumuz enflasyonla mücadele ise bir takım maliyetleri de göze alarak bu ilave tedbirlerle %30'ların altına inmesini temin etmeliyiz. Aksi takdirde dediğimiz gibi bu ekonomik birimlerin enflasyonun düşeceği noktasındaki beklentisini ötelemesi bize çok ağır ve bütün kesimler üzerinde daha yüksek bir maliyetle karşılaşmamıza neden oluyor.
1: İbrahim Bey, bir de pazar günü, 6 Eylül pazar günü açıklanacak olan OVP'yi bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz duyurmuştu. Peki OVP'de şimdi büyüme, enflasyon, cari açık ve işsizlikte 3 yıllık yol haritasına dair siz neler bekliyorsunuz ve ilk duyurulduğunda, açıklandığında siz ilk neye bakacaksınız?
4: Yani tabii ki bir ekonominin ana gidişatını belirleyen en önemli kriter büyüme hedefleridir. Türkiye gelişmekte olan bir ülke. Dolayısıyla hani %3'lerin altında bir büyüme çok makul karşılanmıyor. Hani Türkiye'nin büyüme konusundaki performansı son dönemde oldukça olumlu tabii ki. Uzun süreden beri bir büyüme trendi içerisine girdik. Ama son dönemde enflasyonla mücadeleden kaynaklanan, dışsal faktörlerden kaynaklanan nedenlerle büyüme hedeflerimizi bir takım aşağı yönlü revize etme durumunda kaldık. Dolayısıyla yani büyümenin %3'lerin üzerinde hedeflenmesini bekliyoruz. Orada tutulması lazım. İdeal olanı %5'tir. Ama enflasyonla mücadele nedeniyle bunun 4'ler civarında olması da geçici olmak üzere kabul edilebilir. Diğer taraftan bunun ikinci ayağını işsizlik oluşturuyor. Oradaki performansımız daha başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü önceki OVP'lerde işsizlik oranlarının bu mücadele neticesinde %10'lara çıkabileceği, hatta bir miktar aşabileceği yönünde tahminler varken, mevcut gelişmeler bunun 8'lerde tutulabileceği yönünde bir kanaati bize getirdi. Nitekim revizelerde de işsizlik oranları %8'lerde öngörülüyor. Dolayısıyla yine ben bu noktada da %8'ler civarında OVP'de bir tahminin ortaya çıkacağını ifade edebilirim. Malumunuz OVP'ler 3 yıllık oluyor. İşte bir yıl daha ilave ediliyor. Bazen mevcutlar da revize edilebilir. Nihayetinde 2029 eklenmiş olacak. 2026 yılı işte belki ve 27 yılı revize edilmiş olacak. Dolayısıyla yani işsizlik ikinci ana göstergemiz. Türkiye ekonomisinin diğer bir şeyi de kritik stratejik noktası da cari açık. Yani bizim yurt dışı ile olan ekonomik ilişkilerimizde ortaya çıkan negatif fark, döviz kazandırıcı işlemlerle döviz harcatıcı işlemler arasındaki fark. Çünkü bu farkın yüksek olması içeride döviz talebinin artmasına ve kur üzerinde ciddi bir baskı oluşmasına neden oluyor. Malumunuz kurla enflasyon arasındaki ilişki de Türkiye'de çok kuvvetli. Yani kurun artacağı yönünde bir beklenti hakim olması ekonomik birimlerde, yani ille bunun fiilen olmasına da gerek yok. Böyle bir baskının ortaya çıkacağı konusunda bir beklentinin oluşması ekonomik birimleri dövize yönlendiriyor. Bu biraz da gereğinden fazla alışkanlıklarla beraber kur üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor ve kurdaki her artış doğal olarak bütün fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor. Bu mesela son dönemde Merkez Bankası'nın en başarılı olduğu alanlardan biri. Mevcut döviz rezerviyle ve uyguladığı politikalarla kur üzerindeki beklentilerin köpük kısmı alındı. Ve istikrarlı biçimde enflasyon oranına yakın, hatta bir miktar altında olmak üzere artışla bu süreç gayet iyi yönetiliyor. O açıdan cari açık Türkiye'nin biraz önce bahsettiğimiz ihracat rakamları ile yakından alakalı, turizm gelirleri ile yakından alakalı. Türkiye'nin başta savunma sanayi ihracatı olmak üzere son dönemde yaptığı atılımlarla, yani burada da bir miktar iyileşmenin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla oradaki hedefler de bir miktar daha revize edilebilir olumlu yönde. Çünkü hakikaten Türkiye'nin potansiyeli yüksek. Bir de özellikle tabii çok öngörüde bulunmak mümkün değil. Nitekim işte Ukrayna Savaşı başladığında belki işte 3-5 ay, 6 ayı bulmadan sönümleneceğini ifade ediyorduk. Ama hala bitmediği gibi ne zaman biteceği konusunda da hiçbir öngörüde bulunamıyoruz. Giderek de alevleniyor. İsrail'in Gazze'yi işgal etmesi ve oradaki savaş bir miktar sönümlendi, ama orada bir tamamen barışın ortaya çıkması ne kadar mümkün çok emin değiliz ki bunun işte İran üzerindeki çatışmalara yansımasıyla beraber Hürmüz krizi gibi bir global krizle de karşı karşıyayız. Hani bu iki olumsuz gelişme Türkiye ekonomisini ciddi anlamda derinden etkiliyor. Bir kısmı global kanallarla geliyor ama bir kısmı da direkt kanallarla geliyor. Dolayısıyla bunlardan birinin ya da ikisinin Önümüzdeki aylarda belki 27 yılında sönümlenmesi, oradan çıkması, barış ortamının ihdas edilmesi Türkiye'nin ekonomiyle mücadele noktasında çok daha hızlı bir olumlu performansla karşılaşmasına neden olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü bu süreçte Türkiye başta altyapı yatırımları olmak üzere ulaştırma, eğitim, sağlık gibi çok büyük atılımlar yaptı. Ama bu yatırımlardan elde edeceği beklenen işte getirilerden çok fazla istifade edemedi. Barış ortamı siyasi istikrarın olmasıyla beraber de bu negatif istatistiklerin ortadan çıkmasıyla beraber, ortadan kalkmasıyla beraber bu getirilere yavaş yavaş sahip olacağımızı öngörüyorum. Tabii bu süreçte sadece ekonomi yönetiminin değil, buna eşlik etmek üzere destekleyici diğer kurumların da bu politikaların gereklerini yerine getirmesi lazım. İşte başta üniversiteler olmak üzere sanayi sektöründeki yatırımcılar olmak üzere farklı sektörler tarafların yani bu sürece destek verici katkılarda bulunması lazım. Belki burada hani mesela özellikle enflasyonla mücadelede meslek birliklerinin biraz daha sürece katkı sağlaması beklenebilir. Kendi aralarında yaptıkları şeylerle, protokollerle, alacağı kararlarla ve kendi üyeleri üzerinde kuracakları işte baskı ile mesela enflasyonla mücadele noktasında ilave bir tedbir alınabilir. Bunun da özellikle beklentiler kanalı üzerinden Türkiye ekonomisine olumlu yansımasını açıkçası beklerim.
1: İbrahim Bey, notlarımı aldım. Önce büyümeye bakacaksınız. %3'ün olmasını bekliyorsunuz. Daha sonra tabii işsizlik ve cari açık diye devam ediyor. Şimdi içeride gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında. 10 Eylül'e odaklanmış durumdayız. Şimdi Merkez Bankalarının vereceği kararları da takip edeceğiz bu süreçte elbette. Bizim içeride son 3 toplantımız kaldı. Vereceği kararlarda PPK metninde ne öne çıkacak, neler öngörüyorsunuz diye sormak istiyorum. Merkez Bankası ne yapar?
4: Ya açıkçası bir faiz indirimi beklentisi söz konusu. Bunu işte biz Hürmüz krizi biraz barışla sonuçlanmaya yakınken işte yaz aylarında bekliyorduk. Ama tekrar artınca Amerika'nın saldırıları başlayınca bunu biraz daha öteledik. Ama Merkez Bankası'nın politika faizi ile enflasyon arasındaki fark %10'ların üzerinde. Dolayısıyla bu farkın devam etmesi ekonomi üzerinde başta fiyat istikrarı olmak üzere de bir baskı yaratıyor. Bu açıdan bir faiz indirime gitmesi belki biraz önce bahsettiğimiz yeni yapılması gereken şeylerden biri olarak devreye girebilir. Yani onu bu ay mı yapar, daha sonraki toplantılarda mı yapar, o konuda şu anda kesin bir tahminde bulunmak çok mümkün değil. Ama hani işte haftalık repo uygulamasına geçmesi bunun emaresini bize gösteriyor. Önce belki fiili olarak bunu yapıp daha sonra resmileştirmeyi de tercih edebilir. Çünkü kredi maliyetlerinin düşmesi biraz önce bahsettiğim gibi özellikle ekonominin arz tarafını, üretim tarafını bir miktar daha destekleyici bir uygulama olacaktır. Tabi burada bizim politika faizi ana gösterge olmakla beraber işte makro ihtiyati tedbirler olarak ya da diğer tamamlayıcı tedbirler olarak, kredi kısıtları olarak ifade ettiğimiz gelişmeler de önemli. Yani evet, politika faizine biz bakıyoruz ama bu olmadan da aslında diğer alınmış olan tedbirlerin gevşetilmesi, arzı arttırıcı yönde gelişmelerin devreye sokulması daha etkili olacaktır. Dolayısıyla belki politika faizini indirmezse bile diğer tedbirlerin bu noktada değiştirilmesiyle bir miktar enflasyonla mücadeleye katkı da sağlayabilir diye düşünüyorum. Hani çok radikal uyguladığı programda, politikada çok radikal bir değişiklik beklemiyoruz ama gelişmelere bağlı olarak

0: dışsal faktörlerdeki kendi kontrolümüz dışında olan gelişmelere bağlı olarak bir takım güncellemeler yapması bekleniyor.
1: Peki İbrahim Bey, Merkez Bankası'nın rezervlerine baktığımız zaman 28 Ağustos haftasında 188.2 milyar doları görüyoruz. Bu şekilde gerçekleşti. Rezervlerde gelinen bu noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Evet, Merkez Bankası'nın ekonomi yönetiminin en başarılı olduğu alanlardan biri de Merkez Bankası rezervleri aslında. Çünkü bu rezervlerin para programının uygulanmasında, özellikle de kur hedeflerinin tutturulmasında yeterli olduğu kanaatinin bütün ekonomik birimlerde hakim olması lazım. Eğer daha önceki dönemlerde, çünkü bunun biz tersini gördük, döviz talebinin hızla artması noktasında Merkez Bankası elindeki rezervler belli bir yere kadar müdahale etme imkanına sahip oldu. Hani belki çoğu dinleyicimiz hatırlamayacaktır. 2000-2001 krizine ben gitmek istiyorum. Orada sabit kura dayalı bir para politikası uygulanıyordu. Ve Merkez Bankası'nın net bir kur hedefi vardı. Ve bütün ekonomik birimlerin bu kur hedefine göre fiyatlamasını önermişti. Ancak mevcut elindeki rezerv bu kuru hedeflerinde tutmasının mümkün olacak miktarın altına düşmesi neticesinde bir dövize hücum oldu ve döviz kuru hiç öngörülmeyecek biçimde olağanüstü birkaç haftada %100'lere yakın bir artış gösterdi ve maalesef 2001 yılında yine bir ekonomik krizle karşı karşıya geldik. Dolayısıyla yani bu anlamda Merkez Bankası rezervlerinin tabii ki bileşimi de önemli. İçeriğinde neler olduğu, hangi kalemlerden oluştuğu da önemli. Ancak hani brüt rezervinin biz genel hatları itibariyle Türkiye'de uygulanan para programı, özellikle de döviz kurunun yönlendirilmesi noktasında yeterli olduğunu görüyoruz. Bütün ekonomik birimlerin kanaati de bu yönde ki işte kurda daha önceki dönemlerde karşılaştığımız olağanüstü değişiklikler söz konusu değil. Gayet istikrarlı biçimde devam ediyor. Ve bu da aslında bizim kur enflasyon etkileşimini kontrol etmemizi ve bunun üzerinden de enflasyonla mücadele noktasında bir takım hedeflere ulaşmada bize katkı sağlıyor. Dolayısıyla hani Merkez Bankası'nın bu rezerv konusundaki durumunun oldukça olumlu, makul olduğunu ifade edebilirim.
1: Peki İbrahim Bey, bir de Fed'in Eylül faiz artışı ihtimalinin gerilediğini görüyoruz. O tarafta Fed yetkililerinden gelen açıklamalarda da belirgin gerilemeler oldu. Burada Waller ve William'ın beklentileri düşürdüğü de öne çıkıyor. New York Fed Başkanı John Williams faiz artırımını destekleyen koşulların henüz yeterince güçlü olmadığını belirtti. Fed Yönetim Kurulu üyesi Waller da Fed'in Eylül ayındaki faiz kararının büyük ölçüde önümüzdeki hafta o tarafta gelecek enflasyon verisine bağlı olacağını söyledi. Siz FED'den ne bekliyorsunuz?
0: Tabii açıkçası yani FED'in aldığı karar dolaylı olarak bütün ekonomileri etkiliyor. Türkiye'de de bundan hariç tutmak mümkün değil. Çünkü global sermaye akışı üzerinde önemli bir etkiye sahip. Ama malumunuz Amerikan ekonomisi de dünyada en borçlu ekonomiler arasında ve bunu çevirmek için de ciddi bir faiz maliyetine katlanıyor. Dolayısıyla burada her ne kadar enflasyonla işte mücadelede bir takım gelişmeleri sağlamak üzere böyle bir artışın yapılacağına ilişkin tahminler olsa da hani ben kısa vadede böyle bir artışı yapacağını çok fazla düşünmüyorum açıkçası. Çünkü dediğimiz gibi bu borç çevrim maliyetinin hızlıca artmasına neden olur. Tabii doğal olarak da sermayenin Amerika'ya, Amerikan tahvillerine ve Amerikan işte dövizine, Amerikan dolarına da yönelmesine neden olur. Bunun da Türkiye ekonomisi ve gelişmekte olan ülkeler üzerinde bir takım baskı unsuru olacağı muhakkak. Ama nihayetinde

0: ürünlerdeki ayrışmaya baktığımızda Citigroup Ağustos'ta tarım dışı istihdamın 20 bin kişi artmasını bekliyor. Barclays 25 bin, Standard Chartered 30 bin, Goldman Sachs 40 bin kişilik artış öngörüyor. BNP Paribas da 50 bin seviyelere dikkat çekiyor. Deutsche Bank ve Morgan Stanley'in tahminleri de 65 bini buluyor. Oxford Economics'e baktığımızda da 95 bin kişilik istihdam artışı bekleniyor. Yani dolayısıyla burada 20 bin kişi ve 95 bin kişi arasında tahminler değişiyor. Siz ne bekliyorsunuz?
1: Ya tabii Fed'in enflasyonla fiyat istikrarıyla mücadelesiyle beraber ikinci ana hedefi de işsizlik ve dolayısıyla istihdam. Bunu da takip ediyor. Etmeli de. Bizde sadece fiyat istikrarı Merkez Bankası'na ana olarak görev olarak verilmiş. Ama Fed'in bunun yanında işsizlik hedefi de söz konusu. Dolayısıyla bu da alacağı kararlar üzerinde önemli bir etkiye sahip ekonomik gösterge. Yani şu ana kadar istihdam verisi konusunda beklentiler tahminlerin biraz daha üzerinde gerçekleşti ki zaten böyle bir faiz artışı söz konusu olmadı. Dolayısıyla hani ben de hani ortalama median 50 binler civarında olacağını beklediğimi ifade edebilirim.
0: İbrahim Bey, çok teşekkür ederiz kıymetli katılımınız ve değerli yorumlarınız için.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Efendim Profesör Doktor İbrahim Güran'dı konuğumuz. İbrahim Güran Yumuşak'tı konuğumuz, ekonomist. Ve şimdi piyasa takvimine bir göz atalım birlikte. Piyasa takviminde bugün ABD tarım dışı istihdam verisinde gözler. İçeride aylık fiyat gelişmeleri raporunu takip edeceğiz. Ve Euro bölgesinde perakende satışları takip edeceğiz diyelim. Seans öncesinin bu bölümünü noktalıyoruz. Saat başında devam edeceğiz.

0: Info Yatırım ile seans öncesi programı devam edecek.
1: BIST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunar.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay. Apara. X. Apara TV. Facebook. Apara. Instagram. Apara. YouTube. Apara.

0: Sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli ve Balıkesir 30, Sakarya 29, Bursa 31. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 16. Konya 31, Kayseri 29, Nevşehir 27, Sivas 28. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 22. Denizli 35, Aydın 37, Muğla 33, Manisa 34. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 24. Mersin 33, Adana ve Kahramanmaraş 34, Hatay 31. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 23. Bolu 26, Karabük 29, Rize ve Samsun 27. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 11. Malatya 35, Erzincan 32, Van 27, Ardahan 24. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 21. Mardin 35, Şanlıurfa 37, Siirt 36 ve Diyarbakır 38 derece.
1: Yapısal reform. Bir sistemin daha verimli çalışabilmesi ve şoklara karşı daha dayanıklı hale getirilebilmesi için o sistemin yeniden yapılandırılması olarak tanımlanabilir.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

0: kaçılmadık alışverişin adresi İdefix sundu. İdefix.
1: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
2: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
1: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
3: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Ekonominin 3 yıllık yol haritası açıklanıyor. 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli program

0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığındaki ekonomi yönetimi tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünü üstleneceği özel yayında ekonominin yeni dönemini uzman konuklar değerlendirecek. Orta vadeli program özel yayını pazar 10-14 saatleri arasında Ankara'da.
1: İnfo Yatırım ile seans öncesi programı devam ediyor.

öncesinin ikinci dilimiyle günaydın. Tekrar Eylül'ün gündemi oldukça yoğun. İlk hafta itibariyle yoğun takvim işlemeye başladı. Hafta başında büyüme verisini aldık. Beklentilerin altında gelen bir veriydi. Dün enflasyon verisi açıklandı. Bugün dışarıda gözler Amerika tarım dışı istihdam verisinde. Eylül piyasalara ne getirecek? Faiz ne olacak? Majör merkez bankaları ne yapacak? Petrolde son durum ne olur? İçeride Borsa İstanbul'da son fiyatlamalar neye işaret ediyor? Hepsini tek tek konuşacağız. Hazırsanız seans öncesi başlıyor. Yine gündem manşetlerimizle başlıyoruz ve SPK Sermaye Piyasası Kurulu Onur Yüksek Teknoloji AŞ ile MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin bedelsiz sermaye artırımını onayladı. Kurul ayrıca 5 şirketin borçlanma aracı ihracına izin verdi. Onur Yüksek Teknoloji sermayesini 4 katına çıkaracak. MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 1 milyar 240 milyon 500 bin TL olan sermayesi ise 620 milyon 250 bin TL bedelsiz artırımın ardından 1 milyar 860 milyon 250 750 bin TL'ye ulaşacak. Sermaye Piyasası Kurulu Net Global Endüstriyel Yatırımlar AŞ'nin halka arzına onay verdi. Halka arzın büyüklüğü 2.23 milyar TL olacak. Ve ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran'la süresiz bir savaş istemediklerini belirtirken Tahran'a karşı askeri, ekonomik, diplomatik ve gizli baskı dahil tüm seçeneklerin masada olduğunu söyledi. Fed yetkililerinden gelen güvercin mesajlar var elbette. Eylül ayında faiz artış beklentilerini aşağı çekti ve %50'ye kadar geriledi Fed'den faiz artışı beklentileri diyelim. Ve ABD'de bugün açıklanacak Ağustos ayı istihdam raporunun Temmuz'daki düşüşün ardından iş gücü piyasasında toparlanmaya işaret etmesi bekleniyor. Tarım dışı istihdam artışı için medyan tahmin 53 bin. Tahminler 20 bin ve 95 bin arasında da değişiyor kurumların açıkladıklarına göre. Tarım dışı istihdam Temmuz ayında 23 bin kişi azalmıştı diye hatırlatalım. Ve Tesla ve SpaceX hisseleri şirketin robotaksi ve Starship projelerine ilişkin gelişmelerin etkisiyle yükseldi. Tesla yaklaşık %7.24, SpaceX ise %5.83 değer kazandı diyelim ve başlıklarımız böyleydi. Şimdi bir bakalım ABD piyasalarında nasıl bir kapanış vardı, göz atalım. Önce S&P 500'e bakalım. Sınırlı bir yükselişi takip ediyoruz. 7753 puanı görüyoruz. Bir de Nasdaq'a bakalım. Orada da sınırlı bir yükseliş var. %0.20'lik bir yükseliş var. 29542 puanı takip ediyoruz. Dow Jones'a da bir göz atalım. Sınırlı yükselişi orada da takip ediyoruz. 53701 puanı takip ediyoruz diyelim ve buradan kıymetli metallere dönelim. Altının onsunda durum ne? Hemen aktaralım. Altının onsunda 4472 dolar bandını görüyoruz. Sınırlı bir geri çekilme var altının onsunda. Gümüşte de %0.33'lük bir kayıp var. 66 doları takip ediyoruz. Palladium'da %0.43'lük geri çekilme varken platinde %0.81'lik bire yakın bir geri çekilmeyi takip ediyoruz. Bir de bakalım Brent petrolde, durum nasıl? Ham petrolde 91 dolar 64 senti takip ediyoruz. %0.37'lik yükseliş var. Brent petrolde 95 doların üstündeki seyri takip ediyoruz. Bu hafta 96 dolara dayanan bir Brent petrolü takip ettik. Orta Doğu'daki gelişmelerin de etkisiyle elbette %0.13'lük bir yükselişi takip ediyoruz orada da. Şimdi şirket haberlerine bir göz atalım. Şirket haberlerinde Kocaer Çelik ABD pazarındaki faaliyetlerini geliştirmek ve küresel rekabet gücünü arttırmak amacıyla Teksas'ta yeni bir şirket kurdu. Vakıf GYO 1.2 milyar TL'lik arsa satın aldı. Arsanın değerlemesi 3.9 milyar TL olarak takdir edildi. Ebeveyn Türkiye'deki mağazalarını Ağustos ayında 4.99 milyon kişi ziyaret etti. Ve bakalım gazetelerde hangi manşetler öne çıkıyor? Göz atalım gazetelerimize. Ve Sabah gazetesi

ayında enflasyon %31.5'e geriledi manşetini görüyoruz. Son 4 yılın en düşük Ağustos ayı fiyat artışı yaşanırken yıllık enflasyon %31.5'e geriledi. Temel mal enflasyonu Kasım 2020'den bu yana en düşük seviyeye indi. Milyonların takip ettiği yıllık kira enflasyonu da 46 ayın dibine geriledi. Enflasyon Ağustos ayında beklentinin altında gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre tüketici fiyatları endeksi Ağustos'ta %1.84 ile piyasa beklentisi olan %1.91'in altında arttı. Ağustos ayının itibarıyla son 4 yılın en düşük fiyat artışı gerçekleşirken Temmuz'da %31.75 olan yıllık enflasyon Ağustos'ta %31.51'e geriledi. Yılın ilk 8 ayı itibariyle TÜFE artışı %22.07 olarak gerçekleşmiş oldu. Bu manşeti görüyoruz. Ve bir de bakalım diğer manşetlerde neler var? Yine Sabah gazetesinde Ağustos ihracatında 3 rekor manşetini görüyoruz. Ağustos ihracatında 3 rekor birden kırıldı. 23.5 milyar dolarla en yüksek Ağustos ayı, 185 milyar dolarla en yüksek Ocak-Ağustos dönemine ulaşılırken yıllıklandırılmış ihracatsa 280.3 milyar dolarla Cumhuriyet tarihi rekoru kırdı. Küresel ekonomilerde yaşanan daralmaya rağmen Türkiye ihracatta rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Dün açıklanan Türkiye'nin Ağustos ayı ihracatı yıllık %8.1 artışla 23.5 milyar dolara çıkarak en yüksek Ağustos ayı rakamı olarak kayıtlara geçti. Yıllıklandırılmış ihracatsa 280.3 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ocak-Ağustos döneminde de ihracatımız 185 milyar dolarla rekor kırdı. Ağustos'ta yıllıklandırılmış ihracatımız 280.3 milyar dolarla Cumhuriyet bizim en yükseği oldu dedi. Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinden itibaren hızlandığını, bunun başta ihracat olmak üzere birçok makroekonomik veride görüldüğünü bildiren Bolat, ülkenin ikinci çeyrekte %2.3, yılın ilk yarısı itibarıyla da %2.5 büyümeye ulaştığını hatırlattı diyelim ve devam edelim. Takvim gazetesinde hangi manşetler yer alıyor bir göz atalım. Yatırım finansman kapısı açıldı başlığını görüyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yatırım projelerinin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla yeni bir düzenlemeye gitti. Resmi gazetede yayımlanan tebliğ değişikliğiyle öncelikli finansman belgesi uygulaması hayata geçirildi. Yeni düzenlemeyle İmalat sanayine yönelik teşvik belgesi sahibi yatırımcılar finansman başvurularından önce bakanlıktan öncelikle finansman belgesi almak için başvurabilecek. Bu kapsamda başvurulacak projelerde Ar-Ge harcamaları dahil öngörülen toplam yatırım tutarının en az 100 milyon lira olması şartı aranacak. Stratejik yatırımlar için kullanılan teknik ve stratejik öncelik belgesi başvurularında ise yatırım büyüklüğü eşiği 1 milyar lira olarak belirlendi diyelim ve Hürriyet gazetesine de bir göz atalım. Oradaki manşete de bakalım. G20'de yapay zeka hedefleri açıklandı başlığını görüyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ABD'de düzenlenen G20 İnovasyon Bakanları toplantısının ardından Türkiye'nin yapay zeka hedeflerini ve yatırım ekosistemini anlattı. Türkiye'nin 2026-2030 yapay zeka eylem planını hayata geçirdiğini söyleyen Kacır, eylem planının ana unsurları fark et, istifade et, üret ve yönet. Bu hedefler doğrultusunda 2 yıl içerisinde 5 milyon vatandaşımıza yapay zeka eğitimleri vereceğiz. 100 bin yapay zeka uygulama profesyoneli, 10 bin yapay zeka uzmanı yetiştireceğiz dedi. Kamu veri setinin geliştiricilere açılmasını sağlayacaklarını, böylelikle Türkiye'de farklı alanlarda yapay zeka odaklı katma değer üretecek projelerin hızlanmasına katkıda bulunacaklarını dile getiren Kacır, bu süreçte özellikle HİT30 programıyla veri merkezi ve yapay zeka yatırımlarını hızlandıracak ve 2030 yılına dek 10 milyar dolarlık özel sektör yatırımlarının geliştirilmesini sağlayacağız ifadelerini kullandı. Ve gazete manşetlerimiz de böyleydi efendim.

Ve seans öncesinin ikinci dilimine devam ediyoruz. Bu dilimde bize Özgür Bey eşlik edecek. Özgür Çandır, stratejist Özgür Çandır bize eşlik edecek. Özgür Bey, hoş geldiniz.

0: geldiniz yayınımıza.
1: Hoş buldum. Günaydın, iyi yayınlar.
0: Günaydın, teşekkür ederiz. Şimdi Borsa İstanbul'un dünkü kapanışına baktığımız zaman 14.000 seviyelerinin hemen altına işaret ettiğini görüyoruz. Bugüne dair beklentileriniz neler? Bu hafta nasıldı performansı Borsa İstanbul'un ve bugün nasıl açılır sizce?
1: Evet, Borsa İstanbul'da geçtiğimiz hafta 14.600 seviyelerine kadar, hatta 14.700 seviyesinin üstüne çıkan bir yapı görmüştük. Fakat sonrasında biraz küresel taraftaki etki, biraz da bizim kendi işlemimizdeki yaşanan gelişmeler tekrardan geri çekilmesine, 14.000 seviyesinin altında kapatmasına sebep oldu. FED tarafından gelen, Kevin Warsh tarafından gelen açıklamalar, ilk etapta FED'in bir sonraki toplantıda faiz artırma ihtimalini yükseltmişti. Aynı zamanda bizde fonlarda yapılan düzenlemelerin etkisi bu hafta içerisinde Borsa İstanbul'da görüldü ve tekrardan 14.000 seviyesinin altına geldik. Burada tabii özellikle 13.700 seviyesi önemli bir destek seviyesi olarak göze çarpıyor. Tekrardan toparlanma eğilimine girmemiz için BIST 100 puanı anlamında 14.150 seviyesi üzerinde kapanışlar önemli. Bugün içinde bu seviyeyi direnç seviyesi olarak takip edecek yatırımcılar. 14.150 seviyesi üzerinde kapanışlar oluşursa burada tabii ki tekrardan toparlanma eğilimi görülebilir. Tabii biraz piyasa geçtiğimiz haftalarda Merkez Bankası'nın özellikle bu ayki toplantısında faiz indirim ihtimalini de fiyatlamıştı. Önümüzdeki hafta Merkez Bankası kararına kadar biraz daha dar bantta hareket eden, kararı bekleyen yapıda bir Borsa İstanbul görebiliriz. İşte yukarıda 14.350 seviyesi, aşağıda 13.700 bant aralığında bir yapı oluşabilir. Yurt dışına baktığımız zaman yurt dışı tarafının tekrardan FED'in faiz arttırma ihtimalinin geri çekilmesiyle birlikte toparlanma eğiliminde olduğunu görüyoruz. Bunun işte sabah Asya borsalarına da yansıdığını gözlemledik. O yüzden bizde de tekrardan işte özellikle az önce belirttiğim 14.150 seviyesine tepki hareketlerinin görüldüğü bir gün geçirebiliriz. Burada özellikle önümüzdeki hafta Merkez Bankası'nın tabii ki faiz kararı, Borsa İstanbul'un ya da sözlü yönlendirme kararla birlikte tabii ki Sayın Fatih Karahan'ın yapacağı sözlü yönlendirmede etkili olacak. Bu açıdan da Borsa İstanbul'la ilgili biraz daha bu süreçte hisse değişimlerinin de olduğu, çünkü geçtiğimiz dönemlerde biraz zaten fonlardaki düzenlemenin ana sebebi de bu. Belli başlı hisselerde biz fiyatlarda aşırılaşma görmüştük. Artık eder değerlerinin çok üstünde fiyatlamalar görüyorduk. Biraz da bunu dengelemek adına bu dönemde hisse geçişlerinin olduğu bir yapı görebiliriz. Burada tabii yatırımcılar endeksin puanından ziyade işte 14.150 mi olur, 13.700 mi olur ya da İşte yıl sonunda 16.000'e gidebilir miyiz şeklindeki yaklaşımdan ziyade hisse bazlı, sektörel bazlı hareketlere odaklanmaları bu anlamda önemli olacaktır. Bu hafta içerisinde de biraz bu durumu gördük. Baskı vardı genel anlamda ama burada hisse değişimlerinin de olmaya başladığını bu hafta net bir şekilde takip ettik. Bu yüzden de özellikle son süreçte yani 2026 içerisinde ya da 2025'in sonundan itibaren başlayan hisse bazlı rallide primlenen hisselerden daha primsiz ve beklentisi olan hisselere geçişlerin olduğunu yıl sonuna kadar olan süreçte görebiliriz. O yüzden de yatırımcıların tabii kendi adına pozisyon değişimleri, rotasyonları bu anlamda önemli olacak. Fiyatlaması gerçekten belli bir seviyeye gelmiş, belli bir seviyenin üstünde, eder değerinin çok üstünde hisselerden biraz daha geride kalmış, özellikle BIST 30 tarafında bilançoları da son çeyrekte iyi gelmiş hisselere odaklanmaları bu anlamda önemli olacaktır. Bugünle ilgili de yurt dışındaki o pozitif etkinin katkısıyla birlikte tabii biz de ilk etapta 14.150 seviyelerine bir tepki yapabiliriz. Ama özellikle işte bizim tarafta fon düzenlemeleri etkisi önümüzdeki haftaya kadar Borsa İstanbul üzerindeki o sınırlı negatif baskısını sürdürebilir. Bu açıdan da biraz daha

0: Merkez Bankası kararına kadar 13.700 ile 14.300 arasında sıkışan bir yapı, biraz daha hisse bazlı hareketlerin öne çıktığı bir yapı görebiliriz düşüncesindeyim.
1: Peki Özgür Bey, şimdi bu hafta içerisinde sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi fon düzenlemesini takip ettik ama o kısmı biraz detaylandıralım istiyorum. Yeterince özümsedi mi piyasa bunu? Nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Tabii bu zaten aslında bunun sinyalleri oluşmuştu. Biraz MSI'den gelen uyarılar sonrasında biraz daha rasyoneliteye yaklaşım olabileceğini gösteriyordu bize. Burada tabii ki fon düzenlemesiyle birlikte az önce de altını çizerek vurguladım. Primlenmiş son dönemde gerçekten fiyat artışı, piyasa değerlerinin çok çok üzerine gelmiş hisselerde hisselere yönelik bir yaklaşımda aslında. Biz buralarda tabii ki sert satışlar görüyoruz ama bunu tabii ki normal karşılamak gerekiyor. Burada bir dengelenme de söz konusu. Yine biraz önce belirttim, primli olan gerçekten hani fiyatlaması çok çok artık yukarılarda olan, piyasa değerinin, öz sermayesinin çok çok üstünde olduğu şirketlerin olduğunu gözlemliyordum. Biraz bu taraflarda tabii kar satışı ve defter değerine gelme yapısı oluşacak. Diğer tarafta işte primsiz ve gerçekten hani uzunca bir süredir hareket etmeyen yapıdaki hisselere geçişler olacak. Piyasa bunu yavaş yavaş sindiriyor diyebiliriz. Tabii ki bu süreçler biraz sancılı oluyor. Özellikle yukarıda fiyatlama içerisinde devam eden yatırımcılar açısından. Ama genel anlamda rasyoneliteye yakın bir yaklaşım. Fiyatlar yukarıya nasıl sert bir şekilde gittiyse dönüşleri de bu şekilde olabiliyor. Burada tabii ki yapılan düzenlemenin ben piyasalara yansımasının her ne kadar kısa vadede biraz sınırlı negatif baskı yaratsa da önümüzdeki dönem için pozitif olacağı düşüncesindeyim. Bu açıdan da bunun ilk etaptaki tabii ki etkisi bu anlamda piyasayı baskılar nitelikli olur. Ama rasyoneliteye ulaşması adına da bu durumun önümüzdeki dönem için pozitif katkıları görülebilir şeklinde değerlendirebiliriz. O açıdan da kısa vadeli oluşacak baskı sonrasında normalleşen bir yapıya dönüşecektir düşüncesindeyim.
1: Peki Özgür Bey, siz BIST endeksinde 14.100-14.150 puan seviyelerine dikkat çektiniz. Peki acaba önümüzdeki süreçte 14.000 bölgesinin korunabilmesi mümkün olur mu?
0: Olabilir. Özellikle burada Merkez Bankası'nın atacağı adımlar önemli olacak. İşte yine Borsa İstanbul'la ilgili konuşurken şu vurguyu yapmıştık. İlk etapta geçtiğimiz haftalarda 14.700 seviyesine gitmemizin en temel sebeplerinden biri, işte Merkez Bankası uzunca bir süredir Mart ayından beri repo ihalesi açmamıştı. Bu anlamdaki adımı piyasada, evet, kısa vadede biz yıl sonuna kadar Merkez Bankası'ndan faiz indirimi görebileceğiz şeklinde algılandı ve bu da endeksin tekrardan 14.700 seviyesine yukarı yönlü hareket etmesine sebep oldu. Sonrasında bahsettiğim etkilerle sınırları geri çekildik ama bu ihtimal masada olduğu ölçüde önümüzdeki dönemle ilgili özellikle yukarı yönlü beklentiler 14.000 seviyesi üzerinde fiyatlanılır, görülebilir. Hatta yıl sonuna kadar 16.000 seviyesi de endekste teknik anlamda hedef seviye olarak göze çarpıyor. Burada şayet Merkez Bankası yıl sonuna kadar 2 faiz indirimi bile yapsa, bu anlamda özellikle endeks açısından, borsa açısından tabii katalist bir etki oluşturacaktır. Tabii ki faizleri indirirken hemen hızlı bir şekilde indirmeyecek puan anlamında ama yine de piyasa bu beklentiyi satın almak isteyecektir. Tabii yurt dışındaki özellikle jeopolitik risklerin azalma ihtimali biraz daha uzlaşmacı tutumda olma ihtimali, ki bu ihtimalin de oluşabileceği düşüncesindeyim özellikle Amerika'daki ara seçimler sebebiyle. Bu da yine jeopolitik risklerin sınırlı da olsa azalma etkisi Borsa İstanbul üzerinde katkı sağlayabilir. Burada özellikle az önce de vurguladım.

0: Fatura senetlerinde geride kalan senetlerin sağlayabileceği katkı önümüzdeki dönem için biraz işte bankacılık endeksinin özellikle tekrardan toparlanma eğiliminde olma çabası, özellikle önümüzdeki günler adına Borsa İstanbul'la ilgili bizim tekrardan 14.000 seviyesinin üzerine oturup yukarı yönlü hareketleri destekleyici nitelikte olacaktır. Ama tabii ki içinde bulunduğumuz durum, işte faizlerin hala belli bir seviyenin üzerinde olması, işte enflasyonun beklentinin altında yavaş geriye çekilmesi, ister istemez tabii ki Borsa İstanbul'da da dar bant hareketlerini, işte ya da hisse bazlı hareketleri öne çıkartıyor. Genele yayılan hareketler bu sebeple tabii ki göremiyoruz. Ama önümüzdeki dönemle ilgili bu adımların, yani özellikle Merkez Bankası tarafındaki faiz indirimi ihtimali adımlarının oluşması, Borsa İstanbul üzerinde de biraz daha, şu an için tamamen genele yayılan bir hareket olur diyemeyiz, ama biraz daha en azından daha yukarı yönlü istekli bir yapı oluşturabilir. Burada da işte az önce de vurguladım, 14.000 üstünde işte yukarı yönlü hareketlerin devamı adına da özellikle bilançosu biraz daha derli toplu gelmiş hisselerin katkısı önemli olacak. BIST 30 hisselerine baktığımız zaman da zaten bilançolar son çeyrekte özellikle beklentinin bir tık üstünde de geldi. Bu etki de mutlaka sonrasında fiyatlamaların içerisine girecektir, ama şu an için işte bu fon düzenlemesi nedeniyle hisse geçişlerinin oluşması ister istemez tabii piyasada o sınırlı negatif baskıyı yaratıyor. Ama ben özellikle Merkez Bankası kararından sonra daha toparlanma eğiliminde oluşan bir Borsa İstanbul izleyebileceğimiz düşüncesindeyim. Merkez Bankası bu toplantısına pas geçse bile, ki böyle bir durum da oluşabilir düşüncesindeyim, yani biraz daha iki aralığa bırakabilir. Ama sözlü yönlendirmesinde bu anlamda önümüzdeki süreçle ilgili yapabileceği, evet biz yıl sonuna doğru faiz indirimini düşünüyoruz şeklinde yaklaşımı bile piyasa üzerinde tabii ki pozitif katkı sağlayacaktır. O açıdan da biraz daha önümüzdeki haftaya kadarki olan süreçte sınırlı baskılı bir yapı, ama sonrasında rahatlayan, biraz daha önünü görmeye başlayan ve tekrardan 14.000 üzerinde fiyatlamanın oluşabileceği bir Borsa İstanbul izleyeceğiz düşüncesindeyim.
1: Peki Özgür Bey, Eylül ayının 4. işlem günündeyiz. Bu anlamda sektörler tarafına baktığımız zaman, artık haftanın da son işlem günündeyiz. Sektörler tarafındaki ayrışmayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Neye dikkat çekmek istersiniz bu noktada?
0: Evet, sektörlerle ilgili özellikle tabii ki az önce iki yorumumda da paylaştım. Bilançosu daha bu anlamda öne çıkan şirketler ve sektörler önümüzdeki dönem için öne çıkabilir şeklinde. Bunu holding sektörünün öne çıktığını görüyoruz bilançolarda. İşte bunun dışında zaten fiyatlaması içerisinde olan petrol rafineri şirketlerinin, yani sanayi tarafında da ayrışma var. Özellikle artan petrol fiyatları etkisiyle petrol rafineri şirketlerinin öne çıktığını görüyoruz. Önümüzdeki dönemle ilgili bu beklenti tabii ki fiyatlama yukarıya gitme eğiliminde olursa devam edecektir. Ama fiyatlama, özellikle enerji fiyatlamasına geriye çekilme oluşursa, burada da bir dinlenme süreci olabilir. Ama bunu destekleyen yapıdaki işte bu şirketlere sahip olan holdinglerin de bilançolarının bu anlamda iyi geldiğini görüyoruz. Önümüzdeki dönem özellikle bu sektörde olumlu anlamda fiyatlama oluşabilir. Tabii ki her holding özelinde değil, ama işte bizdeki BIST 30 tarafındaki Koç Holding, Sabancı Holding gibi şirketlerde bu anlamda yukarı yönlü hareketleri destekleyici yapılar oluşabilir düşüncesindeyim. Altın fiyatlamasına baktığımız zaman, altın fiyatlamasının tekrardan ons altının yönü yukarı çevirdiğini görüyoruz. Bu etkiye yine altın madeni şirketleri özelinde önümüzdeki dönem için bir katkı sağlayabilir. Hisse bazlı ya da sektörel bazlı hareketler özelinde bunu tabii ki söylüyorum. Bunun dışında tabii ki hep konuşulan bir durum vardı. İşte enerji ile ilgili yapılacak işte yapısal reformlar etkisinin şirketler özelindeki yansıması. Bu da tabii ki

0: önümüzdeki dönem için yine masada olacak. O yüzden enerji şirketleriyle ilgili hisse fiyatlamalarında tabii ki burada yine ayrışan bir yapı gördük. Yani bazı şirketlerin yıl içerisinde öne çıktığını ama bazılarının geride kaldığını gördük. Özellikle toparlanma eğiliminde olan fiyatlaması biraz daha geride kalan enerji şirketlerinin de bu anlamda katkı sağlayabileceğini düşünüyorum. Yine vurguladığımız bir nokta vardı. İşte faiz indirme ihtimali yıl sonuna kadar oluşur mu Merkez Bankası tarafında şeklinde. Burada da faiz hassasiyeti yaşayan işte inşaat sektörü gibi sektörlerin de tekrardan toparlanma eğiliminde olma ihtimali yüksek görünüyor. Tabii ilişikli sektörleri de buna dahil edebiliriz. İnşaat sektörü ve bununla ilişikli olan sektörlerde işte demir çelik olabilir mesela. Bunun tarzındaki şirketlerin de tekrardan toparlanma eğiliminde önümüzdeki dönemde fiyat hareketlerinin yukarıya gittiği bir yapı görülebilir. Özetle tabii ki Borsa İstanbul'un yukarıya gitmesi için de en önemli etkinin bankacılık sektöründen gelmesi gerekiyor. Ama burada kısa vadedeki o kararsız yapı bankacılık sektöründe de sınırlı baskı yaratıyor. Dün biraz Halk Bankası etkisiyle Halk Bankası talan kapanışı yapıyor 2 gündür. İşte haber akışı kendi şirket özelindeki haber akışı etkisiyle Halk Bankası etkisiyle BIST Banka'da da yukarı yönlü bir yapı karışık bir seyir gördük. Yani işte Halk Bankası tabii yukarıya taşıdı BIST Banka ama diğer bankalarda daha karışık bir seyir vardı. Burada bankaların tekrar tabii potaya girmesi biraz daha işte Merkez Bankası'nın alacağı kararla önümüzdeki dönem için ilişikli olacaktır. Bankalar dışında biraz önce de belirttim. Benim öne çıkardığım sektörler işte holding sektörü, aynı zamanda işte altın madeni ile ilgili olan, ilişikli olan şirketler, sanayi tarafında da demir çelik, aynı zamanda işte petrol rafineri şirketlerinden bahsettik. Ama oradaki fiyatlama biraz da enerji fiyatlarıyla ilişkili olacak. Şayet tabii enerji fiyatlarında en azından yıl sonuna kadar olan süreçte yukarı yönlü hareketin biraz daha normalleştiği, geri çekildiği, sınırın negatif geri çekildiği bir yapı görürsek tabii şirket özelinde de bu fiyatlamanın biraz daha dengelenmesine, geriye gitmesine sebep olabilir. Holding sektörü, sanayi tarafında demir çelik, işte altın madeni sektörü, sonrasında inşaat sektörünü önümüzdeki dönem için, yıl sonuna kadar olan süreç için yükseliş potansiyeli olan sektör ve hisseler arasına koyabiliriz.
1: Evet Özgür Bey, holding ve inşaat sektörünün potansiyeline dikkat çektiniz. Şimdi şunu sormak istiyorum. Stratejist gözüyle değerlendirin lütfen. Yatırımcı kendini nasıl korumalı, neye dikkat etmeli, nasıl bir strateji uygulamalı?
0: Evet, yani yatırımcılarla ilgili şu vurguyu yapmıştık. Özellikle son dönemde fonların etkisiyle primlenen, gerçekten defter değerinin çok çok üstünde olan hisselerin olduğunu ve burada bir düzeltme ihtimalinin oluşabileceğini hep vurgulamıştık. Nitekim bunu görüyoruz şu anda da. Bu yüzden de burada tabii ki primli olan hisselerden fiyatlama baskısı oluşacağı için birazcık daha primsiz tarafta olan, uzunca bir süredir yatay seyrini koruyan ama yukarı yönlü harekete başlama potansiyeli olan hisselere geçişleri tabii ki mantıklı olacaktır. Burada önümüzdeki dönemle ilgili işte görüyoruz, Borsa İstanbul özelinde son 2 yıldır, son 3 yıldır fiyatlaması yatay giden, işte yukarıya gitmiş, 2024 senesinde bir zirve yapmış ama 2 yıldır yatay negatif seyirde olan birçok hisse senedinde olduğunu görüyoruz. Burada yine vurguladığımız bir konu bilanço etkisi. Bilançolarda toparlanma eğilimi olmaya başladığında sektör ya da hisse bazlı, hisse özelinde mutlaka orada tekrardan yukarı yönlü bir hareket, belki anlık bilanço etkisiyle bu etki sınırlı olsa da sonrasında yukarı yönlü bir hareket başlayabiliyor. Bir de konjonktürel etkiye dikkat çektik. İşte az önce dedim ki altın fiyatlarında tekrar toparlanma eğilimi var. İşte yıl sonuna kadar belki burada da tekrardan ya da işte Mart ayına kadar bir süreçte, 2027 Mart'a kadar olan süreçte biz ons altında

0: yeni zirveler görebiliriz. Ya da işte bir önceki zirvesine yaklaşan bir yapı görebiliriz. Bu etki de yine altın madencilik şirketlerine olumlu anlamda yansıyacaktır. O yüzden hem bilanço etkisi hem konjonktürel etki yatırımcıların bu anlamda önümüzdeki dönemle ilgili yatırım kararlarında önemli bir etki oluşturacaktır. İşte son iki aylık süreçte Temmuz-Ağustos özelinde Borsa İstanbul'un çok böyle hani yukarı yönde hareket etmemesine rağmen, belli bant aralığında hareket etmesine rağmen konjonktürel etkiyle, petrol fiyatlarındaki yukarı yönde hareketin etkisiyle oluşan jeopolitik risklerin işte zaman zaman tansiyonun yükselmesi etkisiyle son iki ayda petrol rafineri şirketinin %100 civarı prim yaptığını gördük. O yüzden burada konjonktürel etkide tabii ki yatırım kararlarında Borsa İstanbul yatırımcısı açısından önemli bir etki oluşturacaktır. Mutlaka tabii burada o korele etkiyi görüyoruz. Yani işte enerji fiyatları artınca bununla olan ilişkili olan sektörlerde işte petrol fiyatları yukarıya gidince ilişkili olan sektörlerde yukarı yönlü hareketler oluşabiliyor. O açıdan hem konjonktürel yapı hem bilanço etkisi ve sonraki yansımaları bunu birleştirerek burada tabii ki yatırım kararlarını vermeleri önemli olacaktır. Bir de tabii yine vurguladık, altını çizdik. Hisse fiyatlamasının sürecini de tabii ki özellikle son 6 ay, son 1 yıl, son 2 yıllık fiyatlamasını da yatırımcının takip etmesi gerekiyor. Son 1 yılda tabii ki fiyat aşırılaşması olan hisselerde artık beklentiler yavaş yavaş azalmaya başlar. Çünkü fiyatlama ederinin çok çok üstüne gitmiştir ki son dönemde bunu görüyoruz. O yüzden de almayı düşündükleri hisselerde mutlaka ve mutlaka hisse fiyatlamasına, yani son 6 ay ve son 1 yıldaki hisse fiyatlamasına dikkat etmeleri, işte şirketler gerçekten değerinde mi, ederinde mi, bunları takip etmeleri bu anlamda önemli olacaktır. Biraz daha tabii ki bu araştırma isteyen bir konu ama yatırım işte biraz da hassasiyet içeriyor. Bu 2-3 anlattığım durum tabii ki kendi adlarına özellikle yıl sonuna kadar olan süreçte portföylerine yön verecektir düşüncesindeyim.
1: Peki Özgür Bey, bir de 28 Ağustos'la sona eren haftada yabancı yatırımcının hisse performansına baktığımızda 329 milyon dolarlık bir hisse alımı var. Önceki de 150.2 milyon dolarlık alıma işaret ediyordu. Bu tarafı nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Evet, beklentilerimizin önümüzdeki günlerde yukarı yönlü olacağını paylaşmıştık. Özellikle Merkez Bankası kararından sonra yıl sonuna kadar olan süreçte. Biraz da bir yabancı yatırımcı da bu etkiyi öncesinde fiyatlamaya başlamış. Zaten gelen raporlar da bu doğrultudaydı. Yabancı kurumlardan gelen raporlar. Özellikle yıl sonuna kadar olan süreçte işte faiz indirim beklentilerini paylaştılar. Bu etki de tabii ki Borsa İstanbul üzerinde hisse alımlarına yol açmıştır. Tabii alınan miktarlar çok büyük miktarlar değil şu an için. Ama en azından tabii ki alım tarafında olması da yabancı yatırımcının bu anlamda Borsa İstanbul üzerinde tabii ki katalist bir etki, yukarı yönlü hareketlerde katalist bir etki yaratacaktır. Alım miktarlarımızdaki dönem sürdürülebilir olacak mı? Yani sürekli düzenli olarak alacaklar mı? Piyasa tabii bunu da takip edecektir. Sonuçta borsanın yapısına baktığımız zaman para girişiyle yukarı yönlü hareketlerin oluştuğu, para girişi desteğiyle sürecin yukarı yönlü oluştuğu bir yapı görürüz. Yani her ne kadar biz temel verileri de konuşsak, işte teknik verileri de konuşsak, oraya para girmediği ölçüde yatayda kalan sınırlı negatif yapıda olan bir süreç oluşur ama oraya tabii ki para yüklü bir para girişi olduğunda yukarı yönlü hareketlerinde bu anlamda desteklediğini görürüz. Önümüzdeki dönem alım tarafında olmaya devam edecek mi, paylarını artıracaklar mı, biraz daha bunu takip etmek gerekiyor.
1: Özgür Bey, çok teşekkür ederiz kıymetli katılımınız ve değerlendirmeleriniz için. Şimdiden mutlu hafta sonları.
0: Ben de mutlu hafta sonları dilerim. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederiz. Efendim, stratejist Özgür Çandır konuğumuzdu. Şimdi devam ediyoruz. BLG Finansal Eğitim ve Danışmanlık Kurucusu Belgin Maviş yayınımızda bize eşlik edecek. Belgin Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Günaydın.

0: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
1: Günaydınlar. Şimdi Borsa İstanbul'da açılış beklentilerini konuşuyoruz. Dünkü kapanışa baktığımızda 13.932 puana işaret ediyor ve işlem hacmi 191.4 milyar TL idi. Bugün acaba endeks güne nasıl başlar, seans nasıl geçer ve hafta nasıl bir haftaydı sizce?
0: Evet, dün oldukça ilginçti. Şöyle ki kapanıştan sonra özellikle vadeli taraftaki işlemlerde alıcılı seyir dikkat çekti. Orada ciddi bir toparlanma vardı ve o kapanış sonrasında bugüne biraz daha temkinli alıcılı bir seyirle başlamamız ve yeniden 14 bin puanın üzerine geçerek haftayı tamamlamamız mümkün gibi gözüküyor. Hisse bazlı hareketlerin ön plana çıktı. Endekse yön veren bazı hisselerdeki rekabet kurumunun gerek soruşturmaları, gerekse işte hisse alım programları ve bununla birlikte küresel bazdaki etkilerin yansımalarını da yaşadık. Arka planda ise özellikle fonlarla ilgili düzenleme ve bunun hisse senetleri üzerindeki satış baskısını da yine 14 bin puanın altına sarkadığı süreç içerisinde yaşadık. Yabancının varlığı çok az da olsa yine devam ederken hisse değişimlerinin ve bazı hisselerde de nakde dönüş eğiliminin arttığı ama bununla birlikte BIST 50 ve BIST 30 hisselerinde ise para girişleriyle hacim artışlarını beraberinde takip etmiş olduk. Haftanın son işlem gününe girerken Borsa İstanbul cephesinde endeks bazında kapanışın 14.050 puanın üzerinde olması önümüzdeki hafta için olumlu bir sinyal olarak yorumlanabilir. Hisselerde seçici olmak kaydıyla yıl sonunu hedefleyen yatırımcılar için de iskontolu hisse bulabilme şansının olduğu bir haftayı geride bırakıyoruz diye düşünüyorum. Çünkü önümüzdeki hafta gerek 7'sindeki orta vadeli programının açıklanacak olması, gerek onundaki bizim Merkez Bankamızın faiz kararı gibi önemli gelişmeler Borsa İstanbul tarafında fiyatlamaya başlayacaktır.
1: Peki Belgin Hanım, şimdi bu hafta aslında içeride fon düzenlemesini de takip etti. Yeterince özümsedi mi piyasa bunu? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Biraz bu tarafa bakalım dilerseniz.
0: Sorunuzu tam anlayamadım.
1: Fon düzenlemesi, bu hafta içeride fon düzenlemesini takip ettik. Geliyor evet. Sesim değil mi? Evet. Yeterince piyasa özümsedi mi? Bunu sormak istiyorum. Acaba nasıl bir değerlendirmeniz var bu anlamda?
0: Şimdi oldukça önemli bir fon düzenlemesi oldu. MSCI Endeksinin Kasım'a kadar vermiş olduğu süre içerisindeki en önemli vurgusu şeffaflıktı. Ve bununla birlikte harekete geçen Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayınlamış olduğu rehber sonrasında da uygulamaya koymuş olduğu ana başlıklara baktığımızda yatırımcıların özellikle fon alımında hisse ağırlıklı, varlık ağırlıklı fonlarda bazı önemli kriterleri öncesinde ve sonrasında fon tutarken de bulabilecekler. Bunlardan bir tanesi herhangi bir değişim olduğunda 3 gün içerisinde fonun kapağı yani kamuya aydınlatma platformuna bilgi vermesi. Bununla birlikte fondaki yöneticilerin veya portföy yöneticilerinin birden 2 ve daha fazlasına yükseltilmesi, fonların varlık yapıları içerisinde tek bir varlığa odaklanılmaması, riskin dağıtılması, olası insider ya da manipülasyon gibi eğilimlerin önüne geçebilecek adımlar oldu mu? Ve bununla birlikte bazı fonlarda özellikle hayalet fon olarak adlandırılan fonlarda 60 gün süreyle kesintisiz işlem görmemesi durumunda bu fonların tasfiye edilmesi ya da başka fonlarla birleştirilmesi gibi önemli adımlar söz konusu oldu. Bu elbette ki borsa tarafındaki hisse senetlerinde de zaman zaman satışları beraberinde getirirken bu düzenlemeler bazında baktığımızda piyasanın tam olarak bunu anlayabildiğini zannetmiyorum ama zaman içerisinde bu oluşum gerçekleşecektir. Ve bununla birlikte baktığımızda hani hep söylenir ya işte pala geldi vurdu piyasaya ya da bıyıklı yabancı bunlar. İşte tüm bunların önüne geçecek şekilde yine bu fonlardaki en büyük yatırımcı bireysel ya da kurumsal bunların da yine kamuoyuyla paylaşılması, açıklanması gibi önemli maddeler önümüzdeki haftadan itibaren bireysel yatırımcılar ve kurumsal yatırımcılar tarafından çok daha anlaşılır olacak. Piyasa tabii bir tepki satış yönünde gerçekleştirdi. Çünkü oradaki fonların içerisindeki oranların belirlenmesi, hayalet fonların sona ermesi ve değişim süreçleri, portföy dağılımlarının yeniden ayarlanması gibi unsurlar fonlar tarafındaki hareketliliği ve hisse senetlerinde de satış baskısını oluşturmuştu. Yavaş yavaş önümüzdeki haftadan itibaren piyasa kendi dinamiklerine dönecektir.
1: Peki Belgin Hanım, şimdi Borsa İstanbul'daki seviyeleri de dikkat çekerken bir yandan 14.000 puan seviyeleri korunabilir mi önümüzdeki süreçte? Önümüzdeki haftaya dair beklentileriniz neler?
0: Evet, dünya zor bir süreçten geçiyor. Evet, enflasyonda yükseliş eğilimi ve faiz artış ihtimalleri gibi konu başlıklarımız var küresel bazda ve içeride. Bu gözle baktığımızda borsada bir baskılanma var. Petrol fiyatları Brent tarafında 96 dolara dayanmış. Altın tarafında ise özellikle toparlanma yerini yüksek ama yatay bir seyre bıraktığı bir süreç içerisinde. Borsalar tarafında biraz daha nakde dönme eğilimi ama bununla birlikte risk iştahında da çok fazla azalışların olmadığını görüyoruz. Borsa İstanbul cephesine baktığımızda ise gerek fon düzenlemeleri, gerekse yatırımcıların mevduat tarafındaki getirilerin enflasyon karşısında diğer yatırım araçlarından biraz daha cazip olmasını getirmiş olduğu etkilerle bugüne geldik. 14.000 puan oldukça hadi nokta atışı yapalım. 14.050 puan önemli bir destek noktası, psikolojik destek noktası. Bunun üzerindeki her kapanış endeksin 14.700-15.500 bandına doğru hareketini besleyebilecek teknik göstergelerin iyileşmesini sağlayacaktır. Ama 14.000 puanın altına sarkılması da 13.750 kırılmadığı sürece yeni alım fırsatlarını da beraberinde getirecektir. Yatırımcının biraz sabırlı olması gerekiyor. Yeni hikayelerin oluşması da tabii bu süreç içerisinde önemli. Ve en önemlisi Fed'in nasıl bir FED olacağı. Jackson Hole'a bakacak olursak oldukça şahin bir FED vardı. Şu anda FED'den 50-50 faiz artışı ihtimali fiyatlamalara yansıyor. Bu tabii ki diğer gelişmekte olan piyasalara nakit girişi konusunda da etkili olacaktır. Eğer FED faizde bir değişim yapmazsa bu gelişmekte olan ülkelere sıcak para hareketini destekler. O yüzden bu ay kritik ve önümüzdeki ayları şekillendirecek bir ay olduğu için endeksin bu süreç içerisinde 14.000 puan üzerinde kalması ve hisse değişimlerinin tamamlanması yükseliş için önemli bir etken olacaktır.
1: Evet Belgin Hanım, 14.050 puana dikkat çektiniz. Önemli bir nokta dediniz. Bunu da ben not aldım. Şimdi buradan şunu sormak istiyorum. Sektörel ayrışmaya dair nasıl bir değerlendirmeniz var? Hem bu hafta nasıl geçti bu anlamda? Hem de siz nelere dikkat çekmek istersiniz?
0: Şimdi çok uzun bir süre biz işte yenilenebilir enerji dedik, savunma sanayi dedik, işte bununla birlikte petrol fiyatlarıyla birlikte petrol ve petrokimya hisselerindeki performanslarla endeksin 14.000 puan üzerine çıktığını ve 14.700-800 bandına doğru hareketlerini desteklendiğini gördük. Ama bu süreç içerisinde gerek bankacılık sektöründe gerekse sanayi sektöründe endeksi destekleyebilecek çok fazla hamleleri göremedik. Bundan sonraki süreç içerisinde şunu unutmamak gerekiyor. BIST 100 endeksinin geriye doğru 5 yıllık performansına bakarsak bu seviyelere taşıyan ana indikatör sanayi endeksiydi. Ve sanayi endeksindeki son dönemdeki zayıflama özellikle küresel bazdaki ticaret ve gümrük vergileri, ticari partnerlerinin talep tarafındaki isteklerinin azalması ve bununla birlikte vergilerin gelmesi, içeride krediye ulaşım engellerinin olması, para piyasasının almış olduğu düzenlemelerle ciddi anlamda sanayi kesiminde bir sıkışma ve bununla birlikte endeks bazında da bunun baskılanmasını gördük. Ben şimdi biraz daha sanayiye yönelebileceğini, bu nefes kredileri başta olmak üzere reel sektörün, sanayi tarafındaki sektörün özellikle üzerinde taşıdığı borçlar ve bununla birlikte vergiler noktasında bir rahatlama olacağını ve bu kredilerin de biraz daha fiyatlamalara pozitif yansıyacağını düşünen taraftayım. Bu gözle baktığımızda şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bir sıralama yapmak gerekirse sanayi sektörünü birinci sıraya koyuyorum. Ondan sonra altyapı yatırımları dahil olmak üzere özellikle yeni konutların oluşması, Suriye ve Ukrayna'daki yeniden yapılanma altyapı çalışmaları veya Türkiye'nin bu konuda aktif rol oynayabilme ihtimalinin çimento sektörü ve demir çelik sektörünü etkileyebileceğini düşünüyorum. Ama bu demek değil ki savunma sanayi

0: sanayi ve bununla birlikte teknoloji yazılım sektöründeki hisselerin performanslarının da olmayacağı anlamına gelmesin. Krediler tarafında biraz daha sıkılaşmanın azalması durumunda da otomotiv sektörü ve beyaz eşya sektöründe buna ekleyebiliriz ilerleyen süreç içinde.
1: Evet, sanayi sektörünü birinci sıraya aldınız. Sonra çimento, demir, çelik, savunma ve teknoloji ve devamında yine bu sektörlerin potansiyeline dikkat çektiniz. Şimdi şunu da sormak istiyorum. Bergin Hanım, 28 Ağustos haftasında 28 Ağustos'ta sona eren haftada yabancı yatırımcı 329 milyon dolarlık bir hisse alımı gerçekleştirdi. Önceki ise 150.2 milyon dolarlıktı. Şimdi bu 329 milyon dolarlık hisse alımını nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Oldukça düşük yabancının potansiyeline göre, ama belli ki yabancı burada hem yaklaşan Kasım hem FED belirsizliği hem de içerideki fon düzenlemesini bekliyor bu anlamda. Şu anda halihazırda TL mevduat ve tahvil tarafındaki faizlerin getirilerin cazibesi yabancı yatırımcıyı biraz daha nakitte durma noktasında tetikte tutuyor diye düşünüyorum ben. Ama yavaş yavaş içeride mevduat tarafındaki faizlerin düşme eğilimi gösterebilmesi, Merkez Bankası'nın ve onun öncesindeki orta vadeli programda yıl sonu projeksiyonlarında ne gibi bir revizyonun gelebileceği, önümüzdeki 3 yıllık performansa ilişkin orta vadeli programın nasıl bir yol haritası çizeceğini bekleyen bir yabancı olduğunu düşünüyorum ben. Bununla birlikte Merkez Bankası'nın da yine özellikle Merkez Bankası güncesinde dikkat çekmiş olduğu konut sektöründeki daralma, yeni konutlara ihtiyaç, deprem faktörünün yaratmış olduğu göç ve bununla birlikte toplu konutlar gibi konulara ilişkin notları ve bunun enflasyon üzerindeki etkilerine dair açıklamaların da yine yabancı tarafından değerlendirileceği bir süreç diye düşünüyorum. Bu gözle baktığımız orta vadeli programda yol haritası ortaya çıktıktan sonra ayın 10'undaki bizim Merkez Bankamızın faiz kararı buna göre şekillenecektir. Ben faizlerde bir değişim beklemeyen taraftayım. Yıl sonu için enflasyonda beklentim hala %32 ile %35 arasında. Politika faizinde bu yılın sonuna kadar en fazla 200 bas puanlık bir faiz indirimi beklediğim notlarımı ekleyeyim. Eylül ayı faiz indirimi için değil ama özellikle üst koridorda banttan, yani %40'tan piyasayı konulayan merkezin artık yeniden politika faizine dönüyorum demesinin de psikolojik bir etkisini yine yaşayabiliriz. Bu da yabancı yatırımcının biraz daha hisse tarafında daha alıcılı, daha aktif olmasını sağlayacak unsur olarak görüyorum.
1: Peki Bergin Hanım, bugünün de aslında konusu dışarıda ABD'de tarım dışı istihdam verisi ve istihdamda toparlanma bekleniyor. Orada medyan tahmin 53 bin civarında. Tahminlerdeki ayrışmaya baktığımız zaman 20 bin ile 95 bin arasında da değişiyor aslında. Citigroup Ağustos'ta 20 bin kişi artmasını bekliyor. Barclays'e bakıyoruz 25 bin, Standard Chartered 30 bin, Goldman Sachs 40 bin kişilik artış öngörüyor. BNP Paribas 50 bin seviyelerine dikkat çekiyor. Deutsche Bank ve Morgan Stanley 65 bini işaret ediyor. Oxford Economics'te 95 bin kişilik istihdam artışı öngörüyor. Siz neler bekliyorsunuz?
0: Ben bu tarzdaki kritik verilerde özellikle beklentilerin düşük tutulması ya da yüksek tutulması, ondan sonraki piyasa içinde bir yol haritası, biraz da piyasayı yönlendirme olarak görüyorum ne yazık ki. Beklentilerden düşük bir tarım dışı istihdam beklentisinin üzerinde gelmesi, örnek veriyorum 25 bin kişi beklenirken bunun 65 bin kişi olarak gerçekleşmesi piyasayı domine eder. Ve denir ki işte FED'in faiz artışı ihtiyaç yok. Yine pozisyonlarımızı arttıralım. Ya da beklentiden daha düşük bir veri gelirse bu da satış için bir gerekçe, bir bahane olarak kullanılır. Ama unutulmaması gereken bir husus var ki bu veriler sonraki aylarda revize edilebilen, aşağı veya yukarı revize edilebilen veriler, ama günü kurtarma anlamında bu beklentilerin son dönemde çok sağlıklı olduğunu düşünmeyen taraftayım. Özellikle tarım dışına dikkat çekilmesindeki en önemli husus da özel sektör istihdam verisinin beklentilerin çok altında gelmesi ve bunun yaratmış olduğu bir belirsizlik. Peki tarım dışı istihdamı neden bekliyoruz? Bir, FED buna göre bir faiz artışı yapabilir. Jackson Hole'la birleştirerek, şahin bir FED vardı zaten. Evet, faiz arttırma ihtimali artıyor denilebilir. Bu da hisse senetleri tarafı için ciddi bir bakım.

0: tarafı için bir alım fırsatı yaratabilir. Ben daha iyi bir veri geleceğini, beklentilerin de biraz piyasa koşulları içerisinde çok daha aşağıda tutulduğunu düşünen taraftayım.
1: Peki Belgin Hanım, çok kısa bir sürem kaldı. FED beklentilerinizi de sormadan geçmek istemem.
0: FED ile ilgili Jackson Hole'daki Kevin Warsh'un Şahin, hatta Kartal mı diyelim, açıklamaları bir anda evet FED faiz arttırır dedi. Bence Kevin Warsh görevini, rolünü çoğun dereceyi yaptı söylemesi bile piyasaları biraz daha kendine getirdi. Ve 16 Eylül'de ben FED'den bir faiz adımı beklemiyorum ama faiz artırım kararı masadadır ifadesinin karar metninde yer alacağını, açıklamaların odağı olacağını düşünüyorum. Çekirdek enflasyon ve istihdam bizim önemli noktalarımız ve gerekli olduğu hallerde de faiz adımı atmaktan çekinmeyiz. Ama şu an için hareket alanımız var kararını açıklayacağı bir FED olacaktır. Yıl sonuna kadar FED'den bir faiz artışı bekliyor muyum? Kasım'daki seçimler öncesinde FED bu adımı atar mı? Bir ihtimal evet bu adımı atabilir.
1: Belgin Hanım, çok teşekkür ederiz kıymetli katılımınız ve değerli yorumlarınız için.
0: İyi yayınlar diliyorum. İyi hafta sonları şimdiden.
1: İyi hafta sonları. Çok teşekkürler. BLG Finansal Eğitim ve Danışmanlık Kurucusu Belgin Maviş'ti konuğumuz ve seans öncesini burada noktalıyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Mutlu hafta sonları.

0: Kripo Yatırım seans öncesi programını sundu.
1: BİST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunar.

Bizde komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunuyor. Tera Yatırım sunar.

0: Ankara Yatırım sundu.
1: Çırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan Sarayları hala dimdik ayakta, çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray, 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet, buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü Çırağan'ın temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi.

Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.

0: para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf
1: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin, aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle,
3: Otobit'te. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Disponibilite. Merkez Bankası'nın bankaların kabul ettiği mevduata karşılık kasalarında tutulmasını zorunlu kıldığı parasal karşılıklardır. Ankes zorunlu olmadığı halde disponibilite zorunludur.
1: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

0: yapmadık alışverişin adresi İdefix sundu. İdefix.
1: Ekonominin 3 yıllık yol haritası açıklanıyor. 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli program, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığındaki ekonomi yönetimi tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünü üstleneceği özel yayında ekonominin yeni dönemini uzman konuklar değerlendirecek. Orta vadeli program özel yayını pazar 10-14 saatleri arasında Ankara'da.
2: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sunar.

Günaydın, saat 9. Piyasalar yeni güne de yeni sorularla başlıyor. Faiz, enflasyon, küresel riskler ve tabii ki paranın rotası. Ben Sema Ertekin, günün fiyatlamasına birlikte bakacağız. Güçlü bir canlı yayın kadrom olacak. FED hesabı bir kez daha değiştirdi. Jackson Hole'de Walsh'un daha şahin mesajlarıyla faiz artışı fiyatlaması güçlenmişti. Ancak ardından Waller'ın güvercin mesajı geldi ve bu da fiyatlamayı geri çekti. Altın ons yükselişini takip ediyoruz. Burada altının yükselişini sadece FED faiz indirimi beklentisi diye okumayalım. Dün yaşanan hareketin asıl tetikleyicisi FED'in Eylül'de faiz artırabileceği beklentisinin Waller'ın açıklamalarıyla zayıflaması. Altın ons dün yaklaşık %2 oranında yükseldi. Bugün ise gözler Amerikan tarım dışı istihdam verisinde olacak. Yani bugün altının kaderini sadece istihdam rakamı değil, o rakamın FED'in faiz patikasını nasıl değiştireceği belirleyecek. Dün içeride Ağustos ayı enflasyon verisini aldık. Pazar günü açıklanacak orta vadeli program çok önemli. Çünkü piyasa sadece bugünkü %31,5'a bakmayacak. Hükümetin yıl sonu enflasyon varsayımını ve 2027 patikasını nasıl kurduğuna bakacak. Hepsini konuşacağız. Çünkü paranın rotası için önemli. Önce gündem başlıklarına buyurun birlikte bakalım. Kurumlardan Merkez Bankası değerlendirmeleri geldi faiz kararına ilişkin. BBVA Research, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın fonlamada beklenenden hızlı normalleşmesi ve son enflasyon verisinin ardından 100 bas puanlık faiz indirimi beklentisini Aralık ayından Ekim ayına çekti. Citi'nin analizinde yılın ikinci yarısı için faiz indirim alanının oldukça sınırlı olduğu değerlendirildi. Politika faizinin de 2026 yılını %35 seviyesinde tamamlayacağı öngörülüyor. Ve borsada sermaye artırma hareketliliği var. Borsa İstanbul'da işlem gören bir şirket daha sermaye artırımı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurdu. Şirket tahsisli sermaye artırımı kapsamında esas sözleşme değişikliği için başvuru yapıldığını duyurdu. Şirket mevcut durumda 4,9 milyon lira olan çıkarılmış sermayesine 10 milyon liraya yükseltmeyi planlıyor. Bir başka önemli gündem maddesiyle devam edelim. Hürmüz'ü kontrol ediyoruz. İran ekonomisi çöküyor dedi Amerikan Başkanı Donald Trump. Nükleer tesisler ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelere dikkat çekti. Hürmüz Boğazı üzerindeki hakimiyetlerinin çok güçlü olduğunu savundu. Hürmüz Boğazı'nı biz kontrol ediyoruz dedi. Muazzam da bir denetime sahibiz ifadesini de kullandı. Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolün İran ekonomisi üzerinde de ağır sonuçlar yarattığını iddia etti. İran ekonomisi çöküyor diyen Trump, ülkedeki enflasyonun %300 seviyesine ulaşmış olabileceğini ileri sürdü. Devam edelim. Avrupa Birliği, Amerika'nın İran yaptırım kampanyasına katıldı. Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent, Avrupa Birliği'nin Washington'ın İran'a yönelik ekonomik baskı kampanyasına resmi olarak katıldığını duyurdu. Hazine Bakanı, rejimin finansal damarları kesilene kadar müttefiklerle kararlı duruşun süreceğini belirtti. Ve altında gözler Amerikan istihdam verisinde olacak. Bugün altın fiyatları haftanın son işlem gününde yatay seyrederken yatırımcılar Amerikan tarım dışı istihdam verisine odaklanmış durumda. Veri Fed'in Eylül ayındaki faiz kararına ilişkin beklentilerde belirleyici olacak. Gündem başlıklarına baktık. Şimdi rakamlarla, fiyatlamalarla, verilerle ve grafiklerle konuşalım. Brent petrol yukarı yönlü, 0.13 yukarıda, 95 doların üzerinde fiyatlanıyor. Brent petroldeki yükseliş önemli. 100 dolara gidecek mi? Enflasyon için önemli tabii. Brent petroldeki fiyatlama, merkez bankalarının kararları gelecek önümüzdeki hafta. 11 Eylül'de Amerika'da TÜFE verisini karşılıyor olacağız ve 15-16 Eylül'de de FED toplantısını takip edeceğiz. Altın onsa bakalım. Altın ons tarafında FED cephesinden biraz daha güvercin açıklamaların gelmesiyle dün bir yükseliş takip ettik. 4470 dolar seviyesinde fiyatlanan bir ons altın var. Altın için bugünkü tarım dışı istihdam verisi çok önemli. Altının kaderini belirleyecek olan bir veriyi izliyor olacağız bugün. Devam edelim. Dolar endeksinde son durum ne bakalım? 99 seviyesinde 0.13 yukarıda dolar endeksi. Peki küresel harita bize ne söyleyecek? Hemen risk iştahı açısından küresel haritaya buyurun birlikte bakalım. Asya ile başlayalım. Yukarı yönlü hareket etti Asya.

0: Ya bugün 0.11 yukarıdaydı. Çin Şangay 3.946 puandan geçti. Güney Kore'de %2'ye yaklaşan bir kazanç takip ettik. Hindistan tarafında 0.82'lik yükseliş vardı ve Hong Kong'a baktığımda orada da %2'ye yakın bir yükseliş görüyoruz. Amerika tarafına bakalım. Yeşil bir tablo var. S&P 500 yükseldi 7.753 puanda. 29.561 puanla 0.27'lik yukarı yönlü hareketi vardı Nasdaq'ın. Dow Jones'ta da sınırlı bir yükselme takip ettik. 53.698 puandan geçti. Borsa İstanbul'da dün ekside kapattı. Ama ondan önce Londra'ya bakalım. Avrupa tarafındaki son durum neydi? 0.70 yukarıda Londra 10.831 puandan kapandı. Frankfurt yarım puanın üzerinde yükseldi. Madrid'de %1'in üzerinde yükseliş takip ettik. Paris'te de aynı şekilde pozitif tarafta bitirdi. Dün günü Borsa İstanbul eksi taraftaydı dedik. 0.84'lük düşüşü vardı Borsa İstanbul'un, 14.000 puanın altına indi. 13.932 puandan kapandı. Dün Ağustos enflasyon verisi gelmişti. Canlı yayın konuklarımla birazdan Borsa İstanbul'daki bu ekside görünümü ve sektörel ayrışmayı da konuşacağız. Sektörel ayrışma demişken 0.54 yukarıdaydı. Genel endeks düştü ama bankacılık tarafında 16.483 seviyesini takip ediyoruz. Pozitif ayrıştı genel endeksten bankacılık tarafı. Hepsini konuşacağız. Çok da güçlü canlı yayın konuklarım olacağını söylemiştim programın açılışında. Rota Portföy Genel Müdür Yardımcısı Kerem Aksoy bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz Kerem Bey.
1: Günaydın, iyi yayınlar.
0: Fiyatlamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Dün altın ons yükseldi, Brent petrol 95 doların üzerinde şu anda. Küresel risk iştahına da baktığınızda ve bugün de önemli, Amerika'da tarım dışı istihdam gelecek. Ne dersiniz, altının yukarı yönlü kapısını açar mı tarım dışı istihdam bugün?
1: Yani kıymetli metaller için aslında bir miktar belki de durumu kısa vade ve uzun vade olarak değerlendirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Yani kısa vadede volatilitenin, yani oynaklığın boyunun çok uzun olduğu bir zaman dilimi bizi bekliyor. Fakat orta ve uzun vadede kıymetli metaller için yine mevcut ortamın ve ilerideki belirsizliklerin de göz önüne alındığında daha doğru ve düzgün bir yapıya doğru kavuşabileceğini açıkçası değerlendiriyoruz. Bu ne demek? Kısa vadedeki oynaklık yatırımcıların çok psikolojisini bozmadan kendi risk algıları ölçüsünde portföyün içerisinde altının alokasyonunu hala belli bir yerde tutabildikleri bir dünyayı ve çerçeveyi bize çiziyor demek. Çünkü orta ve uzun vadede bu kadar riskin olduğu bir ortamda ve portföylerin içerisinde kıymetli metal bulundurmanın zorunluluğu bence her geçen gün artıyor. Yatırımcılar nezdinde de bunun bir karşılık bulacağını düşünüyorum açıkçası. Tahvil faizleri tarafında Amerika'da çok ciddi bir gündem var. Sadece Amerika'da değil, bütün dünyada aslında böyle bir gündem var. Fark ettiysek tahvil verim verilerinde uzun tarafın pek gevşemediğini gözlemliyoruz. Bu da tabii birkaç tane sorunu gündeme getiriyor. Başta jeopolitik tandanslı gelişmelerin bizi yüksek enerji maliyetleriyle hayatımıza devam ettireceğini, bu yüksek enerji maliyetlerinin enflasyonist etkileri olacağını, enflasyonist etkilerden dolayı da küresel tahvil faizinin pek gevşeyemeyeceği gibi bir noktaya doğru giden aslında bir silsileden bahsediyoruz günün sonunda. Fakat bu temayı belli aralıklarla tekrar güncellemek gerekiyor olabilir. Özellikle 2025 ortasından bugüne küresel dünya tarafındaki ana temaya baktığımızda yapay zeka ve teknoloji teması olduğunu görüyoruz. İşte bu yapay zeka ve teknoloji temasının ne zaman enflasyonist etkiden deflasyonist bir etkiye geçeceği konusu bence piyasalar tarafından bundan sonrasında fiyatlanacak olan ana konulardan bir tanesi. Dolayısıyla bence o tarafı iyice bir analiz etmek gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Fiyatlamalardan gitmişken Kevin Warsh'un Jackson Hole toplantısı konuşması sonrası FED faiz artırabilir ihtimali güçlenmişti. Waller'ın dünkü açıklamasının ardından daha ılımlı bir açıklama gelince faiz indirimi de masaya geldi. Eylül toplantısı toplantısı için. Ve bugün gelecek olan tarım dışı istihdam verisi Fed'in yol haritası açısından çok kıymetli. Nasıl değerlendirirsiniz? Beklentiniz ne yönde tarım dışı istihdam verisiyle ilgili ve Fed nasıl

0: bir yol haritası çizecek Eylül toplantısında?
1: Yani Walsh bir kere bence olması gereken açıklamayı yaptı diye düşünüyorum. Çünkü bu kadar Fed bağımsızlığının yine tartışılmaya başlandığı ve günün sonunda piyasaların bir miktar daha geçmiş Fed başkanları minvalinde de değerlendirdiğimizde piyasaya rehberlik eden açıklamalar beklediği bir ortamda Walsh bence tam da olması gereken bir şekilde Fed'in bağlı olduğu veri setini, makro veri setini bir kez daha piyasaların önünde vurgulayarak aslında olması gerekenin bu olduğunu ve Fed'in de bu yönde adım atacağını söyledi. Fakat tabii şunu da söyledi, bunun yanında hala da bu verimlilik konusunun ön planda olduğunu, veriye odaklı yaklaşımların ön planda olduğunu vurgularını da yaptı. Ardından işte Waller gibi İki tane üye daha vardı, isimlerini hatırlayamadım. Günün sonunda enflasyon verilerinde ve istihdam verilerinde ciddi anlamda eğer bir soğuma olursa Eylül ayındaki faizleri serbest bırakma yönünde oy kullanımına teşvik edebileceğinden bahsettiler. Yani eğer bugünkü ABD istihdam verisinde yine eksi bir veri görür, yani beklenenden kötü bir veri alırsak Eylül ayında çok faiz arttırabileceklerini ben açıkçası pek düşünmüyorum. Hatta yılın geri kalanında da ben Walsh'un çok o tarafta olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Çünkü enflasyonun kaynağı konusu ciddi anlamda bir tartışma konusu. Eğer bu güçlü iş gücü piyasasından ve yüksek ücretlerden kaynaklanıyorsa konu başka bir tarafta. Ama verilere baktığımızda pek öyle bir veri setinin olmadığını gözlemliyoruz. Dolayısıyla böyle değerlendirdiğimizde bu kadar aslında emeğin milli gelirden aldığı payın aşağıya geldiği, şirketlerin kar marjlarının, Amerika'daki şirketlerin kar marjlarının tarihi rekor seviyelerde olduğu bir atmosferde Fed'den bir faiz arttırımı görebilme imkanının ben eldeki veri setiyle pek mümkün olduğunu pek düşünmüyorum açıkçası. Çünkü mevcut enflasyon iş gücü maliyetlerinden çok şirket karlılıklarının gelirden aldığı piyasadaki artışla bir miktar açıklanıyor gibi geliyor. Dolayısıyla böyle bir ortamda siz dönüp faiz oranlarını tekrar arttırırsanız eğer bu sefer genel anlamda makro tarafta ekonomiyi ciddi anlamda yavaşlatıcı tarafa geçmiş olabilme imkanınız var. Kasım ara seçimler öncesi bunun ne kadar istendiği konusu ise ciddi bir soru işareti.
0: Tabii tarım dışı istihdam verisinde Fed'in durduğu nokta aslında yeterince iş gücü piyasası güçlü mü sorusundan daha farklı bir yerde duruyor gibi görünüyor. Enflasyon hala yüksekken iş gücü piyasası ne kadar soğuyor? Çünkü Temmuz verisine bakıyorum notlarımda artı 80 bin beklenti varken eksi 23 bin geldi. Ve şu anda Ağustos beklentisi de 56 bin seviyesinde ve bu aslında çok güçlü bir istihdam artışı değil de sanki Temmuz'daki o sürpriz daralmanın kısmi telafisi gibi de görünüyor.
1: Evet, yani bugünkü veri setine de bakacağız ama özellikle iki veri setinde, istihdam veri setinde eksi veri seti görürsek eğer bugünküyle beraber, yani tarihte ben hatırlamıyorum iki tane eksi istihdam verisi aldıktan sonra Fed'in faiz arttırdığı bir konjonktür pek olmamış gibi görünüyor. Dolayısıyla burada da çok böyle faiz arttırma yönünde karar alacaklarını o tarafta pek düşünmüyorum açıkçası. Enflasyon konusu hassas bir konu Amerika'da da. Ama tabii onu besleyen etmenlere baktığımızda özellikle benzin ve motorun fiyatlarına da ayrı bir pencereden bakmak lazım. Çünkü aslında biz yüksek faiz taktiğini de konuşuyorsak, enflasyonun kaynağını da konuşuyorsak, jeopolitik gelişmeleri de konuşuyorsak bunun birebir yansımasını motorun ve benzin tarafında görüyoruz. Benzin neden önemli? Benzin bir kere tüketicinin cebine dokunan en önemli kalem. Motorun neden önemli? Motorun de bu sefer daha çok işte kamyondu vesaireydi. Genel ekonominin içerisinde aslında bu ulaşım maliyetlerinin üzerinde çok ciddi bir etki yaratıyor. Yani biz benzin fiyatlarını tüketici fiyat endeksinden, motorun fiyatlarını ise üretici fiyat endeksinden okumak durumunda kalıyoruz. Bu ikisi de ciddi anlamda şu anda bir miktar tedirginlik yaratmış durumda. O yüzden de aslında savaşın sönümlenmesi, jeopolitik tandansta bir miktar gevşemenin yaşanması aslında bazı sorunları kendiliğinden çözebilir. Dolayısıyla bu sorunlar kendiliğinden çözüldüğünde de gerek tahvil faizleri tarafında gerekse de bunun enflasyonu beslemesi noktasında ciddi pozitif

0: tarafa doğru geçebileceğimizi düşünüyorum. İşki jeopolitik tandans bir çağda yaşasın.
1: Peki içeriye bakalım o zaman. Ağustos enflasyon verisini aldık. Dün manşet aşağı geliyor ama aylık momentum ve üretici tarafı hala Merkez Bankası'na temkinli ol mesajı da veriyor. Ağustos'ta enflasyon %31,5'a geriledi. Üçüncü ayda da yıllık enflasyonda düşüş var ve aylık %1,84'lük artışta piyasa beklentisinin altında kaldı. Öncelikle gelen veriyi nasıl değerlendirdiniz?
0: Yani piyasa beklentisinin bir miktar altında ama nötr diyebileceğimiz bir veri seti bence. Günün sonunda önümüzdeki aylara baktığımızda Türkiye'deki dezenflasyonist patikaya geri dönüp dönmediğimiz ya da bu işin günün sonunda hem piyasa tahminlerinin hem de Merkez Bankası'nın tahminlerine ne kadar yakın sayacağı konusuna odaklanacak olursak Eylül ve Ekim enflasyonu önemli. Buradaki önem şundan kaynaklanıyor. Bir kere Kasım ve Aralık ayları genelde zaten böyle geriye dönük veri setine baktığınız zaman ya %1'in altında enflasyon verisi aldığımız aylıkta ya da eksi veri aldığımız aylar. Burada önemli veri seti bence Eylül ve Ekim ayı. Eylül ve Ekim ayında da gerek baz etkisinden gerekse de umuyoruz ki savaşın biraz sönümlenmesi ve enerji maliyetlerinin aşağıya gelmesinden kaynaklı bizi pozitif tarafta bir miktar sürprizle sonuçlandırırsa biz yılın sonunda enflasyon tarafında %30'da çalışıyoruz. Buralara doğru yakınsayabileceğimizi değerlendiriyoruz açıkçası. Ama burada geçen seneye yakın veri setleri alırsak Merkez Bankası'nın faiz tarafında pek adım atmayacağını da düşünüyoruz. Ana senaryomuz aslında Merkez Bankası'nın 37 politika faiziyle yılın sonuna kadar gitmesi. Ama Eylül-Ekim ayında gerek baz etkisi gerekse fiyatlamalarda özellikle aylık enflasyonda aşağıya doğru gelişi eğer gözlemlersek ve küresel tarafta da bir miktar petrol fiyatları en azından 70-80 dolar bandına doğru geri çekilebilirse yıl sonuna kadar iki tane faiz indirimi olabileceğini ve politika faizinin %35 seviyesine inebileceğini değerlendiriyoruz. Ama dediğim gibi birkaç tane ama var orada. Gerek Eylül-Ekim enflasyonu gerekse jeopolitik tarafa ciddi anlamda odaklanmak gerekiyor.
1: Ağustos ayı enflasyonu sonrası 31,5 seviyesindeyiz ve Merkez Bankası'nda yıl sonu hedefi %28 oranında. Önümüzde yalnızca 4 aylık veri seti var. O hedef tutturulabilir mi? Ne dersiniz?
0: Yani biz de bir miktar yukarısında yılı tamamlayacağız. 30'lu seviyelerde tamamlama olasılığını yüksek görüyoruz açıkçası. Dediğim gibi yani Kasım ve Aralık ayları enflasyon anlamında her zaman biraz daha aslında iyimser geçmiştir. Bu sene de muhtemelen öyle olacak. Zaten geçen seneye baktığımızda aylık 0,9 gibi Kasım ve Aralık enflasyonu aldığımızı görüyoruz. Önemli olan Eylül ve Ekim özellikle işte okulların açıldığı, kışa girdiğimizde doğalgaz fiyatlarının yine enerji maliyetleri tarafından nasıl bir etki yaratacağı konularını hep bu aylarda görüyor olacağız. Dolayısıyla oradaki eğer aylık enflasyon rakamlarında bir miktar soğumanın alt kalemlerde devam ettiğini görebilirsek bizim için pozitif diye düşünüyorum. O zaman 30'lu seviyelerde bir enflasyonla yılı tamamlayabiliriz diye düşünüyorum açıkçası.
1: Pazar günü de orta vadeli program açıklanacak. Orada en çok neye bakacaksınız? Hangi rakama bakacaksınız Kerem Bey?
0: Yani orada makro veri setinin aslında tamamı önemli. Bir kere enflasyon tarafında Merkez Bankası'nın koymuş olduğu diğer yıllara ilişkin hedefler ne tarafa doğru realize edilecek konusuna bir net bir şekilde odaklanmak lazım. İki, büyüme konusu bence önemli. Çünkü önümüzde bu 3 yıllık orta vadeli programın aslında bu 3 yılın içerisinde bir seçim döneminin de olacağını unutmamak lazım. Dolayısıyla oraya giderken ki para ve maliye politikalarının nasıl konumlanacağı kısmı önemli. Burada bugüne kadar gelmiş olduğumuz noktada çok sıkı para politikalarıyla geldik. Hala daha devam ediyoruz. Bunun altını çizmek lazım. %37 politika faizi oldukça yüksek ve hala daha reel getiri anlamında gerek yurt içinde gerek yurt dışındaki yatırımcı açısından oldukça aslında pozitif bir reel faizin olduğu bir ortamdan bahsediyoruz. Ben 2027 yılı içerisinde maliye politikaları yoluyla bir miktar makro veri setinin de desteğiyle beraber sektörlerin, alt sektörlerin desteklenebileceğini ama sıkı para politikalarının devam etme potansiyelinin yüksek olduğunu değerlendiriyorum. Bence OVP'de buna ilişkin sektörel anlamdaki gelişmeler

0: ne tarafı doğru edilecek ve hangi sektörler stratejik sektörler olarak belirlenecek konuları bence en önemli 2-3 tane madde diye düşünüyorum açıkçası.
1: Merkez Bankası'nın 10 Eylül'deki faiz kararıyla devam edelim. Çünkü BBVA 100 bas puanlık indirimi Aralık'tan Ekim'e çekti öngörüsünü. Piyasa artık yalnızca indirim gelecek mi değil, aynı zamanda Merkez Bankası indirime hangi hızda devam edecek aslında sorusuna da cevap arıyor. Ne dersiniz? Hem bu öngörüyü Aralık'tan Ekim'e çekmesini nasıl değerlendirdiniz, hem de sizin beklentiniz ne yönde?
0: Bize benzer aslında beklenti içerisindeyiz. Eylül'de pas geçeceğimizi, yani 37 politika faizinin konulacağını, Ekim ve Aralık'ta az önce söylediğim gibi gerek aylık enflasyon rakamlarında gerekse de küresel tarafta petrol fiyatlarında bir durulma gözlemlersek, Merkez Bankası'nın 100 ara bas puan faiz indirerek yılı 35 ile kapatabileceğini öngörüyoruz açıkçası. Bunu öngörmedeki temel sebeplerden bir tanesi de yurt içindeki özellikle hane halkının döviz talebinin hala daha çok sınırlı olduğunu gözlemliyor olmamız. Hala daha toplam mevduatlar içerisindeki TL'nin payının %62,5 seviyelerinde olduğunu ve bunun aslında döviz tarafında pek yatırımcılar açısından algı ve istek uyandırmadığını gözlemliyoruz. Bunun nedeni de aslında az önce konuştuğumuz gibi hala daha TL'deki reel getirinin yüksekliği konusu. Bu politika setinin devamı yılın sonuna kadar muhtemelen göreceğimiz konulardan bir tanesi. Sektörel olarak da yani gerçekten büyümeyi etkileyecek ve sektörler anlamında da rahatlamamızı sağlayacak tarafsa maliye politikası adımlarıyla muhtemelen gelecektir diye tahmin ediyorum. Yine böyle sektörel kredi genişlemeleriyle bu yıl sonuna kadar olan süreç bir miktar daha desteklenecektir diye tahmin ediyorum. Ama şu net, Merkez Bankası an itibariyle net swaplar hariç net uluslararası rezervine baktığımızda yaklaşık 57,5-58 milyar dolar seviyesindeyiz. Dolar TL tarafında yıl sonuna kadar çok büyük bir hareket olma ihtimalinin pek olmadığını, aylık olarak enflasyona paralel hareketlerin olabileceğini, dolayısıyla bu tarafta kur tarafından bir baskı olmadığını, yatırımcıların hala da TL tarafında kalmaya istekli davrandığı, küresel tarafta da bir miktar yumuşama olduğunu gördüğümüz bir ortam, Merkez Bankası için bir miktar daha alan açacaktır. Umarım öyle bir ortamı görürüz ve önümüzdeki üç faiz kararının ikisinde de biz 100'er bas puanlık iyimser senaryomuzda yılın sonunu 35'te bitirebileceğimizi değerlendiriyoruz açıkçası.
1: Faiz indirimi beklentisi biraz daha güçlenmişken Borsa İstanbul'da neden genele yayılan güçlü bir alım göremiyoruz Kerem Bey?
0: Borsa İstanbul'da genel yayılan güçlü bir alım görebilmemiz için küresel tarafta bir kere bazı şeylerin iyiye dönüyor olması lazım ve başta petrol fiyatları olmak üzere bu küresel taraftaki nabzın bir miktar düşüyor olması lazım. Petrolde bence 90 doların üzeri çok kötü senaryo. 80-90 dolar tolere edilebilir bir senaryo. Fakat 70-80 dolar arası piyasaların en iyi fiyatlayacağı senaryo diye görüyorum. Dolayısıyla böyle baktığımızda da endekslerin genel anlamda seyrinin buraya çok bağlantılı olduğunu gözlemliyorum ki özellikle bizim gibi enerji tarafında ciddi dışa bağımlı bir ülke konumundaysak. İkinci konu tabii bizdeki faiz hatları, faiz indirim teması her ne kadar olsa bile bir bunun boyutları, ikincisi ise yılın geri kalanında çok kısa bir vakit kaldığı için artık orada TL tarafındaki risksiz faiz oranının Borsa İstanbul tarafıyla çok başa baş hale geliyor olması, yani reel faiz hatlarının hala çok yüksek oluyor olması da Borsa İstanbul önündeki en büyük aslında engellerden bir tanesi. Üçüncü konu bir kere şirket karlılıkları konusu. Yani şirket karlılıklarına baktığımızda pozitif ayrışan sektör bulmakta oldukça zorlandığımız bir ikinci çeyreği geride bıraktık. Üçüncü çeyrek çok farklı olmayacak. Çünkü üçüncü çeyrekte de şirketlerin kar marjlarının daraldığı, nakit akışlarında ciddi problemlerin aslında su yüzüne çıktığı bir çeyrek görme imkanımızın yüksek olduğunu değerlendiriyoruz. Büyümenin de zaten ne kadar ve ne minvalde olduğunu gördüğümüzde sektör olarak belli ayrışmalar olsa dahi bunun topyekun Borsa İstanbul'un geneline inen bir yükseliş olma ihtimali sene sonuna kadar bir miktar zor gibi görünmeye devam ediyor açıkçası. Dolayısıyla sınırlı faiz indiriminde

0: ile beraber çok belli başlı sektörel ayrışmaların olduğu ama endeksin topyekün yukarıya gitmesi için ekstra bir hikayenin şu anda maalesef pek ortalıkta olmadığını gözlemliyoruz açıkçası.
1: Bankacılık dün pozitif ayrıştı. Faiz indirimi beklentisinin güçlenmesi yine tabii bankacılık endeksine yaradı diyebiliriz, değil mi?
0: Yani tabii bir miktar onun yaradığını gözlemleyebiliyoruz ama tabii geriye dönüp baktığınızda da Mart ayından bugüne aslında gerekse yılbaşından bugüne de endeks performanslarına baktığımızda bankacılık şu anda -0.34 X Bank Endeks. Dolayısıyla diğer endekslere kıyasla zaten çok tırnak içerisinde dayak yemiş bir endeksten bahsediyoruz. Dolayısıyla bir miktar arayı kapatma çabası tabii ki olacaktır. Ama dediğim gibi bankaların da özellikle ikinci çeyrek sonuçlarına baktığımızda en önemli kalemlerinden bir tanesi olan net faiz marjı noktasında yani geçen çeyrekle bile kıyaslasanız çok ciddi anlamda aşağıya geldiğini gözlemliyoruz. Bunun nedeni krediler tarafında bankaların makro ihtiyati tedbirler nedeniyle çok sınırlı adım atıyor olması. Mevduat tarafında ise rasyon nedeniyle, 60'a 40 rasyosu nedeniyle zaten TL mevduatlarda yüksek faizle bir şekilde mevduat toplama yarışına giriyor olmaları. Dolayısıyla böyle bir ortamda mevduat kredi makası bankalar lehine pek çalışmıyor. En son politika faizi 40 seviyesinden yani koridorun üst bandından normal seviyesine çekildiğinde miktar orada bankalara alan açıldı. Orada mevduat faizlerinin krediye göre çok daha hızlı geri geldiğini an itibariyle gördük. Bir miktar bankaların net faiz marjı burada pozitif etkilenmiş olabilir ama bunun yılın geri kalanında nasıl devam edeceği konusunu bilmiyoruz. Bu konu özellikle her zaman söylediğim gibi yine yurt dışındaki o küresel atmosferin bizi ne tarafa doğru evireceğine de çok doğru orantılı. O yüzden net faiz marjlarında çok ciddi bir rahatlama görmediğimiz sürece bankacılık endeksinin tepkilerinin de sınırlı olacağını değerlendirmek lazım.
1: Sanayi tarafındaki zayıflığı üfe üzerinden mi okumalıyız? Ne dersiniz?
0: Elbette üfe üzerinden okumak lazım. Ama günün sonunda Türkiye'deki sanayi endeksinin yılın başından bugüne performansına baktığımızda yine %35-%36'ya yakın bir performans gözlemliyoruz. Orada sektör olarak ayrışmalar var. Özellikle bizim an itibariyle içinde bulunduğumuz konjonktürde ön plana çıkan işte kimya sektörü, petrokimya tarafı, sağlık tarafı, bir miktar teknoloji savunma sanayi tarafı endeksleri belli seviyelerde tutmaya yetiyor açıkçası. Çünkü ciddi anlamda parabolik burada getiriler söz konusu. Bunların devamı veya bu sektörlerin ne tarafa doğru evrileceği konusu işte 2027'nin ana sorusu olacak zaten. Burada da gerek jeopolitik taraf, gerekse de bizim bu OVP sürecinde hangi sektörleri ön plana çıkartacağımız ve hangi sektörlere teşvik vereceğimiz konusunda çok doğru orantıda ilerleyecek diye düşünüyorum. O yüzden 2027'nin yavaştan bu değerlendirmelerini ve sektör seçimlerini yaparken de sanayi mi banka mı, sanayi ise o sanayi sektörlerin içerisinde hangi sektörlerin ön plana çıkabileceği konusunu bence OVP ile birlikte tekrar değerlendirmek gerekecek. Tabii ihracat ağırlıklı sektörlerin 2027 yılında ya da 2026'nın geri kalanında savaş kaynaklı olarak ne tarafa doğru ihracat yaptığı, bilançoların içerisinde bunu ne kadar çeşitlendirebildikleri konusu da önemli. Dolayısıyla aslında biraz bir gözle bakmak gerekiyor bence yılın geri kalanında ve 2027'ye diye düşünüyorum. Ama sanayi mi banka mı derseniz yine bence sanayinin bir miktar daha ön planda olduğu, bankaların ara ara aslında kendilerine alan bulduğu bir makro konjonktürle karşı karşıya kalacağız gibi görünüyor.
1: Tahvil faizlerindeki son görünüm Borsa İstanbul'dan daha önemli bir sinyal diyebilir miyiz?
0: Yani Türkiye'deki tahvil verim eğrisinin genel bir problemi var. O problem likidite problemi. Bizim özellikle uzun taraf, yani işte 5 yıllık ve 10 yıllık tarafta neredeyse gün geliyor çok düşük işlem hacimleriyle günü kapatıyoruz. En son Merkez Bankası'nın almış olduğu yani yapmış olduğu geri alım ihaleleriyle birlikte bir miktar o tarafa likidite verme konusu gündeme gelmişti. Fakat o bile günün sonunda oradaki likiditenin artmasına pek yeterli olmadı. 2 yıllık tarafta şu anda son 2 enflasyon verisinin ardından bir miktar daha gevşeme görüyoruz. Yani 40'lı seviyelerin bir miktar altına geldik 39,5'lara. Ama bu yeterli mi derseniz pek yeterli değil açıkçası. Orada da gerek işlem hacminde ciddi bir toparlanmaya görmemiz, Gerekse de özellikle enflasyon beklentileri noktasında hem sektörlerin hem hane halkının hem de piyasa katılımcılarının biraz daha hedeflere yanaşıyor olması gerekiyor diye düşünüyorum. O yüzden yani tabir faizleri tarafı şu an için Borsa İstanbul'u pek açıkçası desteklemiyor. Yılın geri kalanında da yine aylık enflasyon oranlarıyla birlikte ne kadar desteklediğimizi göreceğiz. Ama şunu söylemek lazım. Özellikle Temmuz verisi, bu Ağustos verisi, enflasyon verisinden sonra yabancı yatırımcılar bir miktar verim eğrisinin kısa tarafı dediğimiz bu 2-3 yıllık tarafta pozisyonlandılar. Ufak ufak pozisyonları açmaya devam ediyorlar. Zaten 2025 yılının başından bugüne senaryoya baktığımızda tahvil tarafında net yabancı girişi yaklaşık 8 milyar dolar seviyesinde. Dolayısıyla bu yaklaşık 2 yıllık süre içerisinde tahvil tarafı bir miktar daha ön plana çıktı. Yani hisse tarafının neredeyse 2 katı. O yüzden buradaki ılımlı iyimser havayı bir miktar daha pozitif okumak önemli. Zaten yurt dışındaki yabancı yatırımcı eğer ülkeye para sokacaksa ilk etapta bunu konvansiyonel taraf dediğimiz tahvil tarafından sokup ardından hisse senedine geçişi değerlendirirler genelde. Umarım bu bir miktar daha böyle olup yurt dışındaki tansiyon aşağıya geldikçe küresel tahvil faizleriyle beraber bize de bir atlama görürsek bunun pozitif etkilerini yılın geri kalanında ya da 2027'nin ilk çeyreğinde bir miktar daha iyi hissederiz diye tahmin ediyorum.
1: Teşekkür ederim Kerem Bey. İyi hafta sonları. Kolaylıklar.
0: Teşekkür ederiz. Kolay gelsin.
1: Paranın rotası devam edecek. Çok kısacık bir aramız var. Sonrasında yine kıymetli bir konuğum olacak. Birazdan görüşürüz.

0: güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr ile program devam edecek.
1: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: Okullar açılıyor. Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
2: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi.
3: Vakıf Leasing finans raporunu sunar.

Vakıf Leasing finans raporunu sundu.

Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortam.net'ten alınır. Kazancım ve

para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın.

0: piyasanın yönünü konuştuk. Şimdi yatırımcının parasını nereye koyduğuna bakalım. Fon piyasasında hem düzenlemeler hem de yıl sonuna yaklaşırken değişen o risk getiri dengeleri yatırımcı açısından oldukça önemli. Ve canlı yayın konuğum şimdi Selin Yıldırım, EMA Blue Portföy Kıdemli Portföy Yöneticisi. Günaydın, yayına hoş geldiniz Selin Hanım.
1: Günaydın Sema Hanım, hoş bulduk.
0: Son dönemde fon piyasasındaki düzenlemeleri siz nasıl okuyorsunuz? Yatırımcı açısından neler değişiyor?
1: Evet, aslında düzenlemenin öncelikle belirtmek istedim ki tüm fonlar üzerindeki etkisinin tabii ki aynı olmasını beklemeyiz. Yani buradaki etki tamamen işte fonun türüne, büyüklüğüne, işte portföy dağılımına ya da yatırım stratejisine göre değişebiliyor. Burada tabii fon yöneticileri stratejiyi bilmekte zorlanabilir. Yani bunu takip etmekte tabii ki zorlanabilir ama özellikle hani fon türünü iyi bilmenin daha önem kazandığı bir dönemde izleyebilirim. Ve hazır yeni aya gelmişken, çünkü ayın ilk 5 gününde biliyorsunuz ki portföy dağılımları açıklanıyor kapa. Dolayısıyla burada tüm portföy dağılımlarının serbestler dahil, serbestler de şu an haftalık açıklanmaya başlayacak. Dolayısıyla portföy dağılımlarına bakmaları büyük önem kazandı diyebiliriz. Yatırımcılar özellikle belirli hisselerde yoğunlaşan veya işte serbest fon gibi daha esnek yatırım stratejisine sahip olan fonlarda da bu yeni kuralların portföyü nasıl etkileyeceğini de tabii ki takip ediyor olmalı. Düzenleme bilindiği gibi hani özellikle serbest fonların yatırım stratejileriyle işte portföy yönetim şirketlerine yine faaliyetleri açısından değişiklikler açıklanmış oldu bu düzenlemede. Ancak tabii hani borsada işlem gören ve piyasa değeri günden güne artan hisselerle ilgili de hani spesifik bu kural getirilmedi açıkçası. Dolayısıyla endeksle benchmark uyumsuzluğun hala günden güne devam ettiğini ama bunun günden güne de iyileşmesini bekliyoruz açıkçası bizler kendi adımıza. Burada hani fiili dolaşım oranına bağlı olarak tabii getirilerin pozisyon limitlerinin işte BIST 30'un muaf tutulması, BIST 30 endeksine bir miktar daha hani hisse kriterlerinin belirlenmesi açısından da yine önemli olacaktır. Hisse senedi yoğun fonlar açısından bakacak olursak hem aslında para piyasası düzenlemesinin işte artık düzenlemesiyle beraber artık getirilerin burada birbirine yakınsamasını bekleyeceğiz. Dolayısıyla hani serbest fonlarında hani ki tırnak içinde söyleyeyim hani serbest fon niteliğini kaybetmiş olması düzenlemeyle beraber biraz daha hisse senedi yoğun fonlara ilgiyi arttırabilir diye değerlendiriyoruz. Yine para piyasası fonlarına bakacak olursak burada aslında likit ve kısa vadeli araçlara biliyorsunuz ki hani para piyasasına yatırım yapılabiliyor. Dolayısıyla düzenlemenin hani doğrudan etkisi burada daha sınırlı olması bekleniyor ama para piyasası fonu yönetmek tamamen yani daha çok hisse tarafına göre daha çok matematik işi. Dolayısıyla işte pay repo bir yaşta ya da işte sınır lamaların getirilmesiyle de beraber bu getirilerin birbirine yakınsamasını bekleriz. BIH dediğimiz şey yani teminatlı şekilde borç verme. Dolayısıyla hani bunu riskten dolayı çoğu portföy yöneticisi de tercih etmiyordu zaman zaman. Dolayısıyla burada getirilerde de çok fazla farklı getiriler görüyorduk para piyasası fonlarında. Dolayısıyla buradaki bu ayrışma yine öne çıkacaktır. Yani ayrışmanın azalmasını görüyor olacağız. Serbest fonlar tarafına gelecek olursak aslında önceden daha esnek yönetim şekline sahipti tabii. Ancak hani özellikle biraz önce söylediğim gibi bu fiili dolaşım oranı düşük şirketlerde pozisyon taşıyan fonlar için açısından bu rehber daha kritik bir önem taşımış oldu. Yeni kurallara uyum sağlama süreciyle beraber bazı fonların da portföylerinde tabii ki değişiklik yapıldığını görüyoruz. Hani borsada da bunun etkisini görüyoruz. Ve belirli hisselerdeki pozisyonların azaltılmasıyla beraber fon yöneticileri burada farklı hisselere yönelebilir. Dolayısıyla 30 hisselerine yine yönelmesini bekleyebiliriz. Yine yoğunlaşma riski açısından fon toplam değerinin işte %5'i geçen hisseler %40'ını geçemiyor gibi bir kural getirildi ki %20'yi geçiremeyecek şeklinde bir kural getirildi serbest fonlar için. Ama bu hisse senedi yoğun fonlar dahi %40 olarak bunu takip ediyorduk. Dolayısıyla burada daha yani yine tırnak içinde söyleyeyim daha sert bir şekilde hisse senedi yoğun fonlara göre bir önlem alınmış oldu. Dolayısıyla buradan hani fonlar likiditelerini karşılamak amaçlı da

0: yine işlemler yaptığını görüyoruz. Ama genel anlamda bu düzenlemeler neden yapıldı? Hani MSCI tarafında gelecek olursak, buradaki risklerin MSCI açısından en azından risklerin önemli ölçüde geride kaldığını şeklinde değerlendiriyorum açıkçası.
1: Altın güçlü bir dönem geçiriyor. Kıymetli maden fonlarına baktığınızda yılın geri kalanında ilgi devam eder mi?
0: Evet, aslında altın tarafı Ağustos ayının hani özellikle hani ilk 3 haftasında diyeyim, çünkü son haftada biraz satış baskısı da yine görmüş olduk. İlk 3 haftasında hani savaşın ilk dönemlerine kıyasla yükseliş isteğini biraz daha bize göstermiş oldu. Burada hani merkez bankalarının tabii işinin yani öngörülebilirlik açısından işlerinin zorlaştığı ve geleceğe yönelik beklentileri de biraz paylaşmaktan kaçındığı bir dönemden geçiyoruz. Özellikle FED tarafı için söyleyeyim. Diğer yandan hani ülkelerin tabii bu tüm risklere karşı, jeopolitik risklere karşı ellerinden dolar likiditesi bulundurmasını istedikleri bir dönem. Dolayısıyla bu da dolar endeksinin güçlü kalmasına neden olmuştu şimdiye kadar. Bu da kıymetli madenleri baskılar oldu dolar bazında. Borsun hani FED tarafından tabii bunu değerlendirmek gerekiyor. İşte altın, gümüş beklentilerini bence daha çok, ki Borsun geçmiş açıklamalarında geleceğe dair projeksiyonları çok fazla vermek istemediğini biliyoruz. Dolayısıyla hani bu yaklaşım tamamen FED bundan sonra ne yapacak, daha sessiz mi kalacak şeklinde bir gündem olmuş durumda. Hala da bunu konuşuyor oluyoruz. Dolayısıyla hani belirsizlik eşittir hani güven liman hafızası ne kadar çalışacak altın için, yine gümüş için. Tabii gümüşte değişkenler biraz daha farklı ama özellikle altın için bunu takip ediyor olacağız. Tabii hani FED Başkanı'nın Kevin Warsh'un daha çok hani Jackson Hole toplantısından sonra, bu sempozyumdan sonra beklenenden daha şahin bir tavır aslında sergilediğini gördük. Dolayısıyla burada faiz artışını bir seçenek olarak değerlendirdi özünde ve bu toplantı öncesinde oldukça düşük oranlarda olasılığı varken Eylül ayında Fed'in faiz artırımına gitme olasılığı şu an %60'ların üzerine çıktı. Dolayısıyla hani bu gelişme kısa vadede altına satış baskısı olarak yansıdı ama biz açıkçası orta ve uzun vadede yine altının rövanşta olacağını düşünüyoruz açıkçası portföylerde bulundurulması açısından. Bu anlamda hani Temmuz ayında ETF'lere baktığımızda yine 3 milyar dolarlık kadar bir giriş söz konusuydu. Dolayısıyla burada da bir miktar daha toparlanma söz konusu. Tabii hani burada hep klasik olarak baktığımızda yine tahvil faizlerini tabii ki iyi okumak gerekiyor. Burada da global anlamda zaten yüksek olduğunu söylüyoruz ve yükseldikçe acaba hani altın düşer mi senaryosu tabii var. Ama Fed'in faiz arttırmadığı senaryoda, ki ben yıl sonuna kadar açıkçası bir faiz artışı beklemiyorum. Hani bugün alacağımız tırınış yetiden verisi de bu açıdan yine kritik olacaktır. Eğer ADP gibi, dün aldığımız ADP verisi gibi de zayıf gelirse, önceki gün aldığımız Fed'in faiz artım ihtimali düşer. Bu da hani altını daha fazla destekleyebilir. Teknik anlamda baktığımızda 4700 dolar seviyelerini aşamamıştık Ağustos ayında ama hani 4200 dolarların aşağısına gelmediği sürece açıkçası bir miktar da hani yukarı yönlü iştah görebiliriz. 4700-4900 bandına yine yakın zamanda geliriz. Savaşın hani bitme senaryosunda da açıkçası sanayi talebinde güçlenmesiyle beraber gümüşte hani gümüş altına göre biraz daha kaldıraçlı işlem görüyor gibi. Dolayısıyla hani gümüşe de talebin olmasını bekleyebiliriz. Hani kısa vadede volatil olmakla beraber orta vade, uzun vadede yine kıymetli maden fonları da değerlendirilebilir diye düşünüyorum.
1: Yıl sonuna kadar tabii faiz indirimlerinin geleceği bir senaryoda Merkez Bankası açısından bir portföy dağılımı önerecek olsanız siz ana resmi nasıl kurarsınız?
0: Evet, orada da aslında yani reel faiz ortamı her ne kadar azalıyor desek de özellikle Temmuz ayında yapılan zamların etkisiyle de hani enflasyonun yine beklentinin üzerinde gelmesi. Yani dün biraz daha beklentiye paralel geldi ama enflasyonun açıkçası %30'larda yapışkanlık gösterdiğini görüyoruz. Zaten hani jeopolitik gelişmeleri yine seyri, işte enflasyon görünümü açısından yine belirleyici tabii ki. Petrolün biraz daha hani 90-100 dolar bandında kalması, bu seyirlerde kalması daha yönetilebilir görülüyor. Hem içerisi için hem de dış global anlamda açıkçası. Ağustos ayında hani gıda tarafında bir dezenflasyon etki gördük. Ama hatırlamak gerekirse hani yıl sonu enflasyon beklentisi 2 bas puan arttırılmıştı son 3. çeyrek toplantısında. Ama bunun da hani büyük etkisi ne gıda enflasyonu kaynaklıydı. Rusya-Ukrayna savaşını uzun süredir konuşmuyorduk ama burada tansiyon yeniden açıkçası arttı diyebiliriz. Dolayısıyla burada sevkiyat riskleri nedeniyle özellikle tarım ürünlerinden işte buğdayda fiyatların yüksek seyrettiğini görüyoruz. Dolayısıyla

0: Tüm bu gelişmeler bizde içeride maliyet açısından dezenflasyonu olumsuz etki yapabilir ilerleyen zamanlarda. Dolayısıyla hani yıl sonu enflasyonun da hani 30'larda yapışkanlık kazandığı için ve reel faiz ortamı devam ettiği için ki biz yıl sonu politika faizinden 100 baz puan düşüşte 36 civarında bekliyoruz. Dolayısıyla ben yine para piyasası fonlarına ağırlık vermeyi tercih ederim. Yani dengeli bir portföy zaten bu belirsizlik ortamında oluşturulmalı diye düşünüyorum. Burada da hani %55 kadar para piyasası fonu yine oldu. Yine risk almak isteyen yatırımcılar için %25 işte yabancı borsa olabilir bu tematik fonlar ya da yurt içi %25 kadar yurt içi ve yurt dışı hisse dağılımı söyleyebilirim. Hani %10 kadar borçlanma araçları ve %10 kadar da kıymetli madenler açıkçası fonunu söyleyebilirim. Eğer hani savaşın bittiği senaryoda da bu %10'luk %55'lik para piyasası fonundan çıkışlar hani bir miktar daha hani kıymetli madenler tabii ki hisse tarafına dağılabilir.
1: Evet.
0: Tüm bu dağılımı hani yapmak açısından da ya tabii ki hani işte dengeli değişken fonlar ya da işte agresif değişken fonlar gibi değişken fonlar da tercih edilebilir diye değerlendiriyorum açıkçası.
1: Analizleriniz için teşekkür ederim Selin Hanım. İyi hafta sonları ve kolaylıklar bugün için de.
0: Sizlere de çok teşekkürler. İyi günler.
1: Teşekkürler. Paranın Rotası yeni canlı yayın konuğumla devam ediyor. Tera Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cem Kaya bizimle birlikte. Günaydın Cem Bey. Hoş geldiniz yayına.
2: Günaydın, günaydın Sema Hanım, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederim. Dün 13.932'den kapattık. Nasıl bir seansı geride bıraktık? Nasıl okudunuz günlük görünümü?
2: Evet Sema, en son sizinle yaptığımız yayında zaten zayıflık sinyalleri geliyordu. 14.250 seviyesinin altına gelince gelen satış baskısı da bizi 13.850'ye kadar itti, destek seviyemize kadar. Burada bir miktar destek aldık. Ancak piyasanın tekrar rahatlaması ve tekrar al sinyallerinin yukarı yönlü sağlıklı bir trend çizebilmesi için 14.200-14.250 seviyesinin üzerine çıkması gerekiyor. Şu anda baktığımızda 13.932 seviyesindeyiz ve bu seviyeye kadar olan hareketler düşüş trendi içinde tepki olarak değerlendirilecek. Tabii piyasada bankacılık endeksi hala güçlü seyrine devam ediyor. Orada da hep 16.250 seviyesinin altını çizmiştik. O seviyenin üzerinde kalmayı başardı piyasa. Şimdi 16.750 ve 17.000 seviyelerini takip edeceğiz. 16.250'nin üzerinde kaldığımız sürece bankalar piyasada yukarı yönlü hareketi bir miktar daha destekleyebilir. Ancak orada da yavaş yavaş yorgunluk başladı. Diğer taraftan sanayi endeksinde de satış baskısı 19.600'ün altında kaldığımız sürece devam edebilir. Aşağıda 19.000'i destek olarak izleyeceğiz. Tabii bankaların pozitif kalmasının en büyük nedeni Sayın Karahan'ın son toplantıda güvercin açıklamaları. Önce normalleşme beklentilerinin piyasada satın alınması, daha sonra faiz indirim yani dezenflasyon sürecinin beklentisine bağlı faiz indirim beklentisi de ve bankalar bunu şu anda fiyatlıyor. Evet, normalleşme geldi. 40'tan 37'ye doğru bir geri çekilme. Ancak önümüzdeki dönem tekrar bir 100 bas puan en azından bir faiz indirim beklentisi şu anda fiyatların içinde. Bu da bankalar tarafını güçlü tutuyor. Son gelen enflasyon datasına baktığımızda 1.90 beklenirken 1.90'ın altında da gelmesi piyasada bir miktar dezenflasyon sürecinin devam edeceği yönüne beklentiler artmasıyla bankacılık sektörü desteklendi. Şu anda biz de ana endekste yatayda şu anda baktığımda da 16.980 vadeli tarafta yatay ama pozitif bir açılış olduğunu görüyoruz çok net bir şekilde. Burada tabii ki önümüzdeki günlerde belirleyici olacak olan şey tabii ki petrol fiyatları ve petrol fiyatları bugün yine gündemin ilk sırasında. Brent petrol 96 doların üzerine zorluyor. Bu seviyenin geçilmesi halinde uzun süredir takip ettiğimiz regresyon üst bandın üzerine çıkmış olacak ve o zaman teknik olarak 103 dolar seviyelerine 103, 105 dolar, 103, 103,5 dolar seviyelerini gündeme alacağız ki bu da her zaman söylediğimiz altını çizdiğimiz gibi kış yaklaşırken petrol fiyatlarının çarpan etkisi global piyasalarda oldukça etkili. O yüzden 96 doların üzerine çıkan bir petrol fiyatı bizi ve tüm dünyayı risk iştahçısından ciddi anlamda törpüleyebilir. Bunun yanında tabii ki ABD 10 yıllık ve 30 yıllıklarını halen takip ediyoruz. Orada FED başkanlarından pozitif açıklamalar faiz artışına gerek

0: piyasanın beklentisinin tersine bir hamle piyasada tekrar Fed'in bağımsızlığının sorgulanmasına neden olabilir ki şu anda hazine de bundan oldukça rahatsız ve açıklamalarına rağmen tahvil faizlerini aşağı yönlü düşüremiyor. Bu da ciddi anlamda sıkıntı. Kasım seçimlerinden önce Trump'ın da elini oldukça zayıflatıyor, görülüyor. Bugün İngiltere Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası başkanlarının konuşmalarını dinleyeceğiz yakından. Ve tabii ki Euro bölgesinde perakende satışlar var ve en önemlisi saat 3.30'da tarım dışı istihdam datası gelecek. Fed toplantı öncesi bu oldukça önemli. Burada da 55 bin artması bekleniyor. Buradan gelecek olan bir data önümüzdeki günlere ait Fed'in hamlesini biraz daha belirginleştirebilir. Onu da yakından takip ediyoruz. Ancak şu anda baktığımızda bizim piyasamızda bankalar hariç diğer tarafta zayıf seyir devam etse de önümüzdeki günler için hala dezenflasyon sürecine bağlı faiz indirim beklentileri ve buna ek olarak mali politikalarla da yine regülasyonların yumuşaması, krediye ulaşımın bir miktar daha kolaylaşacağı beklentisi, maliye tarafından adımlar gelecek beklentisi de piyasayı canlı tutuyor. Tabii mevcut faiz ortamında baktığımızda normalleşen piyasada altın ve gümüş fiyatlarının da şu anda ekside olduğunu görüyoruz. Altın onsta 4.500 dolar ki bu seviyenin altını daha önce sizinle yayında çizmiştik. Gram altında 7.000 TL ve gümüşte de 67.5 doların altında kaldığımız sürece pozisyonlar sabit getirir. Bilhassa borsa para piyasasında tutulabilir. Ancak oldukça iskontolu senetler oluşmaya başladı yine. Bilhassa sanayi tarafında, holdingler tarafında, banka bir miktar yukarı doğru pozisyon alsalar da bence bugün karar günü olacak. 16.483 kapatan bankacılık endeksi bakalım 16.250'nin üzerinde tutunabilecek mi? Eğer tutunursa bu yine bankaların yukarı yönlü trendi desteklediği anlamına gelecek. Şu anda haftanın son işlem günü Cuma günü, risk iştahı bir miktar düşük olabilir. Cumartesi pazar belirsizliği genelde hem hacmin hem de piyasadaki yukarı yönlü hareketlerin kısıtlanmasına neden oluyor. Bugün Cuma olduğu için piyasanın ben yukarı yönlü bir hareket yapsa da yurt dışı piyasalara bağlı olarak 14.200 seviyelerde zorlanmasını beklerim ki 14.200 seviyesi geçilirse o zaman tekrar bir al sinyaliyle endeksi tekrar yakından takip edeceğiz.
1: Şimdi küresel tarafta hem Waller'ın açıklamaları sonrası o faiz indirimi beklentisi güçlenince orada aslında Wall Street'te yükseldi. Küresel zeminde Borsa İstanbul destekleyecek bir alan da oluştu ama özellikle üfenin %2.57'ye hızlanması, ulaştırma fiyatlarının 4.82 artması ve tabii çekirdek enflasyon rakamı da önemli. Maliyet baskısının da aslında çok çözülmediğini gösteriyor. Bu noktada yatırımcının en çok baktığı yer enflasyonun düşüş hızı ve faiz indirimlerinin zamanlaması mı oldu dünkü kapanış için?
0: Evet, tabii şimdi aslında ABD'de de tamamen gözler Eylül ayındaki bu FED toplantısına çevrilmiş durumda. Oradan gelecek olan açıklamalar takip ediliyor ama bir faiz indirim faiz artışı beklentisi de fiyatların içinde. Çünkü evet, maliyet kaynaklı olan enflasyon baskısında sadece faizleri arttırarak bununla mücadele etmek çok zor. Ama ABD tarafında pompa fiyatları da ciddi rekor seviyelere ulaşmış durumda. Bunun da altını çizmek lazım ve bence önümüzdeki dönemde en çok konuşacağımız şey, bilhassa hep söylediğim, altını da çizdiğim, kış geldikçe petrol fiyatlarının çarpan etkisi algısal anlamda piyasalar üzerinde çok etkili oluyor ve hem ABD tarafında hem de Avrupa tarafında doğalgaz stokları ve petrol stokları dip seviyelerde, kış gelirken bu ciddi anlamda bir sıkıntı yaratabilir. Yani sadece fiyatların artmasıyla petrol bulunamayabilir. Bu da orada ciddi bir probleme neden olabilir. Bu da gündeme gelecek. O yüzden petrol fiyatlarının yüksek olması evet önemli ama akışın da bir şekilde sağlanması gerekiyor. Şu anda o taraftaki akış ABD tarafından normal ama İran tarafından normal değil. Buradaki belirsizlikler devam ettiği sürece risk iştahı düşük kalıyor Sema Hanım.
1: Bugün sanayi hisselerinde tepki alımı bekler misiniz?
0: Şu anda henüz değil. Daha sanayinin için bir miktar daha zamana ihtiyaç var. Volatil olacaktır ama

0: bankaların ben ön planda olacağını, piyasayı tutmaya çalışacağını düşünüyorum. Bankalar yine ön planda
1: koyalım
0: olacaktır ama.
1: İlk fiyatlamalar geldi, Borsa İstanbul'a gidelim.

0: Yatay başlayan bir Borsa İstanbul var. 13.911 puandan 0.15 geride. Nasıl değerlendirdiniz bu açılışı ve günün devamı için bize nasıl bir sinyal veriyor Cem Bey?
1: Şimdi şöyle bakmak lazım Sema Hanım. Evet, sanayi endeksi 0.30 aşağıda başladı. Bankacılık endeksi 0.97 yukarıda başladı. Yani bankalar hala çok güçlü. Dezenflasyon sürecinin devamı ve Merkez Bankamızın faiz indirim beklentileri hala şu anda fiyatlara yansıdığını görüyoruz çok net bir şekilde. Ancak sanayinin baskısı bankaların bu pozitif seyrini nötr hale getiriyor. Baktığımızda dengeli bir açılış, 0.15 eksi bir açılış olduğunu görüyoruz endeks yüzde 13.911. Burada da dediğim gibi eğer bankalardaki bu pozitif seyri biraz da sanayi sizin de söylediğiniz gibi bir miktar tepki verirse 14.100-14.200'e doğru endeksin bir tepki hareketi yapabileceğini düşünüyorum. Burada tabii belirleyici olacak olan şey yine petrol fiyatları. Bugün eğer 96'nın altında kalırsa bu beklentimize bağlı endeksin 14.100-14.200'e doğru bir hareket yapması beklenebilir şu anda.
0: Yükselenler ve düşenler tablosuna baktığınızda, dağılıma baktığınızda bugünkü görünüm için nasıl bir sinyal veriyor size? Satış derinleşir diyebilir miyiz?
1: Satışın derinleşmesi için bankacılık endeksinin de 16.250 seviyesinin altına gelmesi lazım. Bankalar yine piyasada güçlü olarak piyasayı aslında tutuyor. Geri çekilmeleri bir miktar daha yumuşatıyor çok net bir şekilde. Petrol fiyatlarının bu kadar yukarıda olması tabii ki yine petrol, petrokimya ürünlerine önümüzdeki dönemde ön plana çıkabilir ama onlar da önden fiyatlandı. Onu da düşünmek lazım. O yüzden orada da teknik disipline bağlı kalıp gerektiğinde likit kalmak çok önemli. Aslında şu anda bizim teknik disiplinimizi masaya yatırırsak 14.200 seviyesinin altında kaldığımız sürece genel anlamda pozisyonlarımızı minimumda tutmamız gerekiyor. Minimumda tutmamız ne demek? Kredi kullanmadan, kaldıraçlı işlem yapmadan belki orta uzun vadede doğru sektördeki doğru hisse senetlerini taşıyabiliriz ama burada riskleri bir miktar dağıtmak uygun görünüyor. Şu anda da borsanın alternatifi olan faiz hala gündemde. O yüzden bir miktar likit kalmak ve pozisyonları likitte takip etmek oldukça önemli.
0: Peki orta vadeli program öncesinde yatırımcı sizce beklemeyi mi tercih ediyor açıklanmadan önce?
1: Evet, orta vadeli programda yine bence önümüzdeki döneme ait pozitif sinyaller verilecektir. En kötü geride kaldı. Buna bağlı olarak sinyaller piyasada bir canlanma yaratabilir ki şu anda zaten bu beklentiye bağlı ekonominin dinamosu bankacılık sektörü ön plana çıkıyor. Ben önümüzdeki döneme ait dezenflasyon süreciyle bağlı bazı sürpriz açıklamaların da olabileceğini düşünüyorum orta vadeli programda. Bu da piyasayı bir miktar canlandırabilir. Ancak şunun altını çok net çizmek lazım. Petrol fiyatlarının 96 dolar seviyesinde olmasına rağmen önümüzdeki döneme ait Merkez Bankası'nın faiz indirim beklentisinin olması piyasada çok çok önemli. Bu da bir miktar sadece Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle alakalı değil, önümüzdeki günlerde maliye politikalarıyla birlikte bir miktar daha rahatlama, normalleşme adımlarının gelebileceği beklentisi piyasada konuşuluyor. Bu da piyasayı canlı tutuyor. Ancak şunun altını çok net çizmek isteriz. 2026 senesinin ilk çeyreğinde başlayan dezenflasyon süreci daha sonra ortadan kalkmıştı savaşla beraber. Şimdi tekrar başlıyor. Burada da bankalar bu dezenflasyon sürecinde faiz indirim beklentisi kendisinden en pozitif yararlanacak sektör.
0: Peki bugün haftanın son işlem günü. Şimdi yükselenlere de bakıyorum. Halkbank yine 9.93 ile zirve görünüyor. Beklentiniz ne yönde? Yatırımcı bugün hangi sektörleri daha yakından izlesin?
1: Evet, şu anda baktığımızda bankacılık endeksinde 16.750 direncine doğru gidiyoruz. %1.20'lere ulaştı artı. Bu seviye geçilirse

0: 17 bin direncini test edebiliriz. Bankalar yine ön planda. Ben buranın takip edilmesini düşünüyorum. Aynı zamanda da perakende tarafının çok geride kaldığını, ucuz kaldığını düşünüyorum. Perakende sektörde önümüzdeki günlerde bu açığı kapatabilir. Petrol fiyatları yukarıda kaldığı sürece yine petrol, petrokimya ürünleri takip edilmeli. Önümüzdeki bilanço dönemi beklentilerine bağlı. Ancak şu anda lokomotif olarak bankacılık sektörü ön planda. Diğer tarafta baktığımızda endeks büyük bir ihtimalle Sema Hanım biraz sonra artıya geçecek. Çünkü bankalar çok güçlü. Artıya geçtikten sonra da ben bu cuma günü itibariyle önce 14.100, daha sonra da 14.200'ün olacağını düşünüyorum. Biraz da sizin söylediğiniz gibi sanayi katkı verirse tekrar yukarı yönünü zorlayabiliriz piyasayı.
1: Analizleriniz çok kıymetli Cem Bey. Çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar bugün için ve keyifli bir hafta sonu olsun.
0: Ben teşekkür ederim. İyi hafta sonları, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Paranın rotasını bitirelim efendim. Alpara yayını ekonomi notlarıyla devam edecek. Bugün de borsada ilk 11 sahaya sürülecek birazdan. Görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sundu.
1: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf dünyası, güzellik geldi dünyası.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
4: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
5: Baharda göl evi, kışın bir dağ evi, yazında havuzlu villa. Remley Sapanca.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

0: 5 gösteriyor. Stüdyoda değerli bir konuğumuz var. Günün ilk 11 listesini kuracağız. Güçlü bir kadro kurmaya çalışacağız. Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Sertaç Ekeke bizlerle birlikte olacak. Sertaç Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
0: Şimdi öncelikle isterseniz son gelen hem rakamlardan hemen genel bir tablodan başlayalım. Dün enflasyon rakamlarını aldık. Biraz beklenti aldı geldi. Piyasanın beklenti altı. Tabii burada ne kadar atalet kırıldı burayı da konuşmak gerekiyor. Yine alt kalemlerine bakmak gerekiyor ama diğer taraftan Merkez Bankası'nın son repo ihale adımı vardı. Buradan

0: bir destek bulmuştuk Ağustos sonunda. Diğer taraftan bu pazar OVP'yi bekliyoruz. 3 yıllık bir yol haritasını çizeceğiz. Diğer yandan 10 Eylül toplantısı derken aslında önümüzde de ekonomi şekillenecek başlıklar da var. Bir de büyümeyi almıştık. Orada da birazcık beklenti altı gelmiş ama hala ekonominin ayakta durduğunu, sinyallerini, frene basmadığını da görmüştük. Dolayısıyla şöyle genel bir çerçeveyi çizelim isterseniz, daha sonra borsada fiyatlamalarla devam ederiz.
1: Orta vadeli program çok önemli. Yani bu planlamanın içerisinde artık devletin çok aktif rol aldığı bir dünyaya doğru ilerliyoruz. Özellikle Bessent'ın, Mira'nın açıklamaları bu yönde. Neyi söylüyorlar, neyi işaret ediyorlar? Aslında Amerika'nın kurucu değerlerinin içerisindeki o devletin ön ayak olduğu ya da İngiltere'nin o 1600'lerden sonra büyümesinin sebep olduğu sanayi devrimine kadar giden süreçte planlı devlet merkezindeki büyüme ve devletin yönlendirdiği sektörler eksenine doğru kayıyoruz. Bunun aslında önemli bir rol modeli var. Kim o önemli rol model? Çin. Çin bugüne kadar o planlamanın içerisinde Amerika'nın ciddi rakibi oldu ve dünyanın şu an geldiği o yapay zeka rekabetinin, daha doğrusu teknoloji savaşlarının içerisindeki en önemli aktörlerden biri. O yüzden bizim kalkınma projeksiyonumuz, enflasyon beklentilerimiz, ekonomi kurmaylarının duruşu, ekonomi yönetiminin atacağı adımları izleyebilmemiz için bence pazar günü gerçekten elzem bir gün ve önemli bir gün. Herkes hani oradan alacağı mesajlarla birlikte 3 senelik konjonktürü çizecek. Şimdi elimizde ne var ama? Buna bakmak lazım. Şimdi yapay zekaya bizim katıldığımız nokta şurası. Tabii ki belirli bir hat içerisinde önemli anlaşmalar yapıyoruz. Mekke anlaşması gibi. Savunma sanayinin ön plana çıktığı, yapay zekadan sonra bu arada en popüler olan sektör şu an savunma sanayi ve bizim burada attığımız adımlar var. Diğer tarafta inovatif sektörlerin içerisinde büyümeye çalışıyoruz. Bir tarafta lojistik ve bankacılık gibi önemli kalemlerimiz var ve en kritiği son dönemde rakamların da iyi gelmesiyle birlikte petrokimya tarafımız çok güçlü. Fakat orta vadeli programda işte tekstil gibi belki Suriye ile birlikte yapılabilecek adımlar, yeni bir pazar açılıyor orada çünkü. Diğer tarafta İran-Irak hattının rahatlaması. Çünkü İran savaşı hem bölgeyi gerdi hem de Irak hattını istediğimiz gibi kullanmamızın önüne geçen unsurlardan biri oldu. Hem de Rusya-Ukrayna savaşının Trump orayı bitiremedi bir türlü ama oranın bitmesiyle birlikte de bir rahatlama sinyali var. Bizim hizmetler tarafına da bir rahatlama. Özellikle turizmin çok daha iyi döneme geçmesi. Çünkü birinci ve ikinci pazarımızdı bizim turizm anlamında. Orayı da kaybettiğimiz bir süreç oldu. O yüzden oradaki kılavuzluk bizim için kritik olacak. Neden? Çünkü sanayi devrimi ne kadar elzem bir süreçmiş, onu sonradan gördü dünya. Oraya adapte olabilenler maça çok önde başladı. Geri kalanların cidden üzerinde çok ciddi baskılar kuruldu ekonomik olarak. Aynı akıbet bu dönemde yapay zekaya adapte olamayan cloud sisteminin dışında kalacak. Yani o sistemlerin dışında kalacak ülkeler içinde gözüküyor. Türkiye bunların içerisinde çok aktif bir rol alıyor. O yüzden bunun, bu programlamanın içerisinde ne kadar hızlanacağını göreceğiz. İyi ki biz belki şeye çok odaklandık. Enflasyon aşağı, enflasyon yukarı yaşıyoruz. Doğal olarak böyle yaşıyoruz. Amerika'da da buna yakın konuşmalar görüyoruz ama ana sorun büyüme ve istihdam. Şimdi Türkiye büyüme rakamlarında bir miktar soğumayı görüyor. Merkez Bankası buraya işaret ediyordu zaten. Talepte bir soğuma olacak. Talepteki soğumanın aslında ne kadar sert olduğunu büyüme rakamlarında görüyoruz. Enflasyonda bunun etkisini görüyoruz. Ancak yapısal olarak kıramadığımız kalemlerin hala yapısal öneminin ne kadar önemli olduğunu, rakamın beklediğimizden bir miktar aşağıda gelse bile aslında çok daha iyi bir enflasyona doğru gidemememizin önemini ya da işte o rakamların ataletinin o rakamlara ulaşamamızın sebebini gösteriyor bize. Özetlemem gerekirse seneyi 29 hattında bir faiz enflasyonla ve 34-35 hattında bir faizle kapatacağımız kanaatindeyim. Ama bundan sonra daha genişlemeci ya da işte özellikle sektörlerden de yavaş yavaş bayraklar kalkıyor. Hani biz artık bir yerden sonra biraz daha krediye ulaşabilelim diye. Dolarize olma tehlikesi var çünkü kredilerin. Bir miktar oralarda rahatlama görebileceğimizi düşünüyorum. Özetlemem gerekirse büyük bir dönem geçiriyoruz. Yapay zeka öyle uzaktan izleyip hani ne kadar önemli şeyler, dotcom balonu gibi düşünmememiz gereken bir süreç. Aynı sanayi devrimi gibi, aynı neolitik süreç gibi, aynı coğrafi keşifler gibi ekonominin hatlarını baştan aşağı değiştirecek bir süreç. O yüzden Türkiye'nin buradaki adaptasyonu açısından orta vadeli program önemli. Büyüme, az önce söylediğim gibi talepte bir soğuma olduğu için büyüme tarafında bir serinleme görüyoruz. Ben bunu hani soğuma demeyeyim, daha çok böyle Türkiye potansiyelinin bir miktar altında büyüyor ama zaten ana dert burası. Türkiye büyüme tarafında bence potansiyeline yakın rakamlara gelir. En kötüsünü gördüğümüz kanaatindeyim büyüme tarafında. Savaş etkisiyle. Buradan sonra tekrar toparlanacağımız kanaatindeyim. Bizim esas sıkıntımız sektörel bazda olacak ve tarım tarafı özellikle kritik. Çünkü bundan sonra gittiğimiz şu noktada zanaatlerin ve gıdanın önemi olacak.
0: Bir virgül koyalım. Hemen kameralarımızı çevireceğiz. Ticaret Bakanı Ömer Bolat İstanbul'da ihracat zirvesinde konuşuyor. Kameralarımızı çevirelim.
2: mal ihracatı Ağustos itibariyle

0: 280,3 milyar dolarla tarihi rekor seviyeye geldi. İhracatın bir önemli sütunu da e-ihracattır, elektronik ihracat. Bu anlamda da önemli gelişmelerimiz var ve Türkiye olarak dijital ticarete uyum noktasında ve küresel e-ticarette yerimizin güçlenmesi noktasında çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Dünyada çok hızlı değişimler oluyor. Dijital dönüşüm, teknolojik dönüşüm, yeşil ekonomi dönüşümü hepsi dev adımlarla ilerliyor ve bu kapsamlı dönüşüm dünya ekonomisinde üretim çarklarını, ticaret çarklarını kökten değiştirmektedir. Ve tüketiciye ulaşma noktasında artık dijital alan en önemli ulaşım kanalı haline gelmektedir. 2020 yılı başında patlayan Covid-19 pandemisi bilişime ve e-ticarete dev hızlı adımlarla ilerleme fırsatı tanımıştır. Gerek dünya ortalaması gerekse Türkiye'nin milli gelir ortalaması olarak e-ticaretin payı 2019'da %4,5 iken bu rakamlar hızla yükselmiştir ve toplam dış ticaret içinde toplam ticaret içinde e-ticaretin payı %4,5'lardan %20'ye kadar yükselmiş bulunmaktadır. Türkiye'de e-ticaretin yıllık büyüme oranı 2019-2025 arası 6 yılda yıllık %80'dir. Özellikle genel perakende sektörünün içinde de baktığımızda hızlı adımlarla yükselmektedir, %20'ler civarında. Dünyaya baktığımızda şunu görüyoruz. Bu 6 yılda 2019-2025 arası dünya gayri safi yurt içi hasılası %33 büyürken genel perakende sektörü %28 büyüdü ve 118 ve genel perakende sektörü 32 trilyon dolar, dünya üretim büyüklüğü de 118 trilyon dolara ulaştı. B2C denilen direkt iş yerinden müşteriye olan e-ticaret hacmi ise %91 büyüdü arkadaşlar ve 6,5 trilyon dolara ulaştı. Küresel e-ticaretin toplam perakende satışlardaki payı %20. Bu dünya ortalaması da böyle, Türkiye açısından da böyle. 2030'da bunun %22,8'e ulaşması ve 6,5 trilyon dolardan 8 trilyon 860 trilyon milyar dolara yükselmesi bekleniyor. Ticaret Bakanlığı olarak gerek yurt içinde e-ticaret düzenlemeleri gerekse İhracat Genel Müdürlüğü bünyesinde e-ihracat düzenlemeleri ve teşvikleri anlamında iki birbiriyle farklı ama birbiriyle işbirliği yapan çalışma ekiplerimiz bulunmaktadır. Her yıl Mayıs ayının başında ülkemizde e-ticaretin görünümü raporunu açıklıyoruz ve bu yılda 2025 yılı Mayıs başında açıkladığımız verilere göre Türkiye'de 2025 yılında e-ticaret hacmi %52,2 arttı. 4 trilyon 570 milyar TL'ye ulaştı. Bunun dolar bazındaki karşılığı 2025 yılında %29 artış oranı ve 115,5 milyar dolardır. E-ticaretin genel ticaret içindeki payı az önce dediğim gibi %20'lere yakın, %19,3. Gayri safi yurt içi hasıla içinde e-ticaretin payı da yaklaşık %7'ye ulaşmıştır. Bu e-ticaretin ekonomimiz açısından ne kadar stratejik önemi olduğunu göstermektedir. E-ticaretle iştigal eden satıcıların, firmaların sayısı da 650 bine ulaşmıştır 2025 yılı sonu itibariyle. Biz pandemide birçok sektörler daralmasına ve bazıları rekabetin dışına düşmesine rağmen toplam ihracatımızdaki azalış etkisine rağmen pandemi sırasında e-ihracata yaptığımız yatırımlarla krizi fırsata dönüştürmeyi başardık. Tabii burada e-ihracat faaliyetlerini destekleme noktasında İhracat Genel Müdürlüğümüz bünyesinde e-ihracat daire başkanlığımız yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Bizim normal İhracat Genel Müdürlüğümüz, Hizmetler İhracatı Genel Müdürlüğümüz ayrı ayrı çalışıyorlar. E-İhracat Daire Başkanlığımızda İhracat Genel Müdürlüğümüz bünyesinde çalışmalarını devam etmektedir. Hedef pazarlar noktasında bu yıl için hedef pazarlar sayısını 26'dan 35'e çıkardık. Bunun yanında Avrupa Birliği'nde e-ithalatla ilgili muafiyetin kaldırılmasıyla oluşan vergi yükünü de Avrupa Birliği Komisyonu ile yaptığımız anlaşma sonucunda basitleştirilmiş gümrük beyannamesinden otomatik üretilen ATR belgesi ile hafifleterek e-ihracat noktasında çok önemli olumlu bir katkıyı da e-ihracat firmalarımıza sağlamış olduk. E-ihracata finansman noktasında da Türk Exim Bank ve İGE'nin kefaletiyle 500 milyon Türk Lirası büyüklüğünde e-ihracat destek paketini de uygulamaya koyduk. Bunun dışında küçük ölçekli firmaları da e-ihracata sevk edebilmek için e-ihracat konsorsiyumu modelini hayata geçirdik. Halen 10 firmamızın yer aldığı bu modelle firmalarımıza pazar yeri entegrasyonundan yurt dışı depolamaya, dağıtımdan iade süreçlerine kadar hizmetler sunmaktayız. E-ihracat faaliyetlerini teşvik etmek ve bu konudaki farkındalığı, bilinirliği ve motivasyonu arttırmak için zirveler düzenliyoruz. 2 yılda bir Ankara'da yapılan Ankara E-İhracat Zirvemiz 2023 ve 2025 yıllarında gerçekleştirildi. Yine İstanbul'da Global E-İhracat Zirvesi olan IJEX'te 2024 yılında başlatıldı ve bu yılda şimdi ikincisini tekrarlıyoruz. Ankara E-İhracat Zirvesi inşallah gelecek yıl 2027'de bu zamanlarda yapılacak. Bunun yanında bakanlık olarak kurduğumuz İhracat Akademisi'nin müfredatı içinde üniversitelerle verdiğimiz İhracat Akademisi ders programında e-ihracat eğitim programı da ayrıntılı bir şekilde yer almaktadır. 7 ile 9 Ağustos tarihleri arasında, yani bir ay önce, KOBİ'lerin yapay zeka destekli e-ihracat ve agentic commerce dönüşümü çalıştayını da gerçekleştirdik. Şu ana kadar 25 ülkeye ilişkin e-ihracat yol haritaları, gümrük uygulamaları, 28 pazar yeri ve 5 dijital kanala yönelik yaklaşık 40 rehber ve kılavuzu Ticaret Bakanlığımızın web sitelerinde firmalarımızın kullanımına sunduk. E-ihracat konusunda inşallah bu yıl sonuna kadar 6 milyar dolarlık bir e-ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyoruz. Ve yılda 10 bin doların üzerinde e-ihracat gerçekleştiren firma sayısı 2022'de 8132 iken 2025 yılı sonunda 11420'ye yükselmiştir. %40'lık bir artış olmuştur.
1: Ticaret Bakanı Ömer Bulat'ın söylemlerini dinledik. Toplam ticarette e-ticaretin payı %4,5'tan %20'ye çıktı mesajlarını verdi diyelim ve kaldığımız yerden devam edelim Sertaç Bey. Günün ilk 11 listesini kuracaktık. Öncesinde sözünüz yarım kalmış, oradan devam edelim.
2: Buradaki önemli konu şu, 11'e de bağlayarak devam edeyim. Birçok hissede aslında iskonto oluştu. Bazıları çünkü artık hedef seviyelere yakınlıyorduk. Ama kritik konu gerçekten dünyanın önemli bir dönüşümde olduğu ve bundan 3-4 sene sonra herkes buralarda atacağı adımların artı ya da eksisini yaşayacağı bir durum aynı şirketler için de geçerli. Buradaki 11'leri konuşurken özellikle döneme adapte olabilecek ve geri çekilmelerin fırsat olduğu hisseleri de bir ayrıca konuşuruz. O yüzden tercihlerin çok kritik olduğu bir yıl geride kalıyor. Yani öyle her şeyin yukarıya gittiği borsa dönemlerini maalesef bir süre daha karşılayamayacağız.
1: Evet, bunu da birazcık bekleyip de göreceğiz tabii ki neler getirecek diyelim.
2: Kesinlikle.
1: O zaman günün ilk 11'inden başlayalım. Hücumda, defansta, kaleden başlar diyelim. İlk formamızı kime veriyoruz?
2: Burada aslında son süreçte biraz böyle dinlensin 400'ün üzerinde diye düşünüyorduk ve yabancı satışı da geldi. Yaklaşık 385 diyeyim yuvarlayarak hattından bir yabancıya devir. %4'lük bir iskonto ile satıldı. Geçtiğimiz dönemlerde de Tüpraş'ın böyle hamlelerini görmüştük. Bu bir süre kağıt üzerinde bir baskı yaratsa da orta uzun vadede beklentilerimiz yüksek. Neden? Üçüncü çeyrek bilançolarının iyi geleceğini düşünüyoruz. Bölgedeki rafinelerin zarar görmesi Tüpraş'a pozitif yarıyor. Türkiye'nin stratejik ve Cumhuriyet'in önemli değerlerinden biri olduğunu, demir, çelik ve petrokimyaların hep altını çiziyorum. Enerjiyle birlikte Türkiye'nin burada rol oynayabileceği önemli sektörlerden biri. O yüzden buranın Tüpraş'la devam edilmesi gerektiği kanaatindeyim. Geri çekilmelerin, düşüşlerin alım fırsatı olduğunu, özellikle 380'in altında yakalarsanız orta uzun vade için biriktirmenin elzem olduğu kağıtlardan biri. Neden kaleci? Bu olmazsa olmazlarımızdan biri çünkü. Hani istediğiniz şekilde pozisyon yaratırsınız birçok futbolcuya ama kaleciler çok kritiktir. Başlangıç adımının, yani atanınla tutanın diye bir laf vardır futbolda. Tutanınla atanın daha doğrusu iyi olacağı, bizim tutanımızın Tüpraş olması hala geçer akçelerden bir tanesi.
1: Evet, aslında burada son dönemde biraz 400 lira civarında ciddi bir mücadele de oldu değil mi?
2: Orada evet 400 ama artık iskontoların tartışıldığı bir yerde. Yani 3. çeyrek bilançosuna kadar biraz böyle dinlenmesi gayet normaldi orada. O yüzden onun minik düzenlenmesi ya da onun minik bir hamlesini görüyoruz. Bir de dediğim gibi hani genelde yabancı satışından sonra yabancı fiyatının altına bir miktar gelebilir. O yüzden geri çekilme hem iskonto açısından önemli hem de 3. çeyrek bilançosunu karşılarken bir miktar dinlenmiş olur. Çünkü şunu unutmamak lazım. 2. çeyrek bilançosu ve beklenti ekseninde neredeyse 200'den 400'e gelen sene içerisinde de ziyadesiyle bizi memnun eden hareketlerden birini yaptı. Temettü verimliliği de iyi olan hisselerden biri. O yüzden 400'ün üzerine geri atabileceğini bekleriz ama geri çekilmeler, düşüşler alım fırsatı bu korkuda toplanması gereken kağıtların bence başında geliyor.
1: Evet, o zaman kaleyi sağlama aldık diyelim. Buradan defans hattının ilk oyuncusuyla devam edelim.
2: Sağ kanatta yine sağlam olacak özelliklerden bir tanesini ya da işte solda hangisine yazarsak kanatta önemli oyunculardan biri Enerjisa benim için. İyi gelen bilanço ve bilançonun özellikle bence düzeltilen kalemleri sol bekimizi oynatalım. Roberto Carlos tadında olsun. Sabancı'nın da önemli bir dönüşüm hikayesi var. Bu dönüşüm hikayesinin içerisinde iki tane bence kritik aktör var. Hatta bir üçüncüsünün de bilançosu iyi geldi Korts'a fakat onu bir miktar göz ardı edebiliyoruz büyüklüğünden kaynaklı. Çimsa ve Enerjisa bence radarda olmalı. Çimentalor'un hala dönemi değil. O yüzden Çimsa'yı bir miktar Nadas'a bıraktık ama Enerjisa'da gelen bilanço ve enerjinin önemli rolünden kaynaklı. Burada da geri çekilmelerin alım fırsatı olduğu kanaatindeyim. Hem geri çekilmeler alım fırsatı hem de hücuma bindirmeler bekleyebileceğimiz kadar da diri bir hisse.
1: Evet. Ekranları bir son dakika gelişmesi yansıtıyoruz. Onu da bir aktarmış olalım. Halkbank'tan 3. halka arz hamlesi gelmiş. Özdil, sermayemiz ve kaynağımız güçlenecek mesajlarını vermiş. Halkbank'ta son dönemde zaten bir tavan serisi de takip etmiş. Evet. Ne dersiniz o taraf için?
2: Buradaki önemli konu şu. Çok uzun bir zaman sonra Halkbank üzerindeki o yaptırım baskısını kaldırdı. Sendikasyon tarafında güçlendi. Halka arzlarla birlikte özellikle likit sorunu yaşayan bir piyasadan söz ediyorduk. Hani bu fonlardaki gelen yaptırımlar da bir miktar payı burada. Bizim bankacılığa ihtiyacımız var. Bankacılığın genel anlamda borsanın BS eşittir bankacılık diye bir söylemimiz vardı. Burası tekrar aktif hale gelecek. Bunu kamu bankalarının önderliğinde yapmak da çok değerli. Halkbank'ın özellikle buradaki likit çalışması, emlak katılımın halka arzı belki adım adım ziraatla birlikte ilerleyebilecek bir süreç içerisinde hem kredi kanallarının rahatlaması hem de endeks tarafında bankacılığın rolünü tekrar hatırlanması açısından önemli. Halkbankası önemli değerlerimizden bir tanesi. Ben hatta çok hani böyle şey yapmayayım. 11'e yazacaktım ama tavan gittiği için evi eşleniğini yazdım. Halk Bankası ya da Vakıfbank'tan bir tanesi bence hem 11'lerde hem genel anlamda takipte olmalı. Çünkü kamu bankaları çok uzun bir zamandır bilançolarını ilk defa bu kadar güçlü toparlayacakları süreçlere geldiler.
1: Zaten özel bankalar için yılın geri ikinci yarısından da bir toparlanma da bekleniyor. Kesinlikle. Özellikle dördüncü çeyrede bir orada sinyalle
2: faiz indirimi üçüncü çeyreği toparlamaz. Yani genel beklenti o. Çünkü öyle bir adım yok. Dördüncü çeyrek itibariyle toparlanır. Bir de şunu unutmamak lazım. Yani Türkiye'nin hani hep tartıştığımız bir konu var. Bölgesel olarak elimizde ama işte yapay zekaya giremiyoruz ama yan tarafta önemli unsurlar bizim elimizde. Finans sektörü, bölgenin en önemli finans merkezlerinden bir tanesiyiz. İşte biraz önce anlattığım petrokimya. Bunun içerisinde finans sektörünün önemini ilerleyen yıllarda çok fazla konuşacağız. Bankacılık sistemi ölecek sektörlerden biri değil ve son dönemde biz konvansiyonel bankacılığın yanını çeşitlendirme konusunda da ziyadesiyle adımlar attık. Onların da bence yararını göreceğiz bu süreçte.
1: Evet, bugün de zaten taban fiyatlamayla işlemlerden geçiyor.
2: Onlar az önce %4'tü, ben de yayın arasında bakmıştım. Şimdi gelen haberin etkisiyle birlikte tekrar tabana gelmişiz.
1: O zaman buradan devam edelim. Günün ilk 11 hissesini kurmaya 3 numara kale önünden.
2: Ucuz kaldığını düşündüğüm, yine defansif ve geri çekilmelerde biriktirilmesi gerektiğini düşündüğüm kağıtlardan biri. Yabancının da bu arada talebinde güçlü bir eğilim. Hem de Tüpraş ve Yapı Kredi'nin etkisiyle birlikte bilançoda toparlanma görüyorum. Evet, içinde belirli şirketlerde sorun var. Türk Traktör, Ford Otoğ, Arçelik gibi. Ama bunların da artık karşıt yatırım boyutuna geldiğini, taban hareketi içerisinde olduğunu düşünüyorum. O yüzden Koç Holding olmazsa olmazlardan benim için bir tanesi artık. Teknik anlamda da iyi bir rol çiziyor kendine. Hani tekniğini de geliştirdi. Grafik anlamında da iyi. O yüzden de yabancı alımlarının güçlenebileceği, hatta Koç Holding'i değerlendirmekte fayda var.
1: Evet ya, zaten burada tek bir şirket değil, bir sepet de aslında, iştirak sepeti de alıyoruz. Tabii. Oradaki çeşitlendirme zaten.
2: Ben zaten holdinglerin ederinden fazla bir darbelendiğini düşünüyorum bu süreç içerisinde. Evet, bilançolarını okumak çok zorlaştı. Yani enflasyon muhasebesinin en çok zarar verdiği bilançolardan bir tanesi diyebiliriz bu sınıf için. Ama hani konuştuğumuz şirketler de hani Anadolu Grubu Holding, Koç Holding, işte Alarko'yu buraya, Enka, hani hem holding hem gerçekten yaptıkları işleri ayrıca değerlendirdiğin zaman çok büyük yapılar ve sadece iştiraklerine göre baktığın zaman Sabancı, Anadolu Grubu Holding, Doğan Holding ve Koç Holding'i çok ayrı bir segmentte değerlendirmek lazım ve dördünün de ucuz olduğunu söyleyebilirim bu konuda.
1: Evet, burada da iskontoyu aslında konuşuyoruz bir taraftan, evet, diyelim holdingler için. O zaman kale önünü güçlendirmeye devam edelim. 4 numara kime verdiniz?
2: Perakende gıdalar, yabancı raporlarla birlikte özellikle BİM'in ve ŞOK'un altı çizildi. Ben buraya Migros'u da her zaman ekliyorum. Uzun vade için benim için Migros çok değerli. Öncelikle onu söyleyeyim. Eskiden burası benim için Migros'tu. Fakat son gelen bilanço BİM'in modelinin, Migros'un modelini bu çeyrek için geride bıraktığını gösteriyor. O yüzden burasını BİM ya da ŞOK'la geçmek lazım. Ben biraz daha diri olduğu için ŞOK tarafındaki pozisyonların korunması gerektiği kanaatindeyim. İskontosu yüksek olduğu için. Ama uzun vadeciyim, ben biriktirmeye devam ediyorum diyenler için BİM, Migros, BİM ikilisi çok daha rentable, çok daha iyi olur. Ama kısa vadede bir pozisyonlanma için özellikle geri çekilmelerde ŞOK yine biriktirilebilecek hisselerden bir tanesi bende.
1: Evet, burada zaten indirimli marketlerde rekabet de oldukça yoğun, değil mi?
2: O modelin Migros'a göre çok daha şu an için geçerli olduğunu gördük. Çünkü Migros'ta özellikle promosyon tarafına çok işaret edilmiş. Daha orta üst segment bir duruş ya da işte benim hep çok beğendiğim dijitalleşme süreci önemli. Fakat o promosyon da belli bir para yakma süreci olduğu için bu bilanço Migros'ta baskı yarattı. Dediğiniz gibi o orta alt segmente daha böyle yaygın yönelen ve daha her yerde bulabileceğiniz market modeli biraz daha ön plana çıkıyor. O yüzden perakende gıdalarda üçü de bence radarda olmalı. Ama hani şu süreçte biraz daha diri ŞOK kalabilir. Orta uzun vadede BİM Migros biriktirilmeye devam bence.
1: Evet. Son gelen bilanço sonrası da gelen kurum hedef revizyonlarının ortalamasına da bakalım. 83 lira 55 kuruş da burada işaret edilmiş ŞOK marketler için diyelim o zaman. 5 numarayla savunma hattını tamamlıyorum.
2: Gayrimenkul yatırım ortaklıkları, hani şöyle bir ezberimiz var. Faiz gelir gayrimenkul yatırım ortaklıklarını konuşuruz diye. Tam o eksende değiliz bence. Faizden ziyade elindeki kira değerleri yüksek olan, kendi yaptığı modellemelerde iş sıkıntısı çekmeyen, elinde bir aset taşıyan, yani bir varlık taşıyan gayrimenkul yatırım ortaklıklarının ön plana çıkacağını zannediyorum ve düşünüyorum. O yüzden Torunlar ya da Rönesans gayrimenkulden bir tanesini buraya yazmakta fayda var. Ben buraya Rönesans'ı yazdım ama Torunlar da olur. Faiz indirim süreci Eylül'de sürpriz değil aslında, merkezin adımı var ama benim beklemediğim şekilde gerçekleşirse buraya Emlak Konutu da yazabiliriz.
1: Evet, burada da yine de fiyatları, revizyonları da bir aktarmış olalım. Yine bilanço sonrasında hisse 216 liralık bir zirve görmüştü değil mi Ağustos sonunda?
2: Evet, zirvesine çok yakın bir fiyatlama yaptı. Şimdi zaten bütün endeksle beraber aşağı geri çekildiğini görüyoruz ama toparlanma payının yüksek olduğunu düşündüm ve beklentilerin de bir hayli güncellendiği bir süreçten geçtik. İyi raporlar alıyoruz hakkında.
1: Evet, en düşük 265 lira denmiş, en yüksek de 321 lira da yine hedef fiyatlardan verilmiş diye de eklemiş olalım Rönesans Gayrimenkul için. Buradan geçelim.

0: O zaman 6 numara sol kanattan yine devam.
1: Burada önemli konu, sektörel olarak da bir geri çekime, bir iskonto bekliyordum ve sektör olarak da iyi bir süreçten geçtiğini düşünüyordum. İçecekler. İçeceklerin ikisinde de iskonto, daha doğrusu bir tanesinde majör olanlardan bahsediyorum. Bir tanesinde iskonto vardı fakat özellikle Rusya-Ukrayna ekseni zorluyordu. O da olur ama Coca-Cola'nın bu verdiği boşluktan sonra burada temettü verimliliğiyle birlikte iskontosundaki açılmayla birlikte artık Coca-Cola'yı yazmakta fayda var. Üçüncü çeyrek bilançoları da içecek. İçeceklerin genel anlamda iyi gelir. Gıda perakendesinin yanına her zaman içecek, yazılabilecek konjonktür olmaz. Böyle ikisine eşleyebileceğimiz bu dönem biraz da değerli oldu. O yüzden burası Coca-Cola ile değerlendirilebilir.
0: Burada tabii büyümenin kalitesi de önemli değil mi? Diğer taraftan çünkü bölgede, satıştan çok marjına nasıl geçecek?
1: Bölgede çok kritik. Yani Coca-Cola aslında öyle bir hattı, yani hem Türkiye Cumhuriyetler hem Bağımsız Devletler Topluluğu hem Pakistan'a kadar Bangladeş'e çıkan bir hattı da fiyatlıyor. Çünkü hani artık şeyi tartışıyoruz, yani yurt içinde belki talebin düştüğü bir dönemden de geçiyoruz. Hem boykot tarafı var bu işin, hem diğer tarafta sağlıklı tüketim Türkiye'de ne kadar popüler olursa bir o kadar konuştuğumuz markalardan biri. Ama sonuç olarak yelpaze geniş olduğu zaman sizin satış kanallarınız ona göre çalışıyor ve evet, dediğiniz gibi sadece satmak önemli değil bu dönemde, o satıştan kar etmek önemli. Çünkü genel şikayet mekanizması bilançolarda karlılığın baskı altında oldu.
0: Evet, burada yine de fiyatları da bir aktarmış olalım. En son gelen rakamlarda bilanço sonrası 108 lirayı görmüşüz minimum olarak da. En yüksek fiyatı da 121 lirayla Deniz Yatırım'da vermiş. Mevcut fiyata göre de zaten yukarı yönlü bir potansiyel de var diyelim. Buradan geçelim o zaman, orta sahadan devam edelim. 7 numarayı kime verdiniz?
1: Orta sahadaki ikilimiz sürprizlerde olacak. Yani rapor yazılması zor kağıtlar iki tanesinde ama iyi bilançolar konuşacağız. Gen ilaç, yükselen bir sağlık sektörümüz var. Burada Medical Park'ın bence önemli takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama neden Gen İlaç? Biraz daha hisse senetlerinde burada biraz riske alacağımız, yani 8-10 numaramızın bizim futbol tabiriyle biraz daha iyi top oynayabilecek yerlerde olması gerektiği kanaatindeyim. O yüzden biraz iskontosu azalmıştı ama bu geri çekilmeyle birlikte buradaki ağırlıkta dikkat edilmesi gereken konu bu hisse 8.5'lardan buralara, hatta 8 liralardan buralara geldi. Stoplu çalışmak ama gelen bilançonun biraz daha fiyatlanabilecek yeri olduğunu düşünüyorum. Gen İlaç burada o riske değebilecek şirketlerden biri.
0: Evet, aslında biraz da şirket üzerine baktığımızda Türkiye'deki fiyat regülasyonlarından da bağımsız büyüyebilen bir yapısı var mı sizce?
1: Kesinlikle, ve bu arada Ar-Ge çalışmaları açısından da önemli şirketlerden olduğu için Türkiye'nin hani böyle aslında bilinmeyen cevherlerinden bir tanesi çıkabilir bu taraftan. Tabii ki bu her zaman hisseye yansıyacak, fiyatlamalara yansıyacak bir durum değil. Ama Türkiye'nin göz bebeği sektörlerden biri sağlık. Biz son dönemde büyük atılımlar yaptık. Bir de şunu unutmamak lazım. Savunma sanayi büyüyorsa sağlık sektörü de büyür. Yani dünyada hep böyle bir koreleye olmuş iki sektör. Savunma sanayinin özellikle mekanizma ve makine açısından sağlık sektörünü çok desteklediğini görüyoruz. İlaç endüstrisi de hatırlarsak Trump'ın gelip ilk hamle yaptığı sektörlerden bir tanesi ilaç. Bundan sonraki dünyanın en önemli, zaten bugüne kadar çok önemlilerdi, daha da önemli olduğu bir noktada Gen İlaç da bizim önemli silahlarımızdan biri. Ama dediğim gibi prim var üstünde, dikkatli devam etmekte fayda var o yüzden.
0: Evet, yine son haftanın son işlem gününde fiyatlamasına da bakmış olalım. Yaklaşık 11 lirayı görüyoruz. %2'ye yakın bir yükselişle haftanın son işlem gününe.
1: Yanlış hatırlamıyorsam 12.70 bir geri çekilme var. O yüzden tekrar aldım radara. Ama dediğim gibi temkinli olabileceğimiz ve o 12.70'in belki bir miktar üstüne gidebilecek bir potansiyeli de var. O yüzden iskonto sağladı bence kendine.
0: Evet, o zaman orta sahadan devam edelim. Orayı tamamlayalım.
1: İyi bilanço yine. Bence döneme de uygun işler yapıyor. Türkiye'nin önemli değerlerinden biri. Güzel bilançosunu fiyatlarken bu son satışa kurban gitti. 2 kere 800'den döndü. Yine iskonto ile birlikte Borusan'ın listede olması gerektiği kanaatindeyim. Güçlü bilançoların devam edebileceği şirketlerden bir tanesi. Son dönemdeki iş ilişkileri çok değerli. O yüzden orta sahanın ikinci oyuncusunun Borusan'la seçilebilir. Borusan tarafındaki risk alınabilir. Hele ki geri çekilme hareketleri de oluştu. Bir iskonto da yarattı kendine. Değerli bir boşluk var orada şu an için.
0: Evet, orada tabii yine yurt dışında konuşuyoruz. ABD enerji altyapısıyla beraber yine hikayeyi de buraya koymak gerekiyor.
1: Kesinlikle katılıyorum. Burada Astor ve Borusan gerçekten ABD'deki yatırımlarıyla ön plana çıkacak. Astor bu hafta 11'i almadım. Enerji tarafında bence hala takip edilmesi gerekiyor. Bir fırtına var çünkü orada. MSCI tarafında da bu arada alınan rakamların karşılığını vereceğini düşünüyorum. Geri çekilme alım fırsatı olarak Astor'u takip ediyorum. Aynı şekilde Borusan'da da bu geri çekilmenin alım fırsatı olduğu kanaatindeyim. Bu iş ilişkileri, backlog'undaki işler, yani bundan 2027'ye var varan siparişlerle birlikte her iki şirkette bence çok değerli.
0: Evet, Astor'un yeni hissesi de ekranlara geldi. 350 liradan bir geri çekilme görmüşüz. 300 liranın altına da sarkmış.
1: MSCI alımlarıyla birlikte bir satış var ama burada biraz fon düzenlemeleri ve yatırımcıların pozisyon ayarlamalarının olduğunu görüyoruz. Yani burada aslında Astor hikayesini bitirdiği için değil, iskontosu daraldı ve diğer tarafta baktığımızda yatırımcı satışları, yani fon pozisyonlarından kaynaklı yatırımcı pozisyonlarının da etkilendiğini görüyoruz. Bir miktar satış oradan. O yüzden 270'lere kadar teknik bir geri çekilme mümkün. Oraya kadar ufak ufak bir Astor'da biriktirilip bakılabilir. Bence hatta taşınıyorsa taşınabilir ama dediğim gibi buradaki konjonktür esas 2027'de alacağı o backloglarla birlikte olduğu için orta uzun vade bir bakış açısıyla hem Astor hem Borusan portföylerde takip edilmeli bence.
0: Evet, o zaman merkezi de kurduk diyelim. Buradan sağ kanada doğru açılalım. Orada kim var?
1: Ya bir türlü beklediğimiz performansı alamadığımız iki sektör var. Biri iletişim. Bugün listeden çıkardım ama Turkcell'deki geri çekilme özellikle TOK haberinden sonra biraz bence acımasız bir fiyatlama oldu. Çünkü bilanço üzerinde öyle bir baskı olmayacak. Fakat hani üzerindeki etki geçtikten sonra Turkcell'i bir kere söyleyeyim. Bugün listeye yazmadım ama bunu hak eden bir durumda değil. Özellikle 5G yatırımların karşılığını aldığı zaman ciddi bir iskonto da yaratacak orada. Bu geri çekilme alım fırsatıdır. Fakat sağa kimi koydum? Ya artık şu jeopolitik risklerin ortadan kalkmasıyla havacılığın bir reaksiyon vermesi gereken yerde olduğumuz kanaatindeyim. Havacılığında şu ana kadar bilançosal bazda ve bundan sonraki dönemde de iskontosunun en geniş olduğunu düşündüm ki TAV. Burada TAV havalimanlarıyla geçebiliriz burayı.
0: Evet, burada biraz yolcu sayısına da bakmak gerekiyor değil mi? Sadece petrol fiyatları diyoruz ama biraz yer hizmetleri olduğu için yolcu...
1: Türkiye reaksiyonel adımlar attı havacılıkta. Sözünüzü kestim, kusura bakmayın. Buradaki önemli konu şu: İstanbul Havaalanı, Sabiha Gökçen, Esenboğa, Antalya, özellikle Antalya'nın TAV'la birlikte büyümesi tarafı için söylüyorum. İstanbul'un bir aktarma merkezi haline dönüşüp Londra ve Frankfurt üzerindeki yolcuyu alması, bölgenin savaş dönemindeki etkilerini, yani biz aslında dünya üzerinde böyle bu işi anlayan adamların saydığı ilk 5 şirketten birine sahibiz bu sektörün içerisinde. Fakat dediğiniz gibi petrol fiyatları başta olmak üzere maliyetler çok yüksek. Yani operatif tarafta fazla personel çalıştırmanız lazım ve personel de öyle hani standart personeller olmadığı için belli bir oranda size o zamlar, sosyal haklar ve maddiyat olarak gerçekten baskı yapan bir noktada. O yüzden kar edebilmek çok zor. Dün Mehmet Nane'nin, dün değil dünden önceki gün de olabilir, Mehmet Nane'nin bir açıklaması vardı Pegasus tarafında. Biz henüz petrol fiyatlarını, bilet fiyatlarına yansıtamadık diye. O karlılık üzerindeki baskı, yani piyasanın en sevmediği şey karlılık üzerindeki baskı. Satış iyi gidiyor. Yani az önce konuştuğumuz Coca-Cola'da örnek gibi. Fakat karlılığa dönüştüremeyen bir sektör halinde havacılık ve ucuz. Sadece ucuz olmanın ve satışların iyi gitmenin değil, bunun karlılığa yansımasında ne kadar önemli olduğunu, hikayenin ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Ama fiyatlama açısından ciddi anlamda ucuzladılar. TAV'da da her sene üzerine koyarak yükselen bir özellikle yolcu sayısı var. Antalya'nın, Almatı'nın, Medine'nin, diğer tarafta yeni Ankara projeksiyonunun TAV'a çok ciddi anlamda yaradığını da görüyoruz. O yüzden borç burada kritik. TAV bunları bu yatırımları yaparken bir borç yönetiyor. O borç yönetilebilir olduğu süre boyunca TAV radarda olmalı.
0: Evet, buradan biraz petrol fiyatlarına da bakalım isterseniz havacılık sektörü geneli için. Şimdi yeniden bir 94-95 dolar bandına gelen bir Brent petrolü takip ediyoruz. Jeopolitik tarafta yine aslında çelişkili ifadeler de geliyor. Bugün yine bir yükseliş var, sınırlı olsa da 95 doları yeniden görmüşüz. Aslında piyasa bu seviyeleri biraz alıştı mı sizce?
1: Kanıksadık diyebiliriz. Burada tabii önemli konu şu: sadece ham petroldeki sıkıntıyı yaşamıyoruz. Bir kere LNG tarafında bir Avrupa ısınma sorunu var. Avrupa Rusya'ya dönemiyor. Bu tarafta İran tarafında hatlar kapandı. Avrupa'nın kışa kadar bu işi çözmesi lazım. Demek ki talebin diri olduğu bir süreç geçecek. O yüzden geri çekilme kolay değil. İki, rafineriler, sabahtan beri Tüpraş'ın önemini bu yüzden anlatıyoruz, çok zarar gördüler. Bölgesel rafineriler o kadar büyük zarar gördü ki burada atılacak adımlardan önce bu işin daha az işleneceğini unutmamak lazım. O yüzden Tüpraş çok değerli. O yüzden Petkim çok değerli. O yüzden bizim BOTAŞ'ımız çok değerli şu an için. Yani totale baktığımız zaman o rafinerilerin de etkisi fiyatlara enflasyonist bir baskı olacak. O yüzden petrol fiyatlarında bu sene geri çekilse bile etkisini çok kolay geçeceğini düşünmemek lazım. Yine de ben hani savaşın nispeten sönümlenebileceğini oraya da kanıksadık. Çünkü yani Hürmüz açıldı mı kapandı mı artık ilk baktığımız maddelerden biri haline dönüşmüyor. Ya da Trump'ın açıklamalarının ekseni değil, sonuca doğru odaklanıyoruz. biraz böyle sürdürülebilir bir alışkanlığa dönüştü. Ukrayna-Rusya hattının önemini kaybetmesi gibi. Dönem dönem kabaracaktır ama petrol fiyatlamalarında ben geri çekilmelerin gene yaşanabileceğini, fakat esas 79 dolar hareketinin Kasım ayından sonra özellikle seneye konjonktürde olacağını düşünüyorum. Şimdi bölgede iki tane de önemli seçime gidiyoruz. İsrail'de bir seçim var. İnşallah Netanyahu'dan kurtulacağız. Bir de Kasım'da Trump'ın seçimi var. Ben Kasım seçimine fazla atfedildiğini, önem atfedildiğini düşünüyorum. Demokratlar da petrol fiyatlarında ve yapay zekada Çin'le rekabette çok şu anki konjonktürün dışına çıkmayacaktır. O yüzden totale baktığımızda petrol fiyatlarının gözü toprağa bakmasa da bir geri çekilme potansiyeli olduğunu unutmamak lazım. Bu da 2027 için elimizdeki önemli donelerden biri ve enerji tarafında o dirilik biraz daha kalacak. Neden? Rafineriler çünkü çok ciddi hasar aldı. 4 senede tamamlandığını düşünürsek inşallah.

0: Hatların biraz oradaki yaraları sarmak zaman alacak gibi gözüküyor.
1: Evet, şimdi Kasım ara seçimleri öncesinde Trump savaşı bitirir seçimleri kazanmak için diye de bir aslında söylem var. Çünkü ellerinde yani enflasyonu da zorladıkları için Fed'in de bu alanını çok fazla daraltan bir başlık ki Trump'ın güven oyları da çok fazla düştü.
0: Biraz konuyu şuradan değerlendirmek lazım. Trump tabii ki önemli bir aktör. Amerika'nın başkanından bahsediyoruz. Ama Amerika'nın bir artık ekonomik bakış açısı var. Biraz önce söylediğim gibi Hamilton modeli, Kuzey'in kurucu aklı. Hep şu akla şu gelmesi lazım. Kuzey Amerika, Güney Amerika savaşı vardır. Çok meşhurdur bunu, çok konuşuruz. Hep de biz şöyle işlenir bu konu. Güney kölecidir, Kuzey köleliğe karşıdır. Aslında konuşudur. Kuzey devlet mekanizması içerisinde bir ekonomik model. Güney köleleri kullanarak serbest piyasa ister. Kavga buradan çıkıyor. Hamilton atıfta bulunması, Besant'ın, Mira'nın, Walsh'un bundan kaynaklı. Yani özetleyeyim, Amerika Trump'tan çok daha öte bir endüstriyel çalışma içerisinde ve bunun için stratejik ortaklar önemli. İşte Türkiye'nin değeri burada bence ön plana çıkıyor. İki, Trump o seçimi kazanır kaybeder. Tabii ki orada bir seçim atmosferi olur. Onun öncesinde adımlar olur ama esas hikaye Amerika'nın odaklandığı nokta. Yapay zeka savaşının içerisinde Amerika'nın endüstriyelleşmesini konuşacağız. O yüzden yüksek petrol şu an işine gelse de enflasyonu göz ardı etseler de bir süre sonra burası gereksiz olacak. Esas önemli tekno dolar sisteminin devam etmesi. Yani yapay zeka yatırımlarının dolarla bunlara gelmesi. Fakat orada da görüyoruz ki bazı şirketler Avustralya dolarından borçlanmaya başladı. Ya orada da hafif sistem dışına çıkan sapmalar var. Esas sorun burada. Petrol fiyatları bir süre sonra dengelenir. Kasım seçiminden önce de ben biraz daha sulh ilan edileceği kanaatindeyim. En azından show business bile olsa bir miktar bir zafer atmosferiyle girmek isteyecektir Trump o hatta.
1: Evet, orayı da yine bekleyip göreceğiz. Bakalım evet. Kasım seçimlerine nasıl bir sonuç çıkacak diyelim. Buradan devam edelim o zaman. Havacılık sektörünün genelini konuştuk. 10 numaraya geçelim. Forvet hattında golcüler.
0: Az önce söyledik bunu aslında Halk Bankası hikayesinde. Halkı yazamıyorsak Vakıf Bank'ı yazmakta fayda var. Gene Vakıf Bank keza aynı şekilde bilançosunu toparlamaya başladı. Bir önceki bilançoya göre benim biraz hayal kırıklığına uğradığım bir noktadan geliyor. Fakat kamunun üzerindeki baskıyı unutmamak lazım. Yani pandemi döneminde piyasayı sübvanse etme, Halk Bank'ın üzerinde Demokles'in kılıcı gibi yaptırımlar, sendikasyona ulaşma konusunda Halk Bankası'nın zorlanması, bunların tek tek kalktığı bir süreçten geçiyoruz. O yüzden Halk Bank'ın bu hareketlerine vakıfın da belirli oranda katılacağı kanaatindeyim. Tabii ki ilk tercihim Halk Bank ama o kadar volatil hareket ediyor ki tavanda bunu önermek zor. O yüzden Vakıf Bank'la devam edebiliriz burada. Ben bankacılık ve holdinglerin ağırlığının arttırılması gereken süreçte olduğumuz kanaatindeyim şu an.
1: 10 Eylül toplantısında yine piyasa beklentisine paralel bir görüşünüz var, yani sabit tutulur mu dersiniz?
0: Ya benim beklentim sabit tutulacağı ama 34'e inerse de benim için çok büyük sürpriz olmaz. Merkez Bankası bu hattı kullanmak ister. Hani burada bir çok büyük bir sorun olmaz. Esas buradaki hikaye şu. Biz 300 bas puanlık yerimiz var ama seneye o makasın daralması. Yani enflasyonu öyle bir yerde bitirmeliyiz ki yani 30 enflasyon, 29 enflasyon da çok bir şey ifade etmiyor. Verdiğim faizle manşet enflasyon arasındaki makası ben 4 puana düşürebilirsem bu verilecek en önemli mesajlardan biri. Çünkü biz o makası 7,5'lara kadar, 7'lere kadar çıkardığımız bir dönemden geliyoruz. Neredeyse yarı yarıya düşürmüş olacağız.
1: Evet, o zaman buradan günün ilk 11'ini 11. hisseyle yine golcüyle tamamlayalım.
0: Burada özel bankaları taça atmamak lazım. Son dönemin zaten bütün bu yangın yeri arasında diri duran kağıtlarından bir tanesi. Yapı Kredi. Burada Akbank da olur. Garanti de olur. Bu üçünden bir tanesi olurum. Yapı Kredi, Akbank benim için bir tık önde. Faiz indirimi sürecini garantinin daha iyi fiyatlayabileceği bir kompozisyonu da var. Ama Akbank ve Yapı Kredi'nin özellikle holdinglerin içerisinde bulunduğu konjonktür beni biraz daha cezbediyor. O yüzden bir kamu bankası, bir özel bankayla portföy tamamlanabilir. Bankacılığın döneminin geldiğini ve yükselişlerde bankacılığın bizim için çok kritik olduğunu söyleyebilirim.
1: Evet, son dönemde zaten endekse de bir toparlama var. Yine Merkez Bankası'nın adımını konuştuk. Oradan borsaya da bir katkı sağladı. Her ne kadar yıl genelinde zayıf bir performans gösterse de. Yine yılın ikinci yarısında, o zaman üçüncü çeyrekte değil ama etkisini dediniz faiz indirimlerinin. Dördüncü çeyrekte.
0: Kapanışa yavaş yavaş banka bilançolarında toparlanmalar, biraz daha böyle kafamızın daha sakin olduğu süreçler görürüz diye tahmin ediyorum.
1: O zaman yeniden borsanın lokomotif olarak bankacılığı konuşmaya başlayacağız.
0: Biz zaten bütün bu sancıyı bankalara oyuna çekemeyerek aldık. Yani bankacılık ne zaman yükselse daha salih bir yükseliş, daha sakin bir yükseliş, daha hepimizin ikna olduğu bir yükseliş içerisindeyiz. Bizim ana sıkıntımız şu, ikna olmadığımız bir yükseliş vardı. Bunu yabancı da ikna olmadığı için bankaların oyuna katılmasını bekliyor bence. Bankaları el birliğiyle yükselteceğimiz sürece geldiğimiz kanaatindeyim.
1: Evet, o zaman günün ilk 11 hissesini, kadrosunu kurduk. Şöyle genel bir bakalım isterseniz nasıl bir kadro kurduk. Oradaki tabii stratejinizi de soracağım size. Yine forvette işte bankacılığı görüyoruz. Burada faiz indirim hikayesinden bahsettiniz. Kalede yine Tüpraş var. Savunma hattında Enerji Holding, Perakende ve Gayrimenkul eklediniz. Yine aslında yani hedge mekanizmasının çalıştığı da bir kadro değil mi bu?
0: Evet, kesinlikle. Burada bir de benim önemsediğim konulardan bir tanesi şu. Mesela Kardemir benim için önemli, Ereğli önemli. Ama son dönemdeki hem pozisyonların bir miktar boşaltılmasından kaynaklı, hem bir miktar fon pozisyonlarından kaynaklı böyle bir sert hareketlilik var. Prim de var. Onları bir miktar dışarı çıkarttım ama şunu söyleyebilirim. Buraya demir çelik de ekleyebilirsiniz. Stratejik önemi olan sektörler bunlar ve birkaç sene sonra da elimizde bu sektörler kalacak. Yani bunlarla sürüklenmek sizi çok üzmemeli. Bu sektörler sizin için defansif tarafta her zaman ortak olmak isteyeceğiniz şirketler. Ancak işler normale döndüğü zaman son atılan işte faiz adımı, Merkez Bankası'nın yanına SPK'nın adımlarının eklenmesiyle birlikte zaten hikaye bu hisse senetlerine doğru dönecek. Özellikle BIST 30'a odaklanacağız diye düşünüyorum. Son bir hafta daha bir dalgalansın. Ondan sonraki konjonktür bizim için biraz daha rahat olacaktır. Özellikle bu kağıtlar için.
1: Evet, zaten SPK'nın düzenlemesi BIST 30'un da öne çıkarıldığını, biraz daha pozitif ayrımcılık yapıldığını da gördük.
0: Kesinlikle ve lazımdı. Hani biraz böyle ayrışmanın gerektiği bir noktadayız. Çünkü bizim önemli unsurlarımızdan biri de endekse bakarak bir rol çizebilmemiz ya da kendimize en azından kertarez alabilmemiz. Hani endeks nerede, ben nereye geldim diye. Endeks o olma özelliğini kaybetmişti. Çünkü bugüne kadar bizim endeksin üzerindeki etkinliğini gördüğümüz birçok sektör, birçok kağıt o işin içerisinde yoktu. O yüzden endeksin de normalleşmesi açısından bu hisselerin devreye girmesi kritik olacak.
1: Evet, o zaman faiz indirim hikayesinin dışında kalan bu güçlü gelen bilançoları da soracağım size. Çünkü ağırlıklı olarak oradan da seçmeye çalışmışsınız. Burada tabii baktığınız şey seçerken ya stratejinizi sormak istiyorum burada. Bilanço büyümesine mi odaklandınız yoksa büyümenin henüz hisse fiyatına yansımadığı kısmına mı odaklandınız?
0: İskonto önemli. İskontosu bitmiş hisse senetlerindeki özellikle iskonto açılmasını bekledik ama buradaki bence en kritik konu şu. İşler biraz toparlanırsa sağlam toparlanabilecek kağıtlar, ayrıca borç konusunda da endişe etmememiz gereken kağıtlar. TAV biraz orada böyle bir ayrışabilir ama TAV tarafının da çok yönetilebilir olduğu kanaatindeyim. Yani totale baktığım zaman ben burada şuna bakıyorum. Bu şirket borcunu öder. Bundan sonraki konjonktürde benim elimde olur. Hikayesini güçlendirir ve satış rakamlarında sorun yaşamaz diye düşündüğüm kağıtlar. O yüzden de bu konjonktürdeki en önemli ya da işte bu 11 oluştururken en önemli hikaye benim için öncelikle sıfırlanmaması.
1: Sertaş Bey, yine sözünüze bir virgül koyacağım burada. Yine sona doğru gelmiştik ama Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar konuşuyor. Kameralarımızı çeviriyoruz.
2: Görülmemiş bir ölçekte enerji dönüşümü bizi bekliyor. Daha büyük bir enerji verimliliği, nükleer enerji, depolama, elektrifikasyon, yenilenebilir enerji ve muazzam bir iletim ve dağıtım ağlarına yatırım gerekiyor. Sadece Türkiye'de ve sadece 2035 yılına kadar en az 80 milyar dolar yatırım gerektiriyor bizim enerji altyapımız. Ve aynı zamanda bütün enerji sistemini daha dirençli kılmalıyız ve iklim değişikliğinin etkilerine dirençli olmalı. Bu sadece bir çevre gündemi değil. Videoda da izlediğimiz üzere bu bir enerji güvenliği gündemi, ekonomik kalkınma gündemi ve sanayide rekabetçilik gündemi. Ve eğer biz bir arada gerekli yatırımı seferber edersek ve doğru finansal mimariyi oluşturursak bu hedefleri bir arada başarabiliriz ve daha güvenli bir enerji sistemi, daha rekabetçi bir ekonomi ve daha temiz ve daha iyi bir geleceği çocuklarımıza bırakabiliriz. Çok teşekkür ediyorum.
3: Sayın Bakanımıza değerli konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Değerli misafirler, şimdi sizleri finans
1: Evet, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın hitaplarını dinledik. Kaldığımız yerden devam edeyim yine Sertaç Bey. Kadroyu kurduk. Bir de kadro dışı kalan asla sektörleri de sormak istiyorum. Çünkü teknolojiyi görmüyorum. Yine burada zayıf olan otomotiv de eklememişsiniz. Burada tabii son dönem hikayeleri de ayrı ayrı değerlendirebiliriz ama bunun dışında kalan sektörlere yönelik beklentileriniz
0: nedir? Şöyle, burada demir çelik biraz önce söylediğim gibi radarda kalmalı. Sadece NADAS'ı aldığımız bir noktada. Teknoloji tarafında primlenmeler var ve volatil hareketler değer biraz yüksek. Tabii ki takip ettiğim sektörlerden biri. Bir de oraya baktığımız zaman hani BIST'in önemli kağıtlar olma özelliğine teknoloji çok adapte olamıyor. Buradaki en kritik nokta tabii ki biz teknoloji tarafını Aselsan'a yazıyoruz. Savunma sanayi diye geçiştiriyoruz. Burada Aselsan hala takibe devam edilmeli. Orada hiçbir sıkıntı yok. Yalnız yanına yeni bir kağıt, yeni bir hisse, sektöre bir destek atmak konusunda biraz zorlandığımızı da unutmayalım. Diğer kağıtların hacmi o kadar yüksek değil. Bunun haricinde çimento sektörü. Hala istediğimiz o inşaat yan sanayi ve çimento istediğimiz ivmede değil. Ama bundan sonraki dönemler içinde bir karşıt yatırım açısından köşede tutulmalı. Çünkü çimentolar her zaman burada kalacak durumdan geçmiyor. Buradaki ana resim şu. Biz yukarı yönlü teknoloji rallisi devam ettiği süre boyunca savunma sanayi

0: özellikle hala ben kira verimliliğinin yüksek olan kağıtları taşımak isterim. Ayrıca ben faiz indirim konjonktürü gelince holdinglerinde bu işten pozitif yararlanacağını düşünüyorum. Hani holdingler artı GEO'lar tarafında orada pozisyon arttırılabilir ama GEO'larda dediğim gibi ben kira geliri benim için orada olmazsa olmaz. En kira geliri yüksek. Bir de faiz indirim süreci emlak konutu daha agresif kılıyor bu tarz dönemde. Çünkü Türkiye'nin en önemli dinamiklerinden biri emlak konut ve çimentoları da yavaş yavaş oyuna alabiliriz böyle bir hareketlilikte.
1: Evet, o zaman günün ilk 11'inin genel hatlarıyla konuştuk. Bir de dün gelen enflasyon rakamlarının değerlendirmesini yapalım isterseniz. Şimdi buradaki atalet ne kadar kırıldı ondan bahsettik. Hala bir dezenflasyon süreci var ama beklentilerden de bir ayrışma görüyoruz. Gerek piyasa katılımcıları ayrışıyor. Yine Merkez Bankası yıl sonu beklentilerinde enflasyon rapor sunumunda 2 puanlık bir revizyona gitmişti. Gelecek yıl için dezenflasyon sürecinin daha hızlanması bekleniyor. Gelecek yıl %15 bir tahmin de var. Dolayısıyla buraya ilişkin ne dersiniz? Yani bu beklentilerin ayrışması dezenflasyon sürecini zorlaştırıyor mu sizce?
0: Şöyle, hane halkıyla Merkez Bankası'nın arasındaki kopukluk bir miktar yansıyor. Fakat hane halkının da 45'lere doğru geri çekildiğini gördük son süreçte. Yani uzun zamandır inmeyen 50'nin altına doğru bir geri çekilme var. Talebin de zaten yansıdığını görüyoruz. Buradaki önemli konu şu, atılan 28 adımıyla piyasayla Merkez Bankası arasında aslında bir ayrım kalmadı. Ben seneye için orta vadeli programla birlikte o adımın gene geleceğini, 15'in yavaş yavaş 20 ve üstüne doğru güncelleneceğini düşünüyorum. O yüzden seneye de bence piyasayla Merkez Bankası arasında, daha doğrusu piyasa profesyonelleriyle Merkez Bankası arasında bir ayrım kalmayacaktır. Burada esas hikaye piyasanın dışında kalan hane halkının beklentilerini, yani harcama dinamiklerini törpülemek. Fakat hizmetler kalemi bizim Merkez Bankası'nın yetkisinin dışında kalan yerden yediğimiz goller var. Yani işte konut gibi, eğitim gibi, sağlık gibi, ulaştırma gibi kalemlerden geliyor. O yüzden orada Merkez Bankası'nın hükmü yerine bir miktar daha dönemin getirdiği risklerin primlendiği ya da fiyatlandığını görüyoruz. Orayı kırmak zor. O yüzden ben seneye 2027'de de o 15 hedefin 20'lere doğru güncelleneceğini, merkezde piyasa profesyonellerinin 25 civarında uzlaşacağını, hane halkının da yavaş yavaş beklentilerini kıracağı kanaatindeyim. Ama oradaki makas bir süre daha kalıcı olacak. Özellikle altın fiyatları yukarıya giderse yine otomotiv gibi kalemlerin biraz dirileştiği bir harcama dinamiği olabilir. Bizim çünkü öldüremediğimizde bir yan ekonomi ve yastık altı altın hikayemiz mevcut.
1: Evet, tabii burada küresel tarafta önemli. Orada ya dış etkenleri de takip ediyoruz. Gerek zaten son dönemde borsa biraz daha iç dinamiklere de odaklandı değil mi? Çünkü işte evet, Merkez Bankası'nın bu adımıyla
0: biz sert bir hamle gördük. Hem SPK'nın adımı bence bu haftanın ana konusu. Hem diğer tarafta baktığımız zaman rakamlar biraz otomotivde keyifsiz geliyor. Talep aslında Merkez Bankası'nın beklediği şekilde soğudu. Merkez Bankası'nın özellikle normalleşmesi bankalara destek verdi. O yüzden biraz böyle kendi göbeğimizi kendimizin keseceği bir ayrışma yaşıyoruz. O yüzden onundaki toplantıyla birlikte özellikle 34'e doğru, yani 100 bas puanlık bir indirim burada bankacılığı çok ciddi destek olur. Bankacılık ve holding eksenine. Çok önemli. Pas geçse bile bence görüntü bozulmaz. Çünkü fiyatlamanın içerisinde 200 bas puanlık indirimi hesaba katmak lazım. Benim sene sana en kötü 35, en iyi ihtimal 34 ihtimalini radarda alan portföyler taşımakta fayda gördüğümü söyleyebilirim.
1: Evet, yeniden bir 14 bin puan üzerine de çıkma görüyoruz. Dün 14 binin altında bir kapanış vardı. Onu da aktarmış olalım o zaman Sertaç Bey. Çok teşekkür ederiz değerli katkılarınız ve
0: değerlendirmeniz. Çok keyifliydi.
1: Çok sağ olun. İyi bir yayın oldu. Marbaş Meykul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Sertaç Ekeki bizlerle birlikteydi. Günün ilk 11 hissesini sahaya sürdük. Böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Ekonomi notlarını burada noktalıyoruz. Yatırım haberlerinde görüşmek üzere.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.

0: Hazine Bonosu. Türk Hazinesi'nin çıkardığı, vadesi bir yıldan kısa olan borçlanma senetleri.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı

0: Finansal okuryazarlık, güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Allah'ım yağmur ver Allah'ım.
2: Amin.
1: Gökyüzünden bize yağmur ver Allah'ım.
3: Amin. Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
4: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
5: Alacağım parçayı.
3: Köye akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
6: Meydandaki deliğin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler?
3: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
7: Dün gece buraya düşen göktaşıymış.
8: Büyük taşı getirirseniz eğer $1 milyon para vereceklermiş.
9: 1 milyon mu?
10: 1 milyon.
3: Göktaşı pazar 20'de Afar'da.

0: Saat 11, ben Sema Ertekin, piyasa saatiyle karşınızdayım. Birazdan tüm fiyatlamalara bakacağız ama öncesinde Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul'da iklim finansmanı zirvesinde konuşuyor.
1: Dönüşüm pazarı olacaktır. Bu büyük dönüşüme bugün yatırım yapanlar çok daha kısa sürede karşılığını almaya başlayacak. Yeni iş alanlarına, yeni finansman kaynaklarına ve büyüyen pazarlara erkenden erişecektir. Yani aslında finans sektörü de yok olmayla karşı karşıya. Doğru yatırıma, doğru projeye finans verirseniz geri dönüşü ve buradaki pazar payı daha da artacaktır. Önümüzdeki yıllarda birçok geleneksel sektör daralacak. Bazı iş modelleri pazarını bütünüyle kaybedecek. Bunu bugün aslında fiilen yaşıyoruz. Dünya belki birçok sektörde geçmişte çok değerli olan sektörlerin bugün daraldığını, küçüldüğünü, pazar payının azaldığını da net bir şekilde görüyor. Buna karşılık yeşil ve temiz, sürdürülebilir yatırımlar aslında ekonominin en canlı, en dirençli ve en uzun ömürlü alanları arasında yerini koruyacak. Yani geleceğin kazananları bu dönüşümü uzaktan izleyenler olmayacak, bugünden yatırım yapanlar olacaktır. Değerli dostlar, bu anlattıklarımızın tabii gerçekten çok çok önemli iradeyle gerçekleşmesi gerekiyor. Önümüzde de çok örnek var ama hep beraber ben sizi şu konuya dikkat çekmenizi istirham ediyorum. Norveç'e bakalım. Değerli dostumuz Norveç, 2025 yılında satılan her 100 otomobilin yaklaşık %96'sı elektrikliydi. 100 otomobilin %96'sı. 2026'da bu oran %97'nin üzerine çıktı. Ve %100'e doğru gidiyor. Yani bir ülkenin otomotiv pazarı birkaç yıl içerisinde neredeyse tamamen elektrikli hale gelebildi. Bu örneği şu yüzden veriyorum. Bu değişim yalnızca otomobilin değişmesi anlamına gelmiyor aslında. Şarj altyapısıyla, bataryaya yine erişimiyle, yazılıma, elektrik şebekesinden işte yeni servis modellerine kadar burada devasa bir elektrifikasyon pazarı doğuyor. Çok büyük. Yani birkaç örneği verdim ama birçok sektörü daha ilgilendiriyor. Kıymetli bakanımız da ifade etti. Bugün bu dönüşümü gören ve bu yatırımı buraya yöneltenler aslında yarının pazarında yerini şimdiden alıyor. Bu örnekteki dönüşümü küresel çapta başarabilmemiz için İki soruya doğru cevaplar vermemiz gerekmektedir. Elektrifikasyondan atık yönetimine, dirençli şehirlerden okyanuslara kadar uzanan öncelikli alanlarda finans kuruluşları daha güçlü katkıyı nasıl sağlayacak? Hem kendileri kazanacak, hem portföyleri daha güçlü hale gelecek, hem de buraya katkıyı daha fazla nasıl verecekler? Finans sektörümüz mevcut kaynakların etkisini arttırmak için burada hangi araçları kullanacak? İşte bu iki kritik soruya verilecek cevaplar gelişmekte olan ülkelere yönelik iklim finansmanının 2035 yılına kadar yıllık 1.3 trilyon dolar seviyesine çıkarılması hedefi açısından da gerçekten belirleyici olacaktır. Doğru cevapları vermek, doğru sonuçlara erişmek için biz de COP başkanlığı olarak ilk somut adımı attık ve iklim uygulama köprüsünü oluşturduk. Bu köprü sayesinde ülkelerimizin açıkladıkları ulusal iklim hedefleri ile bu hedeflerin uygulanması arasındaki boşluğu tamamen kapatmayı hedefliyoruz. Daha basit ifadeyle ihtiyacı olan ülkeye çözümü sunan finansmanı bu köprünün tam ortasında el sıkıştıracağız. Bu noktada Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile yürüttüğümüz ortaklık için ben gerçekten kendilerine teşekkür ediyorum. Bugün ayrıca köprü kapsamında işbirliği yapmak üzere burada ortak irademizi koyarak gerçekten müşterek bir bildirgeyi de yayınlamaktan memnuniyet duyduğumuzu da burada ifade etmek istiyorum. Hedefimiz net. Ülkelerin iklim ve kalkınma önceliklerini finansman sağlayacak somut proje portföylerine dönüştüreceğiz. Çok basit. Finansmanla projeyi bir araya getireceğiz ve iklim değişikliğine uyum ve azaltım bağlamındaki projelerin hızlı bir şekilde üretilmesini de sağlayacağız. İklim uygulama köprüsünün önemli uygulamalarından biri de işte sürdürülebilir kentsel dirençlilik finansmanı faaliyeti. Yani SÖRF. İlbank tarafından yine İklim Değişikliği Başkanlığımız ve COP31 Başkanlığımız ile birlikte geliştirilen SÖRF yeni bir fon değildir. SÖRF finansmanı, proje hazırlama kapasitesini ve uygulamayı aslında bir araya getiren bütüncül bir yaklaşım sunuyor. Amacımız burada işte yerel yönetimlerin proje geliştirme

0: kapasitesini güçlendirmek ve şehirlerin ihtiyacını finansmana hazır yatırımlara dönüştürmektir. İstanbul'da biz bundan yaklaşık 3-4 yıl önce bir müsilaj sorunu yaşadık. Denizlerimizde görmediğimiz müsilajlar gördük ve deniz canlılarını, denizdeki yaşamı ciddi anlamda tehdit ediyordu. O gün müsilaj sebebini araştırdığımızda işte iklim değişikliğinin etkileriyle denizdeki kirlenme ve denizin yoğun bir şekilde kullanılması sebebiyle müsilajın ortaya çıktığını ve buradaki işte planktonların artık büyüyerek çoğaldığı ve deniz canlılarına, oradaki deniz yaşamına tehdit ettiğini gördük. Ve o gün bir proje var mıydı buna ilişkin? Yoktu. Ama bugün işte bu projeler hızlı bir şekilde İller Bankası ile belediyelerimiz tarafından hazırlanıyor ve müsilajla mücadelede bugün çok önemli bir adımı da bu toplantı sonrasında atacağız. Ve Marmara'ya kıyısı olan şehirlerimizde arıtma tesislerimizle bu mücadeleyi etkin, kararlı bir şekilde sürdürme adına Asya Kalkınma Bankası ile birlikte ortak bir iradeyi koyacağız. İşte SURF tam da bu işe yarıyor. Türkiye'de geliştirilen bu yaklaşım uluslararası işbirlikleriyle güçlenerek farklı ülkelerde ve şehirlerde de kullanabileceğimiz bir modele dönüşmesini hedefliyoruz.
1: Murat Kurum konuştu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Başbakanı İstanbul'da iklim finansman zirvesinde konuştu. Önemli de mesajlar verdi. Yarının kazananları, bugünden doğru yatırımı yapanlar olacak dedi. Şimdi fiyatlamalara bakalım. Piyasa saatine devam edelim. Son durum ne? Yönetmenim küresel haritayı açtı. Asya ile başlayalım. Asya tarafında 0.30 geride Çin Şangay'ı takip ettik. Güney Kore'de %1.5'un üzerinde yukarı yönlü hareket vardı. Hindistan 0.74 yukarıda ve Hong Kong'da da 1.77'lik bir yükseliş takip ettik. Amerika tarafına bakalım. S&P 500 yukarı yönlü hareket etti. 0.43 oranında yükseldi Nasdaq. Dow Jones'ta geri çekilme izledik. Avrupa'da Londra yükseliyor. Frankfurt'ta da 0.25'lik yükseliş var. Madrid 0.33 geri çekildi. Paris'te de bir miktar yukarı yönlü hareket takip ediyoruz. Borsa İstanbul yönünü yukarı çevirdi. 0.62 oranında kazancı var. 14.000 puan seviyesinin üzerine çıktı. 14.018 puandan geçiyor şu anda Borsa İstanbul. Devam edelim. Amerikan tahvillerine bakalım. Amerikan tahvillerinde son görünümle 2 yıllıklarda 4.33 seviyesini takip ediyoruz. Yön yukarı. 5 yıllıklarda 0.16'lık geri çekilme var ve 10 yıllıkta 0.21 oranında düşüş takip ediyoruz. 4.75 seviyesinde 10 yıllıklar. Devam edelim. Piyasa fiyatlamalarına bakmaya, enerji emtia tarafında petrol 90,7 dolardan fiyatlanıyor. 0.65'lik geri çekilme var. Brent petrolde 0.39 oranında düşüş var. 95,1 dolardan geçiyor. Doğalgazda 2,9 dolardan fiyatlanıyor. 0.31 yukarıda doğalgaz. Ve kıymetli metaller tablosu geldi. Altın yönünü yukarı çevirdi. 0.21'lik kazancı var. 4.482 dolardan fiyatlanıyor. Ons altın toparlanıyor. Gümüş tarafında da yükseliş var. 0.13'lük yükseliş takip ediyoruz. Ve platin de geri çekiliyor. Palladium 0.13 kazançla devam ediyor. Fiyatlamasına 1.420 seviyesinde palladium. Canlı yayın konuğum var piyasa saatinde. Stratejist Cüneyt Baksoy bizimle birlikte son duruma, fiyatlamalara, grafiklere, endekslere, hepsine bakacağız. Cüneyt Bey, yayına hoş geldiniz.
2: İyi yayınlar Sema, kolay gelsin.
1: Teşekkürler. Piyasaların yön aradığı bir tablo var. Hem küresel risk iştahı açısından da bakacağız birazdan ama öncelikle bu fiyatlamalarda en önemli gösterge Amerikan 10 yıllıkları. Grafik ne söylüyor Cüneyt Bey 10 yıllıklarda bize?
2: Şimdi aslında 10 yıllıkların perspektifinde bir konuyu da açmak lazım. O da Fed'in Eylül toplantısı. Neden bunu konuşmak zorundayız? Çünkü herkes sadece tahvil tarafına ya da petrol fiyatlamasına bakmıyor. Bundan sonraki süreçte özellikle ABD borsanın performansını devam

0: ettirebilmesi için FED kararları çok önemli olacak. Bu noktada tahvil piyasasını etkileyecek bir faiz kararı alacak mı? Piyasa bu tarafa çok konsantre. Kevin Walsh bir miktar piyasaları rahatlatan bir cümle kullandı. Aslında sözlü yönlendirme yapmayacağını beyan etmişti. Jackson Hole de oldukça şahin ifadeler kullanmıştı. Özellikle enflasyon beklentileri konusunda ve Fed'in buna karşılık vermesi noktasında. Ama bir miktar işte gelecek verilere bağlı olarak Eylül ayında faiz arttırma sürecine girmeyebiliriz ifadesi. Aslında bir sözlü yönlendirme olarak piyasada algılandı ve piyasa bir miktar beklemeye geçti. Pasif beklemeye. Dün özellikle ABD borsalarının pozitif seyri bu sebepleydi. Ama şu var, yani Fed'in faiz arttırmamasından moral bulan bir piyasa dinamiği oluşmaya başladı. Hani faiz indirimi ne zaman gelebilir? O artık çok uzun bir vadede oluşabilecek bir şey, ama yani faizin artmamasını bile olumlu gören bir piyasa dinamiği ne kadar sağlıklı, bunu zaman gösterecek. Ve grafiğin de gösterdiği gibi zaten tahvil faizlerinde de öyle belirgin bir değişim yok. 30 yıllıklar 5'in üzerinde kalmaya devam ediyor. 10 yıllıklarda 4.70'lerde, 4.80 bandı içinde 5'lere yakın kalmaya devam ediyor. Bu problem olarak da masada kalmaya devam ediyor özetle. ABD hazinesinin süreçte artık olması, bundan sonraki süreçte alım yönünde müdahale edecek olması, piyasanın şimdilik yani yukarı yönlü ihtimalini azaltmış olsa da asıl piyasayı rahatlatacak olan sadece ABD hazinesinin eylemleri değil, Fed'in de politika faiz üzerindeki izleyeceği süreç olacak. Yani normalde 4-4.5 bandına geri dönmedikçe ılımlı bir senaryoyla tahvil faizlerinin yüksek seyri tüm global için problem olarak masada kalmaya devam edecek zaman.
1: Peki dolar endeksine de bakalım Cüneyt Bey. Hareket tahvil faizleriyle ne ölçüde paralel, dolarda nasıl bir görünüm var, yönü nereye dönük sizce?
0: Yani şahin olmayan bir FED algısı yerleşirse piyasaya bir dönem daha dolar endeksine yukarı yönlü hareketleri kısıtlanacak. Ama bugün aslında bunu anlamak için önemli bir veri var. Tarım istihdam datası. Bakalım hakikaten Eylül ayında faiz arttırmamasını sağlayacak bir veri gelecek mi? Yani beklentilerin üstünde bir tarım istihdam verisi gelirse piyasa bunu faiz artış ihtimali olarak da algılayabilir. Bunu unutmamak lazım. Tamam, ücret artışlarına bakılıyor. İslam noktasında sadece sayıya değil yüzdesel duruma da bakıyor piyasa, ama tarım dışı İslam datası da önemli olacak. Bu dolar endeksi için de önemli olacak. Eğer FED noktasına tekrar piyasa şahin bir algıya dönerse, faiz arttırımı noktasında beklentiler yeniden yükselirse bugün veri sonrası, dolar endeksinde de tekrar yüzlere ve üzerine doğru gitme potansiyeli. Hani şimdilik dengede 102 bandı aşılmadıkça denge bozulmayacak tüm dolara karşı tüm pariteler noktasında. Ama yine de takip ediyor olacağız yakından Sema.
1: Bugün gelecek olan veri altının yönü açısından da çok kıymetli. Kapıyı açabilecek mi acaba altının yukarı yönlü potansiyeline, ne dersiniz? Tarım dışı istihdam.
0: Yani şimdi altının tabii hikayesi biraz farklı parametrelerle ilerliyor. Son o 5600-4000 düzeltmesinin getirdiği tepki bir miktar sınanmaya başladı mevcut durumda. O sürecin devamı için tabii dediğin gibi tarım dışı istihdam datası sonrası Fed'in şahin algısının masaya gelmemesi kıymetli olacak. Ama tahvil piyasasında görüntü devam etse altında yukarı yönlü görüntüsünü bence koruyacak sanırım.
1: Peki devam edelim Cüneyt Bey. O zaman Brent petrol fiyatlaması bugün yatırımcıya bize ne söylüyor? Enflasyonun görünümü açısından nasıl bir sinyal veriyor ve sonrasında da tabii merkez bankalarının alanı açısından?
0: Ya zorlayıcı grafik, yani kimse beklemiyordu yıla girerken bunu ve hala da devam ediyor. Yani savaşın bitmemesi süreci devam ettikçe ve Brent petrol $90 üzerinde kaldıkça bu baskı devam edecek. Yani şunu net olarak hani altını çizerek belirtmek isterim. Geçmiş dönemlerde dünyanın yaşadığı en büyük stresler yüksek petrol fiyatlamaları sonrası oluştu. Bu 80'lerde 90'larda böyle oldu, 2008 krizi öncesi böyle oldu. Yani $150 çıkmış bir Brent petrol fiyatlaması vardı 2008 krizi öncesinde. Sonrasında yaşananları biliyoruz ki o zaman ABD takvim faizleri de aynı bu dönemdeki gibi yüksekti. Yani aynı senaryoya yakın bir zaman, tamam $150 değil ama takdir edersin $90 üzeri $100'a yakınlık da piyasalar için bir problem. Hele böyle hali hazırda petrolü yukarı taşıyan dinamikler masada kaldıkça, Rusya-Ukrayna savaşı süreci de dahil, sadece ABD-İran gerginliği değil, enflasyon düşmesi zorlaşıyor. Buna gıda emtiaları eklenmeye başladı son dönem, buğday başta olmak üzere. Bu da problem. Enflasyon düşmeyecekse merkez bankaların manevra alanında maalesef daralmaya devam edecek. En azından faiz indirimi noktasına geri dönmeleri çok zaman alacak. Ve hatta belki de faiz arttırmak zorunda kalacaklar. Bu da küresel risk iştahını bozacak. Ve global piyasalarda sadece borsal olarak okumayalım, ticaret anlamında da sıkışıklık ve sıkıntı anlamına gelecek. Arz problemi anlamına gelecek vesaire. Yani özetle biz şuna bakarız. Yani bir fiyatı, özellikle petrol sektörü, nereye gördüğü değil, nerede ne kadar kaldığı önemli. Şu an ortalama $90 oturduysa bu iş, $90 altına 80-85'lere en azından gelmiyorsa, $90 ortalama bir 3 ay daha devam etmesi maalesef 2026'nın sonuna kadar bu riskin devam etmesi, hatta 2027'ye bu riskin ötelenmesi anlamına gelecek. O yüzden Brent petrolde $90 üzeri zaten problem. Hele ki $100 üzerine çıkarsa daha büyük problem. Önemli olan $80-85 en azından geri dönebilmek. En iyi senaryoda $80 altında kalabilmek. Sema.
1: Peki ons altına geçelim Cüneyt Bey. O güçlü seyir toparlanması, burada ana motor hangisi sizce? FED beklentisi mi, dolar endeksi mi, tahvil faizleri mi, yoksa tabii hepsi birden mi? Bir de bir kenarda merkez bankalarının talebi var.
0: Hepsi birden. Yani merkez bankalarının talebini de ekleyelim. Aslında birçok şeyi aynı anda fiyatlıyor. Çünkü potansiyel riskler masada kaldıkça ve artma eğilimi sürdükçe, özellikle de tahvil piyasası en de sonunda bir sorgulama yaşayacak. Bu sorgulamaya kadar zaten altının masada kalması kuvvetli ihtimal. Bunu hep konuşuyoruz. Artı merkez bankalarının rezervlerinde artık altın önemli bir yer buluyor. Bu bugünün konusu da değil. Uzun bir süredir böyle aslında. Zaten trendin 5600'lere gitmesinin ana sebebi, grafiğinde gösterdiği gibi kademe kademe yıllara sarı merkez bankalarının bu teveccühünden de kaynaklanıyor. Sadece merkez bankaları değil, fiziksel altın talebinde kurumlar, büyük kurumlar, büyük fonlar ve bireysel yatırımcı, globalden bahsediyorum yani bütün dünya üzerinde bireysel yatırımcının da talebi devam ediyor. Maalesef burada tabii altın deyince yani takım ve mücevher sektörü eş oranlı faydalanmadı. Yükselen fiyatlar maliyetleri arttırdığı için, ekonomik belirsizlikler de işin içine girince sektörde bir problem var. Özellikle talep yönlü bir problem var, ama altın fiyatları konuşurken artık bireyler ve kurumlar bunu riskin korunması ya da güvenli limanın kendi beklentilerini dengelemesi adına altını öne çıkarıyorlar. Bunu da unutmamak lazım. Ama tekniğine de döndüğümüzde son tepki hareketi 4700-4800'lere yaklaştı, ama oradan bir tekrar satış geldi. Şimdi bulunduğu bölge çok kritik. 4300-4450 bandı içinde ve üzerinde tekrar güç toplayabilirse, ki bugün tarım sistem datası sonrası altın biraz daha yönünü netleştirecek. Tekrar 4500 psikolojik eşiğin üzerinde bir kez daha 4800 ve üzerine gitme potansiyelini konuşabiliriz. Ama tarım sistem datası sonrası bu hafta kapanış ve önümüzdeki hafta içinde 4000 400 ile 4300 bandından aşağı yönlü bir kırılma oluşursa, bu düzeltme sürecinin bir miktar daha

0: devamı tekrar 4000-4200 bandı içinde denge arayışı anlamına gelir. Bunu da unutmamak gerekiyor. Evet, uzun vadede trend yukarı ama kısa vadede yönü belirlemek adına çok önemli bir döneme girdik artık. Bugünden itibaren Fed'e kadar ki her gün, her kapanış, haftalık kapanış altının seyri adına dikkatle takip edilmeli.
1: Tarım dışı istihdam verisiyle ilgili beklentiniz ne yönde? 56 bin civarında bir beklenti var.
0: Yani genel beklenti 50 bin ile 100 bin arası, dediğim gibi ağırlıklı beklenti 50-60 bin bandının içinde. Açıkçası bir şey söylemek kolay değil ama piyasa beklentilerin üzerinde, ben şunu söyleyebilirim net olarak. Beklentilerin üzerinde gelecek bir veri Şahin FED demek. Beklentilerin altına gelecek bir veri güvercin bir FED demek. Yani faiz arttırımını öteleyecek bir FED demek. O yüzden rakam 100 bine yakın. Hatta üzerinde gelirse piyasa bunu negatif algılar. Bunu net olarak söyleyeyim. 50 bin civarı, dediğin gibi 50-60 bin veya hatta onun altı bir rakam da piyasadaki iyimserliğin bu hafta kapanış anlamında devamı anlamına gelir.
1: Peki.
0: Takipte kalmak lazım.
1: S&P 500'e devam edelim. Grafiğe baktığınızda tablo bize ne söylüyor? Risk iştahı açısından nasıl okumalıyız? FED beklentisi kaynaklı kısa vadeli bir görünüm mü bu?
0: Evet, gerekçesi o ama yani Nasdaq etkisini yani göz ardı edemiyoruz. O kadar ciddi şekilde teknoloji hisselerinden destek aldı ki S&P bugüne kadar. Tamam, banka yani bilançoları, bazı sektörlerin bilançoları da destekledi ama en çok desteği Nasdaq üzerinden aldı bugüne kadar. Oradaki düzeltme S&P, ciddi bir düzeltme gelirse S&P'yi bozabilir. Orada da şimdilik öyle bir görüntü gelir mi gelmez mi? Yani her fiyatı olumlu algılama eğilimi, her adımı, her haber akışını olumlu algılama eğilimi risklere rağmen devam ediyor ama her iyimserlik temelde destek bulamamaya başlarsa, çünkü faizler yüksek. Yani faizlerin yüksek olduğu bir ortamda aslında borsaların devamlı yukarı gitme ihtimali çok öyle kolay bir iş değil. Bunu başardı. Yani ABD tahvil faizlerinin bu kadar. Ama şunu unutmayalım. Yani ben bu grafikleri yan yana versem, aylık periyoda çevirsem, ABD oynatıları koysam, petrolü koysam, dolar endeksini koysam ve ABD S&P 500 endeksini koysam, sonrasında olanlar belli. Yani eğer oradaki görünüm, yani ABD tahvil faizleri, petrol fiyatlaması ve dolar endeksindeki görüntü olumluya dönmezse, eninde sonunda bu ABD borsalarını da etkileyecek. Yani bu kaçınılmaz bir şey. Şimdilik iyimserlik devam ediyor olsa da, yani en son Nvidia bilançosunun olumlu gelmesi tekrar toparladı. Ama teknik olarak konuşmak gerekiyorsa 7500-7650'de kırılmadan stres fiyatlaması oluşmaz. 8000'e yakınlıkta zaten endeks için olumlu. Küresel risk iştahında devamı anlamına geliyor tabii S&P 500 endeksinin en azından dengesini koruması, o anlamda da takipte kalacağız.
1: Geçelim içeriye. Türkiye'nin gösterge tahvil faizindeki o mevcut fiyatlama, Merkez Bankası'nın faiz patikası konusunda bize nasıl bir beklenti söylüyor Cüneyt Bey?
0: Yani en azından politika faizine dönmesi bir kazanımdı. Politika faizinin ötesine geçmesi için, yani önümüzdeki Eylül toplantısında muhtemelen bekle gör yapması daha kuvvetli ihtimal. Bir faiz indirimi gelmez diye bekliyoruz ama son iki toplantında bir faiz indirimiyle 35-36'lara doğru politika faizinin evrilmesi, yani Merkez Bankası'nın biraz daha aşağı gelmesi imkanı hala var. Ama şu var, son enflasyon verisinde katı kısım iyice kas katı hale gelmiş. Buna mutlaka bir önlem gelmeli, gelecektir diye bekliyor piyasa. Yani özellikle orta vadeli program ve kalkınma programı içine yer alacak detaylarda bu anlamda yapısal dönüşüm ve yapısal reform dahil atılacak adımların önemli olduğunu da belirtmek isterim. Çünkü hani eğitim, sağlık, kira, konut, gıda, hizmet sektörü, bu beş kalem hakikaten enflasyon yüksek kalmasına çok önemli. Tabii petrol fiyatları hepsini etkiliyor. Bu Merkez Bankası'nın elinde değil ama bu beş katı kısmı, katı bölgeyi de Merkez Bankası politikaları tek başına çözmenin yeterli olmadığını da gördük. Ama bir yandan da sanayicinin, üreticinin daha düşük faiz ortamına ihtiyacı var. Bu çok net. Teşviğe ihtiyacı var. Yatırım sürecini korumak, mevcut üretimi korumak, hatta yeni yatırımlar bir tarafa, mevcut üretimi korumak da önemli. Bu yüzden bu noktada enflasyonu da önümüzdeki dönem takip edeceğiz ama gösterge tahvilin buna verdiği cevap şimdilik iyi. Yani 40'ın altındayız. Tabii bunda Merkez Bankası'nın etkisi var. Çünkü son gelen verilerde çok yabancı alımı yerine biraz satışından bahsettik ama Merkez Bankası oradaki dengeyi koruması, piyasa yapıcı bankalarla beraber, kıymetleri, tahvil piyasası bu kadar karışıkken globalde 40'ın altında, Borsa İstanbul'un, bankacılık sektörünün daha iyi performansı mümkün oluyor. Bu anlamda takip edeceğiz ama sadece dediğim gibi borsaya, finansal piyasalarına değil, üretim ve üretimin krediye ulaşım maliyetleri adına da takipte kalacağız.
1: Borsa İstanbul ve bankacılık endeksiyle devam edelim o zaman. Dün eksi de tamamladı. Bankacılık endeksi pozitif ayrıştı. Bugün yatay başladı. Şimdi yönünü yukarı çevirdi. Borsa İstanbul'daki görünüm bize ne söylüyor? Aynı zamanda bankacılık tarafı da.
0: Yani bankacılığı birazdan konuşacağız ama onun desteği çünkü önemli. Yükselişte kalmaya çalışan bir endeks görüntüsü. Yani 14.000'in altına gelmemiz tabii pek olumlu değil. Onu söyleyeyim. Yani bir kez daha ortalamalardan uzaklaştık. Yani nedir orası? 14.200, 14.300'de. Yani 14.000 psikolojik eşik. Ama 14.000 grafiğin gösterdiği gibi 14.300 hatta 14.500 bölgesine yakın olmalı ki oranın üzerinde bir momentumla 15.000'e üzerine gidebilsin. Daha iyi bir performans gösterebilsin. Tabii burada sadece Merkez Bankası beklentileri global piyasalar etkin değil. Son SPK kararlarının, özellikle fon piyasasında portföy yönetimi noktasında alınan kararların da şu an etkilerini görüyoruz. Oradaki hani endeksteki baskı da, bu da önemli. Tabii o sürecin iyi yönetilmesi, dengede likitte problemi oluşmadan sürecin yönetilmesi de önemli olacak. Yasa orada, yani alınan kararlar kesinlikle doğru ama kararları uygularken de dengenin korunması ve yeni dengenin, yani fabrika ayarlarına dönüşün netleşmesi adına orada likidite sürecinde iyi takip edilmesi gerekecek. Bunları da tabii endeks fiyatlıyor. Ama yine teknik olarak baktığımızda özellikle 14.200, 14.300 üzerine bir kez daha gidebilirsek, ama bu hafta kapanışı ve önümüzdeki hafta içinde tekrar yukarı yönlü 14.500, devamlı 15.000'lere kadar, hatta 15.500'lere kadar bir alan imkanımız var. Ama önümüzdeki günlerde 13.500, 13.600 kırılmamalı. Bunu da bir şerh olarak belirttim. Hatta 13.000, 13.600 diyeyim, geniş bir bant vereyim. Çünkü bu yükseliş trendi umudunun sınır desteği orası. Güçlü alımların gelmesi gereken yerde orası. Şimdilik oradan uzaktayız. Bu iyi ama o bölgeye geldiğimizde oradan çok hızlı geri dönebilecek kuvvete de ulaşması gerekiyor Borsa İstanbul.
1: Bankacılık tarafında o pozitif ayrışma teknik açıdan güven veriyor mu Cüneyt Bey?
0: Şimdi onu sınandığı bölgedeyiz endekste. Yani 16.500, 16.700'ler, tüm ortalamaların kümelendiği bölge. Yani geldik, bak endeks nerede? Yeni rekorlara yakın ya da rekor seviyeye yakın. Ama bankacılık endeksi nerede? Grafik çok bize net gösteriyor. Zaten durumu da ortaya koyuyor. Yani SPK kararları, işte MSCI endeks uyarıları vesaire vesaire, hepsinin aynı potada baktığımızda zaten bankacılık endeksinden veya önemli sektörlerin performanstan kopmuş bir endeks yapısının tekrar normalleşmesi için bir çaba var. Yani gördüğü zirveden 20-22 bin bandından aşağı 16.000-16.500'lere, hatta 14.000-15.000'lere geldik. Oradan bir toparlanma içine girdik. Merkez Bankası'nın politika faizine dönmesiyle. Şimdi yukarı gitmeye çalışan bir bankacılık endeksi mevcut sürecin iyi yönetilmesi adına da çok kıymetli olacak. 16.500-16.700 ortalamaların kümelendiği, tüm orta vadeli, kısa vadeli, uzun vadeli ortalamanın kümelendiği bölge üzerinde kalabildikçe bankacılık endeksinin ekstra performansı 17.000-18.000 ve üzerine gidebilecek bir performansı Borsa İstanbul için çok destekleyici ve kıymetli. Ama bu olmuyor. Bankacılık endeksine de satışlar etkin olmaya başlıyorsa ve 16.500 altında bir bankacılık endeksi görmeye başlıyorsak, endeksin biraz daha aşağıda kendine denge bulması anlamında.

0: gelecek. O yüzden bankacı kardeşinin performansı.
1: Evet.
0: Diğer sektörlerin tamamının performansı önemli ama ben bankacı kardeşinin performansını şu an çok daha kıymetli buluyorum. Yabancı hareketlerin adına da, çünkü bir miktar yabancı alımı vardı. Bunun devamı için de bankacı kardeşinin performansına konsantre olarak takipte kalacağız.
1: Güçlü analizleriniz için, keyifli sohbetiniz için de teşekkür ederim Cüneyt Bey. Kolaylıklar, iyi hafta sonları.
0: Teşekkür ederim, yaptığınız sonları yayınlar.
1: Teşekkürler. Piyasa saatine devam edelim. Bir canlı yayın konuğum daha var. Stratejist Aydın Eroğlu bizimle birlikte piyasalardaki son görünüme bakacağız. Merhaba, yayına hoş geldiniz Aydın Bey.
2: Teşekkür ederim, iyi yayınlar Sema Hanım.
1: Teşekkürler. Fiyatlamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Altın ons, Brent petrol, Borsa İstanbul'a da bakalım. Yatay başladı bugün güne. Yönünü yukarı çevirdi, 14.000 puanın da üzerine çıktı.
2: Yani bizde özellikle petrol fiyatının yukarı çıkması sonrasında SPK'nın getirdiği fon düzenlemeleri etkili oluyor piyasada Sema Hanım. Onun satışlarını yiyoruz. Piyasada, dış dünyada ise FED Başkanı Jackson Hole'daki Şahin konuşması sonrasında FED üyelerinden Waller'dan pek şahin olmayan, hatta güvercin tarzda bir söylemi faiz artışı beklentilerini yeniden azalttı. Böyle olunca ons altında sert bir yukarıya doğru toparlanma görüyoruz şu anda. Her iki tarafta da işte hem petrol fiyatları hem Amerika'dan bugün gelecek tarım dışı istihdam verisi önemli olacak. Eğer petrol fiyatlarında 96 dolarının üstünü aşarsak bu enflasyonist baskı ve faizleri yukarıya doğru itecek bir etki ve borsaları düşürecek bir baskı yaratır. Ama benim şahsi düşüncem, biz savaş konusunda yeniden yumuşar ve petrolde de 90 dolar ve altına doğru ineriz diye düşünüyorum. Bu durumda bizim piyasamız için de dış dünya piyasaları için de olumlu bir ortama gireriz gibi geliyor bana. Birkaç tane ayrı denklem var takip etmemiz gereken. Biri tarım dışı istihdam, bugün belli olacak Sema Hanım.
1: 56 bin beklenti var tarım dışı istihdamda. Tabii Temmuz'daki o sürpriz rakamdan sonra bu biraz da telafi gibi bir beklenti olarak da görünüyor. Hem Fed'in patikasını belirleyecek tahvilleri, sizin dediğiniz gibi altının yönünü, sizin beklentiniz ne yönde? Fed faiz indirimine gidecek mi?
2: Şimdi benim şahsi düşüncem, hem FED içinde hem işte Türkiye Merkez Bankası içinde yıl bitene kadar ilave bir faiz arttırımı olmayacağı yönünde. Bilakis Türkiye Merkez Bankası'nın ve FED'in Eylül'de pas geçme sonrasında yılın kalan döneminde Türkiye Merkez Bankası'nın bir ya da iki defa da 200 bas puanlık toplamda, FED'in de 25 bas puanlık bir indirim yapması yönünde yıl bitmeden. Ben faiz artışı her iki Merkez Bankası tarafında da beklemiyorum. Ama tabii bu beklentimin şerhi petrol fiyatları. Petrol fiyatları 96-17 dolar seviyelerini yukarıya doğru kırar, 113 ve 113 doların üzerindeki yerlere doğru yükselecek olurlarsa bu dünya genelinde maalesef enflasyonu ve faizleri yukarıya doğru baskılayacak, faiz kararlarının alınmasına sebep olacak bir gelişme olabilir. Bunu beklemiyorum. Çünkü Amerika'da Kasım seçimleri var. Trump'ın herhalde seçimden öncesinde Amerika'daki petrolün işte galon fiyatlarının daha da yükselmesine sebep olacak gelişmeyi tercih etmeyecektir diye düşünüyorum. Türkiye'de de son gelen verilerde kısmi olarak bir iyileşme var. Ben bu iyileşmenin sürmesini bekliyorum. Dışarıdan petrolle alakalı bir etki görmezsek sonrasındaki dönemde Merkez Bankası'nın Eylül'ü görmek açısından pas geçeceğini, ama sonraki toplantılarda ya bir kere de ya iki toplantıda toplamda bir 200 bas puan faiz indirimi yaparak yılı 35'ler seviyesinde kapatmayı uygun göreceğini düşünüyorum.
1: BBVA Merkez Bankası'nın faiz indirimi takvimini Aralık'tan Ekim'e çekti ve yıl sonu enflasyon hedefini de 30'da tuttu. Nasıl değerlendirirsiniz?
2: Yani bunlar çok oynak kurumlardan biliyorsunuz. Yani aynı şekilde aynı hızda arttırıyorlar, aynı hızda düşürüyorlar. Yaşanan gelişmelere göre hem iç dünyada hem dış dünyada bu beklentiler çok değişiyor ki ben de benzer beklentide oldum, az evvel dile getirdim zaten. Yani beklentilerimiz kesişiyor. Ben bir faiz indirimi Türkiye'de gelecek. Bunun yeri de var diyorum marj olarak. Enflasyonla mevcut faizler arasına baktığımızda kaldı ki Merkez Bankası'nın haftalık fonlamaya dönmesiyle de bu konunun önünü açtığını düşünüyorum ki tahvil faizleri bir anda 37'lerden işlem görmeye başladılar. Bunun devamında ben bir faiz indirimi dediğim gibi savaşla alakalı bir gelişme yaşamaz. Petrol fiyatlarının 96 doların üzerinde 113-120 dolarlara doğru çıktığını görmezsek ki bu beklentide değilim, tam tersi yeniden düşeceği beklentisindeyim. Bu bizim enflasyonu düşüşüyle birlikte faizleri indirmek için Merkez Bankası'nın elini güçlendirdiğini gösterecek Sema Hanım.
1: Dün Ağustos ayı enflasyon verisini karşıladık. Beklentinin de altında geldi veri. Ama üfe verisi üzerinden de Borsa İstanbul'da özellikle sanayi tarafında satış gördük. Ne dersiniz? Hem enflasyon verisini nasıl değerlendirdiniz? Bugün olduğumuz nokta açısından enflasyonla mücadelede ne durumdayız? Ve yıl sonu Merkez Bankası hedefiyle ilişkilendirirseniz nasıl değerlendirirsiniz?
2: Yani 2 ay evvel petrol, savaş yeniden tetiklenince petrol işte 80 doların 90 aşarak 90 dolara gitmeden evvel daha da düşük beklentiler vardı biliyorsunuz. Sonra petrol bir anda 94 dolara doğru çıkınca bu beklentiler 1.92'lere doğru yükseldi. Ama ortalama beklenti ise işte 1.92 iken gerçekleşen 1.84 civarında gelince pozitif bir bakış var burada. Ama 2 ay önceye göre aslında o tarihte bekleyenin üstünde bir rakam geldi. Ben enflasyonun sonraki aylarda düşme yönünde seyrinin süreceğini düşünüyorum Sema Hanım. O yüzden de benim beklentim şu anda üfe enflasyonu belki biraz yüksek ama sonraki dönemde petrolle de alakalı olan maliyetlerin artmasına neden olan bu enflasyon verisinde de ondan sonraki dönemde kısmi bir düşüş olmasını bekliyorum. Ben içeride bizi en çok etkileyen şu anda sermaye piyasasının düzenlemeleri diyorum ama dışarıda tüm piyasaları etkileyen petrol fiyatları şu an bizim için belki son direnç seviyelerinde takılacak. Bundan sonra orada bir çözülme söz konusu olduğunda tüm dünya piyasalarıyla alakalı daha pozitif bir döneme gireceğiz. Bunun için petrolün 92-70'in altına inmesi lazım. İlk anda düşüş başladı diyebilmemiz için. Ya da 96-17'yi yukarı kırması lazım. Maalesef yükselişe giriyoruz diye beklentim benim aşağı yönlü.
1: Orta vadeli program açıklanacak. Pazar günü oldukça önemli. 3 yıllık yol haritası açısından beklentiniz ne yönde? Orada özellikle hangi alanlara bakacaksınız programda?
2: Şimdi Sema Hanım, bu orta vadeli programlar yıllardır açıklanıyor biliyorsunuz. İsimleri değişe değişe açıklanıyor. Sonuçta bunların ana hedefleri ne? %5 enflasyon. Biz neredeyiz peki? 5 sene evvelde, 10 sene evvelde %5 enflasyon vardı. Ama arada %80'leri gördük. 60'lara indi, 50'lere indi. Şimdi 30'a iner mi diye bekliyoruz. Ana hedef 5 iken. Yani açıkçası ben orta vadeli programlar beni çok heyecanlandırmıyor. Önemli olan burada alınacak olan kararlar önemli. Biz birkaç sene evvel orta vadeli program hedeflerini açıkladık ama üstünde bir KKM yarattık. Ülkeyi bir anda inkaza soktuk. Şimdi böyle hatalar yapılırsa o zaman bu programlarda temenni olan görüşlerin, beklentilerin gerçekleşme ihtimalleri hiçbir şekilde olmuyor. O yüzden hele bir açıklansın diyorum ben. Açıklansın da bakalım kamu tasarrufları üzerinde ne var? Gıda enflasyonu üzerinde, gıda üretimi üzerinde yapılan ilave planlamalar neler var? Bunları görmemiz lazım. Biz gıda enflasyonunu düşüremeden, işte kamu tasarrufunu sağlayamadan, kamusal açığın düşmesini, cari açığın düşmesini sağlayacak gelişmeleri yapamadan orta vadeli programlarda başarılı olamayız. Mesela dünyada katma değerli işte yapay zeka çip alanında çok ciddi yatırımlar var. Biz ise bu konuda daha yeni bir kamu olarak karar aldık yeni yatırımlara gideceğiz diye. Yani keşke mesela konut sektöründe gayrimenkulde çok yoğun yatırımlar, halka arzlar yapacağımıza, çip alanında halkı da dahil edeceğimiz çok ciddi bir devlet ve işte özel sektör ortaklığı, yapay zeka şirketi kurmaya kalksak da bunu halka açsak, ben bundan Türkiye'nin çok daha büyük fayda göreceğini düşünüyorum. Bu yönde son olarak kamunun da devletin, idarenin aldığı bir karar var. Umarım bu yönde asıl biz orta vadeli programda yorumlar, açıklamalar görürüz. Yoksa Çin tüm dünya için, tüm dünyanın sanayisi için çok ciddi bir rekabetle piyasaya giriyor. Avrupa'da, Amerika'da otomobil şirketleri

0: ciddi hasar görüyorlar. İşsizlik bu şirketlerde önemli boyutta ortaya çıkacak gibi gözüküyor. Bizim sektörümüzde de, bizim otomobil sektörümüzde de benzer alanlarda ciddi riskler var. Biz bunlara bir takım setler çekecek miyiz, çekmeyecek miyiz, ne yapacağız? Sanayicinin düşük faizli krediye ulaşabilme imkanında neler gerçekleştireceğiz? Bunları görmemiz lazım Sema Hanım.
1: Gün içinde yatırımcı için Borsa İstanbul'da kritik seviyeler hangi bant? Aydın Bey.
0: Yani şimdi bizim yaşadığımız gevşemede 13.876 bir destek. Şimdi biz bunu aşağıya kıracak olursak bir daha, o zaman endekste son bir kez bana göre 13.700'e ve 13.562'ye doğru bir satış dalgası daha yaşarız. Ben bunu alım fırsatı olarak görürüm. Ama bu olmadan endeks yukarıya doğru toparlanma gösterir, 14.142-14.200'leri yukarı kıracak olursa, o zaman bu risk olmadan endeksin 14.500'lere doğru toparlanma ihtimali güçlendi derim. Lakin henüz daha fon düzenlemelerinin etkileri, baskıları piyasada sürerken şimdilik bu biraz erken. Fakat Amerika'da tarım dışı istihdam işte beklenti olan 56 binlere göre, eğer 50 binin altında 40-30 binler arasında gelecek olursa, o zaman FED ile ilgili faiz indirimi beklentileri artar, faiz artışı beklentileri iyice kalkar. Bu dış dünyada sert bir alım dalgası yaratır. Bunun etkisi bizim Borsa İstanbul'da da yukarıya doğru görülebilir. Ama bunun tersi, FED'i faiz artışı yapma yönünde tahrik edebilecek yüksek bir tarım dışı istihdam 100 binler civarında gelirse, bu bizim Borsa İstanbul'da aşağı yönlü baskılar Sema Hanım.
1: Peki bugün evet, petrol fiyatlaması tüm fiyatlamaları etkileyen, domino etkisi yaratan bir fiyatlama, ama petrolün yanına hangi göstergeyi koyarsınız? Yatırımcı hangi göstergeyi koymalı?
0: Yani şu anda tarım dışı istihdam tabii petrolün yanındaki önemli gösterge Amerika için, FED için. Bunların dışında bizim içimizde işte fonların, evet, SPK düzenlemeleri gerekir. Belli bir süre kendilerini ayarlamaları lazım. Bunun için 3 aylık sürenin ne kadarlık zamanında bu sert tavırları sergileyecekler. Çok sert düzenlemeler, satışlar var, portföyleri düşürüyorlar. Bunları sağlarlar ama çoğunu kısa sürede yapalım derlerse bu bir hafta, iki hafta içerisinde satış baskısının sürmesine neden olur.
1: Evet.
0: Ama bu sağlandıktan sonra biz toparlarız diye düşünüyorum.
1: Yayına katkılarınız için teşekkür ederim. Keyifli, kazançlı bir gün diliyorum. İyi hafta sonları Aydın Bey.
0: İyi yayınlar, sağ olun.
1: Teşekkürler. Piyasa saatini noktalayalım efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: kimitimi düşürmeyen eğitim ödemesi.
1: Peki okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı?
2: Aradığınız ve istediğiniz tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Eğitim sürecinde bütçenizi koruyan ve ödemelerinizi kolaylaştıran bu finansal ekosistemde dijital başvuru kolaylığı ve Winnow Campus'a özel evraksız limit avantajıyla nakit veya kredi ihtiyacını ortadan kaldıran çözümler tek bir yerde. Siz de Winnow Campus ile dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
3: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle. Otobit'te.
4: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın. Subway söyle, ritim kaçmasın. Hangi krediye

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modelinde çekilişli model nedir?
3: Katılımcılar arasında yapılan kura ile teslim sırasının belirlendiği sistemdir. Erken teslim ihtimali vardır.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

Yatırım haberleriyle karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Borsa İstanbul'da haftanın son işlem gününde öne çıkan şirket haberlerine ve hisse performans yansımalarına göz atacağız diyelim ve gün özelinde öne çıkan ilk şirket başlığıyla başlayalım. SDT Uzay Teknolojileri sermayesini en son 58 milyon liradan 638 milyon liraya kadar yükseltmişti. Beraberinde de temettü tutarlarında güncellemenin söz konusu olduğunu açıkladı. Tabii burada yatırımcının dikkat etmesi konulardan bir tanesi başlıklardan. Sermaye artışı nedeniyle hisse başına temettü hesabının değişmesiyle beraber aslında buradaki hem dağıtılacak olan karın hem de hisse başına düşen rakamı birbirinden ayırmak gerekiyor. Dolayısıyla sermaye büyüdüğü için de hisse başına rakamın güncellenmesi aslında tek başına şirketin temettü politikasının bozulma anlamına gelmiyor. Burayı da ayırmak gerekiyor diyelim bu haber özelinde ve hisse performansına bakalım. Haftanın son işlem gününde izledik. %3'lük bir primlenmeyi takip ediyoruz. 21 liradan işlemlerden geçiyor. Ağustos sonunda bir bölünme yaşamıştı. Bölünme öncesinde 288 liraya kadar görmüştü. Şu an dip seviyede 20 lira olarak da takip edilmiş. Son 9 aylık tablosunu ekranlara getiriyoruz diyelim ve bir sonraki şirket gelişmesine geçelim. Halkbank 3. halka arzının açıklamasının ardından yerli ve yabancı yatırımcılarla bir araya geldiğini takip ettik. Canlı yayında da zaten ekranlara son dakikasını getirmiştik. Bu süreçte yeni 5 yıllık stratejik planlar açıklandı. Yine Halkbank Genel Müdürü Özdil de bu halka arzla beraber sermaye ve öz kaynak yapımız güçlenecek mesajlarını verdiğini takip ettik. Tabii özellikle Halkbank özelinde 9 yıldır ABD tarafına süren mahkemenin son ermesiyle beraber zaten güçlü bir yükseliş görmüştük. Her ne kadar piyasa fiyatlamayı tam yansıtmadığını düşünse de son bir aya baktığımızda %40'lık bir yükseliş var. 6 aylık tarafta da yine benzer bir tablo Halkbank'ta takip ediyoruz ki bu son haberlerle beraber yine davanın sonrasında yurt dışı piyasalardan 1,1 milyar dolarlık bir kaynak sağlaması zaten hisseyi desteklemişti diyelim. Son tablo itibariyle bugün tavan bir fiyatlama görüyoruz. Son zaten haftada 4 tavan fiyatlamayla işlemlerden geçmişti. Dolayısıyla güçlü bir toparlanması da özellikle Eylül'ün başından itibaren de Halkbank hissesinin trendini de takip ediyoruz diyelim. Tabii bundan sonra bu sağlanan fonların nerede kullanacağı ve bu halka arz detayları da önemli olacak. Tabii payların da piyasaya sunulduktan sonra nasıl dağıtılacağı da önemli başlıklardan bir tanesi diyelim ve bir sonraki şirket başlığına geçelim. BİM. O taraftan da finansal boyuttan çok yatırımcı algısının önemli olduğunu gördük ki Rekabet Kurumu soruşturması kapsamında 67,2 milyon lira ceza ödeyeceklerini açıkladı. Burada %25'likte bir iskonto söz konusu. Bunu da altını çizmek gerekiyor. Tabii rakamı BİM ölçeğinde düşündüğümüzde şirketin finansallarını tek başına değiştirecek bir rakam değil ama buradaki önemli olan konu soruşturmanın kapanması ve belirsizliğin ortadan kalkması oldu. Hemen bakalım hisse performansa yarım puanlık bir yükseliş görüyoruz. 414 liradan işlemlerden geçiyor. Temmuz ayının başında 357 liraya kadar bir geri çekilme yaşamış. Yine burada da bir bölünmede BİM hissesinden takip ediyoruz. Tabii buradaki operasyonel tarafa da odaklanacağız. Tekrar satış büyümesi, mağaza açılışları ve operasyonel karlılıkta 3. çeyrek bilançoları için takip edilecek başlıklardan da demiş olalım ve son şirket başlığına geçelim. Astor tabi diğerlerinden biraz daha farklı bir başlık, doğrudan ortaklık yapısını ilgilendiren bir haber var. Pay satışıyla beraber ortaklık oranının %7'ye kadar gerilendiğini açıkladı. Burada tabii ki özel

anda zaten uzun vadeli hikayesinin güçlü olduğunu anlıyoruz. Yerli ise performansına geçelim. %1,5'a yakın bir artış görüyoruz. Haftanın son işlem gününde izlediğiz. 297 liradan işlemlerden geçiyor. Son 9 aylık tablo ekranlarda, şöyle bir genel hatlarıyla bakıyoruz. 2025'in sonunda 99 liraymış. Haziran'ın başında da 363 liraya kadar güçlü bir yükselişte göstermiş. Tabi burada Astor Enerji 300 lira seviyeleri oldukça kritik bir seviye. Psikolojik eşik olarak şu an teknik ve temel alanda değerlendiriliyor diyelim. Bunun üzerinde tutunması da şirketin hisse paylarını destekleyecek bir diğer önemli başlık olduğunda Astor Enerji özelinde de eklemiş olalım. Buradan yatırım haberlerini noktalayalım. Saatler 13.45'i gösterdiğinde de yurt dışı piyasalardaki şirket haberleri için görüşmek üzere diyelim.

Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley. Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin.

0: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli ve Balıkesir 30, Sakarya 29, Bursa 31. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 16. Konya 31, Kayseri 29, Nevşehir 27, Sivas 28. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 22. Denizli 35, Aydın 37, Muğla 33, Manisa 34. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 24. Mersin 33, Adana ve Kahramanmaraş 34, Hatay 31. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 23. Bolu 26, Karabük 29, Rize ve Samsun 27. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 11. Malatya 35, Erzincan 32, Van 27, Ardahan 24. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 21. Mardin 35, Şanlıurfa 37, Siirt 36 ve Diyarbakır 38 derece.
1: Emtia ve emtia piyasası. Emtia, alım ve satıma, yani ticarete konu olan bütün mallara verilen ortak isimdir. Altın, petrol, bakır gibi doğal maddeler, buğday, mısır, arpa gibi gıda ürünleri, metaller ve minerallerle kendinden başka bir ürünün yapımında kullanılan ham maddelerin oluşturduğu mallara verilen isimdir. Emtia ticaretinin gerçekleştiği piyasaya emtia borsası denir. Emtia borsaları, belirli emtiaların alım satımında uzmanlaşabileceği gibi

0: genel borsalar olarak da örgütlenebilmektedir.
1: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
2: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10...

0: akla ilk gelen sofraların lezzet reisi.
1: Ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
2: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de ve LGS'de yanında.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Ekonominin 3 yıllık yol haritası açıklanıyor. 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli program, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığındaki ekonomi yönetimi tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünü üstleneceği özel yayında ekonominin yeni dönemini uzman konuklar değerlendirecek. Orta vadeli program özel yayını pazar 10-14 saatleri arasında Ankara'da.

0: Eren Şahat'ın hoş geldiniz. Öncelikle canlı yayınımız var. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu İzmir'de Vodafone'un veri merkezi açılış töreninde konuşuyor. Canlı bağlantıyla önce oraya gidelim.
1: Uluslararası kapasiteyi büyütmeye devam ediyoruz. Türkiye'nin dijital güvenlik haritasını da adım adım işte bu kaleleri tesis ederek büyütüyoruz. Saygıdeğer misafirler, sektörümüzün değerli temsilcileri. Son çeyrek asırda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner liderliğinde başlattığımız altyapı hamleleriyle Türkiye'yi dijital dönüşümün güçlü aktörlerinden biri haline getirdik çok şükür. Bugün geniş bant internet abone sayımız 101 milyona yaklaşarak nüfusumuzun %20'sinden fazlasını aşmış durumda. Fiber optik ağ altyapımız 720 bin kilometreye, yani dünya çapını neredeyse 18 kat dolaşacak bir uzunluğa erişmiş durumda. Bir önceki yılın aynı dönemde 637 bin kilometre olan bu uzunluğun yalnızca bir yılda %13 büyümüş olması da bu alandaki büyüme hızının nasıl ivmelendiğini ortaya koymaktadır. Fiber internet abone sayımız 11 milyona yaklaşmış. Sabit geniş bant pazarındaki payı %51'ler seviyesine de gelmiş durumda. Mobil tarafı

Burada tablo biraz daha da çarpıcı bir durumda. Makineler arası iletişim aboneleri hariç yaklaşık 87 milyon mobil gerçek kullanıcıya ulaşmış durumdayız. M2M makineler arası iletişim abone sayımız da 15,5 milyonu aşmış durumda. 1 Nisan 2026 tarihinde ticari hizmet sunumuna başladığımız 5G yaklaşık 45 milyon aboneye ulaşmış durumda. Yani bu anlamdaki GSM abonelerimizin neredeyse yarısına gelmiş durumdayız. Mobil internet kullanımındaki tablo ise veri trafiğinin ulaştığı boyutu göstermesi bakımından ayrıca dikkat çekicidir. 2026 yılı ikinci çeyrek itibarıyla 3G, 4.5G ve 5G hizmetleriyle birlikte mobil bilgisayarlardan ve cepten internet hizmeti alan mobil geniş bant abone sayısı yaklaşık 80 milyona ulaşmış durumda. Mobil internet kullanım miktarı ise 5 milyon 578 bin terabayt olarak gerçekleşmiştir. Sabit geniş bantta aylık ortalama kullanım 325 bin gigabayt, mobil geniş bantta 23,3 gigabayt seviyesine yükselmiştir. İnternet trafiğinde video ve görsel içeriklerin payı da her geçen gün artmaya devam etmektedir. Bu rakamlar vatandaşlarımızın dijital hizmetleri giderek daha yoğun kullandığını ve haberleşme altyapısının Türkiye'nin dijital yaşamındaki merkezi rolünü açık biçimde ortaya koymaktadır. Bütün bu tablo şunu göstermektedir. Veri üretimi ve tüketimi katlanarak büyürken bu veriyi güvenle barındıracak, işleyecek ve kesintisiz hizmete dönüştürecek merkezlere olan ihtiyacımız da aynı hızla artmaktadır. Değerli katılımcılar, Vodafone Türkiye ve Damak Dijital'in %50-%50 ortaklığıyla hayata geçirilen bu tesis, Vodafone Türkiye'nin 6. veri merkezi olarak şirketin kapasitesini yeni bir seviyeye taşımış durumda. Yaklaşık 7500 metrekare kapalı alana sahip merkez, Gazi Emir'deki konumuyla hem Ege bölgesindeki kurumsal müşterilere yakınlık hem de ulusal ve uluslararası bağlantı altyapılarına erişim avantajını hepimize, ülkemize, bölgemize sunmuş olacak. Colocation hizmetleriyle müşteriler kendi veri merkezi yatırımlarını yapmak yerine kritik IT altyapılarını yüksek güvenlik ve süreklilik standartlarında barındırabilecek 7/24 uzaktan operasyonel ve teknik destekle sahada bulunmadan da temel kontroller, müdahaleler ve bağlantı işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir. Bugün yaklaşık 100 milyon dolarlık yatırımla devreye alınan ilk faz çok daha büyük bir vizyonun başlangıcıdır. Tesis uygun pazar şartları ve müşteri talebine bağlı olarak 20 megawatt seviyelerine kadar genişleyebilecek altyapıya sahiptir. Böylece toplam yatırım büyüklüğü 300 milyon doları aşacaktır. Ben bu anlamda hem Vodafone'a hem de Damak firmamıza, ülkemize güvendiği için ben teşekkür ediyorum. Bunu biraz daha da artırmalıyız kesinlikle. Ama bu yatırım yalnızca bir kapasite artışı olarak da görülmemelidir. Vodafone'un Türkiye telekomünikasyon pazarındaki güçlü altyapısı, geniş kurumsal müşteri ağı ve deneyiminin stratejik bir ortaklık modelidir. Bu yatırım Türkiye'nin yalnızca bir pazar değil, uzun vadeli potansiyele sahip stratejik bir teknoloji merkezi olarak görüldüğünü de aynı zamanda göstermektedir. Saygıdeğer katılım.

0: Yatırımcılar, geleceğin dünyasında veri hızlı olana, güvenli olana ve egemen olana ait olacaktır. Bunu asla unutmamalıyız. Bu tür projeler sayesinde Türkiye artan veri üretimi, bulut bilişim, yapay zeka ve dijitalleşme ihtiyaçlarına cevap verecek, ölçeklenebilir yeni bir altyapı kazanırken bölgesel bir dijital altyapı ve veri merkezi üssü olma hedefini de inşallah güçlendireceğiz. Bu düşüncelerle Vodafone İzmir veri merkezimizin hizmete açıyor. Ülkemize, milletimize, İzmir'imize ve gelecek nesillerimize hayırlı uğurlu olmasını ben diliyorum.
1: Yeni çağın stratejik kaynağı veridir dedi ve veri güvenliği de milli meseledir dedi Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız. Canlı olarak verdik konuşmasına. Şimdi enerji hattına devam edelim. Çünkü enerjide de dengeler değişiyor. Üretimin kendisi kadar üretilen elektriğin ne zaman ve nasıl kullanılacağı da artık stratejik bir önem taşıyor. Küresel enerji ticaretinde yeni rotalarda oluşurken depolama teknolojileri enerji arz güvenliğinin ve piyasa esnekliğinin merkezine yerleşiyor. Türkiye için ise kritik soru şu: depolamada yalnızca büyüyen bir pazar mı olacağız, yoksa bölgesel bir enerji depolama merkezi mi? Konuğum EDEDER Yönetim Kurulu Başkanı Doğa Can Bayram.
2: Merhabalar.
1: Merhaba, programa hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, davetiniz için teşekkür ederiz.
1: Şu anda görünüm nasıl, ne durumdayız enerji depolama konusunda, Türkiye nasıl bir tablo sergiliyor?
2: Aslında yılların çalışmasıyla geldiğimiz noktada iyi bir noktada olduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hem Türkiye'deki üretimin artması, hem pazardaki kurulu gücümüzün şu an 500 megawatt seviyelerinin üstüne çıkması ve sene sonunda 1 gigawatt seviyelerine yaklaşacak olmamız sektör için çok umut verici. Derneğimizin bünyesinde bulunan birçok firma artık bu depolama sistemlerinin millileşmesi tarafında çok büyük çalışmalar yaptı ve şu an ilk ürünler sahada. Birçok firmamızın ürünleri artık hem ülkemizde hem de yurt dışında kullanılmaya başlıyor diyebiliriz.
1: Peki depolama yalnızca yenilenebilir enerjiyi saklamak anlamına da gelmiyor. Arz güvenliği var, şebeke dengesi açısından depolamanın rolü önemli. Nasıl yorumlarsınız?
2: Bakanımızın konuşmasında dinleme şansı bulduk. Tabii verinin güvenliğinin başında da aslında enerji arz güvenliği geçiyor. Çünkü enerji olmadan ne veri oluyor, ne internet oluyor. Aslında her şey şu an elektrik enerjisine bağlı diyebiliriz. Depolama da bu enerjinin hem yenilenebilir kaynaklardan elde edilmesi için bir araç. Çünkü herkesin bildiği gibi artık yenilenebilir enerji kaynaklarını biz kontrol edemiyoruz. Rüzgar veya güneş ne zaman varsa o zaman enerji üretebiliyoruz. Ama bu demek değil ki biz o zaman bu enerjiyi kullanabiliriz. Kullandığımız zamanda, kullanacağımız zamanda bu enerjiyi kaydırmamız gerekiyor. Bu da enerji depolama sistemleriyle mümkün. Burada da bizim derneğimiz bünyesindeki firmalar aslında devreye giriyor. Burada hem dış ticaret açığımızı çok ciddi şekilde azaltıyoruz. Çünkü şu an dış ticaret açığımızın hala en büyük kalemi enerji. Buradaki yerel kaynaklardan bunu elde edebilmemiz bizim için çok değerli. Bu yüzden de yenilenebilir enerji kaynaklarına bakanlığımızın da çok büyük destekleriyle hızlanarak devam ediyor. Depolamada bu hızlanan yatırımların arz güvenliği konusundaki bir emniyet sübabı diyebiliriz. Çünkü enerjinin çok fazla üretildiği, az tüketildiği zamanlarda enerjiyi depolayıp enerjiye çok daha fazla ihtiyacımız olan zamanlarda da bunu kullanmamızı sağlıyor. Böylelikle aslında çok ciddi bir dengeleme unsuru ve maliyetlerin çok ciddi şekilde azaltmasını sağlayan bir araç olarak karşımıza çıkıyor.
1: Hem Türkiye'nin artan elektrik talebini, yenilenebilir enerji yatırımlarını da dikkate aldığımızda enerji depolama kapasitesini hangi hızda yürütmeliyiz?
2: Şu an hem EPDK'nın hem Enerji Bakanlığımızın çabalarıyla

0: aslında hızlı bir şekilde dünya standartlarında sistemlere kavuşuyoruz. Dediğim gibi 500 megawatt ve 500 megawatt seviyelerinde şu an piyasada işlem gören enerji piyasasında oyuncu olan depolama.
1: Bir virgül koyalım sözünüze. Yine canlı buyurun. Bağlantımız var. Çünkü Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol konuşuyor. Türkiye Enerji Sektörü İncelemesi raporu lansmanında canlı oraya gidelim.
2: Ürküp hemen kaçabilirler. Onun için öngörülebilir olması çok önemli. Bu da ikinci altın kural. Üçüncü altın kural, benim altın kuralım da işbirliği. Uluslararası işbirliği, bu da çok önemli. Hiçbir ülke tek başına bu enerji güvenliğini maalesef sağlayamıyor. Yani çeşitlendirme, öngörülebilirlik ve işbirliği. Şu anda baktığımız zaman çeşitlendirme konusunda muazzam bir gayret var. Mesela sadece tüketicilerde de üreticilerde. Şu anda Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri petrolün ve doğalgazın çok büyük bir oranda Hürmüz boğazından geçerken şimdi birdenbire büyük inşaatlar yapıp yeni boru hatlarıyla Hürmüz boğazını bypass ediyorlar. Ve batıya yeni ve ilave petrol boru hatları kuruyorlar ki artık Hürmüz'e olan bağımlılığımız kalmasınlar diye. Kanada, tamam mı? Kanada şimdiye kadar enerjisinin hemen hemen tamamını güneydeki komşusuna verirdi. Kanada şu anda şeyini değiştirip, rotasını değiştirip Asya ve Avrupa'yı yeni bir destinasyon olarak görüyor. Ve birçok ülkede yurt içi, yani kendi domestic dediğimiz enerji türlerini ciddi bir ilgi var. Burada en büyük payı yenilenebilir enerji alıyor. Yenilenebilir enerji mevcut durumdan birçok ülke tarafından yenilenebilir enerji sadece çevreye olan pozitif katkısı itibariyle değil, aynı zamanda enerji güvenliği katkısıyla ciddi bir ivme alıyor. İkincisi, bazı ülkelerde kömürün yıllardır tamamıyla stabil olan dünya kömür tüketiminde bir kıpırdanma da gördüğümüzü söyleyebiliriz. Türkiye yerli üretim açısından yenilebilir, birazdan geleceğim ama özellikle Sakarya'daki başarılı çalışmalar bir nebze de olsa ülkenin gaz ve enerji güvenliğine önemli katkılarda bulunmakta. Ve buradaki potansiyel artış bu gaz ihracatımızı ciddi anlamda karşılayabilir. Bu da enerji güvenliği açısından önemli. Ve Gabar'dan da güzel haberler bekliyoruz. Ama esas bence Türkiye'nin bu yenilenebilir enerjide yaptığı başarıların hak ettiği itibarı görmediğini düşünüyorum. Çünkü rakamlar gerçekten son derece etkileyici. Özellikle güneşte, bizim rakamlarımıza göre güneşte bu kapasite artışı açısından Avrupa'da 3 ya da 4. ülke. Rüzgarda gene ilk 5 içerisinde. Jeotermal enerjide, yani jeotermal enerji dünyada deriz yani ikinci baharını yaşıyor jeotermal enerji. Buradan Türkiye'nin gerçekten çünkü muazzam jeotermal potansiyelimiz var. Buradan ciddi bir enerji üretebiliriz. Ve zaten hidroelektrikte de bazı

0: bazen unutuluyor. Hidroelektrik şu anda dünyada hidroelektrik üretimi, yani gelen elektrik güneş artı rüzgardan gelen elektrikten daha fazla. Ama hidroelektrik pek fazla gündeme gelmez. O konuda da iyiyiz. Yani Türkiye genelde bu konularda güzel adım atıyor. Yani potansiyelimiz muazzam. Özellikle güneşteki, rüzgarda da öyle. Potansiyelimiz muazzam. Bu da bizim Türkiye olarak şanslı olduğumuz yerlerden bir tanesi. Şimdi işbirliği ile ilgili bir şey daha söyleyeyim. Ondan sonra benim favori konum elektriklenmeye geçeceğim. İşbirliğinin her zaman için enerji güvenliği açısından önemli. Bunlardan bir tanesi, şu anda petrol fiyatları halen 100 dolar civarındaysa ve çok daha fazla artmadıysa, bunun en önemli nedenlerden bir tanesi, bu sene 11 Mart'ta benim bütün dünyaya açıkladığım Uluslararası Enerji Ajansı'nın 400 milyon varil petrolü piyasalara salması. Çünkü bu haber verildikten hemen sonra fiyatlar bir dakika, yani bir çok kısa zaman içerisinde 20 dolar düştü. Bu da uluslararası işbirliğinin ne kadar önemli olduğunu ve bunu gerçekten göz ardı etmememiz gerektiğini söylüyor ve Türkiye bu konuda bence örnek ülkelerden bir tanesi. Hem enerjide, biraz sonra konuşacağım, hem de COP31'deki tutumuyla, Avustralya ile birlikte olan çalışmasıyla bunu da ispat ediyor. Değerli arkadaşlar, şimdi benim 2,5 yıl önce söylediğim bir şey var. Dünya artık elektrik çağına giriyor diye.
1: Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol önemli mesajlar verdi. Şimdi enerji hattında konuğumla o konu üzerinden de gidelim. Bir virgül koymuştuk. Buyurun devam edelim sizle. Dinlediniz mi enerji Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı'nın konuşmasını?
2: Memnuniyetle dinledik.
1: Nasıl değerlendirdiniz? 3 altın kuraldan bahsetti.
2: Sektörümüzdeki en değerli insanlardan biri. Derneğimizin de her yıl yaptığı kongrede kendisi de konuşma göndermişti. Şu tabii ki görüşmeleri çok değerli. Dünya çapında bir boyuta ulaştık şu an. Belki ilk başta söylediği biraz kaçmış olabilir ama çok önemli bir konu.
1: Evet.
2: Biz şu an Avrupa şebekesinin içindeyiz. Bir parçasıyız. Ve bunun parçası olmadan da ülkemizi şu an arz güvenliğini sağlamak çok kolay değil. Depolama sistemleriyle bunun yapabilecek konuma gelmeye çalışıyoruz ama şu an Avrupa da bize, biz de Avrupa'ya bağlı bir şekilde devam ediyoruz. O yüzden uluslararası anlaşmalar bu arz güvenliği çok ciddi şekilde elektrik konusunda da arttırıyor. Bu önemli başlıklardan biriydi. Buna devam edebilmek için de teknik altyapımızı biz her geçen gün güçlendiriyoruz. Elektrifikasyon tarafında çok ciddi, Sayın Bakanımız da söylediği gibi, data center taraflarında çok ciddi yatırımlar var. Bunlar çok büyük tüketim noktaları. 20 megawattlardan bahsetti. Bunun gibi birçok kuruluyor. Amerika'da da şu an çok yoğun bir kurulum var. Bunların şebeke etkisinin minimize edilmesi için de aslında buralarda depolama sistemleri çok ciddi şekilde Amerika'da kullanılmaya başladı. Hatta enerji adası olarak data center'ları kurmaya devam ediyorlar şu an. Çünkü şebekedeki hatların yoğunluğu ve talebin belli bir limitin üzerine çıkamayacak olmasından dolayı yeni kurulacak data center'lara da aslında yerinde üretim ve depolama çok büyük bir katkı sağlıyor. Bunların hızlı bir şekilde şebeke altyapısı yetişemeyeceği durumlarda hızlı bir şekilde devreye alınmasını sağlıyor. Bunu da ekleyebilirim.
1: Dünya elektrik çağına giriyor ve enerji talebi de büyüyor dedi. Elektrik talebi, enerji talebinin 3 katı büyüyor ifadesini kullandı ajans başkanı.
2: Çok doğru. Burada herhalde en büyük konulardan biri de elektrikli araçlar. Bundan bir belki 5 sene önce elektrikli araçlar herkes mesafede dururken şu an elektrikli araçlara çok ciddi bir talep var.

0: Milli markamız TOGG ve yeni markaların da, milli markaların da çıkmasıyla bu elektrikli araçlar daha da yaygınlaşacak. Bu TOGG'un yeni ürünleriyle beraber halkın bütün kesimlerine araçların yayılacağını düşünüyoruz. Bu ne demek? Bu araçları her gün veya haftada en az bir kere bizim şarj etmemiz gerekecek demek. Ve bu şebeke için çok ciddi bir yük. Bu yükü karşılayabilmek için bizim o anlık talebi yönetebilecek depolama sistemlerine de ihtiyacımız olacak. Bu da zaten EPDK tarafından aslında öngörülmüş bir durum. Burada bir pazar oluşacağını hem elektrikli araç pazarından sonra hem de depolama tarafında ve yerinde üretim tarafında yatırımların artacağını düşünüyoruz. Bununla beraber bu talebin artmasıyla beraber evde kullandığımız aletlerin bile hepsi ya bataryalı ya elektrikli olmaya başladı. Bunlara bile baktığımızda şu an elektrik talebinin 3 katına çıkacağının öngörülmesi hiç de şaşırtıcı gelmiyor. Bunu karşılayabilmemiz için bizim bu tüketimin olduğu yerde üretimi ve oradaki dengelemeyi yaratabilecek sistemleri hayata geçirmemiz şart gibi görünüyor. Bir ekleyebileceğim şu var. Bu araçların şebekeden enerji çekmesiyle beraber aslında araçlardaki enerjinin de şebekeye geri verilmesi konusu var. Bu vehicle to grid dediğimiz bir sistem, yani araçtan şebekeye enerjinin aktarılması. Bu Türkiye'de ARGE çalışmaları daha önce yapılmıştı. Bu ilerideki konulardan biri olacağını biz düşünüyoruz. Çünkü yazılım çok önemli enerjide. Şu an enerjideki yazılım altyapısı diğer sektörler kadar hızlı gelişmedi. Orada çok ciddi bizim de çalışmalarımız var inovat olarak. Buradaki çalışmalarla beraber biz bu sistemleri yerinde izleyip yönetebildiğimiz takdirde, özellikle bu araçlar gibi daha küçük sistemleri, çok sayıdaki sistemleri şebekeye çok ciddi pozitif etkiler yaratabilecek sonuçlar ve bizim yatırımlarımızı, ülkemizin yapması gereken altyapı yatırımlarını minimize edecek sonuçlara getirebiliriz diye düşünüyoruz.
1: Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı, Türkiye yerli üretim açısından özellikle Sakarya'daki başarılı çalışmalar ülkenin gaz ve enerji güvenliğine katkıda bulunuyor. Gabar'dan da iyi haberler bekliyoruz da dedi.
0: Çok doğru. Şu an tabii biz habire yenilenebilir enerji dernek olarak da, evet, kendi şirketimiz olarak da hep yenilenebilir enerji konuşuyoruz ama sadece yenilenebilir enerjiyle tabii ki bu devam etmeyecek. Buradaki yerli kaynaklar bizim için çok değerli. Enerji Bakanlığımızın yaptığı çalışmalar sonucunda yeni rezervler bulunuyor ve bulunmaya da devam edecek. Özellikle güney tarafta bundan sonraki zamanlarda çalışmalar yapılacağını düşünüyoruz. Buradaki enerji, işte başta ne dedik? Bizim dış ticaret açımız en büyüğü enerji demiştik, dış ticaret açının nedeni. Bu yerli kaynakların bulunması ve çıkarılması bizim için hayati öneme sahip. Bu dönemde de bunların hızlanması bizim için mutluluk verici bir durum.
1: Bu arada şimdi notlara da bakıyorum. Altını da çizelim. Aynı şekilde Uluslararası Enerji Ajansı Fatih Birol da biraz önce sizin de söylediğiniz gibi TOGG muazzam bir araba yorumunu da yaptı konuşmasında. Ayrıca yenilenebilir enerji yatırımları konusunda da Türkiye'nin muazzam bir durumda olduğunu ifade etti. Özellikle güneş ve rüzgarda.
0: Çok ciddi hedeflerimiz var Enerji Bakanımızın koyduğu. Bunu da uygulamak adına bütün bakanlığımızın hızlı ve efektif çalışmaları var. Biz de dernek olarak buna mümkün olduğunca destek vermeye çalışıyoruz. Hem teknik açıdan doğru sistemler kurulması, doğru yerlerde bu sistemlerin yerli yazılımlarla en verimli şekilde kullanılabilmesi açısından. Bu yatırımların hızlı gidebilmesi için kilit nokta depolama demiştik. Bu gerçekten de böyle. Depolama sistemlerinin şu an seneye 5 gigawatt saatler seviyesine çıkmasını öngörüyoruz. Geçen sene yine bu zamanlar konuşurken bu sene için
1: bir virgül koyalım. Sözünüze bir virgül koyalım. Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy İzmir'de Vodafone'un veri merkezi açılış töreninde muhabirimiz Ahmet Tunağan Şimşek'in yanında sorularını yanıtlayacak. Oraya dönelim hemen. Sözü sana bırakıyorum Ahmet.
2: Evet, teşekkür ediyoruz. Senin de söylemiş olduğun gibi İzmir'deyiz ve yanımda Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy var. Damak işbirliğiyle birlikte İzmir'de veri merkezini hayata geçirdi. 6. veri merkezi Vodafone'un ilk fazını 100 milyon dolarlık yatırımla bugün hizmete açtı. Biz de detaylarını konuşacağız Engin Bey'le. Efendim hoş geldiniz.
3: Merhaba, hoş bulduk.
2: Tabii İzmir Veri Merkezi'nde ilk fazda 100 milyon dolarlık yatırım yaptınız. Uzun vadede 300 milyon dolarlık bir yatırım hedefliyorsunuz. Bu yatırımın sonraki fazları hangi takvimde hayata geçirilecek? Tabii başlangıçta 4 megawatt olacak, 20 megawatta çıkarmayı hedefliyorsunuz. Evet. Bununla ilgili bir takvim var mı? Ne zaman ulaşacaksınız? Ne zaman 20 megawatta ulaşmayı planlıyorsunuz? Şu an Türkiye genelinde kaç veri merkeziniz oldu?
3: Öncelikle şeyden başlayayım. Türkiye genelinde bu 6. veri merkezimiz. Çok mutluyuz bugün burada bu açılışı yaptığımız için. Bu veri merkezi Ege bölgesinin en büyük veri merkezi oldu. Aynı zamanda stratejik bir öneme de sahip. Türkiye'yi ileride Akdeniz'e bağlama ihtimali olan ve burayı Akdeniz bölgesinin bir veri hub'ı haline getirebilecek bir veri merkezi yatırımı yapmış olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bugün bizimle beraber olan Sayın Ulaştırma ve Haberleşme Bakanımıza da destekleri için çok teşekkür ediyoruz. İzmir'deki kamu otoritelerine teşekkür ediyoruz. Bu işbirliği aslında Vodafone Türkiye'de Damak Dijital'in ortaklığıyla kurulan bir yapı oldu. Aslında bu işbirliğiyle beraber Türkiye'ye bir uluslararası yatırımcı daha kazandırmış olduk. Sizin de belirttiğiniz gibi yatırımın tutarı bugüne kadar 100 milyon dolara ulaştı. 4 megawattlık bir kapasiteye sahibiz. İçeride 650 tane kabinet var. Türkiye'deki pek çok yerli ve yabancı firmaya buradan hizmet verebileceğiz. Çok yakınımızda İzmir serbest bölge var. Onun oradaki tüm kurumlara hizmet vereceğiz. Yani İzmir'in Ege bölgesinin veri merkezi ihtiyacını da karşılayacağız. Tabii ki burayı büyütmeyi de hedefliyoruz. Bu bir başlangıç bizim için. 1,5 yıl süren bir proje oldu. Kapasiteyi de zaman içerisinde büyüteceğiz ve 20 megawata çıkartacağız. Toplam yatırım tutarı da 300 milyon dolara ulaşmış olacak. Bu da buradaki gücümüzü de artırmamıza vesile olacak. Aynı zamanda aslında Türkiye'nin de veri sahipliğinde ve Türkiye'nin de bu ekonomideki stratejik öneminde artırmış bir yatırım merkeze yatırım olmuş olacak.
2: Yani, peki bu yatırımla birlikte Türkiye'ye, Vodafone'un Türkiye'ye yaptığı toplam yatırım tutarı hangi seviyeye ulaştı?
3: Evet. Şimdi biz Türkiye'de 20. yılımızı kutluyoruz. Bugüne kadar yaptığımız yatırımın toplam değeri reel olarak 600 milyar TL'ye ulaşmış durumda. Vodafone Türkiye olarak Cumhuriyet tarihinin Türkiye'deki en büyük uluslararası doğrudan yatırımcılarından birisiyiz ve ülkemize duyduğumuz inançla, bu ülkenin potansiyeline duyduğumuz inançla, bu ülkenin teknolojik gelişimine duyduğumuz inançla ve kararlılıkla yatırımlarımıza devam ediyoruz. Hem mobil tarafta hem bu tür veri merkezleriyle Türkiye'nin her tarafını kapsamaya, Türkiye'deki tüm kurumlara ihtiyaçlarına uçtan uca cevap vermeyi hedefliyoruz. Bugün bağlantının çok ötesine geçtik artık. Siber güvenlik çözümleri, bulut çözümleri, nesnelerin interneti çözümleriyle aslında bir kurumun teknolojik altyapıda ihtiyacı olan her şeyini uçtan uca karşılayabilecek kapasitedeyiz. Bu tabii çok önemli. Türkiye'nin dijital dönüşümü ancak kurumların dönüşümüyle mümkün. Bunun için de biz elimizden gelen yatırımları yapmaya devam edeceğiz.
2: Benzer yatırımlar olacak yani önümüzdeki dönemlerde. 2027 yılında hangi yatırımları göreceğiz diye sorayım.
3: Evet, tabii önümüzdeki dönemle ilgili net bir projeksiyon veremiyorum. Borsaya da kote bir şirket olduğumuz için. Ama Türkiye yatırımlarımızın artarak devam edeceğini söyleyebilirim.
2: Efendim, şimdi yapay zeka yatırımlarıyla birlikte dünyada veri merkezi ihtiyacı da hızla artıyor. Türkiye'nin bu alanda bölgesel bir veri merkezi üssü olma potansiyelini nasıl değerlendiriyorsunuz? Burada Vodafone nasıl bir rol oynuyor? Bir tanesi evet. De bu veri merkezi
3: evet,
2: aslında.
3: Evet, tabii Türkiye hem kendi ekonomisi olarak oldukça büyük bir ekonomi, hem de buradaki altyapı imkanı, buradaki yetişmiş iş gücü imkanı ile beraber burası bölgesel bir hub haline de gelebilir. Artık ülkelerin ve kurumların rekabet gücünü belirleyecek önemli şeylerden bir tanesi teknoloji altyapısı. Veriyi nasıl işlediği, ne kadar işleyebildiği, ne kadar güvenli saklayabildiği, işlenen verileri ne kadar anlamlı hale getirebildiği ülkelerin rekabet gücünü belirliyor. Eskiden sadece üretim kapasitesi ülkelerin verim rekabet gücünü belirlerdi. Artık veri işleme kapasitesi ve teknoloji altyapısı çok değerli hale geldi. Biz de bu altyapıya

0: katkılarımızı ön planda arttırarak devam etmeyi hedefliyoruz. Türkiye'de Sanayi Bakanlığımızın öncülüğünde bir yapay zeka inisiyatifi de programı da açıklanmış durumda. Böyle bir programın açıklanmasından dolayı da çok mutluyuz. Biz Türkiye'nin veri egemenliği için buradaki veri merkezlerinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla yatırımlarımıza devam edeceğimi söyleyebilirim.
1: Efendim 5G de burada önemli bir rol oynuyor. Siz de bahsettiniz. 1 Nisan'da Türkiye 5G'ye geçmişti ve 5 aylık bir süreç geçti aradan. Evet. Bu geçen 5 aylık sürede kullanıcı deneyimi ve veri tüketiminde nasıl bir değişim oldu?
0: Şunu söyleyebilirim. Öncelikle biz birinci gün için biz 5 yıldır hazırlanıyoruz 5G'ye. Tüm dünyadaki global tecrübemizi Türkiye'ye getirdik. Dedik ki birinci gün Türkiye'nin 81 ilini ve 922 ilçesini kapsayacağız. Ve birinci gün bu verdiğimiz sözü tuttuk. Bugün aslında bakanlığımızın 2 yıl içerisinde 5G'yi Türkiye'nin tamamına yayma hedefi vardı. Biz aslında birinci günden bu hedefin büyük bölümüne ulaşmış olduk. Bugün Türkiye'de hem kapsama lideri, 5G'de kapsama lideriyiz, hem de en fazla 5G baz istasyonu olan operatör konumundayız. Müşterilerimizin internet hızları 20 katına kadar çıktı. Ortalama olarak bakacak olursak da, tüm müşterilerimiz baz alacak olursak da 25.2 milyon müşterimiz var. İnternet hızı 3 katına çıktı. Ama 5G demek sadece hız demek değil. Buradaki veri merkezinin sunduğu hizmetlere altyapı sağlayan bir teknoloji 5G teknolojisi. Aslında daha da çok kurumlara hitap eden, kurumların verimliliğini artıran bir teknoloji. Dolayısıyla sadece internet hızı olarak bakmamak gerekiyor. Aynı zamanda da bir altyapı, yeni bir otoyol, veri otoyolu diye de bakmak gerekiyor. Dolayısıyla 5G'nin bugüne kadarki gelişiminden biz mutluyuz.
1: Efendim, mali yıl ilk çeyreğe ilişkin rakamları açıklamıştınız. Evet. Mobil abone sayısı 25,4 milyon, evet. 17 milyon dijital müşteri ve 38,2 evet. milyar lira servis geliri açıklamıştınız. Mali yılın geri kalanına ilişkin beklentilerinizi de almak istedim. Evet.
0: Yine biz büyümeye devam etmeyi hedefliyoruz. Bir net rakam yine veremiyorum. Borsada kotalı bir şirket olduğumuz için ama ben Londra'da kotalı bir şirket olduğumuz için. Ama şunu söyleyebilirim. Hem yatırımlarımızı, hem gelirlerimizi, hem müşteri sayımızı büyütmeye devam edeceğiz. 25.2 milyon müşterimiz var. Makineler arası iletişim müşterilerini de sayarsak 32.3 milyon aslında aboneliğimiz var Türkiye'de. 2 milyondan fazla kuruma hizmet veriyoruz. En küçük boy işletmelerden en büyük holdinglere kadar. Türkiye'deki genişliğimiz, kapsadığımız müşteri sayısı hem kurumsal hem bireysel çok yüksek. Biz hem önümüzdeki dönemde gelirlerimizi hem de yatırımlarımızı büyütmeyi hedefliyoruz.
1: Efendim, son sorum 5G ve artan altyapı yatırımlarıyla birlikte önümüzdeki dönemde ücretlerde nasıl bir seyir olacak?
0: Biz aslında müşterilerimize hem daha fazla paket sunuyoruz, daha fazla internet paketleri, daha genişletilmiş internet paketleri sunuyoruz. Hem de fiyatlardaki artışları da maliyetlere paralel artıyor. Bunun dışında bir artış yapmıyoruz. Yani 5G'ye özel bir artış planlanmış değil. Şu ana kadar da yapmadık. Bundan sonra da 5G'yi ayrıca ücretlendirmeyi düşünmüyoruz.
1: Engin Bey, çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Evet, İzmir'den aktardık. Vodafone'un İzmir'deki 6. yani Türkiye'deki 6. veri merkezinden aktardık. Veri merkezinin detaylarını konuştuk. Sözü tekrar size bırakalım.
2: Evet, 20 yıldır Türkiye'de olan bir Vodafone ve 600 milyar lirayı bulan yatırım Türkiye ekonomisi çok büyük dedi Vodafone Türkiye CEO'su ve yatırımlarımızla devam edecek mesajı verdi. Enerji hattında şimdi konuğuma süremiz de azaldı aslında. Konuşacağımız da çok şey var. En son Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı'nın Türkiye potansiyeli açısından söylediği sözleri nasıl değerlendirdiniz? Kısaca alayım, sonra programı kapatacağız.
3: Memnuniyetle. Çok büyük bir potansiyelimiz var. Ulaşabildiğimiz Avrupa, Afrika, Asya pazarlarına çok rahatlıkla ulaşıyoruz. Çok ciddi Türkiye'de yatırımlar yapıldı. Hem hücre, hem enerji depolama sistemleri, hem yazılım alanında çok gelişmiş bir durumdayız. O yüzden önümüz çok açık. Bütün şirketlerde bu potansiyeli görüp var gücüyle çalışıyorlar. Evet. En son olarak da şunu eklemek isterim. 8 Aralık'taki kongremize herkesi davet ediyoruz. JW Marriott Ankara'da olacak. Enerjinin bütün boyutlarıyla tartışıldı. Bütün paydaşlarıyla beraber tartışıldı. Evet. En büyük etkinliklerden biri olacak.
2: Yayına katkılarınız için teşekkür ederim. Çok da güzel anlattınız. Konuşacak çok konu vardı ama canlı bağlantılarımız vardı. Yine bir enerji hattında buluşmak üzere.

0: Sera Yatırım sundu.
1: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: okullar açılıyor. Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Hepsi burada premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
2: 3, 2, 1, 0.
0: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22

0: Nokta.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bitti böyle. Otobitti.
1: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
2: Kazancım net, Sigortam.net.
3: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın. Subway söyle, ritim kaçmasın.
4: 3, 4, 5, 10 Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
5: Çünkü All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
6: Genel izleyici için uygundur.

0: Sesler dönüyor da yepyeni bir bölümle karşınızdayız. Ben Rıfat Fırat. İstanbul'dayız. Türkiye'nin en büyük reçel ve helva üreticilerinden bir tanesi olan dev bir fabrikadayız. Helva, reçel, tahin, pekmez ve fındık kreması gibi ürünler sıkça tüketiliyor. Peki bu ürünler nasıl üretiliyor ve üretilirken hangi aşamalardan geçiyor? Hazırsanız çarklar bu kez gıda sektörü için dönüyor.
1: Helva, reçel, tahin pekmez ve fındık kreması 7'den 70'e her yaş grubunun severek tükettiği ürünlerin başında geliyorlar. Hem ağızları tatlandırıyorlar hem de Türkiye ekonomisine katma değer sağlıyorlar. Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden bir tanesi olan helva üretilirken geleneksel yöntemlerle teknolojinin uyumu sağlanıyor.
2: Efendim, burası toplamda 17 bin metrekare kapalı alanda fabrikamız. Burada neler üretiyoruz? Gıda üretiyoruz, sevgimizi üretiyoruz burada ve çok iyi kaliteli ürünler üretiyoruz. Neler üretiyoruz? Helva üretiyoruz, reçel üretiyoruz, tahin üretiyoruz, pekmez üretiyoruz. Kakaolu fındık kreması üretiyoruz burada. Toplamda yaklaşık 350'ye yakın burada ürün üretiyoruz burada. Helva nasıl üretiliyor? Helva Osmanlı'dan gelme kendi geleneksel lezzetimizde, tarihimizde çok farklı bir lezzetimizdir. İyi günümüzde, kötü günümüzde helvanın anısı vardır bilirsiniz. Helva tahinle üretiliyor, şeker üretiliyor, kakao, fıstık veya ceviz konuyor. Helvada tahin vardır, şeker vardır helvada. Tahinle şeker yoğrulur, şeker kaynatılır. Kaynatıldıktan sonra ağda haline gelir. Ağda ile tahini ustalarımız kürekleyerek el emeğiyle yoğurarak tahin helvası üretilir. Üretildikten sonra bu ürünler kakaoluysa kakaolu olur, fıstıklıysa fıstıklı olur bu ürünler. Bu şekilde üretimi sağlanır. Ama bunun haricinde 20 gramdan tutun daha büyük ambalaja kadar ürün çeşitlerimizi ürünler üretilir. Küçükten de büyüğe kadar da bu ürünler üretilir. Burada önemli olan iyi ham maddeyi almak, iyi ham maddeyi iyi içilik vermek, iyi ham maddeyi iyi içiliği sağlayıp görmüş olduğunuz gibi gıda mühendislerimizle, ustalarımızın katkılarıyla, Ar-Ge ekibimizin daha teknolojik katkılarıyla beraber iyi bir helvayı üretmek için çabalıyoruz.
1: Bu dev tesiste üretilen bir başka ürünse reçel. En güzel meyveler modern ve hijyenik koşullarda geleneksel Anadolu reçeline dönüştürülüyor.
2: Reçelin ham maddesi nedir? Meyvedir efendim. Vişne reçeli vardır, çilek reçeli vardır. Toplamda 12 tane reçel çeşidi vardır. Vişne reçelinden başlarız. Çilek, kayısı, gül, ağdudu, böğürtlen, kuru incir, birçok incir reçel çeşidi var. Toplamda biz bu fabrikamızda 12 çeşit reçel üretiyoruz. Karışık meyve reçellerimiz de var. Orman meyveli, bahçe meyveli olarak da bu tarz ürünler de üretiyoruz. Bu ürünleri üretirken ne gibi farkımız var? Biz iyi ham maddeyi alıyoruz, şeker koyuyoruz. Ham maddemize şekerle görmüş olduğunuz kazanlarda vakum altında kapalı kazanlarda biz bunu kaynatıyoruz. Evlerde ise reçeller açık kazanda biliyorsunuz kaynatılır. Biz görmüş olduğunuz bu arkadaki kazanlarda kapalı kazan altında vakum kazanda ürünleri kaynatırız. Vakum sisteminde ürünün meyvenin besin değeri kaybolmaz. Meyvenin bütün aroması, ürünün rengi kaybolmaz. Bu renklilikte ürünleri yaparız. Ustamız onay verir, gıda mühendisimiz onay verir. Ustamızın ve gıda mühendisimizin onay verdikten sonra ürün dolum hattına gider. O hassasiyette iyi ürün ve gerçekten çok kaliteli oradan reçelimizi üretiyoruz. Cam kavanozları koyuyoruz. yaparız. Sıcak dolum yaparız reçellerimizi. 60 derece sıcaklıkta reçeller dolur. Aynı ama hemen buhar sisteminde kapatılır. Etiketlenir. Ürünler yıkanır. Ambalajlar tekrar kurutulur. Ondan sonra ürünler etiketlenir. Tarihlenir. Kolye konur. Ve ondan sonra da dünyanın 40 ülkesine ve Türkiye'nin 81

0: Vilayetine her zaman aynı şekilde ürün üretir göndeririz burada. İçerisinde bulunmuş olduğumuz bu dev fabrikada her gün 130 ton şekerleme üretiliyor. Reçel, helva, tahin, pekmez ve fındık kreması gibi 400 çeşit ürün dünyanın 40 ülkesinde ağızları tatlandırıyor. Seyidoğlu markası olarak yaklaşık 70 yıllık bir markayız. Asırlık lezzet ustası olarak geçiyor markamızın sloganı. Burada üretilen ürünler Türkiye'nin 81 vilayetinde her markette, her şarküteride, her bakkalda de olmak arzumuzla çalışıyoruz. Bu şarküterilerimizde, bu bakkallarda, bu marketlerde bu ürünlerimiz var. Bunun haricinde otellerde, restoranlarda, kafeteryalarda oluşan reçeller, fındık kremaları, oradaki helvalar, tahin pekmezlerin hepsi bu fabrikadan çıkıyor bu ürünlerimizde. Buradan yaklaşık üretmiş olduğumuz Türkiye genelinde 60-70 bin noktaya Seyidoğlu markası ürünleri satılıyor. Reçelimiz, helvamız, tahinimiz, kakaolu fındık kremamız olarak toplamda 40 ülkeye ihracatımız var. Biz nereye ihracat yapıyor dediniz? Avrupa ihracatımız var. İngiltere'ye, Almanya'ya gönderiyoruz. Bu tarafta baktığımızda Yunanistan'a gönderiyoruz. Birçok Avrupa ülkesinde ihracatımız var. Amerika'da çok yaygın ihracatımız var. İhracatımızı geliştirmek için, çabalamak için arzumuzla, var gücümüzle devam ediyoruz. Bu şekilde çabalıyoruz efendim. İhracatımızı arttırmak için, Osmanlı'dan gelme kendi geleneksel lezzetimi arttırmak için çok çabalıyoruz. Fuarlara katılıyoruz. Yurt dışındaki bütün fuarlara neredeyse katılmaya çalışıyoruz. Bu fuarlara katıldıktan sonra özellikle neler yapıyoruz fuarlarda? Yeni ülke, yeni pazarlar araştırıyoruz. Fuarlarda yeni ülkeler geliyor. Bunlarla bağlantı kurup kontak kurmaya çalışıyoruz. Çok hızlı bir şekilde ihracatımızı çabalamak için farklı ülkeler, farklı noktalara girmek için çabalıyoruz. Tabii burada önemli olan ihracatta biliyorsunuz hem ülkemize katkı sağlıyoruz, hem sektörümüze, hem firmamıza burada katkı sağlıyoruz. O yüzden ne kadar çok ihracatımızı arttırsak bizim açımızdan o kadar iyi diyoruz.
1: Şekerleme üretiminde kalite önemli bir yapı taşı olma özelliğini taşıyor. Öyle ki bu sektörde markalaşmanın ilk adımı damaklarda bıraktığı tarifsiz lezzetin zihinlere kazınmasından geçiyor.
0: Kaliteyi sağlamak için her şeyin başı ham maddeden geliyor. İyi bir ham maddeyi almak gerekiyor. İyi bir ham maddeyi almak için de yıllarca istikrarlı bir şekilde o ürünü...

tarafın getirdiği bir talep var. Ama bir taraftan da ankonvansiyonel talep faktörleri var. Yani örneğin işte saydığınız yapay zekanın yürüttüğü ve veri merkezlerinin ihtiyaç duyacağı talep, elektrikli araçlar muazzam bir şekilde dünyada büyüyor ve Türkiye'de de biz bu yeni dönemde elektrikleşmeye %100 inanıyoruz ve aslında hani yeni enerji mimarinizde ne var deseydiniz derseniz bana tek kelimeyle elektrikleşme derim. Yani Türkiye'yi elektrikleştireceğiz, elektrifikasyonu çok ciddi şekilde artıracağız. Ulaştırmada 1/5 olan, yaklaşık %1'in altında olan elektrikleşmeyi 2035'e geldiğimizde, işte hedefler yüksek, Türkiye'de 8 ila 10 milyon elektrikli aracın yollarda olmasını istiyoruz. Daha çok TOG, daha yeni markalarla belki Türkiye'nin araç filosunun çok büyük oranda elektrikliye döndüğü bir süreci hedefliyoruz. Bu elektrik talebinin artacağı anlamına geliyor. Yani ankonvansiyonel yeni talep noktaları olarak. Soğutma Türkiye içinde Fatih Bey muazzam derecede hızlı büyüyor. Geçtiğimiz yıl %19-20'lerde sadece soğutma kaynaklı elektrik talebinde artış gördük. Bunun hemen her yıl benzer şekilde artacağını öngörüyoruz. Bu sadece üretim tarafını zorlamıyor. Aynı zamanda aslında şebeke tarafına da önemli bir yük getiriyor. Daha önceki toplantılarımızda dikkatinizi çektiğimi

çözüm ne derseniz evet, elektrikleşmeyi merkeze aldığımız, bunun altında da yenilenebilir enerjiyi, enerji verimliliğini, nükleeri, yani bu raporda aslında bütün bu alanlara değinilmiş durumda koyduğumuz, petrol ve doğalgaz aramacılığında yine çok zikredildi burada. Sakarya gaz sahası, Gabar örnekleri verildi. Bunların yine yoğunlaştırdığımız bir süreci hedefliyoruz. Yani temel politika araçlarımız, temel yoğunlaştığımız araçlar bunlar. Yenilenebilirdeki gelişimimiz hakikaten takdire şayan ama potansiyel daha büyük. Onun için daha büyük hedefleri ortaya koyacağız ve belki Türkiye, inşallah Cumhurbaşkanımız COP31'de Antalya'da daha iddialı bir hedefi dünyaya ilan edecek. Bu arada biz sadece hedefi ilan etmiyoruz. Bunları hakikaten hayata geçiriyoruz. Geçtiğimiz yıl Türkiye güneş ve rüzgarda 8200 megawattın üzerinde bir yeni kurulu gücü devreye aldı. Ve hep o hedefe gitmek için söylüyoruz, 8 ila 10 bin megawatt bizim her yıl bu kurulu gücü arttırmamız gerekiyor. Tabii bunun yanı sıra enerji verimliliğinde önemli bir ulusal enerji verimliliği eylem programımız var. İkincisi 2024-30 yıllarını kapsıyor. Orada hem sanayimizde, ekonominin bütün alanlarında, ulaştırmada, tarımda, diğer alanlarda, binalarda önemli aşamalar kaydettik. Ama 2030 ve sonrası içinde 3. Ulusal Enerji Verimli Eylem Planı hazırlığımız yine bu yeni enerji mimarimizin en önemli konularından bir tanesi. Çünkü COP toplantılarında, Uluslararası Enerji Ajansı'nın bütün çalışmalarında, yani yenilenebilir kadar enerji verimliliğindeki iyileşme hakikaten olmazsa olmaz unsurlardan. Diğer alanlardan bir tanesi nükleer. Burada zaten ifade edildi. 2050'ye kadar 20 bin megawattlık bir nükleer kapasiteye Türkiye ulaşmak istiyor. 20 bin megawatt çok iddialı bir hedef. Ama biz inanıyoruz ki özellikle küçük modüler reaktörle başlayan dünyadaki yeni nükleer çağda Türkiye kendine farklı bir yer bulacak. Ben bugün öğleden sonra bir başka toplantıya katılacağım. Orada Teknofest'te nükleer enerji teknolojileri yarışmasını biz bu sene üçüncüsünü tertip ediyoruz. Ve her yıl katılımın arttığı, her yıl daha güzel projelerin ortaya çıktığı bir yarışma tertip ediyoruz. Üniversitelerden katılımlar var. İşte özellikle küçük modüler reaktör dizaynında detaylı dizaynların olduğu, yarıştığı çok önemli bir organizasyon. Orada da nükleerde aslında geldiğimiz nokta, nükleerde ilerlediğimiz noktayı göstermesi açısından fevkalade önemli. Şimdi yeni nükleer santralleri yapmaya çalışıyoruz. Yeni teknoloji sağlayıcı ülkelerle, yani bu alandaki ülkelerle, ki bir elin parmaklarını geçmiyor aslında, görüşmelerimiz sürüyor. O ülkelerin bir kısmı Türkiye'de aslında 80'lerde, 90'larda bu çabaların içerisinde bizim çözüm ortaklarımız olarak olmuşlar. Ama şimdi geldikleri zaman diyorlar ki Türkiye'de birçok şey değişmiş çünkü artık nükleer santralimiz yapılıyor. Ciddi bir insan kaynağımız bu alanda yetişmiş durumda ve çok daha hazır bir endüstrimizle, sanayimizle, üretimcimizle, inşaat sektörümüzle çok daha hazır bir Türkiye. İnşallah bu önümüzde hedeflediğimiz toplam 12 reaktörlük konvansiyonel santral ve akabinde de 5000 megawatt, belki daha üzerine çıkabileceğimiz küçük modüler reaktörleri yapmaya çalışıyoruz. Petrol ve doğalgaz tarafı bizim tabii özellikle şimdi daha anlamlı hale geliyor. Uluslararası Enerji Ajansı 28 Şubat'taki bu İran-Amerika savaşından sonra inanılmaz hızlı bir aksiyon aldı. Fatih Bey gerçekten orada ciddi bir liderlik gösterdi. Ve işte bizler de o toplantılara kimimiz uzaktan katılarak bu özellikle stratejik rezervlerin serbest bırakılarak küresel petrol piyasasının dengeli bir şekilde gitmesi için çok önemli bir adımdı. Çok hızlı bir aksiyon alındı. Ama yani hemen herkes herhalde bu iş birkaç haftada, maksimum birkaç ayda biter derken, bu işin nereye gideceğini açıkçası şu anda bence kimse bilmiyor. Dolayısıyla burada önümüzdeki süreç daha da riskli bir süreci bize gösterebilir. Onun için biz aslında, hani böyle bir krizi belki kimse tahmin edemezdi, böyle bir konvansiyonel savaş, ki Rusya-Ukrayna savaşı da bu anlamda önemli. 2016'dan sonra petrol ve doğalgaz aramacılığında Türkiye'de farklı bir faza geçtik ve orada işte kendi gemileriyle, kendi denizlerinde, dışarıda, kendi karalarında, daha önce gidilmemiş yerlerde arama yapan, şimdi ankonvansiyonel üretimle alakalı uluslararası ortaklıklarla farklı denemeler içerisinde olan bir stratejiye geçtik ve onun neticelerini de petrol ve doğalgaz sektörü için çok kısa sayılabilecek bir sürede almaya başladık. İşte Gabar'da 2021 Eylül'de çok önemli bir petrol

keşfi oldu. Şu anda yaklaşık 85 bin varil üretime günlük yaklaşan bir üretimimiz var. Sakarya gaz sahası başka önemli keşif, 2020 yılında denizlerde yapılan en büyük keşif ve yine orada da çok kısa bir süre içerisinde üretime geçtik. 2023 yılı Ağustos ayından beri şu anda şebekeye o gazı veriyoruz. Ama 2026 yılı bu açıdan da önemli çünkü üretimimiz orada iki katına çıkacak. Ve biraz önce review sunumunda gördüğünüz gibi 2028'de 4 katına çıkacak bir üretimden bahsediyoruz. Elbette ki ülkemizin ihtiyacı çok büyük çünkü sanayide, elektrik üretiminde doğalgaz kullanıyoruz. Konutlarımızda doğalgaz kullanıyoruz. Ama bunun önemli bir kısmını artık kendi gazımızla ve inşallah belki bundan sonra yapacağımız keşiflerle de büyük bir kısmını kendi gazımızla karşılamamız böyle bir petrol ve doğalgaz dünyasında hakikaten sadece Türkiye için değil aslında bütün dünya için önemli olduğunu düşünüyorum. Buna büyük bir kararlılıkla devam ettik. Pandeminin ortasındaydı. Bütün şirketler yatırımlarını durdurmuştu, yatırımlarını iptal etmişti. Uluslararası şirketler haklı olarak çünkü petrol fiyatları hatırlayın negatif fiyatlara düşmüştü ama biz ona rağmen kararlı bir şekilde bu yatırımlara devam ettik ve halen de devam ediyoruz. Şimdi Somali'de petrol arıyoruz, Libya'da, işte Irak'ta çok yakın zamanda yaptığımız ortaklıklar vesilesiyle önemli miktarda bir petrol ve doğalgaz üretimi çabası içerisindeyiz. Hedefimiz burada Türkiye petrollerini 1 milyon varil günlük petrol ve doğalgaz üreten bir şirket haline getirebilmek. Bunlar ana sütunlarımız, politikamızın ana temelleri. Ama burayı böyle yatayda kesen önemli alanlar var. Bunlardan bir tanesi dijitalleşme. Yani enerji sektörü çok hızlı bir şekilde dijitalleşiyor. Bunun getireceği talep tarafı yönetimi ki önerilerden bir tanesi oydu. Önemli bir öneri. Bunu kullanarak daha sistemi optimize ettiğimiz önemli araçlardan bir tanesi. Daha dijital bir enerji sistemi Türkiye'de planlıyoruz. Dolayısıyla bu anlamda bu politika önerileri aslında şu anda bizim aldığımız konulardan bir tanesi. Depolama ama sadece elektrik tarafından bahsetmiyorum. Doğalgaz depolama, petrol ürünleri depolama çok daha kritik hale geliyor ve buralarda da depolamayı yine bu stratejimizin önemli bir yerine koyuyorum. Ve tabii ki altyapı hem elektrikte hem doğalgazda hem petrolde altyapımızın çok daha güçlü olması, çok daha dirençli olması önem arz ediyor. Bu kadar yenilenebilirin sisteme entegrasyonu, nükleerin sisteme entegrasyonu için elektrik altyapımıza bizim şu andaki tahminlerimiz 2040 için şu anda çalışıyoruz ama 2035'e kadar 80 milyar dolarlık bir yatırım ihtiyacı var. Dağıtım seviyesinde ve iletim seviyesinde. Doğalgazda, altyapıda özellikle gazlaştırma tesislerinin kapasitesini artırmayı hedefliyoruz. Boru hatlarını geliştirmeyi hedefliyoruz. Uluslararası Enerji Ajansı da çok önemli destek veriyor. Ama biz çok uzun zamandır bu bölgesel işbirliğine Fatih Bey ve uluslararası işbirliğine işaret ettik konuşmasında. Şunu söylüyoruz. Bu dünyanın İki önemli şah damarından bahsetti ama petrol açısından ve doğalgaz açısından önemli olan Hürmüz geçişi için biz aslında komşularımıza, bölgedeki ülkelere uzun zamandır şunu söylüyoruz. Gelin Basra'dan Türkiye'ye bir petrol boru hattı ki yani mevcut aslında hatlarımızın Basra'ya uzatılmasından bahsediyorum. Kuveyt'in petrolünün bir kısmının veya GCC'deki petrolün bir kısmının, Irak petrolünün önemli bir kısmının farklı bir yönden dünya piyasalarına açılmasını mümkün kılabileceğimiz bir şeyden bahsediyoruz. Bizim şu anda Irak-Türkiye boru hattı 1,5 milyon varil günlük bir kapasiteye sahip. Bunu artırabiliriz ama mevcudu aslında kullanabilmek de o kadar önemli. Katar gazını yine benzer şekilde Türkiye üzerinden Avrupa'ya götürmek önem arz edebilir. Yine bir boru hattıyla. Onun dışında bölgesel işbirlikleri konuşuyoruz. Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye bir elektrik enterkoneksiyonu. Keza yine komşularımıza enterkoneksiyon hatlarımızı ve kapasitelerimizi arttırmayı hedefliyoruz. Ve altyapıyla ilgili son söyleyeceğim şey şu. İklim değişikliği, küresel ısınma, adına ne derseniz bunların getirdiği kırılganlık aslında şebeke altyapımızın da çok daha güçlü hale getirmemizi gerekli kılıyor. Yani bildiğimiz kışlar ve bildiğimiz yazları yaşamıyoruz. İşte yağışlar sele dönüşebiliyor. Efendim ekstrem hava koşulları bize buz yükleri kışın yaşadığımız dağıtım şebekemizi ve havai olan bu iletim şebekemizi yeniden bir
dizayn etmemize, tasarlamamızı adeta zorunlu kılıyor. Dolayısıyla önümüzdeki 30-40-50 yıllık şebekelerimizin bu anlayışla nasıl burada binaları ona göre dizayn etmemiz gerektiği sonucu çıktıysa, aslında şebeke içinde böyle bir gereklilik var. Son olarak bahsetmek istediğim konu tabii biraz yapısal reform tarafında yapacaklarımız. Çünkü çeşitlendirme dediniz, öngörülebilirlik dediniz. Dolayısıyla özellikle piyasadaki öngörülebilirlik konusu özellikle yatırımcılar açısından fevkalade önem arz ediyor. Bütün bu bahsettiğimiz milyarlarca dolarlık yatırım netice itibariyle büyük oranda aslında özel sektör yatırımıyla Türkiye'de yapılacak. Dolayısıyla bunun finansmanını sağlayacak doğru yolları kurabilmek önemli. O anlamda piyasa öngörülebilirliği de bizim için de fevkalade önem arz ediyor. Bir başka husus desteklerin burada da ifade edildi. Yani uygulanan özellikle kırılgan tüketicilere, ihtiyaç sahibi tüketicilere uygulanan desteklerin daha etkin hale getirilmesi, bu desteklerden gerçekten o tüketicilerin istifade etmesi, özellikle pandemiyle başlayan, bu raporda da bir anlamda dile getirildi, pandemiyle başlayan, yani herkesin eşitlendiği bir dünyada bu destekler herkese veriliyordu ama artık o dünya yok ve gerçekten ihtiyaç sahibi tüketicilerimizi daha çok destekleyecek bir mekanizma, onun dışındaki tüketicilerin belki destek mekanizmalarının dışında tutulacağı bir dünya, aynı zamanda destekler açısından yapılacak reformlardan bir tanesi. Ki biz bu çalışmalara başladık 2025 yılı itibariyle. Elektrikte belli tüketim limitleri getirdik. Doğalgazda keza bunları getirdik. Yani çok tüketenlerin bunun maliyetlerine katlanacağı bir destek programına doğru gidiyoruz. Ve son olarak şunu söyleyeyim. Bir taraftan da bizim 5 tane çok önemli kamu şirketimizin, Türkiye Petrolleri, BOTAŞ, TEİAŞ, iletişim sistemi operatörümüz, EÜAŞ ve Eti Maden'in, maden tarafında da onu da ifade etmek lazım. Bu 5 şirketin artık milli şampiyonlara dönüşeceği ve dönüşmesi hedefiyle ortaya koyacağımız bir yeniden yapılandırma programını önümüzdeki süreçte bu yeni enerji mimarisi içerisine koymuş durumdayız. Çünkü bunlarla beraber biz inanıyoruz ki Türkiye'deki bu hedeflediğimiz yerlere hem Türkiye'de hem de aslında dünyada varmış olacağız. Yeni enerji mimarimiz 2040 Türkiye'sinin enerjisini tasarımımızın genel hatları bunlar. Tabii ki daha detaylarını inşallah çalışmalarımız bittiği zaman sizlerle ve kamuoyumuzla paylaşacağız. Ben bu toplantı vesilesiyle bu Uluslararası Enerji Ajansı'nın politika gözden geçirme toplantısı vesilesiyle bunları da sizlerle paylaşmak istedim. Başta Fatih Biroğlu olmak üzere çok kıymetli uzmanlara bizim ekibimizde bu çalışmaya...

0: Efendim, yatırım günlüğünden herkese merhaba. Melis Kobal ben. Bugün de birlikteyiz saat 13'te ve de piyasaların gündemini konuşacağız. Uluslararası Enerji Ajansı Türkiye Enerji Sektörü İncelemesi raporunun lansmanına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın değerlendirmelerini dinledik. Şimdi de dönelim haber başlıklarına. Bakalım bugün öne çıkan başlıklarında neler var?
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki çatışmanın yeniden sertleşmesi ve Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin savaş öncesinin altında kalması petrolü yeniden yukarı taşıdı. Citigroup, Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan gelişmelerin etkisiyle Brent petrol için kısa vadeli fiyat beklentisini yukarı yönlü revize etti. Banka, yılın 3. çeyreği için Brent petrol fiyat tahminini varil başına 86 dolara çıkardı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar İstanbul İklim Finansmanı zirvesinde Türkiye'nin enerji dönüşümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin bu süreçte enerji arz güvenliğini sağlaması, ithal enerjiye bağımlılığını azaltması ve 2053 net sıfır emisyon hedefini gerçekleştirmesi gerektiğini belirten Bayraktar, üç hedefin birlikte ele alınması gerektiğini söyledi. Merkez Bankası'nın 10 Eylül Perşembe günü açıklayacağı faiz kararı öncesinde yabancı kurumlar beklentilerini paylaşıyor. BBVA Research daha önce Aralık ayında beklediği ilk

0: baz puanlık faiz indirimi tahminini Ekim ayına çekti. Kurum 10 Eylül'deki para politikası kurulu toplantısında faiz değişikliğine gitmemesini, 22 Ekim'deki toplantıda ise 100 baz puanlık indirim yapmasını bekliyor. City Research ise faiz değişikliği beklemiyor.
1: Alparslan Bayraktar'a dönüyoruz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Uluslararası Enerji Ajansı Türkiye Enerji Sektörde inceleme raporunda gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.
2: Vatandaşlarımızı bundan korumaya gayret ettik. Buna devam ediyoruz. Elbette ki günlük gelişmeler, yani dünyadaki gelişmelere bağlı olarak yeni tedbirler alabiliriz. Dolayısıyla hani şu andaki durum budur. Azre Maliye Bakanlığımız da bu konuyla alakalı çalışıyordur.
3: Sayın Bakan, Sayın Fatih Birol da nükleer enerjinin önemine vurgu yaptı. Yıl sonu ne kadar faaliyete geçecek deniyor.
2: Evet.
3: Takvim nasıl işliyor efendim?
2: Şimdi yoğun bir test sürecinde şu anda Akkuyu'daki birinci reaktör. Tabii ikinci, üçüncü, dördüncü reaktörlerde çalışmalar devam ediyor. Ama hedefimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın, işte Sayın Rusya Devlet Başkanı ile en son görüşmesinde de ortaya konan, yani iki ülke, bütün çalışma ekibi şu anda önümüzdeki birkaç ay içerisinde bu reaktörü devreye almakla ilgili çalışıyoruz. Yapılması gereken yüzlerce test var. Dolayısıyla bunların hepsinin tamamlanması gerekiyor. İnşallah takvime yetiştirmeye çalışıyoruz.
3: Sayın Bakan, COP'a çok büyük önem veriyorsunuz. Sabahta
2: evet.
3: Önemli bir konuşmanız oldu.
2: Evet, iklim finansmanında. Evet.
3: Aslında onu da sormak istiyorum. Burada somut bir enerji verimliliği hedefi açıklaması bekleyebilir miyiz sizden?
2: Şimdi şöyle, aslında burada biraz önce yaptığım konuşmada bahsettiğim gibi bu uzun dönemli Türkiye'nin enerji planında biz şunu ortaya koyacağız. Türkiye 2035-2040'larda nasıl bir enerji altyapısına sahip olacak? Bunu yaparken işte arz güvenliğini sağlayacağız, dışa bağımlılığımızı bitireceğiz ve Türkiye'nin iklim hedeflerine doğru gideceğiz. Orada da hem enerji verimliliği ile alakalı hem yenilenebilirliği ile alakalı yeni hedefleri inşallah açıklayacağız. Hedefimiz COP31'den önce, belki Ekim sonu Kasım başı gibi hemen öncesinde bu planı sizler vasıtasıyla kamuoyumuza açıklamak. Belki önemli hedefleri Cumhurbaşkanımız COP'ta dünyaya ilan edecek. Hedef bu.
3: Teşekkür ederim.
2: Evet, ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet. Şu anda henüz bu konuda gelen bir şey yok. O süreci de takip ediyoruz. Ama şimdi kışa girerken depolarımız dolu doğalgazla. İnşallah bu doğalgazla ilgili ve diğer alanlarda da arz güvenliğinde bir sıkıntı görmüyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun
3: arkadaşlar.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın açıklamalarını dinledik. Tabii burada önemli olan açıklamalardan biri depoların dolu olduğu ve arz güvenliğinde bir sıkıntı olmadığı açıklamasıydı. Çünkü malum özellikle Avrupa tarafında son yılların en düşük enerji tarafında depoların doluluğunu görüyoruz. Ve Türkiye'nin depolarının dolu olduğunu ifade etti. Alparslan Bayraktar, Enerji Bakanı, ihtiyaç sahibi tüketicilerimizin daha çok destekleyeceği bir mekanizma destekleme çalışmalarından bir tanesi üzerinde çalışıyoruz dedi. Piyasa öngörülebilirliği bizim için büyük bir önem arz ediyor. İletim şebekemizi yeniden tasarlamamız zorunlu hale geliyor ve komşularımızla enterkoneksiyon kapasitemizi de arttırmayı hedefliyoruz. Somali, Libya ve Irak'ta da petrol ve doğalgaz üretimi çabası içindeyiz ve 2030 sonrası 3. Ulusal Enerji Eylem Planı hazırlığımızda en önemli mimarimiz şeklinde açıklamalarda bulundu Alparslan Bayraktar diyerek buradan verilere geçelim. Bakalım şu anda küresel tarafta görünüm nasıl? İçeride BIST 100 endeksinde 13.978'deyiz. 0.33'lük yukarı yönlü bir hareket var. Avrupa tarafında sınırlı da olsa bir geri çekilme. Londra negatif yatay, Paris 0.10 geride. Madrid'de 0.34 geri çekilme görüyoruz. Frankfurt'ta ise pozitif yatay bir görünüm hakim. Asya'da da bugün karışık bir seyirle günü tamamladık. Özellikle yen pozisyonlarına dair bir uyarı var. JP Morgan dolar yen kurunun 155 seviyesinin altına gerilemesi halinde yen üzerindeki kısa pozisyonların hızla kapatılmasının Japon para birimindeki yükselişi hızlandırabileceği uyarısında bulundu. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri'ne bakacak olursak, eğer vadeli tarafta S&P pozitif, Dow Jones negatif yatay ve Nasdaq'ta da 0.46'lık yukarı yönlü bir hareket olduğunu takip ediyoruz. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek istihdam verisi, tarım dışı istihdam verisi piyasalar açısından bir hayli kritik. 15.30'da karşılıyor olacağız veriyi. Haftanın son işlem gününde Ağustos ayına dair istihdam verilerine odaklandı piyasa. En son 23.000 azalış yönünde açıklanan

0: tarım dışı istihdamın bu kez 55 bin artış yönünde açıklanması bekleniyor ve işsizlik oranını da 4.1 seviyesinde sabit kalacağı tahmin ediliyor. Bakalım nasıl bir veri karşılıyor olacağız saat 15.30'da. Ve dönelim bakalım enerji tarafında görünüm şu an nasıl? Brent petrolde 95.40'tayız. 0.13'lük bir geri çekilme. Ham petrol 91.03'te. Doğalgaz 2.93, 0.62'lik yukarı yönlü bir hareket olduğunu takip ediyoruz doğalgaz tarafında. Kıymetli metal tarafında da ons altın 4.471'de şu an. Gümüşte 66.83'teyiz. 0.19'luk bir geri çekilme. Platin 0.69, paladyum 1.05 geri çekiliyor. Ve şimdi biz buradan dönelim. Jack Milgin bizimle birlikte ve piyasalardaki son durumu değerlendiriyor olalım. Hoş geldiniz yayınımıza Cenk Bey.
1: Merhabalar Nisan Hanım, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi ne dersiniz? Nasıl bir haftayı kapatıyoruz? Yine hareketli, dalgalı bir hafta geçirdik. Özellikle petrol fiyatlarındaki yükseliş tabii kritikti. Ne dersiniz haftanın geneline dair? Önce bir genel değerlendirme alayım.
1: Şimdi dışarıda petrol odaklı dediğiniz gibi petrol fiyatlarının bizi yine zorladığı bir haftayı geride bırakıyoruz. İçeride de işte fon düzenlemeleriyle ilgili çalkantıları, sancıları yaşadık. Ama görece çok kötü bir yerde kapatmıyoruz bence. Hani Amerikan verisinden sonra biraz daha durum netleşecek tabii. Tarım dışı istihdam verisinden sonra hem içeride hem dışarıda işte emtia fiyatlarında olan gelişmeleri daha net görmüş olacağız. Kapanışı 3.30'daki veri belirleyecek gibi gözüküyor.
0: Evet, şimdi orada 53 binlik bir artış beklentisi var ama geçtiğimiz ayda 23 binlik bir eksi veri aldık. Şimdi beklenti dahilinde gelen bir veri nasıl etkiler bizim içeriği? Beklenti dışı gelirse de ne olur sizce?
1: Şimdi orada son iki ay beklentilerin altında gelen, hatta geçtiğimiz ay bayağı bir şaşırtan bir veri görmüştük. Ben bir nebze yukarıda gelse bile hani olumlu havayı bozmayacağını düşünüyorum. Çünkü emtia tarafı olumlu seyrediyor. Ama beklentinin altında gelecek bir veri tamamen Amerika'daki Fed'in Eylül faiz arttırım olasılığını, şu anda %50'lere kadar çekildi. Hafta içinde %68'lere kadar çıktı diye hatırlıyorum. Bunu daha aşağı seviyelere baskılayacaktır. Bu da piyasayı rahatlatır. Bizim de işte haftalık kapanışları daha iyi yapmamıza sebep olabilir. Dediğim gibi yani artık sadece 3.5'taki veri kaldı önümüzde. Biz şu anda dengede seyrediyoruz. Biz 30'a bakarsak 14.000 seviyelerinde tutunma çabası var. Bankacılık endeksi ve sanayi endeksi birbirini dengelemiş gibi gözüküyor. Biraz daha işte 2 saat sonra ne tarafa doğru gideceğimiz belli olacak açıkçası.
0: Evet, peki. Şimdi bu arada BBVA Research'un tespiti, Merkez Bankası'nın fonlamada beklenenden hızlı normalleşmesi ve son enflasyon verisinin ardından 100 puanlık faiz indirim beklentisini Aralık'tan Ekim ayına çekmiş. Ne dersiniz? Sizin beklentiler ne yönde?
1: Ya ben de aşağı yukarı Eylül'de hamle yapamayacağını öngördüğü için, yani diğer merkez bankalarının, Avrupa'nın ve Japonya'nın hamle yapma olasılığı kesin gibi oldu artık. Fed biraz daha ortada duruyordu. Şimdi hafta başında daha aşağı indi. Şimdi biraz daha yine orta noktaya çekildi FED. Bence Merkez Bankası bu haftalık repoya dönerek Eylül toplantısı öncesi doğru bir hamle yaptı. Erken bir hamle oldu ama sıkıntılı Eylül'ü bence daha iyi seviyelerde geçirmesine yol açtı faiz adilerinin. Ben de Ekim'de bir indirim yapılabileceğini, eğer Eylül enflasyonu çok yüksek gelmezse, ki şu anda son akaryakıt zamlarıyla 5'in üzerine çıktı orada beklentiler. O bizi biraz zorlayacak. İşte Amerika'daki akaryakıt fiyatları galon başına 5.77'lere ulaşmış durumda. Yani bu Amerikan halkının hiç şey yapmadığı, daha önce hazır olmadığı ya da alışmadığı bir durum. Hani bunun burada seyretmesini ben çok olası görmüyorum. O yüzden hani petrol fiyatları yukarı gittikçe biraz daha barışa doğru ya da işte müzakerelere doğru bir baskı yaratabileceğini düşünüyorum. Bu petrol fiyatıyla Trump'ın Kasım ayına gitmesi zor bence.
0: Zaten Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance de İran'la süresiz bir savaş istemediklerini söyledi. Tahran'a karşı askeri, ekonomik, diplomatik ve gizli baskı dahil tüm seçeneklerin masada olduğunu ifade etmiş. Bu arada Trump da yüksek enerji maliyetleri, net sıfır politikaları ve kitlesel göçün etkileriyle İngiltere'nin de felaketin eşiğinde olduğunu ifade etti. Şimdi Kanada ile uğraşıyordu, İngiltere'ye de geldi. Ne dersiniz bu Trump'ın yaklaşımına dair İngiltere için?
1: Yani şimdi Trump kendisi ateşin içinde olduğu için herkesi ateşin içine çağırıyor ya da ateşin içine çekmeye çalışıyor. Hani bu problemi birlikte halledelim. Hani onlardan çünkü gerektiği ya da istediği desteği alamadığı için bu konuda müzdarip aslında. Hani kibarlıkla da olsa bunu aslında dile getiriyor. Bence tüm dünyanın başı enerji fiyatlarıyla dertte, hepimiz görüyoruz. Hatta kış aylarına geldikçe Avrupa dışa bağımlı olduğu için enerji tarafında, orada işte Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın gelişimi de bence biraz ona bağlı. Yani enerji tarafında fiyatlar yükseldikçe orada da bir barış baskısı veya işte daha ılıman bir iklim baskısı olabilir. Ben Avrupa'nın şu vaziyette, hani doğru dürüst büyüyemezken, işte faiz arttırmaya gitmesi gerekiyorken enerji fiyatlarının daha da yükselmesi, doğalgaz fiyatlarının daha da yükselmesiyle başa çıkabileceğini çok düşünmüyorum. Orada da bir kırılma yaşayabiliriz bence kış aylarına girerken.
0: Kırılma derken orada neyi kastettiniz? Şimdi bu arada Amerikan Hazine Bakanı Bessent'ın da şöyle bir açıklaması var. Avrupa Birliği İran'a yönelik ekonomik tecrit operasyonuna resmen katıldı. Avrupa Birliği'nin bu konudaki kararlı tutumu ve erken adım atmasını memnuniyetle karşılıyoruz dedi. Şimdi normalde tabii Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği arasında da ilişkilerin aslında gerildiği bir dönemdeydik ama takdir etmişler şu anda İran'a yönelik ekonomik tecrit operasyonunu.
1: Söylediğim gibi herkesi aynı takımın içine almaya çalışıyor. Trump çok akıllı yapıyor, çok doğru yapıyor. Ama yani Avrupa'nın eli belli burada. Enerji tarafında Avrupa'nın eli belli olduğu için hani çok fazla bu baskıları devam ettiremeyeceğini, özellikle Ukrayna Rusya tarafında çok fazla devam ettiremeyeceğini düşünüyorum. Rusya'yı çok sıkıştırdılar son zamanlarda. İşte motorun tarafında da bayağı bir sıkıntı oldu. Bu dünyayı da aksedecek mutlaka. Ben bu baskıların hani çok şiddetlendiği bir noktada biraz geri çekileceği gibi bir düşüncedeyim açıkçası. Hani çok kötünün fiyatlandığı yerde mutlaka piyasayı zorlayan noktalarda mutlaka iyi gelişmeler olmuştur. Hani ben kışa bu kadar gerginlikle Avrupa'nın girebileceğini düşünmüyorum.
0: Evet. Peki o zaman ne görürüz yani önümüzdeki dönemde? Tabii malum Kasım ayında Amerikan seçimleri, Ekim ayındaki İsrail seçimleri de kritik olacak tabii. Arka arkaya gelecek bu seçimler. İsrail seçimleri 27 Ekim, arkasından da Kasım'da Amerikan seçimlerini göreceğiz. Seçimlere yaklaşırken ne olası sizce senaryo olarak?
1: Seçimlere yaklaşırken baskıların arttığını görebiliriz ama bu baskılar işte fiyatları nasıl etkiliyor, nereye getiriyor, o önemli. Yani ekonomik açıdan bu fiyatlara karşı koyamayacak noktaya gelinirse bu baskıların biraz daha yavaşladığını görebiliriz. Seçimler sonrası bence daha ılıman bir ortam olabilir. Yani ben tam tersi düşünüyorum. Belki bazı analistler farklı düşünüyordur. Seçimler sonrası Trump daha agresifleşebilir diye düşünüyorlar ama ben sanki bunun biraz daha böyle oyları konsolide edici etkiler, çabalar olduğunu düşünüyorum. Biraz daha ekonominin doğru şekilde yönlenmesi için biraz daha ekonomik, makroekonomik rakamlara odaklanmak lazım bence. Hani merkez bankalarından bazı şeyleri isterken de onlara uygun ortamı sağlamak gerekiyor. Şu anda bence politikacılar merkez bankalarına uygun ortamı sağlıyor diye düşünmüyorum ben.
0: Peki, şimdi tabii merkez bankacılara ilişkin siz bu görüşünüz var. Bir taraftan da bu ay da malum tam merkez bankacıların ayı. Yani bir taraftan işte Avrupa Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası, Fed, içeride bizim Merkez Bankası, arka arkaya Asya tarafında yine Yeni Zelanda Merkez Bankası, Avustralya Merkez Bankası, Avrupa'da İngiltere Merkez Bankası, hepsinin kararlarını takip ediyor olacağız. Görünen o ki sanki Avrupa ve Japonya faiz arttıracak gibi görünüyor. Ne dersiniz?
1: Yeni Zelanda arttırdı diye biliyorum. evet Avrupa arttıracak gözüküyor. Orada son

0: İşte ekonomik faaliyetlerle ilgili PMI verileri destekleyici gelmişti. Biraz daha ellerini rahatlatıyor orada. Japonya zaten görece daha sert o konuda. Hatta 0.25'lik artışların enflasyonun önünü alamayacağı gibi bazı konuşmalar da olmuştu borç tarafında. Orası biraz daha sert yaklaşıyor konulara. Ama işte onların da imdadına New York Fed Başkanı Williams yetişti. Onun daha güvercin konuşmaları aslında emtia piyasasını da diğer piyasaları da biraz dengeledi, rahatlattı. Orada Amerika'nın doları Japonya paritesinin 160 dolarlarda kritik seviyelerden 155'lere doğru çekildiğini görüyoruz. Şimdi burada da Japonya hamle yapar, Amerika hamle yapmazsa bu sefer 155'in altında farklı bir senaryoyu konuşacağız. Belki orada Japonya'nın fazla hızlı değer kazandığını konuşabiliriz. İşte ekonomi İktisat böyle dengelerden ibaret zaten. 155'in 160 arasında kalmasını istiyor aslında piyasa. Buna göre vaziyet alacak. Belki sözlü yönlendirmeyle destekleyecek bunu Kevin Moore. Artırış yapmasa da. Ben artış konusunda geçen hafta daha belki kararlıydım ama şimdi bugünkü veri çok önemli olacak. Orada bayağı bir kırabilir oradaki beklentileri diye düşünüyorum.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Cenk Bilgin. Size de kolaylıklar diliyoruz. İyi hafta sonları.
0: Ben teşekkür ederim. İyi hafta sonları. Sağ
1: olun. Efendim, yatırım gününde kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Birazdan yine buradayız. Mustafa Aşkın bizimle olacak. Piyasalardaki son durumu değerlendireceğiz.

0: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü reklamlardan sonra devam edecek.
1: Ateş kuşunu yakalamak için yola çıkan iki dost.
2: A horse, a fool.
3: Don't pat me.
1: Masalsı yolculuklarında başlarına gelen ilginç olaylar.
3: You will face monster whales and fierce storms.
1: Görsel şölen sunan bir film.
4: Magic ball, you're the best horse in the world.
1: Sihirli Yollar yarın 20'de A Parada.
0: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü devam ediyor.

0: Efendim yatırım gününe devam ediyoruz. Mustafa Aşkın bizimle birlikte, Dalfin Finansal Danışmanlık Ortağı. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Teşekkür ederim, yayınlar dilerim.
0: Şimdi tabii malum bugün küresel tarafta da içeride de tarım dışı istihdam verisini bekliyoruz ama ne dersiniz? Nasıl bir kapanış bizi bekler sizce? Nedir tahmininiz?
1: Tabii ilk önce Amerika'daki gelişmelere dikkat etmek gerekiyor. İstihdam verisi önemli bir veri. Makroekonomik anlamda enflasyon ve büyüme ile ilgili veriler geldi. Önümüzdeki hafta yine gelecek bazı veriler. Dolayısıyla dünyanın en önemli merak ettiği konulardan bir tanesi Fed'in bundan sonraki para politikası ve faiz tutumu. İstihdam bu konuda biraz istihbarat verebilir önümüzdeki hafta için Fed toplantısından önce, ancak istihdam rakamlarındaki sapma çok yüksek oluyor. Dolayısıyla buradan gelecek rakama da çok da güvenmemek gerekiyor. Sonradan zaten düzeltiliyor. Genel olarak baktığınızda Fed'in faiz artırımı yapmayacağı kanaatindeyim. Tabii burada özellikle Trump'ın kendi uyguladığı belirsizlik politikasının yarattığı petrol fiyatları ve gümrük vergileriyle ilgili şok dalgaları hem kendi ekonomisini hem de dünyadaki diğer ekonomileri vurmaya devam ediyor. Fed bunu gözlemleyecektir bir süre daha. Şayet Körfez'de bir yumuşama olursa petrol fiyatlarının geri gelmesine bağlı olarak da zaten biraz daha yumuşak bir para politikası uygulama şansı olabilir. Dolayısıyla Fed'in esasında sıkılaştırmasındaki temel neden veya olacak sıkılaştırmasındaki temel neden ekonomik olmaktan ziyade Trump yönetiminin yarattığı küresel enflasyonist baskının etkilerinden olacakmış gibi görünüyor. Kısa vade için Amerika'da durum böyleyken Japonya'da biraz daha karışık bir durum söz konusu. Orada özellikle Bush'un Japon yeninin değeri konusundaki tutumu çok merak ediliyor ama görünen net bir ifade var. Onu hazırlamaya çalışıyorlar. Bundan sonraki toplantılarda faiz arttırımını kademeli olarak yapacaklarmış gibi görünüyor. Zaten parite anlamında da son düzeltmede bunun etkisinin olduğu da çok sık dile getiriliyor.

0: oluyor. Tabii Japonya'nın faizinden dünya nasıl etkilenir diye baktığımızda, özellikle carry trade anlamıyla borçlanıp Japon yeni cinsinden pek çok ülkeye yaklaşık 30-35 yıl yatırım yapmış olan bir finansal dünya var. Buradaki kaynağın artık maliyetinin çok artmasını yarattığı baskıyı da tüm dünya hissediyor. Geçtiğimiz yıllarda böyle bir dalgalanma yaşanmıştı. Şimdi biraz daha duruldu. Ancak netice itibariyle artık Japon yeni üzerinden borçlanıp başka para birimlerine veya varlıklara yatırım yapmanın cazibesinin önemli ölçüde azaldığı bir süreci göreceğiz. Son olarak da Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın önümüzdeki hafta yapacağı toplantıya baktığımızda orada da bir faiz artışı ben beklemiyorum genelin aksine. Biraz daha bekleyip görmek yoluna gideceklerdir. Gerçi ECB'nin farklı üyeleri faiz artışı konusunda fikir beyan ediyorlar ama şayet önümüzdeki birkaç günlük içinde Körfez'le ilgili bir yumuşama olursa aşağı gelecek petrol fiyatlarının etkisiyle faiz artışı konusundan imtina edecekleri düşüncesindeyim.
1: Evet, şimdi zaten faiz artışı noktasında piyasa beklentisi faiz artışı ihtimalini azaltma yönüne döndü. Hafta başında %65 ihtimal verilirken bu sabah oranın %50-53'ler civarında olduğunu görüyoruz. Burada tabii Waller'ın açıklamaları bir hayli kritik oldu Fed tarafından. Enflasyon hala %2 hedefine göre anlamlı ölçüde yüksek olsa da son veriler dezenflasyonu işaret ediyor dedi ve de faizi sabit tutmayı desteklemeye eğilimli olduğunu belirtti ki kendisi geçmişte faiz artışlarını destekleyen bir üyeydi diyelim. Şimdi ne bekliyorsunuz Fed'den?
0: Az önce özetlemeye çalıştım. Fed'den bir faiz artışı beklemiyorum. Fed'in açık piyasa komitesi toplantısının tutanakları önemli. Burada çekimser kalan veya muhalif olan Fed başkanlarının neden böyle olduğu, faizle ilgili kararı alırken daha çok hangi tarafta yer aldıkları ile ilgili konular ve net teknik açıklamalar önem taşıyacak. Ama az önce ifade ettiğim petrol fiyatları, küresel enflasyonu arttırıcı maliye ve gümrük vergileriyle ilgili politikalar ana kaynağı zaten Amerika'dan çıkıyor. Dolayısıyla bunlar biraz yatışabilirse Fed'in çok hızlı bir faiz arttırmasını gerektirecek garip bir makroekonomik durum söz konusu değil Amerika'da. Dolayısıyla bunları gözetecekleri inancındayım. Diğer yandan ister istemez Kasım ayında yapılacak seçimlerde yine Amerika'da gündem olacaktır. Malum seçimlerden önce hızla yükseltilebilecek bir faiz artışı. Zaten tepkisel anlamda ciddi derecede siyasi bir zafiyet yaşayan yönetimi biraz daha bozabilir. Dolayısıyla da muhtemelen Fed'in çok da istekli bir faiz artışı yapacağı düşüncesinde değilim.
1: Evet. Peki şimdi bu tahvillere dair konuya sizin yaklaşımınız nedir? Çünkü malum dünyanın her yerinde tahvil tarafında son yılların, daha doğrusu 10 yılların hani saydığımızda en yüksek seviyelerini görüyoruz. İşte Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Japonya ve sanki artık hani böyle yüksek faiz dönemine alışmamız gerekir gibi bir sürece girdik. Siz ne dersiniz?
0: Burada tabii küresel bir enflasyonist eğilim olmaya başladığı görünüyor. Bunun nedeni petrol fiyatlarıyla ateşlenen durum ama az önce ifade ettiğim küresel ticaret faaliyetlerinin zayıflaması, diğer yandan yine yapay zeka ve buna bağlı teknolojik değişim içinde borçlanma ihtiyacının artması gibi görünüyor. Zaten dünyada kamu borçlarının önemli ölçüde arttığı bir süreç yaşandı son 10 yıllık periyotta. Diğer yandan büyük firmaların da dönüşüm anlamında yapay zeka ve buna bağlı yatırımlarına için finansman ihtiyacının artması ne yazık ki faiz oranlarını arttırır bir etki yaratıyor. Tabii enflasyonun da kısmen canlı olması ikisi bir araya gelince de küresel anlamdaki merkez bankalarının işini biraz daha zorlu hale getiriyor. Bir yandan büyümeyle ilgili küresel anlamda sorunlar yaşanırken bir yandan enflasyon ve faiz yükseltisi söz konusu. Dolayısıyla orta vadede baktığınızda resmin biraz daha bulanıklaşmasını yarattığı belirsizlik hem finansal piyasada hem reel sektörde pek çok yatırımcıyı bekle göre itiyor. Dolayısıyla bu da ekonomik durgunluğu biraz daha arttırıcı bir etmenmiş gibi görünmekte. Faizleri kontrol edebilmek için merkez bankalarından ziyade

0: Maliye Bakanlığı'nın yaptığı gibi hazine tahvillerini alma yoluyla piyasa faizlerini aşağı çekme yöntemi dahi uygulanıyor. Ancak bunun da çok uzun soluklu olabileceği kanaatinde değilim. Çünkü borçlanma ihtiyacı sadece kamu kaynakları ile, kamunun borçlanma ihtiyacı yok. Özel sektörün de giderek büyüyen bir borçlanma ihtiyacı var. Dolayısıyla birbirini besleyen bir sarmala doğru dönüşmek üzere orta vadede. Dolayısıyla biraz daha yapısal çözümler gerekiyor ekonomi anlamında baktığınızda.
1: Evet, şimdi süremiz kısıtlı, dolayısıyla yapısal çözümler noktasında görüşlerinizi bir dahaki sefere bırakalım. Borsa İstanbul'a geçelim. Tabii orada kritik sizin de başlangıçta bahsettiğiniz tarım dışı istihdam Salı günü Amerika Birleşik Devletleri'nden açık istihdam verisini aldık. Çarşamba günü özel sektör istihdam verisini aldık. Bunlar beklentileri karşılayamadı. Her iki veri de Ağustos'a aitti. Beklenti altı verilerde malum Fed beklentilerinin gevşemesi katkıda bulunmuş oldu. Şu anda 13.957'deyiz. 0.18'lik yukarı yönlü bir hareket var. Hangi seviyeler kritik sizce?
0: İçeriye döndüğümüzde tabii anlattığımız dış konjonktürün ister istemez bir etkisi var. Ancak içerinin özelinde başka gelişmeler de var. İşte bu yatırım fonları ile ilgili düzenlemeler, fon dengelenmesi amacıyla yapılan işlemler, müşterilerin buna bağlı olan talepleri gibi süreçlerde bizim piyasada dengeleri değiştiren unsurlar olarak karşımızda durmakta. Teknik anlamda 14.400'ü geçemedik. Hacimli bir şekilde onun yarattığı sıkıntı ve bu anlattığımız senaryolar dahilinde 14.000'in altına geldik. 14.000 geçilmesi için hem hacmin biraz artması gerekiyor hem de katılımın. O bağlamda baktığınızda kısa vade için 13.700 ve 13.400 önemli destek seviyeleriymiş gibi görünüyor. 14.000'i geçersek de 14.400'ü aşmamız lazım ileriye doğru gidebilmek için. Bilançoların sonlandığı, piyasanın normalde biraz daha canlı
1: Evet.
0: olması gereken bir dönemdi. Ama önümüzdeki gelişmelere bağlı olarak borsa kendini bence biraz daha yukarı atma şansına sahip.
1: Çok teşekkür ediyoruz Mustafa Aşkın. Size de iyi hafta sonları dileyelim. Görüşmek üzere.
0: Sağ olun, iyi yayınlar.
1: Efendim, bu bölümü burada noktalayalım. 18'de birlikte İzaha Para ekranlarında görüşmek üzere.

0: Her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Ziraat Bankası sunar.
3: Genel izleyici için uygundur.

Şeftali, gülgiller familyasından bir yaz meyvesidir. Fasça kökenli bir sözcüktür. Orijinal adı şaftalu biçimindedir ve etli erik demektir. Uzun yaşam ve ölümsüzlük sembolü olan şeftali, sert çekirdekliler arasında yer alan, ülkemizde yaygın olarak yetiştirilen meyvelerden biridir. Vatanı Doğu Asya bölgesi ve özellikle Çin olan meyve, ülkemizde de birçok alanda uygun yetiştirilme koşullarına sahip. Şeftali daha çok Akdeniz, Ege ve Marmara bölgesinde yetiştiriliyor. Yer yer Doğu Anadolu bölgesinde de şeftali yetiştiriciliği yapılıyor. Ülkemizin en çok şeftali üretilen ili ise Bursa olarak kayıtlara geçiyor. Her bölgemizde yetişebilen şeftali, kumlu, çakıllı, tınlı ve çabuk ısınma gösteren alüvyal topraklarda verim gösteriyor. Şeftali yetiştiriciliğinde toprağın pH değerinin 6 ila 7 aralığında olmasına dikkat edilmeli. Kireç oranı çok yüksek olan toprakta

Yerde şeftali yetiştiriciliği yapmak, demir eksikliği klorozuna neden olabiliyor. Toprağın taban su seviyesinin düşük olması tercih edilmeli. Yüksek taban suyu olan yerlerde nem nedeniyle mantar hastalıkları ve çürüme riskiyle karşı karşıya kalınabilir. Kapasitesi bir hal yüksek olan şeftali için hem güney hem de kuzey yarımkürede 25 ile 40 derece enlemler arası uygun görülüyor. Bu aralıkta rahatlıkla şeftali yetiştiriciliği yapılabiliyor. Ancak düşük kış sıcaklığı, soğuklama gereksinimi, ilkbahar donları, düşük yaz sıcaklıkları gibi faktörler şeftali yetiştiriciliği yapılacak alanları sınırlandırıyor. Sıcak iklim bölgelerinde 1500 metre rakıma kadar şeftali yetiştirilebiliyor. Sıcaklıklarının -18, -20 civarına düştüğü yerlerde göz ve sürgünler donuyor. Bu nedenle çok soğuk alanlarda şeftali yetiştiriciliği kesinlikle denenmemeli. Bu ihtiyaç karşılanmadığında tomurcuklar ve çiçekler silkeleniyor, ilkbahar çiçeklenmesi düzensiz oluyor ve gecikiyor. Erken çiçek açan bir meyve olan şeftali, ilkbahar geç donlarından büyük zarar görüyor. Ayrıca don olduğunda yaz meyvelerinin olgunlaşması gecikiyor, meyvenin et rengi değişiyor ve kalitesi düşüyor. Sert çekirdekli meyvelerde en çok su ihtiyacı bulunan ürün şeftali olarak biliniyor. Hava sıcaklığı, yağış miktarı, toprak yapısı ve taban suyu yüksekliği gibi faktörlere bağlı olarak sulama sıklığı değişiyor. Ortalama 8 ile 10 gün arayla Ekim ayına dek sulama yapılan şeftalide, kış aylarının ılık ve kurak geçtiği yerlerde ilkbahar aylarında sulama gereksinimi doğuyor. Hasat zamanı gelen şeftalilerin kabuk rengi parlaklaşıyor ve meyvenin eti yumuşuyor. Eğer uzak yerlere gönderilecekse meyveleri tam olgunlaşmadan 24 ila 48 saat önce hasat yapılıyor. Ancak bir ağaçtaki tüm meyveler aynı hasada olgunlaşmadığı için şeftalilerin hasadı birkaç gün arayla ortalama 3-4 seferde tamamlanıyor.

İncir, dut familyasındaki küçük ağaç türleri olan Ficus carica'nın yenilenebilir meyvesi olan, 7 ile 10 metre boyuna kadar büyüyebilen, pürüzsüz beyaz kabuğu olan, küçük, yaprak döken bir ağaç veya büyük çalıdır. Akdeniz ve Batı Asya'ya kadar yerli ağacı olup, Anadolu'da binlerce yıldır incir yetiştirilir. Ülkemizde en çok Ege bölgesinde yetiştirilen incir, kuru olarak dış pazara ihraç ediliyor. Anavatanı Türkiye olarak bilinen incir, ülkemiz topraklarından Suriye, Filistin, Çin ve Hindistan'a yayıldığı tahmin ediliyor. Kışları ılık, yazları sıcak ve kurak yerlerde yetişen incirler, meyve doğuşuyla hasat sonu arasında yüksek sıcaklık istediğinden, yıllık ortalama sıcaklıklarının 18 ile 20 derece arasında olması öneriliyor. Kurutmalık incirler içinse yıllık bağlı nem miktarının incir yetiştiriciliği yapılacak alanlarda %50'nin altında olması gerekiyor. İncirler iklim konusunda bir hayli seçici olsa da toprak için aynı seçiciliği görmek mümkün değil. Nemli topraklar hariç hemen her toprakta incir yetiştirebilirsiniz. İncirin inatçı bir bitki olduğu, kayaların, taşların arasında bile yetişebildiği biliniyor. Ancak incirin en verimli yetiştiği topraklar derin, kumlu tınlı, organik madde açısından zengin ve kireçli topraklar oluyor. İncir yetiştiriciliği yapılacak toprağın pH derecesinin 6 ile 7 veya maksimum 8 arasında olmasına dikkat etmelisiniz.

İncir bahçesine incir dışında meyve ekmemek gerekiyor. Kapama bahçe kurmak olarak adlandırılan bu işlemler için önce tesviye ve drenajlı arazi hazırlanıyor. Dikim öncesi 2 ile 3 kez bahçenin sürülmesi önerilirken, eğer toprak kumluysa derin sürüme gerek görünmüyor. Zararlı ve yabancı ot temizliğinin ardından nematot olması durumunda toprak fumigasyonu gerçekleştiriliyor. İncir fidanları 3 farklı şekilde arazide yerlerini alabiliyor. Kare veya dikdörtgen dikim, üçgen dikim veya kontur dikimle incir bahçesi hazırlayabilirsiniz. Elle yapılan incir hasadında serin havada, güneş sıcağına ve direkt güneş ışınlarına maruz kalmadan meyvelerin toplanması gerekiyor. İncirler ezilmeyecek şekilde sağa sola burkularak sapıyla beraber daldan kopartılıyor. Daldan yırtılmaması önem taşıyor. Koparılan meyve imkan varsa direkt sekte kullanılacak kaba yerleştiriliyor. Ambalajın en kısa sürede darbe almadan pazara ulaştırılması gerekiyor.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Allah'ım yağmur ver Allah'ım.
2: Amin.
1: Gökyüzünden bize yağmur ver Allah'ım.
3: Amin. Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
4: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
5: Alacağım parçayı.
3: Köye akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
6: Meydandaki deliğin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler?
3: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
7: Dün gece buraya düşen gök taşıymış.
8: Aha, büyük taşı getirirseniz eğer $1 milyon para vereceklermiş.
9: 1 milyon mu?
6: 1 milyon.
3: Göktaşı pazar 20'de Apar'da.

İstatlasıyla karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Avrupa'da enerji krizi sürmeye devam ediyor. Avrupa kışa doğalgaz stoku aslında düşük seviyelerde giriyor. Depoların doluluk oranı 15 yılın en düşük seviyelerine kadar geriledi. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bölgede enerji ihtiyacı ve küresel sıvılaştırılmış doğalgaz ticaretinde de rekabetin daha da önem kazanması bekleniyor. Hatta doğalgaz fiyatlarında da 100 euro senaryosu şimdiden konuşulmaya başlandı. Bununla beraber aslında 3 tane şirkete bakacağız. Hem enerji şirketi üreten, taşıyan, bunların şirketlerin hisselerine bakacağız. 3 tane farklı sektörden ve ülkeden detayları inceleyeceğiz. Önce bir gidelim bakalım ama borsalarda nasıl bir tablo var? Haftanın son işlem günündeyiz. Amerikan borsalarından başlayalım. S&P 500'ün son fiyatlamasının endeks tarafında sınırlı da olsa bir pozitif yukarı yönlü eğilim var diyelim bu noktada ve gidelim hemen Amerika'nın en büyük enerji ihtiyacını karşılayan Venture Global, Amerikan merkezli bir şirket. Aslında şirket bu sıvılaştırılmış doğalgazı üretip ihracat kapasitesini büyütürken özellikle tesislerinde de üretim artışı son dönemde rakamlara da yansıdığını görmüştük. Şirketin detayları ekranda yer alırken özellikle ikinci çeyrekte zaten hacim oldukça yükselmişti. Diğer taraftan da Avrupa'daki bu düşük stok nedeniyle de daha fazla bu enerji kargosu aralan ortamda da Amerika'nın hem artan kapasitesi hem de Venture Global'ın bu kapasitesini büyütmesi de büyük bir avantaj da sağlıyor Avrupa'ya yönelik diyelim. Buradan ise performansına bakarken özellikle Avrupa'daki bu gaz sıkışıklığı, arz tarafındaki sıkışıklık şirketinde yine kapasite büyümesinin önemli bir hikayesi parçası anlamına geliyor diye de tekrar belirtmiş olalım ve performansına baktığımızda yılın başından itibaren %110'luk bir yükseliş kaydederken son 6 ayda yani aslında savaşın başladığı günden itibaren de alabiliriz bu tabloyu. %30'luk da bir yükseliş kaydetmiş. Ya zaten burada beklentilerin büyük ölçüde fiyatlandığını da görüyoruz performans açısından. Dolayısıyla burada yatırımcı sadece Avrupa'daki gaz açığını değil şirketin de işte kapasiteden bahsettik. Buradaki artışa odaklanıyor. Diğer taraftan da enerji ticaretinden alacağı paya da bir o kadar da odaklanıyor diyelim. Ve buradan gidelim bir de Avrupa piyasalarına bakalım. Oradaki doğalgaz fiyatlarının yüksekliğinden maliyetlerin enerji

0: tarafındaki artımdan bahsettik. Borsalar tarafında da Frankfurt borsası sınırlı bir yükseliş takip ediyoruz diyelim ve hemen Bermuda merkezi bir diğer önemli enerji şirketine bakalım. Golar Enerji diyelim. Aslında kendisinden çok enerji üretilebilir ve ihraç edilebilir hale getiren yüzer altyapı kuran bir şirket bu. Yine şirketin detayları ekranda olurken özellikle yine model açısından baktığımızda yeni gaz sahalarının hızlı bir şekilde sıvılaştırılmış doğalgaz ihracatına bağlı almasını sağlıyor. Bu da zaten şirkete önemli bir konuma da taşıyor. Yani burada tabii Avrupa'nın düşük stok hikayesini bize şunu söylediğini görüyoruz. Bu doğalgaza olan talebin artmasıyla beraber sadece buradaki kargoya değil bu gazı sıvılaştıracak kapasiteye de ihtiyaç duyuluyor. İşte burada da karşımıza zaten bu şirket çıkıyor diyelim. Dolayısıyla da küresel tarafta bu doğalgazın pazarına bağlanması için de bu modelin de önemini daha fazla da konuşmaya başlayabiliriz diyelim. Ve hisse performansına bakalım. Bu yıl yaklaşık %40'lık bir yükseliş kaydetmiş. Yine son 6 ayı baz aldık. %10'luk bir prim de yazmış. Dolayısıyla aslında diğer baktığımız Ventura'ya kadar çok sert bir fiyatlama burada görmesek de yine hikayenin biraz daha uzun vadeli altyapı yatırımlarına odaklandığını, yine bu projelerin üzerinden de okunabildiğinden de yeniden bahsetmiş olalım. Dolayısıyla da eğer bu piyasadaki büyüme devam ederse yapısal tarafta altyapı sağlayıcı da büyümeden pay almaya başlayabilir. Bu tarz yüzer testler kuran şirketler diyelim. Bir de bakalım buradan İngiltere borsalarının orada nasıl bir tablo var. Avrupa'nın genelini görmek adına burada da bir geri çekilme sınırlı da olsa takip ediyoruz diyelim. Üçüncü şirketimiz olan aslında zincirin bir diğer halkası olan Flex Enerji'ye bakalım. Bu da enerjiyi taşıyan bir şirket. Aslında filosuna baktığımızda 13 tane modern enerji taşıyıcısı bulunuyor ve şirketi doğrudan deniz yoluyla gelir elde etmesine sebebiyet veriyor. Burada da yine şirketin detaylarını ekrana yansıtırken Avrupa'nın depolarını doldurmak için ABD'den veya dünyanın başka bölgelerinden daha fazla sıvılaştırılmış doğalgaz çekmesi için de doğal olarak bunların tankerlerine ihtiyaç duyabiliyor. Burada da Flex Enerji'nin aslında taşıma talebini destekleyebiliyor. Hisse performansına bakalım. Bu yıl yaklaşık %25. Yine son 6 ayı baz aldığımızda %6'lık da sınırlı da olsa bir yükselişte kaydetmiş bu nokta. Tabii enerjiyi taşırken burada tanker navlunlarını ve günlük gemilerin kiralanma bedelleri de oldukça önemli bir maliyet kalemi olarak karşımıza çıkıyor. Burada atlamamak gerekiyor. Petrol fiyatları da bu kısmı etkilemeye devam ediyor. Dolayısıyla Avrupa'daki arz sıkışıklığı hikayesi devam ederse burada enerjiyi üreten, taşıyan ve tesislerine katkıda bulunan şirketlerden olumlu desteklenmeler de bekleyebiliriz. Sadece doğalgaz fiyatına bakmayacağız. Aslında bu zincirin tamamını etkileyen şirketlerin önümüzdeki dönemde baz alacağız ve doğalgazdaki 100 euro senaryosunu takip edeceğiz diyelim ve hisse atlasını burada noktalayalım. Buradan da Apar ekranlarına herkese iyi hafta sonları diliyorum.
1: BIST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunar.

Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley. ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır.

0: Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle. Otobit'te.
1: Ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
0: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
2: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

çapraz kur. İki para birimi arasındaki dolaylı değişim oranına çapraz kur adı verilmektedir. Uluslararası piyasalarda döviz kurları genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıyla yerel paralar arasındaki değişim oranı şeklinde ifade edilir. Çapraz kur, iki ülkenin paralarının her birinin bir üçüncü ülkenin para birimiyle arasındaki paritedir. Bu üçüncü para birimi genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıdır.

0: Herkes iyi olduğunu söyler. Ama iyi olmak söylemek kadar kolay mı? Meyveyi meyve gibi bırakmak. Topraktan geleni özünü bozmadan sofraya ulaştırmak. Kolay değildir. Bizim işimiz Pulse olarak tam da bu. Atıştırmalığı sağlıklı yapmak. Her ana lezzet katmak. Gerçek tadı paylaşmak. Bazen de paylaşmaya kıyamamak. Yani zoru başarmak. Çünkü iyi olmak tesadüf değildir. Özden gelir. Pulse. Özünde iyilik var.
1: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10, tüm restoranlarda

sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil

hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan, kendi elektriğini üreten akıllı evler var artık. Aracınızı kapınızın önünde hızlı, ekonomik ve güvenle şarj edin.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Sasa Polyester, piyasa gündemini sunar.

0: piyasa gündemiyle karşınızdayız. Artık haftayı tamamlıyoruz. Bu hafta boyunca piyasalarda yaşanan fiyatlamaları, hareketlilikleri masaya yatıracağız. Hafta başından itibaren fon düzenlemesinin hisse senedi piyasasına ve özellikle fonlara yansımasını masaya yatırıyoruz. Ve bu başlık eşliğinde de bir hafta geride kalıyor. Gelişmeleri konuşacağız. Altında bir hareket vardı. Bir yandan altın yatırımcısının gözü 15.30'u takip edecek. O saatte tarım işi istihdam verisi gelecek. Birçok soruya da cevaplar arayacağız. Info Yatırım Yatırım Danışmanlığı Direktörü İsmail Güner bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Hemen hisse senedi piyasasını konuşarak sohbetimize başlayalım. Nasıl bir hafta geride kalıyor? Gelen düzenlemelerin etkilerini nasıl değerlendirirsiniz ve fiyatlamalardaki etkisini?
1: Bu hafta gerçekten bizim piyasamız açısından zor bir hafta geçiyor diyebiliriz. Özellikle de geçtiğimiz hafta bu fon düzenlemeleriyle ilgili yapılan SPK tarafından yapılan açıklamalar neticesinde piyasalarda hafta başından beri bir dengeleme hareketinin ve oradaki değişimlerle ilgili fonların ayak uydurmaya yönelik adımlarını, çabalarını biz hafta içerisinde daha çok gördük diyebiliriz. Ve bununla birlikte de tabii doğal olarak birçok hissede oradaki verilen kriterlere şirketlerin uyum sağlamak için pozisyonlarını ayarlamaya çalıştığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama tabii bu süre içerisinde de Borsa İstanbul tarafında %5'lere yakın düşüş görmüş olduk. Tabii burada yurt dışı tarafının da bir miktar etkisinin olduğunu söyleyebiliriz. Yurt dışı tarafta da hafta içerisinde bir baskılanma vardı. Ve özellikle de jeopolitik tarafta gelen haber akışlarıyla birlikte bizim piyasamız açıkçası biraz daha ekstra negatif ayrışmış gibi görünüyor. Fakat şu an için bu durum belki önümüzdeki hafta biraz daha normalleşebilir diye düşünüyorum ben. Birçok kurum bu konuda kendi pozisyonlarını ayarlamaya başladı gibi görünüyor. O yüzden bu haftayı bu şekilde atlatırsak önümüzdeki hafta özellikle de 13.500'ün üzerinde kalınabildiği takdirde endeks tarafında burada dikkat edeceğimiz noktada endeks tarafında 14.100 seviyesi, hatta 14.000 seviyesi. Buranın üzerine çıktığımız zaman piyasa

0: insanın aslında biraz daha rahatladığının bir ilk sinyalini alacağız. 14.100 seviyesinin üzerine çıkabilirsek. Ama burada tabii ki haber akışları çok ön planda olacak. Bizde enflasyon verisi geldi. Önümüzdeki hafta yine aynı şekilde yurt dışı tarafından gelecek çok fazla veri var. Amerika tarafında enflasyon bekleniyor. Fed toplantısı var. Bizim Merkez Bankamızın toplantısı var. Yani çok fazla belirsizliğin olduğu bir sürece doğru yaklaşıyoruz. Ama bu belirsizlikler içerisinde de aslında rüzgar bir anda tersine de esebiliyor. Aynı dün olduğu gibi Amerika'da Fed yönetim kurulu üyelerinden bir tanesinin yapmış olduğu açıklama açıkçası bir anda bir heyecan yarattı piyasalarda. Borsaların pozitif yönlü kapanmasına sebep oldu. Bu olumlu evet. Bir şey. Bizde de aynı şekilde tamamen haber akışları piyasayı şekillendirmeye devam edecek.
1: Hemen biz düzde işlem gören şirketleri ekrana taşıyalım. Evet, hala 14.000'in kıyısındayız. Belki endekse baktığımızda 400-500 puan kadar aşağıdayız. Ama öyle şirketler var ki bu hafta %40-%50 değer kayıpları yaşadılar. Mesela bugün Pasifik Güreci'ye taban olmaya devam ediyor. Gesan, Europower, Balsug'da bu Europower ve Gesan dün de %9 üzeri düşüş göstermişti. Belki bunlara Odin eklenebilir. Yani hisse bazlı bakıldığında yatırımcının kaybının daha büyük olduğunu görüyoruz. Nasıl evet. Bakmak gerekir? Nasıl değerlendirirsiniz?
0: Şimdi yatırımcıların biraz daha böyle soğukkanlı konuya yaklaşması gerekiyor. Ve biraz daha böyle temel gözüyle bakmasında ben fayda görüyorum. Şimdi buradaki bu hafta en çok değer kaybeden şirketlerin birçoğunun ortak özelliği bu fonlardaki yoğunlaşmalar ve fon yöneticilerinin burada pozisyon ayarlamalarından kaynaklı ya da bu haberlerden panik yapan yatırımcıların fonlarda panik satışı yapması ve burada ciddi anlamda bir nakit ihtiyacı doğuyor. Tabii bu kurumlar arasında ciddi anlamda son günlerde bir sorun olmaya başladı ama bu tarz böyle spekülatif fiyat hareketlerine maruz kalan ve fonlarda bulunan hisselerdeki yatırımcıların biraz paniklemesiyle birlikte doğal olarak orada fonlarda zaruri bir satış geldi. Ama yatırımcıların şuna dikkat etmesi lazım. Öncelikli olarak burada en çok düşen hisselerin bir ortak özelliği olması gerekiyor. Yani burada fonlarda yoğunlaşmaktan ziyade çok aşırı değerleme. Yani bir hissenin atıyorum piyasa değerine baktığınızda sonra şirketin bilançosuna incelediğinizde sermaye yapısına baktığınızda şirketin çarpanlarına baktığınızda burada uçurumlar olduğunu görüyoruz. Yani fiyat kazanç oranı neredeyse bazılarında 3 haneye çıkmış. O yüzden bu tarz hisselerde zaten bir sorun olduğunu görüyoruz. Fakat burada temeli iyi, bilançosu iyi olan hisselerde ben yatırımcıların çok da böyle panik yapmasında gerek olmadığı kanaatindeyim.
1: Ama öyle hisseler vardı ki %2000 gitmiş. Yani bu %1000, %2000 giden şirketler bilançosuyla, mali tablosuyla mı gitti?
0: Hayır, işte onu anlatmaya çalışıyorum. Orada işte piyasa değeri finansallarıyla değerleme yaptığınızda çok aşırı primli. Yani bir hissenin siz şimdi 100 FK ile işlem gördüğünü görüyorsanız onun normal bir fiyatlama olmadığını görmeniz lazım. Ya da şirketin çarpanlarına baktığınızda piyasa değeri, defter değeri 70-80 olanlar var.
1: Evet.
0: 50 olanlar var. Şimdi böyle bir şirketi açıkçası panik yapmama gibi bir ihtimal söz konusu olamaz. Bu açıdan ben özellikle yatırımcıların bilanço

0: Temeli iyi olan hisseleri böyle durumlarda güvenli liman olarak görmelerinde fayda görüyorum. Evet. Ama onlar için de maalesef bu çarpanlar normalleşmediği sürece bu tarz hisselerde spekülatif hareketleri kaçırılmaz gibi görünüyor. Yani eninde sonunda o düşüşler olması gerekiyor ki bu düzenlemeyle de maalesef gerçekleşmiş oldu.
1: 59 şirket an itibariyle BIST 100'de artı fiyatlama gösteriyor. Hemen teknik grafiği de ekrana taşıyalım. Siz biraz önce 14.100'ün üzerinde kalırsak iyi olur dediniz. Teknik açıdan da bunu grafikle desteklemiş olalım. Aşağıda 13.500'e bakmamız gerektiğinin altını çizdiniz. Peki bu bant aralığında kalırsa ne 14.100'ü görür ne 13.500'e kadar inmemesi ve arada sıkışıp kalan bir piyasa bizlere sunarsa ne yapacağız?
0: Bu aslında piyasanın biraz daha dengelenmekte olduğunun bir sinyali. Yani bunu çok olumsuz olarak da okumamak lazım. Onu söyleyeyim. Bizim borsamız aslında çok da böyle pahalı diyeceğimiz bir borsa değil. Dünyayla kıyasladığımızda zaten yılbaşından itibaren bu gördüğümüz BIST 100 endeksine şöyle bir baktığınızda aslında Şubat ayındaki zirve seviyesinin aslında halen altında olduğunu görüyoruz. Ya da Nisan ayındaki, Mayıs ayındaki oluşan zirve seviyelerinin altında. Yani bizim borsamız primli bir borsa değil. Şimdi primli olmamasını da açıklayabiliyoruz. Enflasyon baskısı ya da şirket bilançoların çok iyi olmaması gibi faktörler olabilir ama ucuz yani olduğunu da çok net olarak söyleyebiliriz. Çünkü şirketlerin fiyatları o kadar çok düştü ki yani birçok şirket defter değerinin altında dahi işlem görmeye başladı. Yatırımcılar bir süre sonra böyle çember daraldığı zaman ucuz ve temeli olan hisse arayışlarına geçiyor. Belki bu konsolidasyon sürecinde yani 14.100 ile 13.500 arasında sıkışmaya devam eder ise BIST 100 endeksi burada oluşabilecek bir taban hareketi endekste tekrar yukarı yönlü bir hareketin başlamasına sebep olabilir. Onun haricinde mesela şimdi dünyada faiz arttırımından bahsediyoruz ama dün itibariyle bu döngü biraz daha iyimserliğe döndü. FED yöneticilerinden birinden gelen açıklamayla birlikte. Şimdi faiz arttırılmayacaksa, faizler stabil kalacaksa bu hisse senedi piyasalarına olumlu yansır anlamı taşır. Bizde de aynı şekilde burada faizler biz önden bir örtülü bir indirim yaptık aslında 300 bas puanlık. Muhtemelen bizde de faizlerde bir oynama olmayacak. Toplantıda böyle bir tabloda da açıkçası Merkez Bankası'nın eli rahatlayacaktır. Bu da hisse senetlerine ya da ucuz olan hisselere doğru bir yönelişi bir trend şeklinde karşımıza çıkartabilir, bir trend oluşturabilir. Ama bunlar önümüzdeki birkaç ay içerisinde oluşabilecek senaryolar. Şu an için 60 günlük ortalamanın altındayız. 14.100 çok net. Yaklaşık 3 gündür buranın altındayız. Buranın altında kaldığımız sürece şimdi bizim piyasamızda biraz daha bu geçen haftadan kaynaklanan o dengelenmeler, panik satışları bunların halen devam ettiği anlamı taşıyor. Şayet 14.100'ün üzerine biz çıktığımız zaman burayı referans alabiliriz. Piyasanın biraz daha rahatladığının, bir denge fiyatı bulmaya çalıştığının anlamı taşır. O yüzden burada biz 14.100'ün üzerine çıkıp çıkmayacağımız önümüzdeki hafta ya da bugün de olabilir bilmiyorum. Evet. Biraz burayı yakından takip edeceğiz.
1: Vaktimiz daralıyor. Bir Halk Bankası'nı sorayım. Tekrar Halk Arz, üçüncül Halk Arz süreci var. Birkaç gündür iyi yükseliş getiriyor. Halk Bankası için neler söylersiniz ki yerli ve yabancı yatırımcılarla da bugün bir görüşme gerçekleştirdi Halk Bank yöneticileri.
0: Evet. Şimdi üçüncül Halk Arz tabii ki piyasa açısından biraz daha negatif bir etki yaratabilir. Ama burada fon düzenlemelerinde özellikle de BIST 30 hisseleri tarafında, yoğunluğu olan hisseler tarafında ki haberler biraz da tabii ki Halk Bankası'nın açıkçası bu Amerika ile olan konularda artık önde bir engelin kalmaması, oradaki davanın bitmesi ve bankanın ucuz olması açıkçası hisse üzerinde biraz daha yoğunlaşmaların bu tarafa doğru
1: bir
0: kaydığını görüyoruz
1: arkadaşlar.
0: Yatırımcılar tarafında.
1: 54 TL 35 kuruş son görülen seviye, %9.93 artıda ana piyasanın kötü olduğu böyle bir süreçte Halk Bankası'nda 40 liradan 55 liraya giden bir performans var. Yaklaşık %30'un da üzerinde. %35 civarında bir yükseliş görüyoruz son bir haftada. Buyurun.
0: Evet, yani dediğim gibi Halk Bankası şu an için biraz daha bankacılık tarafında son bu gelişmelerle birlikte yatırımcıların biraz daha böyle yoğunlaştığı hisselerden bir tanesi haline geldi. Artı biraz daha tabii ki ucuz olması hisseye olan talebi de arttırmış oldu diyebiliriz. Bu bakımdan ben Halk Bankası tarafında bu yükselişi olumlu görüyorum ama bu kadar hızlı yükselişlerin de mutlaka yatırımcıların dikkatli olması gerekiyor. Her gün tavan tavan.
1: Evet.
0: Ne kadar tavan tavan riskliyse tabii her gün yükselmek de o kadar yatırımcılar açısından bir risk oluşturuyor. Dengeli bir şekilde yatırımcıların burada kontrollü bir şekilde yatırım yapılabilir diye düşünüyorum. Artı likit olması burada en önemli faktörlerden bir tanesi.
1: Şimdi altını konuşalım biraz. Biraz önce Fed üyelerinin mesajlarına değindiniz. Tarım dışı istihdam verisini 15.30'da göreceğiz. Özel sektör istihdam verisinin zayıf gelmesi sonrasında altında zaten bir toparlanma görmeye başlamıştık. Şu an sınırlı hareket ediyor. Bugünkü veri de fiyatlamalar içerisinde 2 gündür var mıydı? 55 bin gelmesi bekleniyor tarım dışı istihdam verisinin.
0: Evet, şimdi piyasa aslında burada daha çok ADP verisini biraz baz aldı ama bunun ötesinde FED yöneticisinin yapmış olduğu açıklama biraz daha gördüğüm kadarıyla önemli ve FED'in aslında biraz da enflasyonu baz aldığını görüyoruz. Burada onu tercih ettiğini görüyoruz. Bunun etkisinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Artı istihdam tarafında şu an için bir önceki ay düşük gelmişti. O yüzden şu anda beklenen rakamın altında gelmesi aslında çok da ciddi anlamda bir piyasa üzerinde moral de olabilir, cesaretlendirebilir FED üyelerini faiz artırımı yapmamaları konusunda. Bu bakımdan ben bugünkü verinin şu an için piyasalar üzerinde önümüzdeki günlerde mutlaka pozitif olacağını düşünüyorum. Ama dediğimiz gibi burada FED öncelikli olarak enflasyonu baz aldığını söyleyebiliriz. Hı hı.
1: Bakalım önümüzdeki süreçte fiyatlamalar nasıl devam edecek. İsmail Bey teşekkür ederiz.
0: Sağ ol.
1: Değerli
0: yorumlarınız.
1: Piyasalarda öne çıkan fiyatlamaları konuştuk. Bugün enerjiye yönelik de önemli mesajları takip ettik. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'un enerjiye yönelik mesajları vardı. Bu mesajları masaya yatıracağız. Akademisyen Profesör Doktor Şenay Yalçın bizlerle birlikte olacak. Merhaba, hoş geldiniz yayına.
2: Hoş bulduk Uğur Bey. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. Önce Gabar'la başlayalım hocam. Gabar'da üretimimizi iki katına çıkaracağız diyor Bakan Bayraktar. Nasıl okumak gerekir? Şu anda günlük 85 bin varillik üretimin olduğuna değiniyor Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar. Nasıl yorumlarsınız?
2: Öncelikle tabii Türkiye'nin enerji mimarisine baktığımız zaman genel anlamda çeşitlendirme için kaynaklarımızı 2016 yılından sonra ortaya konulan milli enerji ve maden politikalarına yönelik deklarasyondan sonra farklı çalışmalar başladı. Bu çok önemli bir kırılma noktasıydı Türkiye'de. Onun için Türkiye'de var olan enerji kaynaklarını yerli ve milli imkanlarla çıkartılmaya yönelik çok ciddi çalışmalar yapıldı. Gelinen noktada da enerji teknolojilerine hakimiyet ve geliştirme, enerji teknolojisini kullanabilecek insan kaynağı açısından Türkiye çok ciddi yatırımlar yaptı ve bir noktaya da geldi. Önemli bir noktaya geldi. Nitekim bu çalışmalar sonuçlarını verdi. Biliyorsunuz Sakarya bölgesinde, daha doğrusu Batı Karadeniz'de doğal gazımızın keşfi, Gabar'da 150 milyon varilden daha büyük bir kaynağın, ki yeni keşiflere yapılan atıflara göre bu 2-3 kat kadar olabilecek diye de tahminler yürütülüyor. Bir yere geldik ve kendi imkanlarımıza çıkartıyoruz. Bu önemli. Onun için petrolün iki kata çıkartılması hayal değil. Ona ek olarak aslında Gabar çok önemli bir örnek, ama şimdi Diyarbakır, Şırnak'ta şehir petrolü dediğimiz kayaların arasında gizli olan petrol ve doğal gazın çıkartılması yönelik çok ciddi atımlar yapıldı ve başlanıldı. Bu bir devrim aslında Türkiye'deki enerji mimarisinin yapılarında.
1: Hocam, sizin bahsettiğiniz Diyarbakır Bismil'de yaklaşık senede 8 milyar dolarlık ekonomiye katkı sağlaması öngörülüyor.
2: Ondan bahsediyorum. Ayrıca Silvan, Şırnak bölgeleri çok bu konuda bereketli rezervleri içeriyor. Onun için çıkartılacak petrolün belki Gabar'daki petrolün iki katına çıkartılması çok kısa sürede olmayabilir. Çünkü yeni kuyuların açılması lazım. Ancak bu bahsettiğim bölgelerdeki kaynakların devreye alınması çok daha büyük potansiyeli içeriyor. O nedenle Türkiye'nin sahip olduğu şu andaki rezervlerden dışarıya çıkartabilme potansiyeli iki katına çıkar. Evet, yani 85 bin varillik bir günlük üretimin 100-150 bine çıkartılması hayal değil. Bunlar böyle ütopik hedefler değil. O bakımdan burada çok umutluyuz bir kere. Bunu ifade etmek lazım. Sadece orada değil, Türkiye'nin değişik yerlerinde de petrol aramaları yerli imkanlarla kuyuların kazılması 2027-2026 hedefleri doğrultusunda ciddi hareket var. 2026 hedefleri zaten geçirmiş durumda. Yani konulan hedefler, Türkiye her sene o yıl için koyduğu hedefler hep geçiyor. Bunu kurulu gücümüzü de zaten dikkate alacak olursak elektrik üretimi için hedefleri hep birkaç sene öncesinden yakalamaya başladı. Bu da niçin? Kendi yerli imkanlarıyla kendi teknolojilerini geliştirmiş olması, biraz önce bahsettiğim gibi, ve iyi yetişmiş insan kaynağına sahip olması. Bunları hesaba kattığımız zaman yani açıklamalar, gerek Birol Bey gerekse Sayın Bakanımın açıklamaları çok gerçekçi açıklamalar. Hele hele sadece petrolü burada ifade etmemek lazım. Petrol çünkü sonuçta temiz enerji konusunda sonlara doğru sıralamaya giriyor. Asıl yenilenebilir enerji kaynakları üzerine duruldu. Sayın Bakanımız, Sayın Birol Bey bunlardan ifade etti. Bir miktar nükleerden ifade edildi. Peki bu konuların üzerinde durmak daha iyi olur. Ne dersiniz?
1: Hocam, evet, çok haklısınız. Açalım biraz nükleer hususu da. Çünkü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, nükleer enerji dönüşümün önemli bir ayağı olacak dedi. Nükleer enerji ile yenilenebilir enerji birbirini tamamlıyor ve tamamlayacak değerlendirmesinde bulundu. Önümüzdeki süreçte attığımız bu taraftaki adımlar nasıl bir tabloyu beraberinde getirecektir?
2: Şimdi çok güzel ifade ettiniz. Başlangıçta nükleer enerji hep tuğkaka şeklinde düşünülüyordu ve uzak duruyordu Türkiye. Uzak duruyor değil, politik olarak yani baskı vardı. Şu anda görüyoruz ki politik olarak bir baskı yok, çünkü dünya enerji krizlerini yaşadıkça nükleerin önemini anlamaya başlar ve nükleer enerji temiz enerji grubundadır. Yani kirletici değildir. Yeter ki tedbirlerinizi doğru alın. Ve üstelik de nükleer enerji baz elektrik enerjisi kaynağı olarak çok önemlidir. Çünkü 7-24 saat üretim yapar. Oysa yenilebilir enerji kaynakları ancak şartlar el verdiği sürece verimli çalışır. Söz gelimi yenilebilir enerji kaynaklarında hidroelektrik santrallerimiz yeteri miktarda yağış yoksa verimi tam olarak alamazsınız. Rüzgar tam olarak esmiyorsa rüzgar enerjisinden istediğiniz oranda yararlanamazsınız. Güneş enerjisine kış aylarında istediğiniz oranda yararlanamazsınız. Ama nükleer enerjiden 7-24 her an yararlanabilirsiniz. Bu bakımdan Sayın Cumhurbaşkanımızın tek taraflı karar vererek Rusya ile yapmış olduğu nükleer enerji yatırma anlaşması Türkiye'nin de kaderini değiştirdi. Çünkü dünya şu anda nükleeri konuşuyor. Küçük ölçekli reaktörlerin yapılmasını ve şehir bazında ihtiyaçların giderilmesine yönelik çalışmalar yapıyor. Daha dün Kanada'nın bu konudaki açıklaması 50 megawatt gücünde küçük bir reaktörün sadece bir şehrin ihtiyacını giderebilmek için bir önerisi var ve çalışmasını açıkladı. Bu bakımdan nükleer enerji artık rakip değil, tamamlayıcı enerji grubudur. Türkiye enerji mimarisini kurarken sadece tabiri caizse yumurtaları tek bir sepete koymuyor. Yenilebilir enerji kaynakları bizde olan var olan potansiyelimizi sonuna kadar kullanmak istiyor. Daha küçük bir bölümünü kullanıyoruz. Ama işin güzel tarafı yenilebilir enerji kaynaklarının kurulu güç içerisindeki payı %63. Bu çok önemli bir rakamdır. Yani çok düzgün bir planlamayla devam ediyor Türkiye ve 2002 yılında Türkiye'nin kurulu gücü 31.800 megawatt gücü değerindeyken şu anda 127.000 megawata dayandı. Yani 4 katından fazla bir artış var. Bu niye artış var dersek eğer, birincisi enerji politikalarındaki ciddi yaklaşım, ikincisi Türkiye'nin enerji talebi. Türkiye Avrupa'nın toplam enerji talebinin %25'ini şu anda talep ediyor. OECD ülkeleri içerisinde birinci sırada, dünyada Çin'den sonra bazen ikinci bazen üçüncü sırada oluyor. Yani bu neyi gösteriyor? Türkiye sanayisi farklı boyutlara taşınıyor. Bu bakım çok önemli kurulu gücün ve elektrik enerjisinin farklı kaynaklardan üretilmesi bu bakımdan önemli. Onun için nükleer santralların elektrik üretimindeki payını dikkate almak lazım. Şu anda biliyorsunuz 4 tane reaktörümüz kurulma süreçleri devam ediyor Akkuyu'da. Her biri 1200 megawatt gücünde. Her biri bir keban barajı diye düşünün. Keban barajının verimi %30-35. Bu reaktörlerin de veriminin %99 civarında olduğunu düşünürseniz de ne anlama geldiğini ifade etmek daha doğru olur. Yani her biri 3 keban barajına denk elektrik üretebilecek kapasite. Bu önemli bir şey. Rakamlar yalan söylüyor.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın açıklamalarını Profesör Doktor Şenay Yalçın'la birlikte konuştuk. Birçok hususu masaya yatırdı Bakan Bayraktar ve Gabar'da üretim gücümüzün 2 katına çıkacağımızın altını çizdi. Diğer yandan nükleer enerji dönüşümün önemli ayağı olacak dedi. Bu başlıkları Profesör Doktor Şenay Yalçın hocamızla konuştuk. Kendisine teşekkür ediyoruz ve kısa bir araya gidelim. Aradan sonra buradayız.

0: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam edecek.
1: Allah'ım yağmur ver Allah.
2: Amin.
1: Gökyüzünden bize yağmur ver Allah.
3: Amin. Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
4: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
5: Alacağım parçayı.
3: Köye akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
6: Meydandaki derin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler?
3: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
7: Dün gece buraya düşen gök taşıymış.
8: Aha! Büyük taşı getirirseniz eğer $1 milyon para vereceklermiş.
9: 1 milyon mu?
10: 1 milyon.
3: Göktaşı Pazar 20'de

0: kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ayvalık'ın ekonomisini konuşacağız. Ticaretini, turizmini, zeytin ve zeytinyağı da konuşmayı ihmal etmeyeceğiz. Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Sayın Ali Uçar bizlerle birlikte. Sayın Başkan hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Misafirperverliğiniz için.
0: Teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. Birçok konuşacağımız husus var.
1: Buyurun.
0: Önce bir yazı geride bıraktık.
1: Evet.
0: Mayıs ayında ben de geldim. Sağ olun ağırladınız. Güzel yermiş Ayvalık. Nasıl geçti Ayvalık adına bu yaz, bu 8 aylık periyot planlarınızı karşıladım.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum. Şöyle söyleyeyim. Söze başlarken öncelikle şunu söyleyeyim. Kuzey Ege'nin incisi, turizmin değeri, zeytinyağının başkenti Ayvalık diyoruz zaten. Biz oradan geliyoruz. Tüm Ayvalık'ın selamlarını tüm izleyicilerimize iletmek isterim. Bildiğiniz üzere Ayvalık bölgesi son zamanlarda güzel bir turizm destinasyonu olarak yer alıyor. Bizim de bölgemizde işletmelerimizin sayısı gün geçtikçe artıyor. Yaklaşık 520'nin üzerinde turizm işletme belgeli otelimiz bulunuyor Ayvalık'ta. 20 bine yakında yatağımız var. Kuzey Ege'de yani Assos bölgesinden veya Truva'dan başlayan Assos, Bergama, Antandros, Cunda, Ayvalık, bu bölgeler son zamanlarda gayet revaçta. Biz de turizm faaliyetlerimizi ciddi derecede bu yönde planlayıp arttırma çabası içerisindeyiz. Sezon olarak şöyle söyleyeyim, Ağustos ayımız dolu dolu geçti. Yani %90, %100 diyebilirim. Temmuz ayımızda %70'lerdeydik. Haziranımız biraz böyle %40, %50 gibi geçti. Çünkü Haziran ayında okulların kapanış tarihlerinin biraz geç olması, 26 Haziran'da kapandı. Üniversite sınavlarının sonuçlarının açıklanacak olması. Bunlar bizim bölgemizde iş turizm yaptığımız için bu bölgede bizim turizm faaliyetlerimizi biraz azaltıyor. Yurt dışından da misafirlerimiz var. Bölge olarak bir geçiş noktası üzerindeyiz zaten şu anda. Avrupa'dan, Makedonya'dan, Sırbistan'dan, Bulgaristan'dan turistler alıyoruz. Karayoluyla veya gruplar halinde geliyorlar. Konaklama sayımızı arttırmaya çalışıyoruz. Sınır kapımız var Midilli ile. Bu Midilli olan sınır kapımızdan da hareket ederken buradan geçenlerden gecelik konaklamalar kazanıyoruz. Yani 3-3,5 ortalamalarda bir gecelik konaklamamız var. Ama bunu tabii ki yükseltmemiz lazım. Bunun için de turizm faaliyetlerimizi bir şekilde çeşitlendirmemiz gerekiyor. Bu çeşitlendirmek için de bazı planlar yaptık. Mikro ölçekli diyeyim.
0: Mesela, ne kadarını hayata geçirdiniz o planda?
1: Şimdi şöyle, gastronomi turizmi ile ilgili olan kısmı hayata geçirmiş bulunmaktayız. Dalış turizmi ile ilgili kısmı yine canlandırmaya çalışıyoruz. Onunla ilgili de çabalarımız var. Kültür turizmi ile ilgili dediğim, bahsettiğim Truva'dan başlayan rotayı oluşturmaya çalışıyoruz ve böylelikle kente gelen turist sayısını bir şekilde arttırmayı planlıyoruz. Dalışla ilgili 22 adanın etrafındaki bulunan dalış noktaları üzerinde çalışmalarımız var ve burada sportif amaçlı dalış noktaları oluşturmaya, buralarda da Ayvalık'ın güzel kırmızı mercanlarının ve batıklarının görünmesiyle ilgili çabalarımız var. Bununla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izinlerimizi aldık. Bu noktada dalış turizmiyle sezonu uzatmayı planlıyoruz. Aynı şekilde
0: ne kadar uzayabilir?
1: 12 aya uzayabilir. Yani dalış turizmi bildiğiniz gibi sürekli yapılabilen bir turizm faaliyeti. Bizim buradaki amacımız sürdürülebilir. Hiç olmazsa en başta 6 ayla başlayan, daha sonra da 12 aya kadar uzayabilecek. Gastronomi turizmi de böyle bir şey. Evet. Gastronomi turizminde de süre yok. Dilediğiniz zaman gelip orada kalabiliyorsunuz. Şu anda hafta sonları olarak yaz-kış aylarında komple doluyuz. O gastronomiden de güzel bir şeyimiz var. Kültür turizmi rotalar açısından çabalarımız var. Yani turizm faaliyetlerimiz gelişiyor. Marka değerimiz artıyor, bilinirliğimiz artıyor ve ulaşımın da geçiş noktası üzerinde olması sebebiyle ve ulaşımın da kolaylaşması sebebiyle bizim bölgemize, Kuzey Ege ve Ayvalık bölgesine çok ciddi derecede talep var.
0: Fiyatlar nasıl? Mesela Bodrum'a bağlanıyoruz. Bodrum diyor ki, kardeşim biz

0: pahalı değiliz, Antalya pahalı. Antalya'ya bağlanıyoruz. Orası diyor ki ya bizim adımız çıkmış, Bodrum, Marmaris, Yalıkavak daha pahalı. O bölge içinde Ayvalık'ın fiyatını da birazcık, maliyeti de konuşalım mı? Gelenler orada rahatlıkla konaklayıp rahatlıkla yemesini içmesini yapabiliyor mu?
1: Kesinlikle Ayvalık'ta her bütçeye göre konaklama ve turizm faaliyeti yapabilme şansımız var. Yani bölge bölge, Cunda bölgesi ayrı, Ayvalık'ın kent içi ayrı, Altınova bölgesi ayrı, yazın konaklanabilecek plaj kesimi, Sarımsaklı bölgesi ayrı olmak üzere çok ciddi derecede her bütçeye göre turizm faaliyetimiz var. Fiyatlara baktığımız zaman geniş bir yelpaze içerisindeyiz. Yani bizde gecelik konaklamalar 3500 liradan başlayıp tabii ki 12 bin lira, 15 bin liralara kadar çıkan konaklamalar var. Bunlarla ilgili de şöyle söyleyeyim, alacağınız hizmetle alakalı bir şey. Yani tam pansiyon, yarım pansiyon, oda kahvaltı veya kalacağınız otelin hizmet kalitesiyle alakalı olarak bunlar tabii ki her yerde olduğu gibi bizde de farklı. Ama bizde çok geniş yelpazede apart otellerden tutun Airbnb veya işte özel izinli konaklama tesisleri olmak üzere birçok tesisimiz ve şeyimiz var. Bu noktada bir de şunu da söyleyeyim. Tabii ki erken rezervasyon sistemi de bizleri rahatlatan bir kısım. Daha önceden erken rezervasyon yaptığınız takdirde bu kısımda daha uygun fiyatlarda konaklama yakalama şansınız bulunuyor. Eylül ayı biliyorsunuz her yerde sezon sonu olarak ya da şey olarak görünür ama bizde Eylül ve Ekim aylarında çok ciddi yine deniz, kum, güneşten faydalanma şansınız var. Onun için tüm izleyenleri Ayvalık'a bekliyoruz. Biz sezonu kapatmadık, hala devam ediyoruz.
0: Takipçiler bu anlamda yol oraya düşecekse bu uyarınızı, bu davetinizi de eminim değerlendireceklerdir. Tabii siz açılışta ifade ettiniz, güzel bir spot cümleyle girizgah yaptınız. Şimdi zeytin ve zeytinyağı konuşmazsak olmaz.
1: Olmaz, evet.
0: Bu aylar yavaş yavaş hasat dönemine girdiğimiz
1: dönemi yaklaşıyor, evet.
0: Aylar nasıl bir sezon geçirdi, nasıl bir rekolte olacak mı olmayacak mı, hasat dönemi nasıl geçecek?
1: Şöyle, iklim şartları biliyorsunuz bu sene çok güzeldi, çok elverişliydi. Bir de bu sene var yılı olarak telaffuz edilen bir yıl. Var yılının varı olacak diyeyim ben size, daha fazlası olacak. Yani nereden bakarsanız normal var yıllarının %30 fazlasında bir rekolte tahmini söz konusu olacak. Gerçek rekolteyi tabii Tarım Bakanlığı belirliyor ama bizim çevreden aldığımız bilgilere göre yaklaşık olarak zeytinyağında 400 bin tonluk bir rekolte yakalama şansımız var. Bu da güzel bir rekolte bizim için. Burada mevcuttaki tüketime baktığımız zaman en az 200-250 bin ton gibi bir elimizde satmamız gereken zeytinyağımız oluşacak. Bizim esas sıkıntımız işte bu zeytinyağını nasıl satarız? Bunu piyasalara nasıl sokarız? Çünkü piyasada çok böyle değişik şeyler gelişiyor. Amerika'nın koymuş olduğu zeytinyağındaki %12,5'luk bir vergi var. Avrupa Birliği'nin zaten 100 tonluk bir kotası, onun üzerinde giren her ürün için koymuş olduğu bir 24'lük kilogram başına euro şeyi var, vergisi var. Bunlara baktığımız zaman rakiplerde de bolca ürünler var. Rakiplerin de vermiş oldukları fiyatlar var. Bizdeki kurun pozisyonu var. Yani bize buradaki mevcuttaki kuru bir şekilde kendimize uyarlayamıyoruz. Onun için bir rekabette bir sıkıntımız olacak. Burada çok ciddi derecede hem üreticinin hem ihracatçının desteklere ihtiyacı var. İşte bu desteklerin bir şekilde planlanıp gerekiyorsa esnek de olabilir. Yani bu yıla dönük olabilir veya gelecek yıl başka bir esnek planlamayla farklı bir destekleme olabilir.
0: Bir finansmana erişim noktasında bu destek.
1: Şimdi bu destekler şöyle. Çiftçinin istediği destek, çiftçiye şu anda alan bazlı dekar başına bir destek var. O da yaklaşık olarak dekar başına 310 lira gibi bir şeyi var, desteği var. Bunu da gelecek yılın 2027 yılının bütçesinden alacaklar. Çiftçinin talebi burada, ister ki çiftçi şu anki alan bazlı değil, üretim bazlı, yani kahvede oturanın herkesin aldığı şekilde değil, çalışan üretenin aldığı bir destek olsun isterler. İhracatçı Birliği'nin ve çevre oda borsalarının, yani bu sektör içerisindeki telaffuz ettikleri rakam 50 lira gibi bir rakamda bir kilogram başına destek talep ediyorlar. Yani 1 euroya dönük bir rakam destek talep ediyorlar bu yıl için. Çünkü maliyetler çok artmış durumda. Karlılıklar düşmüş durumda. Şu yurt dışı piyasalarda bizim rakip olan işte Tunus'tur, Fas'tır, Kuzey Afrika ülkelerinden çok ciddi derecede Avrupa'ya ve Amerika'ya yağ satışları var. Zaten Amerika'nın tutup Avrupa Birliği'nden gelecek, İspanya'dan gelecek yağ %10, bize %12,5 uygulaması haksız bir rekabet, ama Tunus'tan gelene sıfır uyguluyor. Yani diyor ki ben oranın yağını alayım, kendim doldurayım burada, iç piyasama kendim vereyim şeklinde bir düşüncesi var. Onun için bizim raflara girmemiz için, ambalaj ürünü satabilmemiz için desteklere, tanıtım faaliyetlerine ihtiyaçlarımız var. Özellikle de 500 bin çiftçinin geçim kaynağı, 500 bin ailenin geçim kaynağı olan bu üreticinin ciddi derecede desteklenmesi gerekiyor.
0: Nerelere ihracat yapıyoruz biz zeytin ve zeytinyağı konusunda?
1: Şimdi son zamanlarda biliyorsunuz birinci olarak Amerika'ya yapıyorduk. Tabii ki bu vergiden sonra ne olacak onu bu sene hep beraber göreceğiz. Japonya'ya, Almanya'ya, İspanya'ya ve Suudi Arabistan'a, yani ilk beşte bu şekilde bir sıralamamız var ambalajlı üründe. Zaten dökme olarak şu anda bir ihracat gerçekleştiremiyoruz çünkü fiyat tutturamıyoruz. 2022-2023 yılında 1 milyar dolara yaklaşırken, 765 milyon dolarlık ihracat yapmışken şu aralar 81 milyon dolarlara düşmüş durumdayız. Çünkü her sene 250 milyon dolar kaybımız oldu. Bu da sadece ambalajlı ürün ihracatımız. Bizim hem markalaşmış ambalajlı ürünleri satmaya, raflarda tutunmaya, hem de elimizdeki yağı bozmadan, çünkü şu anda uygun saklama koşullarını sağlayamadığımız için bozmadan bir şekilde bunları piyasalara verebilmeye ihtiyacımız var. Bu da çok basit aslında baktığınız zaman. 400 bin ton rekolteniz varsa, 150 bin tonunu yiyecekseniz, 250 bin tonunu satacaksınız. Bunu satmak için hedef piyasaları tespit edip o hedef piyasalara çalışacaksınız ve bunlarla ilgili de her türlü desteklemeyi sağlamanız gerekiyor.
0: Yakın bölgelere ihracat noktasında bir çalışma var mı peki?
1: Yakın bölgelerde şöyle söyleyeyim, Avrupa Birliği'ndeki kota bizim oraya girmemize engel oluyor. 100 tonluk bir sembolik kota var. Onun üzerinde zaten gelen ek vergi kilogram başına bizim rekabet şansımızı elimizden alıyor. Onun için biz genelde o bölgelere dökme tarzında yağ satmaya çalışıyoruz. Ama oradaki piyasamızı da çok uygun rakam veren Tunus kapatmış durumda. Biz de bu yüzden ambalajlıya dönüp işte Amerika'ya ve Uzak Doğu ülkelerine satmak için çaba sarf ediyoruz. Yani yakın bölgelerde bir tek Suudi Arabistan piyasası var bizim sattığımız. O da 5. sırada geliyor.
0: Bu Orta Doğu'daki savaş peki buradaki görünümü etkiliyor mu?
1: Savaş her şeyi etkiliyor biliyorsunuz. Yani tutun navlun değerlerinden tutun buradaki piyasalardaki bütün koşulları değiştirdi. Bizim ihracat yönümüz de o noktada şu anda bozulmuş durumda. Bizim Amerika ile olan ihracatımız da vergiden dolayı bozulmuş durumda. Onun için sektörün sıkıntılı süreci buradan doğuyor. Rekoltenin de fazla oluşu bu elde ki malzemeyi nereye satacağız? Biz de şimdi bu yağı nereye satacağımızı, hangi piyasalara vereceğimizi...
0: İç piyasa karşılamaz mı bu?
1: İç piyasa şu anda karşılamıyor. İç piyasadaki şeyimiz, tükettiğimiz kişi başı 2 kilogram civarında. Bunu arttırmamız lazım. İç piyasada da 2 kilogramla hesapladığımız zaman zaten nüfusa göre 150 bin ton gibi falan bir rakamı ancak tüketebiliyoruz. Stoğumuzda kaldı mı da sıkıntı oluyor tabii ki.
0: Bunu peki hemen tüketmek mi gerekiyor? Bu senenin hasadı belli bir süre bekleyebiliyor mu? Nasıl bir strateji uygulamak lazım?
1: Evet, şimdi bu çok güzel bir soru. Teşekkür ediyorum. Aslında hemen tüketmek gerekmiyor. Aslında mesela diyelim şunu söyleyebilirim. Zeytinyağı fiyatları bu sene çok uygun olacak. Tüm tüketicilerimize buradan söylüyorum. Zeytinyağını uygun saklama koşullarını sağlarsanız, yani ışık almayan ortamlarda, düzgün kaplarda sakladığınız zaman 18 ay veya 24 ay saklayabiliyorsunuz. Onun için tüketim miktarı ailelerin neyse çarpı 2 bu sene alıp bu rakamlardan 2 sene saklayabilirler. Normal işte 18-24 derece arasındaki sıcaklıkta bu ürün saklanabiliyor. Bizdeki olayımız şu, bizim lisanslı depoculuk veya uygun depoculuk şartlarını sağlayamadığımız için elimizdeki mevcut malı uzun süre saklayamıyoruz ve gıda kodeksinin dışına çıkartıyoruz. Yani malımız bayatlıyor. Yani derler ki eski zeytinyağı bayatlamaz ama bayatlıyor. Yani K değerleri değişiyor. Bundan dolayı uygun saklama koşullarını sağlayacak ortamlara ihtiyacımız var. Bunlar da hem finansman sağlayacak hem de emtia bankacılığı şeklinde çalışmalar içerecek lisanslı depoculuklar olması gerekiyor. Bu çalışmaların da ülkemiz içerisinde artması lazım ki biz elimizdeki ürünümüzü bir sonraki seneye güvenli bir şekilde taşıyabilelim.
0: Öyle bir şey yaşanıyor ki her sektörü direkt etkiliyor. İşte Trump'ın gelmesi sonrası vergileri ifade ediyorsunuz. Bu zeytin, zeytinyağı sektörüne sirayet ediyor. Savaş çıkıyor, tüm planlar bozuluyor. İlintili olarak lojistik maliyetleri artıyor. Yani bir ciro belki oluyor ama maliyetler yükseldiği için
1: karlılık düşüyor.
0: Net karlılığa yansıyan bir durum yok. Karlılık düşüyor. Bu da iş dünyasını ve sektörlerin elini zorlaştırıyor.
1: Evet. Bu bakış açısı zaten genel. Onu söyleyeyim. Yani şu anda artan maliyetler her ne kadar tüm işletmelerde ciroların yukarıya taşınmış olsa bile artan maliyetler yüzünden karlılıklar düşmüş durumda. Ve bu da bir nakit akışı ihtiyacını doğuruyor. İşletmelerin zaten öz sermayeleri, öz kaynakları tam yeterli değilse bu nakit ihtiyacını bir yerden sağlamaları lazım. Bununla ilgili de finansmana ulaşmaları gerekiyor. İşte bu noktada bazı sıkıntılar var. Yani finansmana ulaşma sıkıntısı var. Buradaki finansmana ulaşsanız bile oradan almış olduğunuz kredilendirme ile ilgili rakamlarda ciddi rakamlar var. Yani şu anda karlılıklarınız sizin net karlılık rakamlarınız %10'larda dururken ya da %5'lerde dururken %35-40 hatta 50'lerle almış olduğunuz kredilerle yapacağınız işlerden o borçları karşılamanız mümkün değil. Onun için kredi faizlerinin hızlı bir şekilde geri düşmesi gerekiyor. Artı piyasada da nakit akışı olması lazım. Şu anda arz talep dengesinde ters bir denge var. Yani üretim yapılıyor. Her şeyin üretimi var. Elimizde bolca var. Ama bir satın alma ile ilgili bir sorunumuz var. Bu da nedir? İşte bankalardaki mevduatlar, farklı noktalardaki yatırımlar, hep likitte kalma, nakitte kalma şeklindeki çabalar işletmeleri zora sokuyor ve finansman ihtiyacı doğuruyor.
0: Hı hı. Önümüzdeki süreç sanki bir süre daha böyle ilerleyecek gibi, savaş devam ettiği için finansman konusunda bir destek ya da bir paket bekliyor musunuz?
1: Şimdi şöyle, biliyorsunuz Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin de KGF'nin desteklediği bir nefes kredileri paketi vardı. Bu 100 milyar lira civarındaydı. Bunun ilk 25 milyar liralık bir kısmı serbest bırakılmıştı. İkinci bölüm için daha rahat, işletmeler daha rahat nefes alsın diye komple 75 milyar liralık kısmının bırakılması noktasında Odalar ve Borsalar Birliği'nin ciddi çabaları oldu ama orada yine ikinci dilim yine 25 milyar dolar olarak, 25 milyar lira olarak açıklandığı için şu anda piyasaya parça parça giren bu para işletmelerin pek ihtiyacını karşılamaz durumda. Yani sonuçta ben kendi Ayvalık bölgeme bakıyorum. Bankalara buradan gelen düşen kredi şeylerine bakıyorum. Limitlerine bakıyorum ki bizim işletmelerimizi zaten bu limitler beslemez ve karşılamaz. Onun için paketlerin birazcık daha büyütülmesi ve birden açılması lazım. İş dünyasının, üretim yapan sektörlerin farklı şekillerde desteklenmesi gerekiyor. Şeyin de zaten bakanlıklarımızın da bu yönde fikirleri var. Hem ihracatçıyı artı primli kur üzerinden destekleme çabası içerisindeler. Aynı şekilde kurumlar vergisinde ihracat yapan firmalara desteklemeler söz konusu. Üretici firmalara ek finansman kaynakları açıklamaya çalışıyorlar. Ama bir an önce olmasında fayda var. Çünkü süreç biraz geniş zamana yayıldığı için işletmelerin karlılıkları çok düşük olduğu için nakit döngülerinde sıkıntı var. Bu da işletmeleri sıkıntıya sokuyor.
0: Şimdi dün enflasyon verisini aldık. 1.84 geldi aylık bazda. Burada bir önceki ayla kıyasladığımızda biraz yükseliş var. Yıllık bazda da %31.51.
1: Evet.
0: İş dünyası olarak faiz ve enflasyon beklentiniz nasıl şekilleniyor peki sene sonu adına?
1: Sene sonu adına şimdi bizim aslında faiz noktasında çok büyük bir, şu anda bir 3 puanlık falan bir yansıma var. Yani mevduat faizleri var. Evet, onlarda bir %37-37.5'lara falan bir gerileme var ama bunun kredilere yansıması, kredi faizlerine yansıması uzun zaman oluyor. Bizim mevduatlarda düşer düşmez kredi faizlerine de bir şey yansımasını bekliyoruz. KGF kredilerinde de bakıyorum ben
0: kredi garanti fonunun
1: desteklemiş olduğu nefes kredilerinde ve diğer kredilerde 36 ay vadeli, 6 ay ödemesiz, %32+2 şeklinde bir var kredi oranı var ama bunlarda da dediğim gibi uzun vadeye baktığınız zaman kredi faizlerinin biz yine %30'ların üzerinde seyredeceğini düşünüyoruz. Bizi burada en büyük rahatsız eden nokta kurdaki yavaş hareket burada ihracatçıyı etkiliyor. Yani baktığınız zaman
0: enflasyonun altında
1: bir rakamda devam ediyor. Dış piyasalarda rekabet gücümüzü azaltıyor. Dış piyasalar herhangi bir şekilde mal satmakta zorlandığımız gibi. Hı-hı. Aynı şekilde zeytinyağı sektöründe de baktığım zaman bizim üretim maliyetlerimizi kurla böldüğümüz zaman Tunus'un İspanya'ya verdiği fiyattan belki 1-1,5 euro daha fazla bir rakam karşımıza çıkıyor. Onun için bizim hem kur noktasında birazcık uyarlayıcı olmamız gerekiyor. Hem de kredi faizlerini mevduatla düşürdüğümüz gibi biraz daha hızlı düşürmemiz gerekiyor.
0: Euro lehine de paritede bir fiyatlama görüyoruz. Daha iyiydi aslında tablo. Biraz daha gerileme söz konusu oldu. 1.20'leri görmüştü euro dolar paritesi. Evet. Şu sıralarda 1.16'larda. Dolar euro paritesinde euro lehine fiyatlamada ihracatçı lehine gerçekleşen bir şey,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet. Zaten doğru. Bizim satın almamız dolarla. Genelde ihracatımız Avrupa Birliği ülkelerinin olduğu için euro ile. Genelde biz euroyu getiriyoruz, onu bozuyoruz, dolar alıyoruz ithalat yaparken. Çünkü ara maddeyi bu şekilde almamız lazım. Bazen ben kendim de öyle söylerim. Derim ki yani bizim şu anda öncelikli bana da sorarlar euro mu dolar mı diye. Ben her zaman kendi şahsım adına dolar olduğunu düşünürüm bu noktada. Çünkü malı tedarik ederken, evet, doları kullandığımız için o şekilde düşünüyorum. Ama satışta da tabii ki euro ile devam ediyoruz.
0: Şimdi birkaç yıldır Ticaret Bakanlığı hemen hemen her sektörde, özellikle gıda sektöründe taklit ve tahşiş ürünleri tespit ediyor. Bunu, evet, kamuoyuyla da buluşturuyor. İyi bir zeytinyağı nasıl anlayacağız? Taklitten kaçınmak adına nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Çok kısa buna da değinelim.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum. Şimdi bu zaten bizim marka bir bölge olarak Ayvalık Zeytinyağı'nın yaşamış olduğu en büyük sorunlardan bir tanesi. Şöyle, iyi bir zeytinyağını anlayabilmemiz için önce zeytinyağını daha önceden tatmış ve nefasetini bilmiş ve hiç olmazsa tüketicinin alacağı bir eğitimi almış olmak lazım. Buralardan gidersek en önemlisi birinci olarak coğrafi işaretli ürünleri satın almamız gerekiyor ki bu coğrafi işaretli ürünler genelde coğrafi işareti veren kurum tarafından takip edilen, denetimi yapılan ürünler. Sosyal medya sayfalarında ve e-ticaret sitelerinde şu anda görüyoruz ki 5 litrelik bir yağın 900 lira gibi falan rakamlardan satıldığını görüyoruz. Bunlar gerçek zeytinyağları için, sızma natural zeytin, natural birinci için olabilir ama sızma natural zeytinyağları için bu noktadaki rakamların çok düşük olduğunu görmeleri tüketicinin, buralardan şüphelenmeleri gerekiyor ve buna göre satın almaları lazım. Bilindik adreslerden, ağız tatlarına uygun yerlerden, karşılarında muhatap buldukları yerlerden satın almaları tüketici için çok daha iyi avantaj olacaktır diye düşünüyoruz.
0: Sayın Başkan, bir dakikadan az bir sürem kaldı. Odaların seçim dönemindeyiz. Evet. Ayvalık Ticaret Odası yeni dönem başkan adayısınız aynı zamanda. Evet. Belki bu konuyla alakalı da bir şey söylemek istersiniz. Hayırlı olsun.
1: Çok
0: tekrar
1: teşekkür ediyorum.
0: Ümit ediyoruz ki yeni dönemde de siz de başkan olarak programlar gerçekleştiririz.
1: İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Biz odaların temsilcisiyiz. Odalar üyelere ait bildiğiniz gibi. Hı-hı. Kararı onlar verecekler bu süreç içerisinde. Biz elimizden geldiği bütün çabayı gösteriyoruz. Çalışıyoruz. Kentin ekonomisine ve kentin tanıtımına katkı sunmaya devam ediyoruz. Bu süreç içerisinde bu yarışa ortak olan demokratik olarak tüm adayları tebrik ediyorum. Onlara da hayırlı uğurlu olsun diyorum. Biz çalışmaya devam edeceğiz kentimiz için.
0: Sayın Başkan, çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Sağ olun. Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Sayın Alev Uçar bizlere eşlik etti. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ve böylece süremizin de sonuna geldik. Görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Sasa Polyester piyasa gündemini sundu.
1: Tera Yatırım sunar.

0: kolaylığı.
1: Aradığınız ve istediğiniz tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Eğitim sürecinde bütçenizi koruyan ve ödemelerinizi kolaylaştıran bu finansal ekosistemde dijital başvuru kolaylığı ve Winnow Campus'a özel evraksız limit avantajıyla nakit veya kredi ihtiyacını ortadan kaldıran çözümler tek bir yerde. Siz de Winnow Campus ile dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
2: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
3: Kazancım net, Sigortam.net.
4: İdefix'ten öğrencilere çok özel bir ayrıcalık. İdefix öğrenci. Öğrenciysen sen de hemen İdefix öğrenci üyesi ol. İlk 6 ay sadece ayda 1 TL'ye premium üyelik fırsatını kaçırma. Üstelik ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha fazlası İdefix öğrencide. Bilgisayar ve telefonlarda 1000 TL indirim kuponu, küçük ev aletlerinde %15, mobilya, kitap ve kırtasiye alışverişlerinizde %40'a varan indirimlerle öğrenciliğini premium yaşa. İdefix. Alışılmadık alışveriş.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modelinde çekilişsiz model nedir?
3: Teslim tarihinin sözleşme başında net olarak belirlendiği, bekleme süresinin belli olduğu modeldir.
1: İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sundu.

CDS, bir kişi ya da kuruluşun kredi sahibinin karşılaşabileceği alacağın ödenmemesi riskini belirli bir bedel karşılığında üstlenmeyi kabul etmesinin bedelidir. Bu çerçevede bir anlamda kredi sigortası gibi çalışır.

Ara 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın.

0: Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle
2: Otobit'te. 3, 4, 5, 10 Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
1: Çünkü All Star YKS'de ve LGS'de yanında.

güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için

0: Ateş kuşunu yakalamak için yola çıkan iki dost.
1: A horse, a fool.
2: Don't pat me.
0: Masalsı yolculuklarında başlarına gelen ilginç olaylar.
1: You will face monster whales and fierce storms.
0: Görsel şölen sunan bir film.
3: Magic ball, you're the best horse in the world.
0: Sihirli Yollar yarın 20'de A Para'da.
4: Tera Portföy, paranın yönünü sunar.

Günaydın efendim. 4 Eylül Cuma günü saatlerimiz 15'i gösteriyor. Paranın yönünde bir saat boyunca birlikte olacağız ve gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Elbette çok değerli konuklarımız olacak ve gündemin farklı alanlarını da yorumlama şansımız olacak. Ama öncelikle bakalım bugünün öne çıkan başlıkları neler? Oldukça yoğun bir hafta olduğunu görüyoruz. Bir yandan büyüme, bir yandan enflasyon, bir yandan OVP hazırlıkları, bir yandan piyasalardaki fon düzenlemesine yönelik tepkiler derken oldukça yoğundu ve Cuma gününe geldiğimizde de yine ard arda özellikle bakanların açıklamalarıyla, hükümet üyelerinin açıklamalarıyla her alanda farklı bir gündem başlığının ortaya çıktığını söyleyelim. Türkiye Enerji'de yeni döneme hazırlanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar bugün hem Uluslararası Enerji Ajansı'nın lansmanında hem de İstanbul İklim Finansman Zirvesi'nde konuştu. Türkiye'nin enerji politikası ve gelecek hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ve Türkiye'nin enerji altyapısının 2035'e kadar en az 80 milyar dolarlık yatırım ihtiyaç duyduğunu belirtti. Yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılması ve elektrik altyapısının güçlendirilmesine dikkat çekti. Bu arada İstanbul'da küresel e-ihracat zirvesi düzenlendi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da oradaydı ve Türkiye'nin e-ihracat hedefinin 2026 yılı sonuna kadar 6 milyar dolarlık bir hacme ulaşmasını hedeflediklerini söyledi. Toplam ticaret içinde e-ticaretin payının %4,5 seviyelerinden %20'ye yükseldiğini, Türkiye'de e-ticaretin 2019-2025 döneminde yıllık büyüme oranının ise %80 olduğunu söyledi Bolat. Bu arada hazır iklimden bahsetmişken iklim finansmanında ihtiyaç 9 trilyon dolar. Bu sözler İstanbul İklim Finansmanı Zirvesi'nde konuşan COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a ait. İklim finansmanı ihtiyacının 9 trilyon dolara kadar çıktığını belirterek dünya liderlerine çağrıda bulundu kurum ve iklim mücadelesinde artık daha cesur ve somut bir siyasi irade ortaya koymanın zamanının geldiğini vurguladı. 5G'de 45 milyon aboneye ulaştık. Bu sözler ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'na ait. 1 Nisan 2026 tarihinde ticari hizmet sunumuna başlanılan 5G'de yaklaşık 45 milyon aboneye ulaştıklarını söyledi Uraloğlu. Vodafone'un İzmir'deki veri merkezinde çalışında ki bu noktada da verileri korumanın milli mesele olduğunu ve Türkiye'nin dijital güvenlik haritasının büyüdüğünü de vurguladı Uraloğlu. Küresel gıda fiyatları 4 yılın zirvesinde. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü verilerine göre Ağustos ayında 2022 sonundan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Gıda fiyatları %1,9 artarak yıllık artış %2,5 oldu. Bu arada piyasalar Amerikan istihdam verisine odaklanmış durumda. 15.30'da Amerika'da açıklanacak tarım dışı istihdam verisi kritik olacak. Özellikle Fed'in bu dönemdeki faiz artışına yönelik beklentilerin arttığı bir dönemde. Bakalım piyasalarda nasıl bir tablo var. Bu hafta oldukça hareketli olduğunu söyleyelim biz sizin. %0,2'lik

0: yükseliş var. 13.963 puandan işlem görüyor şu an itibariyle. Gün içerisinde 14.000 üzerini denedi ancak kalıcı olmadı. Bu hafta özellikle fon düzenlemesiyle birlikte oldukça hareketli olduğunu söyleyelim borsanın. BIST Banka'da %1'e yakın prim var. Özellikle bugün Halk Bankası'nın 3. halka arzına ilişkin yerli ve yabancı yatırımcılarla bir araya geldiğine yönelik açıklamaları da bankacılık sektörü için hareketin arttığı bir tablo olduğunu söyleyelim. BIST Sanayi'de yatay negatif seyir var. BIST Turizm'de de keza öyle. BIST Spor'da %1'lik yükseliş var. BIST Gayrimenkul'de %1'e yakın düşüş var. BIST Teknoloji'de yatay negatif seyir var. BIST Sigorta'da yatay negatif seyir var. BIST Kimya'da %0.6'lık düşüş. Yine BIST İnşaat'ta yatay negatif seyir var. BIST Gıda'da %0.6'lık düşüş var. BIST Madencilik'te %0.5'lik yükseliş var. BIST Bilişim'de ise %0.4'lük düşüş var. Özür diliyorum. BIST yüzde fiyatı en çok artan hisseler Halk Bankası, MİA Teknoloji, Rural Yatırım Holding, Grain Türk Holding ve İzdemir olarak sıralanıyor. Pasifik Eurasia, Odin, Girişim Elektrik, Europower ve Balsu Gıda'da BIST yüzde fiyatı en çok azan hisseler. Altın ons fiyatında yatay negatif seyir var. 4.468 dolardan işlem görüyor. Ve enerji tarafına baktığımızda petrolde bir miktar düşüş olduğunu görüyoruz. Yarım puan kadar. Amerikan tipi ham petrolde 91 doların hemen altında fiyatlama var. Brent petrolde de 95 doların hemen üstünde bir fiyatlama dikkat çekiyor. Evet, hazır enerji fiyatlarına bakmışken Enerji Bakanı'nın açıklamalarını da ekranlarınıza taşıyalım. Uluslararası Enerji Ajansı'nın Türkiye Enerji Sektörü İncelemesi raporu lansmanında önemli açıklamalarda bulundu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı. Neler söyledi haberimizde.
1: Yeni enerji mimarinizde ne var deseydiniz derseniz bana, tek kelimeyle elektrikleşme derim. Yani Türkiye'yi elektrikleştireceğiz, elektrifikasyonu çok ciddi şekilde artıracağız. Ulaştırmada binde beş olan, yaklaşık %1'in altında olan elektrikleşmeyi 2035'e geldiğimizde, işte hedefler yüksek. Türkiye'de 8 ila 10 milyon elektrikli aracın yollarda olmasını istiyoruz. Daha çok TOG, daha yeni markalarla belki Türkiye'nin araç filosunun çok büyük oranda elektrikliye döndüğü bir süreci hedefliyoruz. Bu elektrik talebinin artacağı anlamına geliyor. Yani ankonvansiyonel yeni talep noktaları olarak elektrikleşmeyi merkeze aldığımız, bunun altında da yenilenebilir enerjiyi, enerji verimliliğini, nükleeri, yani bu raporda aslında bütün bu alanlara değinilmiş durumda koyduğumuz, petrol ve doğalgaz aramacılığında yine çok zikredildi burada. Sakarya gaz sahası, Gabar örnekleri verildi. Bunların yine yoğunlaştırdığımız bir süreci hedefliyoruz. Yani temel politika araçlarımız, temel yoğunlaştığımız araçlar bunlar. Yenilenebilirdeki gelişimimiz hakikaten takdire şayan ama potansiyel daha büyük. Onun için daha büyük hedefleri ortaya koyacağız ve belki Türkiye, inşallah Cumhurbaşkanımız COP31'de Antalya'da daha iddialı bir hedefi dünyaya ilan edecek. Bu arada biz sadece hedefi ilan etmiyoruz, bunları hakikaten hayata geçiriyoruz. Bunun yanı sıra enerji verimliliğinde önemli bir ulusal enerji verimliliği eylem programımız var. İkincisi 2024-30 yıllarını kapsıyor. Orada hem sanayimizde, ekonominin bütün alanlarında, ulaştırmada, tarımda, diğer alanlarda, binalarda önemli aşamalar kaydettik. Ama 2030 ve sonrası içinde 3. ulusal enerji verimliliği eylem planı hazırlığımız yine bu yeni enerji mimarimizin en önemli konularından bir tanesi. 2050'ye kadar 20 bin megawattlık bir nükleer kapasitesi Türkiye'ye ulaşmak istiyor. 20 bin megawatt çok iddialı bir hedef ama biz inanıyoruz ki özellikle küçük modüler reaktörle başlayan dünyadaki yeni nükleer çağda Türkiye kendine farklı bir yer bulacak. 2016'dan sonra petrol ve doğalgaz aramacılığında Türkiye'de farklı bir faza geçtik ve orada işte kendi gemileriyle, kendi denizlerinde, dışarıda, kendi karalarında, daha önce gidilmemiş yerlerde arama yapan, Şimdi ankonvansiyonel üretimle alakalı uluslararası ortaklıklarla farklı denemeler içerisinde olan bir stratejiye geçtik. Habar'da 2021 Eylül'de çok önemli bir petrol keşfi oldu. Şu anda yaklaşık 85 bin varil üretime günlük yaklaşan bir üretimimiz var. Sakarya gaz sahası başka önemli keşif, 2020 yılında denizlerde yapılan en büyük keşif ve yine orada da çok kısa bir süre içerisinde üretime geçtik. 2023 yılı Ağustos ayından beri şu anda şebekeye o gazı veriyoruz. Ama 2026 yılı bu açıdan da önemli çünkü üretimimiz orada 2 katına çıkacak. 2028'de 4 katına çıkacak bir üretimden bahsediyoruz. İhtiyaç sahibi tüketicilerimizi daha çok destekleyecek bir mekanizma, onun dışındaki tüketicilerin belki destek mekanizmaları dışında tutulacağı bir dünya, aynı zamanda destekler açısından yapılacak reformlardan bir tanesi ki biz bu çalışmalara başladık 2025 yılı itibariyle. Elektrikte belli tüketim limitleri getirdik. Doğalgazda keza bunları getirdik. Yani çok tüketenlerin bunun maliyetlerine katlanacağı bir destek programına doğru gidiyoruz.
0: Efendim, söylediğimiz gibi bu hafta zor, yoğun bir haftaydı. Eylül'ün de ilk haftası ve tabii oldukça bu 9. aya girerken oldukça da yoğun bir yıl geçirdiğimizi görüyoruz. Bu yıl, bu haftada yine aynı yoğunluk var. Özellikle de tabii savaşın etkisi, diplomatik olarak çeşitli temaslar derken ticaret nasıl etkileniyor? Bunları konuşacağız. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak konuğumuz olacak. Hoş geldiniz Sayın Başkan yayınımıza.
2: Hoş bulduk Özlem Hanım. Teşekkür ediyorum.
0: Sayın Başkanım, şimdi oldukça yoğun bir hafta dedim. Haftanın başında ikinci çeyrek büyüme rakamı açıklandı, %2.3. İşte dün Ağustos ayı enflasyon açıklandı, 31.5'lik bir seviyeye geldi.
2: Şimdi ihracat açıklandı.
0: İhracat açıklandı. Orada da 8 aylık bir Ağustos rekoru ve aslında bir 8 aylık da bir rekor var. Yani ama bir yandan da savaş devam ediyor. Petrol de rekor kırıyor bu hafta gelinen noktada. 97 dolarlara kadar çıktığı bir hafta maalesef oldu. Şimdi böyle bir tabloda iş dünyası olarak ne görüyorsunuz? Dezenflasyon programı da yürüyor bir yandan. Bu programı nasıl görüyorsunuz şu andaki halini ve tabii Türkiye ekonomisinin durumunu nasıl görüyorsunuz diye sorarak başlayayım. En zor yerden sorayım başlayayım.
2: Tabii bu program bitmez herhalde. 5 saat falan konuşmamız gerekir bunu.
0: Buyurun.
2: Biz geçen gün OVP ile ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında 4 saatlik bir toplantı yaptık. Yani öyle bir program olabilir. İşin esprisi ama. Şimdi Eylül'ün bir de şöyle bir tarafı var. Yaz tatili bitti. Hani okullarda sadece anlamında değil ama iş dünyası açısından da bakıldığında işte Avrupa'da belirli ülkeler biliyorsunuz Ağustos'u 3 ya da 4 hafta zaten komple tatil yaparlar. Tatilin de bittiği de bir dönem içerisindeyiz. Böyle bakıldığında ne görüyoruz? Olumluların üzerimize yansımalarını alalım. Eksik ya da olumsuz görebildiklerimiz ne varsa da ona göre de tedbir alalım. Önce böyle başlamak isterim. İkincisi de hani biraz önce OEP dediğim için söylüyorum. Orada da gündeme geliyor. İş dünyasının beklentisi çok fazla o zaman. Bütün beklentileri konuşmaya kalkarsak detaylara gireriz ama ben bir temel beklentiden başlayarak gitmeyi tercih ediyorum. Bu ifadeyi de çok kullanıyorum. Bizim tek bir kelimeyle beklentimizin ne olduğunu sorarsanız öngörülebilirliktir. İş dünyasına öngörülebilirliği verdiğimiz takdirde, verildiği takdirde ondan sonrası herkesin kendi görevidir. Televizyonculuk nasıl yapılır onu siz bana soracak değilsiniz. O sizin alanınız, yayıncılık nasıl yapılır? Bu sizin bildiğiniz bir alan. Çünkü burası da bir neticede iş ortamı değil mi bakıldığı zaman? Hı. Ya da bir başka servis alanında ya da üretim alanında yapıldığını o bilinir. Bizim en temel bazında baktığımız konu bu. Aslında pazar günü açıklanacak olan orta vadeli programı da ne anlıyorsunuz derseniz biz orada öngörülebilirliği görmek isteriz. Bu var. Tabii ki detaya girdiğinizde biraz önce söylediniz. Şimdi savaş. Savaşın etkisi biraz önce Enerji Bakanımızı da dinledik. Çok farklı alanlarda. Türkiye üzerinde de enflasyonda bazında bakıldığında yani rakamları yetkililerimiz ifade ediyorlar. Yine ben rakam söylemeyeyim onlar söylesin ama bugün maalesef enflasyonda çok mutlu olamadığımız, henüz istediğimiz seviyeye getiremediğimiz, o hızı yakalayamadığımız süreçte de savaşın etkisini görüyoruz. Şimdi böyle bakıldığında çok parametre var. Ama her parametreye boğulmak mı doğru? Yoksa 2026'yı bitiriyoruz kardeşim. Eylül geldi dediğiniz zaman Ekim'de biz bütçeler konuşmaya başlarız. Yeni yıl bütçelerini. Kasım'da olgunlaştırırız. Aralık ayında bütçeler ortaya çıkar. Yıl bitti. Biraz bu mu? Hani dinginleşerek bakmak mı? Biraz bence ikinci kısım çok daha önemli. Yoksa günlük olarak bakıldığında ben sizinle konuşayım işte ihracatçının siz sorun ben cevap vereceğim. Bu şekilde devam edeceğiz. Kurla ilgili düşüncesi, sanayinin faizle ilgili düşüncesi gündemimiz çok fazla. Doğru da taleplerimiz de çok. Ankara yönetim, siyaset, hükümette olabileni vermeye çalışıyor. Bu dengeyi götürmeye gayret edeceğiz. Başka bir imkanımız, şansımız da yok. Olumluyu üzerimize alacağız. Onun moralini taşıyacağız. Ama eksik gördüğümüzü de düzeltmeye, söylemeye, gayret etmeye devam edeceğiz. Öyle söyleyeceğim.
0: 4 saatlik toplantıda ne konuştunuz?
2: Ne konuştuk?
0: Yani ne bekliyoruz, ne beklediğinizi ve nelerin eksik olduğunu söylediniz
2: herhalde. Toplum konuşlarının belli başkanlarını davet etmişlerdi. Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımız, bakan yardımcılarımızla birlikte iş dünyasının talep ve beklentilerini sordular. Bizde olması gerekenleri, yani olması gerekenleri derken çok talep var da bunların içinde yapılabileceğini olduğunu düşündüklerimizi ifade ettik. Şimdi biraz önce konuşmanızın arasında söylediğiniz bir taraftan dezenflasyon programı devam ediyor. Mali disiplin devam ediyor. Bununla ilgili ne düşünüyoruz? Masadaki herkes dedi ki ya biz mali disiplinle dezenflasyon programını da destekliyoruz. Burada bir sıkıntımız yok. Ama bundan geriye gitmeyelim. Geriye gidersek bir defa daha olayı başa sarmış oluruz. Böyle bir şey yok ama bunu desteklerken de yapılabilecek tercihler noktasında bazı şeyler olmalı. Bir taraftan sanayiye verilmesi gereken ilave ne tür destekler olabilir? Bunlar parasal destekler ruhunun yanı sıra biraz önce söylediğim gibi önünü görebilmek noktasındaki ifadeler de destektir. Ben o noktada pazar günkü OVP'yi merakla bekleyenlerden biriyim. Her yıl olduğu gibi. Çünkü orta vadeli program dediğinizde bir yıl içerisinde, önümüzdeki bir yıl içerisinde siyasetin, ekonomi yönetiminin neler düşündüğünü, neler planladığını, nasıl bir aksiyon planı olduğunu biz orada görüyoruz. A'dan Z'ye bütün başkanlar bunları sıraladı. Yani başlık başlığında girmek belki çok doğru değil ama dünyadaki siyaset, ticari rekabet nereye gidiyor? Ticaret savaşları nereye gidiyor? İşte Amerika ile Çin arasında başladığı konuşulan ama sadece Amerika Çin arasında olmadı. Bütün dünyayı etkisini alan o süreç nereye gidiyor? Mesela ben değinmek isterim. O savaşın benim ihracatım üzerindeki etkileri neler? Bunları konuştuk. Fırsat olursa birkaç şey söylemek isterim bunlarla.
0: Buyurun. Yani özellikle şeyi sormak istiyorum doğrusu. Şimdi faiz kısmı çok önemli burada. Merkez Bankası da aslında adım atmak istiyor belki ama çok da fırsat bulamadı bu vakte kadar ki aslında yıl başında belki de bir faiz indirim trendi olacak ve yıl boyunca faiz inecek diye beklerken hiç faiz indiremedi. Şimdi önümüzdeki haftada bir faiz toplantısı var. İş dünyasında da genelde en çok sorun biriktiği ve hani sıkıntı olarak gösterilen aslında hem faiz yüksekliği hem de finansmana erişimdeki problem. Siz bu noktada nasıl bir öneride bulundunuz?
2: Şöyle tabii bir 37 var. Bir 40 uygulama vardı biliyorsunuz. Neyse ondan sonra o aradaki 3 puana ilişkin olaraktan bir düzenleme yapıldı. Şimdi Merkez Bankası tarafından 40'ın reel bir şekilde gündemde olduğu bir yerde piyasa faizleri de bilançoları iyi olanlar için 45 bandında, bilançolarının iyi olmamasına bağlı olarak da 50'nin üzerinde 50-55'lere kadar giden bir süreçte. Şimdi enflasyonu konuşuyoruz. İşte 30-31'de. Faizin 50 olduğu bir yerin içerisinde bakıldığınızda 20 puanlık fark taşınabilecek bir şey değil. Taşınabilir. Kısa süreli olaraktan baktığınızda taşınabilir. Biz çünkü maalesef çok sorun yaşadık. Yani bu piyasanın içerisinde ben de uzunca zaman olan, iş hayatının içinde olan birisi olarak söylüyorum. Şoklar daha kısa süreli olduğunda daha kolay atlatabiliyorsunuz. Dalga boyu yüksek de olsa, yani bunu enflasyon ya da dövizin ani artışı bazında ifade edebiliriz. Ta 90'lı yıllardan itibaren bugüne kadar gelindiği zaman ben 5 Nisan 94'ü iyi bilen, o günden bugüne kadarki süreçte masada sorumluluğuyla olan birisi olarak söylüyorum. Son dönemdeki sıkıntılardan bir tanesi de periyodun uzaması Özdemir Hanım. Yani bu uzama maalesef piyasayı yormuş durumda. Bunu da net bir şekilde, açık yüreklilikle, elimizdeki rakamlarla yetkililerimizle ifade ediyoruz. Programı bozmayalım ama programı bozmamakla birlikte de, şimdi benim söyleyeceğimi siz söylediniz, teşekkür ederim. Finansmanın pahalı olması var. Pahalı olmasının dışında o finansmana erişebilme de var. yani yeterli olması da söz konusu. Finansmana erişme noktasında kredi büyümesinde bir takım kısıtlar var. Uzunca bir zamandır uygulanan biliyorsunuz. Bunu bir miktar COBİ'ler lehinde rahatlatıldı ama bir miktar. Henüz o rahatlığı net bir şekilde yaşamış durumda değiliz. Biraz bunun açılması lazım. Ve bu açılma şöyle bir gerekçeden dolayı sadece olmamalı. 2026 bitiyor diyoruz. Tarihini bilmiyoruz ama 2027-2028 ne zaman olacaksa bir seçim olacak değil mi? Yasal olarak baktığınızda bir defa 2028'in Mayıs ayı. Biraz öne gelebilecek, ne kadar öne geleceğini biz bilmiyoruz. Siyaset biliyor ama sadece seçim dönemine sıkıştırılmış bir piyasa rahatlaması değil de daha önceden giden bir rahatlama önemli olacak. Çünkü maalesef bakıldığında çok kötümser olmak istemiyorum. Yani dünyada da birçok sıkıntının olduğunu biliyoruz. Hani isim zikretmeyelim, herhalde bugün haberlerde söylemiş. İşte Almanya'nın önemli devlerinden bir tanesi 50 bin kişiyi işten çıkartmaktan bahsediyor. 50 bin kişi. Hı. Yani çarpın onun yan sanayisiyle birlikte ne anlama geldiğini. Sıkıntı dünya genelinde var. Ama biz kendi içerimizde baktığımızda bu noktalarda programı bir kenara itmeden yapılabilecekler olduğunu düşünüyoruz. Orada regülasyonlar var diyorlar. Haklılar kendilerince ama dünya öyle bir yere de gelmiş durumda ki İnanın kuraldı, regülasyondu gibi şeyler kağıt üstünde var ama uygulamaya baktığınız zaman bunu Batı Avrupa ülkelerinde de görebilirsiniz. Amerika zaten ben ne dersem o olur diyor, yani kural filan benim söylediğim kuraldır kardeşim diyor. Bir Asya Pasifik tarafı var, orası ayrı bir dünya. Bu kadar kuralların yerle bir edildiği, devletçilikten çıkıyoruz denen, serbest piyasa ekonomisi denen bir dünyanın içerisinde devletlerin ekonominin içerisine daha fazla girdiği, hele stratejik sektörlerde benim kardeşim dediği bir dünyayı görüyoruz. Şimdi bu dünyanın içerisinde tabii kuralsız olmayalım. Böyle bir şey hiç kimse söylemez. Ama kuralların da ciddi şekilde esnetilebileceği bir sürecin içerisinde olduğumuza inanıyoruz. Bunu yapmadığımızda nerelere doğru gideceğiz? Şimdi ihracatı konuştuk. Evet, hem 8, yani %8.1 Ağustos ayı ihracatı çok güzel. Tabii ithalattaki artışı da görmemiz lazım. Bunu da göz ardı etmeyelim. Çünkü baktığımızda bizim ihracatçımız aynı zamanda ithalatçımız. Hatta bir miktar ihracatçımız, biraz daha fazla da ithalatçımız. İhracat ithalatı karşılama oranının olmamasından hareket ederek söylüyorum. Böyle bir dünyanın içerisinde baktığımızda sıkışmanın kaynağını da iyi anlayalım. İçeride evet, fiyatın ahlakının bozulduğu bir Türkiye'yi yaşıyoruz. Bir kere bunu kabul etmemiz lazım. Yani fiyat artışının mantığı yok, ahlakı kalmamış bir şey var. Sebebi kim? Sebebi hep beraber biziz. Ben de özel sektörden birisiyim. Sebebi dışarıda birilerine atmayalım. Enflasyonla kur arasındaki açılan makasın sıkıntısı var, doğru. Ama dışarıdan hemen bir örnek vermek isterim. Sizinle bunu daha önceki programlarda konuştuğumuzu hatırlıyorum. Amerika ile Çin arasında ticaret savaşı 1. Trump döneminde başladı. Amerika 650 milyar dolar Çin'e kendi dış ticaretinde açık veriyordu o zaman. Ben bunu azaltacağım dedi. Yaklaşık 400 milyar doların üzerinde bu rakamı azalttı. Şimdi benim kendime, yani iş dünyasına şu soruyu o zaman da söylemiştim, sormam gerekiyor. Bu azalan rakamı Çin, sadece Çin diyoruz ama gelin Asya Pasifik diyelim. O 400 milyar doları Amerika'ya satamayınca ne yaptı Çin? Frene mi bastı? Hayır. Nereye gitti o mal? Benim de pazarım olan yerlere girdi. Bu aynı zamanda benim de pazarımın daralması anlamına geldi. Biz hadiseleri biraz da buralardan da görerek gitmemiz lazım. Nitekim analizlere baktığımızda biz görüyoruz, ağırlıklı pazarımızın olduğu yerlerde, yani ağırlıklı derken Avrupa'yı kastetmiyorum. Avrupa'da toplamda %50'nin dışında bir dış ticaretimiz var biliyorsunuz. Ama onun dışında iyi pazarlarımızın olduğu yerlerde Çin'in kendi ihracatını arttırdığını görüyoruz. Bu ne demektir? Denkleme tersten bakalım, benim ihracatımın orada daha çok zorlandığı anlamına gelir. O zaman biz adımlarımızı biraz da buralara göre atmak durumundayız. Yoksa gün içerisinde dertleşiriz, konuşuruz. Rakam çok, endeks çok, hepsine bakmalıyız. Elbette gözden kaçırmamalıyız ama daha dinginleşerek, biraz daha böyle sakinleşerek, daha stratejik baktığımızda böyle bir durum var. Türkiye'nin pozisyonu. Uluslararası arenadaki pozisyonumuz için herkes gıpta ediyor. Ben 153 iş konseyi olan bir kurumun başkanlığını yapıyorum. Yani biraz önce Almanya örneğini bilerek söyledim. Almanya'nın kötü olmasını hiçbirimiz istemeyiz. Benim en büyük ihracat pazarımdan bahsediyorum, yani Almanya. Kötü olmasını hiçbir zaman istemiyorum ama onun böyle bir sıkıntı yaşadığı yerde dünya genelinde böyle bir sıkıntının var olduğunu da görmemiz gerekiyor. Kötümser misin? Kötümser değilim ama gerçekleri de görelim. İçeride uzayan süreç sebebiyle maalesef hem çalışan noktasında bu sıkıntı var. Onları da hiçbir zaman göz ardı etmeyeceğiz ama işverenler noktasında, sanayi noktasında çok ciddi sorun var.
0: Peki, şimdi Çin'den de bahsetmişken hazır, evet. Son günlerdeki Erdoğan'ın ziyaretinden bahsedelim. Şangay İşbirliği Örgütü oldukça önemli bir toplantıydı. Ama oradaki bu yakınlaşma, bu temas hemen böyle bir eksen tartışmaları da beraberinde getirdi biliyorsunuz. Evet, acaba bu yakınlaşma nereye gider diye. Ama tabii Türkiye'nin böyle bir diplomatik olarak denge politikası da var. Ve fakat oradaki çok ciddi büyüyen de bir ticaret var aslında. Siz iş dünyası olarak baktığınız zaman bu temaslar size nasıl yansıyor?
2: Bir defa şunu görelim. Ben siyasetçi değilim ama bakıldığı zaman Türkiye'nin pozisyonu birileri de iyi anlamaya başladı. Biz hem Rusya ile hem Ukrayna ile aynı masaya da aynı derken yani aynı zamanda iki ayrı masaya da oturabiliyor bir ülkeyseniz böyle kolay basit bir şey değil. Bunu seven, sevmeyen, destekleyen, muhalif olan herkes kabul ediyor. Ben uluslararası sanatından bahsediyorum. Şimdi bunu yapabilen ülke bir taraftan Avrupa derken, bir taraftan Avrupa Birliği derken, vakti olursa iki dakika onu da konuşmak isterim tabii. Evet. Diğer taraftan tabii BRICS'le de oturacak masaya, tabii Şangay İşbirliği Örgütü ile oturacak. Şimdi biz o bölgeyi nasıl ifade ederdik? Asya Pasifik derdik. Asya Pasifik kavramını unutacağız bir süre sonra. Indo-Pasifik kavramına biz alışalım. Indo-Pasifik Hindistan var. Yani uzun zamandır konuşuyoruz değil mi Hindistan'ı? Bugünlerde daha çok Avrupa Birliği'nin yaptığı serbest ticaret anlaşmasıyla sanki gündemde mi? Öyle değil ki Hindistan. Hindistan geliyor. O zaman o bölgeyi, koca bir Indo-Pasifik bölgesini göz ardı ederek dünya ticaretinde olması düşünülen bir Türkiye olamaz ki. Yani ben gayet doğal buluyorum Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu ziyareti. İş dünyası açısından da son derece desteklediğimiz bir tavır olarak görüyoruz. Bu bir şeyin alternatifi olmak anlamında, yani alternatifi de bir şeyden vazgeçmek anlamında değil. Yani bir taraftan 60 küsur yıllık bir nereye gideceğini göremediğimiz, deyik olarak biz de ciddi şekilde gayret gösterdiğimiz bir Avrupa Birliği üyelik ya da işte müzakere süreci adını nasıl söyleyeceksek artık bilmiyorum bu var. Ama bu var diye siz dünyanın kalan taraflarından izole olamazsınız ki. Oralarla ilişkinizi de götüreceksiniz. Gayet de doğal bir şey yapılıyor ve iyi ki de yapılıyor diyorum doğrusu ya.
0: Peki son özellikle tabii Putin'le de bir görüşme gerçekleşti. Burada devam eden yani yaklaşık 55. aya girildi galiba bir Rusya-Ukrayna savaşı var. Bu savaş süreci Türk iş dünyasını nasıl etkiledi? Yani bir yandan diyoruz ki işte hani tahıl koridoru nedeniyle büyük sıkıntı çekildi. Gıda fiyatları da çok büyük sıkıntı var. Afrika'da şu anda da sıkıntılar var ama asıl iş dünyası açısından bütün ticaret yolları açısından hala devam eden bir sıkıntı var.
2: Şimdi sadece iki ülke bazında bile değerlendirecek olursam bizim Rusya ile olan ticaretimizi olumsuz anlamda etkiledi. Çünkü Rusya da yaptırımlarla muhatap. Yaptırımların bize yansımaması gibi bir şey söz konusu olamaz. Ukrayna tarafında da savaşa kaynaklar daha fazla ayrıldığı ölçüde ticaret durmamakla birlikte gittikçe azalıyor. Ama hadise sadece öyle değil. Benim görebildiğim, belki de yanılıyorum, bir başka savaş daha var. Yani İran'la İsrail-Amerika arasında devam eden sanki Hürmüz diye konuşulan ama Hürmüz olayın sadece bir noktacığı, bir başka süreç var. Belki bilemiyoruz arka planda ne tartışılıyor ama belki de iki savaş birbiriyle böyle eklemlendirilmiş biri birbiriyle bağlantılı mı gidiyor? İnsanlar bunu da düşünmeye başladı. Yani orası bitmiyor. Acaba burayla da bir bağlantısı var mı diye. Bize etkisi ne diye bakacak olursak sadece Ukrayna diye bakmayalım. Bir de bu taraftaki işin yani biraz önce Enerji Bakanımızın konuşmalarından hareket ederek enerji diye bakıyoruz ama toplam benim hem ticaretime etkisi hem de kendi enflasyonuma, benim en çok canımı acıtan ne var şu anda? Enflasyon var. Enflasyonun üzerinde çok ciddi baskı oluşturmuş durumda. Biz bugün Merkez Bankası yıl sonu enflasyon hedefini 28 dedi. Piyasalar diyor ki 1-2 puan da sarkabilir. İnşallah lehte sarkar. Hani 28 olmaz 26 artar ama 30 olur mu diye düşünceler de var. Onun yerine bu olmasaydı da biz 20'li rakamları konuşsaydık. Sizin ilk programın başında sorduğunuz faiz, finansman bu noktalarında herhalde Ankara'da daha rahat hareket edebilirdi. Bizim taleplerimizle bir miktar daha fazla cevap bulabilir diye bekliyorum. Ticaret yanında böyle bir olumsuzluğu da var. Ama bunu söylerken ne yapacağız? Yani bu olumsuzluğu ifade ettik. Siz sordunuz. Ben cevap verdim. gördüm. Bitti mi? Bitmedi. Mücadeleye devam edeceğiz. Gerçeği, realiteyi göreceğiz. Bu mücadeleyi de devam edeceğiz.
0: Evet. Peki şimdi bir yandan da tüm bu denklem içinde bir de Amerika var.
2: Doğru, çok.
0: Şimdi F-35 konusunda da aslında işte Kırgızistan'dan dönerken Erdoğan görüşmelerin yaklaştığını söyledi. Şimdi 22 Eylül'de Birleşmiş Milletler toplantıları var ve Trump'la bir araya gelecek.
2: Evet.
0: Ve tabii hani ticari olarak da bir 100 milyar dolarlık bir ticaret hacmi de var. Ve bu ayda yine en çok ticaretin arttığı ülke Amerika.

0: Nasıl bir tablo var karşımızda? Yani eğer F-35 programına da girersek daha da artar mı? Yani daha da hızlanır mı bizim ticaretimiz?
1: Mesele F-35'in kendisinden ziyade, o tabii askeri anlamda stratejik ama F-35'e girebilmek demek bir takım buzların biraz daha çözülmesi anlamı taşıyor. Elbette artacaktır. Demek ki onun yapılabilmesi başka alanlarda da daha sıcak bir yaklaşımı getirir. Birinci Trump döneminde ortaya koyulmuştu iki başkan tarafından 100 milyar. O zaman 18-20 milyar dolarında bir toplam ticaretimiz vardı. Bugün yarısına geldik. Tamam, tamamına gelemedik ama yarısına gelmek demek ne demektir? Ya biz bunun yarısını yaptıysak tamamını niye yapmayalım? Bence burada sorunuzdaki kritik konu F-35 sürecine dahil olmak, aramızdaki işbirliğini bir ileriki aşamaya siyaset anlamında taşımaya hazır olduğumuzu gösterir. Bu da siyaset önümüzde açtıktan sonraki kalan kısımda elbette piyasaya, özel sektör oyuncularına düşer. Olumlu etkileyeceğini ben de düşünüyorum ve bekliyorum da. Yani şu ana kadarki sinyaller, işte biliyorsunuz bu S-400 meselesiyle ilgili bir süreç var. Görüşmeler devam ediyor. Piyasada konuşulmaya başlanan görüşmeler olduğuna göre de bu sadece dedikodu görüşmesi değil. Yani öyle olsaydı duyumum var, arkadaştan duydum meselesinden bahsetmiyoruz yani. Ciddi ciddi piyasada konuşulduğuna göre bir takvimi vardır onun. Bir arka planda bir takım süreçler devam edeceği için onun sonuçlanmasını bekliyoruz ama F-35 olumlu bir işaret fişeği olacaktır hepimiz açısından diye bekliyorum. Yani.
0: Peki bir de Avrupa Birliği. Elbette evet. Yani belki de en çok ticaret yaptığımız ama en çok sıkıntı çektiğimiz son zamanlarda ne diyelim, ülkede diyemedim, bölgelerden
1: bölge,
0: birisi.
1: Bölge, zengin pazar, bölge, ortağımız.
0: Evet. Büyük ortağımız.
1: Büyük ortağımız. Ticarette ama, büyük ortağımız.
0: Evet. Ama gümrük birliği sıkıntısı yaşıyoruz.
1: Made in Europe'u yaşıyoruz.
0: Made in Europe sıkıntısı yaşıyoruz. Pek çok sıkıntı yaşıyoruz.
1: Evet.
0: Şimdi Ekim ayında da tekrar bildiğim kadarıyla bir Brüksel'e çıkarma yapacaksınız.
1: 13 Ekim'de gene oradayız,
0: evet,
1: inşallah.
0: Ve aslında bir anlamda iş dünyası orada bir Avrupa Birliği'nde bir Türkiye lobisi yapıyor. Ama ne kadar ilerleyebiliyoruz? Yani bu gümrük birliğinin güncellenmesi ve Made in Europe konusunda ne noktaya geldi?
1: Sadece o ikisi değil bizim yapmaya çalıştığımız. Diyoruz ki ya şu üyelik süreci var ya, müzakere süreci, onun siyasi tarafına biz bir şey diyemeyiz. Her şey tamam olsa bile bir de referandum tarafı olacak. Ona da bir şey diyemeyiz ama dünyada taşların yeniden oturtulduğu, denklemin yeniden kurulduğu bir sürecin içerisinde hem Türkiye'nin AB ihtiyacı hem AB'nin Türkiye ihtiyacı üst noktada. Bunu her seviyede konuşuyoruz. Gazete ilanları dahil olmak üzere her ülkenin bilinmiş gazetelerinde tam sayfa ilanları, ilgili parlamenterler seviyesinde, ilgili büyükelçilikler seviyesinde, iş dünyası seviyesinde, akademi seviyesinde bunu konuşuyoruz. Hı hı. Söylemeye çalıştığımızda şu, gelin şu ezberleri konuşarak da masaya oturmayalım. Ha, olumlu gelişme var, ne var? Mesela onların içerisinde alt başlıklardan birisi, biliyorsunuz, bir de bizim vize sorunumuz var. Yani iş yapabilmek için iş dünyasının vize kriterine de takılmaması gerekir. 6 tane maddeye takılmış durumdayız. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayı hepimiz biliyoruz. Kendisiyle de görüştük. İçişleri Bakanımız ve Adalet Bakanımızla birlikte bir süreç götürüyorlar. Orada önümüzdeki günlerde beklentimiz bir ileri aşamaya geçilmesi ama biz iş dünyası olarak şunu yeterli görmüyoruz. Vizeyi açtık, Made in Europe'da şunu yakaladık, güncellemede değil de gelin toptan, topyekun masada olabilelim. Neden şimdi bu peki? Neden 5 yıl önce değildi? Bugünün dünyası 5 yıl öncenin, 3 yıl öncenin dünyası değil. Böyle bir dünyanın içerisinde bunu yapmalıyız. Avrupa'nın sıkıntısı ne derseniz, Avrupa dostlarımız alınmasın, liderlik sıkıntısı çekiyor. Yani bakın, Türkiye'de liderliğe yönelik olaraktan farklı eleştiriler var, onlar bunlar ama biz liderlik sıkıntısı çekmiyoruz. Avrupa'da bakıldığı zaman temel konular tam konsensusla alınmak gibi bir garip uygulamanın içerisinde. Yani bir tane karşı oyla bir devletin karşı çıkmasıyla sonuca gidemeyen bir yapıda Avrupa gitmeye çalışıyor. Ve bugün baktığınızda da Avrupa'da güçlü liderlik yok. En önemli sorunu Avrupa'nın bu. Nasıl aşar? Kendi içinde aşmak zorunda. Aşamazsa rakamlardan konuşalım. Avrupa Birliği'nin ya da Avrupa'nın dünya ticaretinden 5 yıl önce aldığı pay ile Amerika ile başladığınız için Amerika'nın aldığı payı yan yana koyalım. Bugün geldiği yere bakalım. Avrupa Birliği maalesef kan kaybetmiyor. Ciddi anlamda kan kaybediyor. Bunu da bir şekilde dengelemek zorunda. Biz de diyoruz ki sadece savunmayla gelmeyin bizim karşımıza. Tamam, savunmada biz varız ama biz bekçilik yapmak anlamında konuşmuyoruz. Her şey

0: ile beraber olun dediğimiz bir süreç var. Ümitli misiniz? Şimdi 60 yıla giden bir süreçte çok ümitli olunmuyor ama tam zamanı olduğuna inanıyoruz. Göreceğiz.
1: Evet. Şimdi bu arada bir son dakika gelişmesi de var. Onu da hemen aktaralım. Amerika tarım dışı istihdam Ağustos ayında 162 bin kişi artış gösterdi. 55 bindi beklenti ve beklentinin 3 katı üzerinde bir açıklama var. İstihdam verisi sonrası da özellikle altında %2'yi aşan bir düşüş var. Yine gümüşte de düşüş %2'yi bulmuş durumda. Bunu daha sonra konuşacağız diyelim. Sayın Başkan, peki bir yandan da şöyle bir tablo var. Az önce bahsettiğimiz gibi savaşlar, tedarik zincirlerinde ciddi problemler, işte pek çok koridor konuşuluyor ama koridorlarda da ciddi problemler var. Böyle bir dünyada nasıl bir ekonomik denge kurulacak? Yani bundan sonraki dönem için hani ne bekliyorsunuz desem, beklentinin ne oldu? Yani şişli bir tablo. Burada şimdi bu belirsizliğin içinde yürümek, bu sisin içinde yürümek hem çok yorucu ama bir yandan da nasıl plan yapıyorsunuz?
0: Ben şöyle bir şey görüyorum. Bu ifadeyi de kullanıyorum Özlem Hanım. Şimdi rekabet içerisindeyiz. Siz yayın dünyasında rekabet içerisindesiniz. Ticarette rekabet var. Kalite rekabeti yapıyoruz. Hız rekabeti yapıyoruz. Lojistiği zamanında ve güzel yapabilmek rekabeti yapıyoruz. Tasarımda rekabet var. Fiyatta rekabet var. Her alanda rekabet var. Geldiğimiz noktada dünyada farklı bir rekabet alanının olduğunu görüyoruz. Güven rekabeti diye ifade ediyorum ben bunu. Güvenlik başka. Güven rekabeti. Kim daha fazla muhatabına, karşısındakine güveni verebiliyorsa yeni dönemin kazananı o olacak gibi görünüyor. Yani benim sadece fiyatım iyi, kalitem iyi, işte yok bunlar tamam güzel ama sen bana güven veriyor musun kardeşim? Şimdi son yaşananlar ciddi şekilde bunu gösterdi. Yani biz 10 yıl öncesinde Ukrayna'da böyle bir savaşın olacağını Avrupa'nın dibinde falan kimse düşünmezdi herhalde, değil mi? Ya da Amerika ile İran her zaman atışarak gelmiştir ya da İsrail, ama işin bu kadar gerilebileceği, ne olabileceği konusunu. Amerika ile Çin'in ticaret açığı veya ticaret gerginliğinin bu kadar üst noktaya taşınabileceğini falan 3-5 yıl önce konuştuğumuzda buralara geleceğini kimse görmüyordu. Gelinen noktanın içerisinde her şeyi yaparken, yani toplam bakaraktan ifade etmeye çalışıyorum, siz muhataplarınıza, rakiplerinize demiyorum ama kimlerle iş yapıyorsanız o güveni verebiliyorsanız, bak uzun vadede ben seni yarı yolda bırakmayacağım kalitemle, fiyatımla, stratejik yaklaşımımla. Çünkü stratejik dediğiniz zaman bugün kritik mineralleri konuşuyorsunuz. Birisi ben vermedim dediği zaman haydi her şeyin durduğu bir şeyi konuşuyoruz. Şimdi bunun çok daha önemli olduğu bir sürece girdiğimizi görüyorum. Ve Türkiye'nin uluslararası arenadaki en büyük gücünün de bu noktada, yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın ilişkilerini de değerlendirdiğimiz zaman diğer liderlerle o güven duygusu olduğunu söylüyorum. Yoksa bir başka ülke Türkiye'nin dışında, kimse kusura bakmasın bu ifademizden ama hem aynı zamanda Putin'le masaya oturacak, ertesi günde gidecek Zelenski'yle masaya oturacak. Hiç yerinde tutmazlar. Ama o güveni verebilmiş bir ülkeden bahsediyoruz. Ve ben temel noktalarımızdan, temel başlıklarımızdan birisinin diğer alanlar kadar bu güven rekabeti olduğunu düşünüyorum. Güveni de kısa sürede inşa edemiyorsunuz. Satın alamıyorsunuz. Yani güven dediğiniz şey insanların ilişkilerinde de böyle bu. Siz dostunuzla, arkadaşınızla, yani birileriyle tanışmak başka bir şey. Ama o güven duygusunu yıllar içerisinde oluşturuyorsunuz, değil mi? Herhalde yeni rekabet alanımız bizim o güven rekabeti olacak diyorum.
1: Peki, umuyorum kazanırız. Kazanabileceğimiz bir alan gibi görünüyor ülke olarak.
0: Yani ben şunu diyeceğim. Sorunumuz var mı? Çok konuşalım. Gerçekten sorunlarımız var. Diğer taraftan da diyorum ki 153 iş konseyinin verileriyle hareket etmeye çalışan bir başkan olarak bakıyorum. Sorunlarımız kadar bizim geleceğe olan inancımız da var. Kuru bir inançtan bahsetmiyorum. Yaşadıklarımızın bugüne kadarki üstesinden gelebilme inancından bahsediyorum. Bunları dile getirecek miyiz? Getireceğiz. Yani 4 saat ne konuştuk ki Ankara'da? Bunları dile getirdik. Hepsinin karşılanması mümkün mü? Zannetmiyorum. Mümkün değil. Keşke karşılansa. Ama olabilenler yapıldığı ölçüde beklenti pozitif yönde olacaktır. Şu pazar günü açıklanacak OVP'de ben her istediğimiz olmayabilir ama ne kadar gerçekçi bir tablo ortaya koyulursa orta, bizler için kazanç orada olacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben de teşekkür ederim, sağ olun.
1: Efendim, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Sayın Nail Olpa'yı ağırladık. Bir kısa ara verelim, devam edeceğiz.

0: Hera Portföy'ün sunduğu Paranın Yönü devam edecek.
1: Allah'ım yağmur ver Allah.
2: Amin.
1: Gökyüzünden bize yağmur ver Allah.
3: Amin. Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
4: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
5: Alacağım parçayı.
3: Köye akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
6: Meydandaki derin sebebi nedir? Amerikalılar buraya neden geldiler?
3: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
7: Dün gece buraya düşen gök taşıymış. Büyük taşı getirirseniz eğer $1 milyon para vereceklermiş.
8: 1 milyon mu?
6: 1 milyon.
3: Gök taşı pazar 20'de Afar'da.
0: Tera Portföy'ün sunduğu Paranın Yönü devam ediyor.

0: Efendim, paranın yönüne devam ediyoruz. Piyasaları konuşacağız. Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru bizimle olacak. Soner Bey, hoş geldiniz yayına.
1: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Soner Bey, şimdi dilerseniz hemen taze veriyle başlayalım. Amerikan tarım dışı istihdam verisiyle beklentilerin 3 katı üzerinde bir rakam geldi. Ve tabii hemen bir hareketlilik başladı. Fed acaba ne yapar diye beklentilerde de değişiklikler var. Ne beklersiniz? Siz nasıl değerlendirirsiniz?
1: Yani veri şok derecesinde beklentilerden daha yukarıda, yani 50 binlerde beklenirken 160 binlik bir artış. Bir önceki ayın verisi de -23 binden +20 bine revize edildi. Yani iki ay arasında 200 binden daha büyük bir böyle istihdam farkı oluştu. Şimdi öncelikle ne oluyor? Bu veri demek istihdam piyasası da böyle iyiyse, geçtiğimiz cuma günü Jackson Hole'da zaten şahin mesaj vermiş. Warsh'un faiz arttırımı noktasında elini güçlendirir beklentisi oluşturdu. Yani an itibariyle bu dakikadan sonra veriyle birlikte Eylül ayı toplantısına ilişkin faiz artış ihtimali zaten güne başlarken neredeyse %50-50 idi. Şimdi artık %50'den daha fazla bir ihtimalle faiz arttırır fiyatlamasına doğru geçiyor piyasa. Varlık fiyatlarında sert hareketler görüyoruz. Genel itibariyle aşağı yönde. Yani ons altın zannediyorum ki günlük dip ve tepesi $100 üzerine geçti. Gümüşte benzer bir hareketlilik var. Euro dolar paritesinde yine doların lehine paritenin aşağı geldiği bir manzara izliyoruz. Bu endeksler üzerinde de borsalar üzerinde de baskı yaratacak bir parametre. Fed'in faiz arttırma ihtimalini yukarı çeken bir parametre. Büyük ihtimalle şimdi ABD tahvil faizleri de hem kısa hem uzun vadede yukarı yönde hareket edecektir bu veriyle birlikte. Yani biraz sıkılaşmacı bir veri. Ne var son yıllarda Amerika'da? Piyasa fiyatlamasını Amerikan ekonomisinin canlılığına göre değil de iyi veri kötü piyasa, kötü veri iyi piyasa fiyatlaması yapıyor. Yani Fed'in faiz oranlarına ilişkin beklentiler üzerinden fiyatlama yapıyor ve bu veri Fed'in faiz artış ihtimalini güçlendiriyor. Tabii diğer taraftan bir istatistikçi olarak, bir matematikçi olarak söylüyorum bunu. Geçtiğimiz yıllarda zannediyorum ki birkaç sene oldu, bu tarım dışı istihdamın yanlış ölçülmesinden dolayı Amerika'da İstatistik Kurumu Başkanı görevden alınmıştı. Hatta Trump dönemiydi. Burada veri yine geçtiğimiz yıllarda bir trend halinde hareket ederdi ama bu son aylarda açıklanan verilere baktığımızda bir trend görmüyoruz. Böyle birbirleri arasında bir uyum görmüyoruz. Açıkçası verinin ölçülmesi ve tekniği itibariyle de biraz önceki yıllara göre güven düzeyinin düştüğünü söyleyebilirim. Yani şimdi şunun garantisi yok. Bir sonraki ay tarım dışı istihdamda bu 160 bin açıklanan verinin çok aşağı veya yukarı revize edilmesi ihtimali de söz konusu. Haliyle yani bir parantez içinde verinin güvenliği ile ilgili de orada bir yavaş yavaş itibar sorunu ortaya çıktığında ifade etmek isterim.
0: Şimdi bir yandan da hemen içeriye dönelim. Bu hafta zor bir haftaydı aslında. Yoğun bir haftaydı. Bir yandan işte büyüme geldi, enflasyon geldi. Pek çok açıklama geldi ama asıl konuştuğumuz konu SPK'nın cuma günü, bir önceki cuma açıkladığı ve hafta içi de yine başka SPK düzenlemeleri de oldu. Ve özellikle fonlarla ilgili düzenlemelerin borsaya damga vurması ve hisselerin gerçekten oldukça hareketli olması, borsanın tekrar 14 binin altına gerilemesi ve belki de hani o çıkma denemesi yaptı bugün ama onu çok da başaramadı gibi görünüyor. Böyle bir tablo gördük. Yani çok hareketli bir haftada çok soru işaretimiz olan bir borsa hareketi gördük. Bunu nasıl değerlendirirsiniz ve bu daha kaç haftaya daha sarkar diye görüyorsunuz?
1: Şimdi bu hafta tabii birçok parametre Borsa İstanbul açısından baskıyı tetikledi. Yani özellikle bu fon düzenlemelerine ilişkin orada şirketlerin bunlara uyum sağlaması çerçevesinde piyasaya gelen bir miktar satış var. Bu satış geleceği beklentisiyle piyasanın bir miktar önden satış yapıyor olma hikayesi var. Ve yayın öncesine baktığımda bu fon düzenlemesiyle birlikte X-TÜM-Y endeksi, yani BIST 500'den, BIST-TÜM'den BIST 100'ü arındırdığımız daha küçük ölçekli şirket gruplarının gidişatını ölçtüğümüz endeksteki haftalık satış %6'ya gelmişti. Ama BIST 30 tarafında %2'lerde kaldı bu satış. Yani BIST 30'un bu endeks kompozisyonu içinde pozitif ayrıştığını söylemek mümkün. Sektör iş kolu dağılımı anlamında çok değerlendirme yapamıyoruz ama likidi de yükseldikçe, BIST 30'a doğru yaklaştıkça işin pozitif ayrıştığı hikayesi var. Bu biraz fon düzenlemelerinin etkisi. Şimdi düzenleme BIST 30 şirketleri açısından pozitif bir tetikleme oluşturmasını bekliyoruz. Ve özellikle bu düzenlemenin ardından yabancının da BIST 30'a bir giriş yapma hikayesi olmasını bekliyoruz ama yurt dışı günden bu düzenlemeyle eş zamanlı o kadar geldi ki, piyasa açısından baskılayıcı geldi ki, özellikle bu Kevin Warsh'un faiz artış sinyalleri, Avrupa'da enflasyonun 2.9'dan 3.3'e sıçraması ve Avrupa'da faiz artış sinyallerinin iyiden iyiye güçleniyor olma hikayesi, bunlar yabancıdan BIST 30'a gelecek desteğin de önünü kesince biz Borsa İstanbul'da negatif bir haftayı kapatıyoruz. Şimdi önümüzdeki dönemde de baktığımızda bu fonlarla ilişkin düzenleme ve özellikle bu şirketlere gelen satışlarla ilgili herhalde tamamlanmıştır, son bulmuştur diyor olmak için erken diye değerlendiriyorum. Önümüzdeki haftada bu anlamda özellikle o şirket gruplarında baskının devam etmesi ihtimali var. Ama piyasa izin verdiği ölçüde yine BIST 30 şirketlerinin pozitif ayrışmaya devam etmesini bekleriz. Büyük ihtimalle Amerika'daki veri, ben ekranlara sırtımı dönmeden önce BIST 30 pozitifti ama ihtimal ki belki negatife kaymış olabilir bu veriyle birlikte. Küresel sermaye koşulları
0: şu anda
1: bizde
0: pozitif.
1: Pozitifse harika. Küresel sermaye akımları bu faiz artış beklentileriyle birlikte bir miktar Borsa İstanbul'daki düşüşün fren yapıyor olmasını engelliyor. Dediğim gibi bir giriş beklerdik ama takip ediyor olacağız. Bitti demek için henüz erken bu düzenlemeye uyumla ilgili.
0: Evet, çok az bir sürem kaldı. Bir dakika içinde yanıtlarsanız çok sevineceğim. Bakalım ben bir dakikada sorabilecek miyim, bu ayrı ama. Şimdi bugün bankacılık sektörünün pozitif ayrıştığını gördük. Zaten yeteri kadar ucuzlamış bir bankacılık sektörü vardı. Bu düzenlemeyle birlikte aslında bu hafta biraz daha ucuzladı sanki. Bugün birazcık Halk Bankası mı etkiledi? Size sormak isterim bunu. Hem de tabii bu bankacılık kısmı pozitif ayrışıyorsa bundan sonra da acaba endeksi yüklenip biraz daha yukarıya doğru çekme ihtimali de var mıdır?
1: Var. Şöyle, şimdi öyle bir toz duman var ki çok böyle hani iş kolları anlamında ayrış yapamıyoruz ama Borsa İstanbul kendi içindeki kompozisyonda hangi şirketler bu düzenlemelerin etki alanı içinde, hangisi dışında diye baktığımızda BIST 30 içinde zaten geneli bankacılık. Bankacılığı da bu kapsamda pozitif ayrıştığını gördük bu süreçte. Önümüzdeki dönemde de eğer piyasa düşecekse bankalar ve BIST 30 daha az düşer. Piyasa yükselecekse bankalar ve BIST 30 daha fazla yükselir diyebiliyoruz. Ama genel gidişat noktasında bir kere savaş tekrar hayatımızda, petrol fiyatları tekrar yüksek. Amerika işte son bu veriyle birlikte faiz artış potasına girdi. Avrupa faiz arttırıyor. Yani işler piyasanın kafa kaldırmasına küresel ortam pek müsaade etmiyor. Ama ne olursa olsun BIST 30, BIST tümden pozitif ayrışmaya devam eder şu bir haftada olduğu gibi.
0: Teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için, yayına katkınız için.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Efendim, Soner Kuru bizimleydi. Marbaş Menkul Değerliler Genel Müdür Yardımcısı. Bir de küresel piyasalara bakalım. Hazır önemli bir veri gelmişken Philip Capital'e gidelim. Philip Capital Portföy Yönetim Müdürü Metin Taşçıoğlu bizimle olacak. Hoş geldiniz Metin Bey yayına.
3: Hoş bulduk, merhaba.

0: Nasıl değerlendirirsiniz son gelen veriyle birlikte? Önümüzdeki haftada yine enflasyon da gelecek Amerika'dan. Küresel piyasalarda nasıl bir tablo var karşımızda?
1: Yani o veri tabii ki daha önemli. Enflasyon verisi belki Fed'in kararında daha fazla yer tutacaktır mutlaka. Ama gelen verileri de aldığımız zaman şöyle bir beklentilerden yüksek bir istihdam yaratıldığına şahit oluyoruz. Burada gelirler tarafına baktığımız zaman ise aylık rakamlarda büyük bir sürpriz yok. Ama yıldan yıla baktığımız zaman orada da bir artış var. Beklentilerin biraz üzerinde gelen bir kişisel gelirler var. Bu da henüz daha enflasyon konusunda Fed'in rahat edebileceği bir görünüm ortaya çıkartmadığını düşündürüyor. Veriden önce vadeli piyasalardaki, yani endeks vadeli kontratlarındaki görüntü biraz karışıktı. Artı eksiler vardı. Ama veri sonrasında onların da eksiye, kırmızıya geçtiğine şahit olduk. Fiyatlandırmanın etkisi, normal şartlarda bu istihdam verisinin etkisi, hani dolar pozitif, belki faizlerdeki hareketin devamını getirebilecek bir etki yaratabilir. Orada da özellikle 10 yıllarda bakacağımız, 10 yıllık bonolarda bakacağımız 4.80'in üzerine atıp ve orada yerleşip yerleşmeyeceği, 30 yıllıklarda ise 5.25'in üzerinde kalıcı olup olmayacağı şeklinde olacaktır. Faizler tarafı tabii ise senetler açısından görüntü negatif. Her ne kadar yani şirketlerin karlılıkları açısından bu çok şey haberi olmasa da, yani netice itibariyle daha fazla istihdam şirketler açısından daha fazla kar anlamına da geliyor olabilir ki beklentiler de o yönde. Yani bilançolarda bir bozulma beklentisinden daha ziyade yüksek faizle hem kamunun hem de özel tarafın nasıl borcunu çevireceğiyle ilgili bir takım kaygılar vardı. Bunları yönetme açısından bir zorluk yaratacak mı acaba korkusu var. Halen daha söylemek için erken. Ama yani kamunun 40 trilyonu geçmiş olan bir kamu borcu çevirmesi daha yüksek rakamlara ulaşacak. Belki 2 trilyon lira yıllık maliyeti olan bir rakamlara ulaşılacak. Dolayısıyla bu açıdan takip etmeye devam edeceğiz. Enflasyon verisi dediğim gibi Fed'in kararını daha fazla etkileyecektir. Sanıyorum 16'sında, 15'inde başlayan bir toplantısı, 16'sında sonuçlarını öğrenmiş olacağız. Burada tabii şey tarafı 25 puanlık bir faiz artışı beklentisini de güçlendirdi. Daha öncesinde piyasanın beklentisi Waller'ın açıklamaları sonrasında pas geçebileceği yönünde biraz daha fazla umutluydu ve fiyatlandırmasını da o yönde yapmaya çalışıyordu. Ama bugünkü fiyatlandırma hani vadeli endeks kontratlarında negatife dönmüş gibi gözüküyor. Açıkçası hani piyasanın hani duymak istediği veriler bu rakamlar değildi diye özetleyebiliriz.
0: Çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. İyi hafta sonları diliyorum.
1: Sizlere de iyi hafta sonları.
0: Efendim Metin Taşçıoğlu konuğumuzdu. Böylece yayınımızın sonuna geldik. Pazartesi günü saatleriniz 15'i gösterdiğinde burada olacağız. Ama unutmadan hatırlatalım. Pazar günü 6 Eylül'de orta vadeli program için özel yayınımız saat 10'da başlayacak. 14'e kadar sürecek. O yayında da görüşmek üzere diyelim. İyi akşamlar, iyi hafta sonları.

0: Tera Portföy, paranın yönünü sundu.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

Okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak,

0: fırsatını kaçırma.
1: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
2: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.
3: Araç muayenede yeni nesil hizmet, Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu. İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde aylık taksitler sabit midir?
2: Plan türüne göre sabit veya artan taksitli seçenekler olabilir. Sözleşmede açıkça belirtilir.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

datalarınızın güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Çok basit, çok net. Artık Hadi Black kredi kartıyla süt, yoğurt, peynir, ayran hepsinde %50 iade. Üstelik ay

0: Kredi. Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
2: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
3: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Ekonominin 3 yıllık yol haritası açıklanıyor. 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli program, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığındaki ekonomi yönetimi tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünü üstleneceği özel yayında ekonominin yeni dönemini uzman konuklar değerlendirecek. Orta vadeli program özel yayını...

0: iyimser bakışla karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri'nde tarım dışı istihdam verisi geldi. İstihdam verisi beklentinin çok üzerinde açıklandı. Bu veri ne anlama geliyor? Piyasalardaki hareketliliği bir anda arttırdı. Altında ve gümüşte sert geri çekilmeleri takip ediyoruz. Tahvil piyasası da Amerika'da hareketli. Konuşacağız. Bizlere akademisyen, ekonomist, doçent doktor Şevket Sarılgan eşlik edecek. Hoş geldiniz. Merhabalar.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Önce tarım işi istihdam verisini sorayım. Beklentinin 3 kat üstünde geldi. Çok kuvvetli bir veri. ADP ile de zaman zaman örtüşmediğini daha önceki yayınlarda konuşuyorduk. Öyle de oldu. Özel sektör zayıf geldi, tarım işi kuvvetli geldi. Nasıl değerlendirirsiniz bu veriyi?
1: Ben açıkçası bu verinin önümüzdeki aylarda geriye dönük bazı revizyonlara da dahil edileceğini düşünüyorum. Bunu bir kenara koymak isterim. İkincisi, Amerika'nın kendi iç dinamiklerinde özellikle bu yapay zeka perspektifi süreçteki bu tarım dışı istihdam noktasını tetikleyici unsurlarından biri olarak karşımızda duruyor. Hizmet tarafı bu noktada bu kadar etkili değil ama tarım dışı istihdam tarafı burada çok daha belirleyici bir konu. Dolayısıyla da Amerika ekonomi anlamında bugün dünyadaki bütün gelişmiş ülkeler içerisinde ekonomisi en canlı ve piyasa koşullarına en fazla negatif olmayan, tepki verebilen bir ülke ekonomisi olarak karşımızda. Ki üstüne üstlük şu anda en azından bir savaş ortamı içerisinde olsa bile. Tabii burada kritik bir konu da şu var. Amerika Kasım ayında bir seçime gidiyor. Bu seçime giderken ki mevcut istatistiki bilgilerin mevcut toplum nezdinde yaratacağı etkiyi de bu konuda bir tırnak içerisinde tespit olarak da vurgulamadan geçmek istemem. Dolayısıyla piyasa koşulları niteliği bazında önümüzdeki dönem bu verinin aynı şekilde kalacağını düşünmüyorum. Bu da dolayısıyla şu anda görmüş olduğunuz negatif yöndeki ters tepkinin önümüzdeki aylarda özellikle emtia fiyatlarında bu kadar yüksek geri çekilmeye etki edecek şekilde olmayacağını ve bugün kaybettiklerini zaman içerisinde telafi edeceğini ve bunu da çok uzun değil seçim sürecinin sonuçlarıyla birlikte daha fazla göreceğimizi düşünüyorum. Ama nihayetinde o döneme kadarki süreçte bu seviyedeki bir artışın hiç şüphesiz ki global piyasalarda da zaten başlayan 10 yıllık tahvil faizlerinin artışıyla birlikte izlenir hale gelen bir enflasyonist baskının tüm sisteme hakim olmaya başladığını da bu çerçevede vurgulamak lazım. Bu önümüzdeki dönem belki bir stagflasyon kavramının tekrar gündeme gelmesi demek olacak. Bu da tabii ki çözümü ve yaklaşımları itibariyle istikrarlı ve büyüyen bir dünya ticareti için engelleyici ve bunu bozucu bir sonucu da olacağı hiç şüphesizdir. Ama bu taraftan bu kadar belki negatif ifadeler kullandığımı diğer tarafından da şunu vurgulayayım. Eğer ki biz kısa dönemde bir İran uzlaşısı görürüz ve bu tarz bir konunun artık siyasetin, dünya siyasetinin üstünde bir baskı olmaktan çıkarsa ve bugün konuştuğumuz birçok olumsuz görüntüyü de negatiften pozitife geçtiğini söylemek de yanlış olmayacaktır. Ama bunun tabii ki bir varsayım, bir beklenti olduğunu da göz ardı etmemek lazım.
0: Şimdi veri öncesinde FED'e dair faiz artışı beklentileri %49 seviyesine kadar gerilemişti. Hafta başında daha yüksek oranlar vardı. Özellikle ADP veri sonrasında bu gerilemeyi gördük. Bu veri sonrası %60'a dayandı tekrar faiz artışı beklentileri. Önemli bir veriydi ve bunu geride bıraktık. Gözümüz 16 Eylül'de gerçekleşecek olan FED toplantısında olacak. Nasıl bir karar beklersiniz? Bu toplantıda bir faiz artışı mümkün olur mu?
1: Şimdi olayı belki iktisadın ve finansın gerekleriyle siyasetin gerekleri arasındaki farka bakarak belki değerlendirmek lazım. Bu çerçevede normal şartlarda önümüzdeki haftada açıklanacak enflasyonla birlikte aslında eğer ki o da yüksek bir beklenti üstünde rakamla gelirse yani 3,5-4'lere doğru o zaman artık piyasaların Eylül'de bir faiz arttırma konusu çok daha yüksek bir beklentiye dönüşecektir. Böyle bir beklentinin de elbette ki piyasalar tarafından bir karşılığı olacaktır. Ama ben en azından bugünkü okumalarım enflasyonun beklendiği kadar yüksek gelmeyeceğini ve Eylül ayının da bu noktada faiz arttırımına yönelik bir dönem olmayacağı ama yönlendirici yaklaşımların gene gündemimizi işgal edeceği ama asıl faiz arttırım konusu bu şekilde devam ederse Aralık sonundaki ve Aralık'taki FED toplantısında uygulanacağını düşünüyorum. Çünkü burada benim yorumum Kasım seçimlerine giderken FED'in bir faiz arttıran konumuyla Trump politikalarının, yıpranan Trump politikalarının daha da yıpranacak etkiye neden olmasını istemeyeceklerdir diye düşünüyorum. Ve dolayısıyla Eylül ayında bir faiz arttırma beklemiyorum.
0: Sene içerisinde faiz artışı olur mu peki? Yani kalan toplantılarda o siyasetin etkisi olur mu yoksa Aralık dediniz. Evet, o zaman Aralık seçimlerden mi? Sonra siz bir faiz artışının olası olduğunu düşünüyorsunuz.
1: Evet. Burada aslında Eylül ayı buna çok daha uygun ama ben siyasi sürecin ekonomik kararların önünde bir daha önünde bir engel olarak duracağını ve faiz arttırarak seçime girmek istemeyeceğini düşünüyorum.
0: Şimdi altında da ciddi bir kar realizasyonu görülüyor. Bu veri sonrasında satış baskısını hissediyor altın, ons altın. Orada da çarşamba günkü veri sonrasında bir toparlanma görmüştük. O zaman faiz artışı beklentileri arttığında altında satış, faiz artışı beklentileri zayıfladığında altında yükseliş, belli bir bant aralığında bu senaryoyla ilerleyecek. Doğru mu anlıyoruz?
1: Çok doğru. Şu anda altın, Amerikan tahvil faizleri ve Fed'in faiz arttırım beklentileriyle direkt korelasyon olarak çalışıyor. Bu sürecin önümüzdeki aylarda da benzer şekilde hareket etmesini bekliyoruz.
0: 4.382 dolar seviyesinde ons altın, gümüşün ons fiyatında da 65 dolar seviyeleri görülüyor. Yeniden 4.400 dolar seviyesinin altına gelen bir ons altını görüyoruz. %2'nin üzerinde bir değer kaybı var. Kıymetli metallerin geneline yayılan bir düşüşten bahsedebiliriz. 4.000 dolarlardan 4.700 dolarlara kadar yükselmişti. FED'e dair faiz indirim beklentileri yavaşlayınca dün 4.500 dolar seviyesini biraz açtı ama çok kalıcılık sağlayamamıştı. Bu veri sonrasında da 100 dolara aşkın bir geri çekilme yaşadı. Sıkışık bant aralığı burada orta ve uzun vadede devam eder mi yoksa senaryo başka bir şekilde ilerler mi?
1: Açıkçası bu konuda seçim sonucunun çok daha belirleyici olacağını düşünüyorum. Yani Kasım'a kadar herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Kasım'dan sonraki sonuçlar özellikle piyasaların Trump'ın durumuyla pozisyonları bir kere daha gözden geçirecektir. Trump'ın çünkü bu konularda bekleyişleri nasıl olacak veya beklentisine göre tekrardan genişlemeci bir para politikası mı izlemek isteyecek yoksa faiz enflasyon ilişkisini dikkate almayacak mı? Çünkü Trump şu anda çok rasyonel hareket eden bir başkan görüntüsünde değil. Bu da bizim pozisyonlarımızı etkileyecektir.
0: Siz biraz önce tahvil piyasasına atıfta bulundunuz. Burada rekor yükselişleri görüyoruz. 30

0: 30 yıllıklar son dönemde en yüksek seviyesine geldi. 10 yıllıklar %5'e yaklaştı. Tahvil piyasasındaki görüntüyü nasıl değerlendirmek gerekir? Bir de altın, tahvil, dolar endeksi normalin dışında hareketler gösteriyor gibi, katılır mısınız?
1: Çok doğru. Tahvilin şu andaki piyasada en önemli ve en canlı gösterge olmaya devam ettiğini görüyoruz. Ve bütün finansal diğer bütün araçlar tahvile göre hareket ediyor. Ve önümüzdeki dönem bunun daha da hissedilir şekilde devam edeceğini. Çünkü olay sadece Amerikan tahvillerinin faizi değil, majör bütün merkez bankalarındaki tahvil faizleri bu konuda ciddi anlamda yönü yukarıya çevirmiş vaziyette. Bu da önümüzdeki dönemle ilgili o stagflasyonist bekleyişi referans olarak karşımıza çıkarıyor. Umarım bu süreç uzun sürmez, çünkü borç batağı içinde olan gelişmiş ülkelerin bunları çevirebilme konusunda bu tarz bir süreç bir bakıma önlerine yeni bir borç krizi ifadesini getirecektir. 2008 benzerini ifade ediyorum burada. Dolayısıyla şu anda belki hala belli dayanıklılıkları var ama bu ilelebet böyle sürebilecek durum değil. Özellikle Akdeniz çanağında, özellikle Japonya bu konuda algılarda dikkat çekilmesi gereken, bu tahvil faizlerin artışıyla borçlanma maliyetlerindeki büyümeden verilen fedakarlıkla birlikte artışı ister istemez olumsuz etkileyecektir. Ve bundan sonra bu veriler ve bu davranışlar daha yakından izlenmesi gerekecek.
0: Küresel borsalarda birkaç yıldır pozitif görüntüyü takip ediyoruz. Özellikle ABD borsalarını kastediyorum. Yapay zeka ve teknoloji hisselerinin öncülüğünde iyi fiyatlamalar gördük. Zaman zaman olumsuz beklentiler yaşansa da tablo hep olumlu bir şekilde ilerledi. Son bilanço dönemi sonrasında da görüntü müspet ilerliyor gibi. Fed'in faiz kararıyla ilintili olarak düşünecek olursak Amerika'da borsalardaki görünüm nasıl devam edecek?
1: Hiç şüphesiz ki faiz arttırım konusu devrede olduğu müddetçe borsalarda bu baskı altında olacaktır. Ancak Amerika'da bu yapay zeka konusu tabii onların en büyük güç kaynağı şu anda. Biraz bu konuda bir yavaşlama olası, bu tarz arttırım konuları ertelendikçe borsa bu konuda yukarı yönlü hareketini devam ettirecektir diye düşünüyorum. Ama gelişmiş ülkeler bu konuda Amerika kadar şanslı değil. Dolayısıyla oradaki faiz hareketleri böyle bir arka tarafta hikayeleri olmadığı için faiz hareketlerinden çok daha fazla olumsuz etkilenecek. Dolayısıyla şöyle diyebiliriz, kışa doğru giderken piyasaları soğutacak, piyasaları üşütecek birçok gelişmeye aday bir dönemden geçeceğiz. Ve bu dönem ülkelerin dayanıklıklarını, döviz kazandırıcı faaliyetlerindeki güçlerini ve özellikle cari açık yönetim performanslarını burada göstermek durumunda kalacak. Bunu yapamayanlar ne yazık ki süreçten etkilenecekler.
0: Hocam, küresel kanatta yaşanan fiyatlamaları değerlendirmeyi sürdüreceğiz. Sorularım var. Öncesinde bir kısa araya gidelim. Aradan sonra piyasalar haftayı nasıl tamamlıyor demeye devam edeceğiz.

0: BIST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital ile devam edecek.
1: Ateş kuşunu yakalamak için yola çıkan iki dost.
2: A horse, a fool.
3: Don't pat me.
1: Masalsı yolculuklarında başlarına gelen ilginç olaylar.
3: You will face monster whales and fierce storms.
1: Görsel şölen sunan bir film.
4: Magic Ball, you're the best horse in the world.
1: Sihirli Yollar yarın 20'de A1'de.
0: BIST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital ile devam edelim.

0: içerisinde özellikle tarım işçi istihdam verisi sonrasında FED'e dair faiz artışı beklentileri tekrar kuvvetlendi. Bu tabloyla birlikte kıymetli madenler fonlarında görüntü nasıl olabilir? Selin Yıldırım değerlendirdi. İzliyoruz.
1: Evet, aslında altın tarafı Ağustos ayının hani özellikle hani ilk 3 haftasında diyeyim, çünkü son haftada biraz satış baskısı da yine görmüş olduk. İlk 3 haftasında hani savaşın ilk dönemlerine kıyasla yükseliş isteğini biraz daha bize göstermiş oldu. Burada hani merkez bankalarının tabii işinin yani öngörülebilirlik açısından işlerinin zorlaştığı ve geleceğe yönelik beklentileri de biraz paylaşmaktan kaçındığı bir dönemden geçiyoruz. Özellikle FED tarafı için söyleyeyim. Diğer yandan hani ülkelerin tabii bu tüm risklere karşı, jeopolitik risklere karşı ellerinden dolar likiditesi bulundurmasını istedikleri bir dönem. Dolayısıyla bu da dolar endeksinin güçlü kalmasına neden olmuştu şimdiye kadar. Bu da kıymetli madenleri baskılar oldu dolar bazında. Borsun hani FED tarafından tabii bunu değerlendirmek gerekiyor. İşte altın, gümüş beklentilerini bence daha çok, ki Borsun geçmiş açıklamalarında geleceğe dair projeksiyonları çok fazla vermek istemediğini biliyoruz. Dolayısıyla hani bu yaklaşım tamamen FED bundan sonra ne yapacak, daha sessiz mi kalacak şeklinde bir gündem olmuş durumda. Hala da bunu konuşuyor oluyoruz. Dolayısıyla hani belirsizlik eşittir hani güven liman hafızası ne kadar çalışacak altın için, yine gümüş için. Tabii gümüşte değişkenler biraz daha farklı ama özellikle altın için bunu takip ediyor olacağız. Tabii hani FED Başkanı'nın Kevin Warsh'un daha çok hani Jackson Hole toplantısından sonra, bu sempozyumdan sonra beklenenden daha şahin bir tavır aslında sergilediğini gördük. Dolayısıyla burada faiz artışı da bir seçenek olarak değerlendirildi özünde ve bu toplantı öncesinde oldukça düşük oranlarda olasılığı varken, Eylül ayında Fed'in faiz artırımına gitme olasılığı şu an %60'ların üzerine çıktı. Dolayısıyla hani bu gelişme kısa vadede altına satış baskısı olarak yansıdı ama biz açıkçası orta ve uzun vadede yine altının rövanşta olacağını düşünüyoruz açıkçası portföylerde bulundurulması açısından. Bu anlamda hani Temmuz ayında ETF'lere baktığımızda yine 3 milyar dolarlık kadar bir giriş söz konusuydu. Dolayısıyla burada da bir miktar daha toparlanma söz konusu. Tabii hani burada hep klasik olarak baktığımızda yine tahvil faizlerini tabii ki iyi okumak gerekiyor. Burada da global anlamda zaten yüksek olduğunu söylüyoruz ve yükseldikçe acaba hani altın düşer mi senaryosu tabii var ama Fed'in faiz arttırmadığı senaryoda, ki ben yıl sonuna kadar açıkçası bir faiz artışı beklemiyorum. Tarım işletmeden verisi de bu açıdan yine kritik olacaktır. Eğer ADP gibi zayıf gelirse Fed'in faiz artım ihtimali düşer. Bu da hani altını daha fazla destekleyebilir. Teknik anlamda baktığımızda 4700 dolar seviyelerini aşamamıştık Ağustos ayında ama hani 4200 dolarların aşağısına gelmediği sürece açıkçası bir miktar daha hani yukarı yönlü iştah görebiliriz. 4700-4900 bandına yine yakın zamanda geliriz. Savaşın hani bitme senaryosunda da açıkçası sanayi talebinde güçlenmesiyle beraber gümüşte hani gümüş altına göre biraz daha kaldıraçlı işlem görüyor gibi. Dolayısıyla hani gümüşe de talebin olmasını bekleyebiliriz. Hani kısa vadede volatil olmakla beraber orta vade, uzun vade için yine kıymetli maden fonları da değerlendirilebilir diye düşünüyorum.
0: Bu arada ons altında 4400 dolar seviyesinin altındaki seviyeler görülmeye devam ediyor. Doçent Doktor Şevket Sarılgan hocamız yeniden bizlerle birlikte küresel kanattaki gelişmeleri konuşmayı sürdüreceğiz. Hocam, biraz Trump'ın söylemlerini konuşalım. Dedi ki, ben Amerika'nın başına ikinci kez geldim. Amerika daha popüler oldu. Hürmüz'ü ben konuşuyorum. Hürmüz de popüler oldu. O zaman buna neden Hürmüz Boğazı yerine Trump Boğazı demiyoruz? Hürmüz Boğazı kapalı kalmaya devam ediyor. Kapalı kaldığı sürece de ekonomik olarak olumsuz tablo da beraberinde geliyor. Fiyatlamalar açısından da enerji fiyatlarının yüksek kalmaya devam ettiğini görüyoruz. Bu bağlamda baktığımızda 100 dolar bandı enerjide ekonomiler üzerinde problem teşkil etmeye devam edecek mi? Zira hafta içerisinde 100 dolar seviyesine doğru hareketlenen Brent petrol fiyatı gördük.
2: Burada açıkçası iki tane ben veri sınırından bahsedeyim ki, bir tanesini siz söylediniz, petrol fiyatlarının 100 doların üstüne çıkması. İkincisi de 10 yıllık tahvillerin 5'in üstüne çıkması. Şimdi böyle iki tane bir bakıma felaket senaryosuna benzer bir görüntü tamamen Trump'ın uyguladığı politikaların sonucu. Bununla ilgili mevcut

0: piyasalarda baktığınız zaman potansiyel var mıydı? Vardı. Ama şu anda bu potansiyeli bu seviyelerde yukarı çıkartmayı sağlayan Trump'ın politikaları ve Trump belki burada kendini başarılı, Amerika'nın çok konuşulması gibi düşünüyor ama bu konuşmanın da amaçları nasıl konuşulduğu konusu da önemli tabii. Ve özellikle gümrük birliği, gümrük duvarlarıyla başlayan, gümrük tarifeleriyle başlayan süreç İran olayıyla artık zirveye çıkmış vaziyette. Halbuki gelirken dünyadaki çatışmaların bitireceğini, dünyayı bir ticaretle barışa sürdüreceğine yönelik ifadelerde kullanmıştı. Fakat bugün geldiğimiz yerde dünya ticareti tehdit altında. Dünya ticareti durgunlukla yani resesyonla stagflasyon arasında sıkışmış gibi gözüküyor ve beklentiler bu yönde çok da pozitif değil. İşte bu IMF'nin, Dünya Bankası'nın raporlarında da çok net görülüyor 2027 beklentilerinde. Dolayısıyla Trump'ın burada belki bu tabii kişisel kendi görüşüm, Kasım seçimlerini kaybetmesi dünya açısından daha hayırlı bir görüntü verecek gibi gözüküyor. Çünkü artık vereceği kararlar eskisi kadar fütursuzca hareket etmesine imkan tanımayacak ve en azından Kongre bu konuda Trump için bir sürekli engel niteliği taşıyacak. Bu tabii ki Trump'ın geçmiş uygulamalarının da sorgulanmasına kadar gidecek etkileriyle Trump'ın mevcutta başkanlık döneminin sonuna kadar kalıp kalmayacağı noktasındaki kuşkuları dahi öne çıkartabilir. Ama sonuç itibariyle Trump'ın politikaları Amerikan vatandaşına da yaramadığını, dünya ekonomisi ve dünya ticaretine de fayda yaratmadığını söylemek yanlış olmayacak. Bir kere demin de ifade ettim. Amerikan vatandaşı için iki tane temel veri önemlidir. Birisi mortgage faizleri, bir diğeri de Brent petrol, yani petrolün fiyatı. Ve dolayısıyla akaryakıt istasyonuna gittiğinde galon bazındaki benzin fiyatı. Bu noktada baktığımızda ikisi de Trump döneminde artan ve ortalama Amerikan vatandaşının hayatındaki pahalılığı hissettiren iki tane temel değişken. Böylesi bir perspektif Trump'ın istediği kadar Hürmüz'ü Trump Boğazı olarak düşünsün ama süreç bunun karşılığını vermeyecek. Ona bakarsanız Grönland olsun, Danimarka ile yaşadıkları, Kanada'yı 51. eyalet olarak tanınmaya çalışması, Meksika'ya yaklaşımları, yani o kadar çok örnek var ki Trump'ın bu konuda açıkçası gittikten sonra hatırlanma biçiminin çok da iyi niyetli, iyi bakış açısı içerisinde olacağını açıkçası düşünmüyorum.
1: Hocam 100 dolara doğru ilerliyor petrol piyasası. 100 dolar seviyesinin üzerine herhalde kimse istemez. Büyüme beklentileri çok düştü. Stagflasyon zaman zaman gündeme geliyor. Resesyon zaman zaman yine konuştuğumuz konular arasında. Sizce bu denli vahimleşir mi peki süreç? Çünkü seçim seçim seçim denildi Amerika'da. Bu iş biter denildi. Görünen o ki Trump'ın üzerinde başka güçler de var ki bu bitmiyor yani, ya da başka bir siyasi sayık var ki seçim öncesinde bu savaşı bitirmiyorlar. Önce Haziran dendi, Mayıs dendi, Eylül dendi, Eylül başladı, hala devam ediyor, karşılıklı saldırıları görüyoruz. Devam ederse Orta Doğu'daki bu çatışma, bu saldırı hali, biz resesyon ve stagflasyonu ekonomilerde görür müyüz?
0: Evet, haklısınız. Burada işte Trump'ın öngörülemezliğinin yansıması bu aslında. Önce resesyonla başlayıp arkasından stagflasyona geçiş bu ihtimali güçlendirir. Fakat düşündüğünüz zaman bunun arka planda Amerikan vatandaşına ne faydası var? Ve bu faydanın ortaya çıkmamasının Trump'a siyasi ne avantajı var sorusu cevapsız. Dediğiniz gibi bunun arka tarafında başka bir derin Amerika planının yansıması mıdır? Dolayısıyla da Türkiye bu süreçten nasıl etkilenir diye de ilave bir soru gelirse, hiç şüphesiz Türkiye için de bu hiç hoş bir senaryo değil. Fakat şu anda görünen güçlü senaryo da bu yönde. Fakat Trump'ın geçmiş

0: İran olaylarında pragmatik davranarak belli ölçülerde kötü polisi, iyi polisi bir arada kullandığı örnekler de var. Fakat uzun zamandır iyi polis bir türlü devreye girmiyor. İran da bunun farkında ve uygulamalarını genelde hiç fikirsizce Amerika karşıtı politikasını güçlendirerek devam ettiriyor.
1: Değerli hocam, teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz, katkılarınız için.
0: Ben de teşekkür ederim.
1: Doçent Doktor Şevket Sarılgan bizlere eşlik etti. Küresel piyasalarda öne çıkan fiyatlamaları masaya yatırdık. Küresel piyasaları konuşmaya devam ediyoruz. Telefon hattımızda emtia piyasaları uzmanı Şirin Sarı var. Hoş geldiniz, merhabalar.
2: Merhabalar Uğur Bey, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz. Gelen veriyi nasıl buldunuz? Tarım dışı istihdam verisi 160 binin üzeri geldi. Beklenti 55 bin, 56 bin gelmesi yönündeydi. Beklentiden epey bir fazla açıklandı. Büyük bir sapma var. Nasıl değerlendirmek gerekir?
2: Tabii veri aslında biraz şaşırtıcıydı. 55 bin civarında bir beklenti vardı. Ki geçtiğimiz hafta biliyorsunuz yıllık tarım dışı istihdam verisinde revizyonlar da gelmişti. Neredeyse aylık 16 binlik bir artış söz konusuydu. Bunun üzerine 160 binin üzerindeki veri de piyasaları aslında şaşırttı. Belki bir noktada artık yavaş yavaş faiz artırımı fiyatlaması %70 oranlarına zaten ulaşmıştı. Petrol fiyatlarının da son bir haftada %8'ler değer kazanmış olması 16 Eylül'de gözleri aslında Fed'e çevirdi. Fed'den de faiz artırım beklentisi güçlenmişti. Veri de bunu biraz destekledi açıkçası. Yani Şahin Ton'da Fed'in seslenmeye devam edeceği beklentisi güçlenmiş oldu. Tabii verinin detaylarına baktığımızda bir miktar en azından neredeyse %20'sinin inşaat kaynaklı olduğunu görebiliyoruz. Finansal aktivitelerde bir miktar düşüşler var. Kamuda neredeyse 35 bin istihdam kamu tarafında sağlanmış. Yani istihdam tarafının biraz daha güçlü kalmasının tarafı kamu tarafından daha fazla desteklenmiş gibi görünüyor. Bir de son aylarda özellikle Dünya Kupası dolayısıyla istihdamlar artmıştı. Yaz ayları dolayısıyla hizmet sektöründe istihdamın biraz daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bu veri aslında Fed'e karşı olan o beklentiyi Uğur Bey güçlendirmiş oldu. Zaten hemen dolar cephesinde ve emtia cephesinde fiyatlamaları gördük. Altında neredeyse günlük kayıplar %2'lere kadar vardı. Gümüşte %2,5'lar. Petrolde bir miktar gerilemeler var. %1 dolar endeksinin değer kazanmasından kaynaklanan bir gerileme bu. Ama onun dışında dünyadaki sıkıntılar
1: Şirin
2: orada
1: Hanım,
2: doğru.
1: Herkes altını merak ediyor. Altın evet. Geri çekildi. Altın ne olur diyorlar. Ne dersiniz? Kısa vadede bu sıkışıklık devam edecek mi? Bir ileri bir geri fiyatlaması mı sürecek?
2: Şöyle şimdi 5600 dolarlardan 4000 dolarlara kadar ons altını takip ettik. Gram altında 8300'lerden 6000 TL'lere kadar gelen bir yolculuk vardı. Şimdi buranın bir miktar toparlanmasını görüyoruz. Zaten bir 800 dolarlık yukarı yönlü bir iğme olabilirdi. Yani 4800 dolarlara gelen bir altın görebilirdik. Ama veriler de birazcık açıkçası 4700'lere yaklaşmanı sağladı ama altında yeniden baskılanmanın devam ettiğini görüyoruz. En büyük baskı zaten Fed'in faiz arttırımları noktasında güçlü davranması, şahin davranması altını baskılamaya devam ediyor. Yıl sonuna doğru ne olur? Gram altın cephesinde biraz geniş bir bant ama 5500-6500, ons altın cephesinde ise 3500-4500 bandını görebiliriz. Zaten 4000 dolar seviyelerine kadar da düşüşler görmüştük. Yani altın yatırımcısının belki bir 6 ay, belki bir ay daha, bir yıl daha beklemesi gereken bir dönemin içerisindeyiz Uğur Bey. Çünkü Fed cephesinde piyasa her ne kadar faiz arttıramaz, faiz indirir hatta bu senaryoyu fiyatlasa da ister istemez savaşın devam etmesi, petrol fiyatlarında hele biz daha bir şey görmedik. Eğer 100 dolarlar hatta 120 dolarların üzerinde tutulmalar gerçekleşirse enflasyon beklentisi daha da artacağı için burada altının daha fazla baskılandığı bir dönem yaşayabiliriz. Aslında savaşa rağmen petrol fiyatlarındaki yükseliş hep altını baskılamıştı. Hep onu konuşmuştuk. Bu senaryo açıkçası devam ediyor. Bir de ara seçimler var. Ara seçimlerde Trump'ın güç kaybetmesi ister istemez Fed'in daha fazla belki şahin seslenmesini sağlayabilir. Her ne kadar Maliye Bakanlığı ile Fed cephesi şu an Merkez Bankası cephesi fikir olarak da ayrışsa bile sonuçta son sözü Fed söyleyecek. O yüzden altın yatırımcısı biraz daha yatayda, biraz daha sabırlı olabileceği bir dönem gibi görünüyor Uğur Bey.
1: Bakalım, biz de takip edeceğiz. Altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı bizlere eşlik

0: davetti. Çok teşekkür ederiz katkılarınız için.
1: Ben çok teşekkür ederim. Saygılar, sağ olun.
0: Sağ olun. Hoşçakalın. İyi akşamlar diliyoruz. Bu değerlendirmeyle küresel bakışa nokta koyuyoruz. Birazdan spor ekonomisiyle karşınızda olacağız.

0: Bizde komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunar.
1: Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para.

0: Karşınızdayız. Bugün spor ekonomisinde binicilik diyeceğiz. At biniciliğinin ekonomiye yansıması. Hep Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş diyoruz ama sporun her alanı kıymetli. Her alanı değerli. İnsanı motive eden birçok alanı var. Sadece futbolda sınırlı değil. O yüzden spor ekonomisi programımızda sporun her dalında olmaya çalışıyoruz. Değerli isim bizlerle birlikte Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Sayın Hasan Engin Tuncer stüdyomuzda. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Çok merak ediliyor aslında. Yani bir futbol kadar belki konuşulmasa da binicilik son dönemde vatandaşın merak ettiği bir spor dalı haline geldi. Ya herkes bu işi yapabilir mi? Bu sporu yapabilir mi? Çocukken annem babam beni buna yönlendirmedi. Şimdi 25 yaşına geldim. Bir temasım var ama korkuyorum da diyenlerin sayısı fazla. O yüzden doğru isimden doğru bilgileri alacağımıza şüphemiz yok. Evet. Son dönemde ilgi arttı mı? Ne dersiniz bu alana yönelik?
1: Tabii ben öncelikle çok teşekkür ederim bu programda bizlere, bana yer verdiğiniz için. Çünkü bu programlarla da biz kendimizi daha fazla duyuruyoruz. Türkiye Binicilik Federasyonu aslında 100 yıllık geçmişi olan bir federasyon. Yani Türkiye'nin en eski federasyonlarından bir tanesi diyebiliriz. Dolayısıyla daha önce, yani çok daha önce ilk kuruluş zamanlarında edindiğimiz başarıları, özellikle 1932 yılında edindiğimiz başarıları, Mussolini Kupası'nda edindiğimiz başarıları maalesef daha sonra yavaş yavaş elde edememeye başlamışız. Ve bu tabii ki biraz öncesinde söylediğiniz gibi bir elit spor olarak gözüküyor. Biraz pahalı bir spor olarak gözüküyor, doğru. Ama bizim burada yapmamız gereken daha farklı bir şeyler vardı. Var imiş, biz yapmadığımız, şimdiye kadar yapmadığımız. İmkanı olmayan sporculara sponsorlar bularak, biraz önce sizin bahsettiğiniz gibi spor ekonomisini canlandırarak aslında herkesin kazanabileceği bir sistem kurabilirdik. Yani bizim kazanmak derken işin böyle bir, bizde biliyorsunuz bahis boyutu yok. Bizde spor boyutu var.
0: Evet. Biz ancak, spor boyutunu konuşuyoruz zaten.
1: Evet, spor boyutunu konuşuyoruz. Ancak bizde şu olabilir ki yurt dışındaki birçok büyük şirketlerin, özellikle Japonya'daki büyük markaların atları var ve sponsorluk yapıyorlar. Binicilerin altlarına veriyorlar. Örnek veriyorum, işte 500 bin euroya aldığınız bir at başarı elde ettiği zaman, iyi bir sporcunun altında başarı elde ettiği zaman 1 milyon euroya, ki söylediğim rakamlar, bunlar çok en düşük rakamlardan bahsediyorum, 10 milyon euroya kadar atlar var. Tabii bunlar Türkiye'de var mı? Maalesef Türkiye'de bunlar yok.
0: Bu 10 milyon euroya kadar olan bantta hangi ülkede var genelde bu tarz atlar?

0: Bunlar sahiplerine göre değişir. Bu Amerika'da var. Mesela şu anda Polonya'da var. Yine sporcuların orada, yani daha doğrusu zengin ailelerin atları bunlardan. Onlardan bahsediyoruz. Ve bu sporcuların altına çekilmiş atlardan bahsediyoruz.
1: Hayır, ben şunu merak ettim. Yayın öncesinde de ufak bir sormaya çalışmıştım. Filmlerde ya da işte belki doğru bilinen yanlışlar olarak halk arasında söylenen, ya iyi at İngiliz atı olur ya da ufak at iyi koşar tarzında söylemler var ya, bunlar doğru mu? O bapta hani İngiltere mi diyeceksiniz, İngiliz atı mı diyeceksiniz, onu da merak ettim.
0: Öyle doğrusu demeyeceğiz. Çünkü bu atlar, bizim atlarımız spor atı olarak geçer atlardır. Bunlar Avrupa atı, spor atı olarak geçerler. Belçika özellikle.
1: Yani koşu Hollanda, atıyla arasında fark var.
0: Fark var. Tabii bunlar İngiliz atı ve Arap atı değil. Ha, bunları nerede kullanabiliriz biz? Bize çünkü branşlarımız var bizim. Bir tanesi de endurance branşı, doğa sporu. Orada işte bu yarıştan çıkan atlara çok daha uygun fiyatlarla, çünkü onlar daha uygun, ulaşma imkanı daha mümkün sporcularımızın, daha uygun fiyatlarla yarıştan çıktıktan sonra, çünkü başka bir işe yaramıyor bunlar. Ya bir çiftliklere hediye olarak veriliyor. İnsanlar dostlarına hediye ediyor veya kahvaltıcılarda falan gezi atları olarak kullanılabiliyor. Ancak bizim endurance branşımızda bunları çok daha hem değer olarak, değer kazandırarak ve de sporcumuzun altına çekerek de rahatlıkla kullanabiliriz. Bizim sadece engel atlama branşımız yok. Dolayısıyla o pahalı spor dediğimiz noktası engel atlama kısmı. Daha uygun rakamlarla doğa spor olarak özellikle iş adamlarının işlerinden çıktıktan sonra belli bir zamanlarda rahatlıkla yapabilecekleri bir spor dalı. Tabii biz Türkiye Binicilik Federasyonu olarak ilk görevi ele aldığımızdan bu yana işin kurumsallaşması boyutundayız. Yani ilk önce sistemi biz bir kurumsallaşmaya çevirelim, devşirelim, ondan sonra da halka daha nasıl indirebiliriz onun çarelerini bulmaya çalışıyoruz. Tabii bu arada özellikle at yetiştiriciliği burada çok önemli. Yani ülkemizde maalesef bugüne kadar önemsenmemiş, ikinci plana atılmış ve neredeyse %99'u ithal edilen bir ithal atlarla yapılan bir spor dalıyız biz. Ama özellikle bizim yönetim döneminde nasıl malzemeye ulaşırız, ata nasıl ulaşırız? Çünkü bizim sporumuz, İyi bir atınızın olması lazım, iyi de bir binicinizin olması lazım. Diğer sporlar gibi değil, farkındaysanız. İki farklı canlının birlikte yaptıkları tek spor dalı.
1: O uyum önemli.
0: Çok önemli. Çok önemli. Ve o uyumla beraber de atın oradaki tabii ki kalitesi çok önemli. Atın başarısı, geçmişteki başarısı, anne baba çok önemli. Yani Türkiye'de biz eğer kendimiz üretim yapmazsak, at üretimi yapmazsak başarı elde etme şansımız, uluslararası başarı, bir dünya şampiyonluğu gibi, bir olimpiyat şampiyonluğu gibi bir başarı elde etme şansımız çok düşük. Yani ithal atlarla bu iş bir yere kadar yapılır. Çok şükür yine özellikle son birkaç yıldır binicilerimiz kendilerini çok geliştirdi. Ne olursa olsun bir taraftan baktığımız zaman da ülkemizde de insanların gelir seviyesi de yükseldi. Yani bu spor hani yapılamazlıktan çıktı, daha yapılabilir hale geldi. Hı hı. Özellikle Pony ile başlayan ben, çünkü kendim şahıs olarak da Pony'nin sponsoruyum 5 yıldır. Özellikle Pony ile başlayan bu çocuklarımız daha ulaşılabilir rakamlarla Pony sahibi oluyorlar. Ve yaşları biraz büyüdüğünde de eğer bu spora devam edeceklerse belirli bir noktadan başlayarak büyüte rakamları yükselte biraz daha yukarıya doğru, daha kaliteli atlara doğru çıkıyorlar. Tabii orada şeyleri de artıyor, çocukların başarıları da artıyor. Yani şu anda ben bakıyorum, 5 yıl önceki ilk başladığımızda, bizim sponsoruna başladığımızda 26 tane pony varken bugün 250 tane pony var Türkiye'de. Pony sporcusu var, pony binicisi var. Dolayısıyla tabii ne oluyor bu? Altyapıyı güçlendirerek yukarıya doğru geliyoruz. Yakın zamanda inşallah daha başarılı sporcularımız olacak. Bununla birlikte geçen hafta, ondan önce Ahın'daydık. Tabii çok büyük Almanya'da. Bir organizasyon Almanya'da. Çok büyük bir organizasyon. Yani bu işin artına en üst noktası. Ondan
1: sporcularımız var mıydı o?

0: Vardı, bizim. Vardı.
1: Kaç orada tane vardı? Türk
0: 4 tane sporcumuz vardı orada. Ve burada şu anda şeyden geliyorum ben de. Taranto'dan geliyorum, İtalya'dan geliyorum. Akdeniz oyunlarından. Yine orada da bizim ilk defa Akdeniz oyunlarında gümüş madalyamız oldu. Sporcumuz Hasan Şentürk ve Necmi Eren orada gerçekten başarılılardı. Tabii bazen şanssızlık da oluyor. Aslında altın madalyayı son 24 salisede kaçırdık. Yoksa altın madalyayla gelmemiz işten bile değildi. Bu da çok uzun bir zamandır, aşağı yukarı 20 senedir ilk defa olan, 20 senedir karşımıza çıkan ilk bir şeyimiz, Akdeniz oyunlarındaki başarımız. Ben buradan orada katılan bütün sporcum, orada 4 sporcumuz vardı. Onların hepsini tebrik ediyorum. Hani geleceğe bu işin bizde çok parlak gözüküyor. Aşağıdan gelen arkadaşlarımız çok parlak gözüküyor ama burada tabii şimdi spor ekonomisi konu olunca, evet, olayın biraz o kısmına da geçmemiz, evet, lazım.
1: Para kısmını da konuşalım.
0: Evet. Evet.
1: Milyonlar dönüyor galiba.
0: Şimdi bizim burada at yetiştiriciliği ile alakalı bir projemiz var. Ben buradan da Sayın Tarım Bakanımıza seslenmek istiyorum. Bizim sporumuz enteresan bir spor. Aslında örnek veriyorum, branşlarına bir güreş dediğimiz zaman Spor Bakanlığı'na bağlı, Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlı, orada işi bitiyor. Ama bizim federasyonumuza geldiğinizde aynı böyle bir şirket gibi yapının olması gerekiyor. Bizim Ticaret Bakanlığı'yla gümrüklerle işimiz var. Ulaştırma Bakanlığı'na işimiz var. Nakliyelerimiz, at nakliyelerimiz var. Spor Bakanlığımız var. Ve Tarım Bakanlığı'nda çok önemli yetiştiricilikle alakalı bir takım aksiyonlar alınması lazım. Bunu inşallah Sayın Tarım Bakanımıza da konuyu arz edeceğiz. At yetiştiriciliğinde aynı büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda, hatta kanatlılarda dahi olmak üzere verilen teşvikleri burada da uygulanmasını istiyoruz. Tabii ki bu bize çok büyük bir şey değil bu. Çok büyük adetler değil.
1: Evet.
0: Belirli limitlerle, belirlenecek limitlerle, belirli bu işi yapabilecek olan ve kökeninde atçılık, binicilik olan özellikle köylülerimize, çiftçilerimize bunu aşılamak istiyoruz. Hı hı. Yurt dışında işbirliği içerisindeyiz. Oranın en büyük at yetiştirme kooperatif şeklinde çalışan bir işletmedir. Onlarla işbirliği içerisinde bir sözleşmemiz var. Artı Düzce Belediye Başkanımız Sayın Faruk Özlü Bey, bunu duyar duymaz, kendisine buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Bunu duyar duymaz hemen sahiplendi. Onunla da yine bir böyle işbirliği protokolü imzaladık. Özellikle Düzce bölgesi bu iş için çok uygun. Yurt dışından anaçları getirip, damızlıkları getirip burada Düzce bölgesi, Sakarya bölgesi, buralardaki çiftçilere özellikle yatırım yaptırarak, onlara bir takım teşvikler uygulayarak at yetiştirme şansımız var. Şimdi ben mutlaka ki büyükbaş hayvana ete ihtiyacımız var, koyuna ihtiyacımız var. Ama işin parasal boyutuna, ekonomi boyutuna baktığımız zaman 10 tane inek yetiştireceğinize, 10 tane dana yetiştireceğinize bir at yetiştirdiğinizde en düşük rakamla satma şansınız var. Yani aşağı yukarı 25-30 bin eurodan başlayan rakamlardan bahsediyorum. Bu 2 yaşındaki bir attan.
1: Onun yetiştirme maliyeti ne kadar ortalama?
0: Şöyle, bunlar açık zaten bırakıyorsunuz. Padoklarda yaşıyorlar. Yani bir şey gibi değil. Damızlık
1: beni kapatmıyorsun.
0: Danalar gibi böyle besleme yöntemiyle, yemle falan değil. Bunu açıkta bırakıyorsunuz. Hatta adetler fazlaysa grup halinde salıyorsunuz padoklarda. Zaten bahsettiğim bölgeler işte Sakarya bölgesi, Kastamonu bölgesi, yine Türkiye'de Düzce bölgesi bu iş için çok ideal. Onlar akşama kadar kendi karınlarını doyurlar. Belki ufak bir takviyeyle beslenmeleri sağlanır. Özellikle 3 yaşına gelinceye kadar. Çok büyük masrafları olan bir şey değil, yapı değil ama getirisi, o çıkan atın, eğer iyi bir at çıkarsa, biraz önce bahsettiğim gibi 300 bin euro, 500 bin euro, 1 milyon euroya kadar satılması işten bile değil. Ki Avrupa'da bu böyle dönüyor. Özellikle Hollanda'da, Belçika'da, Almanya'da, Fransa'da bu iş böyle dönüyor ve onlar Belçika'nın ve Hollanda'nın çok büyük bir ihracat kalemi. Yani biz burada Türkiye'de aslında bu atları yetiştirerek hem kendi sporcularımıza iyi atlar temin etme şansımız var. Bir o kadar da yurt dışına bu atların ihraç edilmesi konusu var. Onun için ben buradan özellikle Tarım Bakanımıza, Sayın İbrahim Yumaklı Beyefendi'ye özellikle sesimizi duymasını istiyorum. Bize çok fazla bir şey beklemiyoruz. sadece ve sadece büyük ve küçükbaş hayvandaki yapılan teşvikler, uygulamaların aynısı yapıldığında ve köylümüz ve çiftçimiz bunun üretiminden edinilen menfaati, efendim, kazancı gördüklerinde gerçekten buraya çok büyük bir yönelme olacaktır. Ondan sonra zaten sistem bir başladıktan sonra akar gider.
1: Bu engel atlamayı biraz konuşalım. Nasıl bir spor? Burada biraz önce siz diğer biniciliğin diğer yarışlardan ayrılan noktasını hususuna hızla alakamız yok dediniz. Burada engelleri atlama sıralaması mı önemlidir? Hızın bir önemi var mıdır? Ve bu atı kullanan kişinin yaşı, kilosu, bununla alakalı da nasıl bir tablo söz konusu?
0: Tabii şöyle söyleyeyim, aslında hızlı için hakkımız yok diyemeyiz. Bunun da belirli bir zaman içerisinde bir hatası olarak yapılması lazım. Oradaki maniler var. İşte burada şimdi görüyorsunuz, biraz sonra böyle gösteriyorsunuz daha doğrusu. Oradaki manilerin bir kere hatası olarak atlanması lazım.
1: Bir hız var.
0: Tabii bir belirli bir süre içerisinde de bu şeyin, müsabakanın tamamlanması lazım. Şimdi biraz önce yine arz ettim. 24 saliseyle kaçırdık. Bakın 24 saliseden bahsediyoruz. Hız işte orada devreye giriyor. Zaman orada devreye giriyor. Ama şu bir gerçek ki Türkiye'de bugüne kadar hani çok ihmal edilmiş bir spor bu.
1: O zaman şöyle söyleyeyim. Binicinin, sporcunun hızı mı orada önemli acaba? O yeteneği, o atı yönlendirmesi, biraz daha diğer işte müsabakalardan, at yarışlarından tırnak içerisine ayrıldığı nokta.
0: Tabii şöyle söyleyeyim. Şimdi aslında bizim sporumuz özellikle çocuklardan, küçük yaştan başladığında kişisel gelişimi çok destekleyen, o koordinasyonu artıran, mesela bakın ben örnek veriyorum, işte poni binicisi bile olsa o küçücük çocuk, aşağı yukarı 25-30 kilogramlık bir çocuk 250-300 kilogramlık bir poninin üzerine çıkıyor. Onu yönetiyor. Sağa döndürüyor, sola döndürüyor, durduruyor. Engel atlatıyor. Anlatabiliyor muyum? Ve bunu belirli bir zaman içerisinde hatasız yapmaya çalışıyor. Düşünebiliyor musunuz? Bu 7 yaşındaki, 8 yaşındaki bir çocuk yapıyor. Ve bununla beraber de baktığınızda aynı zamanda o İkinci canlı ve atıyla olan ilişkisinden ötürü mesuliyet duygusu yüklüyorsunuz çocuğa.
1: Evet.
0: Yani ben sık sık söylüyorum, geleceğin yöneticileri mutlaka bu spordan, spor dalından çıkmalı. Çünkü koordinasyonu, zaman planlamayı, sevgiyi, karşılıklı işbirliğini bu spor çok güzel öğretiyor. Dolayısıyla yani benim sık sık böyle dostlarıma da tavsiye ettiğim, mutlaka imkanınız varsa çocuğunuza bu sporu yaptırın.
1: Ne diyorum. Kadarlık bir bütçeyle başlanabilir bu spora?
0: Küçük yaşta bir çocuğu başlatacaksanız bir poni, tabii rakamlar şey değil,
1: çok değişkendir. Ortalama bir aralık verelim.
0: Ama işte 5000 Euro'dan başlar. Ben geçen gün işte Hollanda'daydım. 100.000 Euro'ya da poni vardı. Hani çocuk eğer memnun olacaksa, çocuk bu işi sevecekse 5-6.000 Euro ile başlanarak, bu da aslında ulaşılır bir rakam artık. Yani çok da yüksek bir rakam değil. Ve aylıkta aşağı yukarı yani 30.000 lira gibi bir harcamayla da, bunun işte bakımı var, antrenör bedeli var. O kadarlık bir rakamla da rahatlıkla bu spor yapılabilir. Birçok spora bundan daha fazla bir bütçe ayrıldığını biliyorum. Dolayısıyla rahatlıkla binicilik sporuna aileler bu şeyi ayırabilirler, rakamı ayırabilirler. Ve çocukların da, hem kendileri hem çocukların da bu konuda çok iyi bir şekilde iyi bir spora yönlendirmiş olabilirler.
1: Yani kızlar da, erkekler mi peki buna daha çok ilgi gösteriyor?
0: Efendim şöyle söyleyeyim. Dünyada baktığımız zaman aslında erkek binici sayısı çok fazla. Ama bugün için Türkiye'ye baktığımızda kızlarımız çok daha bu konuda daha istekli.
1: Görüntülerde de gördüm çünkü. O
0: evet, bakın bu endurans sporumuz bizim. Gençler mükemmel derecede buna sahip çıktılar. Yaşlarını görüyorsunuz. Doğa sporudur. Bunlar 60 kilometre, 100 kilometre, 120 kilometre giderler. O atlarını çok sağlıklı bir şekilde korurlar, onlara zarar gelmemesi için mücadele verirler ve birlikte bir müsabakayı başarırlar, müsabakayı bitirirler. Bakın bunlar hep bizim seyir ahırlarımızdır mesela.

0: orada. Yani binicilik dediğin zaman arkada aslında çok farklı bir endüstri dönüyor. Çok farklı bir ekonomisi var. Burada bakın nalbantlık var, saraçlık var. İşte böyle ahırlar var, bunların nakliyesi var. Yani
1: birçok sektör iç içe.
0: Birçok sektör iç içe ve birçok kişi bu işten ekmek yiyor. Ve şu anda bizim Türkiye'de bence olması gereken yerden çok gerideyiz. Çok geride kalmışız. Tesis yeterliliği açısından da öyle. Buradan yine ben bugün bakanlıklara sesleneceğim galiba. Yine Sayın Bakanımıza gerçekten bizlere çok büyük destekler veriyorlar. Özellikle Allah razı olsun, ben buradan söylemeden geçemeyeceğim. Sayın Cumhurbaşkanımızın spora ve sporcuya göstermiş olduğu destek, ilgiden sonra birçok spor dalında büyük yatırımlar yapılmış. Ancak maalesef bizim federasyonumuzun ilişkiyi iyi yönetmemesinden ötürü bakanlık diğer spor branşlarına yaptığı yardımları, desteklerin birçoğunu, özellikle tesis yeterliliği desteğini maalesef bizim spor dalına yapılmamış. Şimdi biz bunun peşindeyiz. İnşallah o geçmişteki hakkımızı bu dönemde kullanmak istiyoruz ve bu tesisler yapıldığında çok pahalı tesisler değil. Burada görüyorsunuz aslında. Bu tesisleri daha farklı şekilde de kullanmak da mümkün. Bir konser alanı olarak rahatlıkla kullanılabilir. Onun gibi bir sürü organizasyonlarda rahatlıkla kullanılabilir. Dolayısıyla ülkenin en büyük eksiklerinden bir tanesi tesis yetersizliği. Biz şu anda birçok organizasyonumuzu şahıslara ait olan tesislerde gerçekleştirmek zorunda kalıyoruz. İnşallah böyle bir şeyimiz de var, beklentimiz var. Tabii federasyon olarak bizim yaptıklarımız da enteresan.
1: Birkaç cümle
0: bitirelim.
1: Vaktimiz kaldı, evet.
0: Öyle mi?
1: Birkaç cümle bitirmenizi rica edeceğim.
0: Bir taraftan tabii özellikle biz dezavantajlı kadınlarla alakalı çalışmalarımız var. ARGE projelerimiz var. Bunlardan bir tanesi özellikle kadın seyis programı.
1: Evet.
0: Onlara mesleki yeterli kursları vererek, seyis belgesi vererek kendilerine kurs sonrasında bunları sektöre kazandırmak düşüncesindeyiz. Çünkü hepinizin bildiği gibi artık iç piyasada, evet, böyle hayvan bakıcıları, at bakıcıları bulmak maalesef çok zorlandı. Biz böyle orada dezavantajlı hanımları burada değerlendirebilirsek, onları seyis yapabilirsek, evet, ne mutlu. Çünkü dünyada kadınlar seyislik konusunda çok başarılı.
1: Umarız yakın dönemde sayıları artar. Çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için.
0: Sağ olun. İnşallah daha uzun bir program yapalım da.
1: İnşallah.
0: Çok bizim çünkü şeyimiz çok.
1: İnşallah.
0: Yaptıklarımız da çok. Bunları aktarmak fırsatı buluruz.
1: Teşekkür ediyoruz. İnşallah
0: bilgilendiririz toplumu da.
1: Efendim, Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Sayın Hasan Engin Tuncel bizlere eşlik etti. Böylece spor ekonomisinin sonuna geldik. Görüşünceye dek hoşça kalın.

BIST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunar. BIST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunar. Tera Yatırım sunar.

0: Patera Yatırım sundu.
1: İyi olmak tesadüf değildir. Özden gelir. Boys, özünde iyilik var.
2: Hepsi burada premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
1: Meyveyi meyve gibi bırakmak. Topraktan geleni özünü bozmadan sofraya ulaştırmak. Bizim işimiz Pols olarak tam da bu. Çünkü iyi olmak tesadüf değildir. Özden gelir. Pols, özünde iyilik var.

0: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.
1: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
2: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Gündem böyle. Otobit'te.
3: Vakıf Faktoring olarak sermaye yapımız, uzman kadromuz ve müşteri odaklı çalışma prensibimizle ülkemizin toplam ticaret hacminin gelişmesine katkı sağlayarak müşterilerimize hızlı ve etkin çözümler sunuyoruz.
4: 3, 4, 5 All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
5: Çünkü All Star YKS'de ve LGS'de yanında.

ödemeler dengesi. Bir ülkedeki bireylerin, firmaların ve devlet kurumlarının belirli bir dönem içinde diğer ülkelerin bireyleri, firmaları ve devlet kurumlarıyla gerçekleştirdiği uluslararası işlemlerin parasal değerlerini gösteren hesap tablosu.

0: Allah'ım yağmur ver Allah'ım.
1: Amin.
0: Gökyüzünden bize yağmur ver Allah'ım.
2: Amin. Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
3: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
4: Alacağım parçayı.
2: Köye akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
5: Meydandaki deliğin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler?
2: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
6: Dün gece buraya düşen gök taşıymış.
7: Büyük taşı getirirseniz eğer $1 milyon para vereceklermiş.
8: 1 milyon mu?
9: 1 milyon.
2: Göktaşı pazar 20'de Afar'da.
10: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan, kendi elektriğini üreten akıllı evler var artık. Aracınızı kapınızın önünde hızlı, ekonomik ve güvenle şarj edin.

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları

0: Bonanotte, bonanotte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
0: Tanrı misafiri ciğerim.
2: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem.

0: Herkese merhabalar, ben Zehra Öney. Teknoloji ve Gelecek programıma hoş geldiniz. Her teknolojik dönüşüm bir şeyi yıkarken bir şeyi de inşa eder. Mesela internet nice sektörü dönüştürdü ve bugün milyonlarca, milyarlarca insanın geçim kaynağı olan dijital ekonomiyi kurdu. Şimdi aynı hikayenin yeni bir perdesindeyiz. Yapay zeka önce kendi doğduğu ve doğurduğu ekosistemi, yani teknoloji sektörünü yeniden şekillendiriyor, şirketler küçülüyor, düzleşiyor ve yatırım önceliklerini kökten değiştiriyor. 2026'nın ilk çeyreğinde teknoloji sektöründe dikkat çekici bir tablo ortaya çıktı. Challenger Grey Christmas verilerine göre Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece Mart ayında 60.620 işten çıkarma açıklandı. Ve bunların 15.341'i yapay zekayla direkt ilişkilendirildi. Teknoloji sektörü 18.720 kesintiyle en çok iş kaybeden sektör oldu. Başarı eşittir daha fazla çalışan denkleme artık sorgulanıyor. Yaşanan bir yok oluş değil aslında, bir yeniden yapılanma ve bu dönüşümün etkileri zamanla diğer sektörlere de eminim uzanacak. Sessiz devrim dedik biraz önce sağlıkta. Bunun ilk anlatımıyla programa devam etmek istiyorum. Yapay zekanın iş dünyasını nasıl yeniden şekillendirdiğini konuştuk. Şimdi aynı teknolojinin sağlık alanındaki karşılığına bakalım. Buradaki tablo çok farklı bir karakter taşıyor. Çünkü sağlıkta devrim gürültüyle değil, sessizlikle geliyor. Kod Pepper'ın 2026 Health Tech Trends raporu bunu net olarak ortaya koyuyor. Yıllardır süren yapay zeka doktorların yerini alacak söylemi sona erdi. Gösterişli prototipler sahneyi terk etti. Yerini arka planda tıkır tıkır çalışan sistemler aldı. JP Morgan'ın 2025-2026 trend raporu da bunu doğruluyor. Yatırımcılar artık parlak demolar yerine sağlık personelinin tükenmişliğini azaltan randevu planlama, tıbbi veri özetleme ve triyaj gibi idari yükleri hafifleten çözümlere milyarlarca dolar akıtıyor. Yapay zeka sağlıkta bir şov aracı olmaktan çıkıp sistemin görünmeyen ama vazgeçilmez altyapısı haline geldi. Giyilebilir teknolojiler de bambaşka bir seviyeye ulaştı. Akıllı saatler, yüzükler, biyosensörler artık adım sayan cihazlar değil, 7 gün 24 saat çalışan klinik düzeyde monitörler oldu. Kalp ritmi ve tansiyonun ötesinde bizi her aşamada gün içerisinde 7/24 kontrol eden, belki de içimizdeki doktor haline geldiler. Dijital baktığımızda da dijital fenotipleme denen yöntemle ruh sağlığı dalgalanmalarını bilen, analiz edebilen cihazlar halindeler. Research and Markets'ın verilerine göre uzaktan sağlık teknolojileri pazarı 2026'da 47.82 milyar dolara ulaştı. Bu büyümenin motoru klinik düzeyde teşhisin doğrudan hastanın evinde yapılabilir hale gelmesi. Ve belki de en ilginç gelişme Wellbeing tarafında. 2026 tasarım ve inovasyon raporlarına göre sağlık takibi artık bileklerden duvarlara geçiyor. Yani yeni nesil akıllı banyo teknolojileri günlük kullanım sırasında hidrasyon seviyenizi, stres düzeyinizi ve sindirim sağlığınızı analiz edebiliyor. Yatak odası sistemleri uyku kalitenizi ölçüyor. Bir uygulama açmayı, bir cihaz takmayı bile gerektirmiyorlar. Yaşam alanının kendisi artık yeni sağlık asistanlarınız oluyor. Evet, şimdi aslında bütün bu bilgileri verdikten sonra farklı katmanlarda çalışan iki değerli konuğumla programa devam etmek istiyorum. Bütün bu konuları masaya yatıracağım. Eminim kendi sağlığımız olunca konu, bir de yaşamsal olarak dayanıklılık ve var olma güdümüz olunca bence çok ilginç bir sohbet olacağını düşünüyorum. İlk konuğum, insan kaynakları ve örgütsel psikoloji alanında uzun yıllara dayanan deneyime sahip Fox HR'ın kurucusu Ebru Baran. Hoş geldin sevgili Ebru.
1: Hoş bulduk.
0: Önce biraz seni tanıtayım, ondan sonra da diğer konuğuma geçeceğim. İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünde lisans, ardından psikoloji alanında yüksek lisans eğitimlerini tamamladın ve Sabancı Üniversitesi Executive MBA ve Columbia Business School programlarıyla iş dünyası perspektifini güçlendirdin. Kariyerine eğitim sektöründe başladın, ardından odağı tamamen örgütsel psikoloji ve yetenek değerlendirmeye yönlendirdin. Bugüne kadar da 500'ün üzerinde değerlendirme merkezi projesine liderlik ettin. Korkunç, süper. 3000'den fazla adayın süreçlerini aktif bir şekilde yönettin. Çok sayıda psikometrik araç ve yetkinlik modeli geliştirdin. 2021'de kurduğun Fox HR'la kurumlara, bilimsel temellere dayanan kuruma özel insan kaynakları çözümlerini de sunuyorsun. Bu çok kritik bir şey. Benim hep savunduğum bir şeydi bu. Aynı zamanda bu yaklaşımın merkezinde de sıfır yetenek kaybı anlayışı var. Potansiyelin erken keşfedilebilmesi, doğru rollerle sürdürülebilmesi, kariyer gelişiminin desteklenmesi konularında çalışıyorsun. Ne kadar tebrik edeyim sevgili Ebru. Yani bu dönemin en önemli konusu insan. İnsana yapacağımız her yatırım aslında bizim bu çağda sentetik zekayla ve onun getirdiği mekanik iş arkadaşlarımızla, makinalarla çok daha güvenli ve rahat hareket etmemizi sağlayacak ve sürdürülebilirliğimizi sağlayacak. Ellerine sağlık diyorum. Sohbette devam edeceğiz. İkinci konuğuma geçmek istiyorum. Sağlık ve ilaç sektöründe 20 yılı aşkın deneyimiyle bugün sağlık teknolojileri ve bütünsel well-being alanında çalışmalarını sürdüren kurumsal esenlik ve bütünsel sağlık yönetimi danışmanı Elkin Consultancy kurucusu ve Opinion AI kurucu ortağı Elif Elkin. Hoş geldin.
1: Merhaba,
0: sevgili Elif.
1: Hoş bulduk
0: programımıza.
1: Hoş bulduk.
0: Gururla valla o kadar büyük işler yapıyorsunuz ki sohbetimizin çok sıkı geçeceğine eminim. Biraz senden de bahsetmek
1: Tabii ki,
0: istiyorum.
1: Seve seve.
0: Robert Kolej'in ardından Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümünden eğitim almışsın. Sonrasında Yeditepe Üniversitesi'nde MBA programını tamamlayarak kariyerine ilaç sektöründe başlamışsın. Deva İlaç, Saba İlaç, Abdi İbrahim ve Acıbadem Life Club gibi sektörün önde gelen kurumlarında pazarlama, satış, iş geliştirme, kurumsal iletişim ve genel müdürlük seviyelerinde liderlik rolleri üstlenmişsin. Bu güçlü kurumsal deneyimin ardından 2025 yılında bütünsel sağlık yönetimi yaklaşımıyla Elkin Consultancy'yi kurmuşsun. Bugün kurumlara well-being ve sağlık stratejileri konusunda danışmanlık veriyorsun. Bu o kadar benim ilgimi çeken bir şey ki, çünkü şunu anladım. Sağlık önce içten başlıyor. Yani insanın kendini bilmesi, tanıması ve yönetebilmesinden Kesinlikle. Başlıyor. Ve o iç stres dediğimiz şey kurumsal firmalarda bolca.
1: Evet.
0: Günlük iş hayatımızda bolca, bu değişim dönüşümle beraber bu yeni çağın getirdiği hızla bolca. Dolayısıyla önce biz iyi olacağız ki işimizi, hayatımızı ve yapay zekamızı yönetelim.
1: Evet.
0: Bu anlamda çok heyecanlı bir sohbet yapacağımıza eminim ve çok da faydalı. Çok tebrik ediyorum. Ellerine sağlık. Sohbete sevgili Ebru ile başlayacağım. Ebru, seni zaten tanıyorum. Teknolojide Kadın Derneği'ne de çok faydan oldu. Aynı zamanda hem She's Mercedes'in o güzel kadın programının içinde çalışıyorsun yoğun. Sevgili Özlem Güsar'la çalışıyorsunuz. Hem de Işıldayanların içerisinde varsın. Dolayısıyla buradan sevgili Özlem'e de bir daha evet. bir teşekkür edelim. Muhteşem bir program dizayn etti. Ben de mentorlarından bir tanesiyim. Öyle mentilerle çalışıyorum ki her gün teşekkür ediyorum böyle bir program olduğu için. Mercedes'in kurmuş olduğu bu platform sevgili Özlem Güsar'la ruh buldu diyeyim. Muhteşem ilerliyor. Şimdi iş dünyasında şirketler yetenekli insan bulmak için yatırım yapıyor ama asıl zorluk onları doğru yerlere konumlamak ve elde tutabilmek. Çünkü yeni bir insan profili var

0: işte genç nesil diyelim, onlar biraz daha bizim gibi değiller. Yani beklentileri farklı. Sıfır yetenek kaybı bir yaklaşım. Bu enteresan bir yaklaşım. Bu ne demek ve şirketlerin değerlendirme süreçlerini nasıl yeniden düşünmeleri gerekiyor? Evet. Böyle girelim.
1: Tabii Zehra Hanım, şimdi siz güncel haberleri söylerken esasında bir taraftan bu soruya baz oluşturacak şeyi söylediniz. Bir sürü beceri değişiyor. Yani Davos 2025'te hepimizin bildiği gibi ne dediler? Becerilerin %39'u değişecek. Şimdi şu anda örneğin doktorum ama 5 yıl sonra aynı becerilerle kalırsam bu işi yapamayacağım. Dolayısıyla şirketler eskiden bizim gibi assessment şirketlerine bu işe kim uygun olur diye müracaat ederlerdi. Şimdi sorunun şekli biraz değişti. Kim gelecek vaat ediyor diye artık bize şirketler geliyor. Çünkü şirketlerin %85'i yeniden beceri edinmek veya tamamıyla olan beceriğin üzerine ne koyacağızı daha nokta atışı ve ölçüme dayalı şekilde bulabilmek adına bize müracaat ediyorlar. Şimdi kim gelecek vaat ediyor dediğimizde de işte o kelime, yani yetenek ortaya çıkıyor. Gelecek vaat eden, yani esasında potansiyeli bulmak için doğru kriterlerle seçim yapmak çok kritik noktaya geldi. Dolayısıyla esasında hem bizim iş, yani assessment'ın yapılış şekli yeteneği bulmak için, hem de aradıklarımız çok değişti. Yani şimdi bir kişiye potansiyel demek için sadece o işi yapmak için gereken teknik beceriler ya da hepimizin bu zamana kadar bildiği yetkinlikler nasıl diyelim, geçer akçe değil. En başta baktığımız şey öğrenme çevikliği, analitik düşünme, yaratıcı düşünme. Eğer üst düzeye gidiyorsak belirsizlikte karar verme ya da stratejik öngörü gibi parametreler. Bizim işimiz de biraz bunları doğru şekilde değerlendirebilmek, hızlı değerlendirebilmek, veriye dayalı değerlendirebilmek. Dolayısıyla da kurumlara şunu söylemek: bu yeteneği biz erken keşfettik ve de dediğiniz gibi artık yatay eğride de ilerlendiği için kişilere farklı kariyer seçeneklerini en baştan gösterebilmek, nasıl ki sağlıktaki öngörü var, biz bunu biraz kariyerdeki öngörü gibi yapıyoruz ve de diyoruz ki örneğin siz liderlik yapmak konusunda meyilli şu an için değilsiniz ama çok güzel bir teknik rotada ilerleyebilirsiniz. Dolayısıyla bunun için şöyle bir gelişim seti gerekiyor diye. Çünkü artık biliyorsunuz yetkinlikleri ve becerileri geliştirmek için harcadığımız süreyi de kısaltmak bir amaç. Biz orada da devreye giriyoruz ve de mikro bazda esasında kişinin gelişim ihtiyacını daha nokta atışı söylüyoruz. Yani şöyle düşünelim, şimdi desek ki örneğin bir kişi için iletişimi gelişmeli. Bu çok büyük bir başlık. Nereden başlasın, nasıl yapsın, nasıl somutlaştırsın? Ama bunun içerisinde daha nokta atışı desek ki biraz daha argümanlı konuşursanız daha ikna edici olabilirsiniz. Şimdi kişi bunu hemen 3 ayda geliştirebiliyor. Bizim misyonumuz birazcık yeteneklere hem yolu söylemek, hem bir kariyer rotası çizmek, hem de işte bu nokta atışı gelişim ihtiyaçlarını hızlı bir biçimde, tahmin gücü yüksek şekilde aktarabilmek diyebilirim.
0: Şimdi sıfır atık insan benim çok şeydi, projem gibiydi. Çünkü evet, atıl bırakmamak lazım. Evet. Ama şirketlere baktığımda hala o hiyerarşik düzen devam ediyor. Alt kadrolara geldiğimizde yeteneklerini, evet işte akademileri var şirketlerin, işte içeride yaptıkları çalışmalar var ama bir noktada bir kayıp görüyorum. Evet. Öncelikle seçme sırasında görüyorum. Evet. Orada gözden kaçan yetenekler çok fazla. Bir de coğrafi imkansızlıklarla yeteneğini şirketlere anlatamayan, evet, ya da okuduğu üniversiteye göre sınıflanıp aslında çok yetenekli birisi olmasına rağmen bir Boğaziçi'ni, bir İstanbul Teknik Üniversitesi'ni, bir Koç'u bitirmediği için o şirketin kapısına, evet, dahi yaklaşamayan yetenekler var. Halbuki artık diyor ki dünya, artık ben üniversiteye bakmıyorum diyor. Hatta yeri geliyor liseye bile bakmıyorum. Çünkü benim için yapabildiğin önemli, yeteneğin ve öğrendiğin önemli diyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsun?
1: %100 katılıyorum ve esasında biz Fox HR olarak da dizayn ettiğimiz tüm araçlarda esasında merkeze

0: Bunu oturtuyoruz. Yani kişinin akademik yaşamı ne olursa olsun içerisinde sakladığı potansiyeli anlayabilmek için öncelikle onun öğrenme çevikliğini bilmemiz lazım. Analitik düşünmede şu anda iyi bir eğitim almamış olabilir ama bazında sistematik düşünen birisi olabilir gibi. Bunlar olabildiğince hızlı ve bir de lokasyon dezavantajları da bence önemli bir nokta. Dolayısıyla değerlendirmeyi bir de kurumların her yere eşit şartlarda ulaştırabilmesi lazım. Yani eskiden hatırlar mısınız? Ben 2003'te üniversiteden çıktığımda hepimiz İTÜ'nün kampüsüne doluşur, büyük sınavların yetenek testine, envanterine vesaire girerdik. Ve ben mesleğimin de ilk başlarında bu sınavları yapan tarafta da oldum. Ama şimdi düşünün, ben Şırnak'ta da olsam Şiz Mercedes gibi bir projeye başvurabilirim ve de orada benim yeteneğimi değerlendirecek araçlar bana online ama yine de kısa sürede ve tahmin gücü yüksek şekilde gelebilir. Bu da bence bizim işte teknolojinin avantajı, potansiyeli nerede olursa olsun bulabilmemize bugün fırsat veriyor diyebilirim.
1: Bu iyi bir şey. Bunu duyduğuma çok sevindim. Evet. Şimdi sevgili Elif Elkin'e dönmek istiyorum. Benim çok ilgilendiğim bir konu. Çünkü uzun yaşamak istiyorum. Yani 140 yaşına kadar niye yaşamayayım? Hani 140'ı da öylesine koydum. Hani sonrası belki emeklilik falan olur diye. Evet. Üreteceğiz o yaşa kadar. Evet. Çalışacağız. Son yıllarda özellikle sağlık, well-being kavramı bireysel bir konudan çıkıp aslında kurumların da ve ekonomilerin de gündemine girmiş durumda. Bu dönüşümü önce bir nasıl okuduğunu sorayım. Tabii. Arkasından da sağlık yönetimi bireysel bir sorumluluktan kurumsal bir stratejiye mi evriliyor aslında? Bir de bunu sorayım.
2: Harika soru. Çok da vizyoner bir yaklaşım. 140 az bile söylediniz siz bu enerjiyle.
1: Evet. Teşekkür ederim.
2: Şöyle başlayalım. Bir kere hani %10'u geçti 65 yaş üzeri nüfus. Ve yaşam her geçen gün uzuyor. Son 20 yılda tıpta 200 yıllık gelişme olduğunu biliyoruz. Hani bütün araştırmalar bunu söylüyor. Ama burada iki konu var. Bir uzun yaşama konusu, yani yaşadığımız yıl sayısı. Bir de o yılları ne kadar sağlıklı yaşadığımız konusu. Yani birine lifespan deniyor, birine health span deniyor. Şu an Türkiye'de ortalama ömür 78 ama sağlıklı yaşadığımız yıl sayısı 66. Bir kere bir 12 yıl uğraşıyoruz, işte ilaçlarla uğraşıyoruz, kendi sağlığımızı toparlamayla uğraşıyoruz gibi. Halbuki bu olmak zorunda değil. Teknoloji sağlık alanında da çok hızlı ilerliyor hepimizin bildiği gibi. Ve pek çok açıdan da hastalıkları artık önlemek mümkün. Önleyici tıp dediğimiz yaklaşım bugün hayatımız için çok belirleyici bir noktaya gelmiş.
1: Hastalanmadan sağlık.
2: Aynen öyle. Geçen hafta sevgili Profesör Doktor Derya Unutmaz'la bir podcast çektik. Sağlıklı Podcast'te konuğumdu. Ve Derya hocamızın tezi şu: 2040 yılını gören zaten 100 yaş eşiğini rahatlıkla aşmış olacak. Çünkü o kadar hızlı o protein mappingler, yapay zekanın entegrasyonu devam ediyor ki çoğu hastalığın dermanı bulunmuş olacak. Bireyler tarafında önce başlayayım. Ben kendi sağlığınızın CEO'su olun başlığında seminerlerle aslında bu konudaki farkındalığı arttırmaya kendime bir misyon edindim. Çünkü hani şirketimizde belki CEO olma şansımız olmayabilir ama bu konuda kendimizi atamamızın önünde hiçbir engel yok. Bu kararı verdiğimiz an kendi sağlığımızın CEO'luğunu yapmaya başlayabiliriz bireyler olarak. Ve bunun için de milyonlarca lira harcamamız da gerekmiyor aslında. Genetikten çok korkuyoruz. Hepimizin ailelerinde farklı kronik rahatsızlıklar var, anne babalarımızdan gelen. Ama artık bu da kanıtlandı ki bunun etkisi %20. %80 yaşam stilimiz etkileyici. Yani ne kadar uyuduğumuz, nasıl beslendiğimiz, hayatımıza hareketi ne kadar kattığımız, stresimizi nasıl yönettiğimiz ve de anlamlı bir hayat için neler yaptığımız. Kendimize bir amaç bulup bulmadığımız her sabah uyandığımızda. Yani %80 çok önemli bir oran ve kontrolün bizde olduğu bir oran. Bu tabii bireysel bazda önemli olduğu gibi kurumsal bazda da, hatta toplumsal bazda da önemli. Çünkü yaş ilerledikçe daha fazla hastalığın ortaya çıkması, gelirin azalması, maliyetlerin artması anlamına da geliyor. Ve bu bireysel ekonomimizi zorlayacağı gibi kurumlar içinde biliyorsunuz özel sağlık sigortaları çok anlamlı bir gider kalemi toplam

0: gider kalemin içine baktığımızda bütün şirketler için. Ve siz eğer hastalıkları önleyebilirseniz bireyler olarak ya da kurum içindeki çalışanlarınız adına, o zaman bu giderlerinizi de iyi yönetebilirsiniz. Şöyle bir örnek vereyim. Hani Allah korusun hepimizi, ama sağlıklı yaşayan kişilerin de başına gelebilen bir durum. Meme kanseri örneğiyle ilerleyelim. Bugün meme kanserini sıfır evrede erken teşhiste yakaladığınız zaman, ki ekonomik maliyet, psikolojik maliyet, işten çekilme gibi bütün maliyetleri topladığınızda birinci evre ya da ikinci evrede yakaladığınızdaki maliyetin onda birine kadar düşebiliyor erken teşhis.
1: Çok olursa. Büyük rakamlar bunlar. Evet. Hele kalabalık şirketler için.
0: Aynen öyle.
1: Bayağı
0: aynen
1: etkili. Öyle.
0: Ve toplamda da işte yetenek yönetimini konuşuyoruz. Şimdi bütünsel sağlık yönetimi bir kere bireyler olarak bizler için elbette önemli. Çünkü yaşayacağız inşallah. Bari sağlıkla yaşayalım. Çocuklarımızı, torunlarımızı, arkadaşlarımızı severek yaşayalım. Şimdi şöyle enteresan bir şey söyleyeceğim. Ben şirketlerde yaptığımız buluşmalarda hep şu soruyu soruyorum. Kimler 100 yaşına kadar yaşamak ister? O kadar az el kalkıyor ki. Neden diyorum yaşamak istemiyorsunuz? Ya şimdi elden ayaktan düştükten sonra ne anlamı var?
1: Kullanıyoruz ya.
0: Ya işte arkadaşlarım ölecek, ben yapayalnız ne yapacağım?
1: Yani niye o kadar
0: negatif ön yargılar ile kendimizi kısıtlamışız ki. Ya peki diyorum, çok sağlıklı olsanız, ekonomik olarak hala kendinizi istediğiniz hayatı sürdürebilir şekilde geliştirmiş olsanız, arkadaşlarınız da yaşıyor, hayatta olsa istemez misiniz? O zaman tabii isterim. Bütün bunlar mümkün bireyler için. Kurum tarafında da, şimdi kurumlar ne istiyor? İnsan ve kültür bölümlerinin en önemli kaygısı ne? Yetenekli insanları şirkete almak, yetenekli insanları şirkette tutmak ve de yetenekli insanların şirkette verimli çalışmasını sağlamak. Yani bu üçü de çok kritik. Çünkü yıllar evvel bir dizide vardı. Ben aslında yoğum diye Burhanettin Altın Top muydu? Tam ismi toparlamıyor olabilirim. Ama şirketler için en zararlı profil orada bedenen olup ruhen olmayan, potansiyelini tam olarak gerçekleştirmeyen. Ve buradaki performans düşüklüğünün sebebi her zaman da iradesizlik, atalet olmayabiliyor. O kadar çok önümüzde çalışma ve gösterge var ki, demirinizin düşük olması, uykunuzu yönetemiyor olmanız, D vitamini eksikliği gibi aslında çok temel biyolojik nedenlerle de siz performansınızı ortaya koymuyor olabilirsiniz. Ekibinizle iletişiminizde problem çıkıyor olabilir. Hedeflerinize ulaşamıyor olabilirsiniz. O yüzden kurumsal esenlik çok önemli ve her geçen gün daha da önem kazanıyor. Dünyada da artık tabii ölçmediğimiz şeyi yönetemeyizden hareketle ölçümlemeler de çok artmaya başladı. Bugün her bir dolarlık yatırım çalışanların esenliği için şirketler tarafından yapılan 2.57 dolar olarak zaten geri dönüyor. Devamsızlığın azalması olarak, işte turnover'ın azalması, yeteneklerin kaybının
1: turnover'ı
0: azalması olarak.
1: Turnover'ı Türkçeleştirelim.
0: Evet.
1: İnsan kaybının. İnsan kaybı, insanların evet, giriş çıkış
0: sirkülasyonu. Hızlığının evet azalması evet. olarak. Dolayısıyla çok fazla faydası var ve ölçülebilir hem ekonomik anlamda hem de şirket kültürü ve bağlılık anlamında ölçülebilir faydası var. Bu yüzden de artık şirketler kurumsal esenliği stratejik bir konuma taşıdılar ve çalışanlarının hani sağlığı da burada tanımlamak lazım. Dünya Sağlık Örgütü konuştuk daha önce de, 1947'de yapmış tanımı, fiziksel, ruhsal ve sosyal anlamda tam iyilik hali demek, sağlıklı olmak demek, hasta olmamak demek değil yani sadece. Ama biz sağlığı bozulduğu zaman yönetmeyi biliyoruz. O yüzden bir zihin değişikliği burada da gerekli. Şirketler de artık bunun farkında ve çalışanlarının beden sağlığı için düzenli sağlık kontrolleri konusunda yönlendiriyorlar. Mesela şöyle acı bir tablo, rakam daha vereyim. Yani siz beni istediğiniz zaman yönlendirin. Çünkü ben düğmesine basılmış gibi oluyorum. Çok fazla veri var bu konuda. Şirketlerin sunduğu check-up'lar var. Sağlık kontrolleri var çalışanlarına. Bir hak olarak sundukları. Burada bu kontrolleri yapma oranı kaç sizce çalışanlar?
1: %20'yi geçmiyordur.
0: Evet,
1: değil
0: %33
1: mi?
0: Yaklaştınız.
1: 33,
0: evet. Yani 3 kişiden ikisi bu kontrolleri yapmıyor bile. Evet. Şimdi bir şey çıkacak korkusundan yapmıyor. Önemsemediği için yapmıyor gibi.

0: Dolayısıyla beden sağlığı ile ilgili bu farkındalığı çalışanlarında yaratıyorlar. Beslenme düzenlerini toparlamak için destek sunuyorlar. Psikolojik sağlıklarını daha dayanıklı hale getirmek için bu desteği sunuyorlar. Çünkü bu fiziksel, ruhsal, zihinsel ve sosyal sağlık halkaları, ben bunları olimpiyat halkalarına benzetiyorum. Biri titrediğinde öbür ikisi mutlaka etkileniyor. O yüzden bunları yönetmek zorundayız ve şirketlerde artık bunun her geçen gün daha da fazla farkına varıyor.
1: Ebru'cum, şimdi yapay zeka çağında beceriler de hızla değişiyor. Biz hep o becerilerden de ara ara bahsediyoruz programda. Ama bu Gen Z dediğimiz bu iş gücüne yeni giren arkadaşlar potansiyellerini keşfetmekte, işte deneyimli ve üst düzey liderliği değerlendirmek arasında bu Gen Z'lerde çok ciddi bir farklılık var. Yapay zeka bu süreçleri nasıl dönüştürecek ve bu değerlendirmede sence oyun kuralları değişiyor mu? Neler oluyor?
2: %100 değişiyor Zehra Hanım. Şimdi bir kere zaten değerlendirmede hedef kitleye göre değerlendirmeyi tasarlamak çok önemli. Dolayısıyla da değerlendireceğiniz grubu çok iyi tanımanız lazım. Bu noktada Gen Z de esasında kendi içinde bir nasıl, ne yönden değerlendireceğiz, bir de nasıl değerlendireceğiz noktasında bizim uzmanlığımızda iki parçalı ele aldığımız bir hedef kitle. Şimdi bu grupta ilk önemsediğimiz şey bir kere bağlılık konusu. Yani bir kere değerlendirmeyi yaparken de bir deneyim yaşatıyoruz. Yani düşünün ki büyük kurumlar bu grubu her sene büyük değerlendirme projeleriyle bir yetenek avcılığı da var. Kim en iyi yeteneği alacak vesaire. Buradaki bir kere değerlendirme deneyimini çok önemseyen bir grup. Yani değerlendirirken biz eskiden İşte 40-50 soruluk sınavlar yapıyorduk. İşte hepimize aynı şeyler geliyordu. Sabırla da bekliyorduk biz Y kuşağı olarak vesaire. Ama şimdi bu grup istiyor ki değerlendirilirken de eğleneyim hem de öğreneyim. Bir taraftan da beni değerlendirsinler ve bu hangi şirketi seçeceklerine ilişkin verecekleri kararları çok etkiliyor. Dolayısıyla burada oyun bazlı değerlendirmeler, yapay zekayı kullandığımız simülasyonlar, yani ben gerçekten bir yolculuğa çıktım. Acaba değerlendirildim mi yoksa bir film mi seyrettim? İçinde oyuncu mu oldum? Bir oyun mu oynadım? Bunu ayırdına varmakta zorlanacakları değerlendirme süreçlerine sokuyoruz. Bu işin yapılma kısmı. Ama bir de neyi ölçüyoruz derseniz, bu grup içerisinde ayrıştırıcı olan belli başlı parametreler var. Bir kere beceriyi öğrenme hızı bu grupta ayrıştırıcı bir yetkinlik. Dolayısıyla odaklanmaları, yine öğrenme hızları ve öğrenmeye açıklıkları, nasıl ilişkileri yönettikleri ve başarı odakları. Yani esasında kendilerini ne kadar konfor alanından çıkarmaya niyetli oldukları. Bu grupta özellikle yetkin kişiyi anlamakta baktıklarımız. Bir de son noktasında raporundan kısaca bahsetmek isterim. Verdiğimiz raporlarda şimdi kuruma sunduklarımızda bu grupta artık ünvanlar, maaşlar çok önemli değil. Nasıl deneyim yaşadıklarıyla ilgileniyorlar. Dolayısıyla raporda da yine seçenekli alternatif yollar sunuyoruz. Yani bu potansiyelle hangi kariyer yolunda ne tür projeler yapmaya meyilli, ne tarz alternatifleri olabilir? Bu çoklu seçenekleri görmek de yine bu grubu bu gruba cazip gelen yol şeyler diyeyim, unsurlar.
1: Biraz değişik bu grup. Yani evet. Ben de çalışıyorum Gen Z'lerle. Aslında zekaları çok iyi. Fakat zorunda hissetmiyorlar hiçbir şey yapmak için. Biraz sorumluluk tarafında bir boş vermişlikleri var. Yani evet. Sorumluluk almasak da olur. Her şey yürür. Evet. Teknolojik bir çağdayız. Mantığı var. Diğer taraftan da zorluk gördüklerinde hırçınlaşabiliyorlar.
0: Evet.
1: Ve öncelikle kendilerini bir önceliklendiriyorlar. Ha, kendilerini çok tanıyorlar mı? Hayır. Ama önceliklendirme anlamında kendi isteklerini ön plana koyabiliyorlar. Bizden daha rahatlar. Yani bizim gençlik dönemlerimizden daha rahatlar. Ama bir taraftan da üretkenliklerini sorguluyorum ben. Çünkü orada yapılan araştırmalarda da zeka düzeyi olarak bizim dönemden %2 daha aşağıda gözüküyorlar. Hı-hı. Çok hazır kullandıkları için sistem ve ürünleri. Hı-hı. Biz daha araştırarak el yordamıyla

0: kendi beynimizi kullanarak ilerlediğimiz için işte çeşitli testler yapılıyor yurt dışında, MIT'de ve farklı araştırma gruplarında. Deneklerin işte bir tanesine hiçbir araç kullanmadan kendi analiziyle, bağlamıyla hareket etmesi için bir iş veriliyor. Diğerine ortalamada bir araç kullandırılıyor. Diğer üçüncü gruba da çok ciddi yapay zekayı kullanabileceği araç setleri veriliyor. Evet. Başarı oranına bakıldığında, çıkan sonuç analizine bakıldığında kendisi araştırıp bağlamı koyup analiz eden ilk grup diğerlerinden daha yüksek not alıyor. Çünkü insan beyni çok güçlü. Yani biz ilk yapay zekayız diyorum ben hep. Sadece tasarım hatamız var. Biz yanlış tasarlandık. Yani geçen yüzyıl insanları olarak bir tasarım sıkıntısı yaşıyoruz. O yeni tasarımı şimdi yapmak için bir fırsatımız var. Yani yeni çağın tasarımı elimizde. Bunu inşallah çok güzel bir şekilde yaparız.
1: Evet, evet.
0: Sevgili Elif, şimdi tekrar sağlığa döneceğim. Önemli bir konu.
1: Evet.
0: Yapay zeka alanında artık sadece veri analizi yapmıyoruz. Yapay zeka bir veri analiz aracı değil sadece. Karar sürecine de entegre.
1: Tabii.
0: Bu çok önemli. Önümüzdeki dönemde özellikle teşhis, risk, risk öngörüleri, kişiselleştirilmiş sağlık yönetiminde yapay zekayı nasıl pozisyonlayacağız? Sen bu rolü nasıl görüyorsun?
1: Tabii. Şöyle önce bir parantez açıp kapatayım Z jenerasyonu ile ilgili. Z jenerasyonu kaygı jenerasyonu olarak artık literatüre geçmiş bir jenerasyon. Bir taraftan da onları o yönüyle de anlayıp hani bir şefkatli kollarımızı da açmamız lazım diye düşünüyorum. Çünkü hani bizim yetişkinliğimizde yaşadığımız pek çok travmayı, yani pandemiyi de içine koyalım ve bu büyük dönüşümleri onlar daha erken yaşlarda yaşayıp aslında onun şaşkınlığının da etkisinde kaldılar deyip parantezi bir kapatayım. Şimdi sağlık, bir kere artık biliyoruz ki bütünsel yönetmemiz gereken bir olgu. Birincisi, yani her geçen gün tıptaki gelişmeler yapay zeka ile birlikte inanılmaz bir hız kazanmış durumda. Hani şöyle düşünün, önceden bir dahiliye uzmanına giderdik herhangi bir yerimizde bir ağrı olduğunda, ama şu an için baktığımızda hani mikro cerrahide serçe parmak konusunda en iyi uzmanı dahi arar durumdayız. Ya da işte dahiliye dediğimizde hani ince bağırsak ile ilgili en iyi bilen hocalara erişimimiz var. İnanılmaz dikeyde bir uzmanlaşma söz konusu. Ama tabii ki bu dikeydeki uzmanlaşma işte o bütünsel resmi görme konusunda nispeten eskiye nazaran daha farklı bir noktaya da taşıdı sağlık tarafını. Bütünsel yönetmemiz gerekiyor. İkincisi kişiye özel yönetilmesi gereken bir konu. Çünkü her beden biricik ve hele ki bunun da yine burada altını da çizmiş olalım. Arkadaşından, komşusundan, anne babasından duyduğu, bana iyi geldi dediği ilacı, gıda takviyesini, vitamini insanların almasının bugün artık çok riskli, hatta ölümcül sonuçlar dahi getirdiğini biliyoruz. Bir kişiye iyi gelen diğer kişiye iyi gelecek diye bir kaide yok.
0: Kaç çünkü kişi prospekti sokuyor, onu da soralım.
1: Tabii tabii, çok minimum durumda artık zaten. O yüzden hani kişiye özel yönetilmesi gereken bir konu sağlık. Üçüncüsü de veriye dayalı yönetilmeli. Yani bütün kaynaklar bunu söylüyor. Yani veri elinizde olacak ki ona göre karar vereceksiniz. Şimdi dönelim yapay zekaya. Bütünsel sağlık yönetimi alanında yapay zekanın inanılmaz derecede katma değer yarattığı konular artık sağlıkta bizzat hayatımıza girmiş durumda. Öncelikle tabii ki veri analizi. O verilerin çok hızlı bir şekilde analiz edilip ve resmin parçalarının birleştirilerek bütünsel olarak sunması konusunda yapay zeka bambaşka bir boyut kattı hepimize. İkinci başlıkta analiz edilen bu verilerin operasyonel verimliliği arttırması konusu var. Şöyle söyleyeyim, işte benim de kurucu ortaklarından olduğum Opinion AI'da tamamen sağlık verileriyle eğitilmiş bir yapay zeka modeliyle biz bunu şirkete özel çözümlerle sunuyoruz. Mesela bir özel sağlık sigortası şirketinde provizyon onay süreci hem poliçe sahibi olan bizler için hem de sigorta şirketi için önemli bir konudur. O poliçe ya da o provizyon onaylanmalı mı, onaylanmamalı mı? Bu süreç pek çok ekrana girip çıkılarak, poliçe detayları incelenerek, teşhis, tedavi uyumu incelenerek,

0: vesaire vesaire yürütülen bir süreçken manuel olarak evvelinde. Şimdi yapay zeka ile bu süreç 15'te bir sürede çok da doğru bir şekilde incelenebilir hale geliyor. Operasyonel verimlilik anlamında inanılmaz bir katkı sağlayabiliyor. Ya da yapay zeka risk öngörüsünü artık çok rahat gerçekleştirebiliyor. Hem hastanelerde hem yine sigorta firmaları, laboratuvarlar için, hekimler için ve de bireyler olarak bizler için tabii ki sağlık sektöründe bu da çok çok önemli. Dolayısıyla veri analiziyle birlikte operasyonel verimlilik de hayatımıza girdi. Şu anda da karar verme süreçlerinde her geçen gün daha fazla gelişiyor yapay zeka çözümleri de. Bunu da nasıl hayal edelim? Bir doktorun yanındaki bir yapay zeka asistanını düşünün. Bir hekim bir hastası geldiğinde artık yapay zekayı da yanında oturtup hastasının anamnezini alırken, yani derdini dinlerken, ona yönelik çözümler ve semptoma yönelik tanılar zihninde, kendi zekasında düşünürken, bir yandan da yapay zekadan aynı konudaki desteği, en güncel yayınların taramalarını ve bu klinik çalışmalara göre bu semptomların, bu şikayetlerin neye işaret ediyor olabileceğini tartışabiliyor ve o doktorun gücünü aslında daha da arttıran bir kaynak oluyor. Yani yapay zekayı araç olarak sağlık sektöründe kullanmaya devam ettikçe çok daha ileri boyutlarını göreceğiz. İşte hepimiz artık yüzükler takıyoruz. Ben mesela bunu takmaya başladığımdan beri bireysel olarak da sağlığımı çok daha iyi yönetmeye başladım. Çünkü sabah kalktığımda bakıyorum, ben uykumdan almam gereken verimi almış mıyım gerçekten, almamış mıyım? O hafta az yürüdüğümde beni uyarıyor, hareketsiz kaldım ya da 40 dakika sonra ya sen kalk bir dolaş diyor gibi gibi. Bireylerin yapay zekada hayatının içinde olacak. Önleyici tıp yaklaşımıyla, veri analizi ile ve de haydi kalk diyerek o dürtüsel yönlendirmeleriyle de aslında daha sağlıklı bir yaşama adım atması için.
1: Aslında biraz sinir oluyor durumda olabiliriz. Evet. Mesela ben çok sinirleniyorum. Akşam tam işte bir dizi seyredeceğim. En güzel yerini koymuşum.
0: Yatma vakti.
1: Sleeping mode diye kurmuşum onu yapay zekada. Bana uyarı veriyor. Yat diyor 10.30'da. Evet. Çünkü en iyisi o. Benim vücudum için 10.30'u uygun gördü. Evet. Yapay zekam. Şimdi orada da tabii insanın o karşı çıkma, reaksiyon gösterme, işte gerçeklerle yüzleşmedeki stres algıları, baskı altında hissetme gibi durumları ortaya çıkıyor. Bir herhalde ben şey diyorum buna, bir geçiş dönemi bu. Bir generation shift diyorum, yani jenerasyonlar arası bir geçiş dönemi var. Evet. Bu dönem biraz tamamlandığında arkadan gelenlerin doğal hayatı bu olacak. Biz şimdi uyumlanma sürecindeyiz. Fena da değiliz aslında.
0: Bence çok iyiyiz. Yani şöyle örnek vereyim size. Yani Sağlıklı Podcast'te 200'ün üzerinde hocamız, uzmanlar, alan uzmanları, tıp dünyası, sağlıklı yaşamla ilgili katıldı. İki kelime banko her bölümde söylendi. Birincisi farkındalık, ki bu cihazlar veya bu işte yaptığımız konuşmalar, şirketlerin çalışanları için uyguladığı çalışan esenliği programları bilinci ve farkındalığı artırmak için çok önemli. İkincisi de denge. Yani evet, bir akşam o dizimizi izleyebiliriz ya da bir gün o dondurmamızı yiyebiliriz. Ama o bilincimiz olduğunda onu tekrar ertesi gün dengeliyoruz. Ne kadar çok konuşulursa bu konular, o kadar çok aslında bilinçlenme ve o konudaki doğru harekete yönelim artıyor. Mesela bir parantezle kadın sağlığını açalım. Madem burada üç kadın olarak oturuyoruz. O kadar önemli ki. Yani şimdi ben ilk bana doktorum menopoza girdiğimi söylediğinde şok oldum ve çok kötü hissettim. Bir kayıp gibi geldi bana. Çünkü öyle süre gelmiş duyduklarımız. Hele ki o stigmalar, menopozlu kadın söylemleri, öyle değil mi? Ama biliyoruz ki artık ömür uzadı ve biz çalışmaya, üretmeye, ne dediniz? 140'ta belki emekli olmayı düşünebilirim. Devam
1: belki
0: edeceğiz.
1: O da yani çok kesin değil.
0: Evet. Çünkü zihnimiz çalışıyor, vücudumuz aktif. O çekimizi alıp uçakta kendimiz kabine koyup dünyayı dolaşmaya devam edeceğiz. O yüzden bu önyargıları silmemiz lazım. Mesela kadın sağlığını apayrı değerlendirmemiz lazım. Çünkü erkek sağlığı lineer ilerliyor. Hani gün içinde bir şeyler artıyor, azalıyor onlarda, ama kadın sağlığı bir kere her ay 4 döngüden geçiyor. O menstrüel fazla başlayıp ovülasyon fazıyla devam eden. Bir de hayatımızın içindeki şeyi düşünün. Ergenlikle, doğumla, doğum sonrası dönemle, perimenopozla

0: Menopozda ben hep o Will Smith'in filmlerinin bitiş sahnesine benzetiyorum. Yani biz kadınlar olarak o iş hayatında hani yürüyoruz ama nelerin içinde yürüyoruz? Ateşler yanıyor.
1: Ama kadın daha dayanıklı. Evet, onu söyleyeyim daha dayanıklı. Yani kadın daha dayanıklı bir varlık. Peki sevgili Ebru, iş alımında ve terfi süreçlerinde şimdi kadın sağlığından nasıl geçiş yaptım? Doğru insanı doğru role yerleştirme konusu var. Ben bu konuda çok iyiyim. Yani ben bunu senin mesleğine sahip olmamama rağmen çalışma hayatında çok insan yönettiğim için sonradan sentezlediğim şey, bir de çalışanların bana getirdiği geri bildirim. İnsanları doğru pozisyonlarda çalıştırmanın çok verimli olduğunu, yetenek ve yetkinliğin de ortaya çıktığında hem şirkete, kuruma hem de kişiye değer kattığını bilen birisi olarak bu konuda gelişmişim ben. Ya da altıncı his mi denir? Yani bir şekilde alaylıyım. Ama
2: bizim raporları da iyi yorumluyorsunuz.
1: Ama bu doğal bir yetenek diyelim buna. Ve önem verdiğim bir şey. Yani bunu yapmak doğru geliyor bana. Profesyoneli yapsın. Bunu anlamak için değerlendirmeler biraz uzun sürüyor ama adaylarda da yorucu olabiliyor ama son dönemde bunu nasıl kolaylaştırdınız? Neler yapıyorsunuz?
2: Zehra Hanım, bu şöyle önemli bir konu. Şimdi bizde iki tane önemli unsur var. Yani bizim işi iyi yaptım diyebilmek için bir yüksek tahmin gücü sunmamız lazım. İkincisi de deneyimi iyi tutmamız lazım. Çünkü değerlendirme sonuç olarak yüzü soğuk bir kavram. Yani kimse koşa koşa değerlendirmeye gitmiyor. Dolayısıyla o değerlendirmeden bir tık keyif aldırmak ve bir şey öğrendiğini de o süreçte hissettirmek lazım. Bunu C-Level'a yaparken farklı, yeni mezun bir gence yaparken farklı. Şimdi biz burada tahmin gücü anlamında da deneyim anlamında da yapay zekayı kullanıyoruz. Ama burada çok ince bir çizgi var. O da şu: hiçbir aracımızda yapay zeka son kararı veren değil. Sadece bize süreci kısaltan ve Elif Hanım ne kadar güzel anlattı. Demin dedi ki bir doktor otururken yanımda da işte AI asistanı oturuyor ve o ona yardım ediyor. İşte bizim işte aynen böyle. Yani biz bu işin geleneksel yapıldığı sistemde iki tane danışman oturuyordu. Bir tane adaya simülasyon veriliyordu ve kişinin yaptığı kararlara, aldığı aksiyonlara göre diyorduk ki bu kadar simülasyonda böyle yaptıysa %70 ihtimalle gerçek hayatta da böyle yapar. Şimdi o asistan AI assessor da devreye girdi Fox HR'da ve ne yapıyor? İki danışmanın daha fazla kanıt görmesini sağlıyor. Yani ne kadar sürede aldı o kararı? Örneğin bir üst düzey yönetici.
1: Sorguluyor.
2: Ya da evet, hangi adımlarla aldı? Ne kadar esnek düşündü? Belirsizliği ne kadar gördü? Şu anda bizim mesela C-Suite için bir paketimiz var ve eskiden hatırlar mısınız? Bir C-Level değerlendirmesinde yetkinlik bazlı mülakat olmazsa olmazdı. Ve uzun süre deneyim anlatırdı liderler. Şimdi mesela buna hiç gerek kalmıyor. Onları 70 dakikalık bir simülasyona alıyoruz ve de 5-6 ana kriterde hemen sonucu anlıyoruz. Ama tabii ki her C-Level'ın bu hoşuna gidiyor mu? Gitmiyor, çünkü herkes birazcık deneyimini de anlatmak istiyor. Bir de değerlendirme üst tarafa çıkınca daha da tabii egoyu zorlayan bir şey. Burada herkes gelişime açık değil. Dolayısıyla mülakatı yapsak bile bunu biraz kişinin kendini anlatma hissiyatını da karşılık bulması anlamında yapıyoruz. Ama esas orada görmek istiyoruz. Dolayısıyla yapay zekanın böyle bir artısı var. Onun dışında da çeşitli farklı tool'larla ve onları birleştirerek hedef gruba göre ve zengin rapor sunarak. Yani demin yine Elif Hanım çok güzel bir şey söyledi. Dedik ki Z kuşağı dedi, stresi dedi çok yoğun yaşayan bir gruptu dedi. Mesela dolayısıyla potansiyeli anlarken esasında birçok parametreyi de sunuyor olmak lazım. Bizim işimiz birazcık da bu. Dolayısıyla kişinin yetkinliği yanında onu ne motive eder? O işte onu anlam bulması için en çok belirleyici faktör ne gibi yan unsurları da verdiğimiz sonuçlarla birazcık daha değerlendirmeye gelişim odaklı tutmaya çalışıyoruz.
1: Müthiş.
2: Diyebilirim.
1: Ben açıkçası hem çok etkilendim bu gelişmelerden. Çünkü her şeyin başı aslında insanın hem sağlığıyla hem iş hayatıyla hem sosyal yaşamıyla bir üçgen içerisinde uyumlu yaşaması. O uyum ve bağlam aslında bu insanlık için bu çağda, özellikle yapay zeka çağında en kritik nokta olacak. Ya bizim program çabuk geçer, süreler hızla gider. Biz de neredeyse süremizin birkaç dakikasına geldik. Bir kapanış yapacağım ama kapanış yapmadan önce son bir cümle Elif Hanım'dan istiyorum ama kısa. Sonra da kapanışa gideceğim. Nasıl bağlarsınız bunu? Bir şey önerin. Yani insanlığa bir şey önerin bu programda.
2: Vallahi kendi sağlığınızın CEO'su olun. En azından bugün bu programı dinledikten sonra sağlıklı yaşamla ilgili bir tane minicik karar alın. Her şey o ilk adımla başlıyor. Uykunuzu mu düzelteceksiniz? Sağlıklı beslenme için bir şey mi yapacaksınız? Daha mı çok su içeceksiniz? Bununla başlayın. Bir de kendinize her sabah nasılsın diye bir sorun. Gerçekten nasılım sorusunu cevaplamak çok şey değiştiriyor.
1: Çok sevdim bunu. Evet. Ben soracağım hemen.
2: Tamam.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Ebru Baran, sevgili Elif Elkin, çok kıymetli bilgiler verdiniz. Programıma katıldınız. İnşallah ilerleyen zamanlarda tekrar birlikte oluruz. Evet sevgili izleyiciler, sağlıklı olmak durumundayız. Ben 140 diyorum, siz ne diyorsunuz? Önce onu içinizden bir söyleyin. Bir de CEO'su olacaksınız sağlığınızın ve nasılsın diye sorun bugün. Bu akşam yatmadan bir nasılsın deyin. Bakın Elif Hanım bunu önerdi. Sevgili Ebru da gerçekten kariyer odağında doğru yerleştirmenin, doğru seçmenin, doğru analiz etmenin veriye dayalı insanlığın geleceği için iş dünyasına çok büyük katkı vereceğinden bahsetti. Kendisi de bu işleri mükemmel bir şekilde Fox HR'da yapıyor. Yapay zeka destekli. Çok teşekkür ediyorum tekrar.
2: Biz teşekkür.
1: Evet, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya buluşmak üzere. Hoşça kalınız efendim.

Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan yüzyılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller de dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikri olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti.

ve Ahmet. FED, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. FED Başkanı'nı Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri Başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda FED Başkanı belirlenir.

İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli ve Balıkesir 30, Sakarya 29, Bursa 31. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 16. Konya 31, Kayseri 29, Nevşehir 27, Sivas 28. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 22. Denizli 35, Aydın 37, Muğla 33, Manisa 34. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 24. Mersin 33, Adana ve Kahramanmaraş 34, Hatay 31. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 23. Bolu 26, Karabük 29, Rize ve Samsun 27. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 11. Malatya 35, Erzincan 32, Van 27, Ardahan 24. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 21. Mardin 35, Şanlıurfa 37, Siirt 36 ve Diyarbakır 38 derece.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir Patrik Katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

0: mutfaktan sofraya ulaştırmak. Bizim işimiz Pulse olarak tam da bu. Çünkü iyi olmak tesadüf değildir. Özden gelir. Pulse, özünde iyilik var.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
2: Bir de böyle. Otobit'te.
0: İyi olmak tesadüf değildir. Özden gelir. Pulse, özünde iyilik var.
3: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya...

Fidelity. Öğrenciysen sen de hemen İdefix öğrenci üyesi ol. İlk 6 ay sadece ayda 1 TL'ye premium üyelik fırsatını kaçırma. Üstelik ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha fazlası İdefix öğrencide. Bilgisayar ve telefonlarda 1000 TL indirim kuponu, küçük ev aletlerinde

0: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix, İdefix. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sundu. İdefix, İdefix.
1: Petrol, Latince bir kelimedir. Taş anlamına gelen petra ile yağ anlamına gelen oleum kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Dünya ekonomisini kontrol eden temel yapı taşlarından petrol, jet yakıtından sanayiye, tarımdan ulaşıma, sağlıktan kozmetiğe kadar hayatın her alanında kullanılıyor. Üzerine şarkılar yazılan, filmler çevrilen, ülkelerin kaderini ve hatta uluslararası politika dengesini etkileyen petrol, ilk olarak M.Ö. 3000 yıllarında kullanıldı. Petrolü ilk keşfeden ve kullananlar Mezopotamyalılar oldu. İlk sızıntıların fark edildiği yerse Fırat üzerindeki Hit bölgesi, yani bugünkü Bağdat. Petrolün yaygın kullanımı gaz yağı ile başladı. Endüstriye sunulmasıysa petrolün babası diye anılan, Albay lakabıyla tanınan Amerikalı Edwin Drake tarafından 1859'da gerçekleşti. 1861'de açılan ilk kuyudan hala günde yaklaşık 40 varil petrol çıkarılıyor. Türkiye'de petrol ilk kez 1945 yılında Raman'da Yakıtlı Köyü yakınlarında 1361 metrede bulundu. Kara altın veya sıvı altın diye adlandırılan petrolü asıl işletmeyi başaransa 1882'de Amerikalı petrolcü Rockefeller oldu. Ve petrol piyasasında imparatorluk kurmanın ilk adımı da böylece atıldı. Daha sonra Bakü'de çıkarılan petrol ünlü Yahudi ailesi Rothschild'ların eliyle Avrupa'ya ulaştı. Petrol 10-15 yıl gibi kısa bir sürede Rockefeller ve Rothschild'ların yanı sıra pek çok yeni zengin doğurdu. Elektriğin icadıyla petrol zenginlerini tedirginlik sarsa da petrol kısa sürede motorlu araçlarda kullanılmaya başladı ve böylece asıl tahtına oturmuş oldu. Petrol ham, yani işlenmemiştir. Petrolün işlenmesiyle benzin, motorin, mazot, gaz yağı ve fuel oil elde edilmektedir.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimde indi düştü.
1: Canım ailem kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları

0: donanımdı.
1: Sami? Ne işi var bunun burada?
0: Tanrı misafiri ciğerim.
2: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A-Para'da.

Efendim Z Raporu'ndan herkese merhaba. Para ekranlarından Melis Kobal ben bir saat boyunca birlikteyiz. Günün öne çıkan gelişmelerini sizlere aktarıyor olacağız. Aynı zamanda konuğumuzla birlikte de piyasaları kapatacağız. Bakalım haftayı nasıl kapatacağız BIST 100 endeksinde. Birazdan konuğumuz bizimle birlikte

olacak ama öncesinde gündeme çıkan başlıklarını hemen hızlıca bir göz atalım. Türkiye enerjide büyük dönüşüme hazırlanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan geldi açıklamalar. Türkiye'nin enerji politikası ve gelecek hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu Bakan Bayraktar. Enerji arz güvenliğinin korunmasıyla enerji dönüşümünün eş zamanda yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji politikasında yeni dönemin merkezine elektrikleşmeyi yerleştireceklerini belirterek artan elektrik talebini karşılamak için üretimden şebekeye kadar kapsamlı yatırımlar yapacaklarını ifade etti. Bu arada Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum da İstanbul İklim Finansmanı zirvesinde konuştu. İklim finansmanı maliyet değil, stratejik bir yatırım diyor Murat Kurum. Yaptığı konuşmada iklim finansmanının ayrıca yalnızca çevresel değil ekonomik ve güvenlik boyutuyla da ele alınması gerektiğini vurguladı. Diğer taraftan bugün öne çıkan gelişmesi piyasalar tarafında 15.30'da aldığımız Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen tarım dışı istihdam verisiydi ve veri beklentilerin yaklaşık 3 katı kadar fazla geldi. Tarım dışı istihdam Ağustos'ta 162 bin kişi arttı. Piyasalarda beklenti 55 bin kişilik bir artış yönündeydi. Ücret artışlarında ise beklentilerle uyumlu bir görünüm var. Ağustos ayında beklentilerin oldukça üzerinde artması tarım dışı istihdam rakamının altın tarafında da satışları beraberinde getirdi. Aynı zamanda Amerikan 10 yıllıklarında da yukarı yönlü hareket gördük ve faiz artışı beklentisi artmış durumda şu an fiyatlamalarda. Ve Trump da bu arada Fed'e faiz indirim çağrısını yeniledi. Trump beklentilerin çok üzerinde gelen Ağustos ayı istihdam verilerinin ardından Fed'e faiz indirim çağrısını yineledi. Trump faizlerin düşürülmesi halinde Amerika Birleşik Devletleri'nin yüksek ticaret açığı verdiği ülkelerle ticareti durdurabileceği uyarısını da yaptı diyelim. Şimdi buradan dönelim verilere, bakalım BIST endeksinde an itibariyle nasıl bir görünüm var. Birazdan kapatıyor olacağız endeksi ve haftayı da kapatmış olacağız aynı zamanda. 14.000'in altındayız. 13.997 şu an seviye. Günün en yükseği 14.059, en düşüğü 13.911 oldu. Şu an 13.997'den geçiyor fiyatlama. 0.47'lik yukarı yönlü bir hareket görüyoruz BIST 100 endeksinde. Dönelim sektörlere, bakalım orada nasıl bir görünüm var. Bankacılık 0.67, sanayi 0.28, turizm 0.84, teknoloji 0.91, spor endeksi 1.32 yukarıda, gayrimenkulde ise 0.78'lik bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz. Sigortacılık 0.64 yukarıdayken kimya 0.37, inşaat 0.11, bilişim 0.91, madencilikte 1.25 gerideyiz. Gıda endeksinde ise pozitif yatay bir görünüm olduğunu takip ediyoruz. Bugünün en çok artan hisselerine bir bakalım BIST 100 endeksinde. Vestel ilk sırada tavan olmuş durumda. Aynı şekilde MİA Teknoloji ve Halk Bankası da. Batısöke Çimento'da %9'luk bir prim görüyoruz. İzdemir'de ise %6.03'lük yukarı yönlü hareket var an itibariyle. Dönelim azalanlara. Girişim Elektrik, Pacific EuroAsia, Odyne Solutions bugün taban oldular. Europower'da 7.01'lik bir geri çekilme var. Basu Gıda'da ise 6.56'lık bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz.

0: Uluslararası Enerji Ajansı Türkiye Enerji Sektörü inceleme raporu lansmanında önemli açıklamalar geldi. Bakan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan Türkiye'nin yeni enerji mimarisinde elektrikleşmenin olduğunu ifade etti. Bayraktar konuşmasının detaylarına bir bakalım.
1: Biz bu yeni dönemde elektrikleşmeye %100 inanıyoruz ve aslında hani yeni enerji mimarinizde ne var deseydiniz derseniz bana tek kelimeyle elektrikleşme derim. Yani Türkiye'yi elektrikleştireceğiz. Elektrifikasyonu çok ciddi şekilde artıracağız. Türkiye'de 8 ila 10 milyon elektrikli aracın yollarda olmasını istiyoruz. Daha çok TOG, daha yeni markalarla belki Türkiye'nin araç filosunun çok büyük oranda elektrikliye döndüğü bir süreci hedefliyoruz. Evet, elektrikleşmeyi merkeze aldığımız, bunun altında da yenilenebilir enerjiyi, enerji verimliliğini, nükleeri, yani bu raporda aslında bütün bu alanlara değinilmiş durumda koyduğumuz, petrol ve doğalgaz aramacılığında yine çok zikredildi burada, Sakarya gaz sahası, Gabar örnekleri verildi. Bunların yine

0: yoğunlaştırdığımız bir süreci hedefliyoruz. Yani temel politika araçlarımız, temel yoğunlaştığımız araçlar bunlar. Yenilenebilirdeki gelişimimiz hakikaten takdire şayan ama potansiyel daha büyük. Onun için daha büyük hedefleri ortaya koyacağız ve belki Türkiye inşallah Cumhurbaşkanımız COP31'de Antalya'da daha iddialı bir hedefi dünyaya ilan edecek. Bu arada biz sadece hedefi ilan etmiyoruz. Bunları hakikaten hayata geçiriyoruz. Geçtiğimiz yıl Türkiye güneş ve rüzgarda 8200 megawattın üzerinde bir yeni kurulu gücü devreye aldı. 2050'ye kadar 20.000 megawattlık bir nükleer kapasiteye Türkiye ulaşmak istiyor. 20.000 megawatt çok iddialı bir hedef ama biz inanıyoruz ki özellikle küçük modüler reaktörle başlayan dünyadaki yeni nükleer çağda Türkiye kendine farklı bir yer bulacak. 2016'dan sonra petrol ve doğalgaz aramacılığında Türkiye'de farklı bir faza geçtik ve orada işte kendi gemileriyle, kendi denizlerinde, dışarıda, kendi karalarında daha önce gidilmemiş yerlerde arama yapan, şimdi ankonvansiyonel üretimle alakalı uluslararası ortaklıklarla farklı denemeler içerisinde olan bir stratejiye geçtik ve onun neticelerini de petrol ve doğalgaz sektörü için çok kısa sayılabilecek bir sürede almaya başladık. İşte Gabar'da 2021 Eylül'de çok önemli bir petrol keşfi oldu. Şu anda yaklaşık 85 bin varil üretime günlük yaklaşan bir üretimimiz var. Sakarya gaz sahası başka önemli keşif. 2020 yılında denizlerde yapılan en büyük keşif ve yine orada da çok kısa bir süre içerisinde üretime geçtik. 2023 yılı Ağustos ayından beri şu anda şebekeye o gazı veriyoruz. Ama 2026 yılı bu açıdan da önemli çünkü üretimimiz orada 2 katına çıkacak. 2028'de 4 katına çıkacak bir üretimden bahsediyoruz.
1: Ve şu anda da ekrana yansıyan son dakikayı hemen sizlere iletmiş olalım. Merkez Bankası'ndan açıklama: tüketici fiyatları Ağustos ayında 1.84 artmış, yıllık enflasyon 0.24 puan gerileyerek 31.51 seviyesinde gerçekleşmiştir. Dün almıştık verileri ve enflasyonun ana aylık eğilimi Ağustos'ta bir miktar yükseldi diyor Merkez Bankası ve bu dönemde enflasyonun seyrinde enerji fiyatları öne çıktı vurgusu var. Temel mal enflasyonu görece düşük seyrini korudu ve de jeopolitik gelişmelerin etkisiyle Temmuz'da yeniden yükselişe geçen enerji fiyatları Ağustos'ta akaryakıt fiyatları öncülüğünde %5.46 artmıştır diyor Merkez Bankası. Diyelim buradan dönelim info yatırımdan. Ergün Tekgül bizimle birlikte olacak. Ergün Bey, hoş geldiniz.
2: Merhaba, iyi akşamlar, hoş bulduk.
1: Şimdi haftayı kapatıyoruz artık, çok az kaldı. Ne dersiniz, nasıl bir kapanış bekliyorsunuz? 14.000'in altında kapatacağız gibi görünüyor. Ergün Bey. Ergün Bey ve şimdi geliyor mu sesim Ergün Bey?
2: Evet, şu an geliyor.
1: Tamam. Tartamadım, ne dersiniz? Nasıl kapatacağız sizce haftayı BIST 100 endeksinde?
2: Evet. Baktığımız zaman zaten artık bir yılın son 2 dakikası yani sınırlı böyle pozitif bir görüntü var. Hem BIST 100 cephesinde hem BIST, yani gösterge endeksimiz ve çekirdek endekslerde baktığımız zaman böyle sınırlı bir hareket oldu aslında. Zor bir haftaydı. Tabii hafta SPK'nın regülasyonlarıyla başladı. Aslında hafta boyunca da bunun yansımalarını izledik. Yani böyle biraz daha BIST 30, BIST 50, BIST 100 üzerinde değildi. Biraz daha böyle BIST 100 dışı dediğimiz endeksteki hisselerde hareketleri piyasa izledi. Aslında görüntüden de izlendiği açıdan çekirdek ve gösterge endekslerde çok büyük bir değişiklik yoktu. Bu haftayı böyle yatay diyebileceğimiz bir görüntüde biraz daha dengeli geçirmeye çalışan bir fiyatlama vardı. Sanayi endeksinde biraz böyle bu hafta baskı oldu. Ondan önceki haftalarda sanayi yukarı, böyle bankacılıkta biraz baskı varken bankacılık biraz daha dengelemeye çalıştı. Yani endeksin içerisinde hisseler şu anda birbirine dengeliyormuş gibi görünüyor. Böyle geçen sene 10.000'de kilitlenen borsanın birazdan BIST 100 üzerinde söylüyorum, böyle 10.000'de kilitlendiğini söyleyebiliriz. Ya tabii başlıklar belli, yani enflasyonu koyuyoruz en tepeye. İşte faiz nereye gidecek? Faiz indirimi gelecek. İşte reel anlamda bir getiri var. Bunların hepsi aslında baktığımız zaman ekonomik açıdan sağlıklı bir ortam yaratıyor. Ama yeni hikayeyi yaratmakta dünya güçlük çekiyor. Bir kere onun altını çizmem lazım. Yani baktığımız zaman dışarıda Amerika 10 yıllıkları bu hafta işte, evet, 4.80'lerin üzerinde gördü. Yani
1: kapatıyoruz işte borsayı. Ergün Bey. Bir virgül koyalım çünkü kapatıyoruz borsayı. Bu arada 14.000'in üzerinde seviye, 14.000.

0: Ergün Bey, şimdi 14 bin tabii üzerinde kapatmamız önemli haftayı, ne dersiniz?
1: Ya evet, önemli ama işte dediğim gibi yani 14 bin bölgesi diyoruz biz buna. Belli range'leri, belli bantları alıyoruz. Yani bu bölgede tutunuyor olması da tabii ki önemli. Bir hikaye gelirse yarım kalan rallisine borsa devam edebilir mi? Yılın ikinci yarısını edebilir ama dediğim gibi yani söylemim yarım kaldı. Yani yurt dışında gözler biraz daha orada. Şimdi 20 yıllık sektör tecrüben bana diyor ki yani borsada neye bakarsın? Ekranda açtığın zaman en tepede ne olur? Yani gösterge alacağın benim için ne olur? Ben her zaman söylüyorum yani yurt dışındaki özellikle devlet tahvili faizlerine bakarım. İşte oradaki 10 yıllıkların yukarı hareketi işin açıkçası yurt dışı tarafında öyle gözleri biraz daha çeviriyor bizim. Yani çünkü tedirgin edici bir hikaye mi var diyoruz? 30 yıllıklar yukarı, 10 yıllıklar yukarı. Amerika'nın, Almanya'nın 10 yıllıkları 3.30'ları gitti. Şey, keza Japonya'nın 10 yıllıkları. Yani tahvillerin yukarı olması işin açıkçası benim için bu tarafına oturan bizlere böyle biraz sorgulatıyor. Yani yurt dışı adına globalde bir sıkıntı mı olur, sorun mu olur gibisinden böyle bir gözleri oraya dikmiş durumdayız. Ekonomide borsaları da çok aynı şeyi yansıtmıyor. Yurt dışı özelinde söylüyorum. Yani ekonomik açıdan baktığımız zaman enflasyonu yenemeyen bir Amerika var ne yazık ki. Yani ikileri hedefliyordu bir önceki Fed Başkanı Powell. Yani üçleri kabullenmiş durumdalar. Dörtlere aman gitmeyelim ama bir şey olmaz gibisinden de böyle bir görüntü var. Yani hedefinden uzaklaşan merkez bankaları enflasyonu biraz daha böyle kabullenmiş, içselleştirmiş. Aman daha yükselmesin diye sanki böyle bir yurt dışı da gözlemliyoruz. Yani Amerika ve Avrupa'da çevresinde bakacak olursak böyle bir kabullenmişlik var. Yani bu çok hoş bir tablo oluşturmuyor işin açıkçası. Şimdi dönüp bakacak olursak işte Fed'in bilançosuna bakacak olursak, kamu borçluğuna dönüp bakacak olursak. Aslında bir yandan da böyle seçimlerin tazelenmesi gibi böyle bir hikaye de var orada. Yani bu süreç, yurt dışındaki bu süreç biraz şey yapıyor, ortalığı dışarıda hafif hafif geriyor. Şimdi ama borsaları çok uğurlu değil işin açıkçası. Hani borsalarına baktığımız zaman hafif düzeltmeler gelse de yine 2026'yı bence parlak geçirdiler. Ama burada da en büyük olan yani böyle birkaç hisse senediyle gidiyor. Yoğunlaşma sıkıntıları var bence onların. Yani endeksi sürükleyen özellikle endeksler. Çünkü orada bir beklenti var. Nedir? İşte yarı iletken hisselerin hikayesi, şirketlerin hikayesi. İşte teknoloji, çip. Yani bunlar 2026'nın özellikle ikinci çeyreğinden itibaren baya baya bir damgasını vurmuş durumda borsa fiyatlamalarına. Güney Kore'ye Kospi'sinden Amerika'ya kadar da aslında böyle bir fiyatlama içerisinde. Şimdi teraziye koyduğunuz zaman bir gerçekler var böyle ekonomik, işte makroekonomik datalar diyoruz. O makroekonomik dataların gerçekliğiyle borsaların fiyatlaması böyle çok çok uyuşmuyor. Dediğim gibi yani dünya borsaları geleceği satın almaya çalışıyor. Teknoloji gelecek, bizi kurtaracak bir hikayesi varmış gibi. Burada beklenti yani şirketler açısından çok çok iyi olacakmış. Belki bir geçiş dönemindeyiz gibi bir hikayeyi yurt dışı borsalar alıyor. Yani bu da çok bizim işin açıkçası gelenekselci yapıya da çok fazla uymuyor. Neden? Hani biraz daha biz makrolarla büyüdük, ekonomik datalarla büyüdük. Bunların yansımaları ne olacak? Peki ikisi birbirine nasıl kompanse edecek gibi yaklaşıyoruz. O yüzden böyle bir dengeleme hareketi görüyoruz. İçeride de tabii dönüm baktığımız zaman ikinci çeyrek, üçüncü çeyrekten dördüncü çeyreğe doğru ilerlerken önemli. Yani Merkez Bankası'nın ekonomi kurmaylarının atmış olduğu adımlar, vermiş oldukları kararlar da çok değerli. Yani içeride çok böyle tedirgin edici bir durum olduğunu gözlemlemiyoruz ama dediğim gibi yani borsa tarafında bu hafta özellikle yani bu regülasyon ve yansımalarını izledik. Hani muhtemelen önümüzdeki hafta ve sonrasında da düşen oranda bu görüntüyü izlemeye devam edeceğiz gibi duruyor. Yani güçlü bir TL var aslında. Hani oradaki regülasyon tabii çok takdire şayan, herkes var gücüyle piyasayı tutmak için şey yapıyor ama bizim açımızdan hani Türkiye açısından

0: da baktığımız zaman hani güçlü TL mottosundayız. TL'nin güçlü kalmasına, yabancı para birimlerinin gitmemesi gerektiğini de savunan bir işte ekonomik yapımız var. Bunun için de yıllardan beri savaşıyoruz hep birlikte. O yüzden burada TL'nin güçlü kalıyor olması çok önemli. TL fonlarının, işte TL bazlı borsamızın işte vesaire para piyasası fonlarının mevduatı, yani TL'yi içeren her türlü ürünün güçlü kalıyor olması önemli. Bunun da tabii dengelemeye çalışan bir regülasyon yapıcılar var. Yani o yüzden böyle biraz arada kalmışlık var. Kolay değil. Bunlar geçiş dönemleri. Yıllarca biz çok böyle geçiş dönemleri gördük. Sermaye piyasamız büyüyor, güçleniyor. Yani bunun kesinlikle altını çizmem gerekiyor. Sağlıklı bir sermaye piyasamız var mı? Var. Sorunlar var mı? Olacak. Yani bugün de olacak, yarın da olacak. Yani zaten bunları, yani dünya borsaları da, dünya sermaye piyasaları da böyle büyüyor. Böyle büyüdü. İllaki yani birileri tarafından çok fazla her kural beğenilmeyebilir. Bu çok önemli. Önemli değil. Önemli olan doğru yolda ilerliyor olmamız. Yani sermaye piyasalarının bir bütün halinde yıllarca, çünkü emek verdik, işte eğitimler verdik, Borsa İstanbul'la birlikte Viyop eğitimleri verdik, pay vadeli sözleşmeler eğitimleri verdik, verdik. Yani bunları niye yaptık? Yatırımcı, işte finansal okur yazarlık gelişsin diye yaptık. Bakın bu sene ne güzel bir finansal okur yazarlık günümüz bile oluştu. Halk biraz daha böyle bizim böyle sermaye piyasalarıyla daha fazla girift, daha fazla öğrenmeye çalışıyor, ama tabii dengede tutması gerekiyor. Yatırımcının da kendisini dengede tutması gerekiyor. Risklerini yatırımcının da öğrenmesi gerekiyor. Yoğunlaşmayı ona göre kendilerinin hazırlaması gerekiyor. Ama benim açımdan sevinen nokta, yıllardan beri yatırımcılara verdiğimiz o bilincin ufak ufak yerleşiyor olması. Sadece biraz daha dengelemeye ihtiyacımız var. Bu dengeleme için de zamanla ihtiyacımız var. Her gelişmiş sermaye piyasaları, her gelişmiş ekonomi için bu geçiş dönemi yaşanır. Yani 3 ayda, 6 ayda her şey olmaz. Bizim Viyop'umuz kurulalı 2005, 4 Şubat 2005'te kuruldu. İşte 20 yılı aştı. Hala eksikler var mı? Var. Olacak. Bu önemli değil. Önemli olan dediğim gibi o yol, ne kadar doğru bir yolda gidiyoruz. Düzenleyicilerle, işte piyasanın bu tarafındakiler, işte aracı kurumlar, özellikle portföy yönetim şirketleri, hani el ele vererek yatırımcılarla birlikte bence doğru yola gidecektir. Dediğim gibi yani ufak tefek sancılar, düşme kalkma olacaktır. Ama burada en önemli şey yatırımcıyı da korumaktır. Yatırımcımızı koruyacağız. Çünkü biz 2005'lerde, 2000'lerden sonra 2010'larda yatırımcı bayağı küsmüştü borsaya, sermaye piyasalarına. Onları yeniden kazanmaya, evet, çalıştık. Çok şükür kazandık mı? Kazandık, ama şu anda onları da tutmamız lazım. Dediğim, evet, gibi hani hem TL üzerinde hem yatırımcılarımızı korumak üzerinde böyle önemli bir haftayı da geride bıraktık. Hani borsamız da kötü durmuyor. Biraz daha böyle genele yayılıp iyi bir hikaye de oluşursa, yurt dışına da kötü haberler almazsak, biz bu yılı da kötü kapamayız gibi, evet, inşallah böyle bir görüntü var. Bizim de hissiyatımız şu anda bu yönde ilerliyor.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Ergün Tekgül, Info Yatırım. Size de kolaylıklar diliyoruz. İyi hafta sonları, görüşmek üzere.

0: Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Fatih Birol, Türkiye Enerji Sektörü İnceleme Raporu lansmanında açıklamalarda bulundu. Enerji güvenliğinde çeşitlendirme, öngörülebilirlik ve işbirliğinin kritik olduğunu söyledi.
1: Uluslararası işbirliği bu da çok önemli. Hiçbir ülke tek başına bu enerji güvenliğini maalesef sağlayamıyor. Yani çeşitlendirme, öngörülebilirlik ve işbirliği. Şu anda baktığımız zaman çeşitlendirme konusunda muazzam bir gayret var. Mesela sadece tüketicilerde de üreticilerde şu anda Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri petrolün ve doğalgazın çok büyük bir oranda Hürmüz boğazından geçerken şimdi birdenbire büyük inşaatlar yapıp yeni boru hatlarıyla Hürmüz boğazını bypass ediyorlar. Ve batıya yeni ve ilave petrol boru hatları kuruyorlar ki artık Hürmüz'e olan bağımlılığımız kalmasınlar diye. Kanada, tamam mı? Kanada şimdiye kadar enerjisinin hemen hemen tamamını güneydeki komşusuna verdi. Kanada şu anda şeyini değiştirip, rotasını değiştirip Asya ve Avrupa'yı yeni bir destinasyon olarak görüyor. Ve birçok ülkede yurt içi, yani kendi domestik dediğimiz enerji türlerine ciddi bir ilgi var. Burada en büyük payı yenilenebilir enerji alıyor. Yenilenebilir enerji mevcut durumdan birçok ülke tarafından yenilenebilir enerji sadece çevreye olan pozitif katkısı itibariyle değil, aynı zamanda enerji güvenliği katkısıyla ciddi bir ivme alıyor. İkincisi, bazı ülkelerde kömürün yıllardır tamamıyla stabil olan dünya kömür tüketiminde bir kıpırdanmada gördüğümüzü söyleyebiliriz. Türkiye yerli üretim açısından yenilebilir birazdan geleceğim ama özellikle Sakarya'daki başarılı çalışmalar bir nebze de olsa ülkenin gaz ve enerji güvenliğine önemli katkılarda bulunmakta ve buradaki potansiyel artış bu gaz ihracatımızı ciddi anlamda karşılayabilir. Bu da enerji güvenliği açısından önemli. Ve Gabar'dan da güzel haberler bekliyoruz. Ama esas bence Türkiye'nin bu yenilenebilir enerjide yaptığı başarıların hak ettiği itibarı görmediğini düşünüyorum. Çünkü rakamlar gerçekten son derece etkileyici. Özellikle güneşte bizim rakamlarımıza göre güneşte bu kapasite artış açısından Avrupa'da 3 ya da 4. ülke. Rüzgarda gene ilk 5 içerisinde. Jeotermal enerjide, yani jeotermal enerji dünyada deriz yani ikinci baharını yaşıyor jeotermal enerji. Buradan Türkiye'nin gerçekten çünkü muazzam jeotermal potansiyelimiz var. Buradan ciddi bir enerji üretebiliriz. Ve zaten hidroelektrikte de bazen unutuluyor. Hidroelektrik şu anda dünyada hidroelektrik üretimi, yani gelen elektrik güneş artı rüzgardan gelen elektrikten daha fazla. Ama hidroelektrik pek fazla gündeme gelmez. O konuda da iyiyiz. Yani Türkiye genelde bu konularda güzel adımlar atıyor. Potansiyelimiz muazzam. özellikle güneşteki, rüzgarda da öyle, potansiyelimiz muazzam. Bu da bizim Türkiye olarak şanslı olduğumuz yerlerden bir tanesi. Şimdi işbirliğiyle ilgili bir şey daha söyleyeyim. Ondan sonra benim favori konum elektriklenmeye geçeceğim. İşbirliğinin her zaman için enerji güvenliği açısından önemli. Bunlardan bir tanesi, şu anda petrol fiyatları halen 100 dolar civarındaysa ve çok daha fazla artmadıysa, bunun en önemli nedenlerden bir tanesi bu sene 11 Mart'ta benim bütün dünyaya açıkladığım Uluslararası Enerji Ajansı'nın 400 milyon varil petrolü piyasalara salması. Çünkü bu haber verildikten hemen sonra fiyatlar bir dakika, yani bir çok kısa zaman içerisinde 20 dolar düştü. Bu da uluslararası işbirliğinin ne kadar önemli olduğunu ve bunu gerçekten göz ardı etmememiz gerektiğini söylüyor ve Türkiye bu konuda bence örnek ülkelerden bir tanesi. Hem enerjide, biraz sonra konuşacağım, hem de COP31'deki tutumuyla, Avustralya ile birlikte olan çalışmasıyla bunu da ispat ediyor.
0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul'da iklim finansman zirvesinde konuştu. Yeşil yatırımların ekonominin en uzun ömürlü yatırım alanlarından biri olduğunu söyledi.
2: İklim finansmanına ihtiyacımız 7,5 ila 9 trilyon dolar seviyesinde. 7,5 ila 9 trilyon dolar. Dünya için harcadığımız mevcut finansman ise yaklaşık 1,9 trilyon dolar. Bu farkı ben bir uçurum olarak nitelendiriyorum. Bu uçurumu hep birlikte gidermemiz gerekiyor. Özel sektörüyle, finansman kuruluşlarıyla, hükümetlerimizle, tüm insanlıkla birlikte bu farkı gidermemiz gerekiyor. Bunun için de iklim meselesine sadece bir çevre meselesi olarak bakmaktan tamamen vazgeçmeli. İklim meselesinin bir finans, bir kalkınma, yatırım ve teknoloji hamlesi meselesi olduğunu ve bu anlamda da ortak küresel mücadele gerektiğini hafızamıza kazımalıyız. Bundan sonraki büyük pazar, hani kazan kazan, iklim değişikliğiyle mücadele ve yeşil dönüşüm pazarı olacaktır. Bu büyük dönüşüme bugün yatırım yapanlar çok daha kısa sürede karşılığını almaya başlayacak. Yeni iş alanlarına, yeni finansman kaynaklarına ve büyüyen pazarlara erkenden erişecektir. Yani aslında finans sektörü de yok olmayla karşı karşıya. Doğru yatırıma, doğru projeye finans verirseniz geri dönüşü ve buradaki pazar payı daha da artacaktır. Önümüzdeki yıllarda birçok geleneksel sektör daralacak. Bazı iş modelleri pazarını bütünüyle kaybedecek. Bunu bugün aslında fiilen yaşıyoruz. Dünya belki birçok sektörde, geçmişte çok değerli olan sektörlerin bugün daraldığını, küçüldüğünü, pazar payının azaldığını da net bir şekilde görüyor. Buna karşılık yeşil ve temiz, sürdürülebilir yatırımlar aslında ekonominin en canlı, en dirençli ve en uzun ömürlü alanları arasında yerini koruyacak. Yani geleceğin kazananları bu dönüşümü uzaktan izleyenler olmayacak, bugünden yatırım yapanlar olacaktır. Elektrifikasyondan atık yönetimine, dirençli şehirlerden okyanuslara kadar uzanan öncelikli alanlarda finans kuruluşları daha güçlü katkıyı nasıl sağlayacak? Hem kendileri kazanacak, hem portföyleri daha güçlü hale gelecek, hem de buraya katkıyı daha fazla nasıl verecekler? Finans sektörümüz mevcut kaynakların etkisini arttırmak için burada hangi araçları kullanacak? İşte bu iki kritik soruya verilecek cevaplar gelişmekte olan ülkelere yönelik iklim finansmanının 2035 yılına kadar yıllık 1,3 trilyon dolar seviyesine çıkarılması hedefi açısından da gerçekten belirleyici olacaktır.
0: Ticaret Bakanı Ömer Bolat İstanbul E-Ticaret Zirvesi'nde konuştu. Bolat, Türkiye'yi küresel e-ticaret ve e-ihracatın güçlü aktörlerinden biri haline getirmek için çalışmaların sürdüğünü belirtti.
3: 2020 yılı başında patlayan Covid-19 pandemisi bilişime ve e-ticarete dev hızlı adımlarla ilerleme fırsatı tanımıştır. Gerek dünya ortalaması gerekse Türkiye'nin milli gelir ortalaması olarak e-ticaretin payı 2019'da %4,5 iken bu rakamlar hızla yükselmiştir ve toplam dış ticaret içinde toplam ticaret içinde e-ticaretin payı %4,5'lardan %20'ye kadar yükselmiş bulunmaktadır. Türkiye'de e-ticaretin yıllık büyüme oranı 2019-2025 arası 6 yılda yıllık %80'dir ve özellikle genel perakende sektörünün içinde de baktığımızda

0: hızlı adımlarla yükselmektedir. %20'ler civarında. Bu yılda 2025 yılı Mayıs başında açıkladığımız verilere göre Türkiye'de 2025 yılında e-ticaret hacmi %52,2 arttı. 4 trilyon 570 milyar TL'ye ulaştı. Bunun dolar bazındaki karşılığı 2025 yılında %29 artış oranı ve 115,5 milyar dolardır. E-ticaretle iştigal eden satıcıların, firmaların sayısı da 650 bine ulaşmıştır 2025 yılı sonu itibariyle. Bu yıl için hedef pazarlar sayısını 26'dan 35'e çıkardık. Bunun yanında Avrupa Birliği'nde e-ithalatla ilgili muafiyetin kaldırılmasıyla oluşan vergi yükünü de Avrupa Birliği Komisyonu ile yaptığımız anlaşma sonucunda basitleştirilmiş gümrük beyannamesinden otomatik üretilen ATR belgesiyle hafifleterek e-ihracat noktasında çok önemli olumlu bir katkıyı da e-ihracat firmalarımıza sağlamış olduk. E-ihracata finansman noktasında da Türk Exim Bank ve İGE'nin kefaletiyle 500 milyon Türk Lirası büyüklüğünde e-ihracat destek paketini de uygulamaya koyduk. Bunun dışında küçük ölçekli firmaları da e-ihracata sevk edebilmek için e-ihracat konsorsiyumu modelini hayata geçirdik. Halen 10 firmamızın yer aldığı bu modelle firmalarımıza pazar yeri entegrasyonundan yurt dışı depolamaya, dağıtımdan iade süreçlerine kadar hizmetler sunmaktayız.
1: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki G20 toplantısı marjında düzenlenen yapay zeka oturumuna katıldı. Yapay zekaya 10 milyar dolarlık özel sektör yatırımı hedefliyoruz dedi.
2: Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2026-2030 yapay zeka eylem planını hayata geçiriyoruz.
3: Türkiye'nin yapay zeka haritasına ilişkin bilgi verdi. Yatırım ekosistemini anlattı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ABD'deki G20 toplantısı marjında düzenlenen yapay zeka oturumuna katıldı.
2: Türkiye, milli teknoloji hamlesini hayata geçirirken, yapay zekanın beraberinde getireceği fırsatları en iyi şekilde değerlendiren, yapay zekanın gelişmesine ve insanlığın tümüne hizmet etmesine imkan sağlayacak politikaların uluslararası düzeyde hayata geçmesine öncülük eden ülkelerden biri olacak.
3: Toplantının ardından kamera karşısına geçen Bakan Kacır, Türkiye'nin yapay zeka atılımlarına ilişkin detaylı bilgiler verdi. 2030'a kadar bu alanda 10 milyar dolarlık özel sektör yatırımı hedeflendiğini söyledi.
2: Tabii donanım altyapısını güçlendirecek, veri merkezi kapasitemizi gigawatt düzeyine taşıyacağız. Tabii bütün bunların yanında yapay zekanın güvenli şekilde geliştirilmesine yönelik standartların uluslararası düzeyde oluşturulmasına da katkı vereceğiz.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tayin edilen yapay zeka eylem planına ilişkin de konuşan Bakan Kacır, bu potansiyelin dünya refahına katkıda bulunmak için kullanılacağını vurguladı.
2: Bütün bu adımlarla birlikte küresel barışa, insanlık faydasına ve özellikle refahın dünyanın dört bir yanına daha etkin ve adil şekilde yayılmasına dönük adımları inşallah atmayı sürdüreceğiz.
3: Türkiye'nin 2030 yılına uzanan yapay zeka eylem planı, 5 milyon vatandaşa yapay zeka eğitimi verilmesi, 100 bin yapay zeka uygulama profesyoneliyle 10 bin yapay zeka uzmanı yetiştirilmesi gibi önemli hedefleri de içerisinde barındırıyor.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu İzmir'de Vodafone'un veri merkezi açılış töreninde konuştu. Çağın en stratejik kaynağının veri olduğunu söyledi.
4: Çağın en stratejik kaynağı veridir. Yani bilgidir. Veri artık yalnızca arşivlenen bir yığın değil, üretimin ham maddesi, güvenliğin kalkanı, ekonomi

0: Ekonominin motoru ve egemenliğin de vazgeçilmez temellerinden birisidir. Yapay zeka, bulut bileşim, nesnelerin interneti, otonom sistemler ve yüksek performanslı hesaplama çağında bir ülkenin gücü, veriyi üretebilme, kendi topraklarında tutabilme, işleyebilme, koruyabilme ve değere dönüştürebilme kabiliyetiyle ölçülebilmektedir. Dünyada her saniye milyarlarca veri üretilirken bu verinin nerede barındırıldığı, hangi standartlarda işlendiği ve kimlerin kontrolünde olduğu meselesi artık yalnızca teknolojik değil, aynı zamanda stratejik, ekonomik ve milli bir meseledir. Ve hiç şüphesiz verinin egemenliğini tesis eden ülkeler yarının kazananı, egemeni olacaklardır. İşte bu anlayışla bugün Ege bölgesinin en büyük veri merkezini devreye almanın mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz. Vodafone İzmir Veri Merkezi aslında Türkiye'ye kazandırdığımız yeni bir dijital kalenin adıdır da. Ve bu dijital kalelerimizin sayısını her geçen gün artırıyoruz. Temmuz ayı içerisinde de Ankara Gölbaşı'nda 35.300 metrekarelik dev alanıyla Türkiye'nin en büyük veri merkezlerinden biri olacak olan TürkSat Veri Merkezimizin temellerini atarak inşaatımıza başlamıştık. Böylece bir yanda kamunun kritik dijital yükünü taşıyacak dev bir kale yükselirken, diğer yanda özel sektörün gücüyle bölgesel ve uluslararası kapasiteyi büyütmeye devam ediyoruz. Türkiye'nin dijital güvenlik haritasını da adım adım işte bu kaleleri tesis ederek büyütüyoruz. Saygıdeğer misafirler, sektörümüzün değerli temsilcileri. Son çeyrek asırda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner liderliğinde başlattığımız altyapı hamleleriyle Türkiye'yi dijital dönüşümün güçlü aktörlerinden biri haline getirdik çok şükür. Bugün geniş band internet abone sayımız 101 milyona yaklaşarak nüfusumuzun %20'sinden fazlasını aşmış durumda. Fiber optik ağ altyapımız 720 bin kilometreye, yani dünya çapını neredeyse 18 kat dolaşacak bir uzunluğa erişmiş durumda. Bir önceki yılın aynı dönemde 637 bin kilometre olan bu uzunluğun yalnızca bir yılda %13 büyümüş olması da bu alandaki büyüme hızının nasıl ivmelendiğini ortaya koymaktadır.
1: Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy İzmir'de Damak İşbirliği ile gerçekleştirilen 6. Vodafone Veri Merkezi açılış töreninde A Para muhabiri Ahmet Tunağan Şimşek'in sorularını yanıtladı.
2: İzmir Veri Merkezi'nde ilk fazda 100 milyon dolarlık yatırım yaptınız. Uzun vadede 300 milyon dolarlık bir yatırım hedefliyorsunuz. Bu yatırımın sonraki fazları hangi takvimde hayata geçirilecek? Tabii başlangıçta 4 megawatt olacak, 20 megawatta çıkarmayı hedefliyorsunuz. Evet. Bununla ilgili bir takvim var mı? Ne zaman ulaşacaksınız? Ne zaman 20 megawatta ulaşmayı planlıyorsunuz? Şu an Türkiye genelinde kaç veri merkeziniz oldu?
3: Öncelikle şeyden başlayayım. Türkiye genelinde bu 6. veri merkezimiz. Çok mutluyuz bugün burada bu açılışı yaptığımız için. Bu veri merkezi Ege bölgesinin en büyük veri merkezi oldu. Aynı zamanda stratejik bir öneme de sahip. Türkiye'yi ileride Akdeniz'e bağlama ihtimali olan ve burayı Akdeniz bölgesinin bir veri hub'ı haline getirebilecek bir veri merkezi yatırımı yapmış olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bugün bizimle beraber olan Sayın Ulaştırma ve Haberleşme Bakanımıza da destekleri için çok teşekkür ediyoruz. İzmir'deki kamu otoritelerine teşekkür ediyoruz. Bu işbirliği aslında Vodafone Türkiye'de Damak Dijital'in ortaklığı ortaklığıyla kurulan bir yapı oldu. Aslında bu işbirliğiyle beraber Türkiye'ye bir uluslararası yatırımcı daha kazandırmış olduk. Sizin de belirttiğiniz gibi yatırımın tutarı bugüne kadar 100 milyon dolara ulaştı. 4 megawattlık bir kapasiteye sahibiz. İçeride 650 tane kabinet var. Türkiye'deki pek çok yerli ve yabancı firmaya buradan hizmet verebileceğiz. Çok yakınımızda İzmir serbest bölge var. Onun oradaki tüm kurumlara hizmet vereceğiz. Yani İzmir'in Ege bölgesinin veri merkezi ihtiyacını da karşılayacağız. Tabii ki burayı büyütmeyi de hedefliyoruz. Bu bir başlangıç bizim için. 1,5 yıl süren bir proje oldu. Kapasiteyi de zaman içerisinde büyüteceğiz ve 20 megawata çıkartacağız. Toplam yatırım tutarı da 300 milyon dolara ulaşmış olacak. Bu da buradaki gücümüzü de artırmamıza vesile olacak. Aynı zamanda aslında Türkiye'nin de veri sahipliğinde ve Türkiye'nin de bu ekonomideki stratejik öneminde artırmış bir yatırım merkezi yatırım olmuş olacak.
2: Yani, peki bu yatırımla birlikte Türkiye'ye, Vodafone'un Türkiye'ye yaptığı toplam yatırım tutarı hangi seviyeye ulaştı?
3: Evet, şimdi biz Türkiye'de 20. yılımızı kutluyoruz. Bugüne kadar yaptığımız yatırımın toplam değeri reel olarak 600 milyar TL'ye ulaşmış durumda. Vodafone Türkiye olarak Cumhuriyet tarihinin Türkiye'deki en büyük uluslararası doğrudan yatırımcılarından birisiyiz ve ülkemize duyduğumuz inançla, bu ülkenin potansiyeline duyduğumuz inançla, bu ülkenin teknolojik gelişimine duyduğumuz inançla ve kararlılıkla yatırımlarımıza devam ediyoruz. Hem mobil tarafta hem bu tür veri merkezleriyle Türkiye'nin her tarafını kapsamaya, Türkiye'deki tüm kurumlara ihtiyaçlarına uçtan uca cevap vermeyi hedefliyoruz. Bugün bağlantının çok ötesine geçtik artık. Siber güvenlik çözümleri, bulut çözümleri, nesnelerin interneti çözümleriyle aslında bir kurumun teknolojik altyapıda ihtiyacı olan her şeyini uçtan uca karşılayabilecek kapasitedeyiz. Bu tabii çok önemli. Türkiye'nin dijital dönüşümü ancak kurumların dönüşümüyle mümkün. Bunun için de biz elimizden gelen yatırımları yapmaya devam edeceğiz.
2: Benzer yatırımlar olacak yani önümüzdeki dönemlerde. 2027 yılında hangi yatırımları göreceğiz diye sorayım.
3: Evet, tabii önümüzdeki dönemle ilgili net bir projeksiyon veremiyorum. Borsaya da kote bir şirket olduğumuz için. Ama Türkiye yatırımlarımızın artarak devam edeceğini söyleyebilirim.
2: Efendim, şimdi yapay zeka yatırımlarıyla birlikte dünyada veri merkezi ihtiyacı da hızla artıyor. Türkiye'nin bu alanda bölgesel bir veri merkezi üssü olma potansiyelini nasıl değerlendiriyorsunuz? Burada Vodafone nasıl bir rol oynuyor? Bir tanesi evet, de bu veri merkezi
3: evet,
2: aslında.
3: Evet, tabii Türkiye hem kendi ekonomisi olarak oldukça büyük bir ekonomi, hem de buradaki altyapı imkanı, buradaki yetişmiş iş gücü imkanı ile beraber burası bölgesel bir hub haline de gelebilir. Artık ülkelerin ve kurumların rekabet gücünü belirleyecek önemli şeylerden bir tanesi teknoloji altyapısı. Veriyi nasıl işlediği, ne kadar işleyebildiği, ne kadar güvenli saklayabildiği, işlenen verileri ne kadar anlamlı hale getirebildiği ülkelerin rekabet gücünü belirliyor. Eskiden sadece üretim kapasitesi ülkelerin rekabet gücünü belirlerdi. Artık veri işleme kapasitesi ve teknoloji altyapısı çok değerli hale geldi. Biz de bu altyapıya katkılarımızı önümüzdeki dönemde artırarak devam etmeyi hedefliyoruz. Türkiye'de Sanayi Bakanlığımızın öncülüğünde bir yapay zeka inisiyatifi de programı da açıklanmış durumda. Böyle bir programın açıklanmasından dolayı da çok mutluyuz. Biz Türkiye'nin veri egemenliği için buradaki veri merkezlerinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla yatırımlarımıza devam edeceğimi söyleyebilirim.
2: Ben 5G de burada önemli bir rol oynuyor. Siz de bahsettiniz. 1 Nisan'da Türkiye 5G'ye geçmişti ve 5 aylık bir süreç geçti aradan. Evet. Bu geçen 5 aylık sürede kullanıcı deneyimi ve veri tüketiminde nasıl bir değişim oldu?
3: Şunu söyleyebilirim. Öncelikle biz birinci gün için biz 5 yıldır hazırlanıyoruz 5G'ye. Tüm dünyadaki global tecrübemizi Türkiye'ye getirdik. Dedik ki birinci gün Türkiye'nin 81 ilini ve 922 ilçesini kapsayacağız. Ve birinci gün bu verdiğimiz sözü tuttuk. Bugün aslında bakanlığımızın 2 yıl içerisinde 5G'yi Türkiye'nin tamamına yayma hedefi vardı. Biz aslında birinci günden bu hedefin büyük bölümüne ulaşmış olduk. Bugün Türkiye'de hem kapsama lideri, 5G'de kapsama lideriyiz. Hem de en fazla 5G baz istasyonu olan operatör konumundayız. Müşterilerimizin internet hızları 20 katına kadar çıktı. Ortalama olarak bakacak olursak da tüm müşterilerimizin müşterilerimizi baz alacak olursak da 25.2 milyon müşterimiz var. İnternet hızı 3 katına çıktı. Ama 5G demek sadece hız demek değil. Buradaki veri merkezinin sunduğu hizmetlere altyapı sağlayan bir teknoloji 5G teknolojisi. Aslında daha da çok kurumlara hitap eden, kurumların verimliliğini artıran bir teknoloji. Dolayısıyla sadece internet hızı olarak bakmamak gerekiyor. Aynı zamanda da bir altyapı, yeni bir otoyol, veri otoyolu diye de bakmak gerekiyor. Dolayısıyla 5G'nin bugüne kadarki gelişiminden biz mutluyuz.
2: Efendim, mali yıl ilk çeyreğe ilişkin rakamları açıklamıştınız. Evet. Mobil abone sayısı 25,4 milyon, evet. 17 milyon dijital müşteri ve 38,2 milyar lira servis geliri açıklamıştınız. Mali yılın geri kalanına ilişkin beklentilerinizi de almak isterim. Evet.
3: Yine biz büyümeye devam etmeyi hedefliyoruz. Bir net rakam yine veremiyorum. Borsada kotalı şirket olduğumuz için, ama ben Londra'da kotalı şirket olduğumuz için. Ama şunu söyleyebilirim. Hem yatırımlarımızı, hem gelirlerimizi, hem müşteri sayımızı büyütmeye devam ediyoruz. 25.2 milyon müşterimiz var. Makineler arası iletişim müşterilerini de sayarsak 32.3 milyon aslında aboneliğimiz var Türkiye'de. 2 milyondan fazla kuruma hizmet veriyoruz. En küçük boy işletmelerden en büyük holdinglere kadar. Türkiye'deki genişliğimiz, kapsadığımız müşteri sayısı hem kurumsal hem bireysel çok yüksek. Biz hem önümüzdeki dönemde gelirlerimizi hem de yatırımlarımızı büyütmeyi hedefliyoruz.
2: Evet, son sorum 5G ve artan altyapı yatırımlarıyla birlikte önümüzdeki dönemde ücretlerde nasıl bir seyir olacak?
3: Biz aslında müşterilerimize hem daha fazla paket sunuyoruz, daha fazla internet paketleri, daha genişletilmiş internet paketleri sunuyoruz. Hem de fiyatlardaki artışları da maliyetlere paralel artıyor. Bunun dışında bir artış yapmıyoruz. Yani 5G'ye özel bir artış planlanmış değil. Şu ana kadar da yapmadık. Bundan sonra da 5G'yi ayrıca ücretlendirmeyi düşünmüyoruz.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde tarım dışı istihdam verisini karşıladık bugün. Beklentilerin 3 katı geldi veri. Ağustos'ta 162 bin artışla beklentilerin oldukça üzerinde karşıladık dediğimiz gibi. Güçlü gelen istihdam verisinin ardından Fed'in Eylül ayına ilişkin faiz hesapları da değişti. Faiz artırım beklentileri arttı. Diğer taraftan altın, gümüş ve kripto varlıklarda da satış görüldü.
4: Amerika Birleşik Devletleri'nde iş gücü piyasası Ağustos ayında beklentilerden daha güçlü bir tablo ortaya koydu. Tarım dışı istihdamdaki artış tahminlerin yaklaşık 3 katına ulaşırken işsizlik oranı %4,1'de sabit kaldı. Gelen verilerin ardından Fed'in Eylül ayında faiz artıracağına yönelik beklentiler yeniden güçlendi. Amerika Birleşik Devletleri'nde tarım dışı istihdam Ağustos'ta 162 bin kişi arttı. Piyasa beklentisi ise 55 bin kişilik artış yönündeydi. Beklentileri aşan istihdam verisinin ardından piyasada altın, gümüş ve kripto varlıklarda düşüş görüldü.
5: Yani veri şok derecesinde beklentilerden daha yukarıda, yani 50 binlerde beklenirken 160 binlik bir artış. Bir önceki ayın verisi de -23 binden +20 bine revize edildi. Yani iki ay arasında 200 binden daha büyük bir böyle istihdam farkı oluştu.
4: İşsizlik oranı da beklentilere paralel olarak %4,1 seviyesinde kaldı. İstihdam piyasasındaki güçlü görünümü önceki aya ilişkin revizyonlar da destekledi. Temmuz'da 23 bin kişilik azalış olarak açıklanan tarım dışı istihdam verisi 21 bin kişilik artışa revize edildi. Güçlü istihdam verisi Fed'e yönelik piyasa beklentilerini de değiştirdi. %49 seviyesine kadar gerileyen faiz artışı beklentisi verinin ardından %59'a yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, faiz artışı beklentilerini güçlendiren tarım dışı istihdam verisinin ardından Fed'e yönelik faiz indirimi çağrısını yineledi. Trump, faizlerin düşürülmemesi halinde Amerika Birleşik Devletleri'nin yüksek ticaret açığı verdiği ülkelerle ticareti durdurabileceğini söyledi. Şimdi gözler Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanacak enflasyon verisinde ve 16 Eylül'de Fed'in duyuracağı faiz kararında olacak.
1: Ve şimdi de dönelim bakalım haftaya piyasa takviminde hangi verileri karşılıyor olacağız, hemen hızlıca size aktarmış olalım. Şimdi pazartesi günü önemli veriler geliyor. Almanya'dan sanayi üretimi verisi, diğer taraftan da Euro bölgesinden Sentix yatırımcı güveninin verisini takip ediyor olacağız. Ve Euro bölgesinde ikinci çeyrek gayri safi yurt içi hasıla ve istihdam değişimi verilerini de karşılayacağız. Ve içeride de Türkiye hazine nakit dengesi Ağustos ayına ilişkin veriyi takip ediyor olacağız. Salı günü ise Almanya'da ticaret dengesi verisi var. Temmuz ayına ilişkin Amerika Birleşik Devletleri'nde haftalık ADP istihdam değişimi özel sektör ve 3 yıllık tahvil ihalesi Amerika Birleşik Devletleri'nde yine piyasaların gündeminde olacak. Diğer taraftan çarşamba günü ise haftalık özel istihdam değişimi ve de kırmızı kitap verisini takip ediyor olacağız Amerika Birleşik Devletleri'nden. 10 yıllık tahvil ihalesi var aynı zamanda ve de haftalık ham petrol stokları verisi de yine takibimizde olacak. Perşembe günü

önemli. Neden? Çünkü içeride Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Tabii orada malum metinde bakalım nasıl değişiklikler olacak, nasıl mesajlar gelecek piyasaların gündeminde. Aynı zamanda Avrupa'da Merkez Bankası toplantısı ve de faiz kararı Euro bölgesinden gelecek. Avrupa'da bir faiz artışı beklentisi olduğunu ifade edelim. 25 bas puanlık. Bunun dışında Almanya'dan TÜFE rakamı Ağustos ayına ilişkin, Türkiye'de sanayi üretimi Temmuz ayı, Amerika Birleşik Devletleri OPEC aylık raporu ve de Amerika Birleşik Devletleri üfe ve işsizlik haklarından yararlanma başvuruları da yine takibimizdeki veriler arasında. Ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın basın açıklaması saat 5.45'te. Amerika Birleşik Devletleri'nden de ikinci el konut satışları, mevcut konut satışları verisi ve 30 yıllık tahvil ihalesi ve yine yayına takip ediyor olacağız. Amerika Birleşik Devletleri'nde malum uzun vadeli tahvil tarafında 2007'den bu yana en yüksek seviyeleri gördük. Bakalım nasıl bir şu anda oraya da talep olacak, takip edeceğiz. Cuma'da yıl sonu TÜFE tahmini var içeride. Amerika Birleşik Devletleri TÜFE piyasalar açısından kritik. İngiltere'de de gayri safi yurt dışı verisini karşılıyor olacağız diyelim. Efendim, Z raporuna burada noktayı koyalım. Görüşmek üzere Apar ekranlarında. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.

Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley. Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para.

0: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle. 3, 2, 1, 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Hangi krediye girin?

0: Ekonominin 3 yıllık yol haritası açıklanıyor. 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli program, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki ekonomi yönetimi tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünü üstleneceği özel yayında ekonominin yeni dönemini uzman konuklar değerlendirecek. Orta vadeli program özel yayını pazar 10-14 saatleri arasında Ankara'da.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli ve Balıkesir 30, Sakarya 29, Bursa 31. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 16. Konya 31, Kayseri 29, Nevşehir 27, Sivas 28. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 22. Denizli 35, Aydın 37, Muğla 33, Manisa 34. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 24. Mersin 33, Adana ve Kahramanmaraş 34, Hatay 31. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 23. Bolu 26, Karabük 29, Rize ve Samsun 27. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 11. Malatya 35, Erzincan 32, Van 27, Ardahan 24. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 21. Mardin 35, Şanlıurfa 37, Siirt 36 ve Diyarbakır 38 derece.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde tapu veya ruhsat kimin adına olur?
2: Genellikle teslim anında ev veya araç doğrudan katılımcının adına alınır.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimdeydi, düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri...

0: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: Mutlu günler efendim. Yüksek topuklarla karşınızdayız. Bugün yine Türkiye'ye ilham veren bir kadınla birlikteyiz. Onun hikayesini anlatacağız. Çünkü onun hikayesi aynı zamanda Türkiye'nin bir marka oluşturması ve bu markayla dünyaya yayılması. Global Wellness Day kurucusu Belgin Aksoy konuğumuz olacak. Belgin Hanım hoş geldiniz yayına.
1: Hoş bulduk Özlem Hanım.
0: Şimdi tabii konuşacağız. Özellikle Global Wellness Day nasıl Türkiye'den çıktı, dünyaya nasıl yayıldı, bunların hepsi konuşacağız ama önce biraz sizi tanıyalım, olur mu? Belgin Aksoy kimdir? Bize biraz anlatır mısınız?
1: En zor soru. İnsanın kendini anlatması değil mi? İstanbul doğumluyum. Üç kardeşiz. Babam sıfırdan gelmiş başarılı bir iş adamı. Annem

0: Ev hanımı her ne kadar ki bir 5 yıl kadar mağazacılık deneyimi olsa da hayatının çoğunluğunda ev hanımı olarak geçirdi. Üç birbirine bağlı, birbirini çok seven, birbirini her zaman destekleyen kardeşiz diye de düzeltmek isterim biraz öncekini. Birbirimizden her ne kadar farklı olsak da ortak bir noktada her zaman birleşmeyi başarmışızdır. Ben turizmciyim. Hep turizmci olmak istedim. Her ne kadar ki ailem tekstil sektörüyle uğraşıyor olduysa da ben o zamanlardan itibaren hep turizm sektöründe olmak istedim. Hayatta bana bir hediye verdi. Birkaç hediye verdi aslında. Biraz sonra bir hediyeden daha bahsedeceğim. Tekstil sektöründe olmamıza rağmen ben turizm sektöründe olmak istediğimi söylediğimde babam da tamam sen nasıl istiyorsan öyle yap dedi. Ama sonra işte 92 yılında bu işte Körfez krizi, turizme verilen teşvikler vesaire gibi şeyler söz konusu olunca babam kendini turizm sektöründe buldu. Hatta ki bir tane röportajın başlığında şey diyor, kendisi çok istediği için babası ona otel aldı. Ben de diyorum ki babam beni çok sever ama hani o kadar da değil. O bir iş adamı ve tabii ki de kızı istedi diye otel inşa etmedi. Yani hayat bir şekilde bana istediğim şeyi önüme getirdi. Ben daha 12-13 yaşındaydım sanıyorum. Hayat Ağacı diye bir dizi vardı. Orada bir Amerikan dizisi. O dizide bir Sam karakteri vardı. Bir otelin halkla ilişkiler müdüresi. Ve ben hayran hayran o Sam'i izlerdim. Ve derdim ki benim hayatım böyle olsun. İnsanlar bana onların özel günlerini kutlamaları için gelsinler, organize etmemi istesinler ve bu insanlar dünyanın farklı ülkelerinden olan insanlar olsun. Ne kadar güzel bir iş yapıyor. Her günü bir diğerinden farklı ve hep farklı kültürlerdeki insanları tanıyor diye çok hayrandım ona. Ve işte turizm otelcilik okumak için İsviçre'ye gittim. Oradan 95 yılında mezun olduktan sonra da dediğim gibi turizm sektörüne geçtiğimiz için kendi otelimizde çalışmaya başladım. Ama onun öncesinde de şunun altını çizmek istedim. Stajlarımı hep yurt dışında farklı otellerde yaptım. Servis departmanında, mutfak departmanında. Annem bir kere ziyarete geldiğinde gerçekten çok işte üzülmüştü. Orada çok yoruluyorsun, ne yapıyorsun? Burada yapsan stajını olmaz mı? Biz sana sertifika veririz. Ama gerçekten öğrenmek istedim. Yer de sildim, buzdolabı da temizledim, garsonluk da yaptım. İyi ki de yapmışım. Şeyi hatırlıyorum böyle yorgunluktan, hani çok uykum var ama yorgunluktan, ayaklarımın altının ağrımasından uyuyamadığım zamanları hatırlıyorum. Çünkü İsviçre'de özellikle stajyer çalıştırmak söz konusu olduğunda özellikle de o yıllarda hani böyle sabah saat 6'da başlıyorsunuz, akşam 11'e kadar sizin suyunuzu çıkarıyorlar yani. İlk önce kafede çalışıyorsunuz, sonra restoranda çalışıyorsunuz, sonra öğleden sonra çay kahve servisi için çalışıyorsunuz, sonra akşam yemeği, eğer ki hafta sonu konuysa gece kulübünde de garsonluk yapıyorsunuz. Böyle hani hiç şey düşünmüyorlar, acaba bir ara vermesi gerekirmiş. Shift denen şey pek çalışmıyordu o yıllarda İsviçre'de. Dediğim gibi iyi ki de yapmışım. Sonra 95 yılında mezun olup geldikten sonra da otelimizin muhasebe departmanında çalışmaya başladım. O kısım çok uzun. 30 yıl turizm sektöründe çalıştım. Severek, çok mutlu bir şekilde. Çünkü yani servis sektörü zor bir sektör, takdir edersiniz ki insan memnun etmek zor bir sektör. Ama dönüp bakıyorum daha o yıllardan, daha işte o SEM'e hayran olduğum yıllardan böyle bir servis yapmak ve insan mutlu etmek konusunda zaten içimde bir istek varmış. O da doğru meslekle bir araya geldi. Onun sonrasında Global Wellness ile birlikte zaten tam olarak neden o yıllarda öyle hissettiğimi anladım ki hikayesini de soracaksınızdır. Onu ayrıca evet. Anlatırım.
1: Peki Global Wellness Day nasıl çıktı ortaya? Evet.
0: Şöyle, şimdi ben işte mezun oldum, otelcilik sektöründeyim, gayet mutluyum. Dedim ki tamam, yani zaten daha hayattan ne isteyebilirim? O zaman oğlum da daha 17 aylıktı, yeni evliydim. Dedim ki yani evliyim, çocuğum var, işim gerçekten yapmak istediğim iş mükemmel. Demek ki mükemmel hayat bu. Tam o sırada maalesef bir hastalıkla karşı karşıya kaldım. Yani beni öldürmeyecek bir hastalıktı belki ama hayatınızı böyle birazcık alt üst eden bir hastalık, tiroid kanseri. Tiroidimiz de biliyorsunuz 9 ile 12 gram arasında değişen, aslında küçücük bir organ ama vücudumuzun orkestra şefi olarak adlandırılıyor doktorlar tarafından. Doktorum bana şey demişti, yani bir sabah uyandığında ya da her sabah bir insan uyandığında şunu şunu yapacağım diye kendisinin karar verdiğini zanneder ama aslında ona tiroidi karar verir. O gün mutlu mu uyandı, mutsuz mu uyandı, üşengeç mi yoksa kendini enerjik mi hissediyor, bütün bunları aslında karar veren tiroidimiz. Benim tiroidim komple alındı. O tarihten beri de hayatımın sonuna kadar sabah uyandığımda kullanmam gereken bir ilacım var. Yani buraya kadar anlattığınızda tamam, varmış, alınmış, bitmiş gibi görülüyor olsa da yaşayanlar bilecektir. Vücudumuz tabii o kadar mükemmel bir şekilde yaratılmış ki sabah uyandığınızda sizin ne kadar tiroid hormonu üretmeniz gerektiğini de vücudunuz otomatikman ayarlıyor. Ama bizim gibi ilaçla o tiroid hormonunu dışarıdan alması gereken insanlar işte 125 mg'a ihtiyacım var o sabah, 150 mg'a ihtiyacın var. Onu bilemiyoruz ama doktorun bize verdiği miligramı almaya devam ediyoruz. Bunun yazı var, kışı var, stresli olduğunuz gün var. Bütün bu zamanlarda da böyle dalgalanmalar yaşıyorsunuz ve maalesef tiroid komple alınan, yani total tiroidektomi ameliyatı olan insanların çoğunluğu bir süre sonra antidepresan kullanmak zorunda kalıyorlar. Ben bunu duyduğumda doktorumdan bana dedi ki Belgin, hani hiç uğraşmayalım depresyona falan girmeden, sen hemen böyle bir ilaca başla. Dedi ki doktorum, ben ya antidepresan falan kullanmayacağım, neden kullanayım? Anlatmaya çalıştı bana. Dedim ki yani ne yapabilirim bunu kullanmamak için? Dedi ki o kadar çok şey yapman gerekiyor ki bunlar da zaten sende ekstra bir stres yaratacak. Sırf o yapmaya çalıştıklarından ötürü zaten yine antidepresan kullanman gerekecek. O yüzden hiç bu savaşa girme dedi. Biraz hani çocukluğumda da öyleydim. Yapamazsın diye denilen şeyi yapmak için böyle birazcık kapıları zorlayan bir halim var. Dedim ki yok, bunun muhakkak bir yolu olması lazım. Ben reddediyorum antidepresan kullanmayı. Ha dedi, bu arada biraz da dedi böyle balık etinde bir hanımefendi olacaksın bundan sonra. Dedim ben onu da kabul etmiyorum, yani hani olabilir ama ben böyle bir şey yok, ne yapabilirim? Belgin dedi onun için de işte haftanın 5 günü değil 6 günü 7 günü spor yapman lazım, yiyeceklerini artık gramajına kadar tartman lazım, yani bunlar çok stresli şeyler, hiç de böyle şeylere girme, kabul et bunu. Ve benim 2004 ile 2012 yılı arasında aslında kendimi keşfetme ve kendi hayatımı tekrardan ele alma sürecim olarak geçti. Biraz abartmış olabilirim spor yapmayı ve sağlıklı beslenme konusunda biraz abartmış olabilirim. Her şey bir denge ya, orada denge şaştı. Ben bu antidepresanı kullanmayacağımı kafama takıp sağlıklı beslenmeyi, yani fiziken sağlıklı olmayı hayatımın merkez noktasına aldım. Bunu yapınca tabii başka şeyler aslında biraz dengesiz kaldı. Yani bu nedir? Sosyal ilişkiler ya da tamam fiziken sağlıklıyım ama ruhen nasılım? Hep yani beden, fizik, ruh hepsi bir denge diyoruz ya. O dengede bir şaşma oldu. Dedim ki bu çok wellness değil aslında. Bu arada 2004 yılında bu hastalığın teşhisiyle dediğim gibi turizm sektöründeyken biz kendimizi aynı zamanda da wellness sektörünün içinde bulduk. Hani ikinci bir hediyeydi bana bu. Hani sanki Allah dedi ki tamam böyle bir hastalık verdim ama bak bir de sana işinden dolayı da wellness sektörünü tanımak için de bir kapı açıyorum. Birçok toplantı, işte sempozyum, konferans, zirvelere katılmaya başladım dünyada. Wellness sektörünü daha iyi tanıyabilmek için, o sektördeki network'ümün biraz daha büyümesi için birçok konusunda uzman insanla tanıştım. Dünyadaki destinasyon spa'ları gezdim. Tabii wellness konusunda da bilgi dağarcığımı çok kuvvetlendirmeye başladım. Bunu kendi üzerimde de denemeye başladım. Aynı zamanda otelimizde de hani misafirlerimize nasıl daha faydalı oluruz wellness konusunda da diye. Diyorum ki bu demek ki hani işten dolayı oldu bana. İşi geliştirmem için başıma gelmiş bir şey diye düşünmeye başladım. Fakat 2012 yılında geldiğimizde bir ses duymaya başladım kulağımda. Bunu şimdi böyle söyleyince biraz tuhaf geliyor anlattığım kişilere. Nasıl bir ses? İç ses değil. Yani içimizdeki sesi duyarız. Bu da çok normaldir. Bu iç ses gibi değildi. Tanımadığım bir kadının sesini kulağımda duymaya başladım. Ve bana dedi ki dünya için ne yapacaksın? Ben tabii ki duymamazlıktan gelmeye çalıştım ve bunu hiç kimseye söylemedim. Diyecekler ki hani ah yazık kaybettik. birkaç gün geçti yine aynı sesi duymaya devam ediyorum falan. Bir cevap versem ne olur acaba diye düşündüm. Ben kimin dünya için bir şey yapayım? Hani dünyada bir şahsiyet, koskocaman bir dünya için ben ne yapabilirim ki? Yani ne istiyor bu ses benden? Yok durmuyor, bir cevap da vermedi. Aynı şeyi tekrarlamaya devam etti ve ben bilgisayarın başına geçip Global Wellness Day yazdım arama motoruna. Böyle bir günün var olduğundan emin bir şekilde yazdım. Hani tamam, bu wellness'la ilgili acaba dünyada nasıl bir kutlama yapılıyor? En büyük kutlama nerede? Oraya gidip bu sesi susturacak fikri bulayım diye bunu yazdım. Ve böyle bir günün olmadığını gördüm. Gerçekten çok şaşırtıcı bir andı benim için. Tamam, 2012 yılı belki wellness konusunda hani dünyada da böyle çok gelişmelerin olduğu bir yıl değildi. Ama en azından Amerika'da bir Global Wellness Day, wellness'a adanmış bir gün vardır diye düşünüyordum. Çünkü gerekli gereksiz birçok fikrin günü var. Cupcake günü, mantar günü, çilek günü. Hani bir wellness gününün, bir iyi yaşam gününün olmaması ilginçti. Gayet mütevazi bir düşünceyle dedim ki ya böyle bir gün yok. Biz acaba otelimizde bir davet versek. O zaman adı da Wellness Day'di. Başında global yoktu. Diyorum yani böyle birazcık dar da vizyonla düşünmüşüm. Wellness Day işte otel misafirleri gelir. Benim birkaç arkadaşım gelir. Böyle bir davet yapalım. Wellness Day yapalım. Aa, ne zaman yapalım? Ne zaman yapalım? Tarihi de tamamen kendime göre karar verdim. İşte okullar kapanmış olsun ama daha insanlar İstanbul'u terk etmiş olmasın da işte Haziran ayının ikinci cumartesi günü yapalım dedik. Gerçekten de birkaç arkadaşımı da davet ettim. Otel misafirleri geldi. İşte Amerika'dan bir beslenme danışmanı davet ettik. Kabul edeceğini düşünmüyordum. Mark David diye birisi. Tabii gelirim dedi. O geldi falan. Böyle değerli, kıymetli konuşmacıların olduğu bir gün sabah 10'dan akşam 6'ya kadar katılanlar çok mutlu, mesut. Hani ben de böyle ha tamam yani işte yaptık. Ses de susar. Yani dünyayı bilemem ama hani böyle bir gün yapmış oldum diye düşündüm. Sonra orada günün sonunda kapıda ben misafirlerimizi uğurlarken iki kadının söylediği cümle bende yer etti. Bir tanesi orta yaşlı, böyle hani çok fazla spor yapar gibi görünen bir hanımefendi değildi. Dedi ki ya ben hayatımda ilk defa yoga yaptım ve yoganın geç ve zayıf insanlar tarafından yapılan bir şey olduğunu sadece düşünürdüm. Yo, ben yaptım, bu ne kadar bana iyi geldi. Ben yogaya başlıyorum bundan sonra. Ay ne güzel böyle bir günü organize ettiniz dedi. Ay, çok memnun oldum. Sonra ikinci bir hanımefendi çıkarken dedi ki bu sebze sularını falan dedi sıkmak çok zor zannediyordum ben. Bir de tadı da çok kötüdür diye düşünüyordum. Ne kadar dedi güzelmiş. Daha dedi sıkarken aldığım hani o duyduğum kokudan bile bir anda sanki o vitamini minerali vücuduma geçmiş gibi hissettim. Ben dedi bundan sonra sebzeleri sıkıp sıkıp içeceğim dedim. Dedim ne kadar güzelmiş. Sonra akşam yattığım yerde düşündüm. Dedim ki sadece bu 150 kişi falan vardı. Sadece dedim bu iki kadın gerçekten söylediklerini yaparlarsa, yani biri yogaya başlarsa, öbürü de sebze suyu içmeye başlarsa acaba ne olur? 365 gün sonra bu insanların hayatında muhakkak başka artılar olacaktır. Çünkü sadece yogayla bir insanın kalması mümkün değil. Sebze suyu içince belki daha fazla, daha az çay kahve içecek, daha az belki işte gazlı içecekler tüketecek. Belki bunu yapınca yediklerine dikkat edecek. Belki o zaman kilo verecek. Kilo verince belki daha dik duracak, giydiği üzerine yakışacak. Belki işinde başarısı bu anlamda artacak. Belki ailesiyle olan ilişkileri daha iyi olacak vesaire. Böyle hani kelebek etkisi. Artı sadece kendileriyle kalmayacaklar. Etrafındaki insanlar diyecekler ki ya sen ne yapıyorsun? Daha bir iyi görünüyorsun. Daha mutlu görünüyorsun. Yaptıklarını söyleyecek. Belki çevresi de ondan etkilenecek. Dedim bu sadece iki kişi belki 22 kişiyi etkileyecek. Bir gün dedim, bir insanın hayatını ne

kadar da değiştirebiliyor. Böyle bir anda tavanda bir gün tüm yaşamınızı değiştirebilir sloganı, Global Wednesday'in sloganı orada çıktı. Bugün hala aynı sloganı kullanıyoruz. Ama bana tavanda yazmıştı o. 2012 böyle. Sonra 2013 yılında biz dedik ya bunu çıkartalım, Maçka Parkı'nda yapalım. Hani sadece otel duvarları arasında kalmasın. Halka açık bir şey olsun. Fakat işte gezi olayları vesaire gibi şeyler olunca iptal edildi bu tip organizasyonlar. Sonra 2014 yılında Maçka Parkı'nda yaptık. Binlerce kişi geldi. Hatta benim bir tane fotoğrafım var böyle. Ağlıyorum orada mutluluktan. Çünkü başka ülkelere de bağlandık ve canlı yayınla farklı ülkelerdeki kutlamaları da gösterdik ekranlardan. Onu da şöyle anlatayım. 2014 yılında benim her yıl katıldığım Global Wellness Summit var, Dünya Wellness Zirvesi. O zirvede ben neden böyle bir Wellness Day yok? Hani biz wellness sektöründeki önde gelen insanlarız. Eğer biz bunu yapmazsak, biz böyle bir günü yaratmazsak kim yapacak? Bu zirvelerde hani körler sağırlar birbirini ağırlar gibi bütün söz söyleyen insanlar olarak bir arada toplanıyoruz. Kendi otellerimizde ne yapabiliriz konuşuyoruz ama wellness'ı halka tanıtabilmek için herhangi bir şey yapmıyoruz. Bu da bugün aslında bu yönde doğru bir adım olabilir diye anlattım. Ve bu forumun sonunda o dediğim önde gelen delegeler ilgilendiler Global Wellness'te ile. Ve o sene bir infografi yarışması vardı. Wellness'ın geleceğini bir dakikalık bir video ile anlatın. Ben de tabii ki Global Wellness'in bir videografisini hazırladım. Ve birinci oldu. Şimdi 3 günlük zirvede bir foruma başkanlık etmiş olmak ve Global Wellness'i anlatmış olmak. 2. Bu videografi yarışmasında birinci olduğumda ödülümü almak için sahneye çıkınca böyle 3 günlük zirvede bir Global Wellness'i ve bu gördüğünüz paddle'lar, işte Türk raketler, insanların ellerinde de dolaşmaya başladı ve bir ilgi çekmeye başladı. Sonra ben ödül almak için çıktığımda dedim ki Global Wellness Day'in elçileri olsun dünyada. Her elçi kendi ülkesinde Global Wellness Day'i yaymak için çalışsın. Tamamen o anda aklıma geldi o fikir. Lütfen bu konuyla ilgilenenler olursa benimle irtibat kursunlar deyip sahneden indim. Bu zaten 3 günlük zirvenin son oturumuydu. Sonrasında da işte gittim çantamı falan toparlıyorum. Böyle omzumdan birisi tık tık yaptı. Döndüm. Dedik ya dedi ben dedi işte dedi, şu Almanya'nın dedi elçisi olmak istiyorum. Lütfen bu konudaki bilgileri bana gönderir misin dedi. Kart vizitini verdi. Aldım kart viziti. Tabii dedim. İçimden diyorum ki Belgin bir şey yaptın ama ne göndereceksin? Yani hiçbir fikrim yok ne göndereceğim. Elçi olmak ne demek? Bilmiyorum. O an aklıma gelince yapmış olduğum bir şey. Uzun lafın kısası ben o çantamı bir türlü toparlayamadım. En son kafamı çevirdiğimde baktım bir kuyruk vardı. Ya bu bahsettiklerim bugün uluslararası otel zincirlerini düşünün. O otel zincirlerinin başında olan, wellness ve spa'larının başında olan insanlar. Uçağa bindiğimde Özlem Hanım böyle bir deste vardı. Kartvizitten dedim ki ne yapacağım? Yani çünkü şimdi bu bir iş olsa bunun bir planı olur, bir pazarlama stratejisi olur, bir ekip olur, bir bütçe olur değil mi? Hani bir yolunuzu belirlemiş olursunuz. O kadar organik bir şekilde oldu ki her şey. Ben hiçbir hazırlık yapmadan kendimi o desteğiyle baş başa buldum. Hadi bakalım dedim. Ya bir halt yedin ne yapacaksın şimdi? Ve gece gündüz çalışmaya başladım. Hani en az bir 3 yıl gerçekten geceyle gündüzü karıştırdım. Yattığım yerde böyle hani sağdan sola dönerken hafif bir gözümüzü açarız ya, uyanmayız ama böyle bir uyumayla uyanık olma hali arasında dönerken bile aklımda Global Wellness Day'in olduğunu hissediyordum. Araba kullanırken, saçımı yıkarken her anda aşık olmak gibi bir şey sanki. Ve nasıl daha fazla insana anlatabilirim, nasıl daha fazla insan Global Wellness Day'den haberdar olabilir diye böyle hani kurulmuş tavşan gibi o kadar çok seyahat ettim ve mesela kendim için bir şey istemek konusunda hep çekingen olmuşumdur. Global Wellness Day söz konusu olduğumda kendimi olur olmadık yerlere attım, olur olmadık insanların önüne attım. Çünkü hep içimde şey vardı, kendim için istemiyorum ki bu dünya için olması gereken bir şey ve ben bununla, yani bu benim görevim, ben bunu yapmak zorundayım. Sağlığımı tekrardan
kazandı.

0: yaşadığım için evrene teşekkür etmemin yolu bu. Çünkü hiçbir şey hayatta boşu boşuna olmaz. Yani ben neden hastalandım da sonra sağlığıma kavuştum? Bunun bir anlamı olmalı. Hani hayatı hep bu şekilde okumaya çalıştığım için aslında hep bir mesaj var. Duyabilirsek, eğer ki bunu görebilirsek. Bu mesaj da oydu. Ya bugün Global Wellness'in geldiği nokta 170 ülkede milyonlarca insan tarafından ücretsiz, tamamen %100 ücretsiz aktivitelerle kutlanıyor. Genel olarak yanlış bir anlayış oluyor birçok insanda. Hani sanki Global Wellness Day Amerika'da yaratılmış bir gün de işte Belgin de onun Türkiye elçisiymiş gibi anlaşılıyor maalesef yani
1: size
0: ki.
1: Size ilk tanıdığımda öyle düşünmüştüm.
0: Değil mi? Evet. Otomatikman öyle bir düşünce oluyor. Hani siz işte nerede kutlayacaksınız sen diyorum ki hani işte yani on binlerce noktada aynı günde kutlanacak. Hepsi ücretsiz olacak bu aktivitelerin. Bir aktivite bir diğerine benzemiyor. Yani bir kutlama bir diğerinden farklı. Neden? Çünkü yaşadığımız yerdeki wellness anlayışı, yani bugün Ghana'daki wellness anlayışıyla bir Los Angeles, Beverly Hills'taki wellness anlayışı tabii ki bir değil. Çünkü erişilebilirlik farklı noktalarda. Ve istedim ki wellness erişilebilir olsun. Global Wellness Day'in kutlandığı yer neresiyse Global Wellness Day sayesinde insanların iyi yaşama olan erişimleri bir kat daha pozitif yönde artmış olsun. Bu neyse. Hani Tayland, Myanmar sınırında çocukların saçlarından bit de temizleniyor. Aynı gün işte Beverly Hills'ta selebritilerin yogisiyle yoga da yapılıyor. Şimdi ikisinde de yanlış bir şey yok. İkisi de gayet normal, olası. İşte wellness anlayışı ve gerekli olan wellness konusunda yapılması gereken şeyler birbirinden farklı. O insan yogayı zaten yapıyor. Onun için Global Wellness Day'de tamam bir kat arttırmaksa ne yapacak? İşte dünyaca ünlü bir otelin helikopter pistinde o yogiyle yoga yapacak. Onun için o. Diğerini zaten her gün yapıyor. Ama Myanmar sınırında nüfus kağıdı bile olmayan bir insana Global Wellness Day'e götürüyorsanız ki bunu bu sene 9.sü oldu. 9 seneden beri yapan bir Tayland'da bir otel var. Ben de 5. yıldır onlara eşlik ediyorum. Gerçekten yani birinde oğlum, bir diğerinde bu sene de babam bana eşlik etti. 15. yılını kutladık Global Wellness Day'in ama ve babam tabii ki her zaman için benim yanımdaydı ama dedi ki belki bu çok büyük bir şey. Yani bu Global Wellness Day büyükmüş bayağı dedi. Dedim ki babamdan bile bunu duyuyorum çünkü anlaşılamıyor nasıl bir şey olduğu anlaşılamıyor. Kendi ülkenizden baktığınızda sadece Türkiye'deki işte bir iki kutlamayı görüyorsunuz ki maalesef ki en az kutlandığı ülke Türkiye. Ama yurt dışında gibi kutlamaya gittiğinizde o erişimi ve ulaşım alanını gördüğünüzde diyorsunuz ki bu gerçekten bayağı büyükmüş. Tabii ki daha yolumuz çok. Çünkü dünya büyük ve dünyada çok insan var.
1: Ama şey uluslararası diyorum, markaların da çok büyük destek verdiği bir organizasyon haline geldi.
0: Evet, evet. Yani bugün dediğim gibi aklınıza gelebilecek bir otelci olduğum için tabii ki otel sektöründeki destek inanılmaz. Ama bunun yanında hani otomotiv sektöründen de, gıda sektöründen de, moda sektöründen de farklı uluslararası markalar Global Wellness Day'i destekliyorlar. Bununla birlikte de dernekler, vakıflar, hastaneler, okullar, yaşlı evleri Global Wellness Day'i ayrıca kutluyorlar. Böyle. Ben sabaha kadar konuşurum Global Wellness Day'le ilgili.
1: Ama şöyle bir şey de var. Sizin şimdi o ilk başta anlattığınız konuda yani wellness aslında sadece yoga yapmak ya da sebze suyu içmek değil. Ya yani bugün gelinen noktada wellness dediğimiz yani o iyi yaşam ekonomisi 10 trilyon dolara yaklaşıyor. Yani bu aslında dünyanın nasıl bir iyilik arayışı olduğunu da gösteriyor. Yani ne kadar mutsuz ve ne kadar iyilik arayışı içinde olduğunu gösteriyor diye düşünüyorum. Siz baktığınız zaman ne görüyorsunuz dünyada? Yani iyi yaşam mümkün mü? Nasıl mümkün daha doğrusu?
0: Elbette ki mümkün. Covid'le aslında hani pandemiyle ne kadar ihtiyacımız olduğunu bir kere daha anladık. Yani yediğimiz, içtiğimiz evet ama hani üstümüze giydiğimiz, bindiğimiz araba, oturduğumuz ev bunların hiçbirinin bir önemi kalmadı değil mi Covid zamanında? Hani sağlık olmayınca bulunduğumuz yerlere kapandık. Ben de bunun idrakı hastalık sürecinde 9 gün radyoaktif olduğum için aldığım ilaçtan ötürü o 9 gün kapalı olduğum hastane odasında aslında o idrak bana geldi. Çünkü hiçbir şeyin bir önemi olmadığını anlıyorsunuz. Yani sevdiklerinize dokunamadığınız, onlara sarılamadığınız bir yaşam. Altından kaplı bir yerde de olsanız, en güzel yiyecekleri de yiyor olsanız hiçbir anlamı yok. İlişkiler, insan ilişkileri, bugün Blue Zone'lara baktığınız zaman dünyanın 8-9 yeri Blue Zone ilan edilmiş durumda. Hep bu 100 yaşını deviren insanların günlük, bu insanlar ne yapıyorlardı 100 yaşını sağlıklı bir şekilde deviriyorlar diye baktığınızda bir numaralı şey insan ilişkileri. Bu insanların hiçbir tanesi yalnız başına yemek yemiyor. Kesinlikle yalnız yemek yemiyorlar. Hep böyle komünite alanları var. Yemeğini alan gidiyor orada bir arkadaşıyla sohbet ederek, gözünün içine bakarak, iki kelam ederek yemeğini yiyor. Yalnızlık en büyük sorunlardan bir tanesi bugün geldiğimiz dünyada ve
1: artık insanlar yalnız yaşıyorlar.
0: Yalnız yaşıyorlar ve aslında hani bu kadar sosyal medyayla beraber de bu kadar birbirimize connect olmuş durumdayız ama aynı zamanda da yalnızız. Yani o konu gerçekten kanayan bir yara. Gençlerde de çok ciddi bir sorun, yeni nesilde de çok ciddi bir sorun. Ama bir o kadar da bilinç artıyor, ömür uzuyor. Şimdi ömrün uzamasıyla birlikte sağlıklı bir şekilde ömrün uzamasının önemi, yani longevity, lifespan denen konuyu gittiğimiz zirvelerde en ince ayrıntılarına kadar konuşur, tartışır hale geldik. Hani öncesinde sadece sağlıklı yaşamdı. Tamam yaşıyorsun ama hani artık 70 yaş değil, 80, 90, 100 yaşına kadar sağlıklı bir şekilde nasıl yaşarız? Ve özellikle de yaşlı evlerinin, hani bir huzur evi diye adlandırılıyor bizde ve böyle hani olunmaması gereken yer, bırakılmaması gereken yer diye bir düşünce vardır bizim kültürümüzde. Tabii kültürden kültüre çok fark ediyor ama bizim kültürümüzde hani yaşlı olan anneye, babaya bakılır. İşte bak huzur evine atmış denir. Öyle büyüdük, onu duyarak büyüdük. Ama bugün dünyaya baktığımızda zaten farklı kültürlerde hani kimse annesi de babasına illaki belli bir yaşa geldi diye hani evimi alayım da bakayım gibi bir düşünce, hani bir Almanya'da ya da bir Kuzey Avrupa ülkelerinde hani çok da böyle görülen bir şey değil. Ama ömrün uzamasıyla beraber bu tip işte huzur evi, yaşlı evi adına ne diyeceksek o tür merkezlerde çok ciddi bir patlama söz konusu olmaya başladı ve devam edecek. Yani müthiş bir iş kolu, bir sektör olarak oluşmaya başladı. Ömrün uzamasıyla birlikte
1: gümüş ekonomi dediğimiz,
0: evet, yani bugünden bakım, daha yaşlanmadan kişiler kararlarını verip ön ödemelerini yapıp ben şu yaşa geldiğim zaman şu merkeze, hani bunu çocuklardan da beklemeyip insanlar kendi bireysel kararları olarak nasıl tatile gitmek için ödemesini yapıyor. Aynı şekilde ben diyor işte 80 yaşıma kadar yaşarsam 80 yaşımdan sonra kendim de seçtim, gördüm, odamı da seçtim. Şuraya yerleşmek istiyorum. Aklım fikrim yerindeyken de kendi kararımı vermek istiyorum. Aslında bu muhteşem bir şey. Çünkü çocukların üzerinden de çok ciddi anlamda alınan bir yük. Bireysel karar vermek bu konuda çok önemli diye düşünüyorum. Depresyona gelirsek de biraz önceki sorunuza, yani dünyada 850 milyon kişiyle en son baktığım zaman bilerek ve isteyerek kendi canını alan, intihar eden insan sayısı inanılmaz bir rakam. Yani bu rakam terör olaylarından ölen insanlarla savaşlarda ölen insanların toplamından daha fazla. Bu da demektir ki hani sokağa çıktığım zaman bir terör olayı başıma gelir mi diye korkmaktan öte, değil mi? Acaba benim zihnim bana bir oyun oynar da kendi canımı alır mıyım diye korkmak daha çok olasıyım. Yani olasılık olarak baktığımızda diğeri daha olası gibi görünüyor. Zihinsel sağlık konusunda hakikaten

0: zaten bugün demansın, Alzheimer'ın, ki maalesef benim annem de son zamanlarda bu hastalıkla uğraşıyor. Ailenizin hani merkez noktalarından bir tanesi demans. Hem hastanın kendisi için hem de aile fertleri için çok ama çok zor bir süreç. Ama işte ömür uzadıkça fiziksel olarak baktığınız zaman muhteşem, hiçbir sıkıntı yok. Ama zihin, onu korumak için de ne yapabiliriz? Gerçi önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde demansın çaresinin bulunacağı ve artık öyle bir hastalığın kalmayacağı konusunda çok ciddi açıklamalar var. Sanıyorum son noktalara gelinmiş ilaç konusunda. Umarım da öyle olur. Çünkü çok acılı bir süreç. Ama yani hiçbir şey sıfırdan böyle aniden olmuyor. Bugün işte 50 yaşında, 60 yaşında, 70 yaşındaki bir insan ne kadar 50 yaşında gösteriyor, 10 yaş genç gösteriyor dediğiniz bir insan aslında belki de 20'li, 30'lu yaşlarından itibaren bir şekilde bir yatırım yapıyor kendisine. Ve hangi hayat tarzında olursa olsun, hangi ekonomik düzeyde olursa olsun, şöyle de bir yanlış anlama var ya, hani eğer ki ekonomik olarak özgürlüğün varsa ancak kendine iyi bakabilirsin. Ekonomik özgürlüğün varsa ancak mutlu olabilirsin. Ama yani ne iyi şartlarda yaşayan insanlarla tanıştım. Çok mutsuzlar. Bugün işte Hollywood yıldızlarına ya da çok uluslararası başarılar kazanmış şarkıcılara baktığımız zaman birçoğunun fazla uyuşturucu kullanmaktan, alkol bağımlılığından öldüğünü ya da intihar ettiğini görüyoruz. Tatminsizlikten ve belki de hani şöhrete olan o bağımlılıktan ötürü belli bir noktaya geliyorlar, ama bu bize şunu gösteriyor. Yani dünyanın en meşhur insanı olabilirsin, en zengin insanı olabilirsin. Bu senin mutlu olacağın anlamına gelmiyor. Bu tamamen yaşam tarzından öte hayatı nasıl yaşamayı seçiyorsun. Başına gelen negatif bir şey olduğu zaman bunu nasıl değerlendiriyorsun? Bu benim başıma niye geldi diye bir sormak gerekiyor. Biraz bir sorgulama, ya of olmaz, niye böyle oldu? Evet, belki ilk tepkimiz bu. Hani hastalandığım zaman benim de ilk tepkim oydu. Ama sonrasında dedim ki bir dakika, hani belki de burada başka bir mesaj var. Hayat hep bir mesaj veriyor. Her başımıza gelen şeyde, her aksilik olduğunda bir mesaj var. Önemli olan onu görebilmek, onu görmeye çalışmak en azından. Belki hani hemen olmuyor ama parçaları birleştirdiğinizde dönüp bakınca, değil mi? Hani hayat hep böyle geriye doğru baktığımızda böyle oluruz. Ha, demek o yüzden böyle olmuş. Bak böyle olmasaymış böyle olmayacakmış diye daha bir anlamlı oluyor geriye baktığımızda. Halbuki anı da o şekilde değerlendirsek, bu üç olayı birleştirmiştim, böyle olmuştu. Demek ki şu anda başıma gelen konu da İleride birleştireceğim o zincirin üç halkasından bir tanesi olarak şu an önümde. Biraz sabredeyim, kahretmeyeyim, kendimi üzmeyeyim, akışta kalayım diyebilmek, bu tip püf noktalarıyla ancak mutlu olabiliriz. Yoksa mutsuz olmak için çok sebep var.
1: Mutluluk bir seçim midir peki?
0: Kesinlikle.
1: Ama başımıza pek çok şey geliyor yani onu...
0: Evet. Evet, geliyor, gelmeye de devam edecek. Hayat bu. Ve dünyanın gittiği yön, hepimiz biliyoruz ki çok çok acayip bir yöne doğru gidiyoruz. Yani kendi çocukluğumuza falan baktığımızda,
1: bu kadar çok savaşların, şiddetin, evet, ölümün olduğu bir dünyada, evet, hani biraz da farkındaysanız ve duyarlılığınız varsa, mutluluğu seçebilmek çok kolay değil sanki.
0: Ben hani kesinlikle polyanlacılıktan ya da dünyaya pembe gözlüklerle bakmaktan, umursamaz olmaktan bahsetmiyorum, yanlış anlaşılmasın elbette ki. Ama içselleştirip acıları, başımıza gelenleri içselleştirip yüreğimizin derinliklerinde dert ettiğimiz noktada kendimize bir faydamız olmadığı gibi çevremize de bir faydamız yok. Yani düşünsenize, dünyadaki tüm insanlar olan tüm negatif şeylere aynı şekilde kendilerini kahredercesine üzülseler ne olur? Ne faydamız olur? Ama ne yapabilirim diye bakabilmek, ufacık bir şey de olsa, yani bugün Global Wellness Day ile eğer ki milyonlarca insanın hayatlarında minicik de olsa bir fark yaratabiliyorsam ne mutlu bana. Ha, demiyorum ki herkes böyle bir gün yaratsın ya da hani bir gün yaratmıyorsan o zaman zaten bir şey yapmıyorsundur dünya için. Bu değil. Ama hani zaten hayatta böyle kötü gidiyor. Her şey de fena. Ben de mutsuzluğu seçiyorum ve köşeme çekiliyorum gün boyunca.

0: ya da her şeye lanet ediyorum. Yani bu da bir seçim. Ya da bugün de böyle bir şey olmuş. Evet, kötü. Yapabileceğim bir şey var mı? Hani dünyadaki savaşla ilgili ne yapabilirim diye düşünüp, ya zaten yapabileceğim bir şey yok deyip kendimizi köşeye çekmektense, güzelleştirmek adına, bu kadar her şey kötü giderken, güzelleştirmek adına ben ufak da olsa ne yapabilirim? Ufacık bir şey.
1: Sizin mottolarınız var. Hı hı. İyi yaşam için. Bize evet. Onları da sayın lütfen. Çünkü şimdi tabii bu sene aslında neşeyi seç, neşeyi evet. fark et dediniz. Evet. Sloganınız evet. buydu ve evet. Gördüğümüz görüntülerde herkes çok neşeliydi. Dünyanın evet. her yerinde çok neşeliydi herkes.
0: Çok ihtiyacımız var neşeye. Hem mutlulukla sevinç arasındaki, neşe arasındaki farkı da bir anlamak gerekiyor. Yani mutsuzluk bir mutsuz olmak bir problem değil. Mutsuz olmayı kendimize dert etmemeliyiz. Bugün mutsuz bir gün olabilir. Bu mutsuz bir hayat anlamına gelmiyor. Kendi kendimize söyleyeceğim tek şey, evet, bugün mutsuz bir gün geçirdim. Yarın başka bir gün. Hani filmi de var ya, yarın başka bir gün. Gerçekten bu düşünceyle yatağa girip sabah yepyeni bir güne gözlerini açmış olmanın mucizesini farkına vararak kalktığınızda, ayaklarınızı yataktan ilk yere vurduğunuz anda bir mucizeye uyandığınıza bir aklımıza getirsek, yani o kadar normalize ediyoruz ki uyanmayı. Yani uyuyup da uyanmamak var. Uyandık, sağlıklıyız. İki kolumuz, iki bacağımız var ki iki kolu, iki bacağı olmayıp engelli olan insanların ne kadar mutlu hayatları olduğu konusunda hani örneklerin sizin de karşınıza çıkmıştır. İlham oluyorlar. Neler yapıyorlar? Bacakları yok, dağları tırmanıyor. Bacakları yok, prostetiklerle koşuyor. Şimdi dört uzvunuz da, yani iki kolunuz, iki bacağınız da varsa, sağlıklıysanız, sevdikleriniz yanınızdaysa, mutluluğu seçmek bence bir böyle çok acayip bir şey değil. Onu seçmemek aslında çok acayip bir şeymiş gibi geliyor bana. 7 maddelik manifestomuz var bahsettiğiniz. Bunda bu maddeleri de seçerken istedik ki yine hangi ülkede yaşıyor olursa olsun bir kişi, hangi yaşta olursa olsun, hangi ekonomik düzeyde olursa olsun bunları yapabilsin ve hiçbir tanesi böyle ne kadar da değişik bir şey düşünmüşler, hiç aklımıza gelmemişti denecek maddeler değil. Çok basitler, hepimizin bildiği şeyler, sadece hatırlamamız gerekiyor ve bu 7 maddenin sihrine bir şekilde inanmak lazım. Çünkü bu 7 maddeyi bir insan hayatına aldığında bir yıl sonra farkında olmadan belki de 777 tane pozitif alışkanlığı hayatına almış oluyor. Her gün bir saat yürü. Bir saat kesintisiz yürümek zorunluluğu yok bu arada. Yani 24 saat içerisinde toplamında bir saat yürüyün diyoruz. Çünkü yine milyonlarca insan dünyada hareketsizlikten ölüyor. Hareket etmediği için ölüyor. Yani korkunç bir şey bu. Hani hayat böyle bir lütufken hareket etmediği için bir insanın ölmesi ne kadar korkunç bir şey. Her gün bir saat yürü. Daha fazla su iç. Su içmiyoruz. Su yerine içtiğimiz o kadar çok şey var ki, ama su içmiyoruz maalesef ki. Su içmedik, su içelim.
1: Vücudumuzun yüzde, yani 1/3'ünün su olduğunu
0: düşünürsek değil mi? Sağlıklı beslen. Beslenme konusunda çok komplike bir hale aldı maalesef ki. İnsanlar hangi diyeti yapacaklarını şaşırmış durumdalar. Biz onu düşündük. Öyle mi diyelim, böyle mi diyelim, işte organik mi beslen diyelim. Topraktan gelen gıdalarla mı beslendi? İlk sağlıklı beslen. Hepimiz aslında biliyoruz ne yememiz gerektiğini. Sadece hatırlayalım. İşte paketlenmiş gıdalar tüketmediğiniz sürece, porsiyon kontrolü yapıldığı sürece, kızartmalar yenmedi. Bunları bilmiyor muyuz? Yani bugün şimdi sizin de bir sokak röportajı yapsak, bunu bence 10 kişiden 9'u bunları sayabilir. Biliyoruz. Ama işte yapmıyoruz. Yapabilmemiz lazım. Ailenle birlikte veya sevdiklerinle birlikte yemek ye. Biraz önce bahsettiğim konu. Bir iyilik yap. Plastik şişe kullanma. Buradaki şişe tabii ki sembolik.
1: şişeyle birlikte, yani plastik şişeyi kullanmamaya başladığımızda aslında hayatımızda ne kadar çok plastik olduğunu farkına varıyoruz ve bu sefer başka konulardaki plastikleri de hayatımızdan çıkartıyoruz. Biz mesela bu maddeleri, manifestoyu ilk hazırladığımızda Japonya'dan

0: birkaç tane mail geldi. Dediler ki neden plastik şişe kullanma diye bir madde var burada. Bizde geri dönüşüm yapılıyor ve biz hani plastiği çevreye zarar vermiyoruz. Dedik ki ama tamam, o plastiğin içerisinde konan suyu ya da içeceği ya da yemeği yediğimiz zaman onun vücudumuza verdiği zarar. Yani bugün eğer ki göğüsleri olan erkek çocuklar, ergenler varsa bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi plastiğin vücuttaki östrojen hormonunu yükseltmesi ve bu sebeple yeni nesilde erkek çocuklarda büyümüş göğüs görüyoruz. Yani hiç aklımıza gelmeyecek bir şey. Recycle ediliyor, tamam. Ama vücudumuza ne yapıyoruz? Ne kadar plastik yutuyoruz plastik kullandığımızda? Bir diğeri de saat 10'da uyu. En son maddemiz. Zor. Akdeniz ülkelerinde daha da zor. Yani bugün İspanya'ya gidin, saat 10'da restorana gidiyorlar. Ama hani hepimiz yine biliyoruz ki saat 11 ile 3 arasında büyüme hormonu salgılıyoruz ve o süre içerisinde vücudumuz aslında kendini tekrardan yeniliyor, organlarımız kendini yeniliyor. Karanlık bir ortamda saat 11 ile sabah 3 arasında uyuyor olmamız gerekiyor. Bunun için de hani 10 olmadı, 11'de uyuyun diye tavsiye ediyoruz.
1: Peki, şimdi kısa bir süremiz kaldı. Sizinle evet. Sohbet etmek de çok güzel ama birkaç soru daha sorayım. Sizin için hayatta rol model kimdir? Var mıdır?
0: Wellness dünyasının babaannesi olarak bilinir Deborah Zakey. Kendisi 103 ya da 104. yaşını kutladı. Bastonsuz yürüyor. Hala wellness zirvelerinde konuşmalar yapıyor. Hayatında birçok acı yaşamış, evladını kaybetmiş, hastalık geçirmiş olmasına rağmen prensipleri olan ve o prensiplerinin çerçevesinde gününü tasarlayan bir kişi. Ona olan hayranlığım, saygım sonsuz. Tanışma fırsatı da buldum. Global Wellness Day'in de destekçisi kendisi. Kendime örnek aldığım biri.
1: Peki dünyada mesela biz hani Amerika'dan çıkmış ama Türkiye'de kutlanıyor diye düşündüğümüz günü dünyada Türkiye'den çıktığını biliyorlar mı? Bir Türk markası oldu mu?
0: Biliyorlar. Biliyorlar. Yani bugün internette Global Wellness Day yazın ya da işte Global Wellness'in hikayesi diye bir şey yazdığınızda, hangi dilde yazarsanız yazın bunu, 2012 yılında Türkiye'den çıktığını göreceksiniz. Bu yani tabii ki Türkiye'nin tanıtımı için muhteşem bir şey. Ben Türk olmaktan hep çok gurur duydum. Türklüğümü, Türk bayrağını gittiğim her yere göğsümü gere gere götürdüm ve ülkemizden pozitif bir şeyin çıkmış olmasından ötürü kendi adıma çok mutluyum.
1: Peki, şimdi trilyon dolarlık bir sektör diyoruz wellness için. Türkiye nasıl bir fırsat barındırıyor? Yani bu anlamda şimdi sağlık turizmi açısından örneğin ciddi potansiyelimiz olduğu görülüyor. Hı-hı. Wellness turizmi açısından baktığımızda potansiyelimiz nedir?
0: Bir kere biz çok misafirperver bir milletiz. Turizm sektöründen bir başlayayım kısaca. Turizm sektöründe bir yanlış anlaşılma söz konusu Türkiye ile ilgili. Hani o halı, kilim, travel, işte sahil, işte plaj ve ucuz turizm. Yani bu turizmcilerin kanayan yarasıdır. Ben de eski bir turizmci olarak bu konuda hani hep bu sene turizm patlayacak, bu sene turizm patlayacak denir. Turizm bir şekilde patlar ama sonra en ufacık bir şey olur. Turizm gerçekten patlar. Ama bir turizmci hiçbir zaman şikayet etmez. Hep bir sonraki senede daha iyi olacak der. Yani biz birbirimizi böyle bu şekilde destekliyoruz. Sağlık turizmi ve wellness turizmi dediğimiz zaman da bir kere doğal kaynaklarımız var. Yeraltı sularımız çok kıymetli bu konuda. Wellness turizmi için, termal turizm konusunda çok ciddi kaynaklarımız var. Ama bunların da tanıtımı yeteri kadar yapılmış durumda değil. Yani bugün yurt dışına gittiğim zaman görüyorum böyle bir işte doğal bir çukur. O çukurun içerisindeki yeraltı kaynağı zengin bir su. Fakat öyle bir pazarlama stratejisi uygulanıyor ki dünyanın dört bir yanından insanlar sadece o çukurun içerisine girmek için kuyruğa giriyor. Şimdi bizim ülkemizde hani bir Pamukkale var, Balçova var, doğal kaynaklarımız, doğal su kaynaklarımız.

0: kaynaklarımız o kadar kıymetli ki, ama ki Pamukkale'de de otelimiz var. Hani yıllarca onun tanıtımını yapmak için biz aile olarak da çok ciddi bir emek verdik. Ama istediğimiz noktaya gelmedi. Bunlar çünkü hep böyle bir birlik halinde olduğunda bir anlam ifade edebilir. Dünyanın öbür ucundaki insan ancak o zaman kalkıp bunun için ülkenize gelebilir. Ama yanlış pazarlama, günü kurtarma stratejisiyle yapılan pazarlamalar, İnsanımız evet misafirperver ama aynı zamanda da hani işte sezon kurtarmak için 2 aylık, 3 aylık çalışan yerlerde yüksek fiyatlarla düşük kaliteyle yapılan servisler ya da gelen turisti işte kandırma, bir taksi şoförünün bile, değil mi, hani bunu hepimiz biliyoruz, işte bir dolaştırması, hani bunlar aslında destek olsak birbirimize, kol kola girsek çok daha fazla turizm sektöründe, wellness sektöründe dünyada bir numara olabiliriz. Ama henüz o algıya varamadık, o birliğe varamadık, o birlik eksik.
1: Peki, 18 yaşındaki Belgin bugün karşınızda olsa ona ne söylersiniz?
0: Oo. Ben ona ne söylerim?
1: Evet.
0: O kadar endişe etme derim, daha çok akışta kal derim.
1: Peki 10 yıl sonraki Belgin karşınızda olsa bugün, ona ne söylersiniz?
0: Nefesinin hakkını verdin derim sanırım. Benim en büyük korkularımdan bir tanesi bu oldu hayatımda, nefesinin hakkını verememek. Bu sebeple Lösemir'in Çocuklar Vakfı'nda çalışmıştım 17-18 yaşında bir yaz tatilinde. Dedim ki her şeyim var ama ben hiçbir işe yaramıyorum. Yani ne yapıyorum ki? Boşuna nefes alıp veriyorum derken kendimi Losev'de buldum. Gündüz Gedikoğlu'nun karşısına oturmuştum. Demiştim ki ben bir şey yapmak istiyorum. Yani bir faydam olsun, ne yapabilirim? Bu da şaşırmıştı. Dedi ki hangi dersin iyi senin okulda? İngilizcem iyi. Gel dedi, bu çocuklara o zaman bu yaz İngilizce dersi var. Ben dedim ders vereyim. Ama öğretmen değilim. Olsun dedi, İngilizce. Onlar okula gidemiyorlar ya, onlara İngilizce öğret. Bir arkadaşım da vardı, o da matematik öğretebileceğini söyledi. İkimiz gittik ve o yaz tatilinde ben o vakıfta çocuklara İngilizce dersi verirken dedim ki evet, yani şimdi nefesimin bir manası var, bir anlamı var. Çünkü gezmek, tozmak, değil mi, hani tatil yapmak, bunlar çok güzel ama ne veriyorsun? Ben mesela hediye bile almaktan çok, hediye vermekten daha çok hoşlanırım. Karşımdaki insanın yüz ifadesini görmek beni çok mutlu eder. İşte sürpriz doğum günü yapmak ister bana arkadaşlarım. Dedim ki hani yapmayın. Ama sen bize yapıyorsun. Ben ama onun, sizin yüzünüzün ifadesini görmekten çok mutlu oluyorum. Nefesinin hakkını vermek lazım ya. Geldik, bir şekilde gideceğiz. Ölüm, eğer güzel bir yaşam yaşamışsak, ölüm de bizi güzel karşılar. O kaçabileceğimiz bir şey değil. Her canlının tadacağı bir şey, bir deneyim. O yüzden de ancak güzel bir yaşamın sonu güzel bir ölüm olabilir.
1: Peki, birkaç kelimemiz var. Biraz daha sizi derinden tanıyabilmek için. Kısa cümlelerle sizin için ne ifade ettiğini söylerseniz sevinirim. Başarı.
0: Başarı. Nefes.
1: Güç.
0: Güç. Piçlik.
1: Çocukluk.
0: Sıcak, şefkatli.
1: Aşk.
0: Aşk, hayat.
1: Tutku.
0: Tutku. Tutku. Sabahlara kadar seni uyanık tutan her neyse, o benim için global wellness'teydi.
1: Aile.
0: Aile. Aile. Mutluluk. Olmazsa olmaz.
1: Huzur.
0: Huzur. Aynaya baktığında gördüğün.
1: Kadın.
0: Kadın. Doğa ana.
1: Daha çok kadınlar mı wellness'e düşkün? Valla biz olmasak erkekler ne yapacak bilmiyorum. Ama o kadar toparlayıcı ve onarıcıyız ki kendimize tabii ki daha iyi bakmamız gerektiğini biliyoruz. Çünkü biz olmazsak hani çocuklara bakacak olan yok, eşe bakacak olan yok. Bugün

0: baktığınızda istatistiklere göre hani 30 yıllık, 40 yıllık, 50 yıllık evli çiftlere baktığınızda eşlerden biri vefat ettiğinde eğer ki bu kadınsa erkek daha çabuk hayatını kaybediyor. Çünkü alışıyor kadının bir şekilde onun hayatını organize etmesine. Hayatı organize edebilen de zaten yaşamı da organize edebilendir. Dolayısıyla sorunuzun cevabı evet, kadınlar bu konuda daha başarılı.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Için. Efendim, Belgin Aksoy bizimleydi. Global Wellness Day kurucusu. Bu hafta ağırladık ve tabii iyi yaşam koşullarını da bir anlamda öğrenmeye çalıştık. Hayatımıza da umarım uygulayabiliriz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.

Kimi yazıyı, kimi de yakılan ilk ateşi tarihin başlangıcı olarak kabul ediyor. Ancak bilimin kabul ettiği tarih, tekerleğin icadıyla başlıyor. Binlerce yıl önce başlayan bu tarihi süreç, 19. yüzyılda teknolojik bir hale dönüştü. Otomobilin icadıyla. Ehliyeti olan hemen hemen herkesin kullandığı otomobil hakkında bilgisi vardır. Peki araçlar isimlerini nereden alıyor? Biliyor muyuz? İşte birkaç örnek. Japonca 3 yani Mitsu'yla elmas yani bişi kelimelerinin birleşiminden oluşan Mitsubishi eski Japon savaşçıları samurayları sembolize ediyor. Bir diğer Japon markası Mazda çok farklı bir kökenden geliyor. Kanatlarını açmış beyaz bir kartalı simgeleyen Japon markası İran'daki Zerdüştlerin bilgelik ve akıl tanrısı olarak gördükleri Ahura Mazda'dan ismini alıyor. Koreli Sangyong'un anlamı ikiz ejder olarak bilinirken Kia ise Asya'dan doğan kelimesini karşılıyor. 1902'de kurulan Cadillac ismini Detroit şehrini kurmuş olan ve 16. yüzyılda yaşamış Fransız kâşif Antoine de Lamotte Cadillac'tan alıyor. Japon devi Subaru'nun kelime anlamı ise gökyüzünden geliyor. Simgesinde 6 yıldız barındıran Subaru Japonca ülke anlamına geliyor. ABD'li bir başka marka Pontiac ismi, 18. yüzyılda yaşamış olan Kızılderili şefi Pontiac Obvandiak'tan geliyor. Romanya'nın antik dönem ismi Dacia'ya ilham olurken, Skoda ise adını kurucusu Emil von Skoda'dan alıyor. Skoda'nın Çek dilindeki anlamıysa hasarlı demek.

0: takip ritmi düşürmeyen eğitim ödemesi.
1: Peki okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı?
2: Aradığınız ve istediğiniz tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Eğitim sürecinde bütçenizi koruyan ve ödemelerinizi kolaylaştıran bu finansal ekosistemde dijital başvuru kolaylığı ve Winnow Campus'a özel evraksız limit avantajıyla nakit veya kredi ihtiyacını ortadan kaldıran çözümler tek bir yerde. Siz de Winnow Campus ile dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
3: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: CV Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. CV Enerji

İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli ve Balıkesir 30, Sakarya 29, Bursa 31. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 16. Konya 31, Kayseri 29, Nevşehir 27, Sivas 28. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 22. Denizli 35, Aydın 37, Muğla 33, Manisa 34. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 24. Mersin 33, Adana ve Kahramanmaraş 34, Hatay 31. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 23. Bolu 26, Karabük 29, Rize ve Samsun 27. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 11. Malatya 35, Erzincan 32, Van 27, Ardahan 24. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 21. Mardin 35, Şanlıurfa 37, Siirt 36 ve Diyarbakır 38 derece.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

Hoş geldiniz efendim. Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümünde tekrar beraberiz. Kaybedenin olmadığı diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. 1. etap her sorumuz 5 puan değerinde. 2. etap 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Bakalım hangi yarışmacımız en çok cevabı verebilecek? 3. etap butonların devreye girdiği, mücadelenin arttığı 3. etapta her sorumuz 10 puan değerinde. Finalde sakladığımız şifre cümleyi veya kelimeyi doğru bilen, tek seferde yanıtlayan yarışmacımızın temsil ettiği okuldaki miniklerimiz de kazanan olacak. Diğer okulun minikleri merak etmesinler. Başka bir bölümde onun için tekrar yarışacağız. Ama yeni bölümü başlatalım. Bugünkü yarışmacılarımızı tanımaya geçelim mi? Buyurun efendim, Sır Küpü'nün yeni bölümüne geçiyoruz.

0: Evet efendim, kaybeden olmadığı yarışmadayız. Stüdyomuzda iki yeni yarışmacımız var ve illere, okulları belirlemek için, yarışmacılarımızı tanımak için hemen dönüyorum. İrem Hanım hoş geldiniz. Özge Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş,
0: Özge Hanım hemen sizi tanıyalım lütfen. Özge Şen Ocak.
1: Tabii ki. Ben Özge Şen Ocak. Yapımcıyım. 40 yaşındayım. Bugün çocuklara katkı

0: sağlamak üzere geldik. Benim de bir evladım var 10 yaşında.
1: Allah başlasın.
0: Çok teşekkürler. Sosyal sorumluluk projelerinde bulunuyorum. Çok fazla. Özellikle çocuklarla ilgili projelerde. O yüzden bir katkımız olabilir. Seni mutlu bu akşam.
1: Harika. Hobiler arasında neler var acaba?
0: Maraton koşuyorum.
1: Maraton?
0: Evet.
1: Aa, çok iddialı.
0: Evet. En son 42 kilometre master derecem var.
1: 42 master.
0: Evet.
1: Aa, tebrik ediyorum.
0: Çok
1: ne kadardır maraton?
0: Yaklaşık 5 yıldır koşuyorum.
1: 5 yıldır koşuyorsunuz. Evet. Var mı maraton anıları, maratonla
0: maraton
1: ilgili projeler?
0: Maraton anılarım var tabii. Yani çok fazla projem var şu an üstünde çalıştığım maratonla ilgili. Ama anılarım da çok fazla. Anlatsam tabii sığmaz şu an.
1: Harika. O zaman yarışmanın ilerleyen sürelerinde, dakikalarında
0: İnşallah.
1: Dinleyelim.
0: Tabii ki.
1: İrem Hanım hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Sizi tanıyalım lütfen.
2: Ben İrem Dehne. Piyano çalıyorum, şarkı söylüyorum. Kendime ait bestelerim var. Son bir senedir de oyunculuk eğitimi aldım. Şimdi yavaş yavaş yeni projelere geçiş yapıyorum müzik ve oyunculukla ilgili.
1: Harika. Hem oyunculuk hem müzik ikisi
2: evet.
1: bir arada. Oyunculuk var mı şu anda bir proje başlamak üzere olan veyahut da?
2: Yeni olacak daha.
1: Yeni olacak.
2: Çok yeni.
1: Müzikle devam ediyor hayat.
2: Evet, müzikle devam ediyor. Hobisini mesleğe çevirenlerdenim ben biraz.
1: Harikasınız. Ne iyi yaptınız, geldiniz. Genç öğrenci kardeşlerimize, miniklere destek olacaksınız. Evet, Özge Hanım sizinle başlıyoruz. Türkiye haritamızı açıyoruz. Hı-hı. Bir il ve o ilde bulunan bir okul seçeceğiz. Butona tamam. bir kere basmanızı rica ediyoruz. Bakalım hangi okul adına yarışacaksınız ve hangi ili gelecek? Van.
2: Süper.
1: Fevzi Çakmak evet. İlkokulu. Harikasınız. Van'da bulunan Fevzi Çakmak İlkokulu adına yarışacaksınız. Oradaki minik dostlarımızı, genç kardeşlerimizi Süper. Temsil edeceksiniz bu bölümde.
2: Çok
1: Van'ı biliyor musunuz? Gittiniz mi hiç daha önceden?
0: Van'a gitmedim daha evvelden ama tabii orayla ilgili böyle sosyal sorumluluk projelerinde yer aldım. Biz işte maraton koşarken belli derneklerle birlikte sosyal sorumluluk adı altında bir bağış kampanyası düzenliyoruz valilik onaylı. Burada da belirli yerlere bağışlarda bulunuyoruz. O yüzden böyle bir katkımız
1: Harika.
0: Var.
1: Harika. Bana ikinci kez bir katkımız olacak
0: ne
1: inşallah.
0: Güzel.
1: Kazanırsanız
0: evet.
1: ama hemen çünkü İrem Hanım'a geliyorum. İrem Hanım diyor ki ben de buradayım. Ben de iddialıyım. Ben de başka bir il ve başka okul adına yarışacağım diyor. Hemen sizin için Türkiye haritasını açıyoruz. Bakalım hangi il gelecek? Düğmeye bir kere basmanızı, butona basmanızı rica ediyoruz. Dönsün. Çorum, Aksaray, Giresun dedik. Gaziantep. Harika. Bilir misiniz Gaziantep'i, tanır mıyız? Vali Lütfullah Bilgin Ortaokul adına yarışacaksınız bu bölümde.
2: Ne güzel.
1: Harika. Oradaki genç kardeşlerimizi, minik dostlarımızı temsil edeceksiniz. Kazanırsanız da onlara kitap hediyesi veya eğitim seti hediyesi göndereceksiniz. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
1: İlleri belirledik, okulları seçtik. Efendim o zaman birinci etap sır küpünü başlatıyoruz.

0: Evet efendim, kaybedenin olmadığı yarışma sır küpünün birinci etabını başlatıyoruz. Her doğru yanıt 5 puan değerinde olacak ve Özge Hanım sizinle başlıyoruz. Özge Şen Ocak bir numara seçiyor ve sorusu geliyor. Kaç numaralı soruyla başlayalım?
1: 13.
0: 13 uğurlu bir rakam galiba. 13.
1: Doğum günüm.
0: Evet. Doğum gününüz. Peki. Mutlu seneler olsun ama bu bir video soru. Daha doğrusu evet. Bir sesli soru. Önce bir sesimiz var. Dinleyelim. Arkasından da soruyu soralım. Belki tamam. Doğum günü şarkısıdır.
1: Hello.
0: Dinliyoruz.

0: Harika. El kol hareketleriyle birlikte yapılan hızlı dansı soruyoruz. 10 saniyeniz başladı. Ne olabilir bu hızlı dansın adı? Müzikte de
1: vardı.
0: Neydi acaba? Peki hemen bir harf açıyoruz. İrem Hanım yanıtı yakaladı. Bakalım harfimiz gelsin. Hangi harfi açacağız? K harfi baştan 3. harfi açtık. Sürenizi başlattık.
1: Makarena.
0: Makarena, evet. Doğru yanıttı. Şarkının içinde de geçiyordu Makarena, evet. Diye. Son saniyelerde geldi aklınıza. Aklıma, ama evet. 10 saniye yetmedi. Haklısınız. Bir de şifre harf buldunuz. A harfini buldunuz. Aşağıdaki kelimemizin sondan 2. harfini açmış oldunuz. Sizinle devam ediyoruz İrem Hanım. Çok da geniş bir yer açıldı. Kaç tane soruyla yürüyelim? 1 ile 25 arasında seçiyoruz. Buyurun. 21. Doğum günü hediyesi oldu İrem Hanım'a sizden. Evet. Buyurun.
1: 21'i seçiyorum.
0: 21'e gidiyoruz. Hemen geliyor. Anma, söyleme sözünü etme. 10 saniye başladı. Ne olabilir? Ortadaki harfimiz K. Anma.
1: Zikir.
0: Zikir. Harikasınız. Doğru, zikir olacaktı. Bir kelime daha buldunuz. Haneye 5 puan daha yazdınız. Sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soru açalım?
1: 15.
0: 15. Yukarıdan aşağıya 5 harfli bir kelimemiz geliyor. Bakalım ne? Kaftan. 10 saniyelik süreniz başladı. Kaftan ne olabilir? Bir tahmin?
1: Bilemedim, yok mu? Yok.
0: Bir harf bize açsak bakalım yardımcı olur mu size? Tek harf açalım. Bakalım ne gelecek? Son harfimiz T oldu. Ne olabilir bu? Bir tahmininiz olacak mı Özge Hanım? Süre sizin için çalışıyor.
1: Bir tahminim yok.
0: Tahmininiz yok. Peki. Evet, bir harf daha açıyoruz ve süreyi sizin için başlatıyoruz. İrem Hanım hazır mıyız? L harfini açtık, süreyi başlattık. Ne olabilir?
1: Hilat. Hilat.
0: Hilat. Biliyor muydunuz? Harikasınız. Doğru, tabii ki hilat olacaktı. Kaftanın eş anlamlısı hilat. Devlet büyükleri tarafından bir kişiye ödül, takdir veya görev tevici amacıyla giydirilen kaftandı gizlediğimiz kelime. Bir de H harfi bulduk şifre kelimeden. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu kelimeyi açalım?
1: 14.
0: Kaç nolu soruyu açalım? Çok pardon. 14. Gidiyorum 14'e. Geliyor. Kale duvarı. Süreniz başladı.
1: Sur.
0: Sur. Harikasınız. 3 harfli suru bulduk ama çok toplamaya başladınız.
1: Evet, bayağı.
0: Özge Hanım dikkat. İrem Hanım
1: hep
0: arayı küçük açıyor. Evet, sizinle devam edeceğim. Hazırsak kaç nolu soruyu açalım sizin için?
1: 12.
0: 12 nolu sorumuz geliyor. Yukarıdan aşağıya geniş bir kelime açacaksınız. Hazırsak sorunuzu soruyorum. Zulümler, haksızlıklar, kıyımlar. 10 saniye sürenizi başlattık. Ne olabilir? Ne olabilir? Zulümler, haksızlıklar, kıyımlar. Ah yaktın beni. Ne derler? Şarkılarda da çok geçmiştir ama biz bir harf açtık. Süreyi de Özge Hanım sizin için başlatıyoruz. Ne olabilir bu? Ne yapmış olabilir bu insan? Türk filmlerinde de çok yaşarız. Şarkılarda çok geçer. Bir şey olur. Bir...
1: Bilemedim.
0: Ah, geçen filmlerde de hatta seyrediyoruz. Karakterler birbirlerine çok fazla ne yapıyor? Diyeceğim ama süreyi
1: yok,
0: sizin
1: değil.
0: İçin başlatayım tekrar. İrem Hanım. Ne yapıyorlar?
1: Hiç gelmiyor benim aklıma.
0: Başında küçük bir ek var ve zulümlerden, haksızlıklardan bahsediyoruz. Burada deriz ya, ah bu insan da bana çok zalim diyeceğim ama başındaki ne olabilir?
1: Ah, bilemedim.
0: Bilemediniz. Peki bir harf daha açıyoruz. Bakalım hangi harfi açtık? Gelsin harfimiz. Za ve im kısmı çıktı İrem Hanım.
1: Zalim ama.
0: Zalim ama ne? Nasıl bir zalim?
1: Zalim falan, başına ne koymam lazım bilemedim.
0: Şimdi baştaki harf M harfi. Acaba bir tane ondan mı yapsak? Zalim çıktı zaten. Özge Hanım, sizin için başlatıyoruz sizi. Nasıl bir zalim?
1: Mezalim mi?
0: Mezalim mi? Mezalim tabii. Doğru bildiniz. Zulümler, haksızlıklar, kıyımlar, mezalim. Mazlime, haksızlığa uğrama durumundan türemiş bir kelime.
1: Evet.
0: Mezalim. Harikasınız. Hemen haneye 5 puanı yazdık. Belki 2 güzel.
1: Peki tamam, olsun. 2.
0: Bakın, güvendiniz ama.
1: Güvenmiyorum. 1.
0: 1 peki. Hazır mısınız?
1: Hazırım.
0: Bakın, 4 harfli. Sorunuz geliyor. 4 harfli ne olabilir? Gerçek.
1: Tamam.
0: Süreyi başlattık. Ne? Gerçek.
1: Esas.
0: Başka bir tane daha var.
1: Gerçek.
0: Gerçekçi. Ah. Bilin istiyorum ama olmadı. Ah. Peki bir harf açacağız.
1: Gerçek.
0: Tekrar İrem Hanım, sizin için başlatacağız.
1: Sahi.
0: Sahi doğru yanıtımız olacaktı. Bir de şifre harf açtınız. Tebrik ediyoruz. 4 harfli sahi bulduk. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 2.
0: 2. Biraz önce
1: abi,
0: Özge Hanım inanmadı. 2 dedi. Peki dedik. Efendim, sorunuz geliyor. Bir kumaş türü. Süreye başladık. Ne olabilir bu kumaş türümüz?
1: Kadife.
0: Kadife mi?
1: Değil.
0: Tabii
1: mi?
0: Ki doğru, kadife. Bildiniz. Tebrik ediyoruz. 2, 4, 5, 6 harfli bir yer açtınız. Kaç tane soruyla devam edelim?
1: 4.
0: 4 nolu soru. Yukarıdan aşağı 2 harfli bir yer açıyoruz. Geçmiş zaman eki. Süreyi başlattık.
1: Di'li
0: geçmiş zaman. 2 harfli. Burayı da bulduk. 1 artı daha yazdık. Fark gittikçe açılıyor Özge Hanım.
1: Farkında.
0: Bilginiz olsun. Sizinle devam ediyoruz İrem Hanım. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 3.
0: 3 nolu soru geliyor. Bir video soru, bir görselimiz var. Önce izleyeceğiz. Arkasından da sorumuz gelecek. Hazır mıyız?
1: Hı hı.
0: Seyredelim bakalım, gelsin görüntülerimiz.

0: Efendim, sorumuz şu. Peru'nun başkenti neresi olabilir? Dört harf. Bilmiyorsunuz. Ama görüntüleri izlediniz. Çok da ne vardı? Gemi doluydu değil mi? Gemilerin yanaştığı yerle ilgili olabilir mi diyeyim ama süreyi başlatacağım. Ne olabilir? Gemilerin yanaştığı yerli...
1: Lima.
0: Gemilerin yanaştığı yer. Lima. Sizde tabii ki aldım sizden doğru yanıtı. Lima. Gemilerin yanaştığı yer liman.
1: Evet.
0: Peru'nun başkenti Lima olacaktı. Sizle devam ediyoruz. Açtık Özge Hanım. Tamam. Kaç nolu soruyla devam edelim?
1: 5.
0: 5 nolu soru. Harika bir yer buluyorsunuz. Geliyor. Göğüsle karın, sırtla kalçalar arasına daralmış bölge 10 saniyeye. Özge Hanım sizin için başlattık, ne olabilir?
1: Göğüsle karın, sırtla kalçalar arasında daralmış.
0: Bakın böyle çok da...
1: Bel.
0: Bel. Tabii ki ince belden gelsin. Bizimki çok ince değil ama olsun. Bel doğru yanıtıydı. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 19.
0: Açılmış yerler var. Evet, güzel. 19. 19 yine bir. Bakıyorum. Harika. Geliyor, hazır mısınız?
1: Hazırım.
0: Asya'da bir sıra dağ. Süre başladı. Ne dağı?
1: Bilemedim. Çok dilimin ucunda da gelmedi aklıma.
0: Şimdi İrem Hanım'ın dilinin ucundan daha ileride İrem Hanım yakaladı havada. Hazır mısınız? Harfimizi açtık. İrem Hanım süreyi sizin için başlattık. Himalaya dağ değil. Bir harf daha açıyorum. Süreyi sizin için başlatıyorum. Özge Hanım. Peki. Bir harf daha açıyorum. Sizin için başlatıyorum. İrem Hanım hazır mısınız?
1: Himalayalar.
0: Doğru yanıtımız. Himalayalar olacaktı. Dağı nereden eklediniz orada? Himalaya dağ dediniz.
1: Üç tane
0: tam doğru yakacaktım. Üç harfi kaldığı için dağ dediniz. Himalayalar olacaktı. Çok geniş, büyük sıra dağ serisi dedik. Devasa bir sıra dağ sistemi. Nepal'den Çin'e kadar uzanan büyük dağlar. Evet, 4 sorumuz var. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soru açalım?
1: 16.
0: 16 geliyor, 16. Bayağı sıradan süreyi başlattık. Bayağı sıradan. Ama...

0: Bu da çok. Hep de benim dilimin ucuna geliyor. Neredesin? Kaçıracağım, kaçırmak istemiyorum. Bir harf açalım. Özge Hanım, süreyi sizde için başlatıyoruz, hazırsanız. Ne olabilir?
1: Hiç yok.
0: Hiç yok. Peki, şimdi olacak. Biz bir harf açtık. İrem Hanım, süreyi sizin için başlattık. Bayağı sıradan. Aman, bu da çok...
1: Alelade.
0: Doğru. Son saniyede yakaladınız. Alelade yanıtıyla devam ediyoruz. Siz açıyorsunuz. Kaç nolu sorumuzu açalım? Bu arada bakıyorum. Video ve foto sorularımızı da tükettik. Sizdeyiz.
1: 10 numara.
0: 10 numara. Gelsin 10 numaralı sorumuz. Kesin yargı. Süreyi başlattık. Kesin yargı. Kesin. Yargıladı. Kesin.
1: Varım. Değil.
0: Varım. Güzel bir varım oldu. Ama varım değil. Süreyi sizin için başlatacağım Özge Hanım. Hazır mısınız?
1: Hazırım.
0: Kar.
1: Karar.
0: Karar. Doğru yanıt. Harikasınız. Şimdi sizdeyiz. Son iki harf açıyoruz. Kaçta devam edelim?
1: 8.
0: 8. Bakalım açılmış yerlerden geliyor. Esenlik dileme. Sürenizi başlattık.
1: Esenlik dileme. Temenni değil.
0: Ne söyledim? Ona çok
1: selam.
0: Selam söyle. Harikasınız.
1: Selam diye.
0: Ne söyledim? Selam söyledim. Dosta, arkadaşa selamlar ilettim. Esenlikler diledim. Selam olsun dostlarımıza. Son sorumuzu açıyorsunuz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: Ben açıyorum, değil mi?
0: Evet, siz açıyorsunuz.
1: Tamam. 6.
0: 6 nolu sorumuz geliyor. Hazırsak sorumuz gelsin.
1: Tamam.
0: Yoksul. Süre
1: fakir,
0: başladı.
1: Fakir.
0: Bir saniye alayım.
1: Fakir.
0: Fakir mi?
1: Fakir değil mi?
0: Doğru, fakir.
1: Başka bir anlamda
0: ben şüpheyi düşüreyim ama bu kadar bilmek olmaz. Ne yaptık? 15 soruyu tamamladık. Son sorumuzu açıyoruz. Doğru. Bir sorumuz daha var. Rejiden bilgi verdiler. Bir soru daha açıyoruz. Sizdeyiz. Kaç tane soruyu açalım?
1: Peki. 20.
0: 20'yi açalım. Gelsin 20 nolu sorumuz. Bir nota. Süreniz başladı.
1: Si.
0: Bil. Başka?
1: Di. Di.
0: Do.
1: Re. Do. Re. Mi.
0: Mi. Doğru.
1: Re. Do. Re. Mi. Fa. Sol.
0: Başka? Hangi nota dediniz? Di mi?
1: Mi. Di dedim. Niye di dedim?
0: Di dediniz. Di de güzel. Var değil mi?
1: Müzikten. Evet.
0: Piyanoda di sesini alabiliyoruz. Peki efendim. 16 sorumuzu tamamladık. Birinci etabın sonuna geldik. Nasıl? Var mı tahminimiz? Kaçar soru bildiğimizle ilgili ara nasıl oldu?
1: Ben biliyorsunuz biraz vasat gidiyordum.
0: Ya estağfurullah. O ilk başta oluyor. Çünkü hiçbir ipucu olmuyor. Açılmamış yerlere gittiniz. Açılmamış yerlerden kelimeler buldunuz. Çok normal. Onun için yarışmamızın birinci etabı hiç ipucu olmadığı için her soru 5 puan ki yarışmacıların arasındaki fark çok açılmasın diyor. O da bizim ipucumuz olsun size. Bir puan tablosuna bakalım. Tamam. Kaçar kelime bildik. Birinci etabı nasıl tamamlıyoruz? Buyurun. Önce puan tablomuza gelelim. Özge Şen Ocak 7 doğru kelime bildi ve 5 puandan 35 puanla birinci etabı tamamlıyor. İrem Dehni 9 doğru yanıtla 45 puanla yaklaşık 10 puanlık ikinci ve üçüncü etapta tek soru 10 puan değerinde biliyorsunuz. Küçücük bir fark var. Hazırsanız 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız ikinci etaba gidiyoruz. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Peki. İkinci etaptayız efendim. Evet efendim, kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün ikinci etabındayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt arayacağız ve her sorumuz 10 puan değerinde. Birinci etapta çok çekişmeli bir mücadele seyrettik. Özge Hanım 10 puan geride kaldı. Bu bölümde bir doğru yanıtı yeterli olacak İrem Hanım'a yetişmesi için. Ama İrem Hanım'la başlıyoruz. İkinci etabı. Hazır mıyız İrem Hanım?
1: Hazırım.

0: 120 saniyeniz var. 10 tane soru yönlendireceğim. İstediğiniz kadar pas deme hakkınız var. Video sorularda, sesli sorularda sürenizi durduracağız. Heyecan var mı?
1: Biraz heyecanlı.
0: Var mı? Biraz daha
1: tırmanıyorum. Çekişmeli durum. Geçiyor yarışma.
0: Biraz, evet. Bir anda, son anda çok hızlı bir şekilde yakaladı. Evet. Özge Hanım. Şimdi dediğim gibi pas deme hakkınız var. Sürenizi başlatacağım. Hazırsanız.
1: Hazır.
0: Hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: Emin miyiz?
1: Emin.
0: Peki. O zaman geliyor. 120 saniyenizi başlattık. Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da diyen şairimiz kimdir?
1: Pas.
0: Pas dedik. Manyas Gölü hangi bölgede bulunur? Manyas hangi bölgede bulunur? Bir bölge, 7 bölgeden biri. Pas diyebilirsiniz.
1: Doğu Anadolu.
0: Değil. Biraz yukarı. Pas diyebilirsiniz.
1: Karadeniz.
0: Karadeniz dediniz. Beyaz dediniz. Peki. Hemen bir sesli sorumuz var. Süreyi durdurduk. Gelsin sesli soru. Aman.

0: Gönül Yazar'dan dinlediğiniz şarkının adı Gözlerin ne olabilir? Var mı?
1: Pas.
0: Peki pas dedik, hemen gittim. Krem rengine yakın beyaz renge ne ad verilir?
1: Taba.
0: Değil, krem rengine yakın bu böyle bir...
1: Sarı değil.
0: Geçeyim mi?
1: Geçin.
0: Peki. Işık, gölge ve hacim duygusu yansıtılmayan küçük renkli resim sanatı nedir? Küçük küçük yapıyoruz böyle. Böyle minik minik. Ne yapıyoruz? Minik minik. Ne yapar? Minik.
1: Minyatür.
0: Minyatür, doğru yanıtı verdik. Hemen 6. soruya geldik. Bir videomuz var. Seyrediyoruz bakalım. Gelsin görüntüler.

0: Görüntülerini izlediğiniz Mimar Sinan ustalık eserim dediği caminin adı nedir?
1: Selimiye.
0: Harikasınız, doğru, Selimiye. Ramazan ayı boyunca yatsı namazından sonra kılınan namazı nedir? Toplu olarak kılınır, çok uzun zekatları vardır. Çok uzun sürer rekatlar.
1: Sonra pas diyeyim.
0: Pas dediniz. Atasözüne göre sel gittikten sonra ne kalır? Sel gitti, ne kaldı?
1: Toz.
0: Koz veya? Tozu kabul ediyorum. Verdik tozu. Dinlediğiniz bir şarkımız var. Dinliyoruz bakalım ne geliyor.

0: Dinlediğiniz Yemen türküsünü kim seslendirmektedir? Harikasınız tabii ki. Bir piyaniste gelen en güzel soru. Irak sınırı olan ilimizi soruyoruz. Irak sınırı var. Bu ilimizin en uçta altta diyeyim böyle. En uçta
1: abi,
0: Türkiye haritası.
1: Erzurum.
0: En alta gidin, alta gidin. Alta gidin, böyle uçlara gidin.
1: Şırnak.
0: Şırnak tabii ki. Hemen dönüyorum. Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da diyordu. 1963 yılında kaybettiğimiz şairimiz, kabri Rusya'nın başkenti Moskova'da, kimdi? Nazım Hikmet, evet, olacaktı. Birinci sorumuzun yanıtı. Güzel yarıştınız. 5 tane doğru yanıt aldık sizden. Bakalım ikinci sorumuz neydi? Manyas Gölü'nü sormuştum size, bölgesini. Önce Karadeniz dediniz ama Karadeniz'e yakın bir bölgeydi. Marmara bölgesindeydi. Birazcık daha aşağı inseydiniz doğru yanıtımız Marmara olacaktı. Gönül Yazar'dan dinlediğimiz şarkının adını sormuştum. Bir içim su olacaktı. Krem rengine yakın beyaz renge ne ad verilir demiştik. Taba demiştiniz. Ekru olacaktı doğru yanıtımız. Böyle küçük küçük minyatürlerimizi bildiniz ve Ramazan ayı boyunca yatsı namazından sonra kılınan namaz, teravih namazı olacak.
1: Biliyorum.
0: Biliyorsunuz tabii.
1: Bilmemem mümkün değil ama.
0: Bilmemeniz mümkün olabilir mi?
1: Heyecanı.
0: Ama işte onun için 120 saniye sorduk. Ben de birazcık böyle özellikle video sorularla karıştırıyorum.

0: Aklınız karışsın diye, yoksa teravih namazı tabii ki hepimizin Ramazan ayı boyunca bildiği, takip ettiği bir namaz. Evet, tebrik ediyorum Özge Hanım, seyrettiniz, biraz heyecanlandınız, biraz ben de bilirim dediniz, kendinizle küçük küçük yarıştınız. 120 saniyeyi hazırsak sizin için başlatacağız.
1: Buyurun.
0: Hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: Peki, geliyor 120 saniyeniz, süremizi başlattık. Ahmet Muhip Dranas'ın "Ne güzel komşumuzdun sen" dediği komşusunun adını soruyoruz.
1: Benim o komşu.
0: Benim diyoruz. Peki, hemen gidiyorum. Bir sesli sorumuz var. Önce dinliyoruz, sonra sorumuz gelsin.
1: Tamam.

0: Bir fincan kahve olsaydım dediniz ve bildik tabii ki. Hemen geliyor. Erciyes Dağı hangi ilimizdedir? Erciyes Dağı. Erciyes.
1: Erzurum. Yok değil.
0: Değil. Biraz daha bu tarafa gelin.
1: Erzincan. Böyle. Yok değil.
0: Neyse. Pas. Peki. Peki. Mavi, kırmızı ve çok az beyazın karışımından ortaya çıkan açık mor renge ne ad veriyoruz? Açık mor renk.
1: Mavi, kırmızı ve çok az beyazın karışımından. Pembe.
0: Değil.
1: Yok değil. Pas.
0: Pas dedik. Peki. Bilmiyorum. Hemen bir video sorumuz var. Önce görüntüleri izleyelim. Bakalım neresi geliyor.

0: Görüntülerini izlediğiniz Kanuni Sultan Süleyman'ın Mimar Sinan'a yaptığı caminin adını soruyoruz. İstanbul'un 3. tepesinde yer alır.
1: Çamlıca?
0: Değil ama caminin adı.
1: Caminin adı Süleymaniye.
0: Süleymaniye Camisi'ydi. Su yüzeyinde boyalarla şekil oluşturulan sanatın adını veriyoruz.
1: Ebru.
0: Ebru, doğru. Oruç ve namaz vakitlerini gösteren çizelgeye ne ad veriyoruz? Bütün Ramazan boyunca asılır dolabımızın üstüne, odamıza.
1: Evet.
0: Oradan bakarız böyle.
1: Var tek, hatta şu an bizde de ismi gelmedi. Namazgah.
0: Peki.
1: Namazgah değil, yok dedi.
0: Pas diyebilirsiniz.
1: Pas.
0: Dinliyoruz bakalım, bir videomuz var, sesimiz var.
1: Tamam.

0: Seha Okuş'tan dinlediğimiz türkünün adını soruyoruz. Burçak vardı.
1: Burçak yarası.
0: Yarası değil de bir yeri.
1: Burçak tarlası.
0: Tarlası. Peki. Atasözüne göre mızrak nereye sığmıyor?
1: Mızrak.
0: Nereye sığmıyor atasözüne göre? Sığmadı mızrak. Nereye sığmadı?
1: Pas.
0: Peki. Bulgaristan'a sınırı olan ilimizi soracağız. Bulgaristan yukarı diyeceğim değil, ama... Yok. Diyemiyorum. Süre bitti.
1: Evet.
0: Peki. Güzel.
1: Çabuk bitti ya.
0: 120 saniye böyle tıp diye geçiyor.
1: Evet, hızlı. Neyse takılmadım çok.
0: Bakalım kaç soru bildik? 2, 4 soru bildik. Hemen gidiyorum birinci soruya.
1: Evet.
0: Ahmet Muhip Dranas'ın "Ne güzel komşumuzdun sen" dediği komşusunun adı Fahriye abla olacaktı. Hemen gidiyorum. Erciyes Dağı hangi dağım ilimizde? Kayseri,
1: Kayseri
0: olacaktı.
1: Ya, evet,
0: harika. Pembe dediniz ama Eflatun olacaktı. Mavi, kırmızı ve az evet. bir beyaz kattığımız rengimiz. Ve dedik ki oruç, namaz vakitlerini gösteren çizelge dedik. Ne ad veririz dedik. Ne olacaktı? İmsakiye,
1: İmsakiye.
0: Olacaktı. Harika.
1: Evet.
0: Atasözüne göre dedik. Mızrak sığmaz. Nereye sığmazdı mızrak?
1: Çuvala.
0: Çuvala sığmazdı. Ve son sorumuz, tam okuyamadım ama Bulgaristan'a sınırı olan ilimizi sormuştuk size. Kırklareli.
1: Ay evet
0: olacaktı.
1: Ya.
0: Uca bildiğimiz gidecektik.
1: Evet,
0: Türkiye haritasında bir aşağıya bir yukarıya gittik. Peki puanlarda nereye gittik? Bakalım
1: eşitiz
0: mı?
1: Eşitiz bence. Eşitiz diye düşünüyorum.
0: Bir bakalım o zaman, önce bir puanlarımız gelsin. Kaç puanla yol alıyoruz? Kaçar kelime bildik. Bak.

0: Bakalım ikinci etabın sonunda. Evet. Özge Şenocak 75 puana geldi. İrem Dehni diyoruz. Dehni Hanım. Şu anda 95 puan. Bir 10 puanlık fark daha açtı.
1: Evet.
0: İrem Hanım küçük küçük açarak ikinci etabı da farkı 20 puana çıkarttı. O zaman hazırsak butonların devreye girdiği 3. etaba geçiyoruz.
1: Tabii.
0: Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Peki. Aradaki fark 2 soru.
1: Yakalayacağım ben
0: 20
1: bunu.
0: Soru.
1: Ben
0: çok rahat yakalayacaksınız. Efendim butonların devreye girdiği 3. etaptayız.
1: Hadi bakalım.
0: Evet efendim, Sır Küpü'nün 3. etabındayız. 1. ve 2. etapta çok çekişmeli bir yarışmayı seyrettik. Arada 20 puan kadar küçük minik bir fark var. 3. etapta butonların devreye girdiği ve her sorunun, her doğru yanıtın 10 puan olduğu bloktayız. Başlıyoruz sizinle. Hazır mısınız İrem Hanım?
1: Hazırım.
0: İlk etabı önde bitirdiniz, 2. etabı önde bitirdiniz. Sıra geldi 3. etaba. Bakalım Özge Hanım arayı kapatabilecek mi? Arada
1: bakalım.
0: Da söylüyordu kendisi, arayı kapatacağım, yetişeceğim, geçeceğim diyordu. Dikkatle başlayalım. Evet, sizle başlıyoruz. 1'den 56'ya kadar istediğiniz soruyu açabilirsiniz. Tablomuzu görelim ve sorumuzu seçelim. Kaç tane soruyla başlayalım?
1: 31 ile başlamak
0: 31.
1: istiyorum.
0: Hemen gidiyoruz 31 no'lu soruya. Kalıtım. Kim basacak? Süreyi başlattım. Kim basacak? Ne olabilir? Evet.
1: İri.
0: Özgür.
1: İri değil.
0: İrin değil. Üç harf. İ.
1: Ah, pardon.
0: Peki. Biz bir harf açıyoruz. Önce butona basan alacak. Hazır. Harfi açtık. 10 saniyeyi başlattık. Kim basacak? Bir harf koyacaksın. Tek harf koyacaksınız. Özgür.
1: İrs.
0: İrs. Doğru. R koydunuz. Nereden geldi R?
1: Gelmiyorum.
0: Yardımcı oldu mu?
1: Oldu.
0: Peki, yardımcı olsun. Hemen sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 25.
0: 25 nolu soruya geliyoruz. Hemen açtık 25 nolu soru. Bir tül etli ve büyük zeytin soruyoruz size. Ne olabilir acaba? Süreyi başlattık.
1: Zeytin.
0: Etli büyük zeytin.
1: Zeytin zeytin değil midir? Etli büyük zeytin.
0: Evet, etli büyük zeytin ve... Peki bir harf daha açalım bakalım hangi harfi açıyoruz. Hatta bir deniz canlısına da çok benziyor bunun adı diyeyim ama devam edeyim. K ile başlıyor. K. Süreyi başlattım. Kim basacak? Ne olabilir? Evet Özge Hanım.
1: Ha, Karadeniz diyecektim, değil ya. Ne alaka Karadeniz?
0: Bir şey daha olabilir. Ne olabilir acaba? Ne zeytini bu? Bir harf daha açalım ama eller butonda olsun. Yarışmadan kopmuyoruz. Eller butonda. Kim bakalım önce basacak? 10 saniyeyi başlattım. Kim basıyor? Kim basıyor?
1: Kalamara.
0: Kalamara değil.
1: Aa.
0: Ne olabilir?
1: Kalama.
0: E'yi niye koydunuz? A'lar var. Bakın. A'lar. A'lardan dikkat ederek gidin. K. Bir harf daha açtık. Kala.
1: Mara. Kalamara.
0: Önce basın.
1: Kalamara dedim ama.
0: Kalamara.
1: Demedin mi? Kalama.
0: Kalamara değil ama.
1: Kala.
0: Ah ah. R değil de ne koysak
1: karamala
0: acaba? Nasıl bir...
1: Kalama.
0: Kalama.
1: Va.
0: 10 saniyeyi. Aa, T varmış orada. Kim basacak 10 saniye başlık? Buyurun Özge.
1: Kalamata.
0: Kalamata. Doğru yanıttı. Bir
1: kalamar
0: zeytin türü. Biliyor muyuz bunu?
1: Bilmiyorum ya, aslında Balıkesir'de yazlığımız var ve her sene zeytin ağaçlarından işte yağ da zeytin de toparlanır, yapılır, gelir bize buralara ama...
0: Evet. Ama bunun Balıkesir'le ilgisi yok.
1: Yok, evet.
0: Bu zeytinin Yunanistan'la ilgisi var. Yunanistan'ın Kalamata bölgesinden,
1: evet,
0: geldiği için adına Kalamata zeytini diyorlar. Evet. İri taneli büyük bir zeytinden bahsediyoruz. Kalamata zeytiniydi. Peki sizinle devam ediyoruz. Kalamata bölgesinden geldiği için Yunanistan'dan adı bu şekilde kalmış. Yıllar öncesinden beri adı Kalamata zeytini olarak biliniyor. Sizle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor.
1: Ben mi seçiyorum?
0: Evet.
1: 33.
0: 33. Açıyoruz 33. Gelsin bakalım 33 no'lu soru. Beyaz mermerdeki sert bölüm 10 saniye başladı. Kim basacak? Buyurun
1: Amiral.
0: Özgür'ün.
1: Amiral.
0: Amiral. Mermerdeki sert bölüm.
1: Ne alaka abi?
0: Çok iyimser bir yönetmen.

0: tebrik ediyorum ama amiral değil, başka bir harf koyduk. Biz Emre. Sizin yerinize A yerine E harfini Emiral bulduk. Yapalım. Peki, emiral mi? Bakalım, buyurun.
1: Emiral bence.
0: Emiral değil. E. Ama çok yakın. Bence aynı ses harften gitseydiniz, E harfinden devam etseydik. Peki, bir harf daha açtık. Hmm. Ah, ben söylemiş oldum.
2: İrem emeril, Hanım. Emaril, emeril.
0: Ah. E aynı sesten doğru, emeril. Emeril doğru yanıtını
1: yardımcı
0: aldık.
1: Oldum size.
0: Tebrik ediyorum. Aynı sesli harften gitseydik dedim. Siz yine ısrarla evet. A koydunuz. Peki siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor. Kaybetmediniz. Butona evet. Önce basan soruyu alır. Aşağılara doğru önmenizi önemli rica edeceğim. Buyurun sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 11.
0: 11.
1: 11 nerede? Ha.
0: 11 nerede? Arıyoruz 11'i. Yukarıdan aşağı tek harf koyayım da bir kelime bizim olsun diyorsunuz. Sürenizi başlatıyorum. Butona kim önce basacak? Mikroskop camı. Evet buyurun.
2: Lamer.
0: İrem Hanım.
2: Lamer.
0: Lamel.
2: Lamel.
0: Lamel doğru yanıt. Lamer geldi galiba.
1: Baştan.
0: R değil L olacaktı. Lamel camı. Doğru yanıtımız da mikroskopların önüne koyduğumuz küçük cam. Siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor. Son saniyede butona basarsanız alırsınız soruyu.
1: Evet.
0: Önce basın sonra düşünün. Evet, sizle devam ediyoruz. Kaç tane soru?
1: 43.
0: 43'ü açıyoruz. Hazır mıyız? Eller butonda mı? Soldan sağa 5 harf. Soru geliyor. Antrenman. Süre başladı. Kim basacak? Antrenman. Ne yapıyoruz? Antrenman. Aa, ne yaparsınız? Özge Hanım daha çok ne yaparsınız?
1: Evet.
0: Koşudan önce, şeyden önce sürekli.
1: Isınma.
0: Başka yok, ne yaparsınız? Hani sürekli geliştirmek için. Ay.
1: Ya bildiğim soru.
0: Çok nasıl? İyi biliyorsunuz. Evet. Bilmez olur musunuz? Bir maratoncunun böyle bir canıtı bilememesi zaten imkansız. Biz bir harfi açtık, süreyi başlattık. Antrenman ne yaptı? Man ne yaptı?
2: İdman.
0: Buyurun İrem Hanım. İdman yaptı tabii. Doğru yanıt idman olacaktı.
1: Evet.
0: Ve sizle devam edeceğiz. Kaç nolu soruyla devam edelim.
1: 30.
0: Bakın 44 var. 53 var, 54 var.
1: İrem Hanım hiç zaten açık yerlere gitmiyor, kapalı yerlere gitmiyor böyle. Hep açık yerlere doğru gidiyor ki soruların en zor kısmı bana kalsın.
0: Harika. Evet, sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 39.
0: 39, soldan sağa. Peki, geliyor sorumuz. Hazırsak başlıyoruz. Kasaplık hayvanların sırtından çıkarılan et 10 saniye başladı. Kim basacak? Ne bu? Bıçakla böyle aldık etten veya balıktan ayırdık, balığın kılçığını ayırdık, nesini çıkarttık, ne hale getirdik?
1: Bilemedim.
0: Hani böyle kılçığını da ayıkladık.
1: Aa tamam.
0: Şey, bir harf açalım biz. Fileto, eyvah diyeceksiniz.
1: Fileto.
0: Kim bir daha önce basın.
1: Bastım. Fileto.
0: Fileto doğru yanıt. Önce basın buton sizi seçsin.
1: Nasıl bilemedim ya.
0: Ondan sonra hazırsak sizle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım?
1: Evet. 36.
0: 36 nolu soruya gidiyoruz. Gelsin bakalım 36. Çaça, rumba tarzı salonların danslarının genel adı. Çaça, rumba ve
1: buyurun. Latin.
0: Latin. Latin. Doğru. İrem Hanım hemen bildi. 54'e gönderebilirim. 46'ya yönlendirebilirim sizi. Şifre, harf bulmamız gerekiyor. Hmm. Çok az bir süre kaldı. Hmm. 56'ya gidebiliriz mesela.
1: 56 olsun.
0: Keşke bana güvenmeseydiniz. Neyse. 56 dediğiniz soru geliyor. Hazır mıyız? Eller butonda. 100 kilogramlık ağırlık ölçü birimi. Süreyi başlattık. Ne olabilir? 100 gramı ölçüyor.
1: 100 kilogramlık ağırlık ölçü birimi. Bilemedim ben ya.
0: Bu biraz zor bir soru ama buna şey diyebilirim ben. Mesela bu bir kent adıyla da anılıyor diyeyim size. Kent adıyla ama
1: tamam.
0: Tartıyla ilgili bir şey var. Buyurun.
1: Kantar.
0: Kantar değil. Kent adı bu. Kentin soduna da bir et Kento. Geliyor diyeyim. Belki duymadınız değil mi? Biraz teknik bir terim. Evet. Kim basacak Özge Hanım?
1: Kendal.
0: Kendal çok yakın.
1: Kandil. Kandil.
0: Kendal çok
1: Kendal
0: yakın.
1: Kendal değil mi? Kandil ne alaka?
0: Bakın tekrar benden ipucu geliyor. Eller butonda olsun. 10 saniye başlatacağım. Bir kent diyorum ve alı da bildiniz. Kent diyorum. 10 saniye başlattım. Kent diyorum.
1: Kental.
0: Özge Hanım.

0: Kental doğru yanıttı. Bir kental 100 kilogram ağırlığa eşit gelen birim. Bir de harf açtık. T harfini açtınız. Sizinle gidiyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 45.
0: 45'e gidelim. Peki. Oyun kartlarında bir karakter süreyi başlattık. Buyurun.
1: Rua.
0: Rua doğru yanıt.
1: Evet.
0: Rua'ydı yanıtımız. Sizinle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. 54'ü, 44'ü, 53'ü öneriyorum. Ne yapalım?
1: 28 gözüme takılmış.
0: Tabii beni dinlemeyin, bir kere dinlediniz, ondan sonra 28 mi?
1: Evet.
0: Peki geliyor 28. Belirli bir konuya odaklanmış bilgilerin yer aldığı genel A sayfası. Süre başladı.
1: Portal.
0: Portal doğru yanıt. İrem Hanım hemen hanesine bir harf daha yazdı ve bir kelime bildi. 10 puan aldı. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyla?
1: 22.
0: 22'ye gidiyorum. 22 geliyor. Renkli fotoğraf baskı tekniği soruyoruz. Ne olabilir bu tekniğin adı? Süreyi başladık.
1: Tik. Başlık. Dik.
0: Diftik değil.
1: Diftik değil mi?
0: Diftik değil.
1: Yani renkli fotoğraf baskı tekniği. Tif.
0: Var mı bir tahminimiz?
1: Baskı tekniği. Biliyordum
0: peki,
1: bunu.
0: Peki süre bir harf açacağız ve süre tek harf koyacaksınız. Hangi harfi koyacağız acaba? Buyurun.
1: Tiftirik, tiftirak, tiftirek.
0: Buyurun. Bu.
1: Tiftiruk. Tiftiruk.
0: Tiftiruk doğru yanıt.
1: Verdim.
0: Almanca derin baskı. Tiftiruk. Almanca kökenli, Türkçe'de kullanılan teknik bir kelim. Dibe baskı, daha yüzeyin derinine yapılan baskı anlamındamış. Tiftiruk kelimesi Almanca'dan dilimize uyarlanmış bir kelimeyi hep beraber bulduk. Buyurun İrem Hanım, sizdeyiz. Siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor. 54'ü öneriyorum.
1: Ben de 54 diyecektim.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Peki o zaman 54'ü açalım, gelsin soru, hazır eller butonda. Hazır mıyız?
1: Evet.
0: Soru geliyor.
1: Buyurun.
0: Zorunlu. Süre başladı.
1: Zaruri.
0: Buyurun. Zaruri tabii ki doğru yanıt. Bir de harf açtınız. U harfini açtınız. Tebrik ediyorum. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 44.
0: 44. Yukarıdan aşağı 3 harfli bir kelime. Geliyor 44 nolu soru. İddia. Süre başladı, kim basacak? İddia.
1: Hak.
0: Buyurun.
1: Hak mı?
0: Hak değil. Ha. İddia.
1: Ha.
0: Ne olabilir? Ne olabilir? Bir harf açıyoruz ve tek harf koyacaksınız. Bir sessiz harf koyacaksınız.
1: Sav.
0: Sav doğru yanıt. Buyurun, bir harf daha açtık. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu? 53'ümüz var. Başka? 52 var. Kaç nolu soruyu açalım?
1: Benim gözüm 38'deydi ama.
0: Nasıl derseniz. 52
1: olsun.
0: Mesela altta bayağı geniş bir yer açacak size. Bilginiz olsun. Hatta bir de video soru bu. 52'de. Çok
1: ben
0: güzel bir video var.
1: 38 diyeyim.
0: 38 diyeyim. Peki ısrar etmiyoruz madem öyle. Bozulmamış, bayatlamamış olan, sürenizi başlattık.
1: Taze.
0: Taze İrem Hanım oradan bir harf daha kaptı. Tazeyi de bildi. 10 puan daha yazdı hanesine. Size devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 52.
0: 52 geliyor. Bir video soru hemen izliyoruz, bakalım ne soracağız.

0: Türk caz sanatçısı, piyanist, besteci. Kim acaba bu isim? Bilirsiniz.
1: Kerem Görsev miydi?
0: İrem Hanım tabii ki Kerem Görsev doğru yanıttı. İrem Hanım piyano deyince, piyanist deyince Türk caz sanatçısı, piyanist, besteci Kerem Görsev yanıtını verdi. Evet, ne yapalım? 53 açalım mı?
1: Olur.
0: 53 açalım. Size bir de harf gizledik oradan, onun da yardımı olsun. Gelsin 53 nolu soru. Bilgisayar yazılımlarında kullanılan ikili dosya türü ne olabilir? Bu dosya türünün adı. 3 tane harf koyacağız. Bu bir kısaltma. Bilgisayarda bir kısaltma. 3 tane harf koyacağız. Hiç moral bozmuyoruz. Bir harfi biz koyuyoruz. 2 harf koyacaksınız. Biz bir harfi koyalım. M koyalım. Biri buna çok yakın. Biri de alfabenin baş harfi diyeyim. Süreyi başlattım. Kim basacak?
1: AMG miydi?
0: AMG değil. Değiştirin. A'yı öbür tarafa gönderin.
1: GMA.
0: GMA. A'yı çok tebrik ediyorum. Ama baştaki G değil. Harf koyduk. A harfi 10 saniye başlattık. Ne olabilir? M'ye çok yakın. M'ye çok
1: yakın.
0: NMA. NMA doğru yanıt. NMA. Ve ne yaptık? Sorularımız bitti. Şifre harfe geldik. Önce hemen puan tablosuna gidiyorum. Hayır. Bakalım kaç puandayız? Evet, İrem Hanım, Özge Hanım, var mı bir tahminimiz? Biraz ara açıldı galiba, değil mi?
1: Sanki.
0: İrem
1: yani
0: Hanım çok
1: açıldı.
0: Fena kullandı son düzlükte butonu. Özge Hanım'a pek fırsat vermedi. Hemen puanlara bakıyoruz. Üçüncü etapın puanları. İrem Hanım 12 doğru yanıt buldu ve 215 puana çıktı bu bölümde. Özge Hanım 4 kelime bilerek 115 puanda kaldı. İrem Hanım, şimdi sizinle başlıyoruz. Tek seferde tek harf koyma hakkınız var. Eğer kelimeyi doğru bilemezseniz cevap hakkı Özge Hanım'a geçiyor olacak. Tek seferde bir harf koymanızı önemli rica ediyorum. Hangi harfi koyacaksınız? Lütfen yüksek sesle ve tek seferde. Sürenizi başlattık. Buyurun.
1: Muhassenat.
0: Hangi harf koydunuz?
1: S.
0: S.
1: Evet.
0: Bir sessiz harf koydunuz. Kelimeyi biliyor musunuz muhassenatın ne olduğunu?
1: Yok.
0: Eğer muhassenatsa. Peki. Bakalım. Sır küpünün bu bölümünde sakladığımız şifre kelime muhassenat mı? Doğru harf muhassenat mı olacak? Bakıyoruz ve doğru efendim. Muhassenat, yararlı, güzel, hayırlı işler anlamına gelen kelimemizdi. Tebrik ediyoruz. Çok güzel bir yarışma çıkarttınız. Hemen geçiyoruz okulumuzu açıklamaya.

0: kaybedenin olmadığı yarışmadayız ve 3 etabımızı birden tamamladık. Muhassenat bu bölümün şifre kelimesini İrem Dehni 1. etabı önde götürdü, 2. etabı önde götürdü ama 3. etapta butonu iyi kullandı ve arayı biraz açtı. Ama Özge Hanım çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık, miniklere ne destek demek için geldiniz, bizi kırmadınız. Onlar için yarıştınız ama temsil ettiğiniz okulun sırası kaybolmadı. Onlara da mutlaka en kısa sürede hediyelerini göndereceğiz ve İrem Hanım'ın hemen okulunu açıklıyoruz. Bakalım İrem Hanım nereye gidiyor? Gaziantep'te bulunan okulumuza gidiyor. Vali Lütfullah Bilgin Ortaokulu'ndaki minik genç dostlarımızı gönülden tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Verdiğiniz desteklerden dolayı. A Para Kütüphanesi'nden bugünün anısına bizi hatırlamanız dilekleriyle küçük birer anı teşekkür ediyoruz.
1: Teşekkür ederiz.
0: Efendim geldik kaybeden olmadığı yarışma Sır Küpü'nde bir bölümün daha sonuna. Siz de bizle beraber bu keyifli deneyimi yaşamak isterseniz lütfen bize ulaşın. sırküpü@apara.com.tr adresine yazın. Sizi de burada misafir edelim. Miniklerin gelişimine bir katkıyı beraber sağlayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.

Para, günümüzde mal ve hizmetleri alırken tüm ihtiyaçlarımızı karşılayan bir araç. Para, aynı zamanda mal ve hizmetlerin değerini ölçmeye yarar. Bu sayede para, ölçü birimi olarak da kullanılır.

Paranın birikim olarak kullanılması da değer kaybetmemesini sağlar. Peki para hayatımıza nasıl girdi? Paranın icadından önce insanlar alışverişi takas yoluyla yapıyordu. Ancak böyle alışverişin zorlukları vardı. Değiş tokuş için istediğiniz ürünün karşılığında istenilen bir ürün olması gerekiyor. Bu sorunu çözmek için değeri herkes tarafından kabul edilen metaller, hayvanlar ve deniz kabukları gibi ürünler değişim aracı oldu. Zamanla ticarette altın ve gümüş gibi kıymetli metaller kullanılmaya başladı. Bu kıymetli metalleri ilk kez Lidyalılar kullandı. Tarihi kayıtlara göre ilk deri para M.Ö. 806 yılında Çin'de kullanıldı. İlk kağıt para da yine Çinliler tarafından dolaşıma girdi. Altın, gümüş, bakır gibi değerli metaller ise Anadolu havzasında kullanılıyor. Dünyanın ilk büyük darphanesi ise Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul Simkeşhane'de kuruldu. Ticaret geliştikçe ihtiyaç duyulan para miktarı arttı. Yüksek tutarlı işlemler için madeni paralarla ödeme yapmak zorlaşınca yeni bir paraya ihtiyaç duyuldu. 17. yüzyılda Batı'da devletler kaynak ihtiyacı nedeniyle kağıt paraları kullanmaya başladı. Bugün kullanılan paraları merkez bankaları basıyor. Merkez bankaları banknotların ve madeni paraların taklit edilmemesi ve sahtesinin üretilmemesi için de çeşitli güvenlik özellikleri kullanıyor. Bugün dünya üzerinde 170 ayrı para birimi kullanılıyor.

İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli 31, Sakarya 30, Bursa ve Balıkesir 32. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 16. Konya 30, Kayseri 29, Nevşehir 27, Sivas 28. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 23. Denizli ve Manisa 35, Aydın 37, Muğla 34. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 24. Mersin 33, Adana 35, Kahramanmaraş 37, Hatay 30. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 23. Bolu 28, Karabük 31, Rize 26, Samsun 27. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 11. Malatya 33, Erzincan 30, Van 29, Ardahan 23. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 19. Mardin 34, Şanlıurfa 37, Siirt 36 ve Diyarbakır 38 derece.

0: Kaki limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi.
1: Peki okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı?
2: Aradığınız ve istediğiniz tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Eğitim sürecinde bütçenizi koruyan ve ödemelerinizi kolaylaştıran bu finansal ekosistemde dijital başvuru kolaylığı ve Winnow Campus'a özel evraksız limit avantajıyla nakit veya kredi ihtiyacını ortadan kaldıran çözümler tek bir yerde. Siz de Winnow Campus ile dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
3: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.
4: Gençler.
5: Buyur abi.
4: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
5: Çok iyi.
4: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
5: Hepsi Van'da.

para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6.000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak

0: Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Mersi canım. Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
2: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
3: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
2: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: Haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
2: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
4: Türk Telekom değerli hissettirir.
5: Genel izleyici için uygundur.

0: Cancan niye vurdun arkadaşını?
1: Yamancı, ben de anneni aradım, yoldaymış, geliyormuş, tamam mı?
0: Kusura bakmayın öğretmen hanım.
1: Samim Bey, biz Yaman'a alıştık. Ama Mertcan'ı ilk defa el kaldırırken görüyorum. Çocuklar, bir daha kavga etmek yok, tamam mı? Söz verin. Mertcan?
2: Söz.

0: Ya mı?
1: Geldiğiniz için çok teşekkür ederim.
2: Yok, siz kusura bakmayın. Hadi bakalım. Olur Cancan. Sen nasıl devirdin o azmanı? Taştır çarpıp düşürdün. Deli kuvveti mi geldi?
3: Dedem çalıştırdı.
2: Ne demek dedem çalıştırdı?
3: Evet. Yazında Kara Kucak festivallerinde güreşeceğim.
2: Oğlum senin festivalde ne işin var?
3: Pehlivan olacağım.
2: Hay Allah'ım. Cancan. Festivali mestivali unut. Olur mu? Kimseye vurmak yok bak. Ama kimsenin de sana vurmasına izin vermeyeceğim. Kavgayı senin başlattığını duymayacağım. Lakin dayak da yemeyeceğim. Kendini koruyacağım. Tamam mı?
4: Buyurun, buyurun.
0: Aziz Bey, Allah aşkına bu ne sürprizdir ya?
4: Ya şöyle bir gelin, gelin bakın şöyle. Ne kadar temiz, ferah, havadar. Yeni bir inşaat.
0: Şimdi ben orasını anladım da.
4: Ya sen açık açık söyle. Beğendin mi, beğenmedin mi?
0: Aziz Bey.
4: Site bizim sayılır Melo Hanım. Kardeşiniz para konusunu hiç merak etmesin.
0: Kardeşim derken?
4: Sayhan Hanım.
0: Aziz Bey.
4: Ya yeni evli çift Melo Hanım. Yazık günah samımın evinde. Bana he deyin. Ben hemen arkadaşı arar konuşurum. İsterseniz 40 yılda taksit taksit ödeyin.
5: Ne yapıyorsun İmrihan'la? Kimle konuşuyor?
6: Bilmiyorum. Nurcan galiba. Kaç, iki gündür bir garip. Dün de ortadan kayboldu.
5: İyi, ben bir şey yapmadım. Nurcan'dan bulur belasını.
7: Tamam, sen kapıyı kapalı tut. Ben birazdan geleceğim. Tamam. Tamam, hadi bay bay. Bayılıyorum size. Görüşmek üzere.
5: Ay. Dikkat et.
0: Aziz Bey, vallahi kusura kalmayın ama biz bu evi alamayız.
4: Ya kira öder gibi istediğiniz zaman ödeyin.
0: Yok, sağ olun da olmaz.
4: Neden?
0: Vallahi benim kardeşim yabancı yerde değil ki Aziz Bey. Samim abisinin evinde.
4: Melano.
0: Yok, biz böyle çok iyiyiz. Sağ olun.
4: Ya ama...
8: Geliyor musun, gelmiyor musun?
9: E nereye gideceğimizi de söylemiyorsun ki.
8: E sürpriz, akşam göreceğim.
9: E şey, televizyon programı.
8: Çıkma.
9: E ablamlar öldürür.
8: Bak, ya ablanlarla gideceksin ya da baş başa kalacağız. Karar sen mi?
9: Ya Ali.
8: Ya baş başa kalacağız diyorum sana ya. Sadece ikimiz, sen de ben. Harika bir manzara. Güzel müzik, yemek. Sen, ben. Ha? Ben sana daha ne diyeyim?
9: Ya tamam da...
8: Tamam, son kez soruyorum. Geliyor musun, gelmiyor musun? Evet mi, hayır mı?

0: Rojena! Uy benim gülüm, nasılsın?
1: İyiyim Meli abla.
0: Gülüm, ne oldu, sen düşürdün yüzünü?
2: Okulda bir arkadaşın dövmüş.
0: Yok, yapmaz Can, tövbe yapmaz.
2: Yapmış Meliham, yapmış. Dedesi de yaza güreşlere yollayacakmış.
0: Baba?
2: Kısmetle başladı, sonra Kırkpınar filmleri. Yakında mahallede gülle attıracak Meliham.
0: Ya yok ya, yapmaz benim Canım. Değil mi Can?
2: Meliha, oğlan biraz sizde kalsın, tamam? Benim bir işim var, gidip geleceğim.
0: Tabii, gel Can'cığım.
3: Hadi.
2: Meliha, ya bu televizyon diyorlar.
0: He, kısa bir şov.
2: Nereden çıktı bu?
0: Ya bu yemek yaptığımız kadın, işte televizyoncuymuş falan. Yani gideceğiz orada da başka bir şey yapmayacağız. Yemek tarifleri yapacağız, öyle kısacık bir şey yani.
2: Meliha, televizyon bu abuk subuk bir şey olmaz şimdi.
0: Samim, estağfurullah, dediğim gibi gidiyoruz geliyoruz, bir şey yok, aklına bir şey gelmez.
2: Tamam, dönüşte konuşuruz.
3: Hadi.
0: Hadi Halim, hadi.
4: Helva. Ne oldu? Devirdin mi?
0: Evet.
4: Aslan!
0: Aşk olsun babam ya. Çocuğa kavga et demişsin.
4: Ya erkek adam. Olacak o kadar.
0: Babam erkek diye bütün okulun çocuklarını kündeye mi getirecek?
4: Ya sizin işiniz yok mu? Hadi erin. Ya aklını da gördü mü?
0: Evet.
4: Yaşa pehlivan.
2: Ya Halim, eminsin değil mi?
3: Ya sen merak etme Sami abi, merak etme. Ya,
2: dünya para öyle ha deyince.
3: Ya sen bana kefil lazım demedin mi? Olacağım. Yeter ki bu aziz illeti gitsin. Gerekirse evimi barkımı satacağım ya, sen merak etme.
2: Hayırdır ya? Sen niye kinleniyorsun bu kadar Halim?
3: Yok, boş ver. Televizyona mı çıkacaklarmış? Kesin yani.
2: Öyle gidip gelecekler. Ya Halim, sana ne oluyor ya?
3: Yok abi, sana abi, yok, önemli değil.

0: Yiğit. Sen misin?
1: Ne oluyor?
2: Eda sen içeri gir.
0: Nurcan nerede?
1: Yiğit.
0: Eda içeri gir. Bak okuldan isminin cismini buldum. İstersem sülaleni de bulurum. Nurcan'ı çağır. Çağır yoksa günah benden gider.
2: Nurcan seni görmek istemiyor.
0: Ulan bitti.
3: Ya koca adam utanmıyor musun delikanlıya saldırmaya?
0: Ya amca sen karışma.
3: Ya haydi durma buralarda.
0: Amca.
3: Yahu geç. Eğer sen gitmezsen ben seni yollamasını bilirim. Haydi.
0: Tamam. Gidiyorum ama yine geleceğim. Bu eve nasıl gireceğim göreceksiniz.
2: Cabbar amca.
3: Sen hesabını dayına vereceksin. Şimdi gir evine.
2: Sağ olun.
3: Bir daha da başını belaya sokma.
2: Tamam.
1: Yiğit ne oluyor? Ne istiyor bu adam senden?
2: Yok bir şey.
1: Yiğit! Allah'ım ya! Baban mıydı?
2: Merak etme gitti.
1: Ya Allah'ım gitmez o, bırakmaz, yine gelir.
2: Gelsin.
1: Ya ne demek gelsin Yiğit?
2: Seni istemediği sürece kimse seni buradan çıkaramaz.
1: Yiğit.
4: Volkan. Şöyle geniş bir aranjman. Güzel çiçeklerden.
5: Aziz.
4: Volkan sen dışarıda bekle oğlum. Hayırdır?
5: Benim sana ne kadar borcum var?
4: Hala borç diyor arkadaş. Borç yok, bitti.
5: Bu daha önce ödediklerimle beraber 10. Bu 20. Bu 30.
4: Tamam.
5: Bu da 50. Sen benim imzaladığım senedi yırtamazsın. Onu silersen ben silerim. Al bu parayı.
4: Ya sen ne inatçı bir adamsın arkadaş ya.
5: Bundan sonra seni ne Meliha'nın ne de otelin yakınında göreceğim. Anladın mı?

0: Gazlı halim.
1: Abim?
0: Artık borcum bankaya. Bana kefil oldun ya, sağ ol halim be. Bundan böyle aziz belası ilelebet bitti. Gazlı halim.
1: Hadi bakalım.
2: Ne yaptığını sanıyorsun Yiğit?
3: Eda karışma.
2: Ya ne demek karışma ya, adam kapıya kadar gelmiş.
4: Tamam bağırma. Ben çeker giderim.
2: İstediğin yere git. Babam peşini bırakacak mı zannediyorsun?
3: Biz de onun bulamadığı bir yere gideriz.
2: Nereye?
4: Ben bir daha o eve dönemem.
2: Yiğit.
3: Nurcan'ı duydun, biz başımızın çaresine bakacağız.
2: Sizin başınız belada. Hem de çok büyük belada, haberiniz olsun.
1: Ne diyeceksin?
4: Biliyorum. Çok kızacaklar.
1: Bence içinden geldiği gibi söyle.
4: Ay nasıl söyleyeyim Ali?
1: Ya onlar senin ablan, anlayacaklar.
4: Anlayacaklar mı?
1: Hadi burada bekliyorum.

0: bak, tarif isterlerse bir analı kızlıdır, bir fellah köftesidir, bir de ekşili dolma.
1: Tarif isterler mi ablam?
0: Şimdi koskoca program tabii, onu dolduracağız. Neyle dolduracağız? Tariflerle, sohbetlerle.
1: Bizim işimiz de zor be ablam. Milyonlarca insanın gözü üzerimizde spotlar, ışıklar.
0: Bak sen de Seyhan olmasa beni kimse televizyona çıkartamaz ama neyse.
1: Kız aslansın sen, aslan.
0: Heh, gel gülüm, gel Seyhan.
1: Gülüm Seyhan, stüdyoya geç kalıyoruz hadi.
2: Ablam ben bir şey diyeceğim ama. Heh. Kızmak yok.
1: Seyhan?
2: Ben gelmesem.
0: Niye gülüm?
2: Ya Ali akşam için güzel bir program ayarlamış. İlk defa baş başa kalacağız.
1: Yarın kalın.
0: Feride.
1: Ama diğer günler torbaya mı girdi ablam?
2: Ya bu akşam ayarlamış, ben ne yapayım?
1: Kasten yapıyor. Kendi tamirci programlarına çağrılmadı, kıskançlık yapıyor bize.
2: Ya ama.
0: Ay Feride.
1: Bırak Allah aşkına ablam.
2: Ya tamam, özür dilerim, biraz oyun bozanlık oldu böyle ama.
1: Kumpas kurdu, oyuna geliyorsun Seyhan'ım.
0: Aa Feride öyle deme. Bugüne kadar hep bizi kayırdı biliyorsun.
1: Git ya.
0: Heh, bak Seyhan, bak sana bir şey söyleyeceğim. Biz Samim'le sana çok güzel bir balay yapmak istedik, tamam mı? Hatta gittik bir tekne tuttuk, süsledik falan, neyse o geçti, tamam olmadı. Ha şimdi bak, kocan çok güzel düşünmüş. Gidin baş başa güzel bir gece geçirin hadi.
2: Sağ ol. Sağ ol ablam, sağ ol.
1: Üç kız kardeş olacaktık.
2: Ya ama deme şimdi öyle.
0: Ne var, iki kardeş olacağız?
1: Ne?
3: Eda'm, Can Can'ım.
4: Dayı nereye?
3: Melia'ya. Akşam televizyonda yemek programına çıkıyor oğlum.
4: Gerçekten mi?
3: Tabii gerçekten.
2: E sen?
3: Ben çıkışa karşılamaya gidiyorum.
2: E dayı hani kızıyordun? Ben sizi küstünüz sanıyorum.
3: Bizim aramızda küslük olur mu Eda'm? Bir de ona verecek müjdem var.
4: Müjde mi?
3: Gidim geleyim, hepinize anlatacağım.
2: Kim?
4: Ben bakarım dayı.
5: İyi akşamlar.
3: Buyurun memur bey.
5: Hakkınızda Nurcan Aksoy'u alıkoymaktan şikayet var. Bizimle karakola kadar geleceksiniz.
3: Ne Nurcan?
6: Çağırın kızımı gelsin.
3: Memur bey, Nurcan. Ya kardeşim, burada Nurcan Nurcan diye biri yok.
6: Yalan söylüyor.
3: Kardeşim sen deli misin, divane misin ya? Allah Allah, memur bey, bu evin büyüğü benim, isterseniz buyurun bakın. Nurcan.
4: Ne yapacağız?
7: Bilmiyorum.
4: Babam beni öldürecek.
7: Of of of.
4: Yiğit kaçalım mı?
7: Nereye, baban aşağıda.
4: Ya buluruz bir yolunu.
8: Yiğit. Şu kapıyı açın.
2: Ne yapıyorsunuz siz? Dayımın başı belada, bir şey yapmak zorundasınız.
7: Ne yapacağız?
2: Ne demek ne yapacağız, aşağıya ineceksiniz.
4: Ben hayatta inemem. İnemem ben.
2: Ne demek inemem ya? Dayımı bu halde bırakamazsınız.
7: Nurcan.
4: Ne? Uf.
3: Bakın beyefendi, son defa söylüyorum. Burada kızımız yok.
6: Var. Girin arayın.
3: Ya şu meczubu alın Allah aşkına buradan. Boşa vakit kaybı memur bey. Benim işim var, gücüm var ya.
6: Nurcan.
3: Bak ayıp oluyor artık ha memur bey.
6: Beyefendi sakin olun sen. İn aşağıya.
3: Allah Allah.

0: Baba.
1: Zorla kızımı alıkoydular. Şikayetçiyim memur bey. Yiğit.
2: Ay Allah.
0: Feride avel avel bakma Allah aşkına. Şöyle bir kendine güvenle yürü.
2: Kız ablam ünlü birilerini görür müyüz?
0: He bak Kadir Nanır geçiyor.
2: Nerede?
0: Ay Feride ya.
3: Merhaba.
0: Melih Hanım.
4: Merhaba.
3: Merhaba, hoş geldiniz Müge ben.
0: Hoş bulduk.
3: Merhaba.
4: Hoş bulduk, merhaba.
3: Hoş geldiniz.
0: Şimdi Feride Yalçın benim kız kardeşim.
3: Diğer kardeşiniz nerede?
0: Diğer kardeşimin ufak bir maruzatı vardı. Biz artık bugünkü programı Feride ile beraber dolduracağız.
3: Peki tamam. Rica etsem önceden soruları alabilir miyim? Biraz üzerine kafa patlatmam gerekecek.
4: Tabii içeri geçelim. Program hakkında daha detaylı konuşuruz tamam.
3: Gel.
4: Buyurun.
5: Diye geliyorlar.
6: Diye geliyorlar mesela.
5: Ah bu kaynanalar var ya.
6: Şimdi biz ben inşallah yeni bir kitabım çıkacaktır yine.
7: Ya haydi sabaha kadar sizin bekleyeceğim.
5: Evet.
6: Evlilik ve aile psikolojisi. Orada iki tane konuyu çok ciddi bir şekilde işlemişim bulan birisi.
7: Alo.
8: Evet. Nala Hanımgil'i sağ salim stüdyoya teslim ettik. Ya bir sıkıntı yok. Haberin olsun. Ya yoksa merak etme, ben sana haber vereceğim. He, sağ ol ağam.
9: Özel program ne zaman başlıyor?
8: Eli kulağındadır yeğen. Volkan, her şey hazır değil mi?
10: Hazır Aziz Bey.
8: Şu televizyonu aç. Sesini de aç ha. Hadi.
11: Halim, iyi oldu bugün erken çıktın. Adana'dan geldik geleli bir gün yüzünü göreceğiz be oğlum.
12: He göreceğiz. Bize gelmedi ki Saime yenge televizyondaki kızları seyredecek.
11: Gülendam.
12: Ya Allah Allah, kız yarın öbürsü gün meşhur olacak artık. Seda Sayan Seneyen Uyay Doğan benim dolaşır durur. Gül gibi kızı kaçırdın ha Halim.
9: Tövbe tövbe. Ya eşkere konuşma ablacığım benim. Bak şimdi hadi.
11: Ayıp be Gülendam. Sen de tutturdun Feride de Feride.
9: Allah Allah. Adam sinir eder be.
11: Feride onun kardeşi kızım.
0: Nesi?
11: Kardeşi.
12: Kardeşiymiş.
9: Nadir.
3: Abla şimdi herkes bizi seyredecek mi?
0: Vallahi seyredecek herhalde.
3: Yakınlarımız?
0: Bak benim bildiğim koca yanak bakacak. Eda seyredecek, babam seyredecek. Samim bile biliyor.
13: Geçmiş olsun.
0: Sağ ol canım.
3: Halime de söylemiş midir acaba?
0: Samim? Bilmiyorum ki, niye gülü?
3: Hiç, öyle yakınlarımız seyredecek dedik ki o yüzden.
0: Gülü.
3: Sağ ol.
0: Feride.
3: Efendim?
0: Bu Halim'le senin aranda bir soğukluk falan gibi bir şey var mı?
3: Yok ablam, ne alakası var?
0: Hani böyle sanki bu ara böyle bir uzaklaşma var gibi hissettim de o yüzden. Bu Sevindir, o şişman kızın adı neydi?
3: Gülendam.
0: Hayır, Gülendam falan, onlarla ilgili olarak kalbine kırdıysa.
3: Yok ablam, yani... Öyle bir soğukluk olmuştu ama biz hallettik, sen üzülme.
4: Evet, program başlıyor. Mikrofonları takabilir miyiz?
0: Mikrofon mu?
4: Kemer yok, boyundan takacağız.
3: Benim kemerim var, zaten görmüşsünüzdür.
4: Evet. Çok güzel.
0: Ferideciğim. Sizin? Vallahi benim şöyle model bir elbisem var. Feride. Gülüm sen nereden biliyorsun böyle mikrofon film?
3: Ablam sonuçta TV'de izliyoruz yani. Kemer sonuçta mikrofona destek amaçlı o açıdan.
14: Artık magazin programlarına da çıkar aracım Ali.
10: Yoksa abim bize vermez. Ancak kadın program.
14: Bu saatte kadın programı mı varmış?
10: Ya karıştırma Zübeyir. Telefonla bağlanalım mı Cumali, ne dersin?
14: Evet. Adana yemeklerinden biz de anlarız.
10: Bağlan da bak bakalım ustam seni nasıl asıyor o aslıya yerim.
13: Bakar mısınız?
10: Hamza müşteriye bak. Aha, başlıyor, başlıyor.
15: Merhabalar, merhabalar. Hoş geldin, hoş geldin.
4: Evet, sevgili...
16: sevgili misafirlerimiz, bugünkü stüdyo konuklarımız Türkiye'de yeni bir iş kolunun temsilcisi iki kardeş. Onlar evlerinde iş yaparken bir meslek sahibi oldular. Artık para kazanıyorlar ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Şimdi alkışlarınızla Meliha ve Feride Yalçın kardeşimiz stüdyomuza davet ediyorum. Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Hoş geldiniz.
17: Hoş bulduk.
16: Tekrar. Evet, yıllarca aileniz için evinizde yemek yaparken bunu profesyonel bir iş haline getirdiniz. Bize anlatır mısınız, bu fikir nasıl gelişti, nasıl başladınız?
17: Abla.
16: Feride Hanım.
17: Yani efendim, aslına bakarsanız bu fikir bir anda aklımıza geldi. Sizin de dediğiniz gibi biz zaten yemek yapıyorduk.
16: Anlıyorum.
17: Fakat ekonomik ihtiyaç olunca, öyle değil mi ablam?
16: Evet. Anlıyorum. Peki evli misiniz? Eşleriniz destek verdi mi yeni işinize?
17: Maalesef. Yani evli değiliz.
16: Bekar. Evet, o zaman hünerlerini sergilemek üzere konuklarımızı mutfağa davet ediyoruz. Buyurun. Buyurun.
17: Ablam.
16: Evet.
17: Ablam.
16: Canım, affedersin, mikrofon düştü.
17: Canlı yayındayız, ne yapıyorsun?
18: Feride, canlı yayındayız, tamam, ne yapacağım? Mikrofon düştü.
16: Evet. Hadi, hadi.
19: Hadi madi yok. Bu gece bizim gecemiz. Her şeyin tadını çıkartacağız. Hazır mısın? Açıyorum.
17: Hazırım, aç.
19: Bir, iki. Burası bizim. Sadece sen ve ben.
17: Ay, burası harika bir yer.
19: Daha iyisi ne biliyor musun?
17: Ne?
19: Berto buraya bilmiyor. Hayatta gelemez.

0: sana bütün işler yerine kalsın.
1: Şimdi memur bey, bu gençler tabii bir cahilliktir etmişler. Ben ne oldu ne bitti bundan hiçbir malumatım yok.
2: Kızın evde olduğunu bilmiyor muydunuz?
1: Bilmiyordum. Ama bizim Yiğit çok efendi bir çocuktur. Bakın, eve aldıysa bunu mutlaka bir mecburiyetten yapmıştır. Asla ben kesinlikle zarar verdiğine inanmıyorum.
2: Alo, buyurun abi. Anladım, tamam, sağ ol. Kız eve kendi isteğimle gittim diye ifade vermiş. Haberiniz olmadığını söylüyor. Bu durumda serbestsiniz.
1: Peki bizim yeğenim ne olacak? Yiğit alacak.
2: Çocuk şubede, o da bırakılmış.
1: Sağ olun memnun ben.
2: Sizi adliyeye sevk edeceğiz. Savcılıktan belgeyi alır almaz gidebilirsiniz. Geçmiş olsun.
1: Teşekkür ederim ciğerim, sağ ol.
3: Ablam ne olmuş sana ya? Niye hiç konuşmuyorsun?
4: Vallahi ben de anlamadım gülüm. Ha, davşana fener tutmuşsun, ha beni buraya koymuşsun. Ben o kamerayı görünce elim ayağım boyum.
3: Televizyon mu ablam? Bak o kameraların üstünde böyle ışık yanıyor.
4: Maşallah gülüm, sen de 40 yıllık spiker gibisin.
3: Ablam televizyon mu sonuçta? Atak olacaksın. Kimse kimseyi beklemez. Bu iş böyle.
5: Hadi hanımlar yerlerinize.
6: Arkadaşlar.
5: Hadi.
7: Yayına giriyoruz hanımlar.
6: Yayına giriyoruz. Sessizlik lütfen. 5, 4, 3, 2, 1, yayın.
5: Evet sevgili izleyiciler, Meliha ve Feride Yalçın kardeşlerin bizler için hazırladığı fellah köftesi hemen hemen tamamlanmak üzere. Şimdi Meliha Hanım, size sormak istiyorum. Bu fellah köftesinin püf noktası nedir?

0: Bir tanem.
1: Efendim, bu işin püf noktası su. Şimdi ne suyu dediğinizi duyar gibi oluyorum. Neydi abla?

0: Şimdi bulgurumuzu yumurta akı ve un ile yoğururken şu şekilde yuvarlarken daha doğrusu şöyle parmağımızın ucunu birazcık suya, soğuk suya ara sıra batırıyoruz. Hı hı. İşte olay budur ve böylelikle malzememizin elastik olmasını sağlıyoruz efendim.
1: Evet.
0: Öyle değil mi ablam?
1: Öyle.
2: Ulan Aliçoğlu.
3: Ayrıca yine daha kocaman kocaman yaparak da arasına
1: telefon. Telefon. Efendim. Ya telefon diyorum Halim kardeş, daldın gittin kıza.
2: Ya tamam Allah Allah. Ha Salma be.
4: O zaman fellah köftemiz neredeyse?
2: Var abi var. Nereye istersen.
4: Afiyetle.
2: Nereye geleyim? Tamam, hadi geliyorum. Geliyorum, tamam.
4: Evet, haklamaya gidiyoruz şimdi efendim.
1: Halim, nereye oğlum?
2: Yok ya, sanma abiler, bir işimiz çıktı.
4: Evet,
2: hemen gidip geleceğim.
4: Evet, çok
0: yaratıcı, çok derin. Evet, Feride Hanım tabağımızı getiriyor. Servise başlayacağız, ha? Evet efendim, artık fellah köftemiz hazır. Yalnız hanımlar dikkat. Köftemizi servis ederken şöyle kaşığı altlara doğru iyice bir gezdirmek gerekiyor. Çünkü bu muhteşem sarımsak sostan kimsenin mahrum kalmasını istemeyiz tabii ki.
5: Peki servis için bize önereceğiniz bir şeyler mutlaka vardır değil mi?
0: Tabii efendim. Ben de tam onu söyleyecektim. Birazcık maydanozla bu görüntüyü desteklemek ve zenginleştirmek kesinlikle çok güzel olur.
2: Kime insanlıyor?
6: Tamam tamam, ben seni gelince aratırım, merak etme.
7: Melih abla televizyonda.
6: Biliyor ablacığım, tamam.
3: Tabii efendim.
6: Yiğit.
3: Tam onu söyleyecektim.
6: Maydanozla. Dur dayı geldi galiba, ben seni birazdan aratırım.
7: Yiğit beklesene. Hem lezzet
2: açısından. Gidip geleyim, ben göstereceğim sana.
8: Ya abim kızın ne işi varmış?
2: Ya bilmiyorum halim. Bu kızı gördüğünden beri başı dertten kurtulmuyor ya.
8: Tövbe.
2: Allah Allah. Şu işi halledelim, ben konuşacağım.
8: Sanma abi, bu program kaçta bitiyormuş?
2: Bitti bitecek halim. Belya dedi fazla sürmez, sen bas gaza halim. Bas gaza ciğerim, hadi. Kaçırmayalım hadi.
9: Nurcan'ı babası aldı.
6: Alacak tabii, kızın babası.
10: Eda ders vermeyi kes.
6: Daha ne kadar saklanacaktınız ki? Adam bugün olmasa yarın gelip alacak kızı.
9: Öldürecek kızı.
6: Saçmalama.
9: Eşek sudan gelinceye kadar dövecek. Nurcan benim yüzümden işten atıldı. Evime sığındı. Burada bile koruyamadım onu.
6: Ne yapacaksın peki?
9: Bilmiyorum. Telefonu kapalı.
10: Ya hiçbir şey yapamıyorum.
0: Ablam bitti ya.
1: Ay vallahi bitti Feride.
0: Nasıldım ablam, güzel konuştun mu?
1: Maşallah, bir arslan gibi de takır takır cümleleri. Ben nasıldım?
0: Sen?
1: Vallahi...
0: Bence çok iyiydin ablam. Yani çok net konuştun. Ne bir eksik ne bir fazla. Bence iyiydi.
1: İyi madem bitti gitti. Şimdi evimize gitsek ben çok rahat.
0: Gideriz ablam, gideriz inşallah. Şu programı atlattık ya, her şeyi hallederiz mis gibi.
1: Nereden çıktı?
11: Mel Hanım.
1: Aziz Bey hayırdır?
11: Bunlar size Mel Hanım. Ekranda bir yıldız gibi parlıyordunuz.
2: Tebrikler.
0: Sağ olun.
2: Araba kapıda bekliyor.
1: Araba?
8: Ya Salma, bir arasak sorsa mıydık? Bunlar şimdi geç kaldık diye gitmesinler.
2: Yok yok, yakalarız ya.
8: Otel meselesinden haberler var mı?
2: Olacak ciğerim. Gidelim dememin sebebi o. Gidelim de verelim müjdeyi.
8: Hay maşallah be, hay maşallah.
12: Bazen hala evli olduğumuza inanamıyorum. Beraber uyuyoruz, beraber uyanıyoruz.
9: Sınma abi geçen gün 3-4 kişi olacaksınız dedi.
12: Çocuk.

0: İsterim.
1: İster misin?
0: Ya isterim. Sen?
1: Ben de.
0: Ama önce kalacak yer bulmamız lazım. Ya ablama bugün Aziz Bey bir ev göstermiş.
1: Aziz mi?
0: Hı. Yani bir arkadaşının evi. İşte böyle 40 yılda ödeyin de paranın önemi yok falan filan.
1: Seyhan.
0: Yok, ablam kabul etmemiş zaten. Yani ne bileyim böyle. Yani insan bir an düşününce hayali bile güzel geldi.
2: Melia, benim sana bir sözüm vardı. Onu söylemeye geldim. Ben sözümü tuttum gibi. Ya sen?

0: ters zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.

0: para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellik yer dünyası.
1: Mersi canım. Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
2: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
3: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
2: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
2: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
4: Türk Telekom değerli hissettirir.
5: Genel izleyici için uygundur.

0: Ablam. Ablam. Ablam.
1: Allah canını almasın Feride. Hayır, ne oldu?
0: Doğum günün kutlu olsun, nice mutlu yıllara.
1: Ay vallahi yüreğime iniyordu ya. Bir de tam şeyin, rüyanın ortasında geldim.
0: Hayırdır, nefes nefesesinde yürüyordum rüyandan.
1: Terbiyesiz.
0: Doğum günün kutlu olsun ablam.
1: Ay, sağ ol canım benim.
0: Kaç oldun?
1: Ay Feride, senin bütün derdin benle ha.
0: Aa, niye söylemiyorsun yaşını?
1: Ay sen bilmiyor musun ben kaç yaşındayım?
0: Taş gibisin taş maşallah. Samim abi bir yandan, Aziz Bey bir yandan, bütün Adana'yı peşinde koşturuyorsun. Bütün Adana'yı.
1: Allah Allah, yürü hadi yürü.
0: Ay başım döndü. Hayatımın en güzel gecesiydi.
2: Benim de. Ama rüya bitti. Can Paşa'nın karargahına geldik.
0: Ay hayatım.
2: Ne?
0: Ay yazık çocuğa. Hem zaten birkaç ay temelli değil ki.
2: İyi tamam.
0: Ben bir ablamlara bakayım.
2: Geç kalma.
0: Tamam kalmam. Hadi.

0: lan gel gülüm. Kız erken geldin, nasıl geçti akşamlar
1: ya? Ya işte.
0: İyi, ne olsun. Televizyonda sizi izledik, maşallah Feride ablam çok da formundaydı yani.
2: Kız o ana habere çıkacak, ana habere.
3: Ne yapalım? Kardeşimizin biri caydı, diğeri kameranın karşısında böyle tutuldu kaldı. Biz de programı kurtarmaya çalıştık.
2: Ay Feride.
3: Yalan mı ablam, caymadı mı?
0: Ya ablama.
3: Efendim Seyhancığım, duyamıyorum.
0: Ya ilk defa baş başa saklanmadan bir gece geçirdik. Hani sen benim mutluluğumu istiyordun?
3: Aman tamam, ablanın doğum günü, dua et, ses etmiyorum.
0: Bak ama ya.
2: Aman bırak sen, bırak.
3: Neyse, Ali'yi gördük, sıra Samim abide.
2: Kız yok ya, Samim hayatta hatırlamaz.
3: Aa, niye hatırlamasın, Ali'den niye eksik? Ha? Artık Antalya'da bir palas. İstanbul'da boğaz manzaralı bir otel. Samim abiden de bir atak bekliyoruz.
2: Yok yok, o yapmaz. Akşamdan bana çok kızdı ya o.
0: Aa niye, ne oldu?
4: Elimizde çiçek yettik oraya mal gibi. Ben bir baktım kapıda. Ha, o Aziz uğursuz.
5: Niye?
4: Meryem'e soracaksın.
5: Ama otelden gönderdin değil mi?
4: Tabii gönderdim ya. Yettim karşısına. Tak dedim, parayı koydum önüne, bir göreceksin ha.
5: Bozuldu mu?
4: Bozulmaz olur mu ya? Suratı göreceksin, kireç gibi oldu. Dedim ulan bir daha seni dedim otelin çevresinde görürsem dedim yakarım dedim Allah'ıma.
5: Aslan be. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bankayı da ödeyeceğiz.

0: Vallahi. Ben, sen, Seyhan, yenge.
1: Yengeyi bırak boşver.
2: Yasın mı abi ya?
1: Ali şu o herifin yanında dolaşmayacak.
2: Ya yengenin dolaştığı yok. O uğursuz musallat oluyor.
1: Sen de şimdi bana Melek'i müdafaa etmeyi bırak ya. Gelmiş bana diyor ki sen miyim diye. Ya nereden geldi bu Allah'ın papağanı ya? Bunu kaldırın ya şu salondan.
3: Var ya bu Melek'in yengenin elçisi bu elçisi. Melek'i bu intikam meleği.
2: Bak ne diyorsun oğlum sen abi?
1: O da Melia'dan yana. Bak el kadar kuş bana kafa tutuyor. Eda, Dido, Can Can, hadi gelin kahvaltıya.
0: Sen öldürmüş.
1: Bu hayvanı çıkardınız başımıza.
4: Ablacığım hadi iliklesene şunu, geç kaldık.
5: Dayım abime kızmış mı?
4: Can için mi? Bilmiyorum. Dün gece karşılaşmadılar. Asıl kıyamet şimdi kopacak.
5: Ya abi özür dilese.
4: Dur bakalım. Biz bir yolunu bulacağız. Sen al şu çantanı aşağı in. Hadi.
2: Merto. Şu papağana yeni bir şey üret. Yoksa dayının elinde kalacak ha. Hadi.
4: Yiğit.
2: Rüyasını daha gördü gel ya bak. Hadi bak.
6: Günaydın.
2: Oo günaydın Azze abi ya. Nasılsın, hayırdır?
6: Hayır halımım, hayır. Seninle az bir konuşak.
2: Ne hakkında?
6: Feride.
2: Feride mi? He buyur otur abi, otur.
3: Ustam çay.
2: Getir.
6: Ya sen yabancı değilsin halımım. Aynı toprağın insanıyım.
2: Ne oldu ki Feride'ye?
6: Ya benim yeğenle tanıştırdım. Bunlar oturdular, konuştular. Kanları kaynaşmış.
2: Kaynaşmış.
6: He. Vaka Feride gönlüm dolu diyormuş. Artık gerçekten mi öyle? Nazamı çekiyor. Ya bizimki Amerika'da geldi. Kibar, kızın üstüne varmıyor.
2: Varmazsın. Bak kız ne demiş? Gönlüm dolu demiş değil mi Asa?
6: Ya halımım naza çekiyor, naza. Nerede sevdi? Ortada kimse var mı? Artık sen bir abilik edeceksin. Sevaptır. Şunları bir araya getir. He?

0: Dalia ya, film getirmiş sana.
1: Talat. Dert bende.
0: Nedir durum?
1: Ama ne durumu Seyhan?
0: Niye öyle hediyeler, eve gelmeler filan?
1: Gelsin.
0: Ay abla.
1: Seyhan valla yine aramızda en şanslı sen çıktın ha. Sevdiğin adamla evlendin. Ablam seviyor, kavuşamıyor. Zaten ben de sen.
0: Evet.
1: Zor be gülüm. Yani şu günün işlerini bir kere bile denk getirememek bazen o kadar ağrıma gidiyor ki Seyhan.
0: Şimdi bir karşıya geçip geleceğim, tamam mı?

0: Bak ablam en sevdiğim börekten yapmış. Bak can.
1: Yoga?
0: Yoga mı?
1: Hı. Sabahtan beri söylüyorum.
0: Söylüyorsun da hayatım, sen yoga ne demek biliyor musun?
1: Biliyorum. Asu öğretti.
0: Asu.
1: Ya dayımla konuşursan izin verir lütfen.
0: Tamam konuşacağım. Sen al şunu. Hadi. Hadi sunuma. Meli ablamın peynirli börekleri.
2: Of of of, yengenin böreği. Sen bana vereyim mi biraz?
3: Yok istemem.
2: Yengenin böreği diye mi?
3: İştahım yok. Bak bu daha ağzımda bir. Nido.
4: Yiğit yok dayı.
3: Nasıl yok?
4: Yok. Sabah erkenden çıkmış herhalde.
3: Allah Allah.
2: Abi tamam.
3: Ne tamam Ali çok. Aldı kızı eve, dünyadan haberimiz yok. Karakolduk olduk adam yüzünden ya.
2: Telefonla olmaz. Akşam eve gelsin adam gibi konuşursun.
3: Allah'ım yarabbim. Bugün bir yerde bir kıyamet kopacak ya.
2: Sen bana börek vereyim.
3: İstemiyorum börek merek.

0: Samim abi.
1: Ha Samim abi.
0: Mertcan'ın bir isteği var ama.
1: Neymiş?
0: Yoga.
1: He? Yoga mı?
0: Yoga kursuna katılmak istiyor.
1: Yoga mı olacak?
2: Arkadaşım da gidiyor.
3: E tamam, o öğretsin sana.
1: Bak Can, bu bizim büyük gün olur, tamam mı? Bak bugün otelde tek söz sahibi biz olacağız.
2: Gerçekten mi?
1: Gerçek tabii ya. Ali abin, Sayan ablan, hepimiz otele gideceğiz, müjdeyi vereceğiz.
2: Yoga?
1: Şimdi bak, akşam olsun Can'ım, ondan sonra yogaydı, artistik jimnastikti. Neyse, ne varsa konuşacağız onları. Anlaşıldı mı oğlum?
4: Sağ ol canım. Yok işte öyle yani, içimden geldiği gibi. Ben o anda spontane konuştum biraz. Ha? Çok sağ ol, teşekkür ederim. İşin sırrı da bu değil mi zaten Hümacığım? Orada o kameraların varlığını unutacaksın aşkım. 2 kere 2 4.
5: Geliyor bu sabahtan beri.
4: Yani.
6: Babam programa katıldı ya, tebrikler ya.
4: Çok sağ ol canım benim.
5: E sen de katıldın. Ne durdun öyle dut yemiş bülbül gibi?
4: Söylerim canım, hoşça kal.
6: Ablam Hüma doğum gününü kutluyor. Çok selam söyledi.
5: Melia?
2: Ha baba.
5: Ya doğru ya. Ya hayırlı yaşlar olsun sana kızım.
2: Sağ ol baba.
5: Hey gidi Refika'yı. Seni elime ilk aldığım gün dün gibi aklımda. Kaç sene geçti?
2: Kaç sene baba?
6: Feride.
5: İlk göz ağrım benim. Dur seni bir öpeyim. Ha, Martiksi'ye söyle, pehlivanı bugün mektepten ben alacağım.
2: Niye baba?
5: Ya dediğimi yap, soru sorma bana.
2: Tamam.
0: Kırk beş.
6: Feride.
0: 40, kız söyle ölür müsün?
6: Allah Allah. 19.
7: Demek Aziz abına yardım etmeyeceksin.
8: Etmeyeceğim.
7: Niye?
8: Öyle. Yeğen kardeşimize de söyle. Ferde'ye musallat olmasın Aziz abi. O kız sahipsiz, kimsesiz değildir.
7: Kim?
8: Biri mi var hayatında?
7: Herif, sen bilirsin. Benden günah gitti. Adalatım söyle.
8: Cumali.
3: Buyur ustam.
8: Koşun, çaktırmadan dinle. Her şeyi duyacaksın, koş.
7: Ya Dalatım, ara kızı işte. Ara, sokağa çıkar. Ne bileyim, sinemaya gidin, çay içmeye gidin. Ya Amerika görmüş adamsın ya. Ben mi sana akıl vereyim ya? Atak ol, işi peşini bırakma. Hadi.
3: Kızı odasına kilitlemiş. Bu sabah tuvalete gidiyorum diye çıkmış, gizlice aradı.
9: Ne yapacaksın?
3: Bilmiyorum. Ama ona söz verdim. Bu evden seni kimse çıkaramaz
9: diye. Ya aferin, iyi yapmışsın.
3: Oğlum polis molis falan mevzunun içinde. Yapacak bir şey var mı?
9: Var. Ne var?
3: Ben bir şey düşündüm. Ama senin yardımın gerek.
9: Benim.

0: Koçum belaya girecek, biliyorsun değil mi?
1: Biliyorum.
0: Koçum, sen geçen hafta beni tokatlamaya çalışıyordun.
1: Onu da biliyorum.
0: Biliyorsun.
1: Ama gidecek başka kimsem yok.
0: Öyle oluyor.
1: Var mısın, yok musun?
2: Nasıl, hemen? Bilmem, olabilir. Yani yok, hayır, işim yok şu anda. Tamam. Tamam, oldu, güle güle.
3: Feride, hadi, araba bekliyor gülüm.
2: Ablam, sen çıkman gelmiyorum.
3: Sen ne yapacaksın?
2: Bilmiyorum.
3: Ne demek bilmiyorum?
2: Ablam, Talat beni sinemaya davet etti.
3: Bu saatte. Bekit gülüm.
2: Keşke biraz içimden gelse ablam.
3: Ya Feride, Allah aşkına. Daha düne kadar bilgisayardan tanıştığın adamla buluşuyordun. Hayır, ne oldu yani? Bu aslan gibi bir çocuk sonuçta.
2: Biliyorum.
3: Ya Feride, şu Küheylan'a biraz izin ver. He? Bir kükresin çocuk. Hadi hadi, babalayı Allah'ın gücüne gidecek.

0: Sinema ha?
1: Öyle dedi usta.
0: Ne vakit?
1: Onu duymadım.
0: Başka ne dedi?
1: Başka durma hemen git dedi.
0: Allahsızlar.
1: Kim usta?
0: Boş ver ya sen kardeşim.
1: Azda abiye niye kızdın ki usta?
0: Ya ne kızacağım ya, ben Sami abi için kızıyorum oğlum. Kendisi yetmedi bir de akrabalarını getiriyor. Hepsinden kurtulmak lazım bunların, hepsinden kurtulmak lazım bunların. Neyse sen dükkana gir, ben geliyorum.

0: otel işine çok sevindim
1: sana. Başka bir yeri bilmiyorum ama o Aziz denen adam var ya, bundan sonra o otelin adımını atmayacak.
0: Bak sana, sana söylüyorum, ben o arabaya binmeyecektim diyorum.
1: Şimdi bırak Melih'e boşver.
2: Ali. Ali. Bugün ablamın doğum günü. Sen abiye söylesene, yumuşak.

0: Sam abi, ha. Mesaj geldi.
1: Ali çoşuna bakıver.
0: Yok abi, ben bilmem, sen bak.
1: Oğlum araba kullanıyorum ben.
2: Verim ben bakayım.
0: Yok yenge, sana değil.
2: Ha yok, ben araba kullanıyor diye.
0: Ha, bakarsın ona o ya.
2: Ha özel bir şeyse.
0: Öyle.
2: Yok, tamam ben bir şey demiyorum.

0: Feride.
1: Talat.
0: Sabah sabah seni evden çıkardım ama.
1: Yok canım, ne olacak?
0: Öğlene kadar işim yok. Belki sinemadan sonra bana İstanbul'u gezdirirsin.
1: Tamam. Teşekkürler.

0: Alo. Kemal Bey, iyi günler. Ben bu Nurcan'ın çalıştığı yerden arıyorum. Patronun muhasebecisiyim efendim, Batuhan. Evet efendim. Şimdi bu Nurcan'ın alacağı var sanırım bizden. Burada öyle görünüyor. Evet, hani bugün belki siz çalıştığı yere uğrarsanız size teslim edebiliriz. Evet. Tamam abi. Tamamdır. Tamamdır efendim. Peki, görüşmek üzere. Bekliyoruz efendim. İyi günler.
1: Ne diyor?
0: Tamam ya, gidiyor alıyor.
1: Ciddi misin?
0: Herhalde oğlum, parayı duyunca yardırıyorlar işte, bir şey yok.
1: Hadi gidiyoruz.
0: Nereye gidiyoruz ki şimdi?
1: Nurcan'ı kurtarmaya.
0: Oğlum, pederi hallettik. Valideyi ne yapacağız?
1: Ya valideyi hallederiz. Hadi. Hadi.
2: Kız odasında. Ben gelinceye kadar çıkmayacak.
3: Tamam da...
2: Tamam da ne?
3: Yemeklik bir şeyler almaya gidecektim.
2: Giy.

0: Mustafa.
1: Hayırlı olsun.
2: Sağ ol Kezban abi.
0: Tabii Halim'in de hakkını teslim etmek lazım.
1: He tabii, Halim bu bankaya kefil oldu ya.
3: Sağ olsun.
0: Borç yiğidin kamçısıdır derler. Allem edeceğiz, gallem edeceğiz, bu borcu ödeyeceğiz. Hadi hayırlısı, herkes işinin başına.
1: Sami, az biraz konuşsak ya. Mut barıştılar mı?
2: Bilmiyorum.
1: Doğum günü?
2: Bilmiyorum ki, önce şu iş halletsinler ondan sonra.
4: Ne konuşacağız Melih?
1: İşte geçen akşam hakkında.
4: Melih.
1: Bak Samim, Allah aşkına beni bir dinle. Ya bir dinle artık, yeter. Hayır, sonra kızacaksan kız, asacaksan as, keseceksen kes de beni bir dinle Allah aşkına.

0: Çocukken cumartesi günleri arı sinemasından çıkmazdım.
1: Aa ben de. Ablam Seyhan ben sabah erkenden kuyruğa girerdik. O arkadaki ikili koltukları hatırlıyor musun?
0: Aşk koltukları.
1: Ay Allah'ım ne özenirdim.
0: Hangi filme gidelim?
1: Bilmem fark etmez.
0: Gidelim sinemaya seçeriz bir tane.
1: Tamam sen bilirsin. Talat rica etsem biraz camı açar mısın? Söylediğin yer şuradan yukarıda hemen. İstersen oraya da gidebiliriz fark etme.
0: Bakarız bir yere.
1: Teşekkür ederim.

0: O arabaya binmeyecektim Meliha.
1: Sami.
0: Seni zorla o arabaya bindiren oldu mu? Oğlundan tutup çekip silah zoruyla. Oldu mu? He? Olduysa sen bana söyleyecek, ağzını burnunu dağıtırım o adamın gidip.
1: Ya olmadı.
0: Olmadı?
1: Heh, olsa da ben zaten bilmezdim. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bilsem de fark etmez. Ya senin yerini başka biri alabilir mi ya? Hayır, ben bu kadar yıl yaşamışım, ben biri alsa alırdı zaten. Bak sen yine kısacaksan bana kız ama bak benden söylemez. Bana çok haksızlık ediyorsun.

0: yapıyoruz?
1: Oğlum ne yapıyorsun lan?
0: Abi biri gelirse hızla kaçarız. Çal bakayım bir daha. Tamam, kimse yok. Kimse yok galiba. Hadi yürü.
1: Nereye?
0: Nurcan'ın babası gelmeden bizim bu işi halletmemiz lazım. Hadi. Hadi abi.
1: Anlamadım ki, ne yapacağız?
2: Beyefendi, benden alacağı falan yok. İçeride bir iki haftalık parası vardı. Onu da giderken ödedim.
3: Kardeşim, siz çağırdınız beni buraya.
2: Ben mi?
3: Adamına telefon ettirip gelsin maaş alsın demedin mi?
2: Yo.
0: Kusura bakma abi ya. Sana da böyle şey oldu. Anahtarı içeride bıraktık. Perişanlık vallahi. Daha çok sürer mi? Babam, daha niye bu ya? Niye açılmıyor? Maymuncuk mu bozuldu?
4: Yok, açıldı. Bakayım.
0: Eyvallah. Babacığım, ne, bizim borcumuz ne?
4: 50 lira.
0: Bu kadar var. Baba, şunu alsana.
4: 50 dedik.
0: 50 dedik, 40 çıktı işte. Öğrenci adamız biz. Ne yap? Kapıyı tekrar geri mi kapatacaksın sanki ya? Tamam işte, bu

0: İyi, tamam. Tamam. Hadi eyvallah, sağ ol.
1: Sağ olun.
0: Nurcan, belki annesi evde, dur uyuyordur. Oğlum annesiyle evde olan çilingirler, sen demedin mi kapıyı çaldık? Allah'ım ya, ne tutuyorsun adamı boş boş ya?
1: Ha, tamam.
0: Nurcan! Yok, kız alıp çıkmışlar, hadi gel.
1: Bir dakika.
0: Oğlum gel, yok kimse, gelsene.
1: Ya dur bir dakika.
0: Oğlum gel, yok diyorum işte, hadi.
1: Nurcan! Abi burada. Ha, dur, dur, dur. Nurcan!
2: Buradayım.
1: İyi misin? Bu kapı kilitli mi? Dur, dur, dur.
2: Haha, 6 kişilik patlıcan kebabı. Yok, yeşilliğini falan biz kendimize veriyoruz. Bir ikram olarak sunuyoruz. Oldu. Hadi.
1: Sen abi dükkana dönüyorum, var mı şey?
0: Yok, duyarım ya.
3: Doğum günü için bir şey düşündün mü?
4: Hadi çok biz bozuğuz biraz ya.
3: Ya ne bozuğuz abi ya? Kadıncağız 20 sene beklemiş. Sen şimdi Aziz'de bir donda ayıp ediyorsun ha.
4: Aliço.
3: Ya bırak Aliço'yu falan. Git yengenin kalbini al. Bırakacaksın abi.
1: Hadi görüşürüz.

0: Yiğit. Yiğit.
1: İki tane anahtar buldum ben. Gel.
0: Dene. Dene.
1: Şuraya bak.
0: Hadi işte saat. Ne oldu sana böyle?
2: İşte Kemal Bey'in son eseri. Ya tamam, bir şey yok. Geldin ya.
0: Sana geleceğim dedim. Dışarıda konuşursunuz. Hadi. Hadi hadi.
2: Siz gidin, ben geliyorum.

0: Mann.
1: Tamamız. Filmin başlamasında 5 dakika var. Girelim mi salona?
2: Olur, sen bilirsin.
1: Bakın.

0: ben okuldan dedem olacak.
1: Benim de annem. Yoluya gelecek misin?
0: Dedem getirir.
1: Tamam.
2: Mertcan, nereye bakıyorsun oğlum?
1: Hiç öğretmenim.
2: Tamam, hadi biraz tahta öyle ilgilen.

0: spesiyalitemiz. Bizzat ben kendim yapıyorum.
1: Çok güzel, elinize sağlık.
0: Sağ olun, afiyet olsun.
2: Siz bu yakınlarda televizyona çıktınız mı?
0: Evet, ben aslında Kittering'le alakalı bir televizyon programına çıktım. Evet.
3: Evet, ben de seyrettim.
1: Yüzünüz hiç yabancı gelmiyor.
0: Evet, demek ki ekrana çok yakışmışım ki yüzüm akıllarda kalmış.
3: Evet.
0: Afiyet olsun.
1: Teşekkür ederiz.
4: Usta, masa ikini tavuk ızgarası, bir de beğendili kebap vır vır edip duruyor, hadi.
5: Tamam.
4: Seyhan.
6: Efendim Selim abi.
4: Ben kararımı verdim. Melia'ya sürpriz yapacağım.
6: Sürpriz mi?
4: Doğum günü sürprizi.
6: Ay Selim abi.
4: Böyle ayrı gari olmuyor ya. Alacağım bu akşam yanıma. Aziz maziz hepsi bitti. Yanına kimseyi yaklaştırmayacağım.
6: İşte böyle Selim abi, aslansın sen.
4: Kimseye çaktırmak yok ha.
6: Yok yok, hiç sen merak etme.
4: Usta, bir tane pasta yapacağız. Tamam mı? Kalk kalk. Düğün pastası gibi. Malzemeyi bas içerisine. Melia çiçek, böcek çok sever. Süsle. Tamam ciğerim.
5: Tamam Samim.
6: Biliyor musun, ablam dedi ki şimdiye kadar hiç Samim dedi benim doğum günümü hatırlamadı dedi.
4: Kim? Bak, aha buraya yazıyorum. Bu akşam var ya, hayat boyunca unutamayacak.
7: Merhaba Onur. Çay falan yapayım mı?
8: Yok, sağ ol. Bir dakika dur. Tamam
7: ya. Ya sabredemedim, anlatmaya geldim.
6: Beyefendi.
9: Oturur musunuz lütfen? Göremiyoruz.
8: Ya ben de göremiyorum kardeşim. Dur 2 dakika, tamam göreceğiz hep beraber. Tamam ser ser. Tamam hadi.
7: Tamam. Bu harika. Yapaysın ne olur.
9: Ne oldu?
6: Hiç ses tanıdık gibime geldi de.
7: İzin alabilirsin belki, olmaz mı? Ya bir dene, kurtulursun belki o sakızın yerden. Çıkmayacak. Her şey tamam işte, ona bir sorun yok.
9: Ne olacak, nasıl olacak şimdi? Okul mu okul? Sen kursa yeni yazılmadın oğlum, devamsızlıktan çakma.
5: Yok çakma.
9: Nerede kalacaksınız?
5: Bir yolunu bulacağız.
6: Sen kimseye bir şey söyleme yeter.
9: Ben ne söyleyeceğim ya? Vallahi arkadaşlar kolay gelsin.
5: Furkan.
9: Sağ ol. Kolay gelsin tekrar.
10: Kızma Emel. Ben seni düşünüyorum.

0: Ben bu işaretlerden hiçbir şey anlamıyorum ki kardeşim. Şuraya insan bir işe yarayan adam resmi koyar be.
1: Ay ben de hep karıştırırım bu işaretleri. Hangisiydi? Dede!
2: Anne! Bekle, bitti mi Pelivan?
1: Bu ne?
2: Hediye. Bugün Melia'nın yaş günü.
1: Ben de hediye alacağım.
2: E tamam, beraber alacağız. Onun için geldim seni almaya.
3: Mertcan.
1: Merhaba Asu.
3: Yoga gelecek misin?
1: Aha, dedem getirecek.
2: Pelivan.
3: Orada görüşürüz.
2: Nereye oğlum?
1: Yoga.
2: O ne öyle?
1: Böyle bir şey.
2: Güreş gibi mi? O zaman gitme.
1: Ama bu da spor. Ya ben Asu'ya söz verdim. Dede lütfen.
4: Yiğit de yok, Furkan da. Dayına bir şey söyledin mi? Ha, ne olduğunu bilmiyorum ki. Dur bakalım, okuldan bir çıkalım da. Mutlaka birilerini buluruz mahallede.
5: Hop bayanlar.
4: Furkan neredesiniz?
5: Neredesiniz? Kim?
4: Yiğit'le sen.
5: Bana ne lan Yiğit'ten? Benim ne alakam var Yiğit'le?
4: Beyefendi sabahtan beri yok.
5: İşte aferin bak, okulu kırmış.
4: Nerede olduğunu bilmiyor musun?
5: Yok vallahi anam babam. Bilmiyorum.
4: Ha? Alo? Efendim Feride abla.
6: Alo Eda'm. Talat'la sinemadayız, öyle bir arayayım dedim. Sinemadan sonra da yemeğe gidelim diye tutturdu. Aslında kebap diyecektim ama sushi falan dedi.

0: şişime.
1: Şuşu ne lan?
2: Neredeymiş?
1: Şuşu bu Japon kebabı değil mi?
0: Ha şu Japon şeyi. Ha. Aslında nasıl kebap istiyor canım? Ay ya şöyle yeşilli meşilli acılı. Ay. Kim? Halim. Yok gülüm, ses Seda yok. Aramız artık sanmıyorum. Edam özledim, özlemez miyim? Burnumda tütüyor. Ama başka çaresi yok yani. Alışmak zorundayım bir şekilde. Zaten aradığı da yok. İyice kendimden uzaklaştırdım çocuğu. Yok ağlamıyorum, öyle biraz gözüm doldu. Bir şey yok yani. Ya unutacağım, sen merak etme. Baksana köye yılan her gün kapıda işte böyle. Hayat bir şekilde devam ediyor yani. Bunu da atlatacağız gülüm. Ne yapalım?
3: Dur bakalım Feride abla. O taraftan da bir haber çıkar umarım. Ben şimdi eve gidiyorum. Görüşürüz.
2: Ne oldu?
3: Hiç. Canı sıkkın biraz bu aralar.
1: Manita mevzu falan herhalde.
2: Furkan.
1: Ne ya? Ha sen hiçbir şeyle alakan yok tabii. Rahibe gibisin bile. Oh.
2: Allah Allah ya, gıcığa bak.
3: Karışmasana. Hem bırak şimdi bunları. Bizim Yiğit'i bulmamız lazım. Dayım gelene kadar bulamazsak yandık.
1: Yiğit'i arıyorsunuz değil mi? Tabii.
2: Sen bir şey bilmiyorsun değil mi?
3: Ay hadi. Hadi yürüyün. Hadi.
2: Bugün ne yapacağız?
4: Vallahi bilmiyorum. Otele gidemeyiz.
2: Almazlar. Hani akraba falan?
4: Bende yok.
2: Bende de yok. Olanla da benim ilgim yok zaten.
4: E'si kaçacağız.
2: Kaçacağız ne ya?
4: Bak, bundan sonra senle ben kendi başımızın çaresine bakacağız. Ama önce bir yerden para bulmamız lazım.
2: Ben de vardı, hepsini anneme verdim ben.
4: Yok yok, ben bir yolunu bulacağım. Önce biraz para bulacağız, sonra da başımızı sokacak bir yer. Ne?
2: Yok yani. Yani ben eskiden, hani önceleri falan, senin böyle çok ödlek olduğunu düşünürdüm yani. Ezik mezik hani.
4: Öyle. Tipten kaybediyorum.
2: Hayır. Bence öyle değil. Beni bu evden kurtardın ve sen, yani benim kahramanımsın Yiğit.
5: Özcan, şu malzemeleri Yasin Usta'ya versene. Mumu unuttum, alıp geliyorum.
6: Ne mumu?
5: Meli Hanım'ın doğum günü sürprizi yapılacak.
6: Burada mı?
5: Yok, sen abi dışarıda bir şeyler hazırlamış. Bunlar pastanın malzemeleri. Sen götür, ben geliyorum.
6: Alo Aziz Bey, ben Özcan efendim.
7: Seyhan, gülüm şu patlıcanlara tuzlu suya koy, tamam?
0: Tamam.
8: Melih Hanım, siparişler de arttı programdan beri.
7: Vallahi öyle, çok arttı Yasin Usta.
0: Vallahi zor yetişiyoruz artık ha.
8: Maşallah.
7: Ay pastaya bak. Yasin Usta'm, bizde düğün falan mı var?
8: Onun gibi bir şey.
7: Seyhan.
0: Efendim.
7: Bak görüyor musun, Samim'de ne doğum günü ne bir şey.
0: Dur şimdi, hemen karar verme abla.
7: Yok ya. Ne zaman hatırladı bu adam da, şimdi hatırlayacak.
0: Tamam bir dur.
7: Ben de çok umursuyor muyum? Hayır. Öylesine söyledim. Yoksa tırt.
9: Bu tekten bizim şimdi değil mi?
10: Senindir abi.
9: Ne yapacağız, ücret meselesi?
10: O tamamdır. Yaşar'ın istediği Samim alsın. Biz aramızda sonra hallederiz onu.
9: Eyvallah, sağ ol. Aliço, bu tekneyi var ya size kiraladık. Hani senin üstüne araba devrildiği gün var ya. Seyhan'la ikinizi koyacaktık bu tekneye, salacaktık denize.
10: Nasıl, zorla?
9: Yok canım, zorla olur mu? Zaten birbirinize yanıksınız, biz vesile olacaktık.
10: Bunlar hep Melia'nın planları, biliyor musunuz? İyi işte bak, yabancıya gitmedi. Bu akşam da biz sizi salacağız böyle denize. Saz heyetiyle konuştun mu?
9: Her şeyi hallediyorum Aliço bak. Saz heyeti, dans, deniz, mehtap, pastalar... Göreceksin. Tam Melian'ın istediği olacak bak. Bir de demiş Samim benim doğum günüm.

0: Abi ne oldu ya? Kafana taş mı düştü? Barışmam diyordu.
1: Ya işte. Küsemiyorum Aliçoğlu. Meryem'e küsebildim. Bak bu kadar sene çektim gittim yok oldum. Beni silebildin mi? Silemiyor. İnsan öyle. Vallahi bak bizim gibi sevince insan. Hele bir de sevildiğini bilince ne oluyor biliyor musun? Affediyorsun. Gene affediyorsun.
0: Niye bir güvensizlik yok?
1: Yok haşa benim güvensizliğim o tepkisine. İnsan sevdiğinden geçemiyor Aliçoğlu. Doğum günü şerefine bir şiir yazdım biliyor musun? Okuyayım mı?
0: Yok okuma da şu hediye işini hallederim biz.
1: Okusaydım
0: ya. Ya onu hani o tamam o geçti.
2: Canım anacığım.
3: Hayırdır Aziz, alelacele çağırttı beni, ne oldu oğlum?
2: Geç otur anam, geç otur.
1: Ha. Anacığım, senin oğlun çok sabretti.
3: Hayırdır Aziz?
1: Ama sabrın sonu selamettir.
2: Bundan böyle ben de güleceğim. Der mi ki Cabbar ağa bana melasını emanet etti. Bundan böyle yolum açıldı.
1: Varsın, Mel Hanım'la otelde görüşmek kısmet olmasın. Nasipse bundan böyle hep görüşeceğiz.
3: Aziz,
1: ben bir karar verdim. Bu akşam Mel Hanım'a evlenme teklif ediyorum.

0: Tamam, ben müdüriyetle konuştum. Berçan isterse dersimize katılabilir.
1: Dede, girebilir miyim?
2: Ya sen koca bir pehlivansın. Ne yapacaksın bunların arasında?
1: Ya buraya kadar geldik.
2: Ya yavuklumu göreceğim diye tutturdum.
1: Asu.
2: He, Asu.
1: Lütfen.
0: Karar verebildiniz mi?
2: Peki, bir defalık katılsın.
1: Sağ ol dede.
0: Tamam, şimdi rahatız. Bacaklarımızı açıyoruz. Şimdi nefes alırken ellerimizi önde birleştirdik. Verirken dışa çevirdik. Alırken başımızın üstüne kaldırdık. Sallanan palmiye gibi sağa doğru.
3: Hanımefendiye böyle bir hırka gösterebiliriz.
4: Bak şimdi sen bunu Seyhan'a alsan. Seyhan bunu beğenir mi?
5: Seyhan beğenir de yenge biraz daha şey giyiniyor ya.
4: Ne?
5: Yani böyle süs olarak.
4: Süslü.
5: Süslü değil de şey.
4: Abiye.
5: Abiye.
4: Öyledir ya. Melian biraz şey. Frapan sever hanımefendi. Biraz daha gösterişli bir şeyler baksak biz.
3: Olur, getireyim ben hemen.
4: Tamam.
5: Kim arıyorsun?
4: Alo Seyhan. Bak akşama hazırlıklar tamam. Sürpriz ha.
5: Selam söyle.
4: Bak Ali söyle, şimdi biz hazırlıkları yaptık. Sen peri kızını bul, o akşam ablasını 8'de bana getirecek kavaklara. Ondan sonrası bende kızım.
5: Selam söyle.
4: Tamam mı Seyhan Hanım?
5: Ya selam söyle sen.
6: Tamam Samim abi. Hiç merak etme, biz halledeceğiz. Tamam. Haydi, sana da iyi günler.
0: Samim mi? Ne diyor?
6: Yok şey, bir şey sordu da.
0: He, doğum günü falan.
6: Değil, işle ilgili.
0: Seyhan, şu yemekleri falan bitirelim de diyorum ki babamı da alalım. Sahilde bir turlarız. Sonra bir pastanedir, kafedir.
6: Ay yok abla, ben çok yorgunum. Bu işleri falan bitiririz sonra eve. Tamam.
0: İyi, tamam.
6: Bu hazır.
0: Hele döndür şunu bir. Vallahi çok güzel.
6: Ha Seyhan'ım, tamam, ben saat 7'de otelde olacağım gülüm, sen merak etme, tamam mı? Tamam canım, sana da hadi gülüm.
5: Ablam mı?
6: Hı, akşama bir programımız var da.
5: Alsana suçtan.

0: Ayıptır söylemesi, bu benim ilk Japon denememdi.
1: Ben de Amerika'da alışmıştım. Dur, ben sana göstereyim bak. İkisini aynı eline al. Şöyle parmaklarının arasına sıkıştırıyorsun.
0: Böyle mi?
1: Hı-hı. Tamam, bir dene. Nasıl, beğendin mi?
0: Bunun etli olanı var mı acaba? Çiğ balık beni şey yapıyor da pek açmıyor.
1: Bugünlük balıkla idare edeceğiz. Bundan dene. Bak bu güzel vallahi.
0: Dene.
1: İyi misin?
0: İyiyim.

0: Dayıma kızsa bile bana haber verirdi.
1: Veremedi belki.
0: Neden?
1: Ne bileyim ben neden?
2: Sen de amma telaş yaptın ha.
1: Ne telaş yapacağım? Abuksu mu konuşmayın ya?
0: Dur bakalım ya. Belki evdedir.
3: Yiğit!
1: Ne bakıyorsun?
2: Ne bakıyorsun?
0: Yok. Evde de değil.
2: Nurcan?
0: Sizde numarası yok mu?
2: Bende yok.
1: Yok bende yok.
0: Yeter artık, ben dayımı arıyorum.
1: Aramasana kızım, Allah Allah ya.
0: Belki başına bir şey geldi Furkan. Dayıma haber vermem lazım.
1: Alo. Ha kızım. Nasıl? Nasıl yok ya? Okul? Ya kızım, sabahtan beri arıyorsun, bana niye haber vermiyorsun? Anlamadım ki Eda. Sen Seyhan'ı arasana.
4: Ne oldu?
1: Seyhan'ı ara ya. Tekneye gidemiyoruz. Yiğit yok ortada. Kızım tamam, çok yakınız zaten. Geliyoruz şimdi, hadi.
4: Allah Allah. Allah Allah.
1: Nerede bu kız?
3: Kemal.
1: Sana bu kızın başını bırakma demedim mi?
3: Vallahi bırakmadım.
1: Bırakmadıysan nereye gitti? Ben biliyorum yapacağımı.
3: Kemal! Kemal!

0: Talat, çok güzel bir gün oldu. Vallahi teşekkür ederim.
1: Akşam bir kahve?
0: Yok, gelemem. Ablamın doğum günü.
1: Doğum günü.
0: Onu bir yere götürmem gerek.
1: Bir değişiklik olursa haber ver.
0: Tamam, sağ ol. Allah'a ısmarladık.
1: Bir şey değil, görüşürüz.

0: Eda abla?
1: Eda, ne oldun gülüm?
0: Hiç, Yiğit yok.
1: Yok mu? Nasıl yok?
0: Bayağı yok. Ben de dayımlara haber verdim, onların gelmesini bekliyorum.
1: Neyse canım, nereye gidecek koskoca adam? Siz merak etmeyin.
0: Sen ne yaptın?
1: Ha? Ay Eda, midem kazınıyor. Yani Allah dağına göre kar verirmiş. Vallahi billahi o sesi nedir, kurban olayım. Şuncacık şey. E tabi adamlar minicik kalırlar öyle zayıf zayıf.
0: Ah dayım.
2: Eda ne oldu kızım? Var mı bir haber?
0: Yok.
3: Hayda.
1: Neyse merak etmeyin Sam abim, yani telaşlanacak bir şey yok, koca çocuk.
3: Ya peri kızı, şimdi onun telefonu kapalı. Okula gitmemiş, zaten dünden sabıkası var.
2: Abi bir içeri girelim, kafamızı toparlayalım da bakarız sonra.
1: Sam abim, ben sana bir bardak su getireyim.
3: Yok peri kızı, boş ver ya.
1: Abim belki o kızın yanına gitmiştir ha.
3: Ya Melia için o kadar teşkilat hazırladık.
2: Ya bulacağız abi, tamam sakin ol, bulacağız.
0: Baktım.
3: Nerede o?

0: efendim?
1: Ne yaptınız kızıma?
0: Biz bir şey yapmadık sizin kızınıza.
1: Yeter ya, iki gündür sizinle mi uğraşacağım ben? Nurcan!
0: Ya beyefendi bir dakika, ne yapıyorsunuz ya?
1: Nurcan gel buraya!
0: Dayı!
2: Bu defa bak, bu sefer elimden kazandım.
0: Sen mi abi?
3: Alo.
2: Ali abi.
3: Yiğit neredesin?
2: Ya boş ver nerede olduğumu, bir yerdeyim işte. Param var mı?
3: Yiğit neredesin oğlum?
2: Ya bak, dayıma haber vermek yok.
3: Ya tamam, vermeyeceğim, yalnız geleceğim, neredesin?
2: Verirsen beni bir daha göremez.
3: Oğlum tamam.
2: Tamam, korudayım.
4: Parkta buluşuruz.
3: Tamam hadi.
2: Ne?
0: Aferin Yiğit.
2: Ne yapsaydım?
0: Ya keklik gibi yakalayacaklar bizi ya.
2: Ali abi bir şey söylemez kimseye.
0: Sen öyle san.
2: Bak Nurcan, paramız yok, gidecek yerimiz yok. Ya birinden yardım almamız gerek. Hani senin kahramanındım? Hani her şeyi birlikte halledecektik?
0: Bak benim bildiğim tek bir şey var. Ben bir daha o eve geri dönmem, tamam mı? Yalnız da olsa buralardan gideceğim. Bir daha yakalanmayı göze alamam ya.
2: Nurcan. Nurcan.
1: Bana bak, benle yalan konuşma.
5: Yok diyorum sana ya, yok. Biz de oğlumuzu arıyoruz ya. Yok işte.
1: Nurcan.
5: Benim evimi basarsan bir daha seni kimse elimden alamaz. Anladın mı? Kimse alamaz.
0: Tamam. Tamam sakin. Hayır.
5: Allah Allah ya, her şey bitti bir de bununla uğraş ya.
0: Ay ne yapışkan şeymiş bu adam böyle ya.
3: Abi tamam.
2: Ne tamam Alişo?
3: Yiğit'in yerini buldum.
0: Neredeymiş?
3: Ben gidiyorum.
2: Ben de geliyorum.
3: Abi sen tekneye git, akşam oluyor.
2: Ya Alişo şimdi tekneye
3: git. Abi merak edilecek bir şey yok, alıp geleceğim, abi kardeş konuşacağız. Ben gidiyorum. Hadi.
2: Tamam Alişo.
0: Hadi dayı.
2: Herife bak ya.
6: Dede. Şimdi yatacağım. Gözlerini kapatacağım. Hiçbir şey düşünmeyeceğim.
7: Niye?
6: Öyle.
7: Yahu senin aslan gibi ata sporun var. Beli spor mu olurmuş hiç?
6: Sen bana güneş öğrettin. Ben de sana yoga öğreteceğim. Hadi yat. Şimdi gözlerini yumacağım.
7: Sonra?
6: Böyle bekleyeceğim.
8: Ablacığım.
9: Seyhan. Heh. Ya doğum gününden geçtim, sabahtan beri yüzünü göremedim ya.
8: Sayın abinin mi?
9: He sen.
8: Onun işi çıkmıştır ya. Abla. Seyhan, Yiğit bulundu gülüm. Bulundu mu?
10: Ha, Ali gidip getirecek.
8: Tamam sen çık. Ben zaten gelip ablamı alacağım, kabaklara götüreceğim. Tamam gülüm, hadi akşam görüşürüz. Sana da canım. Babam ben çıkıyorum. Babam.
6: Şimdi gözlerini açabilirsin. Dede. Dede beni duyuyor musun? Dede. Dede beni duyuyor musun? Dede. Dede.
8: Cancan ne oluyor?
6: Ya dedem cevap vermiyor.
8: Bayıldı mı?
6: Ya hayır, yoga yapıyorduk, sesi kesildi.
8: Gülüm babamın ne işi var yogayla? Nabzı atıyor babam.
6: Ya ne oldu dedeme?
8: Bilmiyorum babam, ne olursun kendine gel, iyi misin babam?
6: Dede.
8: Babam kendine gel.
7: Ne var? Ne oluyor?
8: Ay yüreğim ağzıma geldi, bir şey oldu zannettim.
7: Ya uyuyup kalmışım.
8: Babam yoga senin neyine, kurban olayım ya.
7: Ya karışma bana.
8: İyi misin sen?
7: İyiyim.
8: Hah, bugün ablamın doğum günü ya.
6: Merhaba, hediye aldık.
8: Ha, biz birazcık dolaştırıp geleceğiz, olur mu? Merak etme.
7: İyi, fazla oyalanmayın.
8: Tamam canım benim, hadi.
7: Bu kadar yogi yeter pehlivan.
6: Yogi değil o, yoga yoga.
7: Ya hayır.

0: Halim?
1: Merve, nasılsın?
0: İyi, sağ ol, sen?
1: Bu sana.
0: Ne bu?
1: Patlıcanlı kebap. Acısı yeşili buldur. Ustası da bizim oradan ha.
0: Bizim oradan mı?
1: He.
0: Halim, ben de sabahtan beri kebap diye diye... Ay, nereden bildin canımın çektiğini, kurban olayım.
1: Böyle içime birden doğuverdi.
0: Sağ ol. İçeri gelmek istersen.
1: Yok. Ben gelmem. Sana afiyet olsun. Selam söylersin herkese.
0: İyi o zaman.

kokuyor. Ay, otele 10 dakika geç gitsem zaten yarım saatte orada olurum. Allah'ım. Ay Halim, Halim ne suşisi. İşte bak, bu adam benim kalbimden, gönlümden anlıyor.

0: Vallahi dayanamıyorum ya Halim. Vallahi billahi.
1: Alo. Halimcim. Yok yok. Ben de onu diyecektim. Yiyorum şu anda. Halim vallahi ne diyeyim? İçime okudun. Vallahi billahi tam bizim oraların kebabı. Çok lezzetliymiş. Çok sağ ol canım benim.
2: Ya, ne demek Ferda? Afiyet olsun. Sağ ol. Ha, tamam.
3: Nasıl geçti habersi? Can Can!
4: O güzelim yılların...
3: Gel oğlum gel.
4: Şunu bak çeviremiyorum. Geç şunu dayına yardım et bak. Ortadaki ha.
1: Şu mu?
4: Bunu ha musluk tarafına doğru. Böyle. Çevir çevir çevir. Tamam.
3: Can Can, bu gece Melih ablamla beraber baş başa kutlama yapacağız.
1: Biz?
3: Yarın da hep beraber. Bugün aramızdaki buzlar kırılsın.
1: Ben de doğum günü hediyesi aldım.
3: Hediye? Ne aldın?
1: Sürpriz. Cabbar dedeme hiç kimseye söyleme dedi.
3: Cabbar dede? Ulan o Cabbar dede ne kadardır biliyor musun? Bir tek sana kıyamıyor Can Can.
1: Beni yogaya da götürdü.
3: Yoga? Cabbar dedi.
1: Gerçekten?
3: Hey gidi Cabbar ağa ya. Can Canım. Bu gece dayına dua et olur mu oğlum? Bu gece çok ama çok güzel geçecek ha. Meri ablanın hayatı boyunca unutamayacağı bir gece olacak ha aslanım.
1: Tamam.
3: Oh benim güzelim. Canım, canım, canım ciğerim ben. Oğlum.
5: Bu işi bitirdim, bitirdin Aziz. Rüzgar senden yana. Adaslan.
1: Of, hadi be kardeşim, hadi ama yürü ya. Alo.
6: Ha ablam neredesin?
1: Seyhan'ım gidiyorum yoldayım gülüm.
6: Şimdi mi? Ya abla deli misin, ben seni ablamın yanında sanıyorum.
1: Seyhan tamam işte geç kaldım biraz ama gidiyorum, kebaplara takıldım, ne yapayım?
6: Kebaba mı takıldın? Sürpriz.
1: Gidiyorum yetişeceğim merak etme, ablamın kabakları yetiştireceğim ben. Tamam mı? Gitmez o bir yere Seyhan ya, tamam. Tamam gülüm hadi hadi Seyhan hadi. Hadi kardeşim hadi.
7: Hadi iyi akşamlar Özcan.
8: Geri gelecek misiniz Melih Hanım?
7: Yok gelmeyeceğim.

0: Alo, Aziz Bey, ben Özcan efendim. Mela Hanım şimdi otelden çıktı.
1: Tamam Özcan, peşlerinden ayrılmıyorsun. Gittiği her yere haber vereceksin. Aferin oğlum.
2: Mela Hanım otelden çıkmış.
3: Biz nereye?
2: Peşinden gidiyoruz oğlum. Bu akşam bu iş bitecek.
4: Abiniz gelir gelmez bana haber vereceksiniz, tamam mı?
5: Tamam.
4: Yarın da hiç sabah bir yere gitmek yok. Oturacağız, konuşacağız erkenden.
6: Dayı çok yakışıklı olmuşsun.
4: Yok ya, olmuş muyum canım?
5: Doğum gününü bizim için de kutla dayıcığım, tamam mı?
6: Yarın hep beraber parti yapacağız.
4: Tamam, şimdi siz yemeğinizi yiyin, erkenden yatın, tamam mı?
5: Tamam.
1: Oh. Bu melek
5: Feride ablayla konuştun mu dayı?
4: Yok canım ciğerim, o işi Seyhan halledecek. Artık kavaklarda buluşacağız.
5: İyi şanslar.
4: Sağ ol ciğerim. Bir de şu Ali Yiğido'yu getirdim diye haber etse.
5: Edecek dayı, merak etme sen, edecek.
4: Hadi geç kalmayalım, yolumuz uzun, hadi.

0: Nurcan. Bırak gideyim, parayı alayım.
1: Ya gidersen bırakmaz.
2: Ya bırakır.
1: Ya Yiğit ya.
0: Adam buraya kadar gelmiş.
1: Gidersen beni burada bulamazsın.
0: Nurcan.
1: Ya babam beni öldürecek. Çeker giderim, çok ciddiyim.

0: Hanımefendi buyurun, hoş geldiniz.
1: Bana bir çay.
0: Çay başka?
1: O kadar.
0: Başka gelecek var mıydı?
1: Yok, bu kadar.
2: Aşağıda değil mi?
3: Yok, çıktı.
2: Çıktı mı? Nasıl çıktı? Usta nereye gitti?
3: Bilmem, bir şey söylemedi.
2: Allah! Ay ben mahvoldum.
3: Feride pasta.
2: Pasta? Abim, ay ben bunu yardım et. Ara beni.
4: Aziz Bey, köprüyü geçtikten sonra sağdaki ilk kafe.
5: Volkan. Sağdaki ilk kafe diyor oğlum.
6: Özcan'ı gördüm Aziz Bey.
7: Çok kalacak mısın Aziz abi?
5: Kalacağım Dalat. Araba seni bıraksın, sonra gelir beni alır.
7: Tamam, hadi şanslar.
8: Yengem geliyor değil mi? Sana
9: geliyor. Ya geliyor. Yolda bir yere takılmış. Peri kızı getiririm. Kardeş ha, onu sarmala, sarmala, sarmala.
2: Yasin ustam, gözünü seveyim, dikkat. Hah. Aman. Abicim sen gideceğimiz yeri anladın değil mi? Kabaklara götürüyorsun pastayı.
10: Yaşar diyorsun oraya.
2: Hah, aynen öyle. Zaten Samim abi seni orada bekliyor olacak abi. Ben de geliyorum. Acele et, kurban olayım hadi.
10: Tamam oğlum.

0: ablam ya. Her şeyi berbat etti.
1: Milli abla nereye gitmiş?
0: Bilmiyorum hayatım işte. Feride ablan arıyor.
2: Dayıma haber versek mi?
0: Yok, bir yarım saat var, bulacağım dedi. Biraz geçsin zaman. 40 yılda bir ablamızın yüzü gülecek.
2: Yok, Feride abla bulur ama.
0: Niye kaçırıyor Eda? Yeme kebabı. Yeme. Bir gün yeme. Ne olacak yani?
3: Uf, Allah beni nasıl biliyorsa öyle yapsın ya. Ne acelesi var kebabın? Önce ablanı al sonra ye, değil mi? Ama aptal Feride, aptal yani. Allah'ım ne olur ya, şurada bir bankta oturuyor olsa ablam. Allah'ım ne olur yani, kıyma şu garibe, kurban olayım. Alo.
4: Feride selam, Talat.
3: Efendim Talat.
4: Aziz abi Rumeli Hisarı'ndaki kahveye bıraktık da, ablan Aziz abiyle olduğuna göre akşam hala meşgul müsün diyecektim.
3: Ne? Ablan mı? Aziz abi ne kahvesi, ne diyorsun Talat?
4: Rumeli Hisarı'ndaki kahve, sahilde. İstanbullular bilir dediler ama.
3: Kahve mi?
4: Feride?
3: Tamam sağ ol Talat'cığım.
4: Görüşüyor muyuz?
3: Talat şimdi ben hiç müsait değilim. Biz sonra konuşsak olur mu, tamam mı? Konuşuruz sonra, çok sağ ol. İyi akşamlar. Allah'ım ben ne yapacağım şimdi? Ne yapacağım ben?
1: Seyhan abla, Melih abla hala gelmedi.
0: Biliyorum Mertcan'cığım, biliyorum hayatım.
2: Dayıma haber verecek misin?
0: Vereceğim artık, başka çarem yok. Ha abla.
1: Melih abla mı?
0: Oh, neredeymiş?
2: Feride abla bulmuş herhalde.
0: Aziz abiyle mi? Aziz abinin nasıl haberi olmuş bundan? Abla Samim abi kavaklarda bekliyor, ona ne diyeceğiz?
3: Ben söyleyeceğim Seyhan'ım. Yani bilmiyorum ama bir şekilde söyleyeceğim ama. Seyhan bak bana.

0: bağırma. Nereden bileyim ben Aziz Bey'in yanında ne işi olduğunu? Bilmiyorum ama konuşacağım, söyleyeceğim şimdi. Hadi. Of, eşhedü en la ilahe illallah.
1: Şey Allah'ım yarabbim. Şunları şık şık şık şık yanıp sönecek dedim. Modülatör olacak. Buraya bak. Yapamıyorlar.
2: Sami abi daha çok bekler miyiz?
1: Ya yolda geliyorum. Peri kız alıp getirecek. Onu takılmış bir yere. Mıs mıs. Ekstrası varmış da. Zaten heyecan içindeyim. Jetli Salih.
3: Sami abi.
1: Oğlum bu pastanın sende ne işi var?
3: Frene gönderdi.
1: Allah Allah. Alo. Efendim peri kızı.
0: Samim abim, sana bir şey söyleyeceğim ama çok kızacağım.
1: Hayırdır?
0: Abim, ablam şu anda sahilde bir kahvede oturuyor.
1: Ya al getir, ne? Ya ne yapıyor el alemi kahvesinden?
0: Abim, bilmiyorum Samim abim. Yani getireceğim ama şu anda Aziz Bey yanında.
1: As!
0: Ablamın bir şeyden haberi yok Samim abim. Yani galiba takip edilmiş. Ama alıp getireceğim. Tamam mı abim? Alo, Semih abi.

0: Ali abi de gitti. Şimdi ne yapacağız?
1: Abla, sana dayak öğreteyim mi?
2: Yok ablacığım, sağ ol.
1: Sence dayım beni yıllık kurusuna gönderir mi?
2: Bilmiyorum, onu sabah konuşursunuz.
1: Sabah da akşam olsun demiştiniz.
2: Alo. Efendim Ali abi. Yok, gelmedi. Senin yanında değil mi?
1: Abla, ne oluyor?
2: Nasıl yok Ali abi? Tamam. Tamam, konuşuruz, bekliyoruz.
1: Abla, ne oldu?
2: Yok bir şey ablacığım, hadi bakalım sen uyu artık. Sabah da erken kalkacaksın. Hadi, hadi bakalım.
1: Yok, yok, kaybolduk, yok.
3: Şimdi Aziz Bey, yani kusuruma bakmayın ama ben kapıyı çekip çıktım. Hayır, kimsenin de bir malumatı yok yani. Kimse bilmiyor ben neredeyim. Siz beni nasıl buldunuz?
4: Kalbimin sesini dinledim Melan Hanım. Bugün sizin doğum gününüz. Benim için de kıymetli bir gün. Yani olacak. İnşallah.

0: Ferda, hayırlı akşamlar.
1: İyi akşamlar.
0: Ne oldu öyle kaşların çatık?
1: Yo, öyle biraz canım sıkıldı.
0: Kebabı beğenmedin.
1: Yok canım, kebabı çok beğendim, harikaydı.
0: Ne o zaman?
1: Öyle. Birçoğu zinciri berbat ettim.
0: Bak bu konuda seninle yarışırım ben Ferdi. Yarışırım da. Sen akıllı kız. Böyle kolayla berbat etmezsin hiçbir şey. Ben tepsiyi almaya geldiydim de.
1: Tabii getireyim.
0: He.
2: Sana bakışlar.

0: Ellerini tutmadan sevmem imkansız.
1: Ya bitirmediysen akşam akşam iş çıkartmasaydım şimdi sana.
2: Yok canım, bitirmez olur muyum? Hepsini yedim vallahi.

0: Haydi.
1: Afiyet olsun Berde.
0: Tekrar sağ ol.
1: Sana yemek yakışıyor yani. Her şey yakışıyor sana. Ben gideyim mi ya? Ben git. Hadi. Hadi iyi akşamlar Ferda. İyi akşamlar.
2: Melan Hanım. Şimdi burada kuru kuru çay. Böyle önemli bir günde.
3: Yok Aziz Bey. Ben zaten buraya kafamı dinlemeye geldim.
2: Kebap isteyeyim.
3: Nereye ya?
2: Buraya. Volkan ararım hemen getirtirim.
3: Yok yok yok yok.
2: Turunç getirttim Adana'dan. Kebap isteyeyim ha, acılı acısız nasıl dersen.
3: Ya Aziz Bey ben hiçbir şey istemiyorum sizden. Hayır ben... Artık doğum günüymüş, yılbaşıymış. Böyle şeyler kutlamak hiç içimden gelmiyor yani.
4: Alam yok ne demek?
1: Yok işte hiçbir yerde yok.
4: Geç oldu nereye gider bu çocuk? Dayıma haber verelim.
1: Bir dur bir dur.
4: Nasıl duracağız?
1: Onlar buluştular mı?
4: Yok onların işi de karıştı.
1: Ya zaten adamcağız kendi derdiyle uğraşıyor.
4: Ya Ali abi... Baktım ben.
5: Bu gece buradayız yani. İyi en azından yalnız değiliz. Yani ben değilim. Sen varsın.

0: Yani abla bravo sana. Bir tepsi patlıcanlı kebap için yani her şeyi mahvettin.
1: Seyhan tamam haklısın. 100.000 kere haklısın. Nefsime hakim olamadım.
0: Yok artık araları hayatta düzelmez. Sen abi de söylemişsin.
1: Ne yapayım, adam gitmiş kabakların ortasında bekliyor. Pastayı da yollamışım. Yalan mı söyleseydim Seyhan, ben ne yapsaydım?
0: Vallahi iki tane yol var. Ya Samim abi bu sefer hakikaten kıyametleri kopartacak. Ya da artık ablamın hiç yüzüne falan bakmayacak.
1: Bakar Seyhan, niye bakmasın?
0: Ne yapacağız şimdi?
2: Mel Hanım, şimdi böyle şeyler biraz insanın moral manıyla alakalı. Niye dersen, ben de pek meraklısı değildim. Ama der mi ki ben seni tanıdım? Sen benim dünyama güneş gibi doğdun. İnanmazsın. Artık Allah'ın gününü kutlamak istiyorum. Öyle içim kıpır kıpır. Benim için tek sen mutlu ol.
0: Hadi dayı, hadi dayı.
3: Yok. Zaten açmıyor.
0: Bir daha denesen.
3: Eda tamam, kendimiz halledeceğiz.
0: Nasıl halledeceğiz Ali abi?
3: Bilmiyorum.
0: Birkaç saat önce iyiydi.
3: Evet, kendi aradı, parayı istedi.
0: Ya bu sırada başına bir şey geldiyse?
3: Seyhan'a söyle ben geliyorum.
0: Nereye?
3: Polise.
4: Aziz Bey bakın, siz çok kibar bir insansınız, sağ olun ama. Lakin.
2: Mel Hanım, ben dirayetli bir adamım. Sabretmeyi de bilirim. Buralara, bu makamlara hep öyle geldim. Sen bana de ki bir yıl, de ki bir ömür. Ben gene sabredeceğim. Bak sana ne diyeyim, bu hayta samımın ipiyle kuyuya inilmez. Bırak, vazgeç. Belki bugün der ama gün gelecek, benim sevdam da seni saracak. Saracak Mel Hanım. Buraya yazıyorum. Seni saracak.

Ben seni sevdim Meliha. Gene de seveceğim şu kahpe dünya dursa da. Lakin bu sevda beni, bu sevda beni yaksa da yıksa da. And olsun, and olsun bir daha çıkmam karşına. Yaş günün kutlu olsun Meliha.

Aziz Bey, kusura bakmayın. Hani siz bana demiştiniz ya, o haytanın ipiyle kuyuya inilmez diye. Varsın inilmez. Benim gözüm o kuyudan başka bir kuyu görmüyor.

0: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV.

0: saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
1: Mersi canım.
2: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
1: Hocam ben?
2: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
2: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
1: Hocam 1000 megabit diyor.
2: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
1: Evde mega wifi performansı için mesh modem kullan diyor.
2: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
1: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
2: Ya gelsin o zaman slogan.
0: Türk Telekom değerli hissettirir.
3: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix, İdefix.
4: Genel izleyici için uygundur.

0: Efendim başarı konusuna girmeden önce şöyle bir geçen haftaya bakalım. Geçen hafta çok değerli iki bilim insanını konuk ettik. Yine İnci Ayhan ve Murat Kurt stüdyomuzdaydı ve beyin hakkında bize böyle beynin bilinmeyen taraflarını anlattılar ve gerçekten çok büyüleyiciydi öğrettikleri, anlattıkları şeyler. Benim için de çok yeni bilgiler oldu. İsterseniz geçen hafta neler konuştuk ona bir bakalım. Ondan sonra gelelim başarı konusunda hızlıca bir giriş yapalım. Önümüzdeki hafta programımız başlarken Murat Kurt'un hangi sözleriyle başlasın istersin? Bugünkü konunun içinde kalarak tabii. Hı-hı. Ya biraz dışarıda çıkabilirsin. Evet.
1: Yo, içinde kalabiliriz. madem biliş üzerine konuştuk, madem erişilebilirlik, hı-hı, bu teknolojilerin bedenin bir parçası olma halinden bahsettik. Gerçekten de öyle. Yani giderek böyle şey haline giriyor. Böyle erişebildiğiniz bir uzaysal alanın içerisinde kullanabileceğimiz ayrılmaz enstrümanlar, hı-hı, haline giriyor ve sürekli olarak uyarıcılara maruz kalıyoruz. Sürekli olarak. Ve canımız sıkılmıyor.
0: Evet.
1: Canımız sıkılmıyor. Hı. Canımızın sıkılmasına ihtiyacımız var. Hı. Can sıkıntısına ihtiyaç var. Can sıkıntısı olabilmesi için uyarımsız geçen bir zamana ihtiyaç var. Ya da doğal uyarımlarla geçecek zamana ihtiyaç var. Ben o nedenle gelecek hafta bir dinlenme veya can sıkıntısızlık durumunun önemli olması gerektiğini düşünüyorum.
0: Hocam çok teşekkür ederiz. Kısa bir süremiz kaldı. İnci hocam, senin de son sözlerini almak isteriz ki haftaya onunla başlayalım.
2: Hem kendi bedenimizdeki iç sinyallerimizi hem de anlamlı dış sinyalleri bir şekilde kendi zihin filtrelerimizden geçirerek onlarla eyleme geçmek ve aynı zamanda da bütün bu işte yapay zeka olsun vesaire gibi işte elimizin altındaki

0: aletleri öğrenme sürecimizi baltalamayacak ama tam tersine öğrenme sürecimizi destekleyecek şekilde kullanarak geçirmemizi dileyerek herhalde kapatabilirim.
1: Şimdi efendim dedik ki konu başarı. Başarı deyince Türkiye'de akla Mümin Sekban gelir. Çünkü hem kendisi başarılı hem de başarıyı çalışıyor. Bence bir insan ben şunu yapıyorum dediğinde ya da size şunu sunduğunda bunu kendisi iyi yapıyor olmalı diye düşünüyorum. Bunu çok iyi yapan kişilerden bir tanesi Mümin Sekman'dır benim için Türkiye'de. Mümin Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Çok güzel iltifatlarla başladık.
1: Yo, her zaman öyle ama yani biliyorsun bizim birbirimize karşı duygularımız zaten şeydir yani her zaman. Çok böyle.
2: Ben de çok başarılı bulduğum için her zaman buradayım.
1: Sağ ol hocam. Eksik olma. Gerçekten kırmıyorsun. Geliyorsun. Ve bu başarı konusunu kendi hayatında çok farklı alanlarda bir şekilde yaşatıyorsun. O farklı alanlara deyince zaten biraz da konumuz o.
2: Evet.
1: Yani.
2: Evet.
1: Ve tabii ki bizim psikoloji camiamız çok değerli psikoloji doktorlarından Pelin Hazer aramızda. Pelin Hocam hoş geldiniz
3: size
1: tekrardan. Nasılsınız? Görüşmeyeli iyisinizdir inşallah.
3: Şahaneyim.
1: İyi maşallah çok iyi gördük. Böyle bir sağlığınız böyle bir maksimum güzel böyle yanaklarınız kızarmış.
3: Evet biraz dinlenince geldi.
1: Saçlarınız pırıl pırıl. İç sinyalini dinlemelisiniz.
3: Evet. Dinlenmek biraz iyi geldi bana.
1: Biraz dinlenmeniz lazım. Öğrencilerinizin sayısının çokça olduğu yorucu bir süreçten tatile geçtiniz şu anda. Evet. Bu da güzel. Öğrenciler de tatilde. Başarılı insanlar tatilde ne yapar acaba? Ya hiç listede olmayan bir soru daha tamam. O kadar böyle çalışıp da.
3: Aslında çok güzel bir yerden geldi. Biz başarıyı hiçbir zaman durmamak adına kuruyoruz ya. Hiçbir zaman durmazsan başarılı olursun gibi bir altyapı var. Aslında bazen durmak, tekrar bir yakıt alıp devam etmek için çok güzel bir parça.
1: Doğru.
3: Biz sanıyoruz ki bir hani o yarış metaforu gibi yani onun içindeyiz ve ölünce tamam hani bitti ne oldu ya da çok yaş alınca belki de ya bu kadar yıl boşa mı geçti ben ne yaptım ben başarılı mı oldum durdum mu ne yaptım sürekli çalıştım mı hiç durabildim mi diyemiyoruz. O yüzden yani durma halinde bile şimdi sen sorduğunda durmadığımı fark edince o kadar da
2: kendine
3: de çeliştir.
1: Evet, yani
3: bir terapistin karşısına gelince işte böyle oluyor.
1: Peki şeye ne diyorsun? Yani hani insanlar böyle işkolik oluyor da o işin fazlalığından değil de sanki bazen de yapacak başka şey olmamasından mı kaynaklanıyor acaba işkolik olmak?
3: Yani
1: durup dinlensem ne yapacağım sorusunun belki de cevabı yok yani.
3: Ya, evet.
1: Hocam sen program şey yani.
3: Ya icatlar aslında bu tür zamanlarda çıkabiliyor yani can sıkıntısından bir şey. Yani burada belki de hani klinik tablodan bir örnek verebilirim. Bazen insanlar ilişki anlamında zorlanıyorlarsa kendilerini işe adayabiliyorlar. Biz oraya işkolik diyebiliyoruz. Ama arka planda sadece bir kanal çalıştığı için sadece o kanal çalıştığında da kişi karşılık görebildiği için oraya ağırlık veriyor. Bu sefer ne oluyor? Duygusal hayat birazcık daha geri planda kalmaya başlıyor.
1: Evet.
3: Böyle olduğu zaman biz o kişileri çok başarılı görüyoruz. Ama arka planda hayatlarına baktığımız zaman bazen çok ciddi açıklıklar olduğunu görebiliyoruz.
1: Yani. Kapatıyor belki orayı öyle mi? Biraz
3: evet.
1: Peki şöyle bir yerden gideyim istiyorum. Bir tane güzel böyle bir şey vardır, metafor vardır. İnsanlar hep maçı kazanmayı bekler ama önemli olan gole de sevinebilmek. Yani maçı kaybedecek olsan bile gole sevin. Çünkü
3: çünkü
1: maçı kazandığında o sevinci çok uzun sürmeyecek ama maç içerisinde gollere sevinmek senin yaşam kaliteni arttırır. Sen şimdi bir hedef koyuyor insanoğlu. Bir o hedefine ulaşacak bir süreç yaşıyor. Bir de sonuç yaşıyor. Şimdi hangisi başarıyla daha ilişkili sence bu üç duraktan?
3: Bence aslında hedef dediğimiz şey kişiye yön veriyor. Rotayı oluşturuyor. O sürecin kendisi ise o kişinin kimliğini oluşturan aslında materyalleri oluşturuyor. Beraberine getiriyor ve sonuçta bunun sonucunda pişen şey yani karşımıza ürün olarak çıkan şey. Ama biz bunu başarı hedefiyle yaparsak yönümüz de kaybolabiliyor veya işte patinaj yapabiliyoruz veya çok yolda kalabiliyoruz ama bunları önemsemeden yolun içerisinde olduğumuz zaman o zaman zaten sonuç da beraberinde geliyor diye düşünüyorum.
1: Evet.
3: Yani ben mesela küçüklüğüme baktığımda üniversiteye kadar hiç başarılı bir öğrenci olduğumu düşünmüyorum. Buradan

0: Anneme selam olsun. Yani benimle her gün motivasyon konuşmaları yapardı. Böyle ablam dereceler alırdı, okul birincisi olurdu vesaire. Ben üniversiteye girene kadar yani o sınavda sorulan soruların benim mesleğimi seçeceğim doğrultusunda hiç ilerlediğini düşünmüyordum. Ne zaman ki üniversiteye girdim, benim bölümümle kendi kişiliğimin benzeştiğini gördüm, o zaman dereceler almaya başladım. Ha,
1: yani bu motivasyonun bu oldu yani, öyle mi?
0: Evet,
1: sen yani üniversiteyi görünce biraz da o eğitimin ve okumanın tadını çıkardı.
0: Bana göre sanırım pratik ve dünya içerisindeki o şeyin benim kişiliğimle örtüşmesiydi aradığım şey. Yani fizik, kimya şu anki olduğum yerden baktığımda hepsinin bir anlamı ve bir yeri varmış ama o zamanlar bende eşleşmiyordu. Ama şu an şu an akademisyenlik yaparken de ben buna çok dikkat ediyorum. Çünkü bir klinik hayatım var. O klinik hayatını öğrencilere anlatırken bakın pratik bu, teori de bu dediğim zaman benim kişiliğimle mesela daha uyuşan bir parça. O yüzden ben kişinin kendi kişiliğiyle ve hayat yaşantısıyla birleştiğinde o şeyin otomatik olarak sonucunun başarı olarak tanımlandığını düşünüyorum. Yani onun sürecin sonunda buna bir başarı deniyor. Ama bunu kendimi heba etme noktasına gittiğimde başarısız bir öğrenciydim.
1: O zaman oradan vazgeçip çıkabilmek başarı belki,
0: evet,
1: öyle mi?
0: Yani vazgeçmek başlı başına bence bir başarı. Vazgeçebilmek. Yani vazgeçeceği yeri kişinin saptayabilmesi belki de bir başarı.
1: İnsanlar yarım bıraktığı işlerden çok büyük rahatsızlıklar duyuyorlar. Bütünleme ve bitirme arzusu çok yüksek insanlarda, iyi ya da kötü. Belki bunun da etkisi olabilir.
0: Evet, zihin yani. Çünkü boşluk sevmiyor, belirsizlik sevmiyor veya bunun sonucuna bir şeyler ekliyor. Yani bitirmezsem, ara inançlar dediğimiz var ya bilissel davranışta, bitirmezsem
1: Kur'an
0: yarım kalır.
1: Belki,
0: i̇şte ha. Sevilmem, onaylanmam, başarılı olmazsam işte değerli olmam. Yani kişilik yapılarımız da bir yerde bununla birleştirmeye çalışıyoruz. Ve o zaman da ne oluyor? Hani bir yerde o parça artık zorlamaya başlıyor bizi.
1: Evet, şimdi bu hedef, süreç, sonuç duraklarının hepsinin aslında bir kıymeti var bizler için ve hepsine bir anlam yükleyebilmemiz lazım. Değerli hocam, şimdi sen bırakma konusunda zorluk yaşamıyorsun. Çünkü bir işler kötü giderse, yani bunu tabii ki özel hayatın için söylemiyorum. Mesleki olarak da yani Türkiye'deki en özel mezuniyetlerden birini yaşayıp en büyük okullardan sonra başka bir alana doğru dönebiliyorsun. Sonra yazarlığı çok iyi yaparken iyi bir eğitimcisin. İyi bir eğitimciyken bir yandan çok iyi içerikler hazırlayabiliyorsun. Yani bu çok yönlülük, en çok da tavsiye ettiğin şey. Benim Mümin Sekman'ı takip ettiğim sürece şunu görüyorum ki Mümin Sekman insanlar hep bir işi yaparken arkada bir takım pencerelerin de açık olmasını bir şekilde öneriyor. Çünkü hayat her an sürprizlerle gelebilir. Şimdi sizin başarı üçgeni diye bir tarifiniz var. Biraz da bunun esasında biraz daha belki genişletilmiş hali. Biraz ondan bahsedebilir miyiz?
2: Evet. Şimdi şöyle... Başarıyla ilgili temelde bir kafa karışıklığı var. O berraklığı sağlamak için bazı temel ayrımları yapmakta yarar var.
1: Tamam hocam.
2: Bir içsel başarı ve dışsal başarı var. Kabaca derimizin içindeki içsel başarı, derimizin altındaki içsel başarı, hani duygumuz, düşüncemiz, vücut kimyamız, bunlar hepsi içsel, kafamızın içindekiler. Bir de dışsal başarı, o da dış dünyada olan. Şimdi dışsal başarıyı da içine hani biraz daha böyle iki boyutuna bakarsak, bir dış dünyada ne var? İlişkiler var. İş ilişkileri, romantik ilişkiler, aile ilişkileri, arkadaşlık ilişkileri gibi boyutları var. Dışsal başarı da kendi içinde ilişki başarısı ve iş başarısı, hani kariyer başarısı, iki ayrı ayırabilir. Şimdi bu üçgen dediğim şeyi ben genelde şöyle anlatıyorum. Bir insanın merkezde ve çekirdekte olan içsel başarısı var kafamızın içindeki. Bundan da iki tane çıktı olan yan başarı var. Bir hani kuşun kafası ve kanatları gibi. Kanat başarılarda ilişkilerde başarı ve işte başarı. Burada en kritik nokta şu. En çekirdek olan, merkez olan, her şeyin besleyicisi, kaynağı olan içteki başarı. İç başarı nedir? Senin yerine başka birinin yapamayacağı başarılar içsel başarı diyoruz. Başkası senin yerine konsantre olamaz.
1: Evet.
2: Başkaları senin yerine duygularını regüle edip düzenleyemez. İç konuşman, hani destek görebilirsin dışarıdan ama iç konuşmanı içinden sen yapacaksın.
1: Evet.
2: Uyumadan önce, sabah kalktığında iç konuşma, karar alırken, düşünürken, konuşurken, karar alırken,
1: nefes alırken, belki.
2: Bunların hepsi içsel başarı. Evet. Ne istediğine karar vermek içsel bir başarıdır. Ne yapacağını ne yapmayacağını, iradeli olmak, pes etmek, hepsi içsel başarılar. Evet, dışsal başarılarda da işte klasik iş başarısı, diplomalar, kariyer, makamlar, statüler, maaş.

0: borçlar işte veya ilişkiler, iş veya özel hayattaki ilişkiler. Ben içsel başarının ihmal edildiği için, bu konuda siz psikologlar da belki daha güçlü bir tahkimat yapmalısınız. Yani popülist olmadan, popüler psikoloji diliyle, psikolojiyi çok doğru ve etkili bir şekilde anlatarak o iç dünyalarındaki mimariyi doğru yapılandırmayı öğretirseniz insanlara, böylece yapıyorsunuz da yani genel olarak konuşuyorum, böylece insanlar içine çökmez. Öbür türlü ne oluyor? Bakıyorsunuz işte gazetelere, haberlere. Şöhretin, servetin merkezindeki bir sürü insan işte gazete haberlerinden, son dönem haberlerden görüyorsunuz. İşte
1: zorluklar yaşıyorlar.
0: Evet, evet. Ya bu anlamda bağımlılıklar birer içsel başarısızlıktır, değil mi?
1: Tabii.
0: Ve çoğu kişinin içsel başarıyı yeterince iyi inşa etmediği için dışsal başarıyı yapamadığını düşünüyorum. Teknik olarak da şöyle düşünelim. Duygularımız, düşüncelerimiz, davranışlarımız, alışkanlıklarımız, daha köklere gelirsek belleğimiz, hafızamız, inançlarımız, değerlerimiz, bütün bunların hepsinin içimizde bir İsviçre saatinin dişleri gibi bir aradaki çalışmasının mekanizmasını anlamak, öğrenmek ve yönetmek. Bu içsel başarının da temeli.
1: Şimdi şunu düşündüm hocam. Hatalı bir örnek de vermek istiyorum, bilmiyorum. Dünyanın en ağır kilo kaldıran insanı Naim Süleymanoğlu'ydu.
0: Evet.
1: Yanlış hatırlamıyorsam vücut ağırlığının 3 katını kaldırdı. Dünyanın da en büyük sporcusudur. Türkiye'de çok büyük madalyalar kazandırdı. Hiç unutmuyoruz ve ama bir yandan da hayatını erken kaybetti.
0: Evet.
1: Bir iç başarısıyla ilgili bir soru işareti hep vardı. Evet. Yani siz diyorsunuz ki dünyanın en tanınmış, en başarılı sporcusu bile olsan, ki Naim Süleymanoğlu bu, belki sonraki de Usain Bolt'tur, atıyorum. İçsel başarı gelmezse o bir gölge oluyor gibi tabii. Görüyoruz.
0: Çok örnek görüyoruz bunu işte. Elvis Presley'ler, yani şeyler, Marilyn Monroe'lar falan epik başarılar elde ettiler. Yani Naim de işte ağırlığı kaldırdı ama başarının ağırlığını kaldıramadı belki. O başarı bittikten sonra neyi nasıl yapacağıyla ilgili o boşluğu yönetemedi. Bu anlamda başarının öncesinde, esnasında ve sonrasında neler yapmak gerektiğini, hepsini net bir şekilde...
1: Ama o zaman şu yok yani, değil mi hocam? Yani içsel başarı dışsal başarıyı getiren şey değil aslında. Bunlar ayrı ayrı da gidebiliyor. Ama birini eksik ederseniz diğerinin ayağını kaydırabiliyor.
0: Sürdürülebilir oluyor.
1: Sürdürülebilir olması için.
0: Evet. Yani içine çöküyor. İçsel başarı olmadığı zaman, içsel dayanıklılık olmadığı zaman insanlar içerideki boşluğu, hani daha psikolog diliyle söyleyeyim, değersizlik, yetersizlik ve kendini boş bulma, içinin boş olduğunu gören insan, iç dünyasına zaman ayırmak yerine iç dünyasındaki tuğlaları, taşları doğru yerlerine koyup iç dünyasının mimarisini dizayn etmek yerine dışa yönelecek. Bunu, içerideki boşluğu aşırı telafi etmeye kalktığında ya bunu parayla yapacak, pahalı saatler, pahalı arabalar, tabii, gösteriş, tabii, lüks, doğru, lüks tüketimle yapacak. Ya bunu başarıyla yapabilir. Yani, ama her başarılı insan da böyle değildir. Onu da söyleyeyim. Yani bu sağlıksız başarıyı örnek anlamında söylüyorum. Aşırı başarıyı içindeki boşluktan kaçıp sosyal onay alarak telafi etmeye çalışan insanlar da olabiliyor. Bunlar da sağlıksız başarı biçimleri. Ama yine de başarılı olabiliyor. Sonuç almanın gereğini yapıp skor tabelasının adını yazdırınca teknik olarak başarılı.
1: Başarılı
0: ama sağlıklı olmadığı için sürdürülebilir olmuyor. Kalıcı olmuyor.
2: Çok burada klinikte biz aslında şöyle görebiliyoruz. Kişiler bize şöyle geliyor. Çok başarılıyım ama mutlu değilim.
1: Evet.
2: Şimdi başarı var ama anlam yok.
1: Evet.
2: Ya da başarı var ama artık anlamı kalmadı.
1: Evet.
2: Yani oradaki içsel başarı belki de o anlam yitirildiğinde yeni bir anlamın olmayışı veya orada o boşluğun ortaya çıkmasıyla ortaya
1: peki
2: çıkıyor.
1: O zaman şöyle mi düşünüyorsunuz Pelin Hocam siz? Yani başarı mutlu olmaktır gibi bir ilişki psikoloji adına kurulabilir mi? Ya da gerçek hayatın bütününde kurulabilir mi? Yani ben işte çok büyük paralar kazanan bir iş insanı değilim belki ama yaptığım işten tatmin olan ve hayatımı mutlu geçiren biriyim. Yani işte Alplerde kayak yapmıyorum belki ama bahçemde yaktığım mangalda çoluğumun çocuğumun kahkahası arasında kendimi mutlu olarak ifade ediyorum. Böyle bir başarı tanımı yapılabilir mi? Yoksa kandırma mı olur kendimize?
2: Aslında şöyle bir sosyal, yani en sık kullandığımız sosyal medya araçlarında o sosyal medyanın platformu Türkiye'de bir çiftlikte yaşayan bir insanın hayvanlarla olan ilişkisini paylaşıyor sıklıkla. Ve adam sadece çiftlikte kalkıyor, işte koyunlarla ilgileniyor, eşekle ilgileniyor, onlara yemek yediriyor vesaire.

0: Ve adam gerçekten çok mutlu. Ve biz alttaki şeylere baktığımda ben çok severim yorum okumayı. Şey deniyor, hani işte birazcık onu paraya çevir, daha büyük bir çiftliğe geç, neden hala oradasın? Adam mutlu. Orada çayını demliyor, o hayvanlarla mutlu. Yani biz şey gibi diye düşünüyoruz, sanki hep daha ileriye çıkmalısın. Oraya geldin mi, birinci evini almalısın. Birinci evi aldın mı, ikinci evi almalısın. Araba mı aldın, arabayı bir sürüm ona. Ya bunlar da başarı olabilir.
1: Hayat bunu yani, istiyor ama senden çok. Yani.
0: Bir yerde isteyebiliyor ya da birisi için çocuğunun olması bir başarı olabilir. Birinin yalnız olması bir başarı olabilir. Evet. Birinin evcil hayvanı olması başarı olabilir. Birinin tek başına yaşaması bir başarı olabilir. Aslında başarı dediğimiz şey etrafımızdaki ufak bir topluluğun bizlere küçüklükten itibaren dayattığı belki de bir şey, bir durum gibi geliyor ama kişi bunu idrak edebilecek bir kuş bakışına geçebildiği zaman o zaman tekrardan revize edebiliyor.
1: O zaman
0: bence
1: önce kendi ihtiyacını tespit etmen lazım. Başarı
0: i̇şte o ihtiyaç bazen full ulaşabiliyor bence. Yani tabii. Bir işe girdiğimiz zaman herkes o işte kalmaya çalışıyorsa diyoruz ki yani benim buradan çıkmamam lazım. Herkes burada bir mücadele veriyor. Evet, tabii, ben biraz daha mı kalmalıyım acaba? Ya çıkarsam herhalde aç kalacağım. Hiçbir şey bulamayacağım. Belki de hani böyle bir şey gidiyor. Doğru, yani gerçekten. Başarının tanımı bence çok yani parmak izi gibi bir şey. Evet. Ama herkes o parmak izi hakkını bize tanımıyor. Sorun orada. Evet. Oradaki çatışma bence bizi
1: kendi
0: biraz zorluyor.
1: Kendi parmağını göremeyen insanlar da vardır bu arada bastırmayan. Ne dersin hocam?
2: Yani bu konuda şöyle bir şeye inanıyorum. İki türlü başarı var. Yani tencere ve kapak gibi. Bunlar iç içe geçmiş şekilde. Kapağı tek başına tanımlayamazsınız ya. Onun için kesinlikle ikiye bölmek zorundayız. Bir kişisel başarı var. Kişisel başarının tanımı az önce sizin tarif ettiğiniz gibi. Veya genelde psikologların da zaten tarifi içten dışa doğru olacağı için başarıyı. Dolayısıyla psikolojik olarak baktığımızda kişisel başarının tanımı çok basit olarak şudur. Hayal ettiğini hayatında görüyorsan başarılısındır.
1: Yani, hayal ettiğini.
2: Evet. Yani hedef koyduğunu gerçekleştirdiysen bu tanımını da sen kendin yapabilirsin. Yani ne senin için hedef ve o hedefi
1: yani
2: gerçekleştirdiğinde.
1: Yani neye hayalini kuracağın sana bağlısınız.
2: Evet. Yani çok sabah kalktığımda kahve makinesine bastığımda kahvem çalışıyorsa başarılıyım diye kendime inandırabilirim.
1: Evet.
2: Şimdi kişisel başarı için görecelilik alanında olduğumuz için bu çalışır. Sorun
1: çalışır,
2: yok.
1: Tabii,
2: ama
1: doğru.
2: Toplumsal başarıda böyle bir şey yok. İki türlü başarı dedim ya. Doğru. İkinci başarı toplumsal başarı. Toplumsal başarı dıştan içe bakar. Yani sosyolog gözüyle bakmanız lazım. Psikolog gözüyle değil.
1: Doğru.
2: Sosyolog gözü şu.
1: Orada beklenti var.
2: Dışarıdan bakıyoruz. Çevremizde aynı kategoride diğer o iş yapan insanları görüyoruz. Diş hekimleri, politikacılar, futbolcular, mimarlar, musluk tabircileri.
1: Evet.
2: Dışarıda o işi yapan insanları görüyoruz. O işi yapanlar içerisinde karşılaştırmalı rekabet üstünlüğü olarak sen ne kadar iyisin? Kıyaslama var.
1: Evet.
0: Evet.
2: Karşılaştığım performans var. Ve skor tabelasına yukarıdan aşağı bakıyoruz. Kimin adı yazıyor? Biz de bunu başkasına yapıyoruz. Yani tatile gideceğimiz zaman Ege Otelleri yazıyoruz. Karşılaştırmalı yapıyoruz. Siyasette oy vereceğimiz zaman politikacıları karşılaştırıp oy veriyoruz. Diş macunu seçeceğimiz zaman karşılaştırıp seçiyoruz. Hangi fenomeni, hangi doktoru, hangi psikoloğu takip edeceğimize karşılaştırıp seçiyoruz. Biz herkesi karşılaştırıp seçerken bizi biri karşılaştırıp seçerse hayır beni karşılaştıramasın diyemeyiz.
1: Diyemeyiz. Bu işin doğasında olan.
2: Doğasında var. Bu Amerikan başkanı bile seçime giriyor ya.
1: Tabii ki.
2: Sıradan insanın parmağının ucunda adamın kariyeri. Ya bak kesinlikle. Amerikan başkanı bile hani teknik olarak baktığınızda.
1: İnşallah girmeye devam eder bu arada. Trump bir daha seçime.
2: Yok. Girmemesi lazım herhalde değil mi? İkinci turu. Bir daha girmemesi lazım.
1: Bir daha olmayacak değil mi?
2: Evet,
1: doğru. Son.
2: İkinci ve son. Tamam. Onun için şovunu yapıyor adam.
1: Tamam.
2: Şimdi bu göze bakarsak kişisel başarı için %100 dediğinize katılıyorum. Ama toplumsal başarının tanımı az önce söylediğim gibi toplumsal başarının tanımı bir alanda o işi yapanlar arasında karşılaştırmalı rekabet üstünlüğünüzün ne kadar olduğu ile ölçülür.
1: Çok güzel bir söz. Trump üzerinden gidecek olursak şöyle bir şey geliyor aklıma. Şimdi Trump başarılı mı değil mi? Şimdi o kadar zor bir soru ki bu. Çünkü ona sorarsan inanılmaz başarılı ve dünyanın en yetkin, en becerikli insana ayrıca bir barış elçisi.
2: Yani
1: zihnimiz başarı konusunda o kadar gerçeği çarpıtabiliyor ki bazen. Yani kendine yönelik aslında bu sağlıklı bir şey de olabilir. Yani sürekli kendini eleştiren insanlar var ve bir türlü o başarıyı kutlayamayan. Bir de sürekli olarak bir hayal dünyasında iyiymiş gibi kendini gören. Şimdi Trump'a bakacak olursanız işte o askeri olarak, ülkesinin ekonomisi olarak, şu bu olarak dünyada en saygı duyulan insan olarak görüyor kendini ama muhtemelen dünyada en sevilmeyen de insan bir taraftan. O açıdan bakarsan o dış dünyanın hocam dış dünyanın bakışı bizim için ne kadar

0: önemli olmalı?
1: Şimdi 3 tane metrik var burada. Hı. Bir, içten dışa bakış. Hı hı. Subjektif, göreceli, kişisel değil mi? İçten dışa bakış. Tabii. Trump'a göre Trump.
0: Evet, yani, tabii.
1: Büyük İskender'den büyük adam şu anda kendine
0: evet,
1: göre.
0: Kendine göre öyle.
1: Dıştan içe bakış. Dıştan içe bakış da aynı değil. Yarısı Amerika'nın Trump'ı destekliyor, diğeri yarısı alay ediyor. Yarısına evet, göre kahraman, tabii, tabii, diğerine yarısına tabii. göre şaklaban evet, mesela. Hani tabii. Amerika dıştan tabii. içe bakış da aynı değil. Hmm. Ama ortada objektif olan, tartışmasız fact diye dedikleri hani Amerikalıların veri, hakikat olan şey ne? Adam Amerikan başkanı oldu.
0: Bu bir gerçek.
1: Bu bir gerçek.
0: Bu artık herhangi evet. bir yorumdan bağımsız olarak
1: evet.
0: bir gerçek.
1: Yani bu bir gerçek. Adam Amerikan başkanı oldu. Bu bir emlakçıydı bu adam. Yani evet. emlakçıydı ve Amerikan başkanı evet. oldu. Bu anlamda ben başarı ikiye ayırıyorum bu tür değerlendirmelerde. Bir, yorum. Olmak başarısı. Hı-hı. İki, yapmak başarısı. Hı-hı. Trump'ın olmak başarısı yani Amerikan başkanı olmaksa Hı-hı. sıfırdan buraya geldiği için ya da işte ortalardan bir yerden geldiği için orta sınıftan bu bir olmak başarısı olmak anlamında başarısı. Başarı. Hı. Ama yapmak başarısı.
0: Yani bunu olduktan sonra.
1: Sonra ne yaptı?
0: Ha bak çok
1: hani
0: güzel.
1: Hani olurum da yaptım çok mı? Güzel. Üniversitede hoca olarak atandım. Oldum. Profesör oldum ama iyi işimi iyi yapıyor muyum? Hı. Belediye başkanı oldum. İşimi iyi yapıyor muyum? İşte televizyon programı veya kitap yazdım. Yani yazar oldum ama iyi kitap yazıyor muyum? Olmak ayrı şey.
0: Ya da kitabını yeterince destekleyip peşinde dolaşabiliyor musun? Koşabiliyor
1: evet.
0: musun mesela?
1: Yani olmak başarısıyla yapmak başarısı
0: çok
1: farklıdır.
0: Güzel. Şey geliyor hocam aklıma. İlyas Salman'ın bir filmi vardı. Böyle mahalle arasında futbol oynuyor. Ve hayali Fenerbahçe'de oynamak. İşte o zaman işte Türk gençleri futbolcu olmak ve Fenerbahçe'de oynamak büyük hayal. Ulaşılması. Fenerbahçe'de çıkıyor. Fenerbahçe'de oynuyor. Ama sonra yapamıyor. He. Yani orada oynayamıyor. İşte. Çünkü işte evet. uygunsuz bir hayatın içine i̇şte. Düşüyor. İşte kötü bir takım evet. şeylere giriyor. Ama oldu. Evet. Yani hayalini gerçekleştirdi. Olmak başarısını gerçekleştirdi. Evet. Ama bir Fenerbahçe futbolcusu olarak gereken yaşamı kuramadığı için sağlıklı yaşamı evet. O yapmak tarafını da sınıfta kaldı ve evet. yine geriye doğru düştü. Süper.
2: Belki de orada şöyle bir şey oluyor. Biz bu tarz durumlarda bu isimleri konuşurken orada yüksek başarı tanımını görüyoruz. Ama bir yerde düşük içsel denge ortaya çıktığında o zaman duygusal bedel oluyor. Yani bu tarz kişilerin yani Trump olsun vesaire ya da o bahsettiğiniz gibi yani o isme ulaşıyor ama onun altını dolduramıyorsa orada duygusal bedel ağır basmaya başladığı için yakıp tüketiyor. Yani o yüzden duygu göremiyoruz biz bu kişilerde. Daha çok mekanik olarak yani mesela duyguları önemsemiyor, mizahı çok ön plan alıyor değil mi? Yani Trump
0: tabii,
2: çıktığı zaman
0: dalgaya
2: vuruyor
0: şey
2: mesela.
0: Ama işte
2: bu kişilik örgütlenmesi de devreye giriyor. Ve bunun için bence başarıyı ben bir tane daha ekleyebilirim. Aile içerisindeki başarı tanımı. Hmm. Yani çocuk daha doğmadan önce o çocuğun gelecekte ne olacağının ailenin zihnindeki tanımı da bir başarı türü. Hmm. Yani bırakın toplumdan önce
0: o
2: çocuk
0: şey?
2: Doktor olacak diyor benim çocuğum diyor. Ya da benim çocuğum işte futbolcu olacak diyor. Yani doğuştan aslında bir beklenti üzerine inşa olan
0: her
2: hayat.
0: Var bu.
2: Evet.
0: Var.
2: Ve bu kadar çok toplum önünde yükseğe çıkan kişilerin hayatlarına bakıyoruz. Aileden ya çok böyle yüksek beklentileri olan yani sen aslında başkan olacaksın deniyor mesela evet. değil mi? O narsistik evet. örüntülenmenin aslında şeyi o. Yani biraz önce söylediniz ya ona inanıyor ama belki de dünya tarafından sevinmeyen biri oluyor. Ama çekirdek alttaki o çekirdek o narsistik çekirdek onu aslında çok zayıf bir örüntü ama ona inanıyor. Evet. O başkan olacağına inanıyor ve oluyor ama duygusal denge o içsel denge
0: onunla dengeli
2: gitmiyor. Orada evet bir bedel ödemek zorunda kalıyor.
0: Yani
2: evet.
0: burada aslında insanlar bazen tepki de gösterebiliyor. Kendine önceden biçilmiş bir takım hedeflere. Ama burada tam demin söylenen şey çok net. Yani sen şunu ol üzerine bir başarı tanımı yapılıyor. Ama onu olduktan sonra ne yapacağıyla ilgili bir şey yok.
2: Bir şey yok. Evet.
0: Yani sen başkan oldun da başkan olduktan sonra şöyle dürüst, insanları seven, hoşgörülü, maneviyatı yüksek, işte ne bileyim zor durumda olan insanlarla ilgili şöyle düşün, hayvanlarla ilgili şunu düşün.
2: İşte değerler aslında Erdem.
0: Bu yok ama
2: değerler.
0: Yani. Orada
2: i̇şte
0: bir...
2: O duygusal bedel aslında orayı telafi edemiyor. Çünkü yok belki de. Onun olmayışı belki onu zirveye götürüyor. Başarı diye tanımlıyoruz. Ama diğer tarafta diğer şeylerin olmaması bir başarı mı, başarısızlık mı?
0: Zirvede i̇şte kalmak ama bir yandan da sıkıcı bir şey.
2: Çünkü yani, kendinle yarışıyorsun
0: hayır,
2: o zaman da
0: belki de. Hayır, şundan söylüyorum. Mesela 7. sıradasın, 1. sırada olmayı arzu ediyorsun, 6'ya çıktın kutladın, 5'e çıktın, kutladın. 3 müthiş kutlama. 2 1 olmak istiyorsun, oluyorsun ve kutlanacak şey bitiyor belki. Hı hı. Ne dersin hocam? Zirvede olmanın zorluğu var mı? Pelin hocanın söylediği o detay çok kritik.
1: O zaman ölülerle yarışmaya başlıyorsun.
0: Yani öyle yok bir şey var. Görmüyorsun.
1: Yani yaşayan herkesi yendiyse Hemingway yasasıdır. Yani yaşayan herkesi yendiysen ölülere gözünü dik diyor. Yani
0: evet,
1: Shakespeare'i yenmen gerekiyor o zaman. En büyük yazar olduysan. Bu anlamda aslında olimpiyatları düşünürseniz 1940'da rekor kırıldıysa bir daha kırılamaması lazım değil mi? Bunu söyleyen çok olmuştur yani. Elbette bu daha bir daha bu rekoru kıramazlar diye ama yeni bir anatomi, yeni insanlık geliyor ve kırıyorlar. Yani olimpiyatlar mesela niye hep kırılmaya devam ediyor rekorları?
0: Tabii ki çünkü birçok şey konuda ilerliyor insanlar.
1: Evet, insanlar evet antrenman tekniği ilerliyor, genetik olarak başka bir şeyler devreye giriyor falan filan. Bu anlamda hedonik adaptasyon işte hani bilinen şeyle gerçekten başarıda böyle bir mekanizma var. Ben dürüstçe şunu söylüyorum insanlara. Ben insanlara şunu söylüyorum. Sadece mutlu olmak için başarılı olacaksan olma.
0: Olma da aynı.
1: Yani sevinç için başarılı olacaksan olma. Yani git muz ye, dizi izle, çekirdek çitle. Yani bunlar daha sonra sevinç getirebilir. Mofet. Bedeli de o kadar yüksek değil.
0: Evet.
1: Yani derdin serotonin, dopaminse.
0: Çok güzel söyledin
1: ama
0: hocam ya.
1: Boğaziçi kazanmış insanlara sorun. Yani o kazandıktan sonra ne kadar mutlu, hani sevinciniz kaç gün sürdü diye sorun. Hint düğünü kadar sürmüyor yani.
0: Sürmez.
1: Başarının getirdiği sevinç.
0: Sürmez. Kaygılar girer hep. Nasıl yapacağım?
1: Evet ya devamını nasıl getireceğim olabilir ya da her zaten o yeni başarı ligine geldiğinizde karşınızdaki herkes sizin gibi öyle olduğu için yani Boğaziçi'ndeki herkes Boğaziçi'li olduğu için avantajınız kalmıyor. Bir ayrıcalığı algılamıyorsunuz zaten. Çünkü herkes Boğaziçi'li bir de üstünüzde bir ton ders yıkıyorlar.
0: Evet doğru.
1: O dersleri yetiştirmekten bir de bir şey oluyorsunuz yani o başarının gereğini.
0: Yani başını soktuğun belanın farkına varıyorsun.
1: Ya bence bu iş bir değerler ve seçimler meselesi. Evet. Değerler hiyerarşisi. Değerler ne? Önümüzde bir menü var. Özgürlük bir değer. Mutluluk bir değer. Zenginlik bir değer. Erdemlilik bir değer. Başarı bir değer. Sevgi bir değer. Hepsi birer değer. Sen de buradasın birey olarak. Hı hı. Bu değerlerden hepsini birden yapamayacağına göre birilerini seçmen lazım. İlk 10 listeni oluşturman lazım ve ilk 3 hani değerler merdiveninde senin merkezi değerin ne olacak? Amaç değerin ne olacak? Şimdi Trump için amaç değer başarı, kahramancılık oynuyor. Diğer her şey araç onun için.
0: Evet.
1: Şimdi eğer amaç mutluluksa o zaman başarıyı da mutluluğa götürecek şekilde yapılandırır kişi. Zenginliği de yapılandırır. Onu da yani biraz zengin olur bırakır. Daha fazla asılmaz. Kısacası ben bu işin çözümünün değerler ve seçimler, değerler hiyerarşisinde olacağını düşünüyorum. Mutluluk, başarı, özgürlük gibi önümüzde değerler var. Ben hayatımın merkezi, kardinal değerler böyle 360 derece. Aşkta, kariyerde, sağlıkta, sporda, finansta her alanda geçerli merkezi değeri nedir? Buna karar vermeliyim. Benim için bu başarı mesela. Ama diyelim Pelin Hanım da bu mutluluktur. Pelin Hanım da başarı peşinde koşabilir. Yani örnek öylesine adı da konuşuyorum. Öylesine konuşuyorum. O da başarı. Ben de mutluluk isteyebilirim. Ama benim için bu ikinci, üçüncü sıradır değerlerimde. Mesela bir başarı, iki özgürlük, üç üretkenlik. Yani mesela ben para ihtiyacım olmadığı zaman da ben üretmeye olduğu gibi devam eden bir yapı içerisinde oldum her zaman. Yani çünkü değerlerimde var. Hani her şeyden uzaklaşabilirsiniz ama değerlerinizin dışına çıkamazsınız. Bu anlamda bence bu işin içinden çıkmanın tek yolu kişi bireysel düzeyde kendi değerini seçecek. Ben mutluluk istiyorum. Trump kahraman olmak istiyor. Öbürü zengin olmak istiyor. Mesela iş insanlarına bakın. Bu kadar zengin olmuşlar hala çok daha zengin olmaya çalışıyorlar. Çünkü onlar için o
0: kazançlarını riske atarak
1: değerlerle ilgili servet, zenginlik onlar için bir değer ve bir yerde o para başarı değeri taşıyor.
0: Doğru.
1: Çünkü 10 milyon dolardan fazla para yaşam kalitene bir gram artış getirmiyor. Artık. Hala niye para kazanmaya çalışıyorsun?
0: Çünkü kimliğinde bu var.
1: Evet.
0: Kazanma kimliği var. Şimdi hocam şöyle bir şey geliyor aklıma. Şimdi Fenerbahçe uzun zamandır şampiyon olamıyor. Bu mutluluğu yaşayamıyor ve böyle bir işte serzeniş var. İşte niye olamıyoruz, niye olamıyoruz? Fenerbahçe 2007 yılında şampiyon olmuştu. Hatırladım. Şimdi hadi yarın gidip de hep beraber Fenerbahçe'nin 2007 yılındaki şampiyonunu kutlayalım desek yarın hiç kimse gelmez benimle. Çünkü bu yıl olmasını bekler. Ama 2007'deki çok büyük bir başarıydı. Ve o an için dünyanın en önemli şeyiydi. Galatasaray 3 yıldır şampiyon oluyor. Bu sene olamazsa kimse o 3 yılı konuşmayacak.
1: Evet.
0: Önümüzdeki senenin başarısızlığını konuşacak.
1: Evet.
0: Yani aslında bu kadar hızlı gelip geçen bir dünyada mutluluk peşinde koşmak çok büyük bir aldatmaca. Yani çünkü eninde sonunda mutlu olsan da bitecek, olmazsan da arzu seni rahatsız edecek.
1: Evet.
0: O zaman başarı tanımından mutluluğu uzaklaştırmak belki mantıklı gözüküyor. Başka bir şeyi oraya tanım olarak koymak.
1: Konvansiyonel mutluluk arayışı alalım. Mutluluğu orada ikiye ayırabiliriz. İki türlü mutluluk var. Hedonik mutluluk, ödemonik mutluluk. O Csikszentmihalyi'nin, daha doğrusu Aristo'dan gelen ödemonik mutluluk şu. Bir işi yaparken zamanın, saatin nasıl

0: geçtiğini unutuyorsan, yapmak için doğduğun, sizin o üniversiteye girdiğinizde fark ettiğiniz şey, yapmak için doğduğun, ait olduğun şey buysa, bu ödemonik mutluluk deniyor. Başarı bunu vaat eder. Bu gerçekleşir ve asla hayal kırıklığı uğramazsınız. Ama hedonik mutluluksa, böyle çok hani keyfime bakayım, zorlanmayayım, iyi hissedeyim, çoluğumla çocuğumla oturup çekirdek dizi izleyeyim, yani orta sınıf hedonik mutluluksa hedefin, kesinlikle büyük başarılar bunu asla kaldırmıyor.
1: Büyük başarılarla bu olmuyor. Peki, o zaman başarı tanımını yapıyoruz madem. Bir yandan diyoruz ki işte başarı olarak tanımladığın şey gerçekleştikten sonra ne yaptığın şey asıl başarıdır. Bir yandan diyoruz ki işte ben bu hedefi koyuyorum. Hedefim mutlu olmak temelde ise bu gelip geçici bir şeydir ve bir kandırmacıdır. Peki o zaman psikolojik olarak sağlığı ele aldığımızda, yani ben işte iyi nefes alıyorum, iyi uyuyorum, psikolojik olarak sağlıklı mıyımdır? Yani psikolojik olarak sağlıktaki başarıyı tanımlamamız mümkün mü Pelin Hocam?
2: Belki şöyle tanımlayabiliriz. Ben seanslarda, İlk seansta danışana seans bitiminde şunu soruyorum. Terapiye dair beklentiniz ne diyorum. Terapiye dair beklentiniz ne sorusu bence hayatta o hedeflere dair kişinin çok temel bir özeti oluyor. Orada kişinin ne beklentisini söylüyorsa aslında onu hedefliyor. Ama o hedeflediği şey ne kadar gerçekçi. Mesela bana diyor ki çok mutlu olmak istiyorum. Şimdi bu gerçekçi bir beklenti değil. Çünkü değil, çok mutlu, çok mutlu ya da çok başarılı olmasını istiyorum çocuğumun diyor.
1: Tanımlanabilir
2: bir şey değil. Yani sürekli yüz alması mı bir başarı mesela? Ya da işte aşkta her şeyde başarılı olursam mutlu olurum. Mutlu. O yüzden şimdi bu gerçekçi değil. Onu gerçekçi bir zemine getirmemiz için bu tanımları açmamız gerekiyor. Birincisi bu. İkincisi başarının, yani biraz önce şunu düşündüm Mümin Bey anlatırken. Yani Milli Piyango bize vursa, yani en işte hayaller kurarız değil mi? Ama ondan sonra bir önceki günkü hayatımızın aynısı olmayacak.
1: Evet.
2: Yani onun üzerinde artık onun sorumluluğu olacak. O parayla ne yapacağımızın mutluluğu olacak ve diğer günün yası olacak. Yani önceden derdim tasam yoktu, şimdi param var. Gerçi bunu kaç kişi... Ama
1: buna uyum gerektiren bir şey. Çok haklısın.
2: Yani
1: tabii
2: çünkü hayat
1: yeni bir durum,
2: sıfırdan,
1: değişim var.
2: Evet,
1: yani
2: artık bir daha eskideki o kazanmadığı güne geri dönemeyecek.
1: Evet,
2: şimdi
1: evet.
2: O yüzden hayatımızda başımıza gelen şeyler de hani bizi terapiye getiren şeylerle çok paralel. Orada bir şeyin yolunda gitmediğini anladığımız zaman bu tanımları sorgulamaya başlıyoruz. Başarıya gelecek olursak kişi yani belki sağlıklı başarıyı sağlıklı olmayanla tanımlayabilirim. Kişi çok kaygı hissediyorsa, artık bir tükenmişlik hissediyorsa, işte biraz önce bahsettiğimiz karşılaştırma durumunu çok fazla yapmaya başlıyorsa, o zaman bu başarı kişiden işlevselliğini alıp götürüyorsa, tek bir kanala ait olarak devam ediyorsa bu sağlıklı bir başarı değildir benim tanımıma göre. Yani çünkü tahtravalli gibi düşünelim. Bir denge olmadığı zaman çok sıkıcı bir oyun. Yani ama orada
1: tabii tek
2: bir...
1: başına çok zorlayıcı oluyor.
2: Ama bunun içerisine diğer elementleri koyuyorsam o zaman buradaki başarı yapısı ona göre oluşabilir. O yüzden belki de bunun tek hedef olarak düşünüldüğü yer aslında zoru sokan taraf. Bu sağlıklı bir başarı değil. Yani okullarda da çünkü bu bize dayatılıyordu ya küçüklüğümüzde. Hani sadece matematik çalış, sadece işte şunu yap. Yani işte sana güzel sanatlar mı ya? Hani boş ver ona, yani gerek yok falan diye.
1: Müzik resmi hep sıkıntılı oldu.
2: Evet, o yüzden ben mesela şu anki hayatımda yapmaya çalıştığım şey bir yerde o akademinin olması, işte seansların olması, yazmak, işte atlar, işte denemediğim sporlar, işte yani ne varsa bu kadar çok şeyi nasıl yapıyorsunuz diyor öğrenciler bana. Diyorum ki bu kadar çok şeyi yapabildiğim için yapabiliyorum aslında. Yani zihni de çalışma biçimini de yayın öncesi Mümin Bey'le de konuşurken yani beden, zihin, nefes bir bütün olduğunda o zaten sağlıklı bir versiyona dönüşüyor. Ama sadece işten çıktım eve gel, bu da bir başarı olabilir. Kimseyi yargılamıyorum ama o bence hayatın sadece yaşın yani yetişkin olan parçasını tamamlamak gibi. Ama yetişkin olmak bir başarı mı?
1: Yani zaten peki şikayet ediyor insanlar çok fazla. Doyumsuz oluyorlar falan. Bu şikayet etmek, doyumsuz olmak, dürtüsel davranış falan gibi şeyler de bizi başarıdan, psikolojik olarak başarıdan uzaklaştırır mı? Ne dersin?
2: Kesinlikle uzaklaştırır. Çünkü günümüzdeki işte şey de bir yerde bu değil mi? Yani o oraya tatile gitmiş, oraya gidersem benim için bir başarı.
1: Evet.
2: O mekana gitmiş, oraya ben de gidebilirsem, yani özel birisi olursam, selebriti olursam ya da işte ünlü birilerini tanırsam ya da şöyle birilerini tanırsam yapsam ancak başarılı olabilirim algısı
1: üzerine. Yani başarılı bir kişinin yaptığı şeyi yapmak başarılı olmaktır gibi bir yere geliyor o zaman.
2: Evet, ama önceden sanki bunun tanımı da birazcık farklıydı. İşte Naim Süleymanoğlu belki bir şey ya da sporcular ya da işte yazarlar vesaire, yani daha çok o erdemlere dayanan şeyler bizim için bir rol modeldi. Şu an öyle bir şey yok. Yani anlamsız hareketlerin de artık çok büyük ünler getirebildiği için bu da bir başarı olarak kabul ediliyor. Yani çok saçma hareketler yaptı ama ünlü oldu. Bence o da bir başarı deniliyor mesela.
1: Ya ben şimdi geçenlerde Sivas'ta bir kardeşimiz kaynar suyu havaya attı.
2: Ah, kendisini.
1: Kendini yaktı. Ünlü oldu adam yani. Bu da evet. Şimdi hedefi de sosyal medyada takipçi kazanmak ve çok izlenmekse bir başarı bir anda geldi. Yani hem komik şeyler yapmaya çalışıyordu ama bir aksilik oldu yani. O su,
2: İşte herkes bir günün 20 saniyenin ünlü olacak bir şey
1: var. Hikayesi ama talihsiz tarafı.
2: Ama sonrasında işte orada anlam bence devreye giriyor.
1: İkincisinde ne yapacaksın?
2: Evet, yani bu sefer işte oradaki limitleri çok zorluyoruz ve işte şöhretin de şu anki tanımı o değil mi? Yani çok para kazan, iyi yerlerde yaşa, onun için büyük bedeller öde. Yani ruhsal anlamda insanlar bedeller ödüyor. Yani şu an bize sunulan hayatların arka planının öyle olmadığını görüyoruz. 5 yıl önce o influencer dünyasını şu an gençlere yarattığı algı bir ay öncesinde yıkıldı.
1: İşte bir üstü açık arabayla videolar çeken bir işte böyle büyük bir villada yaşayan bir kişi çocuklarını bir şekilde hayattan koparıp sonra da kendine canına kıydı falan, ama o hikayeler aslında gözüküyor yani. Bu biraz yansıttığın şeyle gerçekte olan şeyin dengesizliği bir ciddi bir sıkıntı yaratıyor gibi, evet, hissediyorum ben. Hocam şimdi bizim zamanımızda Mümin hocam böyle işte ben işte 25-30 yaş arasındayken hep şöyle derlerdi, böyle çok başarılı birini tanımlar. 3 üniversite bitirdi derlerdi. Ya ben de içimden derdim ki ya niye yani böyle bir şey, tamam yani ne gerek var böyle şey. Ya da işte derlerdi işte şu kadar mutfa. Ne dersin şimdi bu 3 üniversite bitirmek, 3 alanda uzmanlaşmak ya da işte burada 3 tane şey var. İşte bunu yapıyorum biraz, bunu yapıyorum, bunu biraz bunu yapıyorum. Ya bunları yapma da sadece şunu yaparsan mı acaba hayatta doğru tercih yapmış olursun? Ne dersin başarıyla ilgili bunu ilişkilendirdiğimizde?
0: Evet, böyle bir iki ekol var. Bu aslında biraz mizaçla da ilgili. Mizaca göre bunun elverişliliği değişiyor kişide. Bir grup İsviçre çakısı gibi 5-6 işi birden yapabiliyorlar. Ve böyle işte M tipi kariyerleri var. Bir alana giriyor, orada bir yere geliyor, bırakıyor, aşağı iniyor, bir daha çıkıyor, bir daha. Ve zaten o roller coaster gibi çıkıp inişleri seviyor zaten. O
1: evet.
0: Başa dönmeyi seviyor.
1: Zirvede
0: çünkü o
1: olmak...
0: öğrenmeyi seviyor.
1: Evet, çok
0: yolda
1: doğru.
0: Olmayı seviyor, gelişmeyi seviyor. Ve hızlı öğrenebiliyor. Evet. Şimdi bunlar M tipi. Aynı zamanda sıkılıyor tabii. Zirveye gelince sıkılıyor, aşağı iniyor.
1: Tabii.
0: Evet. M tipi kariyer veya İsviçre çakısı tipi kariyer. En son Nobel araştırması yapıldı. Nobel almış kişilerle ilgili. Bunlar mesela bu tür çok böyle değişik yollardan gidenler daha çok çıktı ve daha üretken
1: Allah
0: çıktı.
1: Allah Allah. Buna karşılık, çok böyle odaklanma işi gibi geliyor bana da.
0: Evet, genel ana akım işte düşünce ise tersidir değil mi? Tek bir şeye derin odaklanma.
1: Tabii.
0: Orada da işte bir toplu iğne gibi net bir şekilde dar ve derin odaklanma, uzmanlaşma. Şimdi erken uzmanlaşmanın işte bant genişliğini daraltıyor ya, disiplinler arası düşünmeyi zayıflatıyor ya, bu sanayinin ilk erken döneminde çok işe yarıyordu. Sanayinin erken döneminde çünkü.
1: Hocam çok kritik bir noktaya değindin.
0: Otomasyonda böyle şişeyi takacak bir adamlar falan lazımdı. Böyle hani tek bir iş böyle yapılandırılmış. Ama şu
1: Charlie Chaplin'in dünya... falan filmlerinde vardır ya, sadece tuz onu basar.
0: Hep
1: falan,
0: aynı şeyi yapar.
1: Kadar. Ve bunu iyi yapmasın beklenir. Başka bir şey yapmasın.
0: Evet. Harry Ford'un lafı var. Kendi kitabında yazıyor. Diyor ki ben çalışanlarımdan, işçilerinden iki el istiyorum. Maalesef bir de beyinle geliyorlar diyor.
1: Aa, wow,
0: düşününce hani otomasyonu takip edemiyor, bozuluyor diye. İki tane el istiyorum sadece diye. Ben otomasyonu kurdum, sizin düşünmenize gerek yok.
1: Gerek yok diyor, sadece şeklinde. Gerekeni yap.
0: Kısacası uzmanlaşmak mı, tek bir işte derinleşmek mi, yoksa İsviçre çakısı mı? Ben ortada şey modeliyle kendimi hep geliştirmeye çalıştım. Raptiye modeli. Yani her alanda bir şeyler bilin, bir alanda her şeyi bilin şeklinde bir model üzerinde.
1: Wow, çok iyi. Çok iyi.
0: Her alanda bir şeyler bil, bir alanda her şeyi bil. Kısacası dünyanın şu anda gidişatından dolayı değişim çok hızlı arttığı için yeni meslekler çıkıyor, eski meslekler kayboluyor. O nedenle artık tek uzmanlar daha kırılgan bir hale geldi. Her an hani diskalifiye olabilir ama 3-5 tane ayağı olan işler yapanlar daha hayatta ayakta kalabilir.
1: Bu çok ilginç. Şimdi o zaman şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Her alanda biraz bil ama bir alanda her şeyi bil dediğimizde bu aslında senin dünyayı o genel bakışı, perspektifi kaybetmeden evet. bir alanın bilgisine sahip olmak. O zaman da şöyle oluyor. Yani hani hocam böyle bir şey vardı. Şimdi Pelin'in yaşı oraya gelmeyecek muhtemelen.
0: Bir ama biz de, yapıyoruz ama biraz ageizm.
1: Ageizm değil ama hiç olumlu esasında. Çünkü saçma bir şeydi bizim. Ansiklopedi okurdu insanlar. Ve mesela benim hakikaten böyle ortaokuldayken falan en bilgi insanlar böyle ansiklopedi okumuş insanlardı. Evet,
2: evet. Britannica.
1: Gelişi başı falan bir şeyler vardı.
0: Toplanmış ansiklopediden yetişen
1: okunurdu
0: bilgi.
1: Okunurdu bu hakikaten. Kişi mesela o bilgiye sahip olunca prestijli de olurdu. Ya şimdi belki bunun hiçbir anlamı yok.
2: Evet.
1: Ama
2: evet.
1: bu hızlı geçişler acaba başarı uyumdur? Cümlesini mi daha ön plana çıkarıyor? Ne dersin?
2: Bence
1: çünkü hani şu yani işte az önce dedin ya işte artık 20 saniyelik şöhretler ya da 20 saniyede ulaşılan ömürlük şöhretler de olacak.
2: Evet,
1: yani
2: evet.
1: İklim değişti.
2: İklim değişti. Çok kırılgan.
1: 9 saniyede koşmaya
2: evet,
1: gerek yok artık.
2: İklimler gibi yani aslında. Önceden daha sertti kışlar daha şimdi yok ya Ilıman. Mevsimler. Evet. Ilıman. Yani Ilıman. Başarının tanımı da çok kırılgan bir hale geldi Hı-hı. bence. Yani bugün başarı dediğimizi yarın bir sonraki gün başarısızlık olarak aynı kişi üzerinden tanımlayabiliyoruz.
1: O da kendi
2: tek
1: içine
2: bir yanlışı. Ya da şu an meslek tanımları da öyle. Yani bizler üniversite tercihi yaparken belli meslekler işte çok kazandırır diye düşünülüyordu. Evet. Ama şu an o meslek bir 5 yıl sonra orada olacak mı? Ona göre tercih yap. İşte bir 10 yıl sonra olacak mı? Hiç ihtimal yok. Bazen şimdi bunun getirdiği bir şeyle şu anki gençleri düşünüyorum. Çok ciddi yani çok büyük başarılar elde edilebilecek gibi gözüküyor. Ya da hiç. Ya hep evet. ya hiç. Hı hı. Yani ya bir şeylerin olacak ya hiçbir şeyin olmayacak. Şimdi o yüzden başarının tanımını güncel hayatta yaptığımız zaman bu zorlayıcı da bir şey. Hı hı. Yani insan çünkü o belirsizliği sevmiyor. Onu belirli hale getirmeye çalışıyor. Hı hı. Tanımları da bir yerde ona hı hı. göre oluşuyor. Önceden işte hani kızı alma diyeceğim şimdi cinsiyetçi bir tanıma da girmek istemiyorum ama evliliklerde işte bir mesleğin olup olması vesaire dikkat ediliyordu ya şu an artık bunların da tanımları değişti ki yani Tabii. insanların beklentisi değişti. Yani bir mesleği olması
1: sigortası
2: bir başarıydı.
1: Olsun
2: evet.
1: Sigorta.
2: Sigortası olsun mesela ama şu an öyle bir şey de yok. Yani artık o başarının tanımı işte 20 saniyede ünlü oldu. Nasıl ünlü olduğu önemi yok. Para geliyor mu? Tamam başarılı ya. Sen evlenebilirsin. Şimdi o yüzden gençlerin bence başarıya dair hayal kırıklıkları çok fazla şu an. Hı-hı. Çünkü yok. Yani başarılı olur muyum olmaz mıyım? Neye göre başarılı olurum? Bu birazcık şey bir taraf. Öte yandan
1: yani işte mühendis olurum, işte avukat olurum, başarılı olurum gibi.
2: Evet.
1: Tanımlar vardı eskiden. Net.
2: Yeni kriterler geliyor. Yani önceden komşunun çocuğuyla kıyaslanırken şu an yapay zeka ile yarışıyoruz. Yapay zeka kendi içinde yarışıyor. Yapay zekanın yarıştığı başka yapay zekalar var. Ve sınırsız bir seçenek var. Şimdi başarı o zaman neye göre değişiyor? Yani yapay zekanın olması olmaz mı? Yani 3 ay önce onu
1: hızlı,
2: konuşuyorken.
1: Hocam çok hızlı bir değişim var. Şöyle oturuyordum eskiden. Yani ben kendi adıma söylemiyorum. İşte nasıl bir içerik hazırlayayım? Çok yoğun düşünebiliyorum. Çok yaratıcıyım. Bütün zihinsel kodlarımı aynı anda odaklayabiliyorum ve ilginç bir şey bulup yapıyordum. Şimdi sadece 30 saniyelik ilginç bir içerik
2: evet.
1: bana oluşturur musun sorusunu hangi yapay zeka aplikasyonuna soracağını bilmek
2: evet,
1: başarı haline geldi.
2: Aynen öyle. Ama
1: öğrencilikte de böyle
2: kesinlikle
1: şu anda.
2: Kesinlikle. Şu an ama bizi izleyen kişiler yani sizi tanıyan kişiler, sizi tanıyan kişiler, beni tanıyan kişiler şu an bilgiyi belki de aradıkları için değil. Hmm. O bilginin samimi bir yerden gelmesi veya buradaki dinamiğin samimi olması ve içten olması o insanları artık tutuyor. Belki başarı dediğimiz şey bizim şu an hala fiziksel olarak bir araya gelmemiz ve samimi bir şekilde bunları konuşabiliyor olmamız o insanlarla o bağı tutuyor.
1: Çok güzel bir noktaya getirdin. Bu kişiler arası ilişkilerle ilgili taraf önemli. Bir ara vermemiz lazım. İlk bölümümüzü bitirdik, ilk saatimizi. Şimdi efendim başarıyı konuşuyoruz. Başarıda bir psikolojik esenlik tarafına önce bir girdik. Hayal ettiğimiz şeye ulaşmak başarı ama orada kalmak ya da olmakla yapmak başarısı diye ayırdım Ümit Hoca. Çok müthiş bir ayrımdı bence. Orada biz yapma tarafını ihmal ediyorsak yine tatmin olmuyoruz çok fazla. Ve son olarak da işte bir İsviçre çakısı mı olmak istiyorsun yoksa bir iğne mi olmak istiyorsun? Bir raptiye olmayı önerdi değerli hocam. Her konuda biraz fikrin olsun ama bir konuda her şeyi bilmek gibi bir tanım yaptı. İkinci bölümde Pelin Azer ve Münir Sekman'la İnsan Hali programı devam edecek. Başarıyı konuşacağız. Biraz daha böyle okula, evliliğe doğru toplar atacağız. Tam günlük hayattan da başarıyı tanımlamaya çalışacağız. Az sonra buradayız yine.

para. Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin.

Mümin Sekban'la Pelin Azerli İnsan Hali programı başarı konusunu konuşmaya devam edecek ama her hafta bir kavramdan bahsediyoruz. Geçen haftaki kavramımız ya da ortaya attığımız düşünce vesikalık fotoğraflarımızı. Hele şimdi bir de o pasaportlara falan koyulan fotoğraflar çıktı böyle farklı bir ölçüde. Bunları neden insan kendi fotoğrafını beğenmez? Bununla ilgili bir yorumlar yapmıştık. Onu bir izleyelim. Sonra gelelim bu haftaki konumuza bakalım neymiş. Şimdi efendim vesikalık fotoğrafına bakıp da oh ne güzel çıktım diyen pek azdır. İnsanlar vesikalık fotoğraflarına baktıklarında genelde şöyle pek de hoş olmamış derler ama başkalarına gösterdiğinizde onlar beğenir. Siz pek beğenmezsiniz. Neden? Çünkü temelde vesikalık fotoğraf çekilirken şöyle bir hata yapılıyor. Fotoğrafı çeken kişi yani o işin uzmanı tam fotoğrafı çekerken diyor ki gülümseyin. Biz normal hayattaki gülümsemelerimizi ya da gülüşlerimizi biri bize gül dedi diye yapmayız. Dışarıda komik bir şey varsa yaparız. Ya da ilgimizi çeken biri ya da sevdiğimiz birini görünce gülümseriz. Ama fotoğraf çekilirken o hadi gülümse dendiğinde yüzümüzü soktuğumuz şekil gerçek bir gülümseme olmayıp sahte bir gülüştür. İşte bu sahte gülüş çok da alışkın olmadığımız bir yüz ifadesi olduğu için alıp da vesikalık fotoğrafımıza baktığımızda o sahte gülüş bir tehdit içermektedir. Çünkü hep şunu öğrenmişizdir hayatta. Hayatın bir deneyimi içerisinde bir sahtelik, bir aldatmaca varsa orada ben zarar görebilirim düşüncesiyle hayatımızda birçok deneyim geçirmişizdir. Ve vesikalık fotoğrafları çok beğenmeme nedenimiz oradaki sahte gülüşlerdir. Hayata dair çok önemli bir mesaj var burada. Bir takım şeyleri sırf size biri söyledi diye yapıyorsanız, özellikle inanmadığınız duyguları biri sizden bekliyor diye yaşamaya çalışıyorsanız, hayatınıza gerçekten o anda doğal olarak ortaya çıkmayan ama yapılması gereken halleri, tavırları, duyguları çok fazla sokuyorsanız, kendi görüntünüzü aynada beğenmemeye başlarsınız. Çünkü o görüntüde artık sahtelik oluşur. Bol bol doğal duygular yaşadığınız, kendiniz gibi olduğunuz, iyi hissettiğiniz alanlarda bulunduğunuz bir hayat size daha gerçek ve daha beğenilir gelecektir diyelim. Şimdi gelin bugünün konusu da Zeigarnik etkisi olsun. Yarım kalan işler akılda kalır. Zihin biten işleri bir rafa koyar arşivler. Yarım kalan işler ise arkada bir arka plan olarak sürekli açık kalır. Onları kapatmak önemli. Bu ilişkilerde de böyle. Böyle unutamıyorum onu bir türlü der bazen insanlar. Çok mu aşıksın? Hayır. Çok mu seviyorsun? Hayır. Çok mu güzel zaman geçirmiştin? Hayır. Peki neden unutamıyorum? Çünkü yarım kalan bir iş vardır ve biz terapide o yarım kalan işi, ödenmemiş hesabı ödeyip işi bitirdiğimizde kişi onu unutmayı başarır. Diziler en heyecanlı yerinde biter ki siz bir sonraki hafta yine onun başına oturun ya da size biri mesajda ya sana çok önemli bir şey anlatacağım dedikten sonra keser 2-3 saat ortadan kaybolursa 2-3 saat ya ne anlatacak

0: yaptı acaba diye düşünürsünüz. Zegarnik etkisini bulan kişi de bir sipariş veriyor servis yapan emekçiye. Bütün siparişleri duyduktan sonra çocuk hiçbir yere not almadan gidiyor. Diyor ki nasıl aklında tutuyor bunları? Sonra çıkarken soruyor. Sen götürdüğün siparişleri hatırlıyor musun? Hayır diyor. Götürdükten sonra unuturum. Oradan Zegarnik diyor ki siparişi götürene kadar akılda kalması o işin yarım kalmasıyla ilişkili. Bitirdikten sonra rafa kaldırıyor. Bu da sağlıklı olan tarafı. Yarım kalan işlerden uzak durup sizde yarattığı duyguları affedip bitmiş işlerinizi arttırmaya gayret edin diye öneririz efendim psikolojiniz için. Hocam var mı Zegarnik etkisiyle ilgili söyleyeceğim bir şey?
1: Ben onu sömürüyorum ya. Beynimin böyle bir özelliği var. Nasıl ya? Sömürüyorum. Onu da Hemingway'den öğrendim. Bir konu hakkında yazacağı zaman fikirlerini belli bir yere kadar yazıyormuş ve ondan sonra bırakıyormuş. Aklında fikir varken. Evet, sabah bir sonraki sabah geldiğinizde direkt beyniniz gece boyunca onu çalışıyor, kullanıyor.
0: Evet.
1: Bir burada sömürüyorum. Bol bol kullanıyorum. Yani uyumadan önce falan yazdıklarıma bakıyorum. Hmm. Beynim orada takılı kalıyor. Hani şuraya şu cümle böyle mi olur? Kitap yazarken kesinlikle en çok kullandığım tekniklerden biri. Bazen de birilerini cezalandırmak için kullanıyorum. Çok böyle verimsiz çalışan ve benim de böyle zamanımı enerjimi çok şey yapan ve öğretmeme rağmen bir türlü onları yapmayanlar olursa da bilerek bir şey söylüyorum ve boşlukta bırakıyorum. Gün boyu kafasında takılıp dönsün diye. Zihinsel enerjisini telef etmek için.
0: Acaba çok iyi bir ceza. Yani acaba ne demek istedi hocam? Evet. Ne diyecekti acaba evet, diye. Hani... Çok iyiymiş. Senin yarım kalan işlerle aran nasıl benim hocam?
2: Valla ben işte bu kadar çok şey olunca birisine mola vermiş oluyorum.
0: Sonra tamam.
2: Diğerine geçiyorum.
0: Güzel.
2: Sanırım ki ya güzel. Evet şuraya tekrar bir döneyim. Yani hı-hı. Tabii bu seanslarda olmuyor.
0: Tabii doğru.
2: Ama orada da birazcık boğuluyor ya hani danışan orada kalıyor. Yani belli bir süre var ve o süreden sonra senin söyleyeceklerin de var. Danışanın söyleyecekleri de var. Ama bir sonraki haftaya kadar orada o yarım kalmanın bütünleyici bir parçası oluyor.
0: Bence
2: yani danışan
0: de.
2: Orada sindiriyor. Zihninde bir şeyler deneyimliyor. Ona kendi yorumunu katıyor ve bence güzel olan şey şu. Benim hoşuma giden şey şu. Sizin geçen seansta söylediğiniz bir şey kafama çok takıldı. Ve ben onu bir hafta boyunca düşündüm. Acaba ben onu doğru mu anladım cümlesi geliyorsa orada o yarım kalan şeyin aslında tamamlayıcılığının güzel bir versiyonu olduğunu düşünüyorum. Veya öğrencilere soru sorarken bir yerde yapmaya çalıştığım şey bu. Hani orada kaldın seansta ne yapabilirsin? Hadi senle bunu düşünelim. O yarım kalan şeyin o soruyu orada bıraktığım zaman onun düşünmeyi tekrar teşvik ettiğimde o yarım kalan şey bir bütün oluyor.
0: Benzer şekilde kullanıyorsunuz. Ben Zegarnik etkisini bu şekilde kullanacağınızı beklemiyordum açıkçası.
2: Ama mesajlarım da yarım kalıyor.
0: Ben başka bir açıdan bakmış
2: ondan çok sistem olabiliyorum.
0: Ama terapide mantıklı bir şey bu gerçekten. Çünkü sen terapide yaptığın şeyin bütün hafta bir şekilde o pratik dünyaya uygulanmasını bekliyorsun ve bu şekilde kullanılabilir. Öbür taraftan hocam sizin söylediğinizde acaba gerçekten insanın zihni rüyada ya da uykuda çözer mi problemi? Çözer tarafındayım ben de.
1: Tabii.
0: Ama nasıl olduğunu çok
1: da
0: şey yapamıyorum yani. Onu.
1: Araştırmalarda da çıkıyor. Yani yani şey olarak bu nöropsikologların hı-hı. tarafındaki
0: evet,
1: şeylerde
0: evet,
1: yaptıkların
0: evet.
1: anlamda söylüyorum. Gerçekten beyin boş bırakıldığında hani kendi kendine belki iş çıkartacaktır ya. Şeye gerçekten çok inanıyorum. Zihin boşluğu sevmez. Hı hı. Meşgul edilmeyen zihin işgal edilir.
0: Hı.
1: Yani beynimde yaklaşık 86 milyar hücre olduğunu düşünelim. Hı hı. Yani ortalama hı hı. olarak hı hı. sinaps, şey, beyin hı hı. hücresi var. Bu nöron var. Bu nöronların ortasına bir soru atıyorum. Hı. Hayatta insanı başarılı ya da başarısız yapan nedir?
0: Hmm.
1: Bununla yetinmiyorum. Alt kırılımlarına, her bir hücreye, her bir nöronuma bir soru yerleştirdim neredeyse başarıyla ilgili. Hani Büyük İskender'le Cengiz Han savaşta kim yenerdi neye göre?
0: Hmm,
1: böyle iyi. sorular.
0: Sürekli meşgul edecek sorular
1: beynim,
0: bunlar. Çözümü çok yok.
1: Ya zaten böyle olunca sıkılamıyorsun. Yani tabii, benle bir randevunuz olsun. Yarım saat geç gelin. Ben mesela hiç farkında bile yani olmayabilirim. Hani o anda bir sürü insan şey olur. Hayır, zaten zihnin o anda entelektüel bir şeyin peşinde ve bu mesela yalnızlığın çözümü
0: evet.
1: Ayrıca müthiş bir odaklanma ve üretkenliğin kaynağı. Yani bu anlamda Zigarnik'i kullanmak soru ekmek demek. İşte yapay zeka mesela Zigarnik'in düşmanı. Bir konuda bir şey araştırırken bir konuda kafanızda bir soru var. Araştırırken kendiniz Google'dan bile araştırsanız sağdan soldan o yarım yamalak bilgileri birleştirmeye çalışırken Zigarnik'ler böyle devrede oluyor. Bu neydi ya? Bu bununla bağlantı falan. Ama hazır cevap geldiği zaman hani
0: o kadar büyük

0: gereklidir. Onlara karşı değilim ama tabii kontrollü gitmekte fayda var. Yani kendi zihinsel küçük bir çabayla cevaplayacağım bir şey telefona sorduğunda gerçekten orada işgal dediğin şey hocam gerçekleşebilir. Çok
1: burada
0: iyi bir benzetme.
1: Bir şey daha ekleyebilirim. Ben mesela bir dönem oyunları çok oynayan bir insandım. Yani çocuklarla çalıştığım dönemden de bağımsız.
0: Şey mi? Oyun, online oyunları mı?
1: Bu konsol oyunları diyeyim.
0: Anladım. Evet.
1: Orada mesela bir bölümü geçemiyorum diyelim ki ve onu orada bırakıp ertesi günü başladığımda tık diye geçiyorum.
0: Tık diye geçiyorsun.
1: Çünkü zihin orada bir şey kanalize oluyor ya. Hani orada artık yoruluyor ve tek boyutlu bakmaya başlıyor.
0: Evet.
1: Yani aslında ilişkilerde de böyleyiz.
0: Evet.
1: Yani neden bana cevap vermedi sorusuna birden çok fazla odaklanıyoruz ya.
0: Bir geri çekilmekte.
1: Bir geri çekilince olasılıkla neden geç geldi mesela? Hani ya da neden cevap yazmadı? Beni sevmiyor, bana değer vermiyor. Bir sürü olasılıklar geliyor ama şöyle bir geri çekilip bir bakıldığında ya da işte orada düşünmeyle Mümin Bey bunu yapıyormuş. Birisi kahve içebilir, birisi duş alır. O zaman diyebilir ki belki başına bir şey geldi. Belki şu oldu, belki bu oldu. Hmm. Belki de en kötü ihtimalle şu oldu. Şimdi zihin ona da opsiyon tanıyabiliyor ama zihin obsesif bir şekilde bir şeye takıldığında orada olası diğer ipuçlarını da gözden kaçırıyor.
0: %100 katılıyorum.
2: Bunun hani nörolojideki terminolojideki karşılığı iki temel zihin modu diye anlatıyorlar.
0: Hı hı.
2: Biri task pozitif, yani aktif görev modu diye ben kafama göre çeviriyorum.
0: Çok iyi bir çeviri.
2: Aktif görev modu.
0: Hı hı.
2: Kafamızda bir hedef var. Yani kitap arka kapağı yazıyoruz ya da Excel'e veriler giriyoruz veya bir problemi çözmeye çalışıyoruz. Tek bir konu üzerine odaklı. Buradaki beyin modu direkt işte o ön taraf aktif görevdi. Ama burada bir tahterevalli var. Aktif görev modunun tersine default mode network.
0: Hmm.
2: En daha meşhur olan ikincisi.
0: Yeah.
2: Onda ise tam tersine. Arkaya yaslanmışız. Koltukta oturuyoruz. Tavana bakıyoruz. Kafamızda eldivenden merdivene, sağında yumurtadan kıta sağlığına kadar düşünceler dolaşıyor. Bu default mode network daha yaratıcı.
0: Hmm.
2: Yani ne anlamda yaratıcı? Az önce dediğiniz gibi değişik olasılıkları görüyor. Çünkü bir radar gibi tarıyor.
0: Hmm.
2: Her alan da tarıyor.
0: Evet.
2: Ama bir şeyi icra etmek, yapmak, uygulamak gerektiği zaman o aktif görev modunu devreye sokmamız lazım ve aradaki ilişki direkt tahterevaliymiş. Biri açıkken öbürü kapalı, öbürü açıkken öbürü kapalı.
0: Çok güzel anlattınız. Şimdi tekrar başarıya dönecek olursak başarı tanımının değişiyor olduğunu kabul edebiliriz. Bu arada Mümin Sekman hocamızın Başarı Düşünür kitabını tekrar göstermek isterim. Bu tabii böyle bir kitap olarak görüyorsunuz ama hakikaten başarı yıllardır çalışan Mümin hocamızın bir şey sonuç kitabı gibi düşünülebilir. Çünkü kendisi bir başarı düşünürü. Her nöronun içine bir başarı sorusu sorulmuş durumda. Peki şimdi Pelin hocam, insanlar hayatları boyunca bir başarı tarifi yapıldı onlara. İşte dediler ki ortaokulda şöyle başarılı olacaksın. İşte okumayı öğreneceksin. İlkokulda şöyle, ortaokul, lise, üniversiteyi kazanacaksın. Kazandı. İyi ortalamayla mezun olacaksın dendi. Oldu. Sonra işte gitti bir iş yerinde güzel bir pozisyona girdi. Evlendi. Çocuk falan. Her şey muhteşem. Başarılı bu kişi. İşte Berkcan. Başarılı. Sonra Berkcan diyor ki ben tükenmişlik yaşıyorum. Bırakıyorum. Ve işte Antalya'nın Korkuteli şeyine, mahallesine, ilçesine yerleşiyorum. Şimdi ne oldu? Beyaz yakalılarda biz hep bir deniz kenarına gideyim, yeni bir hayat kurayım. İşte Bodrum'a yerleşeyim. Şimdi bu bir başarısızlık mı? Yoksa bir başarının başka bir versiyonu gibi mi geliyor sana?
1: Şöyle belki şuradan tanımlayabilirim. Seanslardayken bazen insanlar bana geldikleri zaman şunu söylüyorlar. İşte ben şu ülkeye taşınayım, her şey hallolacak. Ben işte şu iş yerimi değiştireyim, her şey rayına girecek. Ben bu erkek arkadaşımdan kurtulayım ya da kız arkadaşımdan kurtulayım, her şey yoluna girecek. Şimdi ben onlara şunu söylüyorum. Nereye giderseniz gidin, dünyanın bir ucuna da gitseniz, X, Y, Z kişi
0: kız arkadaşınız gelir diye.
2: Onlar başka bir yere gitti.
1: Orada diyorum ki ya da Ege'nin müsait kısmına da gitseniz. Sizin de giden şey zihniniz.
0: Tabii o yanında bir şekilde
1: o yanında
0: var.
1: Şimdi
0: doğru.
1: O değişmeden,
0: doğru,
1: oraya dair yüklediğiniz anlam değişmeden, yani konum, yer, kişinin değişmesinin bir anlamı kalmıyor.
0: Çok doğru.
1: Başarı da bir yerde böyle bir şey olduğunu, hı-hı, düşünüyorum. Yani başarının da anlamı işte o tükenmişliğe gidene kadar ki yolu fark etmeyip ya da fark edip dibe kadar gitme gibi bir şeyi kastediyorsak, o, hı-hı, kişinin işte bir Ege'nin sahil kasabasına taşınması o kişi için bir başarı sayılabilir. Çünkü o çarkın içerisinden, kendisine göre o çarkın içerisinden sıyrılmış olması.
0: Bununla ilgili felsefesi önemli biraz da o
1: evet,
0: zaman.
1: Evet, oradaki anlam. Çok. Yani yani o başarı, hı hı. Yani

0: Diyebilir ki ben buradan çıktım ve kurtuldum ve şu an ben hayatın başka bir anlamını sorgulayabilirim. Ama oraya gelme noktası da bir başarı. Şimdi o yüzden kişinin oradaki tanımı aslında bir başarı. Yani ya da şu olabilir, diyebilir ki ben hayatımı burada başarılı görüyordum. Yani işlevsel olmak benim için bir şirkette beyaz yakalı olarak bir başarıydı. Ama şu an bahçemde bir domates açtırmak bir başarı. Evet. Bir kaktüse çiçek açtırmak benim için başarı. Yani o gün sadece toprakla uğraşmak benim için bir başarı. Orada başarı tanımı ortadan kaybolmayacak aslında. Sadece o başarıya yüklediği anlam değişecek. Bunun sonucunda duygulanımı değişecek. Buna yüklediği anlamlar değişecek. Yani belki diyecek ki ben bir sahil kasabasına dostlarım olsun. Şimdi ben o dostluk bağlarını kurup kuramayacağım, belki benim için başarı diyecek. Yani orada bir çalıştığı yerle bir rekabet olarak baktığı tanım ve bunun başarılı olarak, yani bir üste geçmek ya da o havucu kovalamak metaforundansa, oradaki bağları derinleştirmek onun için bir başarı tanımı olacak. Yani aslında belki de başarı dediğimiz şey, hani o parmak izi gibi dediğim şey burada devreye giriyor bence. Hayat değiştikçe, o değerler değiştikçe onları yeniden tanımlayabilme becerisi bize bir devir daim getiriyor ve bunun sonucunda da yeni bir başarı tanımı oluşuyor.
1: Geçenlerde bizim ATV'de Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir tane çoban katıldı, Afyonlu. Bilmiyorum, belki denk gelmişsinizdir şeyde, sosyal medyada. Adam dedi ki yani ben kendimi çok başarılı kabul ediyorum. Çok az para kazanıyorum ama işte bir koyunlarla bir aradayım, işte bu işi iyi yaptığımı düşünüyorum. Yani bu işi iyi yapıyorum yani elimden geldiğince. Sonra da Tarım Bakanımız paylaştı. Ya işte Türkiye budur diye bu kişiyi. Ve mesela para kazanamıyorum ama işte doğada, şu bu hayvanlarla beraber, esnaf beni tanır, işte belediye başkanımızın da size çok selam var, işte muhalefet partisi milletvekilimizin de size çok selam var, iktidar partisi milletvekilimizin de, hepsiyle arası iyi adam falan. Burada bir başarı da var değil mi? Yani bu yaşadığın hayatın genel başarı terminolojisinden uzak bile olsa o yüzüne yansıyan şey, kendini ifade etme şeklin.
0: Ya işte aslında o hayatla bir bütün olarak yaşadığımız her an bir başarı. Ama bir şeyin içerisinde çok kaybolduğumuz zaman orada zaten insan da tükeniyor. Ve biz orada, yani ben seanslarda sıklıkla şunu diyorum. Yıllarım geçmiş benim. Bu adamla benim yıllarım geçmiş. Keşke zamanında ayrılsaydım o adamdan. Yani ha, bunu yani, bir başarısızlık olarak tanımlıyor mesela. Evet. Ya da o işe o kadar yıl gideceğime, belki o sırada kariyerimde risk alsaydım ama başka bir yöne gitseydim. Başarılıyım, evet, tanım olarak başarılıyım, evli birisiyim, tırnak içinde başarılıyım diyor ama mutsuzum. Ya da iş yerinde çok güzel terfiler aldım, çok iyi yerlere geldim, XYZ ünvanlarına kadar çıktım. Ama mutsuzum diyor. Çünkü o bağı arıyor insan.
1: Hem bağı yani, arıyor, hem de o tür tanımlanmış bir başarının da sonu yok.
0: Sonu yok.
1: Yani ama astronot oldum, Ay'a çıktım ya, Mars'a da çıkabilirdim falan gibi yani.
0: Ama işte doğayla olan, evet, o doğayla olan bağ, hayvan olur, bitki olur, bir canlıyla kurulan bağ, gerçek bir bağ.
1: Evet.
0: Ama diğeri bana kalırsa bazı noktalarda bir illüzyon. Ben de bunun içerisindeyim. Yani para da aslında bir illüzyon ama hayatta kaldığımız bir şey. Yani tartışılabilir.
1: Şüphesiz tabii ki.
0: Ama yani oradaki işte o çobanın mutlu olduğu şey, o gün hayvanlar rahatça ahıra girdi mi tamam. Birini hastalandı mı hastalanmadı. Ben topraktan verim aldım mı bitti. Onun tanımı o.
1: Evet. Burada çok enteresan bir şey var. Eskiden çıkardık yola, Ankara'dan işte Kuşadası'na gidiyoruz eve. Babam arabayı kullanıyor falan. Köylerden geçerken derdim ki ya insanlar nasıl yaşıyor buralarda? Sonra zamanla fark ettim ki herkes için aynı şeyi söylüyor.
0: Evet.
1: Nasıl yaşıyorlar buralarda yani? Değişmeyen bir şeymiş. Peki şöyle bir konuya gelmek istiyorum hocam. Şimdi bu en merak edilen şey. Biz 5 artı 3 artı 3 11 yıllık bir eğitim şeyi görüyorduk. 5 ilkokul, 3 ortaokul, 3 lise. Sonra evet, bu işte 4 artı 4 artı 4 oldu. 12 yıl oldu. Sonra dediler ki ya çok uzun okutuyoruz biz bu çocukları. Hayatı kaçırıyorlar. Ve hakikaten öyle. Çocuk mezun oluyor işte 24 yaşında üniversiteden. Zaten sen yolun yarısına gitmişsin. 17 yaşında hayata atılan kurmuş zaten şirket artık. Sen ne yapacaksın bu saatten sonra? Onun yanında çalışıyorsun. Bunlar hem bir yandan eleştiri, hem bir yandan da hayatın gerçeği. Şimdi okulda başarı, başarı, başarı dediğimiz şey, fizikten 5 aldım, kimyadan 5 aldım. Bu senin pratik hayatında ne işe yaradı? Hiç kimse hatırlamıyor ki lise 2'de girdiği geometri sınavının sonucunu 30 yaşına geldiğinde mesela. Biz de hatırlamıyoruz, hatırlıyorsan problem. Peki nasıl bakıyorsun hocam sen bu okulda başarı, hayatta başarı? Gerçekten okulda çok zaman geçiriyor mu boş yere insanlar ve başarılı olma ihtimallerini azaltıyorlar mı bir taraftan da bu çok okuma hikayesiyle?
2: Eğer girişimci veya meslek erbabı olarak başaracaklarsa O zaman

0: Doğru olabilir ama akademik başarı peşindeylerse, yani doktor olacaksa, mühendis olacaksa okullarda geçen zaman
1: o zaman
0: sorun değil. Hı-hı. Ama gerçekten girişimci açısından bakarsak, Ahmet Nazif Zorlu onu öyle anlatmıştı. Ben dedi işte Denizli'nin Babadağ ilçesinden başladım. Ortaokul ikinci sınıftan ayrılmış. Pazarda işte başlayıp ta oradan İstanbul'lara falan gelmiş ve ben 24 yaşıma geldiğim zaman işte üniversiteleri bitiren, askerliği yapıp 24 yaşında işe girenler benim kaç tane fabrikam vardı yani, yanımda çalışıyordu diye.
1: Evet, tabii doğru. Ne kadar şey bir örnek bu.
0: Evet, girişimciler
1: çarpıcı
0: için.
1: Çarpıcı örnek yani, iyisiyle kötüsüyle.
0: Evet, girişimci için ben demiştim yani, pişman mı oldunuz okulu bitirdikten sonra böyle kişisel bir konuşmada. Yani sonra röportajlarında söylediği için paylaşıyorum. Pişman oldunuz mu yani diye. Hayır dedi, ben iyi ki bırakmışım. Ama bu tabii ki bizi başarı hikayeleri bazen manipüle ediyor ya. Başaramamış, okulu bırakmış,
1: tabii,
0: başaramamış
1: tabii,
0: bir sürü
1: tabii,
0: insan
1: tabii,
0: da var.
1: Çok daha fazla, doğru.
0: Ben hayatta her zaman şuna inanıyorum. Şimdi eğer ki hani yol bilen kervana katılmaz diye bir atasözü var. Senin güzel ait olduğun yer buraysa, işte mesela sen basketbolcu olacaksan Mehmet Okur orta 2'de okuldan atılmıştı. Bakın okuldan atılıyor ama basketbolcu olup NBA'de oynayan bir adama dönüşüyor.
1: Tabii,
0: Ahmet Nazif Zorlu orta 2'de atılıyor, ayrılıyor, gidiyor, işte şey yapıyor. Şimdi ama bu insanlar yerini bulmuş. Yapmak için doğdukları şeyi bulmuş. Ve bir yetenekleri var, çekirdek yetenekleri var. Biri şirket kuruyor, öbürü basket oynuyor. Şimdi eğer böyle bir yeteneğin, ustalığın veya böyle bir yolun, kafanda bir şeyin yoksa o zaman belirli alanda, akademik o okulun belirli yapısında gitmekte yarar olabilir. Ama sen ne istediğini biliyorsan, mesela bir sürü insan şöyle manipüle oldu. İşte en zenginler listesinde hep o zaman teknoloji şirketlerinin başı var diye Amerika'da bir sürü insan üniversite ikinci sınıfında bırakmaya başladılar. Baktılar ki
1: bırakıp bir garajda çalışmaya başladılar.
0: Evet, yani Zuckerberg
2: tam şu anda mı
1: garajdan çıkıyor.
0: Zuckerberg yani bırakmış, Bill Gates bırakmış, Steve Jobs bırakmış. Ben de bırakayım.
1: Ben de bırakayım.
0: Ama şunu atlıyorlar yani, teknoloji şirketi üniversite ikiden bırak kanların teknoloji şirketine gidenleri başarılı oldu.
1: Evet.
0: Gidip başka bir tekstil fabrikasında çalışanlar olmadı.
1: Tabii,
0: yani
1: doğru.
0: O adamlar üniversite 2'de bıraktıkları için değil, yükselmekte olan trendin üzerine atladıkları için başarılı oldular.
1: Tabii,
0: ve zaten içerideyken, o üniversite içindeyken onu biliyorlardı. Gözler oradaydı zaten.
1: Evet.
0: Yani bu insanların böyle bu bir tabii ki matematik yani, dünyanın trendleri. Şu bir gerçek, ben en nihayetinde o üniversitenin kısaltılması kısmını, yani sürelerin kısaltılması kısmını destekliyorum. Çünkü gerçekten artık o bilginin şu anda en kritik bilgi öğrenmeyi öğrenmek. İlkokul bize okuma yazmayı öğretsin. Hani o dört işlemi alfabetik okur yazarla öğretsin. Üniversitede bize öğrenmeyi öğretip ve bir de temel işimizle ilgili o temel literatürü öğretsin. Çünkü hayat boyu öğrenmek zorundayız zaten.
1: Evet.
0: Biz artık hayat boyu öğrenmek zorundayız. Joker becerilerden birine dönüştü. Öğrenme yeteneği. Kıdem değil, öğrenme hızın artık önemli. Bildiğini unutup hızlı öğrenme yeteneği çok önemli hale geldi. Yani zihinsel çeviklik, entelektüel çeviklik.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla ben öğrencilerin orada bazen böyle rehavete de kapılabiliyorlar. İsteyen daha hızlı raydan gidebilir. Gerçekten bu kadar insanları tutmak yerine o çekirdek becerileri kazandırıp, çünkü bilgi de yerinde durmuyor. Bilginin son kullanma tarihi de kısalmaya başladı.
1: Kesinlikle öyle.
0: Dolayısıyla tıptaki aldığı bilgi bile ciddi bir kısmı şimdi robot teknolojileri ve yazılımla bir sürü şey değişeceğine göre.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bence üniversitelerde o 3 yılda bitirme gibi şeyler var ya, ben onlara iyi bakıyorum. Yani isteyen bitirsin. Herkes böyle olmak zorunda değil ama isteyen onu da yapabilir. Okul, benim genelde söylediğim şey şu oluyor. Eğitiminiz milli eğitime bırakılmayacak kadar önemli. Yani otodidaktik olun diyorum. Milli
1: tabii
0: eğitimin organizasyonunda bile bunu söyledim yani.
1: Evet,
0: onlar da destekliyorlar. Hayır, diyorlar
1: doğru,
0: ki biz bunu sorumlu almalıyız. Çünkü öğrenme hayat boyu devam eden bir şeye dönüştü.
1: Kesinlikle.
0: Eskisi gibi bir diploma mesleği alıp 40 yıl o meslekle gidemiyorsun. Belki 10 kez meslek değiştirmen gerekecek. Yani kariyer iş yeri değil bak. Meslek değiştirmesi gerekecek insanlar.
1: Yani hocam ben de burada şunu düşünüyorum. Yani hangi öğretmeniniz dersinizi hatırlıyorsunuz diye sorduğunuzda kişiler dersi çok iyi anlatanı hatırlamıyor pek. Hmm. Nasıl bağ kurdu?
0: Evet.
1: Nasıl ilişkiler kurdu? Evet. Sende ne iz bıraktı? Sen kötü not aldığında sana nasıl davrandı? Bir haytalık yaptı nasıl davrandı? Ya da seninle beraber zaferini nasıl kutladı? Yani hangi hocanı hatırlıyorsun da genelde böyle çok iyi fizik anlatan bir hocam ya onu unutuyorsun zaten gibi bir şey geliyor aklıma. Hocam demin bir, bu arada Mehmet Okur örneği verdin. Çok değerli bence. Şimdi Amerika'da böyle müthiş bir işte kolejin alt okul

0: bilmemlerinden çıkıp basketçi olmaktan, işte Bursa'nın bir köyünden çıkıp basketçi olmak çok daha farklı bir şey. Yani Alperen evet. Şengün için de geçerli aynı evet. şey. Evet. Yani bu çocuk Banvit'te oynadı, Beşiktaş'ta oynadı, işte 15 yaşında bir şey. Ama yani çıktığı, geldiği yer ve ulaştığı nokta gerçek bir mucize.
1: Evet.
0: Yani o bir basketçi evet. değil, o bir mucize.
1: Evet.
0: Ve şu anda hala çok istikrarlı gidiyor. Ellerine sağlık. Hakikaten ellerine sağlık evet. o bütün eklemleri. Oynasın, güzel güzel bizi temsil etsin ve çok iyi temsil ediyor hakikaten. Evet. Ülkesini çok seven biri ve Türklüğüyle ön plana çıkarıyor. Evet. İnşallah All Star seçilmiştir. Bilmiyorum tam takip etmedim.
1: Evet, bu sene umarım, oraya gelmiştim.
0: Umarım bir sene daha seçilir. Peki hocam, Mehmet Okur demişken
2: benim arkadaşım falan gibi
0: evet, Fenerbahçe'nin bu ara dönem transferleriyle ilgili
1: kolumuza küçük sürprizler yapıyoruz.
0: Hocam sana şeyi soracağım arkadaşlar. Ali Koç niye şampiyon olamadı diye. O 6 yıl çok odaklanıp onu soracağım ama demin hocam bir terapi hikayesi anlattın. İnsanlar bu başarıyla ilgili ne tür içsel çatışmalar yaşıyorlar? Yani bu biraz daha ceza sahasında bir soru aslında. Senin işinin tam böyle hayatın içinden bir soru.
2: Şöyle ki yani belki şurayla da bir tanım, şuradan bir tanım alabilirim. Belki çok ünlü bir keman virtüözü olabilirsin hayatta. Yani sana bu talent mi, hani o doğuştan gelen bir yetenek mi, işte ne bileyim hayat onu götürdü mü götürmedi mi bilmiyoruz diyelim ki. Ama belki hiç buna yönelmediğin için bunu bilmeden öleceksin.
0: Evet, çok
2: şimdi,
0: doğru.
2: O yüzden bize dayatılan başarı algısıyla mesela o çocuğun basketbolcu olacağına dair ki inancı sadece başlı başına yeterli olmuyor işte. Orada ebeveynin onu desteklemesi, tabii. görmesi veya tamam ben bir risk alıyorum ve bu çocuk işte futbolcu mu olacak, basketbolcu mu, sporcu mu, yüzücü mü? Yani ne olacaksa ben bu çocuğun o tutkusuna, o yeteneğine inanıyorum diyebilmek çok büyük bir risk. Yani bu bahsettiğimiz tüm aile dinamiklerinde biz bunu görüyoruz.
0: Evet.
2: Yani bu şey değil ama çocuk ne yaparsa doğrusunu yapar, biz ona bıraktık değil.
0: Değil tabii.
2: Çünkü
0: arada bir şey tutturmak lazım.
2: Evet, orada ebeveynin tutumu çocuğun üzerine çok ciddi bir etki sahibi olmasına neden oluyor. Yani aslında şunu söylemek istiyorum. Bir ebeveyn çok mükemmeliyetçiyse çocuk da mükemmeliyetçi olması gerektiğine inanabiliyor.
0: Hı hı.
2: Ya da onay bağımlısı olabiliyor çocuk. Ailenin sürekli onay vermesine ihtiyaç duyuyorsa çocuk o onayı almak için başarılı olmaya çalışabiliyor. Sadece hı hı. o onayı almak adına. Veya işte aşırı sorumluluk alan çocuklar, çok küçük yaşlarda onun yaşından çok fazla büyük sorumluluk verilen çocuklarda bunu görebiliyoruz. Ve bunların sonucunda kendisini sadece performansla tanımlayan insanlar klinik anlamda başvurduklarında çok ciddi çöküşler yaşıyorlar. Çünkü orada ebeveynin onlara dair ki o beklentisi hayatları üzerinde risk alma ihtimallerinin önünü kapatıyor. İşte diyorum ya belki de keman çalabileceğini düşünüyor, buna dair bir inancı var ya da ressam olabilir ama diyor ki zaten ailem bunu beklemez benden, benim mükemmel yapmalıyım. Yani ben şunu biliyorum, sunumunda tek bir kelimesi sürçtüğü için o sunumdan çıkan kişi gelebiliyor seansa. Ya da yani bir daha hiç oraya gidemeyebiliyor. Aslında çok güzel bir şey var. Yani çok başka alanlarda başarılı mesela. Ya da sadece o onayı alabilmek adına yanlış ilişkiler içerisine girebiliyor. Ailenin onayladığını düşündüğü için, arkadaşlarının onaylayacağını düşündüğü için ya da onaylamadığını düşündüğü için de aynı şeyi görebiliyoruz. O zaman başarılı ama mutsuz olabiliyor.
0: Evet.
2: Veya sadece performans üzerinden tanımlamak dedim ya. İşte orada da kendisinin bu başarı tanımına adanmış olan kişi depresyona geliyor. Çünkü diyor ki daha fazla artık limitim kalmadı. Yani gece gündüz çalışıyorum, bir yerlere ulaşıyorum ama bu kadar artık yapamıyorum. Evet, herkes beni alkışlıyor ama eve gittiğimde yalnız uyuyorum diyor. Şimdi bunun o kadar fazla tanımı var ki karşıma çıkan. Ya da çok fazla arkadaşım var görünüşte. İşte Instagram'da şu kadar kişiyle her gün sohbet ediyorum diyor. Ama yalnız uyuyorum diyor. Ya da ağlayarak uyuyorum diyor. Kimse beni duymuyor diyor. Şimdi o zaman sayılar mı bu başarı? Rakamlar mı bu başarı? Para mı bu başarı? Ünvan mı bu başarı? Yoksa kişinin kendisiyle baş başa birebir kaldığında hissettiği duygularla ne yaptığı, ne hissettiğini bir...
0: Peki hocam, başarı sunucu geldi diyelim. Bir şekilde arzu ettiğin o başarıya ulaştın. Bu psikolojik sağlık anlamına da geliyor mu? Yani baktığımızda böyle hedefine ulaşmakla psikolojik sağlık arasında bir ilişki var. Mesela Elon Musk örneği var mesela. Hı hı. Pek sağlıklı değil.
2: Değil.
0: Zaten sağlıklı değilim diyor. Evet. Yani sağlıklı, psikolojik sağlıklı, normal

0: uyum becerileri olarak görürsek, adama soruyorlar, Elon Musk'a şöyle bir soru soruyorlar. Yani biraz garipsiniz diyorlar. Siz normal bir insan gibi davranmıyorsunuz. Eleştiriyor bu şekilde. O diyor ki evet, Mars'a gitmeye çalışıyorum diyor. Yani senin gibi davranmayacağım.
1: Evet.
0: Yani ne görüyorsun orada? Psikolojik sağlığı neden oluyor mu başarı?
1: Yani şöyle, orada yine şöyle bir şey devreye giriyor. Hayatın bir aşamasında sadece bir şeye odaklayıp orayı parlatıp diğer şeyler sönüyorsa o başarı çok kısa oluyor. Ama bir şeyi orada ilişkiye de, işe de veya arkadaşlığa da bir şekilde homojen bir şekilde dağıtabiliyorsa kişi zaten her şeyden birazcık tatmin olabiliyor. Ama evet, diğer türlü sadece diyelim ki işe odaklandı, o terfi geldiği an bitiyor. Çünkü anlam bitti orada artık. Anlamın bittiği yerde hayat bitiyor. Evet. Ya da hedef bittiğin yerde hayat bitiyor zaten. Ama o hedef hep başarı odaklı olduğunda sonra diyor ki tamam, bu geldi, şimdi bir diğerine. Yani zaten şirketlerin aslında çalışma mantığı da budur ya. Bu ay şunu elde ettik, bir sonraki ay bunu elde etmemiz lazım. Hani daha geriye düşmemiz lazım gibi bir şey, bilmiyorum, olmuyor. O yüzden bir sonraki dediğinde insanın tükenmişlik noktası orada başlıyor. Çünkü zihin artık diyor ki daha verecek bir şeyin kalmadı. Yani çünkü orada o ulaştığı şeyin anlamı gidiyorsa, bunun içerisinde duygusal bir bağ yoksa, o zaman zaten hızlıca, yani o kar gibi anında eriyor. O yüzden bir başarının tanımı daha kalıcı yapılar üzerine kurulmalı. Yani tek bir yer üzerine değil bence.
0: Evet. Evet, güzel bir tanım. Şimdi bir diğer konuda hocam, başarının sen tabii istikrarlı bir başarıyı çok önemsiyorsun. Şimdi benim aklıma böyle düşündüğüm zaman dünya liderleri geliyor. Putin mesela ele alacak olursak. Bu mesela, Putin çok başarılı biri mutlaka. Ki Rusya gibi dünyanın en önemli güçlerinden birini çok uzun süredir yönetiyor. Mesela Amerika'nın başındaki insan değişiyor. İlk de değişiyor yani. Bir Putin orada olsa başımıza büyük ders alacakmışız. Ama Putin değişmiyor. Neyi doğru yapıyor olabilir? Yani mesela nasıl sağlığını koruyabilir? Her gün uyandığında dünyanın yükünü üstlenmek. Hani biz onu metaforik olarak kullanıyoruz ya. Adam hakikaten dünyanın yükünü üstleniyor. Yani dünyanın yarısını yönetiyor gibi. İşte şey diyor ya, Trump diyor ki bizim yarım küre senin yarım küre. Evet. İş neredeyse o noktaya gelmiş. Evet. Nasıl başarılıdır? İnsan her sabah uyandığında çok güçlü bir şekilde.
2: Evet. O kadar füze olunca
0: mecbur yani.
2: Yani elinizde o kadar füze olunca özgüveniniz hiç böyle değersizlik, yetersizlik falan diye şey yok. Yani düğmeye basınca dünyanın
0: yarısı. Şimdi Baltık Denizi'yle ilgili de öyle diyorlar ya hocam. Orada aslında Rusya'da diye.
2: Yani ben gene de Putin'i başarı örneği olarak normalize etmek istemiyorum.
0: Tamam.
2: Yani stilinden dolayı.
0: Ha, tabii. Kesinlikle.
2: Ama teknik olarak, yani teknik şeylere göre başarılı. Yani adam gerçekten bir KGB ajanıydı. Adam yükseldi, ülkesinin başına geldi. Hı hı. Ülke darmadağındı, o neydi, Yeltsin, Boris Yeltsin falan, Yeltsin, saçma sapan sonra bir adamdı. O mesela tamamen alkolikti. Hı hı. Ve böyle miting meydanında böyle devriliyordu, hı hı, falan adam. Bu tam tersine ilginç bir şekilde o iç başarı ve dış başarı diye ayırıyoruz ya, içsel başarı konusunda acayip kendine dikkat ediyor. Evet, acayip iradesine bunu dikkat ediyor. Evet. Ayılarla falan güreşiyor ya. Buzlu sulara giriyor. Belgeseli vardı. Evet. Belgeselinde söylüyor, akşamları kendine buzdolabından videosunu çekmişlerdi. Kefir alıp kefir içiyor her, evet, saat 10'da falan. Böyle, evet, ilginç ritüelleri
0: çok
2: var.
0: İlginç.
2: Yani sağlığına, disiplinine, iç disiplini yüksek olanların genelde içsel başarısı daha yüksektir. Yani bir insanın iç başarısını kontrol etmek için böyle kontrol kalemini tutacağınız yerleri söyleyeyim. Hı hı. Bir, mantık kalitesi, muhakeme kapasitesi ne kadar iyi? Evet. İki, irade gücü ne kadar? Yani idrak, doğru, ve irade. Bu kadar, evet, basit. İdrak iyi kötü, doğru yanlış, faydalı zararlı ayırabiliyor mu? İrade bunu kendine uygulayabiliyor mu? Hı. Bu adam böyle bu açılardan iyi, ama bu adamın da bir zaafı var. İşte kudret düşkünü yani. Hani, evet, kafasında bir resimler var. Eski o Rusya, büyük Rusyalar var. İşte Amerika'nın
0: Cumhuriyetler Birliği
2: gibi
0: bir isme sahip
2: bir büyük devlet yani takıntısı ve bunu hala, evet, ülke işgal ederek yapmaya çalışıyor falan, evet, böyle. Hani millet artık çiple yarışıyor. Millet, evet, yapay zekayla yarışıyor. Bu hala füzem var, senin toprağını alırım. Yani, evet, eski usulü, Saddam usulü yani. Evet. Metodolojisi
0: çok,
2: biraz eski.
0: Şey, acımasız bir tarzı var.
2: İçeride de mesela hakim durumu kötüye kullanıyor, yani rekabeti yok ediyor. O açılardan bakınca Putin ahlaki olarak hani iyi bir örnek olarak gösterilemeyebilir.
0: Ama her sabah o yüksek enerji güçle uyanabilmek. Aynısı tabii ki Cumhurbaşkanımız için de geçerli. Hı hı. Aynısı belki bir de hayatını savaş alanlarında geçiren mesela Mustafa Kemal Türk için de geçer. Yani hı hı. Mesela diyoruz şunu yapmış şunu. Ya nasıl bir güne başlıyorsun ki o gün 24 saat bu kadar verimli geçirebiliyorsun. Biraz orada bir şeyim hmm. var yani. Bunu siz de yapıyorsunuz kitap yazdığınız zamanlarda muhtemelen. Bir şey mi devreye giriyor
2: ama
0: orada?
2: Ama şöyle, burada iki tane ekol var. Biri proaktif ekol. Benim grup proaktif ekol. Yani benim düşmanım yok ya, hani rekabetim yok ya, çatışmam yok ya. Hani benim başarısızlığım için beni bekleyen insanlar yok yani. Öyle bir düşmanım olmadığı için ben proaktif başaran grup. Hmm. Bir de reaktif grup var. Ama bazı başarı alanları böyle zaten politika gibi.
0: Evet.
2: Yani reaktif, yani bir çekişmeye dayalı. İşin doğasında çekişme var. Futbol, spor.
0: Tabii.
2: Biriyle yarışırsın kendi kendine.
0: Yarışlar tabii olmuyor.
2: Hani Woody Allen'ın bir lafı vardı. Sporu diyor ilginç hale getiren rakip şeyin takımın varlığı. Yani 21 tane her bir, herkese bir top verseler ne olacak şimdi yani?
0: Herkes.
2: Bir top ve 22 adam olduğu için orada enerji çünkü. Çıkıyor. Ve bu kadar üstün performanslar çıkıyor.
0: Doğru.
2: Yani bu insanlar da kafalarında bence bir şekilde bir bunlar bir kere mutlu olmak için falan yaşamıyorlar. Bunu unutalım.
0: Bence de.
2: Bunlar başarılı olmak için bile yaşamıyorlar. Bunlar büyük adam olmak için yaşıyorlar.
0: Evet, acı çekiyorsun.
2: Sezar, Napolyon, Atatürk veya işte bu tarihçe düşündüğümüz büyük İsimler. Fatih Kanuni içinde geçer. Hı. Bunlar büyük olmak için yaşadılar.
0: Evet.
2: Bak büyük adam olmak başarılı insan olmanın ötesinde bir şey.
0: Ötesinde bir şey. Bence
2: ötesinde bir şey. Çünkü sen padişahsın ya. Kanuni evet. Fatihsin. Evet. Sana kim performans değerlendirmesi
0: yok,
2: yapabilir?
0: Öyle bir şey yok.
2: İlaç şirketi yöneticisi değilsin ki sana bu ayı performansın şeyin hedefin bu desin.
0: Kendi kriterini koymak
2: padişah,
0: zorundasın.
2: Padişah akşama kadar da yatarsın. Kimse sana kim hesap
0: evet,
2: sorabilir?
0: Tamam.
2: Bu insanları başarıdan başka, hatta başarının ötesinde büyük başarıdan başka. Muhammed Ali'de de bu var.
0: Evet.
2: Onu görüyorsun evet. adamda. Adam başarılı bir boksör olmak istemiyor. Efsane olmak istiyor.
0: Evet.
2: Yani Michael Jordan'da da bu var. Onun için bu adamlar durmuyor. Doymuyor. Büyüyorlar devamlı. Yani büyüklük geni ki benim de mesela başarıyla ilgili konuşurken en büyük kafamın karıştığı şeylerden biri. Şimdi bir psikolog olarak konuşacak olsaydım, değilim ama hani olsaydım, o literatür ortalama insana odaklıdır. Yani daha orta sınıf insanı. Hani bir eşi bir olan bir muhasebeci, iki evli iki çocuklu muhasebeci. Normal.
1: Evet,
2: normdan geliyor. Ama benim kafamdaki başarı algısındakiler hepsi böyle alanında ilk üçte olanlar kulübü. Ya ben başarılı deyince Michael Jordan'ı, Tiger Woods'u, Muhammed Ali'yi, Atatürk'ü, Lincoln'ü ve böyle büyük Büyük İskender'e kadar gidiyor benim kafadaki şey.
0: Mesela hocam Michael Jordan'ın takım arkadaşları arasında yıldız yoktu.
2: Hı-hı.
0: Hani hep böyle söyleniyor.
2: Tabii,
0: çünkü olsaydı Michael Jordan bu kadar başarılı olamazdı. 4 tane askere ihtiyacı vardı gibi söyleniyor. Ya da işte Atatürk koskoca bir coğrafyayı harekete geçirmek için diyor ki muhtaç olduğum kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur diyor. Benim kanımla diğerinin kanı arasında bir fark olmadığını tabii ki o da biliyor.
2: Tabii,
0: ama
2: tabii.
0: bir motivasyon cümlesine
2: tabii,
0: ihtiyaç
2: tabii.
0: var harekete geçirmek için. Ya da işte Cumhurbaşkanımız diyor ki şey diyor, dünya beşten büyüktür derken dünyaya bir mesaj.
2: Hı hı.
0: Ama bazen de insanlar bu sözlerin çok alıcısı olmayabiliyor. Bazen de oluyor. Mesela bizim Kuvayi Milliye artı Kurtuluş Savaşı'nı düşündüğünüzde ve o zaman bahis oynanıyor olsa kimse bunun başarılabileceğini düşünmezdi. Biz 1.60 falan veriyor olurduk muhtemelen.
2: Hı hı.
0: Ama orada öyle bir motive edici cümle var ki senin diyor o muhtaç olduğun kudret şurada gizli bir yerde. Sizin içsel diye tanımladığınız yerde var.
2: Hı hı.
0: Bu manada nasıl düşünüyorsun? Şimdi şöyle bir şey ilginç geliyor bana. Bizim kızımız şimdi Avustralya Açık tenis turnuvasında 3. tura çıktı mesela. Ya büyük başarı. Çünkü Türkiye'den çıktı. Yoktu ilk. Çok büyük başarı o zaman. Sen Amerikalı tenisçi olsan bu kadar başarı demem. Ama Zeynep böyle büyük bir iş başardı. Bir de hocası var. Onun kulağına fısıldıyor yapabilirsin diye.
2: Hmm.
0: Bu mentörlük konusunda ne düşünüyorsun? Yani başarı için bir mentöre ihtiyaç var mı her zaman?
2: Evet kesinlikle. Büyük başarılar çok komplike.
0: Hmm.
2: Yani küçük başarıyı, orta boy bayı, küçük başarıyı bir semt çadırı gibi düşünelim. Yani basitçe yapabilirsiniz. Köy evi gibi yapabilirsiniz. İki hmm. katlı ev, orta boy başarı bunu da yapabilirsiniz. Ama gökdeleni plansız, projesiz, çok boyutlu hesaplar, kitaplar, mühendislik hesapları yapmadan yapamazsınız. Gökdelen bu. Elinizde yani yolda şey olur, problem çıkar. dünya çapında işte az önceki o örnekteki gibi büyük başarılarda da tek bir nedenle açıklanamaz. İster istemez biz başkalarını anlatırken tek nedene bağlayabiliyoruz. Diyoruz ya işte yapabilirsin dediler ya da yapamazsın dediler. Hmm. Ya da işte özgüven. Herkes bildiği yerden açıklıyor. İşte biyokimyacı da olsa diyecek ki şu tabii, hormonları yatkın olduğu tabii için yaptı. Öbürü doğru, anatomist şöyle diyecek. Öbürü annesi diyecek ki ben şu yemeği yedirdim, sevdiği yemeği.
0: tabii doğru.
2: Herkes bir açıklama getirebilir. Evet. Ama aslında başarı çok yüzlerce içsel faktör, yüzlerce dışsal faktör ya da onlarca dışsal faktörün eş zamanlı senkronize, senfonize denk gelmesiyle oluşan bir şey. Hı hı. Bu kadar büyük başarılar. O evet, dışsal faktör, o rakibi o hafta, o ay, o yıl girdiği yarışta bir şekilde elenmiş olabilir. Güçlü bir rakibi ve bir anda şampiyon olabilir.
0: Tabii yani bu da bir çok
2: spor özelinde söylüyorum. Evet, evet. Yani o kadar çok faktör bir araya geliyor evet, ki büyük başarılar ondan dolayı mucizevi gibi oluyor ve tekrarlanması da ondan dolayı zor oluyor.
0: Evet.
1: Ben burada şöyle bir ekleme yapabilirim.
0: Buyurun
1: belki
0: hocam, çok seviniriz.
1: Bu büyük isimleri konuştuğumuz zaman hani dedik ya padişah, hani daha ne olabilir? Aslında bence ya da diğer bütün isimler, Atatürk vesaire, orada bir güç tanımı ortaya çıkıyor. Başarı ile güç arasında aslında bir korelasyon var insanoğlunun atfettiği. Ve bu güç de bir kere kazanıldığını hissedildiğinde aslında bağımlılık gibi bir şey yaratıyor. Çünkü beyinde o hormonlar aktive oluyor ve havai fişekler çarpmaya başlıyor. Yani o dopaminin yarattığı haz ertesi gün onu tekrardan yaşama hissiyatı uyandırıyor. O zaman ne yapıyor? Bir ülke fethettim. Yarın iki ülke fethetmeliyim. Yarın ondan sonra üç ülke ya da işte bu bütün dünya liderlerine baktığımız zaman diyor ki ben buraya ulaştım. O zaman güç elde ettim, bu gücü korumalıyım. Evet. Şimdi o gücün aslında bağımlılıkla korelasyonu gibi düşündüğümüzde onun yokluğuna da tahammül edemiyor kişiler. Hı-hı. Ya da işte sanat dünyasına baktığımızda Amy Winehouse vesaire, yani ne oluyor? Onlar da bir başarı elde ediyorlar, bir güç elde ediyorlar, bir şöhret elde ediyorlar. Ama orada kalmak da bir mesele ya, hı-hı, o gücü kaybetmek istemediklerinde, o dopamini, hı-hı, sağlamak istediklerinde ne oluyor? Bu sefer takviye, hı-hı, etmek çalışan başka işte yasaklı madde vesaire gibi bir şeylerle oradaki duyguyu aktif tutmaya çalışıyorlar. Hmm. O zaman biz deniyoruz çok başarılı bir sanatçıydı ama hayatını burada heba ettiriyoruz.
0: Yani bu başarının oluşturduğu bir efori halinin de
1: evet,
0: bağımlılık
1: evet,
0: yapma
1: orada
0: etkisi,
1: güç,
0: riski
1: güç zehirlenmesi
0: deniyor. O yüzden gücünü korumak
1: ya
0: zorundasın.
1: Evet.
0: Bu da çok yorucu bir mücadele. O zaman peki sağlıklı bir başarı tanımı var mı? Mesela sağlıklı başarı, yani mesela çevrede hep eleştiren var. Şimdi biz çok spor örneği verdik gerçi. Şey olarak kusura bakmasınlar yani sporla ilgilenmeyenler ama Türkiye'nin spor alanındaki çok büyük bir başarısı. Hani bireyselleri bırakınca dünya üçüncüsü olmuştuk biz. Ve dediler ki hiç Avrupa takımıyla oynamadık. Ya tamam da dünya üçüncüsü olduk yani, tamam mı? Bunun tadını çıkarsana şimdi. O zaman Fatih Terim vardı galiba ya da Şenol Güneş vardı galiba. Yani hiç Avrupa takımıyla oynamadık. Tabii ki olacağız dediğiniz gibi. Yani o faktörler üste gelmese zaten dünya üçüncüsü olamazsın ki. Evet. Sen hiçbir alanda dünya üçüncüsü olmadın tarihin boyunca ve o gün oldun. Evet. Ve sen bunu hala eleştiriyorsan hani o alevi yakan mentorun sözü gibi bir de çevrede alev söndüren, üfleyenler de var.
2: Evet.
0: Çevresel faktörler. O zaman nasıl bir başarı sağlıklı olur diye düşünürsün hocam?
1: Yani bir şekilde yine burada belki kişisel bir yorum olabilir ama ben başarılı insanların iş dünyasındaki huzurla çok ilişkili olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Ama bir şeyde hırs odaklı bakılıyorsa oradaki başarının yıkıcı, yıpratıcı ve yok edici olduğunu düşünüyorum. Yani o yüzden mesela çok güzel bir cümle bence, hani kalem kılıçtan keskindir, o kadar güzel ki, yani bir şeyi sen inşa edebilirsin. Orada bu bir başarı olabilir, icat ettiğin şey. Aynı zamanda bir şeyin çöküşü de olabilir. Yani onu kendi hayatında nasıl kullandığın devreye giriyor. Yani senden bir şeyler mi götürüyor, sana bir şeyler mi kazandırıyor veya işte etrafındaki kişilere bir şey mi katıyor, etraftaki kişilerden bir şey mi alıp götürüyor? Çünkü biz şunu görebiliyoruz, özellikle klinik tabloda belki ilişkilere de bir geçiş olur buradan. Çok başarılı olan kişilerin bir yerden sonra o tükendiği noktaya geliyoruz dedim ya, orada zaten söyledikleri şey şu oluyor: ben her yerde kimseye yetemiyorum. Yani yetmeye dair bir zorlantı üzerine başlıyor. Evet. Ne iştekilere yetebiliyorum, ne evdekilere yetebiliyorum, ne çocuğuma yetebiliyorum, ne zamanı yetirebiliyorum. Ben hiçbir şeyde başarılı değilim diyor. Yani ya da kadın ilişkisi olarak söyleyeyim, bir anne olmanın tanımı üzerinden. O da diyor ki çocuğuma yeteri kadar bakabiliyor muyum? İşte kendime yetebiliyor muyum? Eşime yetebiliyor muyum? Topluma yetebiliyor muyum? Ya ben başarısız bir anneyim diyor. Şimdi neye göre, kime göre?
0: Bu kadar zaten kapı açarsan kendine başarılı olamazsın.
1: Evet, yani bu kadar aslında görev tanımı gibi yani. Hani arka sekmede sürekli şunu yapmalısın.

0: bunu yapmasın. Çünkü ne oluyor? Sosyal medyaya giriyor. Şu an bu bir gerçek. Orada bakıyor. Bir anne tüm haliyle bakımlı, sporuna gidiyor. Şunu yapıyor, bunu yapıyor. Yani evini düzenliyor. Diyor ki ben başarısızım. Şimdi başarısız mısın yani hakikaten? Ya da işte her şeyi yapmaktan bahsediyorum. Bu benim kişiliğimle belki uyumlu ama bir başkası için olmayabilir. O başarısız mı? Hayır, değil. Hı hı. O yüzden başarının tanımı belki de iç dengeyle içsel ruhsal denge. Çünkü klinik tabiri ruh sağlığı şuna dikkat etmez. Başarılı mısın, başarısız mısın demez. Der ki başarı karşılığında neyin bedelini ödüyorsun? Ben böyle bakıyorum. Yani o bedel ödediği şey başarı odaklıysa sağlığından çünkü ödün veriyor.
1: Evet.
0: Aileden ödün veriyor, ilişkilerinden ödün veriyor ve hayatından ödün veriyor.
1: Evet.
0: O yüzden başarının tanımı belki de o ödediği bedellerin sonucu olarak tanımlayabiliriz.
1: Güzel, güzel bir tanım. O zaman artık süremizin de son 6-7 dakikası kaldı. Mümin Hocam şunu sormam lazım. Sen başarılı olduğunu ne zaman anladın? Yani ne zaman başarılıyım dedin ve neyi doğru yaptın? Yani bir mesela bir de son en son önümüzdeki hafta program hangi sözlerinizle başlasın diye soracağım aslında ama Mümin Sekman ne zaman ben şunu doğru yaptım ve başarılıyım dedi?
2: Önce eğitime yoğunlaştım. Yani okul başarısı. Ben hayatım boyunca devlet okullarında okudum. Okullardan böyle başladığımda hani sportif başarılar da vardı lisedeyken böyle aldığımız koşu moşu şeyleri.
1: Çok iyi.
2: Okulda da hep böyle işte teşekkür ayarında falan gidiyordum. Hı. Böyle birinci de değildim ama şeydeydim.
1: Hiç yakıştıramadım hocam.
2: Benim içindeki başarı canavarı üniversite sınavında çıktı.
1: Tamam, okay.
2: Üniversite adayı olmadan önce benim hayattaki tek çalışmam o dönemde böyle lise 2'deyken canım sıkılmıştı. Ve gidip böyle bir tekstil diyeyim yani. Böyle bir tekstil atölyesi gibi bir yerde çalıştım. Başka da hiç çalışmam yok. Evet. Gidip kendim böyle gazeteyi açıp ilandan buldum.
1: Bravo.
2: Halamın evindeydim o dönem. Onun böyle yanında hemen falan.
1: Vallahi bravo.
2: Böyle yazın boş zamanda gittim çalıştım. Ütücü olarak çalıştım ve ben hala kafa ütülüyorum. Kırışıklıkları gideriyorum diyorum. Ütüyü çok seviyorum yani şey olarak böyle kırışıkları düzeltiyor. Şimdi orada bana inanılmaz bir şekilde oradaki diğerleri çoğu ortaokul mezunu insanlardı ve yaşları benden çok ilerideydi.
1: Tabii.
2: Aa sen çok üniversitedeysin. Hani liseye geçme dönemim o. Üniversitedeysin. Sen belki de doktor olacaksın. Belki avukat olacaksın. Benim elimde nasıl büyük bir güç olduğunu onlar fark etti. Üniversitenin değerini bir anladım. Gittim.
1: Geleceğin
2: bir odaklandım.
1: Karar.
2: Mutlak bir şekilde. Başarının bedelini bir dönem ödemezsem başaramamanın bedelini bir ömür boyu ödeyeceğim dedim. Kendime net bir şekilde direkt böyle ama o iradeyi o samuray moduna nasıl girdim onu da bilmiyorum ama girdim yani ve bütün arkadaşlarımı bıraktım, kız arkadaşımdan ayrıldım, böyle hani mutlak da çalışmayan arkadaşlarım
1: ama
2: ayrıldım.
1: Derece yaptın sınavda mutlaka.
2: Üniversite sınavında evet.
1: Çok
2: işte Ankara Hukuk kazandım. Oradan sonra dedim evet yani bu ben artık kayda değer bir şey.
1: Biliyorum dediniz.
2: Evet kayda değer ve en önemlisi İsteyince, inanınca, çalışınca, metotlu gidince, neyi nasıl yapacağını sistematik, akılcı, bilimsel bir şekilde yaparsan oluyor. Hani oluyor. Yani bunu görmek, buna evet, inanmak benim en büyük kazanımım oldu. Evet. Ben Ankara Hukuku kazandım, bitirdim, hiç diplomayı yapmadım, attım. Ama benim en büyük aldığım şey neydi? Üniversite hazırlıkta ya, metotlu, bilimsel, sistematik çalışırsam oluru inandım, özgüven. Evet. Ben de yapabilirim ve böyle yaparsam yapabilirim. Hani
1: evet.
2: Kuru bir kendini goygoylama değil yani, metotlu. Alet işler el övünür derler. Sonra Ankara Hukuk bitirdikten sonra da böyle kademe kademe, aşama aşama geldim. İşte kitaplar ama en nihayette yani ülke çapında hani ilk üçte hissettiğim, yani hakikaten bunun da metodu şeydir. İlk en tek olacak bir şey yapmanız lazım. Yani 85 milyonda
1: evet.
2: ilk en tek.
1: Evet.
2: Tabii anlamlı bir ilk, anlamlı bir en. En demek kimsenin yapamadığı bir şey yapmanız gerekiyor. Kategori içinde tabii.
1: Evet.
2: Kategori içerisinde.
1: Milyon sattın sen diye biliyorum.
2: 1 milyon 350 bin oldu.
1: 1 milyon 350 bin.
2: Evet.
1: Oo,
2: her
1: pardon,
2: şey seninle başlar. O duyguyu bana verdi yani.
1: Müthiş
2: hani
1: bir şey.
2: En
1: müthiş.
2: Duygusunu.
1: Müthiş.
2: Öyle bir sonra onu sürekliliğiz. Sistematiği, yeniden hani üretimi, tekrar aynı yapıyı sürdürme. Bu anlamda tabii yıllar içinde şu oldu. 20'li yaşlardayken tabii kimin ne olacağını merak ediyordum. Kim büyük iş başaracak? Kim büyük işle kayda değer işler yapacak? Kim orta sınıf olacak? Kimisi hiçbir şey yapamayacak falan. Çünkü Ankara Hukuk çok hırslıydı. Siyasallar çok hırslıydı. Herkes büyük adam olmak istiyordu. Herkes potansiyel Napolyon yani.
1: Tabii.
2: Yani öyleydiler. Tabii. Gerçekten çok hırslıydılar yani.
1: Sembolik okul yani bu.
2: Ondan sonra herkesin bir şey olacağını düşünüyordum. İşin komik tarafı en ünlüsü ben oldum yani. Nasıl oldu onu da anlamadım ama yani böyle bir o yönü çok tuhaf oldu. Yani ben o kadar da onların yanında çok şey görüyordum. gördüm kendimi. Çok daha hırslıydılar yani.
1: Ama orada bir disiplin belki, ya da orada büyük üstadların nasıl bir yolculuk yaptığını görmek
2: lazım. Biraz benim alanım parlamıştı.

0: Yargılamaya yatkın bir alan ya, yazarlık olduğu için. Evet, onlar tabii. Hakim, savcı, avukat oldular. Öyle bir şey oldu. Yani şu yönden şimdi ama iç başarıya daha çok saygı duyuyorum. Mesela 20'lerde 30'larda skor tabelasına bakıyordum. Evet. En olan, tek olan ne yaptı? Skor. Hani ahlaki, yasal sınırı aşmamak kaydıyla sonuç almak başarıdır. Hani hep çok buna inanıyordum. Çok. Ama şimdi şuna dikkat ediyorum. Hı. Kişisel olarak, yani mesela kilosunu iyi yönetebiliyor mu? Hı. İradesi, iş disiplini, kendine iç hakimiyeti var mı? İç hakimiyeti olana daha çok saygı duyuyorum.
1: Bravo hocam. Tam bu noktada şey, sizin hikayeyi çok güzel bir şekilde şöyle örtelim hikayeyi. Son bir cümle söyleyin hocam. Önümüzdeki hafta onunla başlasın. Programın sonuna geldik çünkü.
2: Şöyle diyebilirim belki. Başarıyı herkes kendi içinde yeniden tanımlamazsa bedelini ruh sağlığıyla ödeyebiliriz. O yüzden belki bizi dinleyen kişiler o tanımını kendi perspektifinden yapamazlarsa destek alsınlar. Çünkü şu an bildiğimiz kadarıyla tek bir hayatımız var.
1: Çok güzel. Bildiğiniz kadarıyla öyle. Pelin Azer'den dinlediniz efendim bu son cümleyi. Şimdi başarı düşünür Mümin Sekman'a dönüyoruz. Mümin hocam, önümüzdeki hafta program hangi sözlerinde başlasın?
0: Benim bu ara böyle duvarıma yazdığım söz, Oscar'lık bir söz. Düşüncede ihtişam, yaşayışta sadelik. Yani hayatı minimalist yaşa. Kendine yük yaratacak çok boyutlu şey yapma, dağıtma. Ama düşünürken ihtişam, sınırı, limiti zorlayacaksan düşünmede zorla. Düşüncede ihtişam, yaşayışta sadelik.
1: Muhteşem.
0: Oscar Wilde'in sözü bu arada.
1: Muhteşem bir söz gerçekten. Deneyeceğim. Yaşamdaki sadelik konusunda sıkıntım yok da düşüncedeki tarafı yapmak da zorlanabiliriz diye düşünüyorum. Efendim harika bir program oldu benim için. Başarıyla ilgili hep bir takım yolların içinde buluyoruz kendimizi. Ama bir şekilde bu noktalarda çok yükseğe gelmiş. İki insanla beraber olduk. Pelin Azer ve Mümin Sekman konuklarımızdı. Onlara çok teşekkür ediyorum tekrardan, bizi kırmadılar, onur ettikleri için.
2: Teşekkür ederiz.
1: Ve efendim sizlere de izlediğiniz için ve önümüzdeki hafta tekrar buluşacağımız için teşekkür edeyim. Kendinize iyi bakın, güzel bir hafta sonu geçirin. Başarıyla ilgili düşünerek bir hafta sonu geçirin. Ama kendi başarı tanımınızı yaparken de her şeyin sizinle başladığını unutmayınız diyelim, cümlemizde olsun. Kendinize iyi bakın efendim, hoşçakalın.

Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan 100 yılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller de dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası,

0: kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikre olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı buna faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed Başkanı'nı Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri Başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed Başkanı belirlenir.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Ferda?
1: Halim?
0: Allah'ım sen. 2 dakikan var mı? Az konuşak.
1: Hayırdır, ne oldu?
0: Hiç, konuşak.
1: Aman geliyorum ama.
0: Hayırdır arkadaş, kim?
1: Ha, o Aziz abinin yeğeni.
0: He, Aziz abi. Ne oldu ki?
1: Hiç, Amerika'dan yeni gelmişti. Öyle işte, Aziz abinin annesi Kadriye teyze tanıştırdı. Sen ne diyecektin Halim? Hayırdır?
0: Hiç. Yani iyi misin diye bakmaya geldim de. Bugün öyle tek başına gittin.
1: Halim.
0: Ferda. Ben seni üzmek istemedim.
1: Biliyorum.
0: Seni kıracağım ama ben bu kafam kırsaydı. O saat bu saat benim aklım yerinde değil yani. Aradım, telefonla cevap vermedi. Dışarıda mıydı?
1: Evet.
0: Bundan.
1: Öyle işte. Ablam falan çay içtik.
0: Bir ihtiyacın, bir sıkıntın olursa alo dersin.
1: Tamam, sağ ol. Ne oluyor?
2: Vallahi anlamadım ki Gülüm. Yine konuşuyorlar öyle pısır pısır.
3: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah.
1: Geliyor.
3: Yürü Seyhan.
2: Alo. Ha, Nurhan Hanım. Yemekler yarına hazır. Efendim?
3: Televizyon programı mı?
2: Televizyon mu?
3: 3 kız kardeş.
2: Biz mi?
3: Vallahi Nurhan Hanım, bizim için de onurdur ama ben bir kız kardeşlerimle falan konuşayım. Sonra size haberdar edelim biz.
2: Tamam.
3: Oldu, hadi sana da hadi.
1: Abla, ne oldu abla?
2: Şşş, gelin gelin.
1: Ne oluyor ya? Ne oluyor ya?
2: Kız ne istiyormuş?
1: Halim, hiç öyle iyi miyim diye hatırımı sormaya gelmiş.
2: Kız o değil, Telat.
1: Ha, Talat. Heh. O atkımı unutmuşum, onu getirdi. Ne?
2: Ya Gülüm, bakışmadır, bir kıvılcımdır. Bir şey olmadı mı yani?
1: Ablam ne kıvılcımı Allah'ını seversen?
2: Aşk olsun Feride, çocuk kapının önüne kadar geldi. Şuradan bir kıvılcım çıkartamadım.
1: Ay, şuramdan bir kıvılcım çıkartamadım. Kusura bakma ablam. Sen şimdi konuyu değiştirme. Nurhan Hanım ne diyor?
3: He, bir TV programı.
1: Nasıl?
3: Ya işte Gülüm, bir kadın programı falan yapıyormuş. Bizim de işi tanıtmak için işte konuk olarak bizi almak istiyor.
1: Televizyona mı çıkacağız?
2: Şşş, kız baban duyacak.
1: Ablam.
3: İşte kabul edersek çıkacağız programa.
1: İneceğiz tabii, değil misin?
3: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah.
1: Sami?
4: Nali'ye az gelsene.
1: Niye Sami?
4: Konuşacağız.
1: Ne hakkında?
4: Aziz.
2: Çabuk çıkabilirsin.
4: Patron?
2: Onlar bebeğin odasındalar, hadi çabuk.

0: çıktı ya.
1: Ya dikkat et birazcık. Ay, Bora Bey.
2: Ne oluyor burada?
1: Hiç. Yiğit, arkadaşım.
2: Ev arkadaşını mı getirdin?
0: Ben bir şey sormak için uğramıştım.
1: Şey, Bora Bey...
2: Konuşma Nurcan. Biz sana bebeğimize emanet ediyoruz. Sen elin herifini eve alıyorsun.
1: Ama Bora Bey yanlış anladın.
2: Sus. Bu kadar saçmalık yeter. Hemen toparla eşyalarını.
1: Ama Bora Bey... Yani...
2: Çabuk. Yüzünü görmek istemiyorum. Hadi.
3: Acaba ses etmese miydin sana?
4: Azize.
3: Şimdi hazır senetleri yırtmış.
4: Ya o kim ki senetleri yırtıyor Melle?
3: Şimdi bak haklısın, haklısın da Samim, yani bunun çoluk var, çocuk var, bin tane ihtiyaç var. Hayır yani fena mı olur şu otelin borcunu ödesek, halletsek?
4: Ben o namussuzun karşısında öyle başımı eğmem.
3: Samim.
4: Ne ben başımı eğeceğim ne de siz. O çocukların kimseye borcu kalmayacak.
3: Ne yapacaksın, nasıl ödeyeceksin?
4: Bulacağım, yarın. Bak gör. Zaten ya bulacağım ya da çekip gideceğim buralardan. Ben böyle yaşayamam.
5: Yok dedim anacığım. Senetleri yırttım, attım. Ben dedim senden para almıyorum, almayacağım.
6: Aferin.
5: Seninki bir çıkıntılık yaptı ama aldırma.
6: Yapsın. Ama sen hem çocukların hem Melihan'ın kalbini kazandın.
5: Duymuştur değil mi Melih Hanım?
6: Oo, duymaz mı? İçinin yağları bile vermiştir. Şimdi diyorum ki bir de Cabbar Ağa'nın rızasını al.
5: Cabbar Ağa mı?
6: Onun rızasını almadan olmaz. Nasıl gireceksin o ailenin içine?
5: Talat ne etti? Beğendi mi Feride'yi?
6: De. Kızın bir sevdiği varmış.
5: Kim? Feride'nin sevdiği. Ben o kadar gittim geldim kimseyi görmedim. Kimmiş lan?
7: Buyur ustam.
8: Bu ne?
7: Fasulye ustam, sabahtan beri ağzına bir lokma koymadın.
8: Yok istemiyorum, kaldır şunları.
7: Çay?
8: Yok istemez. Kaldır. Cumali.
7: Buyur ustam.
8: Bu aralar bu şey uğradı mı Aziz?
7: Yok ustam, hiç görmedim.
8: Yanında yeni bir tev getirmiş de Amerikan.
7: Haberim yok ustam, niye sordun ki?
8: Yok. Bak şimdi bak.
0: Ya benim yüzümden işten atıldım.
1: Boş ver ya. Atılacaktım zaten.
0: Ne yapacağım?
1: Bilmiyorum ya. Eve gidemem. Babam canım okur atıldığımı duyarsa.
0: Tamam.
1: Of. Tamam ne?
0: Bize gel.
1: Dayım.
0: Dayıma söylemeyiz.
1: Öf.
0: Ya bu havada sokakta mı kalacağım, bize mi geleceğim? Başka şansın var mı? Hadi. Hadi.
1: Yiğit.
3: Vallahi sen ne dersen de Samim de, yani bana sorarsan ben bir daha düşün derim Samim. Hayır, arada çocukların da istikbali var. Hayır şimdi tut ki yarın parayı bulamadım. Ne yapacağım yani? Gideceğim mi gerçekten?

0: 1-2-1-2-1-2-1-2. Ya abla şunu şöyle yukarıda tutsana.
1: Babacım yeter artık, her yerim mosmor oldu.
2: Canca.
0: Heh. Dayı hoş geldin.
2: Eda kızım, hadi abini çağır sofraya.
0: Abim yok.
2: Nasıl yok?
1: Mertcan. Dışarıda dayı.
2: Ne yapıyor dışarıda?
1: Bilmem ki, bana kızdı herhalde.
2: Allah Allah. Ya hadi siz sofrayı kurun, geliyorum.
0: Bitti.
1: Hadi hadi artık, hadi yürü yürü.
3: Televizyon programı.
1: Evet.
3: Nereden çıktı ya?
1: Anlattım ya hayatım. Hem zaten belli değil daha önce. Ablam Samim abiyle şimdi.
3: Yenge tamam derse ne olacak?
1: Babama soracağız.
3: Sonra?
1: Yani senin için bir sakıncası yoksa. Hı?
2: Ha. Ali çok kusura bakma, bir mevzu var da.
3: Yok abi, ne demek?
2: İki dakika.
3: Tamam. Geliyorum sana.
1: Tamam.
4: Ablam, böyle üç tane tabak benim hiç içime sinmiyor. Bir tane de Seyhan'ıma koysak mı?
5: Tavuk suyuna Şehriyar çorba.
4: Bayılır.
5: Ya tamam gülüm, artık bırakacağız o evini. Kadın oldu yani. Biz kendi işimize bakacağız. Ne yapacağız?
4: Senin abim ne diyor?
5: İnatım inat.
4: Ah ya. Ama o da haklı be ablam. Yani adamcağız ezdirmek istemez ki kendini.
5: Ay Feride baksana Allah aşkına, beni ne zor bir durumda bıraktı.
4: Ablam.
5: Bak gülüm, çoluğu çocuğu düşün diyorum. Feride Allah aşkına, ben yanlış bir şey mi söylüyorum?
4: Ama Aziz Bey de büyüklük etmiş ha. Ya seni de yırtıp atmış ablam. Bu zamanda kim kime durduk yere 50.000 lira veriyor ha?
6: Aferin Azizem. Feride. Koş pehlivanı çağır.
5: Ya babam, çocuk sabahtan beri güreş filmi seyrediyor. Yapma Allah aşkına.
6: Ya de haydi. Sen karışma bana. Yırtmış ha senetleri.
5: Ay baba.
6: Esmi gibi merhametli, mert delikanlıymış.

0: Aliço.
1: Abi zaten evinde kalıyoruz. Birdik iki olduk.
0: Aliço, üç de olacaksın, dört de olacaksın. Sen benim kardeşimsin oğlum.
1: Tamam, kardeşin sen mi al bu parayı?
0: Aliyaman. Bu parayla borç kapanmaz. Sen bu parayı al, karın da al. Git güzel bir balayı yap oğlum.
1: Balayı?
0: Evlendin, gün yüzü görmedin lan.
2: Dayı, ben karşıya gidiyorum.
0: Canavar da başında. Sen al karını git. Hiç durma.

0: Neredesin oğlum sen?
1: Buradayım dayı. Sen niye karanlıkta oturuyorsun?
0: Herkes yattı, ben de öyle düşünüyorum işte. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Ha. Ne ona bakıyorsun?
1: Hiç.
0: Kardeşinle münakaşa etmişsiniz bugün.
1: Dayı, sabah konuşalım bunları.
0: Kızın üstüne var mı oğlum? Kardeşsiniz siz ya. Birbirinizden ayrılmak yok. Bilakis ne yapacaksın? Kollayacaksın. Tamam mı? Anlaştık mı?
1: Tamam.
0: Yemek sıcak istersin.
1: Yok, ben yedim.
0: İyi o zaman, hadi. İyi akşamlar.
1: Sana da.

0: kimse bir şey anlamadı değil mi?
1: Yok yok, sabaha kadar rahatız.
0: Ay yok, iyi, tamam tamam. İyi, odan güzel.
1: İşte idare eder.
2: Niye?
1: Evet.
2: Gelebilir miyim?
1: Niye?
2: Tamam.
1: Tamam, bir dakika. Ne var?
3: Ne oldu, neredeydin?
1: Dışarıda. Hadi sabah konuşuruz.
3: Yiğit. Bugün sana kötü davrandın. Beni dayıma gammazladın ama biliyorum, benim iyiliğimi düşünüyordun. Kusura bakma.
1: Tamam.
3: Tatlı geceler.
1: Sana da.

Ben seni üzmek istemedim. Seni kıracağım ama ben bu kafam kırılsaydı o saat bu saat benim aklım yerinde değil.

0: İşte pehlivanın. Rakibini böyle kündeye getireceğim.
1: Hadi bir dene bakayım.
0: Aferin. Artık piştim. Canavar gibi bir pehlivan oldun. Bundan böyle hiç kimseden korkma.
2: Babam, sabahtan beri dövüşüyorsunuz. Kurban olayım, çocuk Rambo oldu ayol.
0: Pehlivan o, pehlivan.
3: Ferda abla bak pazularıma.
2: Uy, kurban olsunlar senin pazularına. Şunun güzelliğine bak.
0: Hadi bakayım, şimdi doğru yatağa. Yarın büyük gün. Yatağa girer girmez uyuyacağım.
3: Seyhan abla bana masal okusun öyle.
2: Gülüm artık o masalları sen kendin okursun. Kocaman adam oldun, daha yeni evliler. Yazıktır, yazık.
0: Yahu karışma çocuğa. Hadi Feride.
2: Hadi. Gel. İyi geceler.
3: İyi geceler Feride abla.
2: Güle güle.

0: Feride.
1: Ha abla.
0: Bak Allah aşkına, şurada dünyalar güzel çıkmamış mı?
1: Oy canım benim ya, hem de ne güzel. Şuna bak, melekler gibi.
0: Oy bak, diyorum ki şimdi bunu şuraya şöyle şöylemesine koyayım.

0: Ha, koy. Benimki?
1: Bak seninki burada. Çıkartma dersen çıkartma.
0: Yok canım. Niye diyeyim? Zaten evde türbeye döndü ama neyse artık. Kız karşıda oturuyor. Biz de burada fotoğraflarına bakıyoruz.
1: Vallahi doğru diyorsun da gülüm. Çok özledim ben ya. Sen de.
0: Özledim vallahi. Ben de özledim ablam. Haklısın. Ablam. Gel çıkalım şu televizyon programına be. Kurbanın olayım.
1: Feride.
0: Kız düşünsene 3 kız kardeşi 70 milyon bizi izliyor.
1: Heh, Adana ayakta.
0: Catering'de dünya markası Yalçın kardeşler.
1: Ya gülüm biz ne anlayacağız televizyon işinden?
0: Ablam yapma gözünü seveyim. Sanki yapanların bizden ne fazlası var? Ha? Hem bak böyle bir fırsat bir daha ele geçmez. Ne güzel reklam yapmış oluruz. Hadi kurban olayım be hadi.
1: Bunun babam mı var? Samimi var.
0: Ya Samimi abi tamam der. O bizi anlar. Ne olursun. İş için. Bir seferlik. Hadi be. Ne olur.
2: Oh. Ablacığım. Hadi bakalım. İyi uykular.
3: Abla.
2: Heh.
3: Bana akşam doğa gayet olur mu?
2: Niye?
3: Yarın büyük bir gün. Gerçek bir pehlivan olacağım.
2: Bak şimdi. Ben karşıya gidip geliyorum. Döndüğümde seni uyumuş bulacağım, tamam mı? Heh.

0: Ali abla.
1: Tamam, ararsın sonra.
0: Tamam, dur. Alo, ha ablam. Nasıl? Babam, tamam işte ben varım. Tamam, sabah konuşuruz. Sabah konuşuruz, tamam. Hadi.
1: Ne diyor?
0: Yarınki televizyon programı. Yani babamı ikna edersek çıkacağız. Sen de tabii hayır demezsen. Ne diyorsun?
1: Ne bileyim ya, ne işiniz var televizyonda?
0: Hayatım, iş için iyi olur. Hem moralimiz düzelir.
1: Ne var ki moralinizde?
0: Ben değil, Feride ablam. Tuhaf bugünlerde biraz.
1: Niye?
0: Bilmem. Ya ben gittim ya. O da yalnız kaldı, canı sıkılıyor.
1: Benim de canım sıkılıyor.
0: Ya.
2: Sana bakışlı.

0: Feride abla.
1: Neden?
0: Bugün hiç konuşamadık da bir geleyim de bakayım dedim.
1: İyi yapmışsın gülüm.
0: İyi misin?
1: İşte ne olsun.
0: Var mı bir değişiklik?
1: Yok, ne olacak ki? Feride ablan yine kendi kendine seviyor. Değişen bir şey yok.
0: Yok be Feride abla, öyle değildir.
1: Öyle gülüm, öyle. Valla şuramda hissediyorum. Valla isterse bir ömür sürsün. Ben daha başkasını sevmeyeceğim Eda.

0: Efendim dayı.
1: Sen uyumadın mı oğlum?
2: Yok dayı, atıştıracağım biraz.
1: Ha. Ha. Senin midende kurt mu var lan? Ha? Demin yedim dedin.
2: Yedim, yine yiyeceğim.
1: İyi, afiyet olsun.
2: Sağ ol.

0: Ne oldu?
1: Yok, bir şey yok. Bir gariplik var ama. Sonra çıkar kokusu herhalde.
2: Çok acıkmışım.
1: Ben de.
2: Dayın hiç şüphe anı mı?
1: Yok, bence bir şey anlamadı ha.
0: Televizyon. Niye?
3: Bilmiyorum. Ya bizimkilerin aklına gelmez. Bir müşteri tutturmuş reklam olur diye.
1: Ya yapsınlar işlerini. Neresi var reklamı?
3: Öyle.
1: Sen ne diyorsun?
3: Bilmiyorum ya, bana da tuhaf geldi.
1: Söyleyelim.
3: Dur abi, daha kesin karar vermemişler.
1: Allah Allah.
3: Sen para işini ne yapacaksın?
1: Yok işte Ali, şu yarın her şeye saldıracağız. Yemin billah verdim vallahi.
3: Nasıl bulacaksın?
1: Bilmiyorum. Canımızı ortaya koyacağız, bulacağız. Sen beni bırak ya, hadi Seyhan'ın yanına, hadi oğlum.
3: Yok, gidemem.
1: Ne?
3: Mert onun masalını bekliyorum.
1: Hani yatmıştı?
3: Yok, geldi abi. Bırak, böyle ansiklopedi gibi bir şey getirmiş zaten. Ben yarın kesin gidiyorum balayın.
4: Ondan sonra Mertcan'cığım, bütün gün bal yiyen ayının karnı öyle şişmiş, öyle şişmiş ki küçük tavşanın evinden çıkmaya çalışırken kapıya sıkışmış kalmış. Böyle pohpohlanmak açıkçası karganın hoşuna gitmiyor.

0: Halim kardeş, niye dikiliyorsun ayazda?
1: Yok öyle abi, uyku tutmaz da biraz.
0: Aşık mısın? Tabii, gözünün feri söndü, ben anladım.
1: Yok ablacığım, yok öyle bir şey. Hava soğuk, bak hasta olacak, hadi sen gir içeri, hadi.
0: Nasıl sen kendine bak, vallahi zar gibi kaldın ha. Katmeri yer misin?
1: Yoksa olasın istemez.
0: Tabii, insanın yüreği böyle hop hop edince içinden bir şey yemek gelmiyor değil mi?

0: Sevgili misafirlerimiz ve bizleri ekran başından evlerine konuk eden saygıdeğer izleyicilerimiz, efendim stüdyomuza hoş geldiniz. Ablam teşekkürler. Efendim bugün Adana'nın üç gülü konuğumuz, gururu konuğumuz.
1: Kitring'de bir ilk.
0: Ablam dur söyleyeceğim, kurban alayım. Şirketlere kısa sürede üne kavuşan ve gıda devlerinin bu üç nadide çiçeğin önünde diz çöktüğü üç kız kardeş efendim. Ay ay ay ay ay ay ay.
2: Melia.
0: Ha baba.
2: Ne var? Ne bağırıyor bu gene?
0: Ben...
1: Babam bir TV programı bizi konuk olarak çağırıyor da.
0: Kadın programı, çok nezih.
1: Eğer iznin olursa.
2: Ya ne işiniz var sizin televizyonda?
0: Babam.
2: Artist misiniz siz?
1: Yok babam, değiliz de.
2: Ya hadi baksana kapıya. Sen de bir ver şu fırçayı.
3: Maalesef Samim Bey, kefil olmadan size kredi vermemiz mümkün değil.
4: Hanımefendi, orada bir otel var, biz onun işletmecisiyiz.
3: Öyle ama bize bir garanti gösteremiyorsunuz.
4: Malım mülküm olsa satacağım o.
3: Kusura bakmayın.
5: Ya öyle sabahın köründe geldik ama.
6: Estağfurullah.
5: Ya

0: Hastaneden çıktın. Bunca zaman geçti. Bir elini öpmeye gelemedik.
1: Ya Aziz, ne gerek var?
0: Ya var var. Olmaz mı Mela Hanım? Ağam, sen artık benim akılsızlığıma vereceksin. Bugün dedim, Davat oğlum, madem İstanbul'a geldin, farz oldu, gidip ağamın elini öpeceğiz.
2: Melia, kızım kahve yapsana misafirlere.
1: Tamam babam, yapıyorum.
3: Ablam ben yardım edeyim.
0: Ya yeğenimi İstanbul'da inan ilk sana getirdim.
4: Feride, kız bunlar kesin senin için geldiler ha.
3: Allah Allah, niye benim için geliyormuş?
4: Gülüm herhalde ayağın ışık beğendi ki geldiler. Yoksa ne işleri var burada?
3: Ablam belki senin için geldiler ha? Belki Aziz Bey'in niyeti bozdu. Niye? Dün senetleri yaktı, bugün maşallah evimizin kapısında. Hayırdır inşallah. Efendim Talat.
5: Bu senin.
3: Benim mi?
5: Türk filmlerini sevdiğini söylemiştin. Türkan Şoray'la olanı görünce dayanamadım.
3: Dert bende.
5: Seyretmiş miydin?
3: Valla belki 100 kere ama bıkmadan 100 kere daha seyredebilirim. Valla çok teşekkür ederim.
5: Bir şey değil canım.
3: Valla çok güzelmiş.

0: Cumale.
1: Buyur ustam.
0: Gel giden oldu mu ya bugünlerde hiç?
1: Kasap geldi ustam. Akşama sipariş vermiştik.
0: Oğlum bize ne kasaptan Allah aşkına Cumali? Yani bir eş diyorum, dost diyorum, tanıdık diyorum yani.
1: Yok ustam gelmedi. Taci abi çağırayım istersen.
0: Niye?
1: Hani bir eştir bir dosttur dedin ya sıkıldıysan.
0: Tamam bırak Cumali hadi işine bakalım. Tamam, sağ ol.
1: Cevaplık var dedim sana değil mi?
2: Alo?
3: Halim kardeş ya şu bizim eczanenin numarası kaçtı?
0: Ne oldu ablacığım hayırdır?
3: Ya Saime yengenin tansiyonu biraz uçuyor da. Ya sen bir zahmet bir arasan da bir gelse ha?
4: Kızım oğlanın yüreğini kaldırma iyiyim bir şeyim yok.
3: Allah'ım yarabbim.
5: Eczacı mı?
0: Eczacı değil de Gülendem ablacığım şimdi onun bir uzmanı lazım. Ben uzmanını getireyim dur.
3: Niye ameliyat mı edecek?
0: Tamam hadi sen kapat kapıyı hadi yok. Tamam sen kapat kapat ben geliyorum sonra konuşuruz tamam hadi. Gel bir şey yapayım. İnes bak bak.
6: Yeğenimdir diye demiyorum. Dalat dünyalar iyisidir. Yani her neye ihtiyacınız olursa Hızır gibi yetişir.
7: Sağ olsun.
6: Ben de emrinizdeyim. Yani bu dünyada bilin ki bir aziz oğlunuz var. Emredin etrafınızda kuş uçurtmam. Ne senin, ne Feride Hanım'ın. Evlidir ama bacımızdır Seyhan Hanım'ın ve de Mel Hanım'ın. Ya kendi ailem neyse o.
8: Aliço ne yaptınız Aliço?
0: Hiç çocuklar hazırlanıyor. Sen ne yaptın kredi işini?
3: Ne olmuş olmuş mu?
9: Ciğerim sen şimdi çocuklara mukayyet ol da.
8: Akşama kadar ben bir yolunu bulacağım tamam mı? Hadi sağ ol kardeşim. Ulan Aziz, ulan Aziz.
10: Abla ellerini şöyle tut, son kez vuracağım.
11: Aa ablacığım nereden çıktı bu vurma merakı ya? Yeter artık. Ağrıdan elimi kaldıramıyorum.
0: Hadi çekirge, geç kalıyoruz hadi.
11: Al. Ali dükkanı mı?
0: Yok bir işim var. Hadi çocuklar hadi.
12: Ali abi siz çıkın ben geliyorum.
0: Tamam.
11: Ne oluyor?
12: Defterimi unutmuşum.
11: Ben alırım.
0: Sen montunu giy montunu.
11: Gel buraya sen. Getir kolunu. Çok soğuk hava, çok soğuk.
0: Bir emriniz olursa buradayız ağam.
7: Meriye, Azizgil'in bir alakası var mı bu televizyon programıyla?
13: Yok babam, ne alakası olacak?
0: Hayırdır, ne programı?
13: Yok bir şey ya.
11: Catering'le ilgili televizyon programı.
0: Harika.
13: Evet.
7: Biz kapıda beklerik ağam. Kuş uçmaz, sen karlanma.
13: Baba.
7: Yok. Ben sizi böyle üç bacı televizyona falan yollayamam. Eğer gidecekseniz Aziz sizi götürür getirir.
0: Hadi hadi. Of be. Bu ne arıyor burada?
11: Bilmem. Ben bir bakayım.
0: Televizyon işine haber ver ha.
11: Tamam. Yiğit nerede kaldı?
0: Yiğido!
13: Ne yapacağız?
12: Ya okuldan gelene kadar bekle sonra bir şey bulacağız.
13: Emin misin? Niye bir görürse?
12: Görmez. Sen odadan çıkma yeter.
0: Yiğido!
12: Geldim!

0: Abla?
1: Sayan Hanım, hayırdır sizi göremedik?
2: Az peşinde o tabi, karşıda kalıyor kocasının yanında.
1: Samam'ın yanında.
2: Evet.
1: O kadar kişi sığıyor mu oraya?
2: Artık sığdığı kadar.
0: Yani zaten geçici bir süre için biz inşallah evimizi bulunca çıkacağız.
3: Bu arada film için çok teşekkür ederim.
4: İstersen bir ara birlikte izleriz.
1: Hadi bakalım. Oo, alın kardeşim.
4: Hayırlı günler Azza abi.
1: Sağ olasın.
4: Bu arada program kaçta?
3: 8'de galiba, değil mi ablam?
0: Daha belli değil Feride.
1: Belli olsun. Biz erkenden kapınızdayız.
4: Havas mı aldık?
3: Güle güle.
1: Cümleten hayırlı günler.
5: Halim, hayırdır?
4: Ablam, anam rahatsızlandı da.
3: Aa, ne oldu?
4: Ya tansiyonu fırladı dediler de. Feride, bir baksan.
5: Ha, Feride, hadi git bir kontrol et hadi.
4: Ablam, istemiyorsun ben de.
3: Yok, onunla alakası yok yani.
5: Feride.
3: Tamam, çantamı alıp geleyim.
4: Ha, belki sormaz.
3: Geçmiş olsun Halim.
4: Sağ ol Asya Yancım, sağ ol. Ha, siz içerken çok üşüdünüz.
5: Yok yok.
4: Hadi görüşürüz.
5: Hadi Feride, haber ver.
3: Tamam, veririm. Niye boş kattı şimdi Halim'e?
5: Vallahi ben de anlamadım gülüm ama bunların arasında kesin bir tatsızlık oldu yani.
3: Ay hadi abla, dondun hadi.
1: Kadının fendi erkeğe yendi. Üç kız kardeş şirket kurdular. Bak, televizyona haber oluyorlar.
6: Gerçekten biz mi götürüp getireceğiz?
1: Ayı duydun oğlum. Kızlarını bize emanet etti. Koskoca cabbara. Daha sırtımız yere gelmez. Dalat. Vallahi da billahi de anam haklı çıktı ha. Volkan, Ali arkadaşımı ara. Öğlene randevu al. De ki Aziz Bey çok kıymetli birini getiriyor.
7: Tamam Aziz Bey.
1: Belmiki cabbara yanımızda. Bundan böyle bize karada ölüm yok. Önümüz açık aslan.
3: Nesi var Saimi teyzemin?
4: Ya vallahi iyi değil ha.
3: Ambulans çağıralım o zaman.
4: Yok yok, gerek yok. Sen bak yeter yani. Aziz abi ne diyor?
3: Hiç öyle. Akşam babamın elini öpmeye geleceklermiş de.
4: Yani ile.
3: Ha.
8: Balayı odalarımızın fiyatları ve özellikleri.

0: Yeriniz var mı?
1: Hı hı. Ayıralım mı?
0: Ayırın.
1: İsim?
0: Ali. Ali Yaman.
2: Adam kapıdan alacak getirecek. Ne var bunda?
3: Ya gülüm, Allah aşkına, bizim Aziz'le ne işimiz var yani?
2: E babam diyorsun.
3: Samim bilmiyor daha.
2: Ya söyleriz. Bak yapma abla. Talat denen o çocuk da geliyormuş Dalyan. Feride ablama belki bir faydası dokunur.
3: Evet, çocuk Dalyan da o kıvılcım çakmıyor Seyhan bir türlü.
2: Çakacak. Bak Feride ablam televizyona bir çıksın, bak gör özgüveni yerine gelecek. İyi kıvılcım var, böyle şimşekler çakacak, şimşekler.
3: Kız hadi inşallah. Alo. Merhaba. Nurhan Hanım. Nasılsınız? Ya konuştuk. Biz konuştuk. Vallahi ay tam bir bilemiyoruz.
2: Ya kabul et, kabul et, kabul et.
3: Şimdi oralara nasıl geleceğiz?
2: Ya, hadi.
3: Tamam oldu. Ya. Oldu tamam. İyi hadi çıkacağız televizyon. Tamam hadi hadi görüşürüz Nurhan.
2: Hadi abla.
3: Ne abla, işte gidiyoruz TV'ye.
2: Ne yapıyor? Aliye haber vereceğim.

0: Ne oldu? Cevap vermiyor.
1: E tamam şeyden işte.
0: Ara. Alo Taci abi, nasılsınız? Ben Ali'yi soracaktım. Ha, anladım. Tamam, iyi günler. İyi günler. İşe de gitmemiş.
1: E tamam, bir işe çıktı çocuğun o zaman.
0: Ama haber vermedi abla.
1: Allah Allah Seyhan. Ne yapacak? Kaybolacak.
2: Değil ya, hadi Allah Allah. İşe devam.
3: Sahime teyzem, küçük bir oynama var ama maşallah iyisin, önemli bir şey yok.
1: Ben dedim kızım, boşu boşuna ortalığı ayağa kaldırdılar.
2: Ya hiç bana bakma vallahi Sahime yenge. Ben senin oğluna eczacı getir dedim, o da ille de tutup Feride'yi getirdi, artık göreceğimi geldi nedir?
4: Ya abla tamam tamam.
2: Yalan mı Halim kardeş, ille de tutup Feride'yi getirdin işte.
3: Neyse geçmiş olsun Sahime teyzem.
4: Merdan'cığım kusura kalma, artık sen buna alıştın.
3: Yok canım, ne demek Halim.
2: Tabii canım, bu vesileyle de görüşmüş oluruz.
4: Ya sus tamam, yeter artık ya, Allah Allah.
1: Rülentam.
5: Biliyor musun, dedem beni pehlivan yapacak.
6: Gerçekten mi?
5: Hı. Yazın Adana'ya gittiğimizde beni orada büyük pehlivanlarla tanıştıracak.
6: Ne istiyorsun?
5: Gelsene.
6: Yaman. Gel yok. Gel canım, iyi misin?
5: Şişko.
6: Gel, sana bir şey söyleyeceğim.
5: Ne oldu?
6: Çok önemli, kulağına söyleyeceğim.
5: Ama unutturuz eğlensizsin.
7: Mertcan, ne yaptın? Oğlum iyi misin? Mertcan? Kalkabilecek misin oğlum? Hadi deneyelim bir kere. Hadi ver elini bana. Hadi. Gel. Mertcan sınıfa.
8: Yok ciğerim bak. Geçen sefer de aynı oldu. Kefilsiz kredi vermiyorlar.
9: Hallederiz ama abi, hallederiz. Değil mi ki sen yemin ettin o Aziz Uğursun'u otelden değil şehirden yollayacağız diye? Yollayacağız.
8: Halim,
9: sana ne oldu oğlum? Sorma ya Sami abi, sorma, boşver.
3: Sami abi.
8: Ha, gel gel, senin yanında emli çay var, gel.
3: Ben Ali'yi soracaktım da.
9: Daha gelmedi ama.
3: Ha, peki nereye gitti biliyor musunuz?
9: Hop, ne haber?
3: Ya Ali, neredesin sen?
9: Ya sanayiye uğradım. Taci abinin bir işi varmış, değil mi Taci abi?
10: Ha, öyle.
8: Alo. Buyur Sedef öğretmenim. Hayırdır, gene ne oldu?

0: Tamam. Tamam efendim, hemen geliyorum.
1: Hayırdır ya Samuel?
0: Can can ya. Okulda arkadaşını dövmüş.
1: Samuel, ben de geldim, bir konuşacağım ben de. Ha.
2: Bir şey lazım olursa haber verin ha.
1: Bir çay iç.
3: Tamam, olur. Babam hayırdır?
4: Pehlivan gelmedi mi hala?
3: Canım benim, gelseydi o uğrardı yanına. Ablam ne yapacakmış Aziz Beylerle?
4: Ya Kadriye teyzem aldı götürdü.
3: Allah Allah, niye?
4: Ya bilmiyorum dedim ya.
3: Ay bunlar da casus gibi ha. Her işleri alengirli.
4: Aa. Ne var, ne oldu?
3: Babam sanki sen mavilerin evinde birini gördün.
4: Seyhan'dır.
3: Yok babam, o değil.
4: Ya sana pehlivan.
3: Hayır babam. Dur bir bakayım.
5: Kadriye Hanım, Allah aşkına nereye gidiyoruz?
6: Gidince anlayacaksın Melia.
5: Bak, televizyon programıyla ilgili bir şeyse.
6: Yok. Seyhan Hanım'la ilgili.
5: Seyhan.
6: Ben arabada beklerim. Siz inip bakarsınız.
7: Tamam ana.
5: Hayırdır inşallah. Nereye bakacağız Aziz Bey?
7: Sürpriz Melia Hanım. Sürpriz.

0: Alo. Anne.
1: Nurcan. Kızım neredesin? Babam çıldırdı meraktan.
0: Bir arkadaşımdayım ya.
1: Yiğit mi? Patronun aradı. O çocuk yüzünden işten kovulmuş.
0: Ya onun yüzünden falan değil.
1: Kızım ne işler açtın yine başına?
2: Anne ben seni merak
0: etme diye arıyorum, tamam mı? Babama bir şey söyleme.
2: Ne zaman geleceksin?
1: Alo.
3: Kim o? Nerede o çocuk da mı?
1: Kemal, Allah'ını seversen.
3: Ya Allah'ın cezası.
1: Kemal.
4: Oğlum Cancan niye vurdun arkadaşını?
5: Yamancı, ben de anneni aradım, yoldaymış, geliyormuş, tamam mı?
4: Kusura bakmayın öğretmen hanım.
5: Samim Bey, biz Yaman'a alıştık. Ama Mertcan'ı ilk defa el kaldırırken görüyorum. Çocuklar, bir daha kavga etmek yok, tamam mı? Söz verin. Mertcan?
6: Söz.
5: Yaman? Geldiğiniz için çok teşekkür ederim.
7: Yok, siz kusura bakmayın. Hadi bakalım.
4: Oğlum Cancan, sen nasıl devirdin o azmanı?
7: Taştır çarpıp düşürdün, deli kuvveti mi geldi?
6: Dedem çalıştırdı.
7: Ne demek dedem çalıştırdı?
6: Evet, yazında Kara Kucak festivallerinde güreşeceğim.
7: Oğlum senin festivalde ne işin var?
6: Pehlivan olacağım.
4: Hay Allah'ım. Cancan.
7: Festivali mestivali unut, olur mu?
4: Kimseye vurmak yok bak. Ama kimsenin de sana vurmasına izin vermeyeceğim. Kavgayı senin başlattığını duymayacağım. Lakin dayak da yemeyeceğim. Kendini koruyacağım. Tamam mı?
8: Buyurun.
9: Aziz Bey, Allah aşkına bu ne sürprizdir ya?
8: Ya şöyle bir gelin bakın şöyle. Ne kadar temiz, ferah, havadar. Yeni bir inşaat.
9: Şimdi ben orasını anladım da.
8: Ya sen açık açık söyle. Beğendin mi, beğenmedin mi?
9: Aziz Bey.
8: Site bizim sayılır Melano. Kardeşiniz para konusunu hiç merak etmesin.
9: Kardeşim derken?
8: Sayan Hanım.
9: Aziz Bey.
8: Ya yeni evli çift Melano. Yazık günah Samım'ın evinde. Bana he deyin. Ben hemen arkadaşı arar konuşurum. İsterseniz 40 yılda taksit ödeyin.
7: Ne yapıyorsun İmrihan'lar? Kimle konuşuyor?
1: Bilmiyorum. Nurcan galiba. Kaç, iki gündür bir garip. Dün de ortadan kayboldu.
7: İyi, ben bir şey yapmadım. Nurcan'dan bulur belasını.
10: Tamam, sen kapıyı kapalı tut. Ben birazdan geleceğim. Tamam. Hadi bay bay.
7: Bayılıyorum size. Görüşmek üzere.
10: Ay. Dikkat et. Hadi.
9: Aziz Bey, vallahi kusura kalmayın ama biz bu evi alamayız.
8: Ya kira öder gibi istediğiniz zaman ödeyin.
9: Yok, sağ olun da olmaz.
8: Neden?
9: Vallahi benim kardeşim yabancı yerde değil ki Aziz Bey. Samim abisinin evinde.
8: Melano.
9: Yok, biz böyle çok iyiyiz, sağ olun.
8: Ya ama...
4: Geliyor musun, gelmiyor musun?
11: Nereye gideceğimizi de söylemiyorsun ki.
4: Sürpriz, akşam göreceğim.
11: Televizyon programı.
4: Çıkma.
11: Ablamlar öldürür.
4: Bak, ya ablamlarla gideceksin ya da baş başa kalacağız. Karar sen ver.
11: Ya Ali.
4: Ya baş başa kalacağız diyorum sana ya. Sadece ikimiz, sen de ben. Harika bir manzara. Güzel müzik, yemek. Sen, ben. Ha? Ben sana daha ne diyeyim?
11: Ya tamam da...
4: Tamam, son kez soruyorum. Geliyor musun, gelmiyor musun? Evet mi, hayır mı?

0: Uy benim Gülüm, nasılsın?
1: İyiyim Melih abla.
0: Gülüm, ne oldu, sen düşürdün yüzünü?
2: Okulda bir arkadaşın dövmüş.
0: Yok, yapmaz Can, tövbe yapmaz.
2: Yapmış Meliham, yapmış. Dedesi de yaza güreşlere yollayacakmış.
0: Baba?
2: Kısmetle başladı, sonra Kırkpınar filmleri. Yakında mahallede gülle attıracak Meliham.
0: Ya yok ya, yapmaz benim Canım. Değil mi Can? Ah babam, ah babam.
2: Melia, oğlan biraz sizde kalsın tamam mı? Benim bir işim var, gidip geleceğim.
0: Ha, tabii, gel Can.
3: Hadi.
2: Melia, ya bu televizyon diyorlar.
0: He, kısa bir şov.
2: Nereden çıktı bu?
0: Ya bu yemek yaptığımız kadın, işte televizyoncu falan. Yani gideceğiz orada da başka bir şey yapmayacağız. Yemek tarifleri yapacağız. Öyle kısacık bir şey yani.
2: Melia, televizyon mu bu? Abuk subuk bir şey olmaz şimdi.
0: Samim, estağfurullah. Dediğim gibi gidiyoruz, geliyoruz. Bir şey yok, aklına bir şey gelmez.
2: Tamam, dönüşte konuşuruz.
3: Hadi.
0: Hadi, Halim hadi.
4: Pehlivan, ne oldu? Devirdin mi?
1: Evet.
4: Aslan.
0: Aşk olsun babam ya, çocuğa kavga et demişsin.
4: Ya erkek adam, olacak o kadar.
1: Babam erkek diye bütün okulun çocuklarını kündeye mi getirecek?
4: Ya sizin işiniz yok mu? Hadi erin. Yavukluğunu da gördü mü?
1: Evet.
4: Yaşa pehlivan.
3: Ya Halim, eminsin değil mi? Ya sen merak etme, sen mi abi merak etme.
2: Ya, dünya para öyle ha deyince.
3: Ya sen bana kefil lazım demedin mi? Olacağım. Yeter ki bu az illeti gitsin. Gerekirse evimi barkımı satacağım ya, sen merak etme.
2: Hayırdır ya? Sen niye kinleniyorsun bu kadar Halim?
3: Yok yok, boş ver. Televizyona mı çıkacaklarmış? Kesin yani.
2: Öyle gidip gelecekler. Ya Halim, sana ne oluyor ya?

0: Yiğit. Sen misin?
1: Ne oluyor?
2: Eda sen içeri gir.
0: Nurcan nerede?
1: Yiğit.
0: Eda içeri gir. Bak okuldan isminin cismini buldum. İstersem sülaleni de bulurum. Nurcan'ı çağır. Çağır yoksa günah benden gider.
2: Nurcan seni görmek istedi.
0: Ulan bitti.
3: Ya koca adam utanmıyor musun delikanlıya saldırmaya?
0: Ya amca sen karışma.
3: Ya haydi durma buralarda.
0: Amca.
3: Yahu geç. Eğer sen gitmezsen ben seni yollamasını bilirim. Haydi.
0: Tamam. Gidiyorum. Ama yine geleceğim. Bu eve nasıl gireceğim göreceksiniz.
2: Cabbar amca.
3: Sen hesabını dayına vereceksin. Şimdi gir evine.
2: Sağ olun.
3: Bir daha da başını belaya sokma.
2: Tamam.
1: Yiğit ne oluyor? Ne istiyor bu adam senden?
2: Yok bir şey.
1: Yiğit. Allah'ım ya. Baban mıydı?
2: Merak etme gitti.
1: Ya Allah'ım gitmez o, bırakmaz, yine gelir.
2: Gelsin.
1: Ya ne demek gelsin Yiğit?
2: Sen istemediğin sürece kimse seni buradan çıkaramaz.
1: Yiğit.
4: Volkan. Şöyle geniş bir aranjman. Güzel çiçeklerden.
5: Aziz.
4: Volkan sen dışarıda bekle oğlum.
6: Hayırdır?
5: Benim sana ne kadar borcum var?
4: Hala borç diyor arkadaş. Borç yok, bitti.
5: Bu daha önce ödediklerimle beraber 10. Bu 20. Bu 30.
4: Tamam.
5: Bu da 50. Sen benim imzaladığım senedi yırtamazsın. Onu silersen ben silerim. Al bu parayı.
4: Ya sen ne inatçı bir adamsın arkadaş ya.
5: Bundan sonra seni ne Meliha'nın ne de otelin yakınında göreceğim. Anladın mı?

0: Gazlı halim.
1: Abim?
0: Artık borcum bankaya. Bana kefil oldun ya, sağ ol halim be. Bundan böyle aziz belası ilelebet bitti. Gazlı halim.
1: Fatih.
2: Ne yaptığını sanıyorsun Yiğit?
3: Eda karışma.
2: Ya ne demek karışma ya, adam kapıya kadar gelmiş.
4: Tamam, bağırma. Ben çeker giderim.
2: İstediğin yere git. Babam peşini bırakacak mı zannediyorsun?
3: Biz de onun bulamadığı bir yere gideriz.
4: Nereye?
5: Ben bir daha eve dönemem.
4: Yiğit.
3: Nurcan'ı duydun, biz başımızın çaresine bakacağız.
2: Sizin başınız belada. Hem de çok büyük belada, haberiniz olsun.
1: Ne diyeceksin?
5: Biliyorum. Çok kızacaklar.
1: Bence içinden geldiği gibi söyle.
5: Ay nasıl söyleyeyim Ali?
1: Ya onlar senin ablan, anlayacaklar.
5: Anlayacaklar mı?
1: Hadi burada bekliyorum.

0: bak, tarif isterlerse bir analı kızlıdır, bir fellah köftesidir, bir de ekşili dolma.
1: Tarif isterler mi ablam?
0: Şimdi koskoca program tabii, onu dolduracağız. Neyle dolduracağız? Tariflerle, sohbetlerle.
1: Bizim işimiz de zor be ablam. Milyonlarca insanın gözü üzerimizde spotlar, ışıklar.
0: Bak sen de Seyhan olmasa beni kimse televizyona çıkartamaz ama... Neyse.

0: Kız aslansın sen, aslan.
1: Ha, gel gülüm, gel Seyhan.
0: Gülüm, Seyhan, stüdyoya geç kalıyoruz, hadi.
2: Ablam, ben bir şey diyeceğim ama... Kızmak yok.
0: Seyhan?
2: Ben gelmesem.
1: Niye gülüm?
2: Ya Ali akşam için güzel bir program ayarlamış. İlk defa baş başa kalacağız.
0: Yarın kalın.
1: Feride.
0: Ama diğer günler torbaya mı girdi ablam?
2: Ya bu akşam ayarlamış, ben ne yapayım?
0: Kasten yapıyor. Kendi tamirci programlarına çağrılmadı, kıskançlık yapıyor bize.
2: Ya ama.
1: Ay Feride.
0: Bırak Allah aşkına ablam.
2: Ya tamam, özür dilerim, biraz oyun bozanlık oldu böyle ama.
0: Kumpas kurdu, oyuna geliyorsun Seyhan'ım.
1: Aa Feride, öyle deme. Bugün ne kadar hep bizi kayırdı biliyorsun.
0: Git ya.
1: Heh, bak Seyhan, bak sana bir şey söyleyeceğim. Biz Samim'le sana çok güzel bir balayı yapmak istedik, tamam mı? Hatta gittik bir tekne tuttuk, süsledik falan, neyse o geçti, tamam, olmadı. Ha şimdi bak, kocan çok güzel düşünmüş. Gidin baş başa güzel bir gece geçirin, hadi.
2: Sağ ol. Sağ ol ablam, sağ ol.
0: Üç kız kardeş olacaktık.
2: Ya ama deme şimdi öyle.
1: Ne var, iki kardeş olacağız?
2: Ne?
3: Eda'm, Can canım.
4: Dayı nereye?
3: Melia'ya. Akşam televizyonda yemek programına çıkıyor oğlum.
4: Gerçekten mi?
3: Tabii gerçekten.
2: E sen?
3: Ben çıkışa karşılamaya gidiyorum.
2: E dayı, hani kızıyordun? Ben sizi küstünüz sanıyorum.
3: Bizim aramıza küstük olur mu Eda'm? Bir de ona verecek müjdem var.
2: Müjde mi?
3: Gidin geleyim, hepinizi anlatacağım. Kim ya?
2: Ben bakarım dayı.
5: İyi akşamlar.
3: Buyurun memur bey.
5: Hakkınızda Nurcan Aksoy'u alıkoymaktan şikayet var. Bizimle karakola kadar geleceksiniz.
3: Ne Nurcan? Çağırın kızımı gelsin. Memur bey, Nurcan. Ya kardeşim, burada Nurcan Nurcan diye biri yok.
6: Yalan söylüyor.
3: Kardeşim sen deli misin, divane misin ya? Allah Allah, memur bey, bu evin büyüğü benim, isterseniz buyurun bakın. Nurcan.
4: Ne yapacağız?
7: Bilmiyorum.
4: Babam beni öldürecek.
7: Of of of.
4: Yiğit, kaçalım mı?
7: Nereye? Baban aşağıda.
4: Ya buluruz bir yolunu.
8: Yiğit. Şu kapıyı açın.
2: Ne yapıyorsunuz siz? Dayımın başı belada, bir şey yapmak zorundasınız.
7: Ne yapacağız?
2: Ne demek ne yapacağız? Aşağıya ineceksiniz.
4: Ben hayatta inemem. İnemem ben.
2: Ne demek inemem ya? Dayımı bu halde bırakamazsınız.
7: Nurcan.
4: Ne? Uf.
3: Bakın beyefendi, son defa söylüyorum. Burada kızımız yok.
6: Var. Girin arayın.
3: Ya şu meczubu alın Allah aşkına buradan. Boşa vakit kaybı memur bey. Benim işim var, gücüm var ya.
6: Nurcan.
3: Bak ayıp oluyor artık ha memur bey.
6: Beyefendi sakin olun sen.
3: İn aşağıya. Allah Allah.
4: Baba.
6: Zorla kızımı alıkoydular. Şikayetçiyim memur bey.
5: Yiğit.
2: Ay Allah.
1: Feride, avel avel bakma Allah aşkına. Şöyle bir kendine güvenle yürü.
2: Kız ablam, ünlü birilerini görür müyüz?
1: He bak, Kadir Nanır geçiyor.
2: Nerede?
1: Ay Feride ya.
2: Merhaba.
9: Melia Hanım.
1: Merhaba.
9: Merhaba, hoş geldiniz Müge ben.
1: Hoş bulduk.
9: Merhaba.
2: Hoş bulduk, merhaba.
9: Hoş geldiniz.
1: Şimdi Feride Yalçın benim kız kardeşim.
9: Diğer kardeşiniz nerede?
1: Diğer kardeşimin ufak bir maruzatı vardı. Biz artık bugünkü programı Feride ile beraber dolduracağız.
9: Peki tamam.
2: Rica etsem önceden soruları alabilir miyim? Biraz üzerine kafa patlatmam gerekecek.
9: Tabii içeri geçelim. Program hakkında daha detaylı konuşuruz, tamam? Gel. Buyurun.
10: Diye geliyorlar.
11: Ah,
10: bu kaynanalar var ya.
11: Şimdi biz ben inşallah yeni bir kitabım çıkacaktır yine.
12: Ya haydi, sabaha kadar sizin bekleyeceğim.
10: Evet.
11: Evlilik ve aile psikolojisi. Orada iki tane konuyu çok ciddi bir şekilde işlemişim bulan birisi.
12: Alo.
13: Evet. Mala Hanımgil'i sağ salim stüdyoya teslim ettik. Ya bir sıkıntı yok. Haberin olsun. Yoksa merak etme, ben sana haber vereceğim. He, sağ ol ağam.
14: Özel program ne zaman başlıyor?
13: Eli kulağındadır yeğen. Volkan.

0: Her şey hazır değil mi?
1: Hazır Aziz Bey.
0: Şu televizyonu aç. Sesini de aç ha. Hadi.
2: Halim, iyi oldu bugün erken çıktın. Adana'dan geldik gelelim bir gün yüzünü göreceğiz be oğlum.
3: He, göreceğiz. Bize gelmedi ki Sahi mi yenge, televizyondaki kızları seyredecek.
2: Gülendam.
3: Ya Allah Allah, kız yarın öbürsü gün meşhur olacak artık. Seda Sayan senin, Uyu Aydoğan benim, dolaşır durur. Gül gibi kızı kaçırdın ha Halim.
4: Tövbe tövbe. Ya eşkere konuşma ablacığım benim, bak şimdi hadi.
2: Ayıp be Gülendam. Sen de tutturdun Feride de Feride.
4: Allah Allah. Adam sinir eder be.
2: Feride onun kardeşi kızım.
3: Nesi?
2: Kardeşi.
3: Kardeşiymiş.
4: Hadi.
5: Abla şimdi herkes bizi seyredecek mi?
6: Vallahi seyredecek herhalde.
5: Yakınlarımız?
3: Bak benim bildiğim koca yanak bakacak. Eda seyredecek, babam seyredecek.
6: Samim bile biliyor.
5: Geçmiş olsun.
3: Sağ ol canım.
5: Halime de söylemiş midir acaba?
3: Samim? Bilmiyorum ki, niye gülüm?
5: Hiç, öyle yakınlarımız seyredecek dedik ki o yüzden.
3: Gülüm.
5: Sağ ol.
3: Feride.
5: Efendim?
3: Bu Halim'le senin aranda bir soğukluk falan gibi bir şey var mı?
5: Yok ablam, ne alakası var?
3: Ha, hani böyle sanki bu ara böyle bir uzaklaşma var gibi hissettim de o yüzden. Bu Sevindir, o şişman kızın adı neydi?
5: Gülendam.
3: Ha, Gülendam falan, onlarla ilgili olarak kalbine kırdıysa.
5: Yok ablam, yani öyle bir soğukluk olmuştu ama biz hallettik, sen üzülme.
7: Evet, program başlıyor. Mikrofonları takabilir miyiz?
3: Mikrofon mu?
7: Kemer yok, boyundan takacağız.
5: Benim kemerim var, zaten görmüşsünüzdür.
7: Evet. Çok güzel. Ferizeciğizin?
3: Vallahi benim şöyle model bir elbisem var. Feride, gülüm sen nereden biliyorsun böyle mikrofon filan?
5: Ablam sonuçta TV'de izliyoruz yani. Kemer sonuçta mikrofona destek amaçlı o açıdan.
0: Artık magazin programlarına da çıkar da Cuma Ali.
1: Yok Samim abim bize vermez. Ancak kadın program.
0: Bu saatte kadın programı mı varmış?
1: Ya karıştırma Zübeyir. Telefonla bağlanalım mı Cuma Ali, ne dersin?
0: Evet. Adana yemeklerinden biz de anlarız.
1: Bağlan da bak bakalım ustam seni nasıl asıyor o Aslı'ya yeri.
8: Bakar mısınız?
1: Hamza müşteriye bak. Aha, başlıyor başlıyor.
7: Evet sevgili misafirlerimiz, bugünkü stüdyo konuklarımız Türkiye'de yeni bir iş kolunun temsilcisi iki kardeş. Onlar evlerinde iş yaparken bir meslek sahibi oldular. Artık para kazanıyorlar ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Şimdi alkışlarınızla Meliha ve Feride Yalçın kardeşleri stüdyomuza davet ediyorum. Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Hoş geldiniz.
9: Hoş bulduk.
7: Tekrar. Evet, yıllarca aileniz için evinizde yemek yaparken bunu profesyonel bir iş haline getirdiniz. Bize anlatır mısınız bu fikir nasıl gelişti, nasıl başladınız?
5: Abla.
7: Feride Hanım.
9: Yani efendim, aslına bakarsanız bu fikir bir anda aklımıza geldi. Sizin de dediğiniz gibi biz zaten yemek yapıyorduk.
7: Anlıyorum.
9: Fakat ekonomik ihtiyaç olunca, öyle değil mi ablam?
3: Evet. Anlıyorum.
7: Peki evli misiniz? Eşleriniz destek verdi mi yeni işinize?
9: Maalesef. Yani evli değiliz.
3: Bekar.
7: Evet, o zaman hünerlerini sergilemek üzere konuklarımızı mutfağa davet ediyoruz. Buyurun. Buyurun.
5: Ablam.
9: Evet.
5: Ablam,
10: Canım affedersin, mikrofon düştü.
9: Canlı yayındayız, ne yapıyorsun?
11: Seyrede canlı yayında sana

0: Schlacht.
1: Evet. Hadi, hadi.
2: Hadi hadi yok. Bu gece bizim gecemiz. Her şeyin tadını çıkartacağız. Hazır mısın? Açıyorum.
1: Hazırım, aç.
2: Bir, iki. Burası bizim. Sadece sen ve ben.
1: Ay, burası harika bir yer.
2: Daha iyisi ne biliyor musun?
1: Ne?
2: Berto burayı bilmiyor. Hayatta gelemez.

0: kalan bütün işler yerine kalsın.
1: Şu memur bey, bu gençler tabii bir cahilliktir etmişler. Ben ne oldu ne bitti bundan hiçbir malumatım yok.
2: Kızın evde olduğunu bilmiyor muydunuz?
1: Bilmiyordum. Ama bizim Yiğit çok efendi bir çocuktur. Bakın, eve aldıysa bunu mutlaka bir mecburiyetten yapmıştır. Asla ben kesinlikle zarar verdiğine inanmıyorum.
2: Alo, buyurun abi. Anladım, tamam, sağ ol. Kız eve kendi isteğimle gittim diye ifade vermiş. Haberiniz olmadığını söylüyor. Bu durumda serbestsiniz.
1: Peki bizim yeğenim ne olacak? Yiğit alacağım.
2: Çocuk şubede, o da bırakılmış.
1: Sağ olun, memnun ben.
2: Sizi adliyeye sevk edeceğiz. Savcılıktan belgeyi alır almaz gidebilirsiniz. Geçmiş olsun.
1: Teşekkür ederim ciğerim, sağ ol.
3: Ablam ne olmuş sana ya? Niye hiç konuşmuyorsun?
4: Vallahi ben de anlamadım gülüm. Ha, davşana fener tutmuşsun, ha beni buraya koymuşsun. Ben o kamerayı görünce elim ayağım boşalım.
3: Televizyon mu ablam? Bak, o kameraların üstünde böyle ışık yanıyor.
4: Maşallah gülüm, sen de 40 yıllık spiker gibisin.
3: Ablam televizyon mu sonuçta? Atak olacaksın. Kimse kimseyi beklemez. Bu iş böyle.
5: Hadi hanımlar yerlerinize.
6: Arkadaşlar.
5: Hadi.
6: Herkes.
7: Yayına giriyoruz hanımlar.
6: Yayına giriyoruz. Sessizlik lütfen. 5, 4, 3, 2, 1, yayın.
7: Evet sevgili izleyiciler, Meliha ve Feride Yalçın kardeşlerin bizler için hazırladığı fellah köftesi hemen hemen tamamlanmak üzere. Şimdi Meliha Hanım, size sormak istiyorum. Bu fellah köftesinin püf noktası nedir?

0: Secde Hanım.
1: Efendim, bu işin püf noktası su. Şimdi ne suyu dediğinizi duyar gibi oluyorum. Neydi abla? Şimdi bulgurumuzu yumurta akı ve un ile yoğururken şu şekilde yuvarlarken daha doğrusu şöyle parmağımızın ucunu birazcık suya, soğuk suya ara sıra batırıyoruz. Hı hı. İşte olay budur ve böylelikle malzememizin elastik olmasını sağlıyoruz efendim.
0: Evet.
1: Öyle değil mi ablam?
0: Öyle.
2: Ulan Aliçoğlu.
3: Ayrıca yine daha kocaman kocaman yaparak da arasına
0: telefon. Telefon. Efendim. Ya telefon diyorum Halim kardeş, daldın gittin kıza.
2: Ya tamam, Allah Allah. Ha Selma abi.
4: O zaman fellah köftemiz neredeyse.
2: Var abi var. Hazır. Nereye istersen.
4: Afiyetle.
2: Nereye geleyim? Tamam. Hadi geliyorum. Geliyorum. Tamam.
4: Sinemaya gidiyoruz şimdi efendim.
5: Halim nereye oğlum?
2: Yok ya Selma abiyle bir işimiz çıktı.
4: Evet,
2: hemen gidip geleceğim.
4: Çok yaratıcı. Çok
0: evet, Feride Hanım tabağımızı getiriyor. Servise başlayacağız ha?
1: Evet efendim, artık fellah köftemiz hazır. Yalnız hanımlar dikkat. Köftemizi servis ederken şöyle kaşığı altlara doğru iyice bir gezdirmek gerekiyor. Çünkü bu muhteşem sarımsak sostan kimsenin mahrum kalmasını istemeyiz tabii ki.
0: Peki servis için bize önereceğiniz bir şeyler mutlaka vardır değil mi?
1: Tabii efendim. Ben de tam onu söyleyecektim. Birazcık maydanozla bu görüntüyü desteklemek ve zenginleştirmek kesinlikle çok güzel olur.

0: Hayır, ne oluyor?
1: Nurcan'ı babası aldı.
0: Alacak tabii, kızın babası.
1: Eda ders vermeyi kes.
0: Daha ne kadar saklanacaktınız ki? Adam bugün olmasa yarın gelip alacak kızı.
1: Öldürecek kızı.
0: Saçmalama.
1: Eşek sudan gelinceye kadar dövecek. Nurcan benim yüzümden işten atıldı. Evime sığındı. Burada bile koruyamadım onu.
0: Ne yapacaksın peki?
1: Bilmiyorum. Telefonu kapalı. Ya hiçbir şey yapamıyorum.
2: Ablam bitti ya.
3: Ay vallahi bitti Feride.
2: Nasıldım ablam, güzel konuştun mu?
3: Maşallah, bir arslan gibi de takır takır cümleleri.
2: Ben nasıldım?
0: Sen?
2: Vallahi bence çok iyiydin ablam. Yani çok net konuştun, ne bir eksik ne bir fazla. Bence iyiydi.
3: İyi madem bitti gitti, şimdi evimize gitsek ben çok rahat.
2: Gideriz ablam, gideriz inşallah. Şu programı atlattık ya, her şeyi hallederiz mis gibi.
4: Mela Hanım.
3: Aziz Bey hayırdır?
4: Bunlar size Mela Hanım. Ekranda bir yıldız gibi parlıyordunuz.
1: Tebrikler.
2: Sağ olun.
4: Araba kapıda bekliyor.
3: Araba?
5: Ya sanma, bir arasak sorsa mıydık? Bunlar şimdi geç kaldık diye gitmesinler.
6: Yok yok, yakalarız ya.
5: Otel meselesinden haberler var mı?
6: Olacak ciğerim. Gidelim dememin sebebi o. Gidelim de verelim müjdeyi.
5: Hay maşallah be, hay maşallah.
7: Bazen hala el olduğumuza inanamıyorum. Beraber uyuyoruz, beraber uyanıyoruz.
1: Sanma abi geçen gün 3-4 kişi olacaksınız dedi.
7: Çocuk. Ciddi misin?
1: İster misin?
7: Ya isterim. Sen?
1: Ben de.
7: Ama önce kalacak yer bulmamız lazım. Ya ablama bugün Aziz Bey bir ev göstermiş.
1: Aziz mi?
7: Hı. Ya bir arkadaşının evi. İşte böyle 40 yılda ödeyin de paranın önemi yok falan filan.
1: Seyhan.
7: Yok, ablam kabul etmemiş zaten. Yani ne bileyim böyle. Yani insan bir an düşününce hayali bile güzel geldi.
6: Melia, benim sana bir sözüm vardı. Onu söylemeye geldim. Ben sözümü tuttum gibi. Ya sen...

Kimi yazıyı, kimi de yakılan ilk ateşi tarihin başlangıcı olarak kabul ediyor. Ancak bilimin kabul ettiği tarih, tekerleğin icadıyla başlıyor. Binlerce yıl önce başlayan bu tarihi süreç, 19. yüzyılda teknolojik bir hale dönüştü. Otomobilin icadıyla. Ehliyeti olan hemen hemen herkesin kullandığı otomobil hakkında bilgisi vardır. Peki araçlar isimlerini nereden alıyor? Biliyor muyuz? İşte birkaç örnek. Japonca 3 yani Mitsu'yla elmas yani Bishi kelimelerinin birleşiminden oluşan Mitsubishi eski Japon savaşçıları samurayları sembolize ediyor. Bir diğer Japon markası Mazda çok farklı bir kökenden geliyor. Kanatlarını açmış beyaz bir kartalı simgeleyen Japon markası İran'daki Zerdüştlerin bilgelik ve akıl tanrısı olarak gördükleri Ahura Mazda'dan ismini alıyor. Koreli Sangyong'un anlamı ikiz ejder olarak bilinirken Kia ise Asya'dan doğan kelimesini karşılıyor. 1902'de kurulan Cadillac ismini Detroit şehrini kurmuş olan ve 16.

0: yüzyılda yaşamış Fransız kâşif Antoine de Lamotte Cadillac'tan alıyor. Japon devi Subaru'nun kelime anlamı ise gökyüzünden geliyor. Simgesinde 6 yıldız barındıran Subaru, Japonca ülken anlamına geliyor. ABD'li bir başka marka Pontiac ismi, 18. yüzyılda yaşamış olan Kızılderili şefi Pontiac Obvandiak'tan geliyor. Romanya'nın antik dönem ismi Dacia'ya ilham olurken, Skoda ise adını kurucusu Emil von Skoda'dan alıyor. Skoda'nın Çek dilindeki anlamıysa hasarlı demek.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Ablam. Ablam. Ablam.
1: Allah canını almasın Feride. Hayır, ne oldu?
0: Doğum günün kutlu olsun, nice mutlu yıllara.
1: Ay vallahi yüreğime iniyordu ya. Bir de tam şeyin, rüyanın ortasında geldim.
0: Hayırdır, nefes nefesesinde yürüyordum rüyandan.
1: Terbiyesiz.
0: Doğum günün kutlu olsun abla.
1: Ay, sağ ol canım benim.
0: Kaç oldun?
1: Ay Feride, senin bütün derdin benle ha.
0: Aa, niye söylemiyorsun yaşını?
1: Ay sen bilmiyor musun ben kaç yaşındayım?
0: Taş gibisin taş maşallah. Samim abi bir yandan, Aziz Bey bir yandan, bütün Adana'yı peşinde koşturuyorsun. Bütün Adana'yı.
1: Allah Allah, yürü hadi yürü.
0: Ay başım döndü.
1: Hayatımın en güzel gecesiydi.
2: Benim de. Ama rüya bitti. Can Paşa'nın karargahına geldik.
1: Ay hayatım.
2: Ne?
1: Yazık çocuğa. Hem zaten birkaç ay temelli değil ki.
2: İyi, tamam.
1: Ben bir ablamlara bakayım.
2: Geç kalma.
1: Tamam, kalmam. Hadi.

0: Erken geldin, nasıl geçti akşamı
1: ya? Ya işte.
0: İyi, ne olsun. Televizyonda sizi izledik, maşallah Feride ablam çok da formundaydı yani.
2: Kız o ana habere çıkacak, ana habere.
3: Ne yapalım? Kardeşimizin biri caydı, diğeri kameranın karşısında böyle tutuldu kaldı. Biz de programı kurtarmaya çalıştık.
2: Ay Feride.
3: Yalan mı ablam, caymadı mı?
0: Ya ablama.
3: Efendim Seyhancığım, duyamıyorum.
0: Ya ilk defa baş başa saklanmadan bir gece geçirdik. Hani sen benim mutluluğumu istiyordun?
3: Aman tamam, ablanın doğum günü, dua et ses etmiyorum.
0: Bak ama ya.
2: Aman bırak sen, bırak.
3: Neyse, Ali'yi gördük, sıra Samim abide.
2: Kız yok ya, Samim hayatta hatırlamaz.
3: Aa, niye hatırlamasın, Ali'den neyi eksik? Ha? Artık Antalya'da bir palas. İstanbul'da boğaz manzaralı bir otel. Samim abiden de bir atak bekliyoruz.
2: Yok yok, o yapmaz. Akşamdan bana çok kızdı ya o.
0: Aa, niye, ne oldu?
4: Elimizde çiçek yettik oraya mal gibi. Ben bir baktım kapıda. Ha, o Aziz uğursuz.
5: Niye?
4: Meryem'e soracaksın.
5: Ama otelden gönderdin değil mi?
4: Abi gönderdim ya, yettim karşısına. Tak dedim, parayı koydum önüne, bir göreceksin ha.
5: Bozuldu mu?
4: Bozulmaz olur mu ya? Suratı göreceksin, kireç gibi oldu. Dedim ulan bir daha seni dedim otelin çevresinde görürsem dedim yakarım dedim Allah'ıma.
5: Aslan be. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bankayı da ödeyeceğiz ha. Bak vallahi. Ben, sen, Seyhan, yenge.
4: Yengeyi bırak, boş ver.
5: Yasın mı abi ya?
4: Ali şu o herifin yanında dolaşmayacak.
5: Ya yengenin dolaştığı yok. O uğursuz musallat oluyor.
4: Sen de şimdi bana Melia'yı müdafaa etmeyi bırak ya. Gelmiş bana diyor ki Semim diyor. Ya nereden geldi bu Allah'ın papağanı ya? Bunu kaldırın ya şu salondan.
6: Bu var ya, bu Melia yengenin elçisi, bu elçisi. Meleği bu, intikam meleği.
5: Bak ne diyorsun oğlum sen abiye?
4: O da Melia'dan yana. Bak el kadar kuş bana kafa tutuyor. Eda, Dido, Can Can, hadi gelin kahvaltıya. Sen öldürmüş. Bu hayvanı çıkardınız başımıza.
7: Ablacığım hadi iliklesene şunu, geç kaldık.
8: Dayım abime kızmış mı?
7: Nurcan için mi? Bilmiyorum. Dün gece karşılaşmadılar. Asıl kıyamet şimdi kopacak.
8: Ya abi özür dilese.
7: Dur bakalım, biz bir yolunu bulacağız. Sen al şu çantanı, aşağıya in. Hadi.
5: Merto, şu papağana yeni bir şey üret, yoksa dayının elinde kalacak ha. Hadi.
7: Yiğit.
5: Rüyasında gördü, gel ya bak. Hadi bak.
9: Günaydın.
10: Oo, günaydın Aziz abi ya. Nasılsın, hayırdır?
9: Hayır halımım, hayır. Seninle az bir konuşak.
10: Ne hakkında?
9: Feride.
10: Feride mi? He, buyur otur abi, otur.
11: Ustam çay.
10: Getir.
9: Ya sen yabancı değilsin halımım. Aynı toprağın insanıyım.
10: Ne oldu ki Feride'ye?
9: Ya benim yeğenle tanıştırdım. Bunlar oturdular, konuştular. Kanları kaynaşmış.
10: Kaynaşmış.
9: He. Baka Feride gönlüm dolu diyormuş. Artık gerçekten mi öyle? Nazamı çekiyor. Ya bizim kamarı kadar geldi. Kibar, kızın üstüne varmıyor.
10: Varmazsın. Bak kız ne demiş? Gönlüm dolu demiş değil mi Asa?
9: Ya halımım naza çekiyor, naza. Nereden serdi? Ortada kimse var mı? Artık sen bir abilik edeceksin. Sevaptır. Şunları bir araya getir. He?

0: Dalia ya, film getirmiş sana.
1: Pelat. Dert bende.
0: Nedir durum?
1: Ama ne durumu Seyhan?
0: Niye öyle hediyeler, eve gelmeler filan?
1: Gelsin.
0: Ay abla.
1: Seyhan valla yine aramızda en şanslı sen çıktın ha. Sevdiğin adamla evlendin. Ablam seviyor, kavuşamıyor. Zaten ben de sen.
0: Evet.
1: Zor be gülüm. Yani şu günün işlerini bir kere bile denk getirememek bazen o kadar ağrıma gidiyor ki Seyhan.
0: Şimdi bir karşıya geçip geleceğim, tamam mı?

0: Bak ablam en sevdiğim börekten yapmışım ben can.
1: Yoga?
0: Yoga mı?
1: Hı-hı, sabahtan beri söylüyorum.
0: Söylüyorsun da hayatım, sen yoga ne demek biliyor musun?
2: Biliyorum, Asu öğretti.
0: Asu.
1: Ya dayımla konuşursan izin verir lütfen.
0: Tamam konuşacağım. Sen al şunu. Hadi, hadi sunuma. Meli ablamın peynirli börekleri.
3: Of of of, yengenin böreği, sen bana vereyim mi biraz?
4: Yok istemem.
5: Yengenin böreği diye mi?
4: İştahım yok. Bak bu daha ağzımda bir. Nido.
6: Yiğit yok dayı.
4: Nasıl yok?
6: Yok. Sabah erkenden çıkmış herhalde.
4: Allah Allah.
5: Abi tamam.
4: Ne tamam Aliço? Aldı kızı eve, dünyadan haberimiz yok. Karakolduk olduk adam yüzünden ya.
5: Telefonla olmaz. Akşam eve gelsin, adam gibi konuşuruz.
4: Hey Allah'ım yarabbim. Bugün bir yerde bir kıyamet kopacak ya.
5: Sen bana börek mi diyeyim?
4: İstemiyorum börek merek.

0: Samim abi.
1: Ha Samim abi.
0: Mertcan'ın bir isteği var ama.
1: Neymiş?
0: Yoga.
1: He? Yoga mı?
0: Yoga kursuna katılmak istiyor.
1: Yoga mı olacak?
2: Arkadaşım da gidiyor.
3: E tamam, o öğretsin sana.
1: Bak Can, bu bizim büyük gün olur, tamam mı? Bak bugün otelde tek söz sahibi biz olacağız.
2: Gerçekten mi?
1: Gerçek tabii ya. Ali abin, Sayan ablan, hepimiz otele gideceğiz, müjdeyi vereceğiz.
2: Yoga?
1: Şimdi bak, akşam olsun Can'ım, ondan sonra yogaydı, artistik jimnastikti. Neyse, ne varsa konuşacağız onları. Anlaşıldı mı oğlum?
4: Sağ ol canım. Yok işte öyle yani, içimden geldiği gibi. Ben o anda spontane konuştum biraz. Ha? Çok sağ ol, teşekkür ederim. İşin sırrı da bu değil mi zaten Hümacığım? Orada o kameraların varlığını unutacaksın aşkım. 2 kere 2 4.
5: Geliyor bu sabahtan beri.
4: Yani.
6: Babam programa katıldı ya, tebrikler ya.
4: Çok sağ ol canım benim.
5: E sen de katıldın. Ne durdun öyle dut yemiş bülbül gibi?
4: Söyledim canım, hoşça kal.
6: Ablam Hüma doğum gününü kutluyor. Çok selam söyledi.
5: Melia?
2: Ha baba.
5: Ya doğru ya. Ya hayırlı yaşlar olsun sana kızım.
2: Sağ ol baba.
5: Hey gidi Refika'yı. Seni elime ilk aldığım gün dün gibi aklımda. Kaç sene geçti?
2: Kaç sene baba?
6: Feride.
5: İlk göz ağrım benim. Dur seni bir öpeyim. Ha, Mastikçi'ye söyle, pehlivanı bugün mektepten ben alacağım.
2: Niye baba?
5: Ya dediğimi yap, soru sorma bana.
2: Tamam.
6: Kırk beş.
2: Feride.
6: Kırk, kız söyle ölür müsün?
2: Allah Allah. 19.
7: Demek Aziz abına yardım etmeyeceksin.
8: Etmeyeceğim.
7: Niye?
8: Öyle. Yeğen kardeşimize de söyle. Ferde'ye musallat olmasın Aziz abi. O kız sahipsiz kimsesiz değildir.
7: Kim? Biri mi var hayatında? İyi. Sen bilirsin. Benden günah gitti. Adalatım söyle.
8: Cumali.
9: Buyur ustam.
8: Koşun, çaktırmadan dinle. Her şeyi duyacaksın, koş.
7: Ya Dalatım, ara kızı işte. Ara, sokağa çıkar. Ne bileyim, sinemaya gidin, çay içmeye gidin. Ya Amerika görmüş adamsın ya. Ben mi sana akıl vereyim ya? Atak ol, işin peşini bırakma. Hadi.
9: Kızı odasına kilitlemiş. Bu sabah tuvalete gidiyorum diye çıkmış, gizlice aradı.
10: Ne yapacaksın?
9: Bilmiyorum. Ama ona söz verdim. Bu evden seni kimse çıkaramaz dedi.
10: Ya aferin, iyi yapmışsın.
9: Oğlum polis molis falan mevzunun içinde. Yapacak bir şey var mı?
10: Var. Ne var?
9: Ben bir şey düşündüm. Ama senin yardımın gerek.
10: Benim.
9: Başım belaya girecek biliyorsun değil mi?
10: Biliyorum.
9: Koçum sen geçen hafta beni tokatlamaya çalışıyordun.
10: Onu da biliyorum.
9: Biliyorsun. Ama gidecek başka kimsem yok.
10: Öyle oluyor.
9: Var mısın yok musun?
0: Nasıl hemen? Bilmem, olabilir. Yani yok, hayır, işim yok şu anda. Tamam. Tamam oldu, güle güle.
6: Feride. Hadi araba bekliyor gülüm.
0: Ablam sen çık, ben gelmiyorum.
6: Sen ne yapacaksın?
0: Bilmiyorum.
6: Ne demek bilmiyorum?
0: Ablam Talat beni sinemaya davet etti.
6: Bu saatte. Git gülüm.
0: Keşke biraz içimden gelse abla.
3: Ya Feride, Allah aşkına. Daha düne kadar bilgisayardan tanıştığın adamla buluşuyordun. Hayır, ne oldu yani? Bu aslan gibi bir çocuk sonuçta.
0: Biliyorum.
3: Ya Feride, şu Küheylan'a biraz izin ver. He? Bir kükresin çocuk. Hadi hadi, babalayı Allah'ın gücüne gidecek.

0: Sinema ha?
1: Öyle dedi ustam.
0: Ne vakit?
1: Onu duymadım.
0: Başka ne dedi?
1: Başka durma hemen git dedi.
0: Allahsızlar.
1: Kim ustam?
0: Boş ver ya sen karşım.
1: Aziz abiye niye kızdın ki ustam?
0: Ya ne kızacağım ya, ben Sami abi için kızıyorum oğlum. Kendisi yetmedi, bir de akrabalarını getiriyor. Hepsinden kurtulmak lazım bunların, hepsinden kurtulmak lazım bunların. Ne istiyorsun? Sen dükkana gir, ben geliyorum.

0: şu otel işine çok sevindim sen.
1: Başka bir yeri bilmiyorum ama o az denen adam var ya, bundan sonra o otelin adımını atmayacak.
0: Bak sen, sana söylüyorum, ben o arabaya binmeyecektim diyorum.
1: Şimdi bırak Meli'ye boşver.
2: Ali. Ya bugün ablanın doğum günü. Sen abiye söylesene, yumuşak.

0: Sen abi mesaj geldi.
1: Ali çoşuna bakıver.
0: Yok abi ben bilmem sen bak.
1: Oğlum araba kullanıyorum ben.
2: Verin ben bakayım.
0: Yok yenge sana değil.
2: Ha yok ben araba kullanıyor diye.
0: Ha, bakarsın ona o ya.
2: Ha özel bir şeyse.
0: Öyle.
2: Yok tamam ben bir şey demiyorum.

0: Feride.
1: Talat.
0: Sabah sabah seni evden çıkardım ama.
1: Yok canım, ne olacak?
0: Öğlene kadar işim yok. Belki sinemadan sonra bana İstanbul'u gezdirirsin.
1: Tamam. Teşekkürler.

0: Alo. Kemal Bey, iyi günler. Ben bu Nurcan'ın çalıştığı yerden arıyorum. Patronun muhasebecisiyim efendim, Batuhan. Evet efendim. Şimdi bu Nurcan'ın alacağı var sanırım bizden. Burada öyle görünüyor. Evet, hani bugün belki siz çalıştığı yere uğrarsanız size teslim edebiliriz. Evet. Tamam abi. Tamamdır. Tamamdır efendim. Peki, görüşmek üzere. Bekliyoruz efendim. İyi günler.
1: Ne diyor?
0: Tamam ya, gidiyor alıyor.
1: Ciddi misin?
0: Herhalde oğlum, parayı duyunca yardırıyorlar işte, bir şey yok.
1: Hadi gidiyoruz.
0: Nereye gidiyoruz ki şimdi?
1: Nurcan'ı kurtarmaya.
0: Oğlum, pederi hallettik. Valideyi ne yapacağız?
1: Ya, valideyi hallederiz. Hadi. Hadi.
2: Kız odasında. Ben gelinceye kadar çıkmayacak.
3: Tamam da...
2: Tamam da ne?
3: Yemeklik bir şeyler almaya gidecektim.
2: Git.
3: Kızın bir ihtiyacı olsa, bir hacet olabilir, bir şey olabilir.
2: Sen gelene kadar dayansın. Ben maaşı almaya gideceğim. O kapı açılmayacak.

0: arkadaşlar, bundan böyle kimseye eyvallahımız yok. Bu müessese bizim. Tek söz sahibi biziz.
1: Çok sevindik Samim.
0: Vallahi öyle Yasin Usta bak.
2: Hayırlı olsun.
3: Sağ ol Kezban abi.
0: Tabii Halim'in de hakkını teslim etmek lazım.
2: He tabii, Halim bu bankaya kefil oldu ya.
4: Sağ olsun.
0: Borç yiğidin kamçısıdır derler. Allem edeceğiz, gallem edeceğiz, bu borcu ödeyeceğiz. Hadi hayırlısı, herkes işinin başına.
2: Samim, az biraz konuşsak ya. Ne oldu, barıştılar mı?
3: Bilmiyorum.
2: Doğum günü?
3: Bilmiyorum ki, önce şu iş halletsinler, ondan sonra.
5: Ne konuşacağız Melih?
2: İşte geçen akşam hakkında.
5: Melih.
2: Bak Samim, Allah aşkına beni bir dinle. Ya bir dinle artık, yeter. Hayır, sonra kızacaksan kız, asacaksan as, keseceksen kes de beni bir dinle Allah aşkına.

0: Çocukken cumartesi günleri arı sinemasından çıkmazdım.
1: Aa ben de. Ablam Seyhan, ben sabah erkenden kuyruğa girerdik. O arkadaki ikili koltukları hatırlıyor musun?
0: Aşk koltukları.
1: Ay Allah'ım, ne özenirdim.
0: Hangi filme gidelim?
1: Bilmem, fark etmez.
0: Gidelim sinemaya, seçeriz bir tane.
1: Tamam, sen bilirsin. Talat, rica etsem biraz camı açar mısın? Bak, söylediğin yer şuradan yukarıda hemen. İstersen oraya da gidebiliriz, fark etmez.
0: Bakarız bir yere.
1: Teşekkür ederim.

0: O arabaya binmeyecektim Melia.
1: Sami.
0: Seni zorla o arabaya bindiren oldu mu? Oğlundan tutup çek silah zoruyla. Oldu mu? He? Olduysa sen bana söyleyecek, ağzını burnunu dağıtırım o adamın gidip.
1: Ya olmadı.
0: Olmadı?
1: Heh, olsa da ben zaten binmezdim. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bilsem de fark etmez. Ya senin yerini başka biri alabilir mi ya? Hayır, ben bu kadar yıl yaşamışım, ben biri alsa alırdı zaten. Bak, sen yine kızacaksan bana kız ama bak, benden söylemez. Bana çok haksızlık ediyorsun.

0: Ne yapıyoruz?
1: Oğlum ne yapıyorsun lan?
2: Abi biri gelirse hızla kaçarız.
0: Çal bakayım bir daha. Tamam, kimse yok. Kimse yok galiba.
2: Hadi yürü.
0: Nereye?
2: Nurcan'ın babası gelmeden bizim bu işi halletmemiz lazım. Hadi. Hadi abi.
0: Anlamadım ki, ne yapacağız?
3: Beyefendi, benden alacağı falan yok. İçeride bir iki haftalık parası vardı. Onu da giderken ödedim.
4: Kardeşim, siz çağırdınız beni buraya.
3: Ben mi?
4: Adamına telefon ettirip gelsin maaş alsın demedin mi?
3: Yo.
0: Kusura bakma abi ya, sana da böyle şey oldu. Anahtarı içeride bıraktık. Perişanlık vallahi.
2: Daha çok sürer mi? Babam, daha ne bu ya? Niye açılmıyor? Maymuncuk mu bozuldu?
5: Yok, açıldı.
2: Bakayım.
0: Eyvallah. Babacığım, ne, bizim borcumuz ne?
5: 50 lira.
0: Bu kadar var. Baba, şunu alsana.
5: 50 dedik.
0: 50 dedik, 40 çıktı işte. Öğrenci adamız biz. Ne yap? Kapıyı tekrar geri mi kapatacaksın sanki ya? Tamam işte, bu çıktı.
5: İyi, tamam.
0: Tamam. Hadi eyvallah, sağ ol.
5: Sağ olun.
0: Nurcan! Belki annesi evde dur, uyuyordur. Oğlum, annesiyle evde olan çilingirler, sen demedin mi kapıyı çaldık? Allah'ım ya, ne tutuyorsun adamı boş boş ya?
5: Ha, tamam.
0: Nurcan!
5: Yok, kız alıp çıkmışlar, hadi gel.
0: Bir dakika.
5: Oğlum gel, yok kimse, gelsene.
0: Ya dur bir dakika.
5: Oğlum gel, yok diyorum işte, hadi.
0: Nurcan! Abi burada. Dur, dur, dur. Nurcan!
6: Buradayım.
0: İyi misin? Bu kapı kilitli mi?
5: Dur, dur, dur.
6: Haha, 6 kişilik patlıcan kebabı. Yok, yeşilliğini falan biz kendimize veriyoruz. Bir ikram olarak sunuyoruz. Oldu. Hadi.
0: Sen abi dükkana dönüyorum, var mı şey?
5: Yok, duyuyorum ya.
7: Doğum günü için bir şey düşündün mü? Hani çok biz bozuğuz biraz ya. Ya ne bozuğuz abi ya? Kadıncağız 20 sene beklemiş. Sen şimdi Aziz'de bidonda ayıp ediyorsun ha.
8: Aliço.
7: Ya bırak Aliço'yu falan. Git yengenin kalbini al. Bırakacaksın abi.
0: Hadi görüşürüz.

0: Yiğit. Yiğit.
1: İki tane anahtar buldum ben. Gel.
0: Dene. Dene.
1: Çıraya bak.
0: Hadi işte saat. Ne oldu sana böyle?
2: İşte Kemal Bey'in son eseri. Ya tamam, bir şey yok. Geldin ya.
0: Sana geleceğim dedim. Dışarıda konuşursunuz, hadi. Hadi hadi.
2: Siz gidin, ben geliyorum.

0: Tamamız. Filmin başlamasında 5 dakika var. Girelim mi salona?
1: Olur, sen bilirsin. Hadi.

0: Bugün ben okuldan dedem olacak.
1: Benim de annem. Yuvaya gelecek misin?
0: Aha, dedem getirir.
1: Tamam.
2: Melcan, nereye bakıyorsun oğlum?
1: Hiç öğretmenim.
2: Tamam, hadi biraz tahta öyle ilgilen.

0: Spesiyalitemiz bizzat ben kendim yapıyorum.
1: Çok güzel, elinize sağlık.
0: Sağ olun, afiyet olsun.
1: Siz bu yakınlarda televizyona çıktınız mı?
0: Evet, ben aslında catering ile alakalı bir televizyon programına çıktım.
2: Evet, ben de seyrettim.
1: Yüzünüz hiç yabancı gelmiyor.
0: Evet, demek ki ekrana çok yakışmışım ki yüzüm akıllarda kalmış.
2: Evet.
0: Afiyet olsun.
2: Teşekkür ederim.
3: Usta, masa ikini tavuk ızgarası, bir de beğendili kebap vır vır edip duruyor ha.
4: Tamam.
3: Seyhan.
5: Efendim Selim abi.
3: Ben kararımı verdim. Melia'ya sürpriz yapacağım.
5: Sürpriz mi?
3: Doğum günü sürprizi.
5: Ay Selim abi.
3: Böyle ayrı gari olmuyor ya. Alacağım bu akşam yanıma. Aziz maziz hepsi bitti. Yanına kimseyi yaklaştırmayacağım.
5: İşte böyle Selim abi, aslansın sen.
3: Kimseye çaktırmak yok ha.
5: Yok yok, hiç sen merak etme.
3: Usta, bir tane pasta yapacağız. Tamam mı? Kat kat. Düğün pastası gibi. Malzemeyi bas içerisine. Melia çiçek, böcek çok sever. Süsle. Tamam ciğerim.
4: Tamam Samim.
5: Biliyor musun, ablam dedi ki şimdiye kadar hiç Samim dedi benim doğum günümü hatırlamadı dedi.
3: Kim? Bak, aha buraya yazıyorum. Bu akşam var ya, hayat boyunca unutamayacak.
6: Merhaba oğlum. Çay falan yapayım mı?
7: Yok, pardon kardeş, bir dakika dur. Tamam tamam.
6: Ya sabredemedim, anlatmaya geldim.
8: Beyefendi.
9: Oturur musunuz lütfen? Göremiyoruz.
7: Ya ben de göremiyorum kardeşim. Dur iki dakika, tamam göreceğiz hep beraber. Tamam seyret seyret. Tamam hadi.
6: Tamam. Bu harika. Yapaysın
9: ne
6: olur.
9: Ne oldu?
5: Hiç, ses tanıdık gibime geldi de.
6: İzin alabilirsin belki, olmaz mı? Ya bir dene, kurtulursun belki o sakızı. Çıkmayacak. Her şey tamam işte, ona bir sorun yok.
9: Ne olacak, nasıl olacak şimdi? Okul mu okul? Sen kursa yeni yazılmadın oğlum, devamsızlıktan çakma.
10: Yok çakma.
9: Nerede kalacaksınız?
10: Bir yolunu bulacağız.
6: Sen kimseye bir şey söyleme yeter.
9: Ben ne söyleyeceğim ya? Vallahi arkadaşlar kolay gelsin.
10: Furkan.
9: Sağ ol. Kolay gelsin tekrar.
11: Kızma Emel. Ben seni düşünüyorum. Üzülmeni istemiyorum.

0: Ben de hiçbir şey anlamıyorum ki kardeşim. Şuraya insan bir işeyen adam resmi koyar be.
1: Ay ben de hep karıştırırım bu işaretleri.

0: Bebe!
1: Anne!
2: Mektep bitti mi Pehlivan?
0: Bu ne?
2: Hediye. Bugün Melia'nın yaş günü.
0: Ben de hediye alacağım.
2: Tamam, beraber alacağız. Onun için geldim seni almaya.
3: Mertem.
0: Merhaba Asu.
3: Yoga gelecek misin?
0: Aha, dedem getirecek.
2: Pehlivan.
3: Orada görüşürüz.
2: Nereye oğlum?
0: Yoga.
2: O ne öyle?
0: Böyle bir şey.
2: Güreş gibi mi? O zaman gitme.
0: Ama bu da spor. Ya ben Asu'ya söz verdim. Dede lütfen.
4: Yiğit de yok, Furkan da. Dayına bir şey söyledin mi? Ya ne olduğunu bilmiyorum ki. Dur bakalım, okuldan bir çıkalım da. Mutlaka birilerini buluruz mahallede.
5: Hop bayanlar.
4: Ya Furkan, neredesiniz?
5: Neredesiniz? Kim?
4: Yiğit'le sen.
5: Bana ne lan Yiğit'ten? Benim ne alakam var Yiğit'le?
4: Ya beyefendi sabahtan beri yok.
5: İşte aferin bak, okulu kırmış.
4: Nerede olduğunu bilmiyor musun?
5: Yok vallahi anam babam, bilmiyorum.
4: Ha? Alo? Efendim Feride abla.
6: Alo Eda'm. Talat'ta sinemadayız, öyle bir arayayım dedim. Sinemadan sonra da yemeğe gidelim diye tutturdu. Aslında kebap diyecektim ama sushi falan dedi.
4: Sushi mi?
5: Sushi ne lan?
6: Neredeymiş?
5: Sushi bu Japon kebabı değil mi?
6: Ha şu Japon şeyi. Ha. Aslında nasıl kebap istiyor canım? Ay. Ya şöyle yeşilli meşilli acılı. Ay. Kim? Halim. Yok gülüm, ses Seda yok. Aramız artık, sanmıyorum. Edam özledim, özlemez miyim? Burnumda tütüyor. Ama başka çaresi yok yani. Alışmak zorundayım bir şekilde. Zaten aradığı da yok. İyice kendimden uzaklaştırdım çocuğu. Yok ağlamıyorum, öyle biraz gözüm doldu. Bir şey yok yani. Ha, unutacağım, sen merak etme. Baksana köye ilan her gün kapıda işte böyle. Hayat bir şekilde devam ediyor yani. Bunu da atlatacağız gülüm. Ne yapalım?
4: Dur bakalım Feride abla. O taraftan da bir haber çıkar umarım. Ben şimdi eve gidiyorum. Görüşürüz.
6: Ne oldu?
4: Hiç. Canı sıkkın biraz bu aralar.
5: Manita mevzu falan herhalde.
6: Furkan.
5: Ne ya? Ya sen hiçbir şeyle alakan yok tabii. Rahibe gibisin böyle. Oh.
6: Allah Allah ya, gıcığa bak.
4: Karışmasana. Hem bırak şimdi bunları. Bizim Yiğit'i bulmamız lazım. Dayım gelene kadar bulamazsak yandık.
5: Yiğit'i arıyorsunuz değil mi? Tabii.
6: Sen bir şey bilmiyorsun değil mi?
4: Ay hadi. Hadi yürüyün. Hadi.
6: Bugün ne yapacağız?
5: Vallahi bilmiyorum. Otele gidemeyiz.
6: Olmazlar. Hani akraba falan.
5: Bende yok.
6: Bende de yok. Olanla da benim ilgim yok zaten.
5: E'si kaçacağız.
6: Kaçacağız ne ya?
5: Bak. Bundan sonra senle ben kendi başımızın çaresine bakacağız. Ama önce bir yerden para bulmamız lazım.
6: Ben de vardı, hepsini anneme verdim ben.
5: Yok yok, ben bir yolunu bulacağım. Önce biraz para bulacağız, sonra da başımızı sokacak bir yer. Ne?
6: Yok yani. Yani ben eskiden, hani önceleri falan, senin böyle çok ödlek olduğunu düşünürdüm yani. Ezik mezik hani.
5: Öyle. Tipten kaybediyorum.
6: Hayır. Bence öyle değil. Beni bu evden kurtardın ve sen, yani benim kahramanımsın Yiğit.
7: Özcan, şu malzemeleri Yasin Usta'ya versene. Mum unuttum, alıp geliyorum.
8: Ne mumu?
7: Melih Hanım'ın doğum günü sürprizi yapılacak.
8: Burada mı?
7: Yok, Semmi abi dışarıda bir şeyler hazırlamış. Bunlar pastanın malzemeleri. Sen götür, ben geliyorum.
8: Alo Aziz Bey, ben Özcan efendim.
9: Seyhan, gülüm şu patlıcanları tuzlu suya koy, tamam?

0: Meliha Hanım, siparişler de arttı programdan beri.
1: Vallahi öyle, çok arttı Yasin Usta.
2: Vallahi zor yetişiyoruz artık ha.
0: Maşallah.
1: Ay, pastaya bak. Yasin Usta'm, bizde düğün falan mı var?
0: Onun gibi bir şey.
1: Seyhan.
2: Efendim?
1: Bak, görüyor musun Samim'de ne doğum günü ne bir şey.
2: Dur şimdi, hemen karar verme abla.
1: Yok ya. Ne zaman hatırladı bu adam da, şimdi hatırlayacak.
2: Tamam, bir dur.
1: Ben de çok umursuyor muyum? Hayır. Öylesine söyledim. Yoksa tırt.
3: Tekten bizim şimdi değil mi?
4: Senindir abi.
3: Ne yapacağız, ücret meselesi?
4: O tamamdır. Yaşar'ın istediği Tamim alsın. Biz aramızda sonra hallederiz onu.
3: Eyvallah, sağ ol. Aliço, bu tekneyi var ya, size kiraladım. Hani senin üstüne araba devrildiği gün var ya. Seyhan'la ikinizi koyacaktık bu tekneye, salacaktık denize.
4: Nasıl, zorla?
3: Yok canım, zorla olur mu? Zaten birbirinize yanıksınız, biz vesile olacaktık. Bunlar hep Melia'nın planları, biliyor musun?
4: İyi işte bak, yabancıya gitmedi. Bu akşam da biz sizi salacağız böyle denize. Saz heyetiyle konuştun mu?
3: Her şeyi hallediyorum Aliço, bak. Saz heyeti, dans, deniz, mehtap, pastalar. Göreceksin, beni tam Melia'nın istediği olacak bak. Bir de demiş Samim benim doğum günümü unutur. Bak, aklı şaşacak, aklı.

0: Abi ne oldu ya? Kafana taş mı düştü? Barışmam diyordu.
1: Ya işte. Küsemiyorum Aliçoğlu. Meryem bana küsebildim. Bak bu kadar sene çektim gittim yok oldum. Beni silebildin mi? Silemiyor. İnsan öyle. Vallahi bak bizim gibi sevince insan. Hele bir de sevildiğini bilince ne oluyor biliyor musun? Affediyorsun. Gene affediyorsun.
0: Niye bir güvensizlik yok?
1: Yok haşa benim güvensizliğim o tepkisine. İnsan sevdiğinden geçemiyor Aliçoğlu. Doğum günü şerefine bir şiir yazdım biliyor musun? Okuyayım mı?
0: Yok okuma da şu hediye işini hallederim biz.
1: Okusaydım
0: ya. Ya onu hani o tamam o geçti.
2: Canım anacığım.
3: Hayırdır Aziz, alelacele çağırttı beni, ne oldu oğlum?
2: Geç otur anam, geç otur.
4: Ha. Anacığım, senin oğlu çok sabretti.
3: Hayırdır Aziz?
4: Ama sabrın sonu selamettir.
2: Bundan böyle ben de güleceğim. Der mi ki Cabbar ağa bana melasını emanet etti. Bundan böyle yolum açıldı.
4: Varsın, Mel Hanım'la otelde görüşmek kısmet olmasın. Nasipse bundan böyle hep görüşeceğiz.
3: Aziz,
4: ben bir karar verdim. Bu akşam Mel Hanım'a evlenme teklif ediyorum.

0: Tamam, ben müdüriyetle konuştum. Berçan isterse dersimize katılabilir.
1: Dede, girebilir miyim?
2: Ya sen koca bir pehlivansın. Ne yapacaksın bunların arasında?
1: Ya buraya kadar geldik.
2: Yavuklumu göreceğim diye tutturdum.
1: Asu.
2: Asu.
1: Lütfen.
0: Karar verebildiniz mi?
2: Peki, bir defalık katılsın.
1: Sağ ol dede.
0: Tamam, şimdi rahatız. Bacaklarımızı açıyoruz. Şimdi nefes alırken ellerimizi önde birleştirdik. Verirken dışa çevirdik. Alırken başımızın üstüne kaldırdık. Sallanan palmiye gibi sağa doğru.
3: Hanımefendiye böyle bir hırka gösterebiliriz.
4: Bak şimdi sen bunu Seyhan'a alsan. Seyhan bunu beğenir mi?
5: Seyhan beğenir de yenge biraz daha şey giyiniyor ya.
4: Ne?
5: Yani böyle süs olarak.
4: Süslü.
5: Süslü değil de şey.
2: Abiye.
5: Abiye.
4: Öyledir ya. Melihan biraz.

0: şey, frapan sever hanımefendi. Biraz daha gösterişli bir şeyler baksak biz.
1: Olur, getireyim ben hemen.
0: Tamam.
2: Kim arıyorsun?
0: Alo, Seyhan. Bak, akşama hazırlıklar tamam. Sürpriz ha.
2: Selam söyle.
0: Bak Ali söyle, şimdi biz hazırlıkları yaptık. Sen peri kızını bul, o akşam ablasını 8'de bana getirecek kavaklara. Ondan sonrası bende kızım.
2: Selam söyle.
0: Tamam mı Seyhan Hanım?
2: Ya selam söyle.
3: Tamam Samim abi. Hiç merak etme, biz halledeceğiz. Tamam. Haydi, sana da iyi günler.
4: Samim mi? Ne diyor?
3: Yok şey, bir şey sordu da.
4: He, doğum günü falan.
3: Değil, işle ilgili.
4: Seyhan, şu yemekleri falan bitirelim de diyorum ki babamı da alalım. Sahilde bir turlarız. Sonra bir pastanedir, kafedir.
3: Ay yok abla, ben çok yorgunum. Bu işleri falan bitiririz sonra eve. Tamam.
4: İyi, tamam.
3: Bu hazır.
4: Hele döndür şunu bir. Vallahi çok güzel.
3: Ha Seyhan'ım, tamam. Ben saat 7'de otelde olacağım gülüm. Sen merak etme, tamam mı? Tamam canım, sana da. Hadi gülüm.
5: Ablam mı?
3: Hı. Akşama bir programımız var da.
5: Alsana suçtan.

0: ekonomisi bu benim ilk Japon denememdi.
1: Ben de Amerika'da alışmıştım. Dur ben sana göstereyim bak. İkisini aynı eline al. Şöyle parmaklarının arasına sıkıştırıyorsun.
0: Böyle mi?
1: Hı hı. Tamam bir dene. Nasıl, beğendin mi?
0: Bunun etli olanı var mı acaba? Çiğ balık beni şey yapıyor da pek açmıyor.
1: Bugünlük balıkla idare edeceğiz. Bundan dene. Bak bu güzel valla.
0: Dene.
1: İyi misin?
0: İyiyim.
2: Kendime

0: Dayıma kızsa bile bana haber verirdi.
1: Veremedi belki.
0: Neden?
1: Ne bileyim ben neden?
2: Sen de amma telaş yaptın ha.
1: Ne telaş yapacağım? Abuk su mu konuşmayın ya?
0: Dur bakalım ya. Belki evdedir.
3: Yiğit!
1: Ne bakıyorsun?
2: Ne bakıyorsun?
0: Yok. Evde de değil.
2: Nurcan,
0: sizde numarası yok mu?
2: Bende yok.
1: Yok bende yok.
0: Yeter artık, ben dayımı arıyorum.
1: Aramasana kızım, Allah Allah ya.
0: Belki başına bir şey geldi Furkan. Dayıma haber vermem lazım.
4: Alo. Ha kızım. Nasıl? Nasıl yok ya? Okul? Ya kızım, sabahtan beri arıyorsun, bana niye haber vermiyorsun? Anlamadım ki Eda. Sen Seyhan'ı arasana.
5: Ne oldu?
4: Seyhan'ı ara ya. Tekneye gidemiyoruz. Yiğit yok ortada. Kızım tamam, çok yakınız zaten. Geliyoruz şimdi, hadi.
5: Allah Allah. Allah Allah.
4: Nerede bu kız?
3: Kemal.
4: Sana bu kızın başını bırakma demedim mi?
3: Vallahi bırakmadım.
4: Bırakmadıysan nereye gitti? Ben biliyorum yapacağımı.
3: Kemal.

0: Talat, çok güzel bir gün oldu. Vallahi teşekkür ederim.
1: Akşam bir kahve?
0: Yok, gelemem. Ablamın doğum günü.
1: Doğum günü.
0: Onu bir yere götürmem gerek.
1: Bir değişiklik olursa haber ver.
0: Tamam, sağ ol. Allah'a ısmarladık.
1: Bir şey değil, görüşürüz.

0: Eda abla.
1: Eda, ne oldun Gülüm?
2: Hiç, Yiğit yok.
1: Yok mu? Nasıl yok?
2: Bayağı yok. Ben de dayımlara haber verdim, onların gelmesini bekliyorum.
1: Neyse canım, nereye gidecek koskoca adam? Siz merak etmeyin.
2: Sen ne yaptın?
1: Ha? Ay Eda, midem kazınıyor. Yani Allah dağına göre kar verirmiş. Vallahi billah, o suşi nedir kurban olayım. Şuncacık şey. E tabi adamlar minicik, kalırlar öyle zayıf zayıf.
2: Ah dayım.
3: Eda, ne oldu kızım? Var mı bir haber?
2: Yok.
4: Hayda.
1: Neyse merak etmeyin Samim abim, yani telaşlanacak bir şey yok, koca çocuk.
4: Ya peri kızı, şimdi onun telefonu kapalı. Okula gitmemiş zaten, dünden sabıkası var.
3: Abi bir içeri girelim, kafamızı toparlayalım da bakarız sonra.
1: Samim abim, ben sana bir bardak su getireyim.
4: Yok peri kızı, boş ver ya.
1: Abim belki o kızın yanına gitmiştir ha.
4: Ya Melia için o kadar teşkilat hazırladık.
3: Ya bulacağız abi, tamam sakin ol, bulacağız.
5: Baktım, ben baktım.
4: Nerede o?
5: Efendim?
4: Ne yaptınız kızıma?
5: Biz bir şey yapmadık sizin kızınıza.
4: Yeter ya, iki gündür sizinle mi uğraşacağım ben? Nurcan!
5: Ya beyefendi bir dakika, ne yapıyorsunuz ya?
4: Nurcan gel buraya!
5: Dayı!
4: Bu defa bak, bu sefer elimden kazandı.
5: Sen mi abi?
3: Alo.
4: Ali abi.
3: Yiğit neredesin?
4: Ya boş ver nerede olduğumu, bir yerdeyim işte. Paran var mı?
3: Yiğit neredesin oğlum?
4: Ya... Bak dayıma haber vermek yok.
3: Ya tamam vermeyeceğim, yalnız geleceğim, neredesin?
4: Verirsen beni bir daha göremez.
3: Oğlum tamam.
4: Tamam, korudayım.
6: Parkta buluşuruz.
3: Tamam hadi.
4: Ne?
7: Aferin Yiğit.
4: Ne yapsaydım?
7: Ya keklik gibi yakalayacaklar bizi ya.
4: Ali abi bir şey söylemez kimseye.
7: Sen öyle san.
4: Bak Nurcan, paramız yok, gidecek yerimiz yok. Ya birinden yardım almamız gerek. Hani senin kahramanındım? Hani her şeyi birlikte halledecektik?
7: Bak benim bildiğim tek bir şey var. Ben bir daha o eve geri dönmem, tamam mı? Yalnız da olsa buralardan gideceğim. Bir daha yakalanmayı göze alamam ya.
4: Nurcan. Nurcan.
8: Bana bak, benle yalan konuşma.
9: Yok diyorum sana ya, yok. Biz de oğlumuzu arıyoruz ya. Yok işte.
8: Nurcan.
9: Benim evimi basarsan bir daha seni kimse elimden alamaz. Anladın mı? Kimse alamaz.
7: Tamam. Tamam sakin ol. Hayır.
9: Allah Allah ya, her şey bitti bir de bununla uğraş ya.
1: Ay ne yapışkan şeymiş bu adam böyle ya.
3: Abi tamam.
4: Ne tamam Ali şu?
3: Yiğit'in yerini buldum.
1: Neredeymiş?
3: Ben gidiyorum.
4: Ben de geliyorum.
3: Abi sen tekneye git, akşam oluyor.
4: Ya Ali çocuğum tekneye.
3: Abi merak edilecek bir şey yok, alıp geleceğim abi, kardeş konuşacağız. Ben gidiyorum. Hadi.
4: Tamam Ali şu.
1: Hadi dayı.
4: Herife bak ya.
7: Dede. Şimdi yatacağım. Gözlerini kapatacağım. Hiçbir şey düşünmeyeceğim.
10: Niye?
7: Öyle.
10: Yahu senin aslan gibi atasporun var. Böyle spor mu olurmuş hiç?
7: Sen bana güreş öğrettin. Ben de sana yoga öğreteceğim. Hadi yat. Şimdi gözlerini yumacağım.
10: Sonra?
7: Böyle bekleyeceğim.
1: Ablacığım.
11: Seyhan. Ya doğum gününden geçtim, sabahtan beri yüzünü göremedim ya.
1: Sayın abinin mi?
11: He sen.
1: Onun işi çıkmıştır ya. İş yok. Abla. Seyhan, Yiğit bulundu gülüm. Bulundu mu?
12: Hı. Ali gidip getirecek.
1: Tamam sen çık. Ben zaten gelip ablamı alacağım, kabaklara götüreceğim. Tamam gülüm, hadi akşam görüşürüz. Sana da canım. Babam ben çıkıyorum. Babam.
7: Şimdi gözlerini açabilirsin. Dede. Dede beni duyuyor musun? Dede. Dede beni duyuyor musun? Dede. Dede.
1: Cancan ne oluyor?
7: Ya dedem cevap vermiyor.
1: Bayıldı mı?
7: Ya hayır, yoga yapıyorduk, sesi kesildi.
1: Gülüm babamın ne işi var yogayla? Nabzı atıyor babam.
7: Ya ne oldu dedeme?
1: Bilmiyorum babam, ne olursun kendine gel, iyi misin babam?